0: birlikte dönüyoruz. İşte sınır şehirlerinden uzak yoldan geldiğimiz için ama iznimiz olduğundan dolayı şimdi Özcan Atatürk'ten rica edeceğim. Bakın orada yavaş yavaş Ukraynalılar da gençleri görüyorum. Onlar da sığınaktan yukarı doğru geliyorlardı ama muhtemelen merak ediyorlar aşağı yukarıda neler olup bittiğini. Şimdi şöyle de bir durum var. Buraya yakın bir metro istasyonu var. Kimi Ukraynalılar da eğer bu şekilde sığınakları yoksa yakınlarında o metro istasyonuna gidip sığınıyorlar. Dediğim gibi şehirde çeşitli noktalarda zaten 5 yıldır hayat bu şekilde devam ediyor. Aslında biz gündüz yayınlarımızda göstermiştik işte Kiev'deki hayat 5. yıldayız 4 yıl geçti. Gündüzleri inanın hayat normal akışındaymış gibi gözüküyor ama öyle geceler yaşanıyor ki öyle saldırılar yaşanıyor ki tıpkı bu gece gibi savaş tüm şiddetiyle kendini hissettiriyor. Şu anda o gecelerden birini yaşıyoruz. Bugün artık 24 Mayıs, 14 Mayıs saldırılarının üzerinden tam 10 gün geçti. Ondan dolayı da işte bu gece Kiev'de hareketlilik var. Şimdi bakın sığınaktan çıkıyorlar. Bir soralım, belki İngilizce konuşuyorlardır. Hello, do you speak English? No, okay, stay safe, okay. Evet, İngilizce konuşmuyorlar. Çok da görüntü vermek istemediler. O yüzden onları rahatsız etmeyelim. Yoksa ne düşündüklerini soracaktım aslında ama Ukraynalılar dediğim gibi Ahmet Arı artık 5 yıldır hayat başkent Kiev'de böyle akıyor. Gündüzleri insanlar evet işlerine gidiyor, restoranlara gidiyor, kafelere gidiyor. Normal hayat normalmiş gibi akıyor gözükse de işte bu gibi anlar kentte sık sık yaşanıyor. Bu da misilleme saldırılarından dolayı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun drone saldırısı başlattı. Ekip arkadaşımız Emine Derya da saldırıların olduğu bölgeden Kiev Büyükelçiliği binasının önünden bizlere neler yaşandığını anlattı. Emine, aktardığın bilgiler için teşekkür ediyoruz. Lütfen kendinize dikkat edin. Can güvenliğiniz her şeyden daha önemli. Ve yine sıcak dakikalardan ve geceden geçiyoruz daha doğrusu. Beyaz Saray'da da bir silahlı saldırı gerçekleştirilmiş. Konuyu derinlemesine analize ediyorduk uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Ataseverle birlikte. Bülent Bey, sözünüz yarım kalmıştı. Bu tarz saldırıların kamuoyunda bir baskı ya da korku, panik oluşturmasını konuşuyorduk. Devam edebiliriz. Buyurun.
2: Tabii Ahmet Bey, işte yani az önce de şimdi giderek yükselen tansiyondan bahsederken aslında bu Rusya'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da Trump'la bir şekilde bağlantılı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani şimdi o konuya da aslında bir 2-3 dakika bir şeyler konuşmak gerekirse buyurun, biliyorsunuz o eşlik füzeleriyle saldırı yapılacağı yönünde ki Ukrayna istihbaratına da destek verme anlamında sürekli Batı ve Amerika Birleşik Devletleri de zaten bir şekilde halen suçlanıyor Ahmet Bey. Yani o kadar geniş çapta Trump her türlü olayın hemen hemen içinde ki bir hegemonya savaşında devam ettiğini biliyoruz. İşte bu anlamda da zaten Amerikan halkı bu kadar çok birden işte önce Venezuela krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, Hürmüz Boğazı, onunla beraber işte Amerika'nın içindeki bir takım dinamikler, işte ICE meselesi, göçmenlik meselesi, işte bu Green Card'la alakalı olarak çok sayıda işte problemin gerçekleşiyor olması ve bununla beraber de giderek de bu işlerin zorlaşıyor olması Trump'ın ne kadar sevilen bir karakter bütün dünya adına. Yine benzer bir şekilde arka tarafta bir İsrail lobisinin olduğunu unutmamak lazım. Silah lobisinin olduğunu unutmamak lazım. O kadar çok şu anda Trump'ın sevmeyeni var ki Ahmet Bey. Yani bu anlamda gerçekten bunun arkasında çok sayıda farklı bir girişim görülebilir. Yani şu hale gelmiş durumda en azından geçen saldırgan için dışarı verilen bilgiler doğruysa Trump'ın işte Amerika Birleşik Devletleri'ni çok kötü hale getirdiğini, dünya barışını tehdit ettiğini hatırlayacaksınız. Bu yönde kendi kendine karar alan eğitimli bir insan beline bir silah takarak oteli çok hatta neredeyse girişinde biliyorsunuz durdurulmuştu. Neredeyse girecekti Trump'ın bulunduğu yere 50 metre kala o durduruldu. Şimdi bugün yine benzer biçimde ben benzer bir olay olduğunu düşünüyorum bunun da. Yani büyük ihtimalle öyle çıkacak yine bir yalnız kurt saldırısı. Bundan sonra işte Trump'ın yaptığı herhangi bir işe bunu Hürmüz'den tutun, Ukrayna'dan tutun, efendim Venezuela'dan tutun, Amerikan içindeki dinamiklerden tutun, Çin'le mücadele çerçevesinde tutun. Bütün bu anlamda canı sıkılan birisi beline silah alıp artık Trump'a bir suikast girişiminde mi bulunacak diye de ister istemez düşünüyoruz. Ve bu anlamda da işte saldırgan profillerinin giderek değişmekte olduğunu da görüyoruz. Eğitimli insanlar, yani böyle bir belli bir ideoloji içinde bulunan, radikalleşen insanlar olabiliyorlar bunlar. Ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki radikalleşme meselesinde sürekli sizlerle zaten bir şekilde de dile getiriyoruz ve konuşuyoruz. Şimdi Amerikan tarihinde hiç görünmeyen işler olmaya başladı.

0: Savaşı, daha Ahmet Bey ilk
1: Evet.
0: döneminden hatırlayın, meclisin basılması konusu. Amerikan tarihinde yok yani böyle bir şey neredeyse, yakın tarihinde yok. Hatırlayacaksınız işte orada böyle insanlar Amerikan meclisine girdiler, bir sürü olaylar oldu. Arkasından Trump'ın ikinci dönemi, bu sefer de hiç bitmek bilmeyen bir suikast girişimleri denemesi.
1: Evet.
0: Yani o kadar enteresan iki dönem geçiriyor ki Trump'ın başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri. Bu anlamda da giderek yani sokaklarda da, şimdi Amerika'daki arkadaşlarımızla da konuştuğumuz zaman, orada yaşayan insanlarla da konuştuğumuz zaman, hem bu yeşil kart meselesinin, hem bu göçmenlik meselesinin benzer biçimde eyalet eyalet değişmekte olan bu sistemlerin kaynamakta, Amerika giderek kaynatmakta olduğunu söylemek gerekiyor Ahmet Bey. Ve bununla beraber aslında
1: Evet.
0: bir zamandır da özellikle eyaletlerde, zengin eyaletlerde fakir eyaletleri neden besliyoruz gibi bir takım soruların oluşmaya başladığını, yani ufaktan bir Amerika'nın dengelerini de çatırdamaya başladığını görüyoruz biz. Ve bu anlamda da işte sürekli bitmek bilmeyen bir suikast girişimleri, haliyle halkın yerinde olsanız siz de kendinizi bir gerilim ikliminin, bir güvensizlik alanının içinde hissedersiniz diye
1: Hissedebilirsiniz.
0: işin doğrusu ben düşünüyorum. Hele ki bu Washington'sa.
1: Evet. Beyaz Saray'da güvenlik noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıyı uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Ataseverle birlikte konuştuk. Bülent Bey, değerli katkılarınız için bir kez daha teşekkür ediyor. İyi geceler diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrar Ahmet Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu yayınımızla birlikte haber bültenini şimdilik noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Anlamak için soran program gerçek fikri neden? Herkese merhaba. CHP'de tarihi kırılma büyüyor. Mutlak mutlan kararı sonrası gözaltılar oldu. Meşruiyet savaşı ve çok sert açıklamalar arka arkaya geldi. CHP artık iki başlı mı? Özel'in grup başkanı seçilmesi neye işaret? İlk kurultay ne zaman? Nasıl olacak? Kılıçdaroğlu hemen kurultay kararı alır mı? Kılıçdaroğlu CHP'de ahlaki çöküş dedi. Fakat Özgür Özel de yapmaz benim evladım demesi gerekirdi dedi. Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na. Vallahi CHP'de hukuki bir kriz mi var, ahlaki bir kriz mi var tartışmasında yeni genel başkan ve eski genel başkan açmış oldular. Birçok yönüyle tartışılacak konular var, kulisler var, kulislerde tartışılanlar, konuşulanlar var. Hepsini konuşacağız. Peki kimlerle? Bütün konuklarımız İstanbul Stüdyo'da. Merve Şevrem Oruç gazeteci, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yaşar İsailoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Hoş geldiniz. Gürkan Zengin gazeteci, hoş geldiniz. Can Özçek, Not 1 yazarı. Hoş geldin Can.
2: Hoş bulduk, iyi
0: ve Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çek.
3: Hoş bulduk.
0: Nevzat. Şimdi bir kere şu hemen bir nolu grafiği bir alalım arkadaşlar. O bir nolu grafikte ne diyor? O bir nolu grafikte diyor ki CHP butlan krizinde bugün ne oldu? Özgür Özel grup başkanı seçildi. Özgür Özel grup başkanı olmasının ardından ilk kez açıklama yaptı ama daha önce Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu ve hem Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i tebrik etti, yeni görevini kutluyorum dedi. Gürsel Tekin aynı şekilde Özgür Özel'i tebrik etti. Ve mutlak butlan operasyonu kapsamında 7 ilde 13 gözaltı gerçekleşti. Bu grafiğin hazırlanmasından sonra belediye başkanlarından bir şey geldi, açıklama geldi. Yani aslında gece de uzun, daha başka açıklamalar da olabilir. Diğer taraftan dediğim gibi kulisler var ama belki de bugünün Özgür Özel'in açıklamasıyla birlikte en fazla tartışılan konusu, en yakın olan konusu şu: Salı günü grup toplantısında kim konuşacak? Bu Özgür Özel'e soruldu. Özgür Özel'in de yanıtını alalım. Partinin hem seçilmiş genel başkanı hem de bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım. Partinin bir genel başkan değişikliği olduğunu, partinin bir genel başkan değişikliği olduğunu hiçbir üye kabul etmiyor diye iddialı bir cümle.

0: var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun atanmış, yani AK Parti yargısının göreve geri getirmeye çalıştığı bir mutlak mutlak kararıyla gelip grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini düşünmüyorum. Kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı asli görevimle haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım. Gürkan Zengin, şimdi salı günü grup toplantısında kim konuşacak sorusu gerçekten kritik. Bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı var, şu an resmi statüsü olan. Diğer tarafta da grup başkanı, bugün seçen grup başkanı var. Ama Özgür Özel diyor ki Kılıçdaroğlu'nun atanmış, yani AK Parti yargısının göreve getirmeye çalıştığı bir mutlak mutlak kararıyla gelip grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini düşünmüyorum. Özgür Özel yanılıyor mu? Yoksa hakikaten öyle mi yapar Kılıçdaroğlu?
1: Yani mecliste salı günü grup konuşmasını kim yapar? Biraz hukuki, teknik bir konu. Meclis iş tüzüğüne bakmak lazım. Biraz tecrübeli siyasi işler.
0: Onu Özgür Özel anlattı.
1: Ona
2: normalde grup, yok.
1: Genelde
0: genel başkan yapar dedi.
1: Grup onu başkanı, anlattı. Parti genel başkanları aynı zamanda aslında grup başkanlarıdır.
3: Evet.
1: Dolayısıyla orada grup başkan vekilleri işleri idare eder ama grup başkanı olarak görülür. Fakat genel başkan oldukları için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok yoğun bulunamadıkları için grup başkan vekilleri üzerinden idare edilir. Ama grup konuşmalarını grup başkanı olarak genel başkan yapar, tamam. Muhtemelen hukuken mahkeme kararından sonra, bu tartışmalı mahkeme kararından sonra oraya da değiniriz. Artık genel başkan kimliği ortadan kalktığı için, bu karar da meclis genel kurduğuna bildirildiği için, meclis başkanlığına bildirildiği için öyle diyelim. Anladığım kadarıyla konuşma yapma imkanı görünmüyor idi. Dolayısıyla mecliste milletvekilleri üzerinden bir destek alarak meclis grup başkanı seçilerek yeniden konuşma yapabilme imkanına kavuşmak istedi. Hukuken durum tam bu mudur? Mümkün müdür? Onu doğrusu bilmiyorum. Yani hukukçularla onu bir konuşmak lazım ama meselenin de çok önemli olduğunu, bu işin o manada çok önemli olduğunu doğrusu düşünmem. Çünkü bundan önce konuşulması gereken işler var. Yani bu karar siyasete yönelik ağır, sert bir müdahale oldu. Siyasi düzeni, demokratik düzeni ciddi meselede, ciddi ölçülerde yer alayan bir karar oldu. Kamu vicdanının da öyle kolay kolay kabul edeceği bir karar değil. Mahkeme kararlarıyla parti genel başkanı atamak, hem de o tartışmalı kurultay 3 sene önce yapılmışken 3 sene sonra bu kararı alıp meclis genel CHP'nin genel başkanını değiştirmek. Üstelik bu CHP genel başkanı bir de seçim kazanmışken, mahalli seçim olarak söylüyorum, bunu yapmak, yapabilmek, bunlar hayatın akışına uygun işler değil. Bu tartışmalı bir ortam yarattı Türkiye'de. CHP'nin hem Kemal Bey'in hem Özgür Özel'in en son seçim, genel seçim olarak söylüyorum, aldıkları 13 milyon civarında oy var. O insanlara bir borcu var ve bu insanlara bu borcun ödenebilmesi, Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin yönetimiyle ilgili onca ağır, sert eleştirileri çoğu haklı olmak üzere ortada dururken, kendi meseleleri, bakın bu başka da bir şey değil. Yani belki bu bir kurgudur. Güç merkezlerinin bir kurgusudur. Hükümetin bir kurgusudur. Böyle değerlendirmeler var nihayet kamuoyunda. Eğer bu bir kurguysa bunu bozmakla ilgili bir sorumlulukları var. Salı günü grupta kimin konuşacağından daha hayati olan bu oyunu bozabilecek misin, bozamayacak misin? Kemal Bey, Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu. Bu oyunu 3 kişi bir araya gelip bozabilecek misiniz, bozamayacak mısınız? Bir mutabakat sağlayıp bu hukuki süreci çözebilecek misiniz, çözemeyecek misiniz? Hukuken çözemeseniz de siyaseten çözebilecek misiniz, çözemeyecek misiniz? Mesele budur. CHP'nin önündeki tarihi kavşak da budur. Velev ki bu hafta Kemal Bey konuştu grupta. Yarısı geldi, yarısı gelmedi. Özgür Bey konuştu, yarısı geldi, yarısı gelmedi veya çoğunluğu geldi. Tamamı geldi. Bunun hayatın akışına çok ciddi bir anlamı olmaz, etkisi olmaz ama CHP Genel Başkanı'nın kim olacağı son derece hayati. Bütün genel başkanlık hayatı boyunca, 13 yıl boyunca hiçbir genel seçimden ve mahalli idareler, mahalli il genel meclisleri baz alınarak da söyleyebiliriz. Mahalli seçimden de birinci parti çıkamamış bir isim partinin genel başkanlığına mahkeme kararıyla getiriliyor. Bu bir skandal. Ve girdiği ilk, genel başkanlık koltuğunda girdiği ilk seçimden de ilk defa AK Partili yıllarda birinci parti çıkmış bir genel başkan da koltuğundan alınıyor mahkeme kararıyla. Bu bir krizdir. Bu travmatik bir durumdur. Türkiye'nin siyaseti açısından da, CHP açısından da. o kadar büyük bir kriz değil.

0: ki tersten bakarak büyük bir imkan, büyük bir fırsat olarak da bu işin içinden çıkabilirler. CHP'li olmak, memleketi düşünmek mi yoksa dar parti çıkarları, bizim arkadaşlar, bizim ekip, bizim grup, bizim hizip üzerinden mi bir siyaset yapacaklar? Bu bence salı günü kimin konuşacağından çok daha hayati önemde. Bunları konuşmaları lazım. Peki, bizim de bunları konuşmamız lazım.
1: Nevzat Gürkan Zengin dedi ki salı günü kimin konuşacağından daha önemli bu kararın yankıları olacak. Ama şimdi salı günü eğer şimdi meclis kimin muhatap alacak sorusu vardı. Bu soru bugün cevabını buldu. Meclis Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu dair yazı meclise gönderildi. Bu durumda Özgür Özel'e karşı Kılıçdaroğlu'nun genel başkan benim, grubu da ben toplarım, konuşmayı da ben yaparım, öyle şey yok deme ihtimali sence nedir? Bunun karşılığında bugün bu açıklamayı yapan Özgür Özel, tabii ki ben kurultaya kadar ben, kurultaydan sonra da yine ben genel başkan olarak, açıklaması karşısında eğer Kılıçdaroğlu hayır ben yapacağım derse ne olacak? İki grup toplantısı mı olacak? Başka bir gerginlik mi olacak? Yani burası nasıl geçilir sence?
2: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Tabii alışkın olduğumuz bir süreç değil bu. Türkiye'nin yeni karşılaştığı bir durum. Yani bir siyasi partinin mutlak butlanı, genel başkanın gelmesi, sonrasında grup başkanının yeniden seçilmesi, kendisini genel başkan olarak ifade etmesi bu alışkın olduğumuz bir süreç değil. Tabii burada Sayın Özgür Özel seçildiğinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yakın kişileri kucaklayamadı. Şimdi beklenti Sayın Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e yakın kişileri kucaklayacak mı, kucaklamayacak mı? Ama burada Gürkan abinin bahsettiği yerde yapısal bir sorun var. O da şu. Şimdi ortada bir hukuksal durum var. Bir mahkemenin verdiği bir karar var. Bu karar delegenin iradesinin, tırnak içinde söylüyorum, yani tam olarak onun çıkması gerekiyor kararın. Bunun ipotek alını alındı. Başka kanallar aracılığıyla yönlendirildi. Şimdi işin politik ve ahlaki boyutu başka bir yerde duruyor. Şimdi tartışırız onu. Benim elimde iki tane başvuru var. Bir tanesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Meclis Genel Sekreterliği'ne gönderdiği başvuru. Orada mahkeme evrağının ekini de koyuyor ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunu beyan ediyor. Yanılmıyorsam Celal Çelik imzalı. Bu Meclis Genel Sekreterliği'ne gidiyor. İkinci başvurum Ali Mahir Başarır tarafından 811 sayılı, onu da söyleyeyim, sayıyla başvuruluyor. 23.5.2028'de aynen okuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Grup Genel Kurulu'nun 23.5.2026 tarihinde gerçekleşen grup başkanlığı seçiminde Manisa Milletvekili Özgür Özel grup başkanı olarak seçilmiştir. Gereğini saygılarımla arz ederim. Şimdi bu gerçekleştiği andan itibaren meclis başkanlığına geliyor. Meclis başkanlığı bunu da işleme alıyor hukuki olduğu için ve ilk etapta Özgür Özel'in unvanları değişmeye başlıyor. Şimdi burada da bir şey açıklık getireyim.
1: Onu da görseli arkadaşlar verirse bir
2: tam da o görselle ilgili bir şey. Şimdi orada bazı görsellerde sadece milletvekili olduğu ile ilgili bir görsel var. Aynı anda meclis bilgi işlemi iki işlemi yapamayınca önce birinci işlemini siliyorlar CHP Genel Başkanı'nı. Dolayısıyla da milletvekili olarak kalıyor. Sonrasında da grup başkanını ekliyorlar. Yani o bazı yerlerde niye sadece milletvekili olarak kalıyor kısmının gerekçesi de bu. Şimdi kimi muhatap alır sorusu bu salı günü.
3: Şu. Evet. Ne bu yani şeyin web sayfasındaki değişimi mi?
4: Evet. Web sayfası. Yani 28. dönem. Bir algı yürütülüyor yani.
1: 28. dönem. Manisa Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.
2: Tamam. Bu eski.
1: Böyle bu eskisi. 28. dönem Manisa Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı diye mecliste
2: şöyle Eren, o Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı yazılana kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kaldırınca ilk etapta 28 dönem Manisa Milletvekili olarak kalıyor. Yani. İşte diğerini eklemen için önce onu silmen gerekiyor. O arada da birileri şey almış.
1: Ekran görüntüsü almış.
2: Niye böyle falan diye de bunun gerekçesi o. Tamam. Şimdi bu salı günü anladığım kadarıyla grup toplantısı olmayacak. Bayramdan sonra olacak.
1: Tabii, tabii. Bayramdan sonra.
2: Ve meclise sorduğumda genel şey şu, işleyiş şu. Grup başkanı muhatap alınır. Grup başkanı muhatap alındığı için Sayın Özgür Özel meclis tarafından muhatap alınıyor. Fakat biraz önce Gürkan abi de ifade etti. Genel başkanlar doğal olarak grup başkanıdır. Şimdi bu konuyla ilgili elimizde iki tane örnek var. Biri Sayın Akşener'in örneği. Kendisi milletvekili değildi. Hatta ben bugün şunu sordum. Yani diyelim ki böyle bir kriz çıktı. Sayın Özel konuştu. Sayın Kılıçdaroğlu müdahale etti ama Sayın Özel konuştu. Meclis TV bunu yayınlayacak mı? Şöyle ifade edildi. Dendi ki biz Meral Akşener konuştuğunda yayınlıyoruz. Milli

0: şey partisi, yani bu Yeni Yol Partisi'nin başkanları konuştuğunda da bunu yayınlıyoruz. Dolayısıyla da bizim orada bir şeyimiz yok ama Özgür Özel'in normalde orada konuşması. Fakat şimdi genel başkan iptal edebilir mi sorusu çok soruluyor.
1: Grup toplantısını,
0: iptal edebilir mi sorusu çok soruluyor. Meclis muhatap olarak grup başkanının muhatap olduğunu ifade ediyor. Yani bu burada açık söyleyeyim.
1: Yani grup başkanı genel başkana rağmen grubu toplayıp grup toplantısını yapabilir.
2: İfade, Özgür Özel zaten söyledi açıklamasında.
0: İfade ediyor ama orada şöyle bir mesele var. Sıkıntı şu. Şimdi meclis de bu durumla yeni karşılaştığı için bazılarına göre esasında Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının da Ali Mahir Başarı'nın gönderdiği yazıyı onaylaması gerekiyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun da demesi gerekiyor ki bizim grup başkanımız Özgür Özel'dir.
3: Yok, böyle bir onay gerek yok.
2: Onun
3: bir
2: kısmını milletvekilleri öneriyor zaten.
0: Tam yok, bir kısmının onu... ya işte tartışılıyor bu. Bir kısmının ifadesi bu. Deniyor ki böyle bir şeyin olması gerekiyor. Diğer taraftan da ikinci itiraz da şu. Deniyor ki eğer bu meclis grup başkanının seçim yeri normalde meclis olması gerekiyor.
2: Bu da
0: hayır, söyleyeyim onun da sebebini. Şimdi CHP'nin meclise gönderdiği iş tüzük üzerinden şöyle ifade ediliyor. Genel kurul birleşimi grup başkanının görev süresinin dolmasından en az 10 gün önce grup üyelerine bildirilir. Birinci diyorlar, sıkıntı burada. Yani bu CHP'nin grup şeyi açısından, meclisteki iş tüzüğü açısından diyorlar, birinci sıkıntı burada.
4: Yeterli süre verilmedi mi?
0: Evet, diyorlar. Birinci kısım o. İkincisi, grup başkanının herhangi bir nedenle boşalması durumunda ilk basına kapalı grup genel kurul toplantısında seçim yapılır ve yeni seçilen grup başkanı yerine seçildiği grup başkanının kalan süresi tamamlanır. İkinci itiraz, en yaşlı genel başkanın, yani en yaşlı genel üyenin burada başkanlık yapmasıyla ilgili. Şimdi bunları niye ifade ediyorum? Baktığınızda çok fazla yeni durum olduğu için çok fazla böyle itirazlar yükseliyor. Ama ez cümle bir kriz oldu karşımızda. O kriz de şu. Şimdi birinci kriz, genel merkez neresi sorusu. Sayın Kılıçdaroğlu ilk etaptan itibaren şeyi söylemişti. Genel başkan neresiyse genel merkez orasıdır. Hı hı. Şimdi bu açılacak mı açılmayacak mı?
1: İki, görüntüler yeni değil mi arkadaşlar? Şu an konuta geçiyor Kılıçdaroğlu. O görüntüler. Evet, bunlar da yeni. Kılıçdaroğlu'nun konuta geçişi el sallıyor. Evet.
0: Ya bu Türkiye'de çok enteresan bir ülke. Yani Kılıçdaroğlu günlerdir böyle kamuoyundan uzak. Artık şimdi konuta gelmesi gitmesi bile...
1: Bıraktığı yerden devam evet, edebiliyor yani, diyorsun yani.
0: Enteresan dinamik, bir yerdeyiz.
5: Dinamik
6: bir daha enteresan değil mi? CHP'nin yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ifadesi. O bile bana bir garip geliyor.
0: Ama şöyle
6: yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Tekrar 2010'a döndük diye.
0: Ama şöyle evet, işte.
2: Evet. Var ya, Mourinho Real Madrid'e gitti.
1: Ama abi, şimdi öyle diyorlar.
2: Kemal Bey.
1: Aziz Başkan da geri gelirse
0: şöyle
1: tamam.
0: Peki, mesela şöyle tamam. Bunu şey politik anlamda tartışamıyorum. Hukuksal anlamda ne yapacaksınız mesela? Yani mahkeme bu kararı verdi. Kullanmayacak mısınız bunu? Ne yapacaksınız mesela? Hayır. Şimdi mahkeme bu kararı verdi. Kılıçdaroğlu bu kararı verdi.
2: Kurultaya gidecek.
0: Bak kurultaya gitmesi ayrı. Bak bir şey söyleyeyim. Yani. İşin politik kısmını tartışalım. Yani ama mahkeme kararını ben uygulamıyorum. Mahkeme kararını tanımıyorum. Mesela Özgür Bey ben mahkeme kararını tanımıyorum dedi değil mi? Ha. Bugün seçimle mahkeme kararı tanıdığını ortaya koydu. Yani şimdi biz bazı tabii, şeyleri yani ayırmak gerekiyor. Çünkü yani bu
1: bir boşluk yaratmamız
0: hayır, hayır,
1: lazım.
0: Hayır şöyle bak şöyle. Söyledi, evet. Ya bu işin politik kısmını tartışalım. Ben bu konuda taraf değilim. Gazeteci olarak tartışalım. Ama şimdi mahkeme kararı üzerine ben tanımıyorum dediğin andan itibaren bu Türkiye'de bambaşka bir şeydir ve tanımıyorum diyorsun. 24 saat geçmeden tanıdığını beyan eden seçim yapıyorsun. Şimdi bunun üzerinden de tartışmaları yoğunlaştırmanın bir şeyi yok. Politik olarak bu sorgulanır. Kemal Bey oy alabilir mi, alamaz mı, halk teveccühü evet, alır mı, milletvekillerinin yanına gider mi, parti tabanı bunu alır mı? Bu bambaşka bir tartışma. Hukuksal açıdan bir boşluk var. Son şunu söyleyeyim. Bu Demokrat Parti döneminde yaşandı. Meclis grubuyla parti meclisi arasında Demokrat Parti döneminde bu kavgalar yaşandı. Ve iki tarafın farklı siyasi anlayışı ortaya çıktı. Şimdi CHP'de mücadele edilecekse meclis grubu üzerinden mi mücadele edecek? İkinci bir parti mi kurulacak? Başka bir şey mi olacak? Onu konuşuyoruz ya da bir uzlaşım olacak. İlk etapta bunlar.
6: Yani hakikaten bu Bahçeli kararını eleştiriyoruz. Parça pinçek edecek şekilde de eleştirmeliyiz. Ama o karara uymuyorum. Tanımıyorum.
2: Başka bir şey.
6: Bunlar başka bir şey. Bunlar açık söyleyeyim çocukça bir şey. Bu böyle bir şey yok. O mahkeme kararıyla siyasi mücadele edersin.
1: Hızlı
6: böyle şey
1: herkesin bir görüşünü alalım. Evet hocam.
3: Şimdi
1: yasal güne kim konuşacak? Bu iş nasıl çözülür?
3: Meclis iş tüzüğü büyük ölçüde değil, esas itibariyle partilerin işleyişi ya da tüzükleri değil, meclis iş tüzüğü belirliyor. Bu grup başkanının seçilmesi, görevi vesaire. Dolayısıyla milletvekili olmayan genel başkan

0: meclis grubunun seçiminde herhangi bir dahli yoktur. Mesela öyle de konuşuluyor. Onun onayıyla olur, onun çağrısıyla olur. Hayır. Grup başkan vekilleri de o çağrıyı yapabilir. Onlarda da bir olağanüstülük durum varsa, demin Nevzat'ın dediği gibi en yaşlı grup, meclis grubunun en yaşlı üyesi de çağrı yapabilir. Ama meclis grubunun çağrısında seçim olacağı bildirilmeli. Açık yazılıyor. Yazılı bir şekilde seçim olacağını bilmeli milletvekilleri. Bugünkü Özgür Özel'in açıklamasında şöyle bir şey söyledi. Seçim olacağını bilseydik biz de gelirdik. Demek ki yazılı olarak çağrıda o bildirimde bulunulmamış. Şimdi usulde bir takım eksikler var alelacele yapıldığı için, başka sahipler devrede olduğu için. Bir kere bu önemli. Tutanak tutulacak, el kaldırmayla olmaz, gizli oyla olacak. Bütün bunlara uyulduğumu bilmiyoruz. O tutanak meclise yollanacak, yeni seçim yapıldı budur diye. Meclisin içinde mi olur grup toplantıları? Genel merkezlerde de olabilir mi? Buna engel yok. Meclis iç tüzüğü bunu belirlememiş. Bunu da netleştirelim. Çıkan sonucu...
1: Bir inatlaşma bekliyor musunuz? Yani Kılıçdaroğlu'nun
2: başkanın
1: bu ifadelerine kesinlikle
0: bekliyorum. Kaldı ki Özgür Özel bu hamleyi yapma gereği duyarak, ben bunu bir siyasi hamle olarak görüyorum. Grup başkanı seçimine hızlıca gitmesini. Mecburen kuşkusuz buradan şu sonuçta çıkıyor. Hukuken bir anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğunun meşruiyetini kabul etmiş gibi görünüyor. Niye? Çünkü onun milletvekili
3: hukuk
0: olmadığı...
3: Daha çok.
0: Efendim?
3: Meşruiyetinden çok hukuk yani. Kanuni değil, mahkeme kararı.
0: Tamam, neyse yani en azından dediye tanımıyoruz.
3: Evet.
0: Bu onu tanıdığı anlamına geliyor. Ama bunu yapmak durumundaydı. Niye? Aslında hukuken genel başkan mahkeme kararıyla sen oldun ama asıl genel başkan yine benim.
1: Bunu söylüyor açıkça zaten.
0: Ha, grubun yani
1: kurultayımız yapılana kadar grup başkanı.
0: Sadece söylem değil, işlev olarak da. Grup başkanı olarak 138 milletvekilinin siyaseten de koordinasyonu, meclis çalışmaları dolayısıyla benim genel başkan aslında. Hukuken sen genel merkezde de otursan, oturmasan da asıl siyasi fonksiyonla, grubumla ben bu işin içerisindeyim. Dolayısıyla bu önemli ve buradan atıfla da soruldu. Salı günkü meseleye gelir mi gelmez mi? Aslında bir anlamda mesaj yolluyor. Sakın gelme. Hı hı. Yani bu bir gerginlik konusu olur mu olmaz mı ona bakacağız. Ama
1: bir salı günü Kılıçdaroğlu'nun şeyine grup toplantısına katılanlarla Özgür Özel'in grup toplantısına katılanlar böyle bir güç...
0: Böyle bir şey olmaz. Yani, hayır, yani Kemal Bey başka bir yerde bir grup toplantısı yapıp böyle bir şey olmaz. Artık o iyice tiyatral bir duruma dönüşür. Bu olmaz. Bu konuda kendi aralarında. Yani ben bugün Kemal Bey'in yeni görevini
1: tebrik ediyorum
0: cümlesi bir aması var sonra. Ama arayacaktı beni de aramadı bugüne kadar. Yani şunu gösteriyor. Bugün bu seçimin yapılması konusunda kendisiyle bir görüşme yapmadık. Dolayısıyla benden bağımsız bir şekilde bunu yaptı. Ama bundan sonrası için salı günlerine odaklı, grup toplantılarına odaklı, mutlak surette görüşerek. Yani ben gelmeyeceğim kardeşim, sen devam et, konuşmalarını yap diyecek mi Kemal Bey? Yok, ben genel başkanım. Dolayısıyla grup toplantılarda meclis kürsüne gelemem, milletvekili değilim. Ama grup meclisteki grup toplantı salonuna gelirim. Cumhurbaşkanı da geliyor ya, tabii, genel başkan sıfatıyla. Dolayısıyla bu konuşmayı yaparım, istiyorum bunu. Bunu engelleyecekseniz onu da toplumun önünde yapın, nasıl
1: yapın
0: engelleyeceksiniz?
1: Yapın diye bir meydan okuması.
0: Şimdi iki seçenek. Olabilir. Durum budur bu noktada. Bu bayramdan sonra bir anlamda buraya da biraz kilitleneceğiz.
1: Peki Merve Şebnem Uruç, yani bu grup toplantısını yapan aslında fiilen CHP'de genel başkandır gibi bir imaj mı çıkar? Onun için burada sert bir rekabet olur mu? O grup toplantısını kim yapacak rekabeti?
4: Yok, zannetmiyorum. Öyle olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu tebrik ediyorum demezdi, dedi. Ama yani muhtemelen yani şimdi zaten hani anlaşacaklar mı, anlaşmayacaklar mı, bir orta yol bulacaklar mı, bulmayacaklar mı sorusunun cevabına doğru gidiyor. Muhtemelen şöyle bir ayrışmaya gidiyor. Bir taraf genel merkezde, bir taraf mecliste aslında kanatlarını yönetecek, hı hı, gibi. Şimdi normalde meclis bina, il diyorum, genel merkez binasından çıkmasalar il başkanı

0: Gürsel Tekin örneğinde gördüğümüz gibi belki bir yerden sonra polis desteğiyle vesaire oraya girme gibi bir durum söz konusu olurdu. Ama bunun mecliste olmasını bekleyemezsiniz. Yani öyle de bir yasal da bir pozisyon yok, meclise giremiyorum, grup toplantısını yapamıyorum diye. Tamam, şu var, hani hem siyasi teamülde, pratikte biz hep genel başkanların salı grup toplantılarını yaptığını gördük. Aynı zamanda evet, Nevzat'ın dediği gibi bir Meral Akşener örneği var ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın örneği de var. Sayın Cumhurbaşkanı da milletvekili değil ama salı grup toplantıları yapıyorum. O yüzden meclis iç tüzüğünün de milletvekili olma şartını aramadığını görüyoruz ama CHP'nin kendi tüzüğüne bakmak lazım. Onların kendi kaideleri arasında ne vardır, ne yoktur.
1: Bugün Özgür Özel onu detaylıca anlattı aslında. Normalde böyle olur ama normalde değiliz.
2: Yok, evet, o zaman buna evet. Hiçbir siyasi partinin tüzüğü engel olamaz. Evet. Yani millet yeni bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletvekili olamayan bir genel başkan aynı zamanda mecliste grup toplantısında konuşmasını engelleyecek yasal mevzuatla ilgili bir şey yok. Bu parti içerisindeki duruma bağlı. Şimdi bu bir akut durum ve örneği de olmayan bir durum.
0: Ama yani şimdi yani, Kemal Kılıçdaroğlu da inat etti diyelim. Hani farazi konuşuyoruz. Geleceğim illaki bu salı grup toplantısını ben yapacağım dedi. Yani milletvekillerinin çok ciddi bir kısmı protesto ettiğinde diyelim.
1: O örneğin durumu nasıl yönetecek?
0: Şimdi evet, bugün bu kadar kişi Özgür Özel'i tekrar seçiyorsa milletvekillerinin içerisinde, orada da hani yarıdan fazlasının en azından orayı protesto etmesi gibi bir durum söz konusu olur. Diyelim ki geldi, girdi,
1: olur
0: grup
1: mu?
0: Başkan şimdi, vekilleri izin verdi.
1: Bu çünkü konuda şöyle bir şey yapalım. Mahir Kılıç da Habertürk muhabiri Mahir Kılıç da aramıza katıldı. Bir süre bizimle olacak. Can Özçelik de burada araya girmesini de istiyorum. Şimdi Mahir, bizim tartıştığımız konuya sen de tanık oldun bağlandığın andan itibaren ve bu tartışmayı da aslında Özgür Özel önümüze açmış oldu sorulan soruyla birlikte. Yani ilk grup toplantısında kim konuşacak? O da dedi ki ben konuşacağım tabii ki dedi. Şimdi bir kere hani kulisleri takip eden bir Ankara gazetecisi olarak bu konu Cumhuriyet Halk Partililer meclis çevresinde de konuşuluyor mu? Ve eğer Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in ben konuşacağım tabii tavrına bir tavır alıp ne münasebet derse nasıl bir durum ortaya çıkacak? Bir iç tüzük vesaire veya işte parti tüzüğü, bunda teknik bir mesele var mı? Onda yoksa nasıl bir eğilim oluyor? Nasıl bir şey konuşuluyor kulislerde? Ne olacak? İki ayrı grup toplantısı mı olacak? Kılıçdaroğlu konuşacak da diğerleri katılmayacak mı? Veya Kılıçdaroğlu bu konuyu gelmemek için geri mi çekilecek? Ne konuşuluyor bu konuda mesela?
3: Genel Merkez Özgür Özel tarafı iç tüzüğü işaret ederek kendini konuşma yapması gerektiğini ifade ediyor ki iç tüzüğünde grup başkanına işaret ettiğini söyleyebiliriz. Zira Özgür Özel uzun süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve çok uzun bir dönemde de grup başkan vekilliği yaptı. İç tüzüğü oldukça hakim. Bizim görüşümüz meclis kaynakları da iç tüzük gereği daha doğrusu parti yönetiminin ayrı, meclis yönetiminin ayrı olduğunu ifade ediyorlar ve grup başkanının konuşma yetkisinde olduğu belirtiliyor. Şayet grup başkanı genel başkan davet ederse, o an yerini verirse bir grup konuşması söz konusu olabiliyor. Milletvekili olmayan genel başkanlar için. Geçmişte bunu İYİ Parti'de gördük. Sayın Akşener milletvekili olmadığı halde grup başkanı davetiyle çağrısı yerini vermesiyle bu konuşmasını gerçekleştiriyordu. Yine Yeni Yol grubunda da benzer bir durumun söz konusu olduğunu ifade edelim. Ancak Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüştüğümüzde ise partinin resmi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Konuşma yapmak isterse gider ve yapar ifadesini kullandı. Ancak iki tarafta bu konuda ısrarcı olursa ortaya daha önce hiç yaşanmamış bir tablo çıkabilir. Teknik olarak iş tüzüğe göre konuşma hakkı Özgür Özel'de grup başkanı olduğu için.
1: Şu verdiğin son bilgiyi bir daha paylaşır mısın? Çünkü mesela müstesni bir gülüş oldu Can'da. Niye güldü diye soracağım. Belki sorusu da olur. Ama o bilgiyi izleyiciye tekrar edersen.
3: Şu, dediğim gibi iki tarafı konuşmak isterse çok ilginç bir tablo çıkacak ortaya. Kılıçdaroğlu cephesi bu konuda biraz daha temkinli ve daha az açıklama yaparak süreci götürüyor. Fakat dediğim gibi bir anda kendisi de konuşmak isteyebilir ve meclise giderse dediğim gibi daha önce yaşanmamış ilginç bir fiili durum ortaya çıkacak.
1: Ne?
3: Resmi
1: teknik
3: ve olarak, teknik.
4: Teknik olarak konuşması mümkün mü? Yani iş tüzeye göre bir milletvekili olmayan genel başkan
5: konuşur,
4: da olsa
5: meclise
4: konuşabiliyor mu?
5: Meclis grup başkanı davet etmedi.
3: Grup grup başkanı davet etmesi gerekiyor.
1: İç düzeye göre davet etmesi gerekiyor.

0: cümle o.
1: Yani davet evet, etmeden davet etmeden konuşabiliyor mu?
2: Konuşur.
0: Milletvekili değil.
3: Hayır, normalde mümkün değil. Milletvekili değilse konuşması söz konusu olabilir. Ya, sadece
0: çok özür, grup meselesiyle yeni bir durum.
3: Başka bir örnek.
4: Ver o örneği ver.
3: Başka bir örnek verin. Herhangi bir vatandaşın da Türk

0: Meclis sınırları içinde milletvekili olmayan hiç kimsenin demeç verme, konuşma, siyasi politik mesaj verme hakkı yok. Yetkisi yok daha doğrusu. Grup başkanı ancak davet ettiğinde, teklif ettiğinde genel başkanlar gidip oraya konuşma yapabilir. Ancak dediğim gibi Kılıçdaroğlu cephesi konuda henüz %100 kararını vermiş değil. Ben bugün yayına çıkmadan önce Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüştüm. Genel başkanımız istediği takdirde gider o konuşmayı yapar ifadesini kullandı. Fiili belki de gergin bir durumun ortaya çıkabileceğini söylediğinde ise buna engel olunamayacağını söylediler. Tabii önümüzdeki salı günü, Arife günü, daha sonra bayram. Bir sonraki salı günü artık bakmış olacağız. Bir de şu dipnotu belirteyim. Bugün burada yapılan kapalı grup toplantısına ilişkinde Kılıçdaroğlu cephesinden gelen eleştiriler var. Öncelikle bunun bu toplantının bir çağrıyla yapılmadığını ifade ediyorlar. Buraya gelen bazı milletvekillerinin, bazı belki de birçoğunun burada bir grup başkanı seçimi yapılacağından haberi yoktu. Yani habersiz bir şekilde buraya geldiler. Dolayısıyla buradaki oylamayı gerçekleştiren meclis personeli değil, meclisin resmi personeli değil, buradaki parti görevlileri gerçekleştirdi. Yine bu da ayrı bir soru işareti önümüzde olarak önümüzde duruyor.
1: Mahir, bu süreliğe dair de bir yorum geldi. Onu da bir alalım. Mahir. Sakatlıyor dediğiniz nedir?
2: Meclis iç tüzüğü çok açık. Bir grup, yani meclis grubunun grup başkanı seçiminde olağanüstü toplantıya yazılı bir şekilde milletvekilleri çağrılır. En az iki gün önce. Ve seçim olacağı da bildirilir. Dolayısıyla bundan haberdar olmaları gerekir milletvekillerin oraya gelirken.
3: Meclis iç tüzüğünden ziyade CHP'nin kendi iç tüzüğü zaten bunu
2: ziyade
3: açık ortaya
2: değil,
3: koyuyor.
2: Meclis iç tüzüğüdür esas belirleyici olarak.
3: Partilerin,
2: yani onun üstüne çıkamaz CHP'nin şeyi.
3: Partilerin iç tüzüğü de buna uymuyor.
1: Peki burada bir ihlal...
2: Ona uyumlu olmak zorunda zaten.
4: Ona da yanıt veriyor aslında Özgür Özel. Diyor ki, 3 gün önce diyor, biz onu diyor dedi. Mutlak butlan tamam. Çıkacak. Benim anladığım şu, mutlak butlan çıkacağını Özgür Özel ve ekibi önceden evet bu çıkma ihtimali çok yüksek demiş ve 3 gün önce bakın 20 Mayıs'ta milletvekillerine demiş ki bir çağrı yapmış. Kapalı grup toplantısı yapacağız demiş. 21 Mayıs'ta bu karar çıkınca yani benim anladığım şu. Demiş Özgür ama, Özel genel şey başkanlığın ya, elinden gideceğini
5: dedi ya,
4: anlamış.
5: Yazılı bir çağrı diyormuş.
4: Çağrı yapmış
5: ya. Yazılı
4: işte.
5: Mıymış? Tamam,
4: evet
5: yani?
4: Yazılı bir çağrı yapmış.
2: Can, bir dakika oraya takılma. Seçim olduğunu
4: i̇şte
2: bilmesi
4: şu,
2: gerekiyor milletvekili.
4: Anlatayım hocam. Diyor ki ben diyor 3 gün önce biz diyor yönetim olarak bir çağrı yaptık.
2: Tamam.
4: Meclis grubuna yani parti meclisi grubuna gelin kapalı grup toplantısı yapacağız çağrısı yaptık. Bu da şu anlama geliyor. Daha önceden bu kararı tahmin ettik. Siz bu hamleyi yaparsanız biz de grup başkanı olarak Özgür Özel'i seçeriz ve yolumuza devam ederiz. Yani bu tamamen stratejik ve planlı yapılmış bir seçim ve öngörü. Yani burada bu görüşe, bugüne kadar Özgür Özel'e
3: Can nerede
4: kadar,
3: yapılması lazım bunun?
4: Bugüne kadar Özgür Özel'e işte siyaseten doğru değil, hamle yapmadı derken Özgür Özel bugün aslında o arasında 3 gün önceden biz bu kararı verdik ve çağrı yaptık derken de o...
3: Peki Mahir'e soralım, bunun nerede yapılması lazım? Bunun nerede yapılması lazım?
1: Mahir nerede yapılması lazım diye sordu Nezat.
6: Bir düzenleme yok.
0: Ya aslında bugüne kadar yok. Gördüğümüz usul Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı. Ancak usul. Ankara sınırları içerisinde de kabul edilebildiğini biliyorum. Fakat evet. Dediğim gibi geçmişi bir örneğini hatırlamıyorum. Şey kapalı şey grup toplantısına... Kapalı grup toplantısını değerlendirirken konuklarımızdan biri az önce ismi tam sesini alamadım. Bir strateji çerçevesinde 3 gün önceden evet. Bu çağrı yapıldığını ifade etti. Kapalı grupta da aslında bu strateji, bu fikri destekleyecek açıklamaları oldu Özgür Özel'in. Şöyle ki şu an burada genel merkezi bir nöbet sürüyor. Ucu açık sonuna kadar burada izliyor Özgür Özel ancak. Kapalı grupta vekillerin şunu ifade etti, bilgisini aldık biz edindiğimiz bilgiye göre. Olur da buradan... zorla bir çıkarılma durumu söz konusu olursa biz mücadelemize meclisteki grup başkanı makamımızda devam edeceğiz ifadesini kullanıyor. Hatta Kurtuluş Savaşı dönemini hatırlatıyor. Birinci mecliste de o dönem yürütülen mücadelenin ana karargahı meclisteki grup başkanı makam odasıydı. Şayet buradan genel merkezden çıkma durumumuz olursa ben de giderim meclisteki makama otururum. Çalışmalarımı, mücadelemi orada sürdürüm ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla belki milletvekillerin bilgisi yoktu. Çağrı yapılırken bir grup başkanlığı seçimi yapılacağını milletvekilleri bilmiyordu. Ancak genel merkezin bu strateji çerçevesinde bu toplantıyı yapmış olması yüksek bir ihtimal. Şu yorumlar da yapıldı bugün içerisinde Ankara'da. Bugün bu seçimin yapılması mutlak butlak kararının tanınması anlamına geliyor. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi... Özgür Özel'in titrini, sıfatını değiştirdi. Bugün gündüz saatler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatı vardı. Akşamüstü Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı şeklinde değiştirildi. Çünkü

0: içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu cephesi partinin resmi genel başkan Kılıçdaroğlu olduğu yönünde yazıyı meclise gönderdi ve belki de dakikalar içerisinde Özgür Özel'in titri sıfatı değişti. Dolayısıyla yarın öbür gün genel merkez açısından beklenmedik bir
1: son dakika var Mahir.
0: İçin böyle bir
1: Mahir bir son dakika var. CHP'nin 38. kurultay soruşturması oy iradesine müdahale iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli tutuklandı. Bu sabahki operasyon.
2: Evet.
1: Gözaltı alınanların 9'unun tutuklanması.
3: Ama galiba 12-13 kişi vardı.
1: 13 gözaltı vardı. Evet.
2: İkisi zaten biri yaşlılıktan biri de işte küçük bir bebeği varmış. Hı. Ev hapsi vermişler ama diğerleri herhalde daha devam ediyor. Yok, peki 10-11 oluyor.
1: Bu son dakikayı da konuşacağız.
4: Kim bunlar? Yani CHP'deki pozisyonları
2: delegeler.
4: Ne? Delege mi bunlar
2: delegeler
4: sadece?
2: Delegeler ve parti yöneticileri. Yani ilçe yöneticileri.
1: Kurultay'ın sakattan o iradesine müdahale iddiası.
2: Orada bir olanlar. Kişi var. Veli Ağbaba'nın makam şoförü var. O kritik belki bu şeyde. Bu tartışmaların odağında olduğu
1: için. Bunları da konuşuyoruz. Mahir şunu soracağım. Şimdi Özgür Özel şunu da gündeme getirdi. Dedi ki benim grup başkanı seçildiğim 110 milletvekilinden de oy aldım ki katılamayanlar da işte mazeret bildirdiler katılamadılar. Aslında onların da desteği var dedi. Bu tablo şunu da ortadan kaldırıyor. Kılıçdaroğlu'nun destekleyen, bu kararı destekleyen 90 milletvekili var diye söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Ama bunun olmadığı, böyle bir şeyin olmadığında benim bu seçimim ispatlamış oldu dedi ve arkasından dedi ki Butlan kararının arkasında milletvekili de yok, destek de yok gibi bir ifade kullandı. Ben mealen söylüyorum. Bu anlamıyla meclis içi dengeleri, yani CHP'nin grubundaki, milletvekili grubundaki meclis içi dengelerde Kılıçdaroğlu, Özgür Özel şeklinde ayırdığında, yani tabii bir kulis olarak da aynı zamanda nasıl dengeler?
0: Şunu ifade edelim. Bugün burada 96 milletvekili vardı genel merkeze gelen ve oy kullanan biri geçerse 95 milletvekili evet oyu verdi Özgür Özel'in grup başkanı için. Ancak şu yorumlar yapılıyor. Bugün evet oyu verilmesi önümüzdeki dönemde de Özgür Özel'le birlikte hareket edileceği anlamına gelmiyor. Yakın zamana kadar Özgür Özel'e sert muhalefet eden birçok milletvekili ki Kılıçdaroğlu'na yakın diye bilinen bazı isimler de vardı. Bugün geldi buradaki toplantıya katıldı ve oylarını kullandı. Birincisi bugün evet oy verenler yarın da Özgür Özel'le hareket edecek anlamına gelmiyor. Oylamadan sonra bazı milletvekilleriyle görüşünde aynen şunu ifade etti. Biz seçim olacağını bilmiyorduk. Bir anda bu durum gelişti ve verilen oylar kahir ekseriyeti bu butlan kararına karşı, yani böyle bir yargı kararına karşı verilmiş bir oy durumu söz konusu. Bundan sonraki süreçte sonuna kadar mevcut genel merkez yönetimiyle yol yürüneceği anlamına gelmiyor. Yine şunu ifade edeyim, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı bir video vardı. O videoya kimler retweet etti, kimler destek verdi, işte Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Orada sayı 22'de kalmıştı. Ancak karşı tarafa baktığımızda ise genel merkeze destek açıklamalarına baktığımızda ise orada da rakamın çok yüksek olmadığını biliyoruz. Önemli bir milletvekili grubu sayısı sessiz kalmıştı. Yani ne Kılıçdaroğlu'ndan yana bir tavır ortaya koydular ne de Kılıçdaroğlu'nun bu videosuna karşı bir tepki açıklaması yaptılar. Dolayısıyla belki de 60-70 kadar milletvekili o dönemde o günde sessiz kalmayı tercih etti.
1: Mesela mazeret bildirmeden katılmayan 27 milletvekilini nasıl yorumlamalıyız?
0: Onlar doğrudan mevcut yönetime, genel merkez, Özgür Özel'i zaten eleştiren, politikalarına karşı çıkan isimler. Bunu da daha önce inkar etmediler. Geçmiş dönemde de benzer çağrılar olmuştu. Ali Özsunço isimlerden bir tanesi, Mahir Polat, Sevda Erden Kılıç, Hüseyin Yıldız, Oğuz Kansalıcı, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı, Enis Berberoğlu. Bunu gibi daha niceleri işte dediğim gibi 27 isim. Ama o gün Kılıçdaroğlu videosunu yeniden gönderen 22 isim ki 5 kişi daha eklenmiş oldu. Bugünkü buradaki toplantıya gelmediler ve onlar doğrudan zaten mevcut yönetime karşı tavırlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra sessiz kalan çok büyük bir çoğunluk vardı. Ve bundan önemli bir kısım da geçmiş dönemde 2023'te kurultaya giderken Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alan isimlerdi. Gri ortada kalan bazı isimler var. Onların tavrı önümüzdeki dönemde belirleyici olacak. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi kendilerine destek verebilecek olan milletvekili sayısının 50-60 civarında olduğunu ifade ediyor. Toplantıya gelmeyen 27 kişi ancak bu rakamın daha yüksek
1: olduğunu belirtiyorlar. Nevzat'ın bir sorusu var.
0: Önümüzdeki dönemde de tabii.
5: Mahir kolay gelsin. Bu şeyi konuşuyoruz ama ara bulucular kim? Ahmet Akın'ın ismi geçiyor, Levent Gök'ün ismi geçiyor, başka isimler var. Ara bulucular var mı iki taraf arasında?
0: Şöyle ki

0: kulağımıza gelen bazı isimler var ancak bunlar doğrudan teyit edilmedi. Örneğin Kılıçdaroğlu cephesinden Ali Üstünç'ün, Kahramanmaraş milletvekili Ali Üstünç'ün ismi geçti. Ancak buna dair henüz bir teyit alamadık. Ahmet Akın ismi için ise ayrı bir parantez açmakta fayda var. Çünkü butlan kararının çıktığı andan itibaren belki de genel merkezde Kılıçdaroğlu'nun ofisi arasında mekik dokuyan tek isim, belki de değil tek isim şüphesiz. Şöyle Ankara'yı bilen bilir. Burası genel merkezde Kılıçdaroğlu ofisinin arasındaki mesafe yaklaşık 2 kilometre. Genel merkezde Kılıçdaroğlu evin arasındaki mesafe ise 3 kilometre. Yani bu çapta yoğun bir mesai yürüttü diyebiliriz Ahmet Akın. Kendisi geçmiş dönemde de Kılıçdaroğlu'nun MYK'sındaydı. Son olarak teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Butlan kararın çıktığı gün Kemal Kılıçdaroğlu'yla evinde görüştü. Daha sonra ise dün sabah yine Kemal Bey'in evindeydi. Onun evinden çıkıp doğrudan buraya bizim olduğumuz yere genel merkeze geldi. Burada Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Kendisi otoparktan girdi. O gün yani dün görme imkanı bulamadık ancak burada Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı bittikten hemen sonra bu defa Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitti. Ve dediğim gibi oradan çıkarken de hem ofisinden hem evinden çıkarken de sık sık sağduyu ve birlik mesajları verdi. Dolayısıyla bu kadar kısa sürede ikisi arasında doğrudan görüşen, önce onunla daha sonra diğer karşı muhatabıyla görüşen başka bir isim yok. Çok büyük ihtimalle zaten Sayın Kılıçdaroğlu mesajlarını buraya iletmiş olabilir. Tahminimiz bu yönde. Dolayısıyla Özgür Bey'in Sayın Özel'in mesajlarında Kemal Kılıçdaroğlu'na iletme durumu olabilir. Bugün de zaten buradaydı akşamüstü yeniden. Bir anda Büyükşehir Belediye Başkanları buraya geldi. Bizim bilgimiz yoktu böyle bir toplantı olacağından ancak birden belediye başkanlarını bizler de önümüzde gördük genel merkez binasında. Ardından üst kata çıkıldı ve Büyükşehir Belediye Başkanları bir toplantı gerçekleştirdi. Sonra da o beklediğimiz açıklama geldi ve Özgür Özel'e mevcut seçilmiş genel başkanın yanındayız ifadesi kullanıldı o ortak açıklamada da. Ve mutlak butlan kararının partiyi bölmeye yönelik bir karar olduğunu ifade ettiler o açıklamada.
1: Peki şimdi mesela o belediye başkanları bir fotoğraf verdi. Birazdan o fotoğrafı vereceğiz, üstüne de konuşacağız biz senden ayrıldıktan sonra ama bunun ilçe belediyeleri var vesairesi var. Yani aşağıya doğru indikçe tablo nasıl, buna dair bilgilerin, gözlemlerin var mı?
0: Oraya geçmeden Ahmet Akın'a bir cümlemi tamamlayayım. Kendisi telefona bakamayacak kadar yoğun. Doğrudan kendisiyle konuşma imkanı bulamadık ancak dediğim gibi kısa süre öncesine kadar Kılıçdaroğlu'nun ofisindeydi ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle birlikte görüşmeleri vardı. Biz Kılıçdaroğlu cephesiyle görüştük. Bazı iddialar vardı çünkü Ahmet Akın'la ilgili. Bildiriye imza atmadı, imza atmadan ayrıldığı yönünde iddia vardı. Bunu Kılıçdaroğlu cephesine sorduğumuzda teyit ettiler bunu. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanları buraya gelirken bir bildiri yayınlanacağı, bir ortak açıklama yapılacağı bilgisinin olmadığını, sadece görüş alışverişi bilgisiyle başkanlar buraya gelindiği ifade edildi. Bir ortak bildiri, o metinde görüldükten sonra Ahmet Akın'ın bu metne imza atmadan buradan ayrıldığını Kılıçdaroğlu'na yakın isimler teyit etti.
1: İlçe belediyeleri meselesini demiştim. Aşağıya doğru indikçe onu bu da, mesele nasıl
0: dağılıyor? Onu da sorduk. Onu da sorduk yine. Yüzden fazla ismin Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü ifade etti kaynaklarımız. Zaten bu sabah Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada da, dün Atakan Sönmez yaptığı açıklamada da çok fazla telefonla konuştuğunu ifade etmişti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Hem teşkilatlardan hem de belediye başkanlarından. Ahmet Akın dışında bir büyükşehir belediye başkanı var mıydı bu şekilde tavır gösteren ya da tavır alan diye sorduğumuzda ise büyükşehirlere ilişkin bilgi verilmedi. Ancak yüzden fazla il ve ilçe belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü, temasa geçtiğini net bir şekilde ifade etti Kılıçdaroğlu cephesi.
2: Mahir, bir şey sorayım ya, merak ettiğim için. Şimdi genel başkan değişti ya, protokol, koruma ne oldu, şey oldu mu şimdi? Yani o tarafta da bir değişim var mı yok mu? Şimdi Kılıçdaroğlu bir minibüsle geliyordu.
3: Üç tane avukatı görevden
0: henüz fiili
3: mesela.
1: Evet Mahir.
0: Evet, dün belki de ilk adımı öyle olmuştu. Çağlar Çağlayan'dan 3 parti avukatı görevden uzaklaştırıldı, azledildi. Öğleden sonra ise YSK'ya CHP adına başvuru yapan YSK temsilcisi Hadim Yakuboğlu çok uzun süredir Kılıçdaroğlu döneminde de yine CHP'nin YSK temsilcisiydi. Onun görevden alındığı bilgisi bizlere ulaştı. Protokol sorusuna döndüğümüzde ise henüz fiili olarak bir yenilik, bir durum söz konusu değil. Akşam saatlerinde de Sayın Özgür Özel burada idi. Dakikalar önce Erin Sağkan, Barolar Birliği Başkanı birlikte buradaydı. Aynı koruma ekibi devam ediyor ancak resmi bir mahkeme kararı söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi o kararı göz önünde bulundurarak sıfatını, titrini değiştirdi. Artık CHP Genel Başkanı değil, CHP Grup Başkanı olarak

0: sıfatı resmi tersisinde var. Dolayısıyla İçişleri ve Emniyet makamlarının da mutlak mutlak kararını göz önünde bulundurarak koruma sayısında, koruma planında bir değişikliğe gidebileceği ifade ediliyor.
1: Peki Mahir, çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Kolaylıklar ve iyi çalışmalar diliyoruz. Çok çok sağ olun.
2: Kerem, ben bir şey söyleyebilir miyim? İyi yayınlar. Yani bu salı gün, ya daha doğrusu grup toplantısında konuşup konuşmama meselesini çok önemsizleştirmemek lazım. Bu son derece önemli bir nokta.
1: CHP açısından, kesinlikle. CHP yani açısından çok kritik.
2: Aslında Özgür Özel bir mesaj da verdi. Milletvekillerinin sonuçta onu söylüyor ya, çoğunluğu bizden yana, bu mahkeme kararını tanımıyor aslında. Şimdi şöyle dedi ya Mahir, meclis dışında hiç kimse gelip orada konuşmayamaz. Genel başkanlar için bu genelleme içine sokamazsınız. Siyasi partilerin kendi tüzüklerinde de yazar. Genel başkanlar disiplin kurulları dışında, bütün kurulların, grupların tabii başkanıdır aslında. Düşünün ki Kemal Bey, ben grubuyla görüşmek istiyorum. O grup toplantısına katılmak istiyorum. Ve orada da hitap etmek istiyorum dese, çağrıya bir çağrı zorunluluğu olmadan. Kriz orada çıkacak işte. Milletvekilleri gelmeyebilir, protesto edebilir, fiziki olarak sokulmayabilir, bunlar tamam. Ama sonuç itibariyle genel başkan oraya hiçbir şekilde çağrı, davet beklemeden kendisi çıkarabilir bu daveti. Bunu isteyebilir. Mecliste de olması gerekmeyebilir. Tıpkı seçimin mecliste olma zorunluluğu olmadığı gibi.
3: Çok teknik bir şey tabii.
4: CHP'nin milletvekilleri o konuyla ilgili bir şey söylemişler. Can, söyleyeyim mi onu? Bir bilgi atmışlar, şöyle diyorlar. Diyorlar ki siyasi partilerde başkanlık sistemi her türlü yetkiye sahip. Zaten tüzüğümüzde açık net, grup başkanı genel başkanın sözcüsü ve temsilcisidir. Dolayısıyla da şimdi yani bazı yazılı kurallar, bazıları da işte yazılı olmayan şekilde işliyor.
2: Teamüller tabii.
4: Şimdi dolayısıyla şimdi burada genel başkanı davet etmediği zaman, şimdi genel başkanın temsilcisi, genel başkanın sözcüsü.
2: Tabii.
4: Yani bu, dedim ya bu.
1: Mesela Profesör Doktor Nuran Yıldız iyi yayınlar demiş herkese. Hepsinden önce diyor parti bayramlaşması var, kim temsil edecek?
4: Orada şey yaparlar canım.
2: Şu anki gündem şeyi.
1: Ama bu bayramda
4: milletvekilleri ayarlıyorlar ya. Milletvekillerini atıyorlar ya. Genel başkanlara gitmiyor. Milletvekilleri.
2: Evet, genel merkezlerde oluyor ya karşılıklı. Genel başkan tabiatıyla genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Genel başkanları yapıyor zaten.
4: Ya da milletvekili.
1: Genel başkanlar olmuyor mu o bayramlaşmalarda?
2: Genellikle
4: hayır, şöyle ikiye ayırmak lazım. Bir mecliste olanlar, bir de delege ve kendi bayramlaşmaları. Kendi bayramlaşmalarında doğru. Ama diğerinde mecliste milletvekili ayarlar, ama dediğin doğru. Şimdi veya dışarıdan bir delege geldi. Nereye gidecek?
1: Tabii.
4: Tabii, o da büyük bir şey.
1: Peki bir araya gidelim. Aranın ardından hani hakikaten bu hem yeni durumu hem de CHP'ci dengeleri ve bu dengelerin Türkiye siyasetine etkilerini konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz.
5: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerine aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
6: eksik olma.
5: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.
1: Öyle bir durum ki çok fazla soru üretiyor. Çünkü çok fazla yaşanmış bir mesele değil. Hani bayramlaşma nasıl olacaktan herhangi bir yere gidecek vekilleri kim belirleyeceğe kadar yetki konusunda bir tartışma açıyor. Öbür taraftan şöyle bir tartışma açıyor. Yani hukuken böyle bir karar olabilir ama fiili durum, meşru durum da budur. Yani hukukilik ve meşruluk tartışması açıyor bir yandan da. Onun için ama şu soruyu orada bizim alt bantta sorduk, burada da soralım. Yani şu an hakikaten diyor ki mesela Özgür Özel yaptığı açıklamada, şöyle haberler bir iki okudum, yorumlar işte uzlaştılar, biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak, arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok diyor. Şimdi yok. Yani

0: O uzlaşı da yok. Hiç aklınıza öyle bir şey gelmesin. Sözlerinin tonlaması da belli. Artık Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay olana kadar iki başlı mı?
1: Bence öyle.
2: İki ama sürdürülebilir iyi. Mi?
0: Hı?
2: Çok özür. Bu mesele...
0: Öyle mi bir kere?
2: Yani şimdi
3: üç,
2: bu
3: üç.
2: Mesela...
0: Üç başlı.
2: Belli bir süre genel başkanlık makamında Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı olarak Özgür Özel devam edebilir. Ama zaten tarafların stratejisi artık özellikle Özgür Özel cephesinin netleşmeye başladı. Çünkü sıklıkla farklı farklı konularda böyle konuşsa da fikir değiştirse de son günlerde, son günde hatta çok kısa zaten iki gün oldu. 24 saattir söylediği şey kurultay. Acele kurultaya gidelim. Evet. Yani bunu hızlı bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun içeride değişiklik yapmasına imkan sağlamadan yapabilmek. Sürdürülebilirlik meselesi zaten. Tamam bence mesela Kemal Kılıçdaroğlu da grup başkanlığı konusunda çok bastırmayacak. Ama ileride çıkacak tahmin edilebilen ve edilemeyen meselelerle nasıl mücadele edilecek sorusunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne bırakmak. Örneğin Yargıtay meselesi. Şimdi sınavdaki kararın bir şekilde Yargıtay'da itiraz edilmesi. Yani daha doğrusu oraya gidip temyiz edilmesi. Aslında hukuken temyiz etmek Özgür Özel'in işine geliyor olsa da en nihayetinde eğer oradan çıkacak bir bozma kararı olursa bu Özgür Özel'i tamamen ya da işte mevcut... eski artık yok hükmünde sayılan genel başkanlığı temize çıkaracak olsa da zaman kazandıracak Kemal Kılıçdaroğlu'na ciddi anlamda. Çünkü Yargıtay süresinin en az 6 ay süreceği tahmin ediliyor. Ve bu 6 ay gibi bir süre kurultaya gitmemeyi kolaylaştırılacak. Biz kesin kararı bekliyoruz
3: yani
2: dedirtecek.
3: Yani bir parantez açalım, hukukçular diyor ki temiz aşaması netleşmeden eğer yargıtaya gidilecekse, itiraz edilecekse o netleşmeden kurultay yapılamaz.
2: Evet.
3: Ona istinaden bu dediklerini.
2: Tam da o yüzden diyorum. Evet. Ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu için de Yargıtay'da mesela şu anda CHP Genel Başkanlığı'nın avukatlarını azlettikleri için mesela feragat etme, temyizden feragat etme hakkı var.
4: Geri çekebilir.
2: Ama onu yapmak demek şu anda takvimin kendisinin otomatik olarak kurultayı dayatması anlamına geliyor. Yeni bir kurultaydan, olağanüstü kurultaydan bahsetmiyoruz. 38. olağan kurultay 2023'te zaten gecikmeli, bir yıl gecikmeli yapılmıştı. 2 yıl, evet. Maksimum 3 yıl olabiliyor. Bunu yapmak demek... Her ne kadar kendinizi bir acaba'ya düşürseniz de sizin şu anda dezavantajınız olacak bir durum. Yani kağıt üstündekiyle fiili durumlar şu anda tıkanmış.
0: Ona tabii seçim kurulu karar verecek.
4: Hayır ama. İşte bu yeni bir özür. Tam da Merve Şebnem'in söylediği. Burada yeni durumlarla ilgili ben altını ısrarla çiziyorum. Bu da yeni bir durum. Şimdi niye yeni bir durum konusunda? Deniyor ki haklı. Yani kağıt üzerine baktığınızda 3 yılda onun yapılması gerekiyor. Dün ben ilk yayınlarda iki şey sormuştum. Bir, avukatlar azledilecek mi? Yani tam da bu bahsettiğin meselede. Yani sabahleyin adam kalktı, bambaşka bir şey. Kılıçdaroğlu'nun ilk hekimin işi oldu. İkincisi diyorlar ki, şimdi bununla ilgili bir mahkeme karar verdi ya, o da yoruma açık hale geldi. Yeni bir durum olduğu için burayı dondurabilirler. Peki örneği var mı diyorsunuz? Mutlak mutlanın çok örneği yok diyorlar bunun
2: örneği. Nereyi dondurabilir?
4: Yani bu 3 yıllık mesele diyoruz ya. Şimdi en son yaptığı şey üzerinden 6 yıl geçti.
2: Tamam ama Yargıtay'dan kesinleşme. Yargıtay'da serdiği kesinleşmenin itibaren kum saati çalışmaya başlar.
4: Yargıtay meselesi ayrı ama şimdi bunu yapmadın. Yasa sana ne diyor? Ben sana ceza verebilirim diyor YSK. O cezada çok böyle bir adli para cezası gibi bir şey oluyor. Şimdi şu ana kadar çok verilmiş mi, engellenmiş mi? Hayır. Peki bunu dayatıyor mu diye soruyorsunuz tam da sorduğunu. Hayır diyorlar ki kardeşim bu yeni bir durum olduğu için şimdi hukukçular 3 meselede bölünmüş durumda. Bir tanesi bu bahsettiğimiz grup başkanlığı meselesi ve parti genel merkezinin ne olacağı meselesi. İki yönetimin ne olacağı mesela şu çok tartışılıyor. Şimdi diyelim ki CHP yönetimi kardeşim biz buradan çıkmıyoruz dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu yetkisi var mı? Bütün arabaları bağlayabilme hesapları şey yapı var.
0: Polis sorunu evet. Çıkarttı.
4: Ha, polis yani mesela o noktaya gelmemesi. Üçüncüsü de işte bu Yargıtay kısmı ile ilgili karar sürecinde bir kısmı işlediğini ifade ediyor. Bir kısmı da hayır dondurulmuştur diyor o dava neticesinde. Mesela bu da muğlak. Tabii. Dolayısıyla da bir muğlaklık üzerinde gidiyor her şey.
3: Ama bütün bu analizler, bütün bu tartışmalar, bakın yayının başından beri konuştuğumuz konular, sorular, Merve Hanım'ın söylediği şeyler, Mahir'in aktardığı bilgilerin hepsi bir argümana, bir önermeye dayanıyor. Parçalanıyorlar. Başlıkta dağıtıldı ya, iki başlı mı senin sorunda? İki başlı mı? Ve iki başlı olacak gibi görünüyor. İşte hukuken öyle mi olur, böyle mi olur? O kavga onun adamları, bunun milletvekilleri falan.

0: Şimdi bence daha buraya gelmedik. Çünkü bu her halükarda CHP için bir felaket demek. Ve 8. genel seçimi de kaybetmeleri demek. Her türlü ayrılık, her türlü bölünme. Şöyle düşünelim. Şimdi Kemal Bey kalsa genel başkanlıkta, hukuken o genel başkan, hukuken. Polis de çağırabilir, adam da alabilir, adam da attırabilir, her şeyi yapabilir, hukuken o. Tabanı olmayan bir genel başkandan bahsetmiş oluruz. Doğru mu?
1: Evet.
0: Yani nihayetinde üzerinden iki kurultay geçmiş, hadi onları hukuksuz sayalım. Bu hukuk, bu karar üzerinden. Ama bir genel, bir mahalli genel seçim yapılmış. Değil mi? Adam Özgür Bey 37 almış. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Ve 3 yıl geçmiş aradan. Şimdi Kemal Bey'in CHP genel başkanı olarak nasıl bir performans sergilemesi beklenir? Ve %50+1 üzerinden bir genel seçim yapılacak. Şimdi Kemal Bey muhalefeti toparlayabilir mi arkasında, yanında? Geçen sefer yaptığı öncülüğü yapma şansı var mı? Mümkün değil. Yani
2: peki Gürkan Zengin'i hakim olarak tayin etmek ne olur mesela?
0: O, dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında gidilecek bir seçimin sonucu belli. Özgür Özel, Kemal Bey kaldı. Özgür Özel ve arkadaşları, Ekrem Bey falan ve ayrı bir parti kurdular. O senaryolar da konuşuluyor. Burada Kemal Bey'in partisi CHP. Orada ben, Özgür Bey'in partisi neydi adı? Ekim partisi
1: bilmem
0: ne.
1: Daha gerçekçi bence o.
0: Gitti. Gittiler. Kemal Bey'in alacağı CHP'si %1 mi alacak? Diyelim 1 alacak. 2 alacak. 3 alamaz belki. 4 alamaz. Hani alamaz. 5 alamaz.
1: Alamaz.
0: Ama 1-2 alabilir.
1: 1-2 alabilir.
0: 1-2 alabilir dediğin an. Can diyor ki 1-2 alabilir. Ya 1-2 alabilmek demek zaten seçim sonucunu gösteriyor. Peki partinin ayrışmış olması CHP'nin genel tabanında bir tepki yaratmayacak mı kardeşim? Bu partiler Türkiye'yi yönetemez dedirtecek mi?
2: Gürkan Zengin
0: ortak halükarda seçimi kaybedecekleri için son söz. Her halükarda bir bölünmenin seçimi kaybetmek sonucunu doğuracağı %100.
2: Nerede uzlaşacaklar peki abi?
0: Soru bu. Evet, biz şimdi bunları hiç konuşmuyoruz. Nerede uzlaşacaklar hiç konuşmuyoruz. Ve diyoruz ki bu bölünme oldu, oluyor. İşte grupta kim konuşacak, o mu konuşacak, bu mu konuşacak, bayramlaşmayı kim temsil? Ben bölünebileceklerine inanmıyorum. Bakın bütün veriler bunu gösteriyor. Anladım ama yani sizin argümanınızı gösteriyor ama ben bir bölünmenin CHP'nin 8. genel seçim kaybı olacağını kesinleştireceğini, zaten kurgu da bu, oyun planı da bu.
2: Ona itiraz eden
0: faktörler
2: yok, tamam.
0: Buna rağmen bölünecekse... Hı hı. Yandı gülüm keten
2: herhalde. Hayır, nasıl uzlaşabilirler?
1: Ben farklı bir görüşüm.
0: Uzlaşabilirler.
2: Hayır, nasıl?
0: Neyse, şöyle uzlaşabilirler.
3: Bir argümanına bir ekleme yapabilir miyim?
0: Bir cümle, bir cümleden nasıl uzlaşabilirler?
1: Sana program başından
0: nasıl
1: beri
0: uzlaşabilirler? Ya Kemal Bey 70 kaç yaşında birisi?
1: 77.
0: 13 yıl genel başkanlık yapmış, birinci çıktı, seçim yok. Ama haksızlığa uğradığını düşünüyor. Tamam. Belki de gerçekten de uğradı. Yani o mahkeme kararı, hani bir takım deliller, şunlar bunlar. Bir mağduriyet, bir iade-i itibar arıyor Kemal Bey.
2: Tamam, güzel.
0: O iade-i itibar ona verilir.
2: Nasıl? Nasıl?
0: Onun...
2: Şu ana kadar istediği o değil miydi zaten? Bu sürece gelene kadar istediği o değil miydi?
0: Yok. Oydu.
2: Nasıl? Niye
0: oydu? Onu yapmadılar, bir hatadır.
2: Tamam, nasıl
0: onu
2: olabilir?
0: Onu yapmadılar, bir hatadır.
2: Tamam, nasıl olabilir?
0: Bir açıklama... Bak, Ekrem Bey, Özgür Bey, üç oturacaklar. Yani bu gece oturmaları lazım. Dün oturmaları lazımdı. Kararın ertesi saatinde oturmaları lazımdı. Bakın kardeş, ben bundan sonra bu partinin genel başkanıyım hukuken. Beğenseniz de beğenmeseniz de. Dolayısıyla yalnız, benim yaşadığım bir durum var, bir mağduriyet var. Ben en böyle Türk siyasetinde...
4: Kemal Bey cephesinden şöyle...
1: Olmayacak şeyi söylüyorsun.
0: Olmayacak şeyin dışında eğer buysa veriler... CHP bir genel seçimi daha kaybedecek arkadaşlar.
1: Ama niye, bilsinler. Niye olmaz?
0: Yani çünkü kaybedecekler arınmak, çok kadar vahim ki.
1: Ama arınmak istiyor. Yani arınmak
0: dediği şey. Kemal Bey'in kişisel, kişisel meselesi. Özgür Bey'in kişisel meselesi.
2: Can konuşsun sonra konuşalım. Evet.
0: Can konuşsun. Olmaz.
4: Evet.
0: Can
4: hayır, ben, şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi sevgili Gürkan.
1: Hayır, moderatör de bana şey vermiyor.
4: Can bir dakika.
1: Söz ver, moderatör de söz vermiyor.
4: Bir dakika. Hayır, ben vereceğim sana sözü.
1: Program sakatlandı, mutlak
4: mutlak. Can söz sana. Ben söz vereceğim, dur bak. Sevgili Gökhan'ın Gürkan'ın başlattığı bu şey tartışma bölünme üzerinden şöyle bir yanını eksik görüyorum. Şimdi Kemal Bey ne yapmak isteyecek diye. Şöyle Kemal Bey. Kemal Bey'in şu anda benim görebildiğim zaten bunun bir şeyi de yok. Rasyonel karşılığı da yok. O da şu. Diyor ya partiyi limana taşıyacağım, işte ahlaki değerler vesaire. Evet. Şimdi eğer elindeki imkanlar hukuken ya da siyaseten mümkün olabilirse bir kurultayda bir başka adayla yani bugünkü yönetimden arındırarak CHP'yi bunun da anlamı şudur Ekrem İmamoğlu'ndan arındırmaktır. Bunu başarabilirse.

0: Kendisi falan genel başkan adayı olmadı. Kesinlikle.
1: Özgür Bey de uzaklaşabilirsin.
0: Tabii tabii.
2: Bak, dolayısıyla, senin sorduğuna cevap geliyor oradan.
0: Dolayısıyla bir genel başkanla ama aynı zaman senkronize bir şekilde, hatta eş zamanlı Cumhurbaşkanı adayını da duyurarak, o da Mansur Yavaş'tır.
2: Mesela
0: bununla birlikte
1: Ekrem
0: hem partinin
1: olacak.
0: Bir dakika, hem partiye
2: zaten aday olamıyor.
0: Hem partinin
2: diploma sorunu sebebiyle. Yani
0: zaten olamıyor diyecek. Evet. Bir de ayrıca eşin aklanma meselesi var. Henüz daha hiçbir şey netleşmemiş, ak mı kara mı.
2: Ya onu Özgür Bey de kabul etti zaten.
0: Tabii onun hesabını gitsin versin ama şu partinin bu tartışmadan uzaklaştırıyorum. Bugüne kadar Mansur Yavaş konusunda herhangi bir tereddüt olmadı. Dolayısıyla ne genel başkanım kardeşim, ne sizin kaygılandığınız gibi yeniden Cumhurbaşkanı adayım, böyle bir şey olmayacak.
2: Evet.
0: Ben partiyi bu ahlaki çöküntüden kurtarmak için varım. Özgür Gerekçem Bey budur.
2: Evet.
0: Bunun için bir, yine hukuki ve siyasi imkanları bulabilirse.
2: Tamam.
0: Yani o kurultay sürecini istediği gibi yürütebilirse. Yani
2: ortak mutabakat oluşursa.
0: Sağlanabilirse.
2: Evet.
0: Burada Ekrem, burada belirleyici Özgür Özel.
2: Buna engel ne?
0: Buna engel Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsızlaşma iradesi. Bağımsızlaşabilir mi, bağımsızlaşamaz mı? Evet. O zaman uzlaşabilir Kemal Bey.
3: Tabii tabii.
0: Mesela bu.
2: Seçimi kaybettiklerinde Ekrem Bey içeride daha ne kadar kalacağını biliyor mu?
0: Neyi?
2: Ekrem Bey dışarı çıkmak istiyorsa CHP'nin bir seçim kazanabilmesi lazım.
0: Bu Özgür Özel'in nasıl davranması gerektiğine ilişkin bir teklif. Ama sonuç itibariyle durum budur.
1: Benim yol haritam var candan sonra.
2: Sanki bu hiç olmazmış gibi konuşuluyor da rahatsız
0: olabilir.
2: Pekala olabilir.
0: Tabii.
2: Yani zor oyunu bozar ama samimiyet de zoru bozar.
0: Tabii.
2: Ama bu samimiyeti sergilemezseniz
3: yapacak bir şey yok. Meselesiyle ilgili bir örnek var ama candan sonra söyleyeyim daha fazla.
1: Hayır, o da konuşmuyor ama.
0: Bir taraf veriyor sözü canım.
4: Hem canım
2: araya mı gidiyorsun?
4: Yok, araya gitmiyoruz. Cana söz veriyorum. Söyleyecekken söylesin, ben can konuşuyor.
5: Ondan sonra kalkıp gideceğim zaten. Söz vermiyorsun.
2: Hocanın değerlendirmelerini de dahil ederek konuş.
5: Şöyle.
2: Mesela hani onlara ne diyorsun?
5: Arınma, baskılıyorum ki daha fazla söz versin.
2: Bana diyor canım, onu bana diyor, sana demiyor.
5: Ha pardon.
4: Tuttum şimdi, kopar.
5: Şimdi bir arınma dediği şey, evet ben de hocam gibi düşünüyorum. İmamoğlu, İmamoğlu'ndan temizlenirse parti, Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle bir sorun ortadan kalkıyor. Çünkü İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu'nun sırtındaki hançer. Kendisi öyle tarif ediyor.
2: Evet, siyasete de onu sokan o.
5: O ama ne yazık ki Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı şeyi yaptı. Deniz Baykal'a yaptı, Önder Sava yaptı, Hakkı Soğukaya yaptı, Şahin Mengü'ye yaptı rahmetli. Ondan sonra Gürsel Tekin'e yaptı. Bak bugün Gürsel Tekin beraber. Hatta ben bugün konuştum ya dedim. Sayın Kemal Bey dedim, tasfiye et de dedim, tasfiye etme dedim. Çok meşhur ve önemli hamleler yapar. Ve burada da deneyimli bir siyasetçidir dedim. Dedi ki bana, o benim çıraklık dönemimde, şimdi yani şimdi şu anda beni tasfiye edemez diyor. Eder. Şöyle. Mehmet Sevgen'i tasfiye etti. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i tasfiye etmeden kurultaya gitmez.
2: Özgür Özel'i mi yoksa?
5: Özgür Özel'i de.
2: Özgür Özel'i de.
5: İmamoğlu ile beraber Özgür Özel'i de. Çünkü Özgür Özel orada artık bir güç. Niye? Bir seçim kazandı ve taban Özgür Özel'in arkasında. Zaten bugün Kemal Kılıçdaroğlu, 3 gündür konuşmayan Kemal Kılıçdaroğlu alelacele ekranın karşısına çıktı.
2: Bir şey sorayım mı?
5: Niye?
2: Bu ara soru. Özgür Özel'i tasfiye etti, seçime gitti. Sorun olacak.
5: Dert seçim kazanmak değil.
2: O zaman
5: bence.
2: Zaten benim başka bir konum yok yani.
5: Bence
2: tamam.
5: dert seçim kazanmak değil. Bakın niye değil? O onu da söyleyeyim.
0: Niye değil? Hangi seçim bu? Cumhurbaşkanlığı seçimi.
5: Bence dert seçim kazanmak değil. Dert seçim kazanmak olsaydı bir yol bulunurdu. Bir yol bulunur ve bir araya gelinirdi. Artık iş benim sırtımdaki hançeri çıkartacağım. O hançeri sizin sırtınıza kim koyacaksa o koyacak. Mesele şimdi Özgür Özel grup başkanı olduğu an yarım saat sonra Kemal Bey ekranların karşısına geçti. Niye? 3 gündür konuşmayan Kemal Bey niye bunun karşısına geçti? Gördü. Bir, 110 milletvekili beğenelim beğenmeyelim. Tarafsızdı, zorla gitti, haberi yoktu. Hani Mahir'in o kulis bilgilerine dayanarak söylüyorum. Ama sonuçta ona imza verdim, verdi. Bir, bu cepte. İkincisi,
4: toplantıya katılan milletvekili 96, Özgür Özel'e verilen oy 95.
5: 95, 110 milletvekili 15'te şey var.
4: Çağrılan 138.
5: Ama 15'te mazeret bildirip ben sizin yanınızdayım diyen kişi.
2: 27'de mazeret bildirmeden gelmemiş falan.
5: Onlar zaten sonuçta Kemal Bey'in yanında olanlar. O normal. Şimdi burada Özgür Özel

0: bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir koz olarak kullandı mı? Kullandı. Başarılı oldu mu? Oldu. Bir stratejiyle yaptım bunu, yaptı. Üç gün önceden mutlak olmadan genel kurul çağrısı yaptı. Dedi ki elimden genel başkanlık giderse ben grup başkanlığı üzerinden partimi yönetebilirim dedi ki bu bir hukukçu şeyiyle vermiştir. Partinin hukukçuları bu öneriyi sunmuştur ve yapmıştır. Onun dışında bu toplantıları yaptıktan sonra ve bir meydan okudu. Kemal Kılıçdaroğlu
1: Bir
0: şunu dedi.
1: dakika
0: Kemal
1: yalnız.
0: Kılıçdaroğlu şunu dedi.
1: Can bir dakika.
0: Örgüt ve
1: hukuken
0: taban
1: partiyi grup
0: aman
1: başkanı
0: ayrı
1: yönetemez
0: şey
1: yalnız.
0: Hayır,
1: Olur mu öyle
0: bir
1: şey?
0: dakika şunu söyleyeyim.
1: Siyaseten
0: Hocam, hocam
1: yönetecek.
0: şunu söyleyeyim.
1: Hukuken olur mu?
0: Kılıçdaroğlu niye çıktı? Ve özellikle konuşmasında vurgu şuydu. Her şeyden öte. Taban ayrışmasın, ayrışmayalım, ayrışmayalım. Tabii. Çünkü gördü ki 3 günde tabanın ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kitle seçmen Kılıçdaroğlu'na hayır dedi. Sen buraya genel başkan olamazsın. Sen çünkü buraya genel başkan, tırnak içinde söylüyorum. Seni AK Parti buraya genel başkan olarak atadı. Şimdi böyle bir ikilem var Cumhuriyet Halk Partisi'nin
2: Tamam,
0: önünde.
2: biliyoruz.
0: Şimdi burada Özgür Özel bu meydan okumayı niye yaptı? Bir ileri daha gidiyorum. Bence artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel. Niye? Mansur Yavaş bakın 3 gündür Londra'daydı. Bir tweet attı, ortada bir tweet. Ve hala Ankara'da mı? Genel
3: Hayır, bir
0: merkeze
3: dakika.
0: gitti mi?
3: Şu dört nolu
0: Gitmedi
3: grafiği verir
0: mi?
3: misiniz arkadaşlar?
0: Verin.
3: Belediye başkanları arasında.
0: Tamam olsun. Belediye başkanları
1: Daha ne
0: arasında
1: yapsın?
0: olsun.
3: Hayır.
0: Mecbur olacak. Ya mecbur
3: nerede
0: olacak.
3: Dedi? Hayır, Ankara'da mı değil
0: mecbur
3: dedi
0: olacak.
3: Ya.
2: Ankara'da.
3: Şimdi Bülent Nuri
0: Hayır.
3: Çavuşoğlu, Denizli Belediye
0: Hayır.
3: Başkanı.
0: Ahmet Akın
3: Mesele
0: orada.
3: Şu. Ahmet Akın, Balıkesir Belediye Başkanı.
1: Büyükşehir Belediye Başkanları
0: Bundan
1: toplantısı bu.
0: Tamam. Ama bak başka bir fotoğraf var. 3 gün önce herkesin ortak adayı diye Mansur Yavaş ki ben de söylüyordum bunu. Mansur Yavaş olsa herkesi birleştirir. Partiyi de bir araya toplar. Burada da söyledim. Ama bugün kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde dahi Mansur Yavaş'ın adı artık
1: Neden?
0: yok. Çünkü Mansur Yavaş taraf seçmedi.
2: Hayır, tam yok. Mesele belki
4: bence
2: yok.
4: Zaten
2: Hayır,
4: benim, bence kendini seçenin
0: bugün,
4: tarafını
0: bugün
4: seçecek
0: itibariyle,
4: zaten.
3: Yazalım Mansur Yavaş'ın tarafı ne?
1: Yok.
0: Ben bugün itibariyle bakın bugün Özgür Özel'in çıkıp yaptığı konuşma itibariyle şunu gördüm. Ben sadece izledim ve tepkilerine, mimiklerine baktım. Dedi ki artık ki taban da bunu istiyor anladığım kadarıyla. Milletvekilleri de buna zorluyor.
3: Mansur Yavaş
0: artık,
3: hangi tarafta olduğunu bilmiyor
0: bakın,
3: muyuz? Yoksa tarafsız mı kalıyor?
0: Hayır. Mansur
3: ne
0: Yavaş tarafsız kalmayı
2: açıklama
0: düşünüyor.
2: Açıklama yaptı ama
0: ilk gün. Tarafsız kalmayı düşünüyor ama tarafsız bir açıklama yaptı. Çünkü şunu biliyor.
1: Doğru
0: bir
1: olanı
0: taraf,
1: yapıyor şu anda.
0: Bir taraf açıkladığında şöyle de düşünüyor olabilir. Ya bizim benim
3: Şimdi
0: de başıma bir şeyler gelebilir.
3: Bakın, imzası var mı yok mu Mansur Yavaş'ın?
0: Ya imza olacak.
3: Bir dakika.
0: Yani, Ahmet Akın'ın da imzası var. Ha. Ahmet Akın gitti.
3: Yok
0: imzası
3: yok.
0: Öptü.
3: Ya Ahmet Akın söyledi.
0: Ya var geldi.
3: Ahmet
2: Akın. Hayır yok dedim. Hayır
4: yok
2: söyledi
4: dedi.
2: Ahmet Akın.
3: Şu belgeyi verir misiniz be
0: arkadaşlar?
3: Bir fotoğraf istemiştim.
0: Fotoğrafı verdi.
3: Önce onu bir verin.
2: Can'ın söylediği tam da CHP'deki kavga. Birileri bir yerde
0: Değil.
2: Dursun istiyorlar. Ya
0: Değil.
2: Niye dursun yani? Belki ortada birleşecekler.
0: Kavga olsun demiyorum. Kavga olsun demiyorum. Ben şöyle bitireyim.
2: Ben bunu söylesem Gürkan Zengin itiraz eder bana. Can söyleyince
0: itiraz etmiyor. Şöyle bitireyim. Diyor ki tabanda milletvekilleri de, parti
3: Şu
0: örgütü de diyor ki...
3: Şu belgesini verir misiniz?
0: Özgür Özel, İmamoğlu ha. olamıyor, Mansur Yavaş bunu istemiyor, cesaretli davranmıyor,
3: olmuş.
0: Artık sen bizim
3: Can.
0: Adayımızsın diyor.
3: Duyuru böyle olmuş. Yani şurada grafik yaptığımız duyurun aslında gazetecilere atılan metni bu. Hı hı. Bir imza yok. Metin var sadece. Şimdi bu metinle... Aslında
5: imza yok derken CHP'li büyükşehir belediye başkanları dediğinizde imza o imzadır.
3: Başkanların ortak açıklaması.
5: Ortak açıklaması. Bu
0: evet,
5: yani.
0: O ısta yani.
3: Aldık
0: altta,
3: bunu.
0: Adı yani.
3: Grafiğe dönelim tekrar. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Bu fotoğraftaki herkes bu metnin altına imza atmış
5: Öyle
3: diye düşünüyoruz.
5: Doğru. Öyledir.
3: Sonra öğreniyoruz ki Ahmet Akın atmamış.
5: Nereden öğreniyoruz?
2: Mahir söyledi.
3: Mahir söyledi işte.
2: Mahir söyledi.
3: Çekmiş gitmiş, atmamış. Ve biz bilmiyoruz ki buradaki herkes
0: Evet.
3: Buna onayladı da Ahmet Akın mı sadece onaylamadı?
4: Yoksa
3: bir kısmı onayladı
4: başladı.
3: Da yarısı onaylamadı. Bunu bilmiyoruz.
5: O zaman,
3: niye?
5: O zaman
3: bir belgesi
5: yani.
3: Yok bunun.
2: Evet.
3: Bir belgesi yok.
0: Cumhuriyet Halk Partisi
1: imzayı aşmadıkları anlaşılıyor.
3: Evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bence çıkış
4: ortak
0: ki ben
5: Bak, böyle siyaset yapılmaz.
0: Ama
5: yani
0: bence
5: ortak açıklama diye böyle bir şey yapıp sonra ben atmadım.
3: Şimdi bu yani fotoğrafta şey, olup
5: yani
3: da
5: böyle bir siyaset yok yani. Böyle bir
3: fotoğrafta olup da
5: Ahmet Akın'ın çıkıp açıklama yapması. Attım, atmadım. Ortak açıklama ne demek
0: o
5: ya?
0: O zaman orada olmaması lazım.

0: Ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın
1: yani olması lazım diyorsunuz.
0: Orada olmaması
1: ya metinde olmaması lazım.
2: Ahmet Akın ara bulucu arkadaşlar.
3: Ya yani tamam da o fotoğrafta olmayabilir, tamam arabulucu olabilir. Yani, ben tarafsızım, ben parti.
2: Öyle fotoğrafta olmadığı zaman da senin tavrını koyuyor adam yani orada tarafsızım.
3: İşte aynı şeyi söylüyorum.
2: Mansur Yavaş için söylüyorsun tamam peki. Işte, Mansur Yavaş var.
3: Ya tamam işte ben, bak beni destekliyorsun aynı şeyi söylüyorum. Mansur Yavaş'ın bu karede olması Özgür Özel'e destek veriyor anlamına gelmiyor.
0: Eğer Ahmet Akan'ın durumu buysa evet. Dediği doğru.
2: Evet. Ha, o zaman yani. Şu açıklama ki, doğru değil o zaman.
3: Ya açıklamayla alakalı. Ya
1: bir açıklama var da ortak açıklama değil.
2: Ortak değil o zaman.
4: Bence de. Yani o metni kim tarafından yayınlandı? Bütün başkanlar evet. Onayla.
0: Metin orijinalinde ortak açıklama yazılır mı? Tekrar dönelim.
1: Arkadaşlar.
5: Bütün metinler biz aşağıda imzası olan Büyükşehir Belediye Başkanları olarak diye başlaması lazım.
1: Şu metni olacak yani gazetecilere
4: atılan... Sosyal medyalarında paylaştılar mı mesela evet. Hepsi?
2: Hop, aa, doğru bak mesela bakmak lazım. İyi bir veri.
0: Paylaşma.
2: Ortak açıklama. Bak, güzel
1: bir veri. Büyükşehir Belediye Başkanları ortak açıklaması. Açıklama.
0: Bu ciddiyetsizliktir. Bakın Eren tabii, bu ciddiyetsizlik.
1: Evet. Saygılarımızla.
0: Bu böyle bir şey olmaz.
1: Sonra dönelim diğerine. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şöyle akıl yürütüyoruz. Diyoruz ki bunlar kim bu belediye başkanları? Tabii. Grafikteki bu fotoğraftaki kişiler.
3: Evet hepsi destek.
1: Demek
3: verdi.
1: Ki... Bu açıklamanın altında onların hepsinin onayı tabii. Ve imzası var.
3: Öyle olması gerekiyor.
0: Dil mantığı, akıl
1: sonra
0: mantığı onu gerektiriyor.
1: Sonra öğreniyoruz yani. Ki Ahmet Akın'ın yok. O yani, zaman diyoruz ki Ahmet diğerlerinin Akın. Olduğunu, hangilerinin olduğunu nereden bileceğiz?
5: Peki imzası yok diyorsunuz da imzaya açılıp açılmadığını da beyan yok, etmiş oluyorsunuz. Işte i̇mzaya açılmış
0: hocam,
5: bir metin
4: açıklaması
5: mi bu?
4: Ortak açıklaması
0: diyor. Ya hocam ortak açıklaması diyor ya.
5: Ortak açıklama diye verilmiş. Yani Ahmet Akın ben yok. Yokum derken nerede yok?
0: Yani şuradaki 6 kişinin ortak açıklaması hayır, diye bir şey yapacağız. Sonra hayır,
5: anladım
0: sen...
5: da nerede yok? Yani.
1: Bu metnin altında yok.
5: Nerede yok? Nereden arıyorsunuz?
4: Böyle bir ortak açıklama diye bir şey yayınlanacak diye geldiğinde sen görmek istemez misin öncesinde?
0: Görmeden imzalar mısın?
4: Evet. O zaman kendin de sosyal
0: bu,
4: medyadan paylaşırsın
0: bu
4: yani.
0: Bile abes
4: bu biraz
0: galiba,
4: evet abes olmuş.
5: Bu ortak öyle açıklama.
2: Şimdi bak Merve Şen'den bir şey hatırlattı.
5: Ortaya konmuş bir açıklama değil. Dolayısıyla... Kimin var olup olmadığını da bilemiyoruz.
2: Hocam Merve çok Şebnem açık. Güzel bir şey hatırlattı. Evet. Bak Ahmet Akın paylaşmamış.
3: Evet.
2: Bak Ahmet Akın paylaşmamış. Mansur Yavaş Anka'yı RT etmiş. İşte Cemil Tugay paylaşmış. Hepsine bakmadım ama Ahmet Akın paylaşmamış.
1: Bak şimdi şöyle söylüyor. Yok. Mahir diyor ki fotoğrafta hepsi var ama Ahmet Akın imzalamadan çıkıyor. Hı. Diyor ki bildirden haberim yoktu. Benim toplantı yapmaya geldik. Bir anda ortak açıklamayı koyunca hı. Önüne gidiyor.
0: Yani bir büyükşehir belediye başkanının haberi olmadan genel merkez belediye başkanlarımızın ortak açıklamasını da diye açıklama mı yapıyor?
1: Benim açıklamam bildirden
0: yapıyor,
1: haberim yani. Yoktu.
0: Bu da genel merkez ciddiyetsizdir. Şey
4: diyor, metin önüne konunca mı
0: benim
4: gitmiş?
0: Haberim yoktu diyor
1: gitmiş.
0: Adam.
2: Grup toplantısında o şey değil miydi? Yani bir önce konuşulması
5: tabii yine
2: değil miydi?
5: Seçim olacağını bilmeden milletvekillerin çağrılması gibi.
2: Bugün CHP'lerle çok görüşüm isimlerini evet. Söylemeyeceğim. Gerçekten Gürkan abinin hepimizi merak ettiği şey yani uzlaşabilirler mi?
0: Evet.
2: Diyelim ki uzlaşmak istiyorlar. Hani bunlar içerisinde tarafsız demeyeyim ama gerçekten de iki tarafa da mesafeli olan ya üçüncü bir yol bulmalıyız diyen insanlar var. Bunlar içerisinde eski sağ gelenekten gelenler var. Kılıçdaroğlu'yla hareket edenler var.
0: Ya eski genel başkanlar olur.
2: Birçok şey insan yani? Var. Bana bir 10 maddelik bir şey yazdırdılar. Yani ortak şeyi. Birincisi, dedim ki yani sizi hakem tayin ettiler. Özgür Bey ve Kemal Bey dedi ki, ya siz aksaçlısınız, siz bilensiniz. Hı. Biz sizin objektifliğinize güveniyoruz. Gelin bize hakem olun. Dediklerine siz nasıl bir reçete sunabilirsiniz?
0: Bir sen bunu kime diyorsun? Pardon.
2: Bunlar eski CHP'li. Şey eski CHP'li. CHP'nin ağır topları.
0: Onları yani, söylüyorsunuz ama.
2: Evet, onda ben isim evet. İsim şey o çünkü birden fazla görüştüm. Bir, dediler ki Kemal Bey'e iade itibar yapılması lazım. Kemal Bey'e iade itibar, Kemal Bey'in hakkının yenildiği, Kemal Bey'e çok ciddi saldırıların olduğu, eski genel başkan hukukunun korunamadığı ile ilgili, hatta en son bir genel başkan yardımcısının sosyal medya paylaşımında gösterdiler. Dediler ki bu iade itibar yapılmalı.
0: Dikkatli, incelikli bir metinle bu yapılabilir.
2: İki, evet. Kemal Bey'in elinde mahkeme kararı olmadığı için, Kemal Bey de kimseyi şu an mahkeme kararları olmadan suçlayamayacağı için aklanarak gelsinler ilkesini harekete geçirmemiz lazım. Yani bu Sayın Bahçeli yapmıştı ya daha önce. Hani bir şey varsa gidin mahkemelerden aklanın gelin.
5: Üyelerin askıya alınması evet. O zaman.
2: Üçüncüsü
0: makul.
2: Partinin yeniden arındırılması için el ele vererek bir kongre süreci başlatmalılar. Ama bu ne 40 günlük bir süredir tam da makul olan hızlı olan ve gerçekten CHP şartlarında olması gereken noktada bir uzlaşıya varmaları gerekiyor. 4. Meclis grubuyla parti meclisi arasında birlik sağlanmalı. Ayrı bir görüntü verilmemeli. Ve bununla ilgili olarak da çıkıp bunu kamuoyuna açıklayacaklarını ve nasıl çalışacaklarını beyan etmeliler. 5. Evet. Usulsüzlükler için bir komisyon kurulması. Çünkü bunun da temel sebebini şöyle ifade ettiler. Dediler ki yani biz yolsuzluk meselesiyle çok yıpranıyoruz.

0: yapıyoruz. Dolayısıyla da operasyonlar yapılıyor, yapılıyor, bu yapılıyor. Bunu bırakmadan biz kendi içimizde böyle bir durum varsa arınmamız lazım. Altı, Kılıçdaroğlu'nun sırtından vazgeçtim cümlesini haklı olarak kullandığını ama bunu affettiğini, artık bunun geçmişte kaldığını.
1: Hançerleyen, evet.
0: Evet, yani ben, evet, hı-hı, benim sırtımdan hançerleyen insanlar ama ben onlarla helalleştim cümlesi kullanması gerektiğini söylediler. Bir diğer yedinci madde, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkılması başka bir şey. Ekrem İmamoğlu politikasının CHP'ye esir alması başka bir şey. Bu noktada bu iki dengeyi çok iyi iki tarafında oturarak konuşması gerektiğini söylediler. Sekiz, Kemal Bey'in güvenli limanla hangi süreyi kastettiğini açıklaması ve bu güvenli liman süresini ve sonrasını Kemal Bey'in açığa kavuşturması yani gerektiğini söylediler.
1: Uygun zaman.
0: Tabii güvenli yani liman, mesela şimdi Kemal Bey 1,5 yıl diyebilir. Özgür Bey 40 gün diyor. Şimdi bu olmayacağı için. Dokuzuncusu, Cumhurbaşkanı adayının belirlenme noktasında Ekrem Bey'in durumu net olduğu için, hukuksal durumu, bunun çok ciddi yıpranma getireceğini zaten biliyoruz. İkisinin ortak Cumhurbaşkanı adayını ilan etmesi gerektiğini söylüyorlar. Onuncusu, CHP'nin yanına yapanın kar kalmadığı bir sistemi, bir algıyı kendi içinde oturtup bunu diğer siyasi partiler de göstermesi gerektiğini.
1: Ne demek yapanın yanına kar kalmadı?
0: Ya işte
1: kalmadı.
0: Bir sürü bir şey yapıldı ya. Bunlar yani mesela disiplinli süreçleri vesaire. Tam da aynen. Ben dedim ki şimdi siz bunu ortaya koydunuz. Kemal Bey de döndü size, dedi ki ya kardeşim ben 3 sebepten buraya geldim. Bir, bu işi yapanları, yani bugün suçlamaya maruz kalanların çoğunu ben getirdim. Ben bunları temizlemekle yükümlü olduğumu ilan ettim. İki, ben bunları nasıl temizleyeceğim dediğinde siz dediler ki işte o suçu sabit olana kadar, hani parti üyeliklerin askıya alınması, yargıla engelin kısmı. Peki Kemal Bey bu noktada diyelim ki şunu söyledi. Ben güvenli limana taşırım ama güvenli liman sonrası delegeye bırakırım. Hani ben genel başkan adayı olmayacağımı şimdiden söylemem. Dolayısıyla delege o gününe kadar, dediler ki bu da anlaşılabilir bir şey. Sonuç itibariyle delege kararı buna gerekiyor.
1: Yok. Bu anlaşılır bir şey. Aha,
0: evet. Şimdi bak, bunlar Kemal, askeri söylenen şeyler. Burada anahtar cümle ne? Dedim ki yani burada sizin için anahtar ne? Bir öncesini söylediniz. Dediler ki çok açık, net, Özgür Bey'in bir seçim yapması lazım. Özgür Bey eğer Ekrem Bey'le hareket noktasında, Ekrem Bey'in politikaları hareket edeceğini ifade ederse ve bu noktada bir uzlaşı çıkma şansı olmaz. Çünkü Kemal Bey bu konuyu kişiselleştirmiş. Açık açık ifade ediyorlar. Peki nasıl bir uzlaşı çıkabilir? Kemal Bey, Özgür Bey'in yaptığı hataları yapmayarak bir yol açabilir. Nedir? İşte Özgür Bey kucaklayamadı Kemal Bey'e yakın olanları. Belki Kemal Bey bu yolu açabilir. Ama ilkeleri koyarak, ilkeler üzerinden hareket ederlerse, evet, bu normalleşir. Olmazsa, hı hı, polisle, onunla bununla bir CHP'nin bölünmesinin, Gürkan abinin ifadesi, onlar da şunu söylüyorlar. Bizim bırakın iktidar olma şansımızı, muhalefete olan güveni de sarsacağımız için... Orada muhalefetin de ciddi bir oy kaybı ihtimali var diyorlar. Yani sadece tabii, biz
1: tabii,
0: değiliz diyorlar.
1: Tabii elbette canım, öyledir.
0: Yani böyle
1: bu,
0: bir
1: bu bildiri, yani bu ilkeler metni hakikaten bir mecburi istikamet. Ha, bunu seçim kazanmak söylüyor istiyorlarsa, ama canın dediği gibi
0: CHP'de MHP'yi kazanmak istiyorlarsa, başka yardımcıları, il başkanları, yani böyle CHP'de ben, hakikaten
1: aslında bu haliyle bakınca CHP için bu içinde geçtiğimiz kriz bir turnusol kağıdı. CHP için iktidar peşinde misiniz, yoksa senelerdir grup toplantılarında, meydan mitinglerinde hükümeti, iktidarı, Tayyip Bey'i herkes eleştiriyorsunuz. Yanlış, çoğu doğru, tamam, biz de katılıyoruz. Onu mu, iktidarı mı istiyorsunuz, CHP içi iktidarı mı istiyorsunuz? Kemal Bey buna karar verecek. Özgür Bey, Ekrem Bey buna karar verecekler. Kusura bakmasınlar. Hele Ekrem Bey için biz şey işareti olarak, hani bir sanki yani Ekrem Bey ile Özgür Özel arasındaki ilişkinin de kopması falan deniyor ya. Daha önce söyledim. Yani Ekrem İmamoğlu'nun da tek şansı CHP'nin bir seçim olması kazanmasıdır.
2: Evet.
1: O yüzden ben bundan sonra yapacağı açıklamaların
2: CHP,
1: gayet makul olabileceğini düşünüyorum. Yoksa o da kendi ayağını sıkar.
2: CHP onu ne kadar savunur ki sonrasında? Çok özür, biz bunu daha önce örneği yok diyoruz da bence bir şeyi atlıyoruz. Evet, birebir örneği yok ama 2016'da MHP yaşadı bunu.
3: Evet.
2: Ve bölünmeye gitti. Mecburen bölünmeye gitti. Hatırlayın, orada da hatırladığım kadarıyla Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Sinan Oğan falan böyle bir yeterli oy sayısını toplayıp olağanüstü tüzük kurultayına gitti. Tüzüğü değiştirip olağanüstü kurultay toplamak durumundaydılar. Ve o zaman MHP Genel Başkanlığı değiştirildi de bu arada kurultayda. Sonra MHP Genel Başkanlığı aynen Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gitti. Evet. Mutlak butlan talebiyle, hukuken geçersiz sayılması talebiyle gitti. Ve sonuçta yargı

0: ayda da benzeri karar çıktı. Günün sonunda İYİ Parti böyle doğdu.
1: Ama şöyle orada
2: da işte genel başkan durumu
1: orada,
2: olmadı yani.
1: Orada hemen yapıldı. Evet. Burada 3 yıl geçmiş.
0: Evet, orada 1 yıl sürdü.
2: Bir de kim
0: zaten
2: genel başkan dedi, soru işareti olmadı
1: bir de,
2: ya.
1: Bir de şöyle bir şey oldu.
2: Kim tabii, genel başkan?
1: Aynen.
2: Yani MHP genel başkanı.
1: Böyle bir tartışma olmadı.
0: Tamam ama yani bir mutlak mutlak yaşandı ve bir ayrışma yaşandı. Günün sonunda bence burada da şöyle bir şey var. Şimdi CHP... Tıpkı MHP gibi çok köklü partiler. Ya kirada olduğunuz evden çıkmıyorsunuz ev sahibinizle anlaşamadınız, tartıştınız diye. Ya bu böyle kolay kolay bırakılabilecek kurumsal kimlikler değil. O yüzden sonuna kadar bu partinin kendilerinde kalması için mücadele ediyorlar. Ama günün sonunda kaybeden illaki bu işin dışında kalacak. Ha Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra siyaset yapma, milletvekili olma iddiası var mıdır bilmiyorum ama... Bu süreç biraz daha uzarsa İYİ Parti'de hatırlayın günün sonunda ne oldu? Seçime neredeyse partiyi zar zor yetiştirdiler ve CHP'den kaç tane milletvekili ödünç almışlardı falan öyle bir şeyler yaşandı. Aynı durumla karşı karşıya kalabilirler.
1: Bir ek yapayım. Şöyle bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu bırakabilir genel başkanlığı kurultayda der ki ben olmayacağım. Ama öyle bir delege olur ki hayır bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu der. Ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olur. Şimdi bu siyasette olan şeylerdir. Deniz Baykal da gitti istifa etti sonra ne yaptı? Delegeler hayır parti beni istiyor dedi geri geldi.
2: Ama
1: bu,
2: o hep o numara ya. Yani için, ona inandım. Deniz Baykal'a inandım. Ne Kemal Bey'e inandım. Öyle bir şey yok.
1: Şunu
2: yani.
1: Söyledim. Hani siz sordunuz şey ya iktidar olmak istiyor mu? Bir, bugün bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla genel başkanlığı kabul etmesi ve alanlara çıkması... Hayır ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıyla uğraşmıyoruz. Biz sadece kişisel çıkarlar, şöyle kişisel. Çünkü ne dedi biraz önce? Kişisel bir kim var. Siyaset kişisel kinle yapılmaz.
3: Tersten düşün, tersten de okurlar.
1: Ama siyaset kişisel kinle yapılmaz.
3: Hayır, tersten de okurlar.
1: Siyasete, ama geçmişte de
3: iktidarsa birbirine
1: o kadar ağır ithamlarda bulunan iki siyasi lider bugün Cumhur İttifakı'nın ana unsurları. Siyaset böyle bir şey. Siyaset kişisel hırslarla yapılacak işler değildir.
0: Evet,
1: o yüzden eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı olarak sen 13 yılda 8 seçim kaybet, 10 seçim kaybetmişsin.
2: 5 seçim kaybetti. 5 genel seçim kaybetti.
1: Referandumları da dahil ederek kaybetmişsin. Yerel seçimleri büyük çoğunlukla kaybetmişsin ki son seçim işte 2019 İstanbul ve Ankara'yı kenara koyuyorum. Onun dışında
2: kenara koyma. İl Genel Meclisi itibariyle onlar da kaybetti.
1: Onlar da kaybetti. Ama son yerel seçimlerde partini birinci parti yapmış, oy oranını yükseltmiş, hala bu kadar yolsuzluk, usulsüzlük, bütün tartışmalar bakıldığında bile anketlerde iktidar partisiyle başa baş giden, bakın o kadar tartışmanın içinde genel başkanı yok ama hala başa baş giden bir ana muhalefet partisi varken, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu duruma düşürmek, ben... İktidar falan istemiyorum. O sırtımdaki hançeri çıkartırım. Bunu da herkesin gözünün önünde yaparım ve bu koltuğa otururum.
0: Hayır, onlar,
1: bu da ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar falan yapmaz.
4: Şimdi canım bu çizdiği tablo ve içini doldurduğu bütün cümlelerde bir şey yok. Ne yok?
3: Ne yok?
4: Yani bu kadar bugüne kadar şikayetler, tanıklıklar, deliller, iddialar, kovuşturmalar, yargılamalar.
1: Bir araya gireyim. Eğer Kılıçdaroğlu bu dediğiniz şeyi Kılıçdaroğlu yapsaydı hiç itiraz etmezdim. Haklı mücadele gitti niye mahkemede yapsaydı? Kararını aldı derdim. Ama Kılıçdaroğlu şikayetçi dahi olmadı.
4: Tamam.
1: Şikayetçi dahi değil.
0: Ama ceza davasında mağdur sıfatıyla katılmış durumda en basitinden.
1: Mağdur sıfatıyla mahkeme çağırdı. Tanıklık bile yapmadı. Bakın tanıklık bile yapmadı.
3: Çünkü bunlar yani bu hesaplar yüzünden çıkamaz.
1: Yapmadı.
3: Bak CHP bunlar
2: kendisi bilir.
1: O yüzden yani
2: Tayyip Bey orada duruyor, AK Parti orada duruyor. 8 yıl 9 yıl genel seçimlerinde
1: kazanır gider
2: yani.
1: Kazanır.
4: Şimdi dolayısıyla bütün bunlardan bağımsız bir değerlendirme o zaman hakikati arama arayışını ya da bunu ortadan kaldıralım çağrısıdır. Bak burada çok önemli bir şey yapıyor Kılıçdaroğlu. Niye geri geliyorum diyor, gelmek istiyorum diyor. Genel başkan olmak için mi? Aday olmak için mi? Hayır. Yani bu ahlaki arınma dediği şey şu anda iki safın en belirleyici noktası. Ben bunların askıya alınması ve aklanarak devam etmesini istiyorum diyor.
3: 163 delegeymiş hocam. Soruşturma dosyasında olan delege

0: %63.
1: Evet. Bunun karşısındaki argüman ne? Yok kardeşim, bunlar bizim evlatlarımız.
2: %96'da bunların, İstanbul'da var. Onlar da katılım.
1: Bunlar bizim evlatlarımız. Bunlar için söylenen şeylere nasıl inanırsınız? Burada ne var? Hakikat arayışı yok. Ha? Böyle devam edelim. Şimdi anketler hep böyle mi gider acaba? Daha fazla bunlar açığa çıktıkça, ortaya kondukça bu kitlelerin hiç önemli bölümü şunu demez mi? Yani hiç onu aramayalım mı? Şu anda peşinden kimseyi suçlu kabul etmiyoruz da. Ya bunlar doğruysa sorusunun cevabı kıymetsiz midir CHP için?
2: Değil tabii ki.
1: Peki o sorunun cevabı hakikaten çok önemli işler çevirmiş bu adamlar. Partiye de zarar vermiş, Türk siyasetine de kendilerine de. Bunun bir karşılığı yok mudur Cumhuriyet Halk Partisi? O açıdan şu anda Kılıçdaroğlu'nun asıl ayırıcı içerik olarak bugüne kadar niye bu saflar birbiriyle çekişiyordu? Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı değil miydi o? Kemal Bey mi olsun, Ekrem Bey mi olsun? Kemal Bey çırpınıyordu ki sen otur, niye sen aday oluyorsun? O da ısrarla aday olmak istiyordu. Meral Akşener de taraf olmuştu. Saraçhane görüntülerini hatırlayın. Partiyi Ekremciler, Kemalciler için olarak o zaman bile bölünmüştü. Sonuçta geldi iş hukuki sürecede adliye koridorlarına da taşındı. Şaibeli kurultay sıfatlanmasını kim yaptı? CHP içinden doğdu. Ve sonuç itibariyle buraya geldi. Şimdi Özgür Özel ve ekibi şunu tercih etti. Yani şunu demedi. O zaman mesela şunu diyebilirdi. Bunların hepsi bizim arkadaşlarımız. Bunların hiçbirinin bu isnat edilen, iddia edilenlerin doğru olduğuna inanmıyoruz. İnanmak istemiyoruz ama hukuki mücadelemizi vereceğiz. Hakikat çıksın ortaya. Bu cümleyi hiç duymadık. Şunu söyledi. Bu hakikat falan arayışına gerek yok. Bunların hepsi palavra. Bunların hiçbirinin olmadığını hepten hepsini reddediyoruz. Şimdi bu bir tercihti. Siyasi tercihti. Bu böyle yürüdü. Bugüne kadar böyle geldi. Tam şimdi bunun karşısına Kemal Bey'in söylemi çıktı. Bir dakika dedi ya. Bunlar doğru olabilir. Bunlar ya doğruysa.
3: Tamam. Tam bu dediğimizden.
1: Tam bunlar ya doğruysa şöyle, dediği an.
3: Altınoğlu grafik.
4: Eren Yaşar, onu geç de onu bak onu vereceksin yer. De. Özgür Özel'in son tweetini bir okur muyuz ya?
3: Oku,
4: ya şimdi
3: oku.
4: Bak bunu şunun için söylüyorum hakikaten.
1: Kimin?
4: Yani Özgür Özel'in son tweetini okuyorum bak. Gün gelir çivisi çıkar dünyanın. Konuşmayanlar hatip, şifa vermeyenler tabip, yazamayanlar katip olur. Ama yine öyle bir gün gelir ki işler ters döner. Aldatan bir gün sadakat için, çalan bir gün adalet için, döven bir gün şefkat için yalvarır. Son cümle vermişler. Bak piyon deyip geçme, gün gelir şah olur. Şaha da fazla güvenme, gün gelir mat olur. Şimdi sen bunu bu ortamda attığında...
5: Evet,
4: tamam mı? Şimdi bunu bu ortamda attığında kimse kusura bakmasın. Ben CHP siyasetinin böyle uzağında bir gazeteciyim. Ya şimdi sorarız piyon kim? Şah kim? Mat kim? Şimdi bak aynı yere geldik.
5: Aldatan kim, çalan kim,
4: evet ya.
5: Kim?
4: Yani, evet.
0: Şimdi ben bir temennide bulunuyorum. Böyledir sağduyulu siyaset, akıl bunu gerektirir. Seçim kaybedeceksiniz kardeşim. Uyanık olun diyorum, evet. Ama son şu karar, mahkeme kararı çıktı çıkalı. Hem Özgür Özel'den, hem Ekrem İmamoğlu'ndan, hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Ama ağırlıklı olarak Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu çizgisinden yapılan açıklamalar hiçbir şekilde bir samimiyeti, bir uzlaşmayı, bir mutabakatı arar nitelikte
4: ben
0: olmadı.
4: Ben niye Can'a itiraz ettim?
0: O anlamda Can doğru söylüyor olabilir. Ama CHP iktidarı olabilir. CHP'de iktidar olmak olabilir. Ha, bak. Çok ayıp olur, çok yazık olur.
4: Bunun eğer bunun olmaması için...
0: Millet hesabı sorar.
4: Tamam, bunun olmaması için...
0: 13 milyon oy aldı. Emekliler, işçiler, memurlar bu hesabı sorarlar. Bu
4: ne olmaması lazım?
0: Derler yani.
4: Bak, CHP'nin iktidar olması için ne olması lazım? Tarafların fedakarlık yapması lazım. Değil mi? Bu mesele budur. Tarafların fedakarlık yapabilmesi için iki anlayış farkını bizim görmemiz lazım. Bir taraf diyor ki, ya benim iradem hırsızlıkla alındı. Tam bu da nasıl açık söylesin, yani hırsızlıkla alındı. Diğer taraf diyor ki, sen sarayın adamısın, sen CHP'yi dizayn etmek istiyorsun. Ama 163, İstanbul'da da 190 delegenin de soruşturma altında olduğu bir CHP gerçeğimiz var. Şimdi burada uzlaşılabileceğin yer şu. Kardeşim, biz CHP'nin iktidar olmasını istiyorsak, partimiz kirlenmişse... Gelin el ele verelim, arınalım. Ama Can'ın söylediğinin tersini söylüyorum diye. Kemal Bey o adımı atmadı. E tamam abi, siz atın o adımı. Mesele iktidarsa. Ama orada sorun ne? Orada da sorun şu. İlk başta söylediğim, şimdi Özgür Bey, Kemal Bey'e yakın ekibi bir kucaklayabilseydim. Kemal Bey şimdi o hatayı yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Ama gördüğümüz net bir tablo var. Bir
2: ya
4: anlayış
2: nasıl kucaklamadı?
4: Var.
2: Ahmet Akın'ı yeniden belediye başkan adayı yaptı. Afyon Belediye Başkanı'nın yeniden belediye başkan adayı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun önerdiği özlem çerçevesi

0: Çoğlu'nu yeniden belediye başkanı da yaptı ki bu üçü de şimdi
1: ya Can,
0: genel merkezin yani Özgür Özel'in karşısında şimdi
1: magazin kısmıyla başlamayayım. Yemek meselesinden, koruma meselesinden. Yani oradan başlamayayım. Ya. Mesela hepimiz biliyoruz yani.
0: Hayır, Afyon Belediye Başkanı ile ilgili iddialar vardı. Dedi ki kocası, dediler ki kocası

0: Birisi de şunu söyledi. Biz sırtımızdan hançerlendik.
1: Tamam ben.
0: Tek bu. Şimdi ben de diyorum
1: tek
0: ki
1: tek bu dediğin hırs, şey adama kongre kaybettirdi ya.
0: Kişisel hırs dediğim şey de bu zaten. Bu unutulabilir. Gelir.
1: İade itibar yapsaydın şu ana kadar.
0: Parti içinde mücadele yapılabilir.
1: Hayır, iade itibar yapsalardı şu ana kadar çok güzel olurdu.
0: İade itibarı yaptı zaten.
1: Nasıl
0: dedi
1: yaptı?
0: Ki benim 7. genel başkanım dedi. Her zaman saygı duyuyorum dedik ki Kemal Kılıçdaroğlu ısrarlı bir şekilde açıklamalar yaptı. Yolsuzluk var dedi, usulsüzlük var dedi. Bunu ima eden cümleler söyledi. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na dayandırılarak onun çevresindeki işte gazeteciler, yorumcular, arkadaşlarımız bazı iddialarda bulundu. Bütün bu kadar hakarete varan sözler söylendi. Hiçbirine yanıt vermedi Özgür Özel. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'na bir saygı göstermiyor mu?
2: Peki.
0: Bir saygı gösteriyor.
2: Şimdi ama Kılıçdaroğlu...
1: Bir saniye. Kemal Bey kimi kastediyor?
0: Kemal Bey beğenelim beğenmeyelim. Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti 13 yılda... Bakın ben genel siyasetten bahsediyorum. Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine. Türkiye'de kutuplaştırma dedik. Hep eleştirdi. Dedi ki AK Parti kutuplaştırıyor Türkiye'yi. Ama o kutuplaştırmayı ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu da saray, diktatör bilmem ne diyerek o kutuplaştırmayı derinleştirdi. Ben sarayla ne dedi Özgür Özel'e? Kazandı. Özgür Özel birinci parti olmasına rağmen ne yaptı? Saraya gitti, külliyeye gitti. Dedi ki el uzattı. Sayın Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitti. Bu pozu verdiler.
1: Ne dedi?
0: Kemal Bey ne dedi? Ne dedi Kemal Bey?
3: Mücadele lazım, müzakere olmaz dedi.
0: Kemal Bey dedi ki, siz ne yapıyorsunuz? Siz sarayın adamı olmuşsunuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarayın partisi yaptınız dedi ve eleştirdi.
1: Şimdi sarayla maruz kalıyor
0: değil mi? Bir dakika şunu diyorum. Şimdi Kemal Bey bana derken, Türk siyasetini takip edenlere ve yurttaşlara şunu demesin. Ben uzlaşmak istiyorum demesin. Uzlaşmak isteyen kişi parti birinci parti olduğunda çıkar. Genel merkeze gider, birinci parti olmuş, Türkiye'nin %60'ını kazanmış, idare eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Hı. Oradan 7. genel başkanı çıkıyor diyor ki sarayla mücadele edilir, müzakere edilmez. Bu mu?
1: Hayır, hukuksal açıdan şu an bir yol harita gösterir misin?
3: Mahkeme kararından sonraki...
1: Sonra bir yol haritası gösterir misin? Mahkeme kararından sonra.
3: Dedikleri doğru mu?
0: Bunda mahkeme kararından sonra değil. Ben bugün söylüyorum. Bugün Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yani grup başkanlığı seçildikten sonra açıklama yaptı. Çıktı Kemal Bey, biraz önce söyledim. Onun karşısında çok tedirgin ve artık tabandan bir destek olmadığını gördü. Ama şunu gördüm, artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel'dir. Ki bu bir meydan okumaydı.
2: Bu ikinci kez söylendi. Şimdi şöyle döndüm.
1: Çok güzel bir tartışma. Kemal Bey de başka birini gösterdi, ne oldu? Bu da güzel bir tartışma.
0: Kemal Bey'in de adayını yazdım ben bugün, not 1'de yazdık. Vahap Seçer, mesela Kemal Kılıçdaroğlu, Vahap Seçer'i kurultaydan sonra, bakın niye, onu da söyleyeceğim, bak altını dolduruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya götürdü. Hayır, Cumhurbaşkanı adayı. Genel başkan olarak Vahap Seçer'i işaret ediyor. Niye? Bir belediyeler birliği başkanı ve geçmişte de Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda etrafta bir iddia vardı.
2: Kemal
0: Şimdi
2: Kılıçdaroğlu.
0: Denklemi böyle kurarsa Kemal Kılıçdaroğlu orada Özgür Özel'le bir anlaşmaya varamaz. Çünkü Özgür Özel'in belediyeler birliği başkanını onun karşısına genel başkan adayı çıkartmayı planlıyor. Şimdi nasıl bir siyaset izlesin?
2: Peki. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü açıklamalarıyla bir kere araya gitmemiz gerekiyor mu? Nedir süremiz? Güzel. Kemal Kılıçdaroğlu bugün aslında tartışmaya bir boyut daha ekledi. O da şu. Dedi ki CHP köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Ama şimdi geliyor CHP ahlaki değerlerini, üstünlüğünü korumak zorundadır dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu CHP ilk kez ahlaki eleştiri alıyor derken Özgür Özel de buna bir nevi yanıt verdi. Dedi ki ahlaksızlık CHP'ye değil, CHP'ye yapılan operasyonlarda diye bir cevap verdi.
4: Evet.
2: Yani şimdi CHP içinde...
4: Ayırıcı özellik bu işte. İki safı...
2: CHP içinde iki eğilim var. Tamam, biri işte. Kılıçdaroğlu çizgisi diyor ki parti içi süreçler ahlaken bozuldu. Özgür Özel de diyor ki asıl ahlaksızlık diyor iktidarın CHP'ye yaptığı operasyon.
4: Bak Eren daha net...
2: Bu uzlaşır mı?
4: Bak Eren daha net konuşalım. Bak.
2: Buyurun.
4: Kemal Bey bu işlerin gerçek olduğuna inanıyor.

0: iddiaların, yolsuzlukların vesaire.
1: Kah.
0: Tamam.
1: Önce onu netleştirelim.
0: Gerçek olduğuna inanıyorum.
1: Burada ahlaki değerleri korumak zorunda derken kastettiği kurultayla ilgili iddialar değil mi?
0: Değil değil, genel olarak.
1: Bütün, İmamoğlu,
0: o bu bu falan. O yani arada birkaç tane ismin falan kurban edilmesinden bağımsız. Genel olarak bu yolsuzlukların, bu soruşturma süreçlerinin sonucunda iddia edilenlerin doğru olduğuna inanıyor.
2: Evet.
1: Evet.
0: Çok temel.
2: Evet.
0: Özgür Özel de buna inanması mümkün değil.
2: O da siyasi operasyon.
0: Çünkü diyor. Siyasi pozisyonu
1: buna göre belirledi. Yok ki aynen şöyle diyor. Özgür Özel ne dediğini de izleyicilerimize de size de tartışmak için atlatayım. Özgür Özel diyor ki, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkarken de Ekrem İmamoğlu bu iktidarı rahatsız edip Cumhurbaşkanı adayı olup iktidara da yürüyor olmasaydı ben CHP'nin adayı falan değilim tamam deseydi bugün Ekrem İmamoğlu dese ki ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum daha da Cumhurbaşkanı adayı değilim ne haliniz varsa görün dese zaten içeride kalmaz. Onun suçu AK Parti'yi yenme suçu. Ekrem İmamoğlu'nun suçu AK Parti'yi yenmek, Ekrem İmamoğlu aday değilim dese içeride kalmaz.
0: Tamam yani Özgür Özel de diyor
1: ki... Bu Özgür Özel'in söylemi.
0: Tabii yani.
1: Bu söylemle Kılıçdaroğlu'nun söylemi
0: taban
2: zıt. Ekrem İmamoğlu adayım dese bile aday olabilir.
0: Sadece zıtlığı tespit etmekle yetinmeyelim. Tespit edeceğimiz şey aradaki çelişkiyi ya da ayrışmayı belirleyen şey bu şimdi. Bu buradan bir uzlaşma çıkacak diye bir umut ederseniz o da şudur. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu ayrışma içeriğini kabul etmesi anlamına gelir ki bu mümkün değil. Niye geliyorsun o zaman sen evet, partinin başına?
2: Niye itiraz ettin?
0: Aday mı olacaksın yine? Onun için mi geliyorsun? Dolayısıyla bu mümkün değil. Sadece burada Özgür Özel'in bir uzlaşmada bir faktör olarak bir tavrı kısmen belirleyici olabilir. Özgür Özel de o da mümkün değil ama şunu diyebilir. Hocam? Yani Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsızlaşır.
1: Nasıl olurdu?
0: İşte bağımsızlaşır. Der ki tamam ben de aynı kanaatteyim. Ama şimdi peşinen hiçbirini suçlu kabul edemeyiz. Dolayısıyla askıya almama olur teknik olarak. Sonuç itibariyle aklanmam bunlar aklansın olur. Gelsin mi olur. Böyle bir yol haritasının içinde ben de olabilirim derse. Bu da onun için en güç durumdur. Bunun da imkansıza yakın olduğunu
2: niye hocam?
0: Değerlendiriyorum.
2: Niye hocam?
0: Yapamaz. Yapamaz. Niye? Yani şimdi
2: İktidarsa
0: nasıl
2: bir... mesele niye yapamaz?
0: Niye yapamaz?
2: İktidarsa mesela
0: kendisi
2: çiziyorum.
0: Hakkındaki iddialar da bu sefer farklı bir kulvara dönüşebilir. Ha. Tamam mı? Kendisi hakkında da iddialar var. O kadar iç içe geçmiş grift ilişkiler var ki o da bir başka boyut kazanabilir. Çünkü yeni dönemde biraz Özgür Özel de itham altındaydı. İddiaların odağı gibi oldu. Dolayısıyla bu yanıyla da bakıldığında işin başka boyutu devreye girer. Bunların hepsinin farkında Kemal Bey. Onların aslında bu noktada ellerinin kollarını en azından ahlaki, hukuki açıdan da belki bağlandığını düşünüyor.
2: O zaman siz ortak bir şey olmaz diyorsunuz.
0: Olmaz diyorum.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bu bir tasfiye sürecine gider. Burada eğer Kemal Bey yine az önce söylediğimi ifade etmeliyim. Hukuken de siyaseten de bir nefes borusu, bir çıkış noktası imkanı bulabilirse. Genel başkan işte söylediğiniz neydi?
3: Vahap
0: Seçen olur, Oğuz Kağan Salıcı olur. Neyse Ahmet o önemli Akın değil. Kendisi olmaz yani. Kendisi olmayacak. Mutlak surette de burada bir cumhurbaşkanı adayı ki Mansur Yavaş'tır bu. Onunla da partiyi geldin dağıttın cümlesini perdeleyecek, baskılayacak.
4: Evet,
0: niye kardeşim? O değil miydi anketlerde en çok
2: birinci
0: çıkan? Ona rağmen Ekrem İmamoğlu'nu niye bu kadar dört elle sarıldınız? Onun bir yığın yolsuzluk iddialarına rağmen bunu hala yapıyorsunuz. Mansur Yavaş işte kardeşim. Ben değilim. Bu da parti içerisinde bir en azından birçok kesimi susturur. Ekrem İmamoğlu cephesini susturur. Ekrem İmamoğlu da orada unutulmuş.
5: Onu yapacaksa geçmiş dönemde yapmadı peki?
0: İşte,
5: ne zaman seçimler? Yani. Orada sorulmaz mı?
0: Mesela Ekrem İmamoğlu bunu niye...
5: O zaman da Mansur Yavaş bir görülüyor diye kaybettiğinde.
0: Ne zaman? Yani
5: kaybettiği
2: altılı masa.
5: Kaybetti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş'ta bir niye o zaman yapmadın diye sormazlar
0: şimdi
5: mı?
0: Şey,
5: o yüzden iktidar olma hevesi yok.
2: O zaman bu soruya bir soru daha ekleyelim.
0: Bu söylediğin şey geriye işlemez. Bundan sonrası için.
2: Hocam o soruya bir soru daha ekleyelim.
5: Seçmen söyler.
2: Hayır bir soru daha ekleyelim. Hayır Özgür Bey niye yapmadı o zaman? Tamam Kemal Bey yapmadı.
4: Evet.
2: Özgür Bey niye yapmadı peki?
5: Yok söyledi Özgür Bey.
2: Hayır niye Ekrem Bey yaptı o zaman?
5: İki forvetim var dedi. İki forvetim var dedi.
4: Hayır. Bunları söyledi ama Mansur Yavaş.
2: Kemal Bey yapmadı ama Özgür Bey mi yaptı?
5: Olur mu? Mansur Yavaş. Dedi ki ben ön seçime girmem dedi.
2: Çünkü sen anket yapmışsın dedi. Adam birinci, birincilik kesmek için DLG'ye götürüyorsun.
0: Evet. Bu, bakın, eğer bizim o tutuklanma olmasaydı Ekrem İmamoğlu için.
2: Bak, bu ayrışma. Yanlışını söylüyorsak Özgür Bey'in de yanlışını söyleyelim adaletli olalım orada.
5: Hayır bak yanlış doğru meselesi.

0: Adaletli olmazsanız işin içinden çıkma
1: yanlış
0: şansınız
1: doğru meselesi
0: yok.
1: Değil evet. Zaten.
0: Hepsi hata yaptı.
1: Ya hata yapıldı tabii ama şöyle vahim bir durum var. Partinin iç meselesine biz karışamayız. Ben dışarıdan yorumlarım. Evet hata mıdır? Hata olabilir ama Mansur Yavaş da ön seçime girebilirdi. Şunu dedi, ben kaybedeceğim seçime ya, girmem dedi. Şimdi
0: kaybedeceğini bile bile yapıldı o ön seçim.
2: Ya bak, sen
0: Ekrem Bey'in adaylığını daha da kuvvetlendirmek için bir operasyondu.
2: Bir saniye, Mansur Yavaş'ın söz söylenmedi mi? Hayır, söz söylenmedi mi? Sen bu delegeyle girdiğinde kaybedersin. Dolayısıyla evet, senin yapman gereken Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak, sen yardımcını kabul edeceksin.
1: Çünkü
2: bu
1: niye, söylendi kendisine. Çünkü niye öyle denildi peki?
2: Çünkü delege
1: hayır ya, onun altyapısı yok mu? Değişim hareketini başlatan
2: ya,
1: Ekrem.
2: Ya can parti hakim olmadı sen de biliyorsun ya.
1: Değişim bak, hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu. Bak.
2: Bak bu ayrı bir şey. Bak
1: Özgür Özel'e genel başkanlık yolunu açan Ekrem ve İstanbul delegeleriyle destekleyen Ekrem İmamoğlu. Eğer ki Cumhuriyet Ekrem, Halk Partisi'nin birinci parti
3: can bir nefes al ya, bir dakika
1: sağlayan kişi
3: az konuştum
1: zaten
3: şeyine mağduriyetine sığındın da hakim oldun şuraya. Bir dakika. Hayır, araya söyle girelim ya.
1: Ama bir dakika birinci
3: bir saniye
1: parti
3: araya girelim de zenginleşsin konuşma.
2: Ki, tartışma.
3: O da şu. Canım, şey eğer Ekrem İmamoğlu'nun o tutuklama kararı çıkmasaydı hava nasıldı? Ekrem İmamoğlu da belde belde geziyordu.
1: Evet.
3: O sandığa Mansur Yavaş da şöyle bir noktadaydı. Niye ön seçim yapıyoruz? Bunun hukuki bir yanı da yok diyordu. Tamam mı? Eğilim yoklaması vesaire. Ne olacaktı o zaman? Ayrışma o zaman daha da peki, o adaylık üzerinde soru, keskinleşecekti. Kemal kadar, Bey, Mansur Yavaş cephesi
1: peki hocam, bir soru
3: şeklinde o öyle köşeli hale gelecekti
1: size,
3: ki.
1: Size bir soru evet, sorayım hocam. Sorun. Peki bu kadar tartışma var. Değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik olması lazım. Bugün Mansur Yavaş çıkıp ben zaten anketlerde birinci çıkıyorum. Bu saatten itibaren de ben Cumhurbaşkanlığı adaylığımı açıklıyorum. Parti söylemesine gerek yok.
2: Demez.
1: Niye demiyor peki?
3: Demez.
1: Niye desin neden ya? Neden demez demiyor peki? Onu soruyorum. Demez. Niye demiyor?
3: Sen olsan der misin?
2: Yani kurumsal
1: ben
2: olarak niye yapmıyorum arkasında?
1: Yani.
3: Ama
1: onun
3: yani
1: şey
3: akıl yürüt. Akıllı bir adam şimdi bunu der mi ya? Şimdi tam böyle bir yerde
2: hayır, tersten,
3: şeyden selden kütük kapma yarışı
2: hocam,
3: gibi yapar mı?
2: Hocam yine tersten,
3: ya?
2: Tersten, hayır, tersten,
1: parti, ama hayır,
2: Özgür Özel desin. Bir dakika tersten konuşalım. Özgür Özel desin. Kemal Kılıçdaroğlu desin. Madem birincisi, madem seçiyorsa. Hayır tersten söylesinler.
3: Yani evet, şey mesela mu? O ilk gece yani iki gün önceki gece bir cümlesi de vardı. Şimdi tam hatırlamaya çalışıyorum da Ekrem dedi. Ekrem İmamoğlu da demedi. Atıf yaparak yani onun adaylığına ilişkin ya da Cumhurbaşkanlığı konusundaki.
0: Onun arkasında durmasaydım.
3: Durmasaydım.
0: Sorular evet, başıma evet, gelmezdi yani, evet, falan gibi.
3: Yani o da şu. Mesela Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na rağmen kendisinin aday olması konusunda nasıl bir refleks içerisinde? Dedi ya aday odur diye.
1: Şöyle Ekrem İmamoğlu zaten destekliyor onu.
3: Tamam. Olamayacağı bir yerde. Diploma sorunu var, yargılama var, seçim...
1: Hayır hayır. Özgür Özel'in adaylığı konusunda İmamoğlu onu destekliyor
2: bir,
1: zaten.
2: Bir dakika niye destekliyor?
1: Mansur Yavaş'ı Yavaş destekliyordu.
2: Hayır hayır bir saniye.
1: Düne kadar destekliyordu.
3: Niye, işte,
1: kadar
3: niye ikinci forvet unutuldu?
1: Evet
3: niye
1: unutuldu? Ama Butlan'a kadar destekliyordu zaten. Butlan'a kadar destekliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu denklemi girince bu noktaya gelindi.
2: Tamam can, mesele seçim almak değil mi?
1: Destekli
2: tamam bir saniye. Mesele
1: İmamoğlu
2: seçim
1: dedi ki
2: hayır, İmamoğlu bir tarafa bırakıyorum.
1: Hayır,
2: mesele
1: dedi,
2: seçim almak.
1: Bak,
2: anketler
1: söyledi
2: ortada. Bak ben
1: dedi ki ben aday olamıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bak genel başkanı söyledi bunu. Özgür Özel'e söyledi. Parti yöneticilerine söyledi. Dedi ki kazanacak aday çünkü şunu biliyor.
2: Ya arkadaşlar kazanacak İlkan adayı CHP tabanına sorduğundan emzacı
1: çıkıyor. Benim
2: değil
1: hapisten
2: ya
1: çıkış noktam Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı. İktidar olursa çıkabilirim. Bunu gördüğü için diyor ki kazanacak aday Mansur kazanacak Yavaş ve evet, biz de bunu destekliyoruz
0: tamam
1: dedi zaten.
0: O zaman demeye de devam
1: dedi
0: etsin.
2: Devam etsin biz de onu söylüyoruz.
1: Ama
2: şimdi
1: bugün
2: bir
1: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında
3: kim dedi bunu?
1: Arınma Ekrem meselesi var. Arınma dediği kişi Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu kendisi.
2: Valla Can'ın söylediğine bir şey söyleyeyim. Bak ben Can CHP tabanıyla ilgili bir şey söyleyeyim Eren. CHP tabanı o kadar yorgun ve bıkmış ki. Niye biliyor musun? Şimdi Saraçhane'den başlattın, miting yaptın, onu yaptın, bunu yaptın. Sürekli olarak bir cumhurbaşkanlığı meselesini geldin bir yere koydun. Ve hiçbir zaman insanlar mağduriyet, Türkiye'de toplum öyledir. Mağduriyet oluştuğu için de çok sorgulamadılar. Ama şimdi herkes aynı şeyi soruyor. Ya birinci kart gitti. Yani şu an o diploma meselesi yasal açıdan bu yok. Şimdi beklenti ne? Biraz önce kendini söylüyorsunuz. Yani CHP'de dağılmasın tamam. İyi güçlü muhalefet olursun tamam. Adam diyor ki ya biz anket yaptık. O ankete rağmen adamın hakkını yediniz, vermediniz.
1: Evet.
2: Şimdi eğer bir birlik beraberlik istiyorsanız bunun birinci yolu Cumhurbaşkanlığı adayı. Bir kenetlenin oradan. Partiler üstü olarak bir durun. Yine olmuyor. Niye? İşte Özgür Bey mi aday olacak vesaire falan. Ben diyorum ki ya bunlar gerçekçi değil şöyle. Çünkü CHP tabanı bunu görüyor.

0: Şimdi bunu gördüğü için de gerçekten CHP tabanında, bak bu Saraçhane'de şey dışı, bu mitinglerin anketleri vardı. O miting anketlerinde, hani kapı anketi yapılıyor ya, miting sonrası anketlerde CHP'li oranı orada %14'ü geçmiyordu. Bunu herkes biliyor. Yani o Saraçhane'ye gelen insanların %14'ü CHP'li. Çünkü insanlar haksızlık var olduğuna inanıyorlardı ve gelip onun karşısında konuşuyorlardı. Ama şimdi öyle bir tablo ki Kemal Bey seçimi kazanamadı, kazanamayacak. Kendi çıkarı için uğraşıyor. Dönüyorsun bu tarafa. Cumhurbaşkanı adayı belli, o olmuyor. Burada ne oluyor sorusunu soruyorsun. Ya işte Ekrem Bey'in mağduriyeti var. Tamam, Ekrem Bey'in mağduriyeti var. CHP'de ona Tayyip çıkıyor. Olmuyorsa birleş yok. Ben çok açık söyleyeyim. Biraz önce Gürkan abi söyledi. Ben güçlü muhalefet isterim. Yani bu ülkede yaşayan bir insan olarak isterim. Hükümeti denetlesin. Ama o güçlü muhalefetin de itiraz ettiği şeylere de benzememesi gerekiyor. Önce bir kendisini bir arındırması lazım. Bir şeye itiraz ediyorsan da bir kendini bir arındır. Bunlar yok. Sonrasında ufak hesaplar üzerinden çıkıp da işte AK Parti bizi dizayn ediyor dediğinde, tamam kardeşim, senin elinde bir fırsat var. AK Parti'nin senin nasıl dizayn edeceğini biliyorsun. Peki niye çıkar hesaplarını bırakmıyorsun da bir yere gelmiyorsun? Çünkü mesele, biraz önce söylediğiniz gibi, anlayış farkı var. Ben çok ortadan konuşuyorum. Bir taraf diyor ki bu partide hırsızlık var. Bu partide irade gaspı var. Evet. Diğer tarafta diyor ki bunlar hırsızlık da olsa siyasi operasyon. Anlaşamıyorlar.
1: Özgür Özel aslında bu ortamı, bu kriz ortamını doğru değerlendirip hem Kemal Bey'in arınma yaklaşımı, ki toplumda da bunun karşılığı var, onu kullanabilir. Hem öbür tarafla ilişkiyi buna göre kurabilir. Mansur Yavaş gibi bir üzerinde mutabakat sağlanabilecek bir ortak aday da duruyor. Kamuoyu desteği de olan birisi duruyor. Ekrem Bey açısından da dediğim gibi, bir CHP iktidarı olmadığı sürece orada ne kadar kalacağını kimse bilemez. CHP'nin iktidar olabilmesinin önünde ne imkanı varsa destek vermek zorunda. Yani o arınma meseleleri, ona da dokunur dokunmaz bilemeyiz. Nasıl bir mekanizma? Buralarda mutabakata varabilirler diye düşünüyorum ama
2: çok
1: bütün
2: doğru.
1: mesele bu Can'ın dediği iş. Biz CHP'de mi iktidar olmak istiyoruz? Yoksa
2: Türkiye'de mi?
1: ülke genelinde genel iktidar mı istiyoruz?
2: Peki bir araya gidelim. Aranlardan bu sorunun yanıtını da almaya çalışalım konuklarımızdan. Çok iyi tartıştıkları için ve çok verimli tartıştıkları için ben hiç araya girmemeye çalışıyorum. Özgür Özel'in, Mahir'in kulesiydi bu araya giderken. Bundan sonra genel başkan demem Kemal Bey derim.
0: İşte.
2: Ben de dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler, olmaz diyemem.
1: Yanlış açıklamalardan biri de bu işte. Yani uzlaşmaya
2: dönüşte
1: hizmet etmeye.
2: Bir bakalım buradan uzlaşma çıkar mı açıklamalar ışığında? Bakalım. Şunu da soralım dönüşte. Mesela Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla, yani ahlaki değerler vesaire açıklamasıyla, İmamoğlu, yolsuzluk, irtikap, bu konudaki iddiaları, iddianameleri, dava süreçlerini ve yargının izlediği yolu doğru bulduğunu mu söylemiş oldu? Ben bunu doğru buluyorum. Bu sonuna kadar gitmeli mi demiş oldu? Bu da bir soru. Bunlardan da bir uzlaşı çıkar mı? Dönüşte konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz.

0: Çocuklarımız yaşamı doğada öğrensin diye binlerce umut yeşertiyoruz. Desteklerinizle.
1: Şimdi araya girerken onu paylaştım. Şimdi bu ifade yine bizim Mahir Kılıç'ın kulislerinden. Yani öyle bugünkü açıklamasında söylemedim ama o kulisten. Genel başkan demem. Bundan sonra genel başkan demem. Kemal Bey derim. Ben de dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler. Olmaz diyemem. İçerideki konuşmalar. Yine Mahir bahsetmişti bundan da. Bizi buradan çıkartırlarsa, yani genel merkezden çıkartırlarsa meclisteki odama geçerim. Oradan mücadeleye devam ederiz. Gerekirse bayramdan sonra delegelerden imza toplar, olağanüstü kurultaya gideriz. Bir sonra istediğim şey de

0: verirseniz grafiğin. Şimdi CHP için birlik mümkün mü sorusu açısından bugün Kılıçdaroğlu dedi ki parti kültürümüzde genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Parti tabanında düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak doğru değildir. Partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Ama bu yani bizde genel başkanlık yapmış insanlara hakaret edilmez derken o genel merkezi önündeki toplantılarda atılan bazı sloganlar,
1: fotoğrafların yere atılması.
0: Evet. Bunun üzerine Özgür Özel de dedi ki bazı sloganlara, bazı tepkilere gerçekten üzülüyorum. Partimizde geçmişte seçilerek genel başkanlık yapmış birisine yönelen bu tepkileri ve sokağın sesini duyuyorsunuz. Yani aslında şöyle mi diyor? Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, siz bu aşağılayıcı negatif dilden rahatsızsınız. Buna biz de üzülüyoruz ama
1: bu sokağın dili.
0: Sokağın sesi tepkilerdir bu. Yani siz bunu anlayın.
2: Tabii. Yani şunu söylemek mümkündü buna. Türkçenin kelime haznesi imkan veriyordu. Ben de çok bunu doğru bulmuyorum. Hatta kınıyorum. Bırakınız onu siyasi olarak biz çözeriz kendi aramızda. O yere atmalar, parçalamalar, ondan daha kötüsü hain Kemal.
1: Evet.
2: Sloganları. Bunlar bu genel merkezin önünde atılamaz. Hiçbir genel başkan için atılamaz.
1: Öncekiler için.
2: Sözünü söyleyebilmesine imkan tanıyan bir Türkçe kabiliyeti vardı Özgür Bey. Ama yapmadı. Dolayısıyla aslında alttaki o sokağın sesi sen bunları duy, sen hak ediyorsun bunları anlamına geliyor.
0: Böyle mi yorumluyor evet. Merve Şerim Uruç'ta?
3: Ya evet ama şöyle yani bu bizde Türkiye'de siyaset gerçekten futbol takımı tutmaya da benziyor. Maalesef seçmenin bazen artık biraz sosyal medyada işin içerisine girince buna parayla tutulan troller de katılıyor. Söylemleri hakikaten rahatsız edici hale geliyor. Yani CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken tamam parti içerisinden değildi ama Meral Akşener'e neler söylendi? Gerçekten inanılmaz şeyler söylendi. Hoş o farklı partilerin
0: seçmeni. O zaman soru şu. O genel başkan demem ifadesi de dahil olmak üzere. Şimdi siz araya gitmeden evvel hararetli bir şekilde neyi tartıştınız? Buradan bir birlik çıkar mı?
2: Çıkmaz.
0: Çıkmaz mı? Yaklaşım farklarından bahsettiniz. Örneğin İmamoğlu, İBB davaları konusundaki yaklaşım farkından bahsettiniz. Kılıçdaroğlu bu iddialar doğru olabilir diye düşünüyor ve ahlaki çözülüş diyor. Diğer taraf diyor ki Özgür Özel evladım yaptı demem diyor. Evladım gibidir ve o yapmamıştır. Evladım yapmamıştır derim. Böyle demesi lazımdı diyor. Şimdi bu yaklaşım farkları bunları da üst üste koyarsak, bu söylemleri üst üste koyarsak hani buradan bir uzlaşı mı çıkar yoksa biz son kozların oynandığı bir dönem göreceğiz ve arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nde birileri kalacak, birileri gidecek mi bir başka siyasi hareket olarak?
3: Valla siyaset çok enteresan bir şey. Ne kadar böyle dışarıdan okuduğumuzda ya da bir film izliyor gibi değerlendirsek de filmin sonunda şöyle olur desek de şaşırabiliyoruz. Menfaatler söz konusu olduğunda da çok enteresan sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Şimdi bir tarafın dili işte arınma söylemi üzerinden bakarsak kirlenmişlik var, bir pislenmişlik, evet. Yozlaşmışlık var ve bunun temizlenmesi üzerine bir taraf bu argümana sığınıyor. Etik ahlaki değerler üzerine kuruyor argümanını. Öteki tarafta diyor ki eski ve yeni ayrım üzerinden gidiyor. Biz değişim istedik, biz yenilik istedik. Eskimişti ve başarısızdı. Eski olan başarısızdı. Bu yüzden biz yenilik istedik. Hatta bir iki kere de bu müesses nizam kelimesi de bir iki kere kullanıldı. Bu eski düzenle aslında sadece mevcut parti içerisindeki statükocuların değil müesses nizamında istediği bir şeydi. Biz buna savaş açtık diyor. Argümanını bunun üzerine kuruyor. Şimdi az evvel futboldan örnek verdim ya. Yine böyle bir teşbihte hata olmaz ama futbol örneğinden gidelim. Hayır, bir takım 20 yıldır şampiyon olamamış mesela. Ve ilk defa yaklaşmış hakikaten sınırları zorluyor. Bir teknik direktör değişikliğinden sonra zorluyor. Madem iki forvetim var dedi yine öyle bir örnek vereyim. Tekrar diyorum teşbihte hata olmaz. Hatta kupayı da kazanmış. Ama ortaya çıkıyor ki doping yapmış, şike yapmış, işte farklı bir pek çok şeye bulaşmış. Evet, şimdi der misiniz yani ne olursa evet taraftarları der bu arada ya görmezden gel ya şahsileştirme. Ama ne hukuk bunu söyler ki özellikle

0: futbol diyorum çünkü orada da bir tahkim kurulu var. İşte ne bileyim federasyon işte şampiyonu tescil eder bilmem ne falan ve hani kararları YSK gibi tartışılamaz dersiniz. Ama ya şike vesaire gibi cezai konular söz konusu olduğu zaman hukuk işin içerisine giriyor. Şimdi taraflar yani kazanayım da ne olursa olsun diyorsa bir taraf, bir de öteki tarafta ya kazanalım ama ilkelerimiz olsun diyorsa, hani burada iki tarafın argümanının savaştığı bir dönem görülür. Burada tabii ki şey yaşayacağız yani iki tarafta ne zaman sıkışsa sarayın aparatı olmakla tırnak içinde söylüyorum, hükümetle iktidarla çalışmakla falan ötekini suçluyor. Yarın öbür gün belki bu işler bitti ve Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandı. Bunları Özgür Özel vesaire lehine daha çok duyacağız belki. Hani partiye siz böyle zarar verdiniz falan filan diye. Hani çünkü çoğunlukla mesela partinin çizgisinden olmayan isimlerle yürümekle de suçlanıyor. Mesela Ekrem İmamoğlu sağa yakın deniyor. İşte partinin özünden kopuldu deniyor. Günün sonunda bu iki argüman bence kurultay sürecinde ciddi anlamda kapışacak. Ne kadarı dışarı çıkar? Mesela yenilik ve değişimde bunu vurgularsınız, sorgularsınız ama ahlaki sorgulamayı yapan ve arınma misyonunu, arındırma misyonunu kendine yükleyen karşı tarafla ilgili evet belli şeyleri hukuk üzerinden, belli şeyleri de kendisine yakın izimler üzerinden medya üzerinden sundu. Daha fazlası var mı arka planda? Anlaşılıyor ki var.
1: Var.
0: Yani mesela ben Özgür Özel'in birincisi Ekrem İmamoğlu'yla arasına mesafe koyamamasını uzun süredir anlamlandıramıyorum. Yine hani futbol örneği bu yüzden aklıma geldi Mansur Yavaş örneğinden. Yani bakın Mansur Yavaş %60 oy aldı dile kolay. Türkiye tarihinde gerçekten önemli bir yüzdedir bu. Ekrem İmamoğlu da %50-51'di. 51 civarında falan bir oy almıştı. Eğer başarıysa, eğer seçim kazanmaksa mesele. Zaten gerçekten bunun aslında tescillenmişi var ve Ankara öyle küçük, minik bir örnek diyebileceğimiz bir örnek de değil. Üstelik de ikinciye seçime girmiş. Yani yıpranma ise yıpranma, bunu da yaşamış. Neden Ekrem İmamoğlu'yla hem o dönemde hem de hala aranıza yeteri kadar mesafe koyamıyorsunuz? Bu Özgür Özel üzerinde bir Ekrem İmamoğlu vesayeti olduğunu gösteriyor. Ha buradaki o hani biz birbirimize yani hani Ekrem İmamoğlu'na yapılan bir yanlışlık var ve ben sonuna kadar onu tırnak içinde söylüyorum satmayacağım diye bunu sunabilirsiniz ama yani karar alırken bir genel başkan makamında otururken karar alırken bile bir onaylatmaya ihtiyaç duyduğunuz anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? Yani birbiriyle çelişen açıklamaları bazen 24 saat içerisinde yapıyorsunuz. Bir söylediğiniz diğerini tutmayabiliyor. Öteki tarafın böyle bir bagajı yok. Denilebilir ki evet bak sen getirdin. Hani onları sen seçmiştin falan. Doğru zaten o yüzden sırtımdan bıçaklandım diyor. Sırttan bıçaklayan zaten dışarıdan değildir, içeridendir. Evet bunun bireysel bir tarafı var. Bireysel tarafı ama zaten o cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaşandı. Yaşar Hocam söyledi Saraçhane örneğini. Yani orada gerçekten tutamamışlardı kendilerini. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olacak, bu dayatılabilecek diye yargıdan çıkan bir kararın sağlayabileceği mağduriyete dayanılmıştı. Şimdi oralarda hatta o gün Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daydı. Koşa koşa döndü. Ne oluyor? Arkamdan neler çevriliyor diye. İşte Meral Akşener'in masadan kalkmasının falan da bu olduğunu anladık. Ha bu arada başarı meselesi. Kemal Kılıçdaroğlu da muhtemelen şunu diyordur. Evet yerel seçimde başarılı oldunuz da bir sene içinde mi başarılı oldunuz?
2: Benim kurduğum ittifak diyor.
0: Bence bakın yani o zamanlar o ittifakı çok eleştirmiş biri olarak neden eleştirdim? Bu kadar benzemez günün sonunda patlar. Ve böyle ülke yönetilemez argümanıydı ama kazanmak adına başarılı bir projeydi. Türkiye'de daha önce benzeri yapılmadı.
2: 50+1 almak zorundasın.
0: Hatta yani 5 benzemez deniyordu. 6 parti vardı. Bir de dışarıdan HDP'nin eklemlenmesi. Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nu en zorlayan birinci turu başarmak ki bu da bir başarıdır. Bunu da daha önce kimse yapamamıştı. Ama o 15 gün içerisinde gerçekten kötü bir sınav verdi. Orası en bocaladığı yerde, hatalarının üst üste olduğu yerde. Ama kendisi de şunu söylüyor, yani ben yordum zaten balığı, geldiniz siz tuttunuz. O yüzden çalınanın sadece kurultay değil, aslında başarıya

0: giden süreçteki emeği olduğunu da düşünüyordur. Ben Özgür Özel'in yerinde olsam bu zamana kadar beklemezdim. Günün sonunda yani sizin de siyasette yani hem genel başkanım dediniz hem de buraya kadar gelmenize sebep olan bir isim. Anlaşırsınız anlaşmazsınız. Bunlar kol kırılır yen içinde kalır diyerek geri, arka planda kalacak idiyse ki kurultay yapıldıktan 14 ay sonra ilk hukuk süreci başladı. Daha hukuk süreci başlamadan aslında konuşmalıydınız. Hadi o zamana kadar yapmadınız diyelim, hukuka artık yani yargının önüne gelmiş bir konu günün sonunda süreç ilerledikçe ciddileşecek.
1: Partiye zarar verecek.
0: O zaman konuşmalıydınız, konuşmaktan kaçmamalıydınız. Özgür Özel hem kaçıyor ama aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan hedef de almıyor. Bu güzel bir şey, hem saygı var bence. Ama aynı zamanda acaba korktuğu şeyler de mi var diye insan da düşünmeden edemiyor.
1: Bir ek yapayım güzel. Şimdi ben bir bildiri okuyacağım. Korsan bildiri olsun. Sonra söyleyeceğim niye korsan olduğunu değil aslında. Cumhuriyet Halk Partisi hukukun yok saydığı, değerlerimizin görmezden gelindiği bir süreci akıl ve vicdan rehberliğinde tarih sorumluluğu gereği karşılamak zorundadır. Bunun içindir ki gürültüyle hakikatin susturamayacağı gerçeği hatırlanmalıdır. Hakikat ilelebet perdelenemez, gerçeklik yok edilemez. Partimiz yolsuzluğa alıştırılamaz, çürümüşlüğe terk edilemez. Tam da bu nedenle biz İstanbul'da görev yapmış CHP ilçe başkanları olarak partimizin genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde hukukumuza ve değerimize sadık kalarak hak, hukuk ve adalet kavramları ışığında varlığını ve gücünü koruyarak iktidar yürüyüşüne devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bunu niye okudum? Biraz önce Can... Tamam işte onu söyleyeceğim. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanları söyledi ya. Bunlar eski CHP'nin İstanbul ilçe başkanları. 27 kişi. Şimdi biraz önce tam da hocamın bahsettiği iki tane anlayış karşımıza çıkıyor. Bir anlayış bu meselenin siyasi boyutundan bahsediyor. Diğer anlayış çürümüşlük boyutundan, Merve bir önce söyledi. Yani bütün bu süreci esasında eleştiren bir yaklaşımı koyuyor. Şimdi ben de diyorum ki bu iki anlayış ortadayken hiç kimse kendisini kandırmasın. Bu iki anlayışı bir noktaya getirdiğinizde iki tane bize... Ben gazeteci olarak iki sorunun cevabını ararım. Kemal Bey bu söylediklerine inanıyorsa ve partide gerçekten bir hırsızlık, çürüme vesaire olduğuna inanıyorsa uzlaştığında Kemal Bey bize bunu açıklayacak. Ya olmamıştır, ya hata yapmıştır ya da gerçekten arınmanın yollarını bulmuşlardır. Özgür Bey bu konuda uzlaşırsa, Kemal Bey ile aynı noktada bir yere gelirlerse o da bize... Bu meselenin bu boyutundan bahsetmek zorunda kalacak. Şimdi burada hakikat şu. Hocam güzel söyledi. Yani biz neyi arıyoruz? Hani CHP'liler AK Parti iktidarından kurtulmayı arayabilirler. Kendi işlerinde iktidarı, kişisel ilişkilerini kullanabilirler. Kişisel kariyerlerini şey yapabilirler. Benim derdim o değil. Ben gazeteci olarak bir hakikat arıyoruz. Bu biz kandırıldık mı, kandırılmadık mı? Yani gazeteci olarak ifadem o. Şimdi niye kandırıldık mı, kandırılmadık mı? Çok basit. Şimdi bir genel başkan diyor ki, ben sırtımdan hançerlendim. Benim partim, bu tabirimi özür dileyerek söylüyorum, geçtiği için söylüyorum daha. Pavyon önlerinde delege satışları oldu diyor bende. Mahkeme süreçleri bunu söylüyor. Şimdi diğer taraftan da, ya kardeşim sen bunları söylüyorsun ama ortada bir başarı var. Dolayısıyla sen ne başardın, bunu söylemenin sırası mı denilen bir yapı var. Şimdi iki tane etik olan bir duruma bakmak lazım. Başarı için her şey mübah mı sorusu. Buradan o anlama geliyor. İkincisi, evet bir başarı var, burada bir kirlenmişlik var, bir arınmaya doğru gidebilir miyiz? Şimdi burada da çıkmaz şu, CHP tabanının bir kısmı çok haklı olarak diyor ki ya Kemal Bey geldiğinde Ekrem Bey'le Özgür Bey'in yakaladığı ivmeyi yakalamayacağını biz biliyoruz diyor. Ha ben de ona inanıyorum. %49 oy alamaz, 35 oy alamaz, %7, 8, 9 belki bilmiyorum. Ama o şeyi vermeyeceğini bu parçalanmışlık içinde şerh düşerek söylüyorum. Bu parçalanmışlık içerisinde onu yakalamayacağını biliyoruz. Ama diğer taraftan hukuki bir durum var. Partinin genel başkanı belli olmuş. Ve bu hukuki durum karşısında da sizin yapabileceğiniz alanlar sınırlı. Şimdi burada sizin yapmanız gereken şey çok basit. Ya uzlaşacaksınız ama uzlaşırken de arınacaksınız. Ya da biz seni bir proje olarak görüyoruz. Dolayısıyla seninle uzlaşmayız. Biz halka güveniyoruz, kendimize güveniyoruz deyip ikinci bir yolu seçeceksiniz. İkinci yolu seçtiğinizde Türkiye siyasetinde çok net, Gürkan abi biraz önce ifade etti, rakam %2'dir, 3'tür seçimin değişmesi oranında. %7, 8, 10 değildir. Yani 50 artı 1'i alma noktasında bu kadar dar bir makas içerisindeyiz. E şimdi kimse kusura bakmasın. Yani kalkıp da bu noktada...

0: da işte AK Parti şu oldu, yargı şu oldu vesaire falan, ben şeye katılmıyorum. Şimdi bu süreci yargıya taşıyan CHP'lerin kendileri.
1: Tabii canım.
0: Şimdi bak, bunun altını bir çizmek gerekiyor. İki, bir şeyin altını tekrar çizmek gerekiyor. Suçu sabit olana kadar herkes suçsuzdur o ülkeden hareketle. Evet, ben bana göre de Sayın Bahçeli'nin yaptığı gibi, ister AK Parti olsun ister CHP olsun, biri suçlanıyorsa abi aklansın gelsin. Tamam mı? Gelsin. Yani sonuçta belediye meclis üyesinde o partinin insanları var. Aklansın gelsin. Ama şöyle bir nokta olamaz. Yani biz siyasi operasyon yiyoruz. Dolayısıyla da siz bizi suçluyorsunuz. AK Parti'ye bir şey söyleseydiniz vesaire. Kardeşim, siz iktidar olun, AK Parti'ye siz sorun. Biz gazeteci olarak bunu sorgulayabiliriz. AK Parti için de sorgularız, CHP için de. Ama mahkeme süreçleri, iktidar süreçleri benim elimde değil. Ama sen şimdi bunu kalkıp da meşrulaştırırsan, bunu kalkıp da normalleştirirsen, kusura bakma, o zaman senin bir farkın kalmıyor. Bunu bir görmek gerekiyor. Peki ne olabilir burada? Benim gördüğüm tablo çok net. Biraz önce ilçe başkanlarını o yüzden okudum. Gitgide derinleşiyor. Bak, ben mesela şunu bekliyordum gerçekten. Bu 2-3 günü, hatta bayram üzeri, hani sonuçta bizde bayramda küskünler barışır, insanlar bir araya gelir, unutulur bazı şeyler vesaire, ona vesile olur. Ama şimdi açıklamaya bakıyorsun. Mesela ben genel başkanım demeyeceğim. Şimdi sen genel başkanın demediğin andan itibaren bir kere orayı bir hat çiziyorsun. İki, grup başkanıyla ilgili şimdi arkadaşlar mesaj atıyor. Diyorlar ki tamam, Özgür Bey seçildi ama normalde genel başkanın aslında yazı yazması lazım. Yani bu seçim için. Yani bu mesele çok tartışılıyor diyorlar. Dedim ki ya, bu çok tartışılıyor.
2: Sordum ben şimdi. Arada genel merkeze sordum. Bir çağrı yapılırken başkanlık seçimi olacağı yönünde bir çağrı yapılmış. Kapalı, hocam da sormuştu teknik olarak. Kapalı zarf usulü, yani açık oylama yapılmamış. Kapalı yapılmış ve tutanak altına alınmış. Yani
1: yapılmış.
2: Yapılmış. Yani o resmi olarak çağrı da yapılmış. Kapalı zarfla oy vermişler. Yani herkes oyunda hürmüş. Yani öyle kimse kimsenin oyunu bilmiyor. Üçüncüsü de tutanak altına alınmış.
0: Peki canım,
2: yani
3: çağrıda,
2: şu düşüyor.
3: Çağrıda şey genel olduğu biliniyor muymuş, oylama yapılacağı?
0: Ama bir dakika,
2: başkanlık oylaması yapılacağı biliniyormuş. Şöyle.
0: Anahtar şey orada, genel başkanın, şöyle, genel, bak şöyle, ben milletvekili.
2: O zaman genel başkan zaten. Ama işte, mutlaklıktan açıklanmamış daha.
0: Orada
2: yani 20'sinde zaten çağrı kağıdı 20'sinde gidiyor. Mutlaklıktan 21'inde açıklanıyor. O yüzden her şey resmiymiş.
3: O taraf da biliyordu aslında kararı.
2: Zaten yani, biraz önce dedim ya, stratejik bir hamle yapmış aslında. Yani evet, genel başkanlık benden gidebilir. Onun için böyle bir stratejik hamle yapayım. En azından meclis grubunu elimde tutayım. Ki şu tartışmanın da önünü kesmiş oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu için işte çoğunluk milletvekili aslında destek veriyordu tartışmasında. Eğer bu şekilde kapalı yapıldıysa, ki genel merkez kapalı yapıldı diyor, demek ki meclis grubu da Özgür Özel'i destekliyor.
0: Şimdi burada şu tartışma ona göre kapanmıştır. Kapanma sebebi şu: meclis geleni, hem Kılıçdaroğlu'ndan hem Ali Mahir Başar'dan gelen iki öneriyi de uygun olduğunu ifade edip gereğini yapmıştır. Zaten o tartışma bana göre bitmiştir. Ama CHP iş tartışması açısından bütün bunlar tartışılıyor.
4: Şu tartışma bitmedi. Hangi? Ve sen programın başında el yükselttin. Ben dedim ki yani, CHP için bu saatten sonra çift başlı mı diyeceğiz? Sen de ki üç başlı dedin.
0: Ya bunu kabul etmek
4: lazım. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu
0: ve İmamoğlu.
4: Ve İmamoğlu bak, diyorsun.
0: Eren, sorun buydu. Şimdi biz yani gerçekten hani için
4: kim CHP, CHP'nin lideri kim şu an?
0: CHP şey, kanuni
4: yasal
0: olarak,
4: şeyden bahsetmiyorum.
0: Kanuni olarak Kılıçdaroğlu, fiili olarak Özgür Özel.
4: Kitleleri tane sürükleyen?
0: Onu Allah bilir, daha erken. Şu an şunun için söylüyorum. Yani kitleleri sürükleme meselesi, bak Türkiye'de milletvekilleri konuşuluyor ya. Şimdi milletvekili şuna bakar. Yani 20-30 kişi ilk başta tavrını koyar. Sonrasında ben şunu iddia ediyorum. Meclisteki milletvekili grubu gövde nerede durursa kitleyi sürükleyecek olan odur. Gövdenin nerede duracağı önemli. Yani o 70 kişi, 80 kişilik gövdenin nerede duracağı önemli.
4: Soruyu şöyle sorayım. Cumhuriyet Halk Partililer için, taban için, seçmen için, büyük kitle için 6 ok, parti bayrağı, parti kurumsallığı mı daha güçlüdür? Yoksa seçimleri kazanabilecek karizmatik lider, kişi, işte İmamoğlu'dur, Özgür Özel, o mu daha güçlüdür? Yani o kişi çekip gidip parti kurduğunda CHP'yi de alıp peşinden götürür mü? Yoksa altı ok, yani kendi senin, ağırlığıyla senin, tutacağını tutar mı?
0: Senin sorduğun soruyu bir tek AK Parti bozmuştur Türk siyasi hayatında. Bir AK Parti sadece kopup bunu yapabilmiştir. Diğer partilerden kopanlar bunu bir türlü yapamamıştır. Dolayısıyla da CHP'de bu kopma noktasında ben kurumsal kimliğin ağır olacağını düşünüyorum.

0: Belki dönemsel olarak, belli dönemsel olarak bu şey yapılabilir, oy artırılabilir, işte İmamoğlu, Özgürüz, ama uzun vade içerisinde bir şey olması için kurumsal kimlik lazım. Kaç aday var dedin ya, üç başlığı niye söyledim? Ya biz hepimiz, sayın, ben hatta bunu önerdim, dedim ki yani ben CHP'nin yerinde olsam vallahi eş genel başkanlık yaparım. Yani bütün bu tartışmaları bitiririm. Çünkü fiiliyat da zaten böyle. Yani hepimiz zaten bunun böyle olduğunu biliyoruz. Yani bunu uzatmaya gerek yok. Yani vatandaşın bildiğini. Şimdi siz Ekrem İmamoğlu lider diyeceksiniz. Kalkacaksınız, Özgür Özel Ekrem İmamoğlu o yolu açtı, seçildi diyeceksiniz. İmamoğlu, Özgür Özel alacağı kararlarda İmamoğlu'nu dışlayamayacak. Şimdi bu, ben bunu anlarım. Bak bunu şey yapmıyorum. Hani bunu çok eleştirmiyorum. Ama bu kendi içerisinde aslında fiili olarak bir eş genel başkanlık sistemini oturtmuş. Dolayısıyla zaten şimdi konuşulan mesele bu. Şimdi konuştuğumuz mesele ne? Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu'nun yanında Özgür Özel var. Kemal Kılıçdaroğlu var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kanunen geldi. Sorduğumuz soru şu. İki eş genel başkan ne yapacak? İki eş genel başkan içerisinde aynı yola devam edecekler. Yoksa iki eş genel başkan içerisinde bir tanesi CHP kurumsal kimliğiyle burada uzlaşacak.
1: Benim sorum o değil. Ben 2027 sonunda yapılacak seçimi kaybediyorsunuz. Böyle devam ederseniz kaybedeceksiniz. Bunu çözebilecek misiniz diye soruyorum. O ne yapacak, bu ne yapacak, bu ikisi ne yapacak, şu ikisi ne yapacak?
0: Bu tavırlara
1: ya,
0: bağlı
1: seçimi
0: değil mi?
1: Kaybediyorlar.
0: Bu tavırlara bağlı
1: şu
0: değil mi?
1: Şu anda ortaya konulan kurgu, oyun neyse düştünüz bu tuzağa ve seçimi kaybediyorsunuz. Son 72 saatte yaptığınız açıklamalar seçimi kaybedeceğinizi gösteriyor. Çok
0: nasıl,
1: net.
0: Nasıl bozarsın?
1: 2011'den başlattığımızı varsayalım. Özgür Özel'in genel başkan siyaset hayatını, milletvekili olduğu 2011'de. 15 yıl demek yeterli değilmiş tecrübe için. Partinizin iktidar olma şansı, zaten 7 genel seçimi üst üste kaybetmiş bir partinin başında duruyorsunuz siz ya. 7 genel seçimi üst üste kaybetmiş bir partinin genel başkanısınız. Bir kurgu var, bir karar var, bir mahkeme kararı var. Hiçbir taban karşılığı kalmamış bir genel başkanı, eski genel başkanı getirip partinize koymuşlar. Ve siz bu krizi yöneteceksiniz. Ve ne diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Onu ortadan kaldırabilme şansınız var mı? Yok. Bu hukuku ortadan kaldırma durumunuz var mı? Yok. Bak, savcıları da parti avukatlarını da görevden alabiliyor. Her istediğini de yapabilir. Hukuken genel başkanı olmuş. Mahkeme kararıyla. Garabet bir durum. Eleştiriyoruz. Bu krizi nasıl yönetiyorsun diye sorduğumuzda, bak, kararı tanımam. Genel başkan demem. Bu sokağın sesidir. Ya bunlar ilk 6 saatte, 8 saatte anlarım. O sıcaklığı içinde. 24 saatte de anlarım, 48 saatte de anlarım. Kardeşim, bu işi çözmek zorundasınız. Bu krizi yönetmek zorundasınız. Ekrem Bey de buna dahildir. Özgür Bey de buna dahildir. Özellikle bu ikisi. Kemal Bey'in bugün CHP'nin başında girdiği bir seçimde alacağı oy 1, 2, 3. Kemal Bey kusura bakmasın. 1, 2, 3 alacak. Kurumsal kimlik desteğine rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yok böyle bir genel başkanlık. O iş bitti. Kurultayda bitmediyse yerel seçimde Özgür Özel %37'yi aldığında bitti.
2: Ama sen hayatında %37'yi alamadın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık ve adaylığı üzerine bir kurgu yapıyorsun. Evet. Kemal Bey'in böyle bir şey yapacağına hiç ihtimal vermiyorum.
1: Ne yapacağına?
0: Geçiş sonrası.
2: Kendisinin adaylı genel başkanlığı, yeniden adaylığı falan
3: sadece
2: değil.
3: Sadece kurultaya mı götürecek? Hayır.
2: Değil, kurultaya götürecek. Kim kesinlikle Ekrem İmamoğlu'ndan açık konuşalım. Evet. Arındıracak parti, yani tamam. Amacı o, başarır başarmaz.
1: Kim genel başkan olacak?
2: Yeni bir genel başkan çıkartacak.
1: Kim?
2: Destekleyecek.
1: Vahap
2: seçer. Önemli değil. Hayır. Ya Vahap olur,
0: delege,
2: Ahmet olur.
0: Delege karar verir.
2: O süreçte tabii delege kendi olmayacak. Ve bunu yaparken de bir anlamlı, önemli bir anlam yükleyecek ona. Partiyi, o ahlaki peki değer diyor ya, buraya taşıyoruz diyecek.
1: Ya %37
2: genel
1: almış
2: başkan adayı olarak da, şey, Cumhurbaşkanı adayı olarak da şimdi çok açık.
3: Özgür
2: Mansur Yavaş olacak diyecek.
3: Yapamaz mı?
2: Karşı tarafın bütün argümanları çökecek. Bir de o ilçe başkanlarının şey sayısı nedir? Bildiri sayısı o kadar çok artacak ki parti içerisinden. Bu şikeye rağmen ben partimi, şey, takımı destekliyorum'a benzemez artık.
1: Ve seçimi de kazanacak mı?
2: Bir çıkış yolu göstermiş oluyor.
1: Seçimi de kazanacak mı?
0: Güzel, güzel. Gürkan abi bir saniye. O zaman seçimin %37'si.
2: Kim kazanacak
0: Özgür
2: o zaman?
0: Özel
2: bir dakika,
0: mi?
2: Dur, Nevzat, araya girme. Bir dakika,
3: Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Benim söylediğim bu bak, benim söylediğim bu formülü.
1: Evet.
2: Başaramadığını kabul edelim. Mansur Yavaş'ın adaylığıyla Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ekibinde tasfiye etmiş oluyor. Tamam mı?
1: Mansur Bey bunu kabul eder mi zannediyorsunuz?
2: Mansur
1: soruyorum mesela.
2: Niye etmesin? Cumhurbaşkanı adayı olacak. Kazanma şansı var. Niye etmesin?
1: Kiminle? Kemal Bey'in göstereceği adaylıkla.
2: Göstereceği aday değil. Parti bak, kurumsallaşıyor o zaman. Kitlesel bir hale geliyor.
1: Mahkeme kararıyla
2: şimdi gelelim tersine.
1: Bir şey yok.
2: Peki.
1: Tamam, tamam.

0: Kabul
1: ne olacak?
0: Mi?
1: Nerede uzlaşacaklar? Uzlaşma arıyorsun.
2: Bak,
1: ya.
2: Ekrem İmamoğlu,
1: bir dakika. Ekrem İmamoğlu aday olamıyor. Öyle bir
2: tamam,
1: şansı yok.
2: Bir soru yok. Belli. Yani,
1: tamam. Özgür Özel mi aday olup seçim kazanacak?
0: Niye
1: onu mu zannediyorsun?
0: Niye olmasın? Genel başkan
2: ben,
0: en doğal
2: ben,
0: bir şey hocam.
2: Bu, benim sorum bu, var.
1: Valla
2: yani.
1: Ben şu anda...
2: Şansı yok.
3: Canan Özçelik zaten iddiayı öyle koydu. Dedi ki Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Özgür Özel'dir dedi. Değil mi?
0: Kılıçdaroğlu'nu demedim.
3: Ne dedin?
0: CHP'nin bu Özgür Özel, CHP'sinin Cumhurbaşkanı adayı.
3: Ha, Özgür Özel CHP'si.
0: Şöyle, Özgür Özel eninde sonunda bu parti bölünecek. Bakın burada siyaset yapmaları mümkün değil. Ne Ekrem İmamoğlu, ne Özgür Özel'in. En tamam. baştan beri bu parti
1: bölünecek. Bölünmesin diye uğraşıyoruz şu anda.
0: Niye? Çok net, bu çok net. Niye? Ya arındırma meselesi sadece İmamoğlu meselesi değil. Arındırma, Özgür Özel de arındırılacak. Eğer İmamoğlu siyaset yapmayacaksa bu saatten sonra Özgür Özel bu saatten sonra siyaset yapmayacaksa, vekilliği bittikten sonra kenar eczacı olmaya devam edecekse bu başka bir şey. Ama hayır, ben siyaset yapacağım diyorsa Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapması bu saatten sonra mümkün değil.
3: Benim zaten Kılıçdaroğlu'nun arındırmadan kastı son kurultayda karşısına kimler çıktıysa hepsi mi?
0: Peki şunu soruyorum.
3: Bu mu?
0: İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel, madem ortada bir rüşvet var, o var, bu var, bir sakatlanma var. Hı. Onunla beraber yapmadı mı? Özgür Özel'le beraber yaptı o zaman bu şeyi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sahtekarlığı.
2: İkisi
0: beraber yaptı.
2: Canım bıraktı, yerine iki soru sorayım.
0: İmamoğlu arındırılacaksa partiden, Özgür Özel de arındırılacak.
2: İki şeyi sorayım. Bir,
0: bu kadar net.
2: Can hatırlattığı için söyleyeyim. Sonuç itibariyle Kılıçdaroğlu başarısızsa, Özgür Özel de başarısız. Son seçim hariç. Beraberlerdi.
0: Ona kalırsa Mansur Yavaş da başarısız. İmamoğlu da başarısız. Ama değil, o genel başkan.
2: Bir saniye, bir saniye.
4: Kemal Kılıçdaroğlu başarısızsa Özgür Özel de başarısız değil. Bir denklem olmaz.
2: Ya bir saniye.
4: Adam %37 almış.
3: Ya cümle var. Kemal Kılıçdaroğlu olamamış. Bakan nereye varacak?
2: Allah Allah. Ya son seçim hariç. Diyorum ki.
4: Yönetim hariç.
2: Ya yönetim işi ise bu böyle.
0: Değil ya. Genel başkandan öte bir karar alabilir misin? Hayır, şu tamamlasın da. Genel başkandan öte bir karar alabilir misin? Altılı masa bile.
2: Genişleteyim.
0: Kemal Bey'in dayattığı, Cumhurbaşkanlığına itiraz edememiş, masayı yıkmış. Demiş ki biz noter miyiz demiş, masayı yıkmış.
2: Can,
0: demiş,
2: burada bile Kemal Kılıçdaroğlu başarısızsa parti meclisi de başarısızdır, genel başkan yardımcıları da başarısızdır, grup başkan vekili de başarısızdır yani diyorum, noktayı koyuyorum. Bir, iki,
0: şey
2: iki 37'yi Gürkan abi dedi ya, şimdi gerçekçi olalım. CHP'liler %37'yi Özgür Özel'e mi sayıyor, Ekrem İmamoğlu'na mı? Ve üçüncü sorumu soruyorum.
0: İkisine de sayıyor.
2: Üçüncü sorumu soruyorum. Burada karar, çok açık net konuşalım ya, şey değil. Karar İmamoğlu'nun mudur, Özgür Özel'in midir?
4: Hangi karar?
2: Hangi karar? Uzlaşma kararı. Yani uzlaşma kararında.
0: Uzlaşma mesela, yok ki.
4: Bir bu karardan sonra mı? Mahkeme kararından sonra uzlaşma kararı
2: uzlaş,
4: mı?
2: Diyelim ki uzlaşmaya gitsinler.
4: Evet.
2: Uzlaşmada açık soruyorum. Özgür Özel İmamoğlu'na rağmen bir karar alıp uzlaşabilir mi? Yoksa İmamoğlu Özgür Özel'e bir yol açtığında o karar alınır mı?
5: Soru yani basit. İrade kimde?
2: Evet.
4: Hayır canım, o da dahil olacak zaten. Yani Ekrem İmamoğlu'nu dışlayan bir uzlaşma aramıyoruz
1: ki. Peki uzlaşmanın şeyi ne? Tamam. İçeriği ne?
4: Bakın
1: yani CHP'nin sürekli arınmadan söz eden
2: orada uzlaşacak. Ama orada orada bir madde İmamoğlu'nun da içinde olduğu kişilerin aklanarak gelmesini söylüyor.
4: Doğru, tamam, onu kabul edecek İmamoğlu, kusura bakmasın.
2: Tamam, ben de onu söylüyorum. İmamoğlu'nu kabul ederse zaten ortada sorun kalmıyor ki, Özgür Özel'de sorun yok ki. Ama onlar bu işin siyasi olduğunu söylüyor.
1: Onu kabul eden İmamoğlu partinin hem...
2: Zaten anlayış farkı bu.
1: Tabii, hem psikolojik olarak hem siyaseten dışında kaldı demektir.
4: O zaman iktidar olma hayalini unutsunlar.
2: Yani. Senin sordun ne abi işte iktidar olmak. Biraz önce tersten sordum. Dedim ki Kılıçdaroğlu için diyorsunuz ki İktidar olmak istemiyor. Tamam. Ben de dedim
4: Can söylüyor onu.
2: Tamam, ben de dedim ki tersten düşünelim. Tersten düşünelim. Eğer bu söylediğinde aynı şey Ekrem Bey için de geçerliyse, o zaman o aynı noktada aynı prensibi oraya da uygulamamız lazım.
4: Bakın, Ekrem Bey bir siyasi aklı koymak zorunda. Eğer o yönetiyorsa partiyi, genel kanaat öyle yani, ben de buna itiraz edecek durumda değilim. O yönetiyorsa partiyi, bu aklı koyup Özgür Bey anlıyoruz ki yani belirleyici bir aktör değil. Yani siyasetçi tecrübesi yetmedi, 15 sene dedim ya. Liderlik meselesinde de yani normalleşmeyi de devam ettirebilirdi. Onu da devam ettirmeye gücü yetmedi. AK Parti'nin bütün kışkırtmalarına rağmen o normalleşmeyi devam ettirebilirdi. Onu da ettiremedi. Başka hataları da oldu. Dış politikayı da değiştiremedi. Liderlik yapamadı partiye şu ana kadar. Eğer lider, gölge lider, asıl lider hapishanedeyse bu tabloyu Bari onun doğru okuması beklenir. Ondan da öyle bir ağırlıklı merkezi siyaset.

0: benim anladığım Gürkan'ın şey argümanı şu.
1: Sorunu var.
2: İktidara gelmeden hapisten çıkamaz.
1: Onun da güven sorunu var. Ben bunu kabul edersem Kılıçdaroğlu beni burada onların tabiriyle söylüyorum betona gömer.
3: Gömer dedi.
2: Hayır kardeşim, ilkelerde mutabakata sağlayacaksın. Kılıçdaroğlu yapabilecek. Kılıçdaroğlu tabanı olmayan bir güç sadece hukuki olarak Gürkan, ilkeleri kabul ediyor andan itibaren ilkelerin dışına çıkmayacaksın.
4: Yaşar Salihoğlu sözünü söylesin bir saniye.
0: Doğru anlamadıysam Gürkan düzelsin beni. Gürkan'ın argümanını anlamaya çalışıyorum da. Ekrem İmamoğlu'na çağrısı ya da atıfı şu. Eğer cezaevinden kurtulmak istiyorsan CHP'nin iktidar olması gerekir. Evet, doğru. Önerme bu.
3: O da öyle söylüyor.
0: Bunun için de CHP'nin senin dışında artık seni dayatma. Sen partiye...
5: Kambur olmuşsun. Ha,
0: dolayısıyla dayatma. Neyse artık...
2: Özgür elini rahat bırak.
0: Kimin, ha, elini rahat bırak. Kimin başarılı olacağına inanılıyorsa ona destek ol. Evet. Kemal Bey vesaire kim olursa olsun bununla uzlaşılarak
2: hatta
0: yap.
2: Geçenlerde bir
0: argümanın bu değil mi?
2: Açıkladı diye hatırlıyorum. Evet, evet, evet.
0: Argümanı bu.
6: Evet, ama şu andan itibaren denklemden çıktı olan zaten.
2: Dışında başka bir şey
6: denklemde değil ki şu anda.
4: Son 17-18 dakikada şunu
2: konuşuyorum. Partiyi yönetiyorsun.
4: Son 17-18 dakikada şunu konuşuyorum. Orada Merve Şevlen Moruç'la devam edeceğim. Çünkü o tartışmalara girmiyor. İzliyor, sözü alıyor. Ondan sonra konuşuyor. Abi ben böyle şey gibi düşündüm. Abi böyle erkekler hararetli siyaset konuşurken bir kadın olarak ya bu erkekler bir araya gelmiyor.
0: Ama biz susuyoruz.
4: Ya siyaset konuşuyor diyecek gibi. şöyle. Biz CHP içerisindeki dengeleri ve bu işin nereye gideceğini konuşuyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olacağı ve onun rotası Türkiye siyasetini de etkileyecek. Doğrudan tabii, etkileyecek. Tabii, tabii. İttifaklar politik. Yani çünkü örneğin Ümit Özdağ gitti, Özgür Özel de şey yaptı, ziyaret etti. Ondan sonra ki daha önce Kılıçdaroğlu ile anlaşma imzalamıştı işte MİT evet. vesaire.
2: Gizli protokol, koalisyon protokolü, yani. Bakanlıklar verildi, alındı.
4: Özgür Özel
2: Kemal Bey partiden habersiz yaptı bunlar bu arada.
4: Musavat Dervişoğlu kararı eleştirerek destek olduğunu söyledi. Şimdi bu anlamıyla zaten olası bir seçimde de eğer hiçbir değişiklik olmasa ki olacağı da gözükmüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde gidileceği için ittifaksız bir seçim mümkün değil. Yine geleceğiz, döneceğiz ittifaklara. Evet. Bu anlamıyla Kılıçdaroğlu genel başkanlığındaki bir CHP'nin ittifak siyasetiyle bir kurultay yapılmış ve genel başkan değişmişse o CHP'nin ittifak siyaseti.
2: Seçim yapılmış kazanılmış.
4: Mahalle. Farklıdır. Artı olası bir seçim tarihini görmeden kurultaya gitmeyebilir mi Kılıçdaroğlu? Yani seçim tarihini görelim diyebilir mi? Bu anlamıyla iç içe çok şey
5: o
4: var.
5: O çok büyük bir hata olur CHP açısından. İşte bu altılı masada da en çok eleştirdiğimiz ve bence hayati hataları bugüne kadar gelen bu domino taşlarının devrilmesinin sebebi de o. Cumhurbaşkanı adayını ne kadar geç belirlediler hatırlayın. Yok zarar görmesin, yok yıpranmasın, hı hı. çok işte ringde dayak yer vesaire falan filan gecikti gecikti. Yumurta kapıya geldi. Masada dağıldı, adaylık da gitti, aday adaylarının hepsi birbirine girdi. Alın bakın CHP'nin haline. Şimdi seçime daha var ama o kadar uzakta değil. O yüzden MHP ve İYİ Parti'nin günün sonunda ayrışma örneğini verdim. Eğer, şimdi bu uzlaşma ve anlaşma meseleleri konuşuluyor ama bu uzlaşma bütün her şeyi, bu defterleri kapatalım değil. Geçici bir uzlaşma var. Yani sokak, direniş vesaire demenin yerine hukuki bir süreç işliyor, yasal. Aynı zamanda bir takvim işliyor. Kurultay takvimi, seçim takvimi vesaire. Hayır, buradaki çıkarlara, avantajlara bakılıyor. Ama orada o kadar dikkatli gidilmesi gerekiyor ki. Hayır, diyelim ki çoğumuz aslında artık herkes 2027'nin sonunda bir seçim bekliyor. Hadi olmasın yine 2028 olsun diyelim. Siz bir kere parti içinde o sükuneti sağlayacaksınız. İşte iki başlılık, üç başlılık deniyor. İşte arınma ise arınma, temizlik ise gidecekler, gelecekler, ihracat, onlar bunlar falan. Bir kere yani bakın öyle şeyler yaşanacak ki tamam. Hani grup başkanlığı bir misyon ve kürsüde konuşabilmek adına önemlidir ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceliğinin ben hitap etmek olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyası var insanların. Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolarında ne kadar izlendiği sürekli konuşuluyor. İzlenmeyecek kişi de değil yani hiçbiri değil bu arada. Konuşabilmek istiyorsanız zaten konuşursunuz. Bir video çeker konuşursunuz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde bir kere kurumsal kimliği temsil eden bütün yasal temsilcileri seçme hakkı var. Doğru mu? Yani evet, işte tabii, YSK'daki tabii. görevliden

0: tutun tabii. Avukatları vesaire. İkincisi banka hesapları var. Finansman çok önemli bir şey. Yani evet. Bir milletvekilinin isteği, bir delegenin isteği günün sonunda bu evet şimdi birileri kalkıyor destek açıklaması yapıyor işin hararetiyle ama birkaç ay sonra menfaatler, sıkışmalar başlayacak. Beni kim finanse edecek? Benim şu işimle kim ilgilenecek? İşte buralarda genel başkanın elindeki o imza yetkisi devreye girecek. Ama burada çok ağır davranmamak gerekiyor. İşte kurultayın ne zaman yapılacağı. İşte ben de mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar arınma dedikten sonra karşısındakiler onu koltuk hırsıyla suçlarken aday olmayacağını düşünüyorum. Benim çünkü misyonla hareket ediyor gibi davranıyor. Bir ulvi görev üstlenmiş gibi davranıyor. Ama siyaset bu. Yani siyasetçiyle koltuk arasındaki ilişkiyi ben hala çözemedim. 45 yaşındayım. Herhalde çözebilseydik siyaset yapardık hepimiz. Bana farklı geliyor. Şimdi ama günün sonunda yani bu kadar çok başarısızlık ve CHP'yi temize çıkarma misyonu var. Ya %10 aldık, %15 aldık da diyemezsiniz. Bir yere varmanız gerekiyor. Fakat yani seçim takvimi, o yüzden bence biraz baskın seçim yapılır mı falan dendi. Ben Cumhur İttifakı'nın böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum bir kere öyle bir baskın seçim. Neden? Yani rakibini bu zamana kadar hiçbir zaman zor şartlarda yakalayayım da bir baskın seçim oldu bittiye getireyim dememiş bir ittifak etik olarak bunu yapmaz. Zaten Devlet Bahçeli'nin açıklamasında da bu iş bir an önce çözümlensin. İşte bir feragattan bahsetti. Hı-hı. Bence o zaten temizden feragatti. Öyle anlaşılıyor. Yani bir an önce kurultaya gidin ve bu işi evet, çözümleyin tabii, tabii. Çağrısıydı. Evet. Şimdi çözümlemeden zaten seçime gidilmez ama ikiye bölünecekse işler orada karışacak. Dediğim gibi CHP'den kimse vazgeçmez. Çünkü kurumsal parti, çok köklü bir parti. Tabelası, hangi tabelanın altında konuştuğunuz çok önemli, çok değerli. Ama o tabela kadar değerli olan da kişiler. Kemal Kılıçdaroğlu mesela bu hepimizin tahminin ötesinde kendisi çıkarsa bence de gerçekten o da CHP'nin sonunu getirecek bir şey. Olmaz yani belli bir yerden sonra bu kadar eskimeyle vesaire suçlanmışken olmaz. Onun o arındırmayı gerçekleştirdi diyelim kendi fikrince, kanaatince. Ve diyelim ki Özgür Özel'in önünde alternatifler var. Can dedi ki yani bu mümkün değil çünkü arındırmaya Özgür Özel de dahil. Evet. Onu da istemiyor evet. Kemal Kılıçdaroğlu kanadı. Öyle anlıyorum doğru mu?
1: Çünkü karşısına aday çıktı ve doğru. Kazandı yani.
0: Sadece hayır sadece değil. Mesele
2: mesela
0: bu mu?
2: Aday değil.
1: Mesela tabii sonuçta...
0: Ya, yani mesela ya, mesela şöyle bir şey
1: ama şöyle Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekiliydi. Her şeye rağmen İmamoğlu değişim dediğinde o da ufak ufak kıpırdanıyordu ve gitti genel merkeze. Genel başkan dedi ki ya biz kurultaya gidelim dedi. Genel başkan Kemal Bey istemedi. Dedi ki seçimler olsun seçimlerden sonra gideriz. Ben de bırakırım dedi. Sonrasında ne yaptı Özgür Özel? Olmaz dedi. Biz değişim yapalım. Yani o hançerleme aslında sadece İmamoğlu değil. İmamoğlu'yla beraber hareket eden tamam. Özgür Özel de
2: dedi işte.
1: İçinde.
0: Tamam o işte yani aynı. Tamam zaten bunu ben yani içeriği senin kadar iyi bilmediğim için bilemem. Ama Özgür Özel'in de üzerini çizdiyse zaten şunu da yapacaktır. Bırakın yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çok eski bir siyasetçi ve bizim böyle yani... tüzük onları ezbere biliyorlar neyin tabii neyi getireceğini kaç hamle sonrasında hesaplıyorlar. Yani. Bırak ya belli bir mesafeye getirip yani sadece CHP içerisinde değil yeni kurulmuş partide de seçime girememeye sebep olabilecek duruma sokabilir bir partiyi. Ya da işte yetiştiremezsiniz, açamazsınız il başkanlık kürsüsü, ilçe başkanlık kürsüsü. O zaman ne yaparsınız? Yeni bir parti kurmak mı? Mevcuttaki bir partiye
3: bir
0: katılım
3: şey sorayım.
0: Sağlamak
3: Kemal
0: mı olur?
3: Yani Kemal Bey'in yaptığı sorayım. Açıklamalar, Özgür Bey'in, Ekrem Bey'in yaptığı açıklamalara göre ben daha uzlaşıcı görüyorum.
2: Tamam da.
0: Kemal Bey.
3: Kendi ama... güçsüzlüğünü de görüyor, tabansızlığını da görüyor.
0: Tamam, Kemal Bey ama hiçbir zaman doğrudan konuşmadı. Gelmiş. Medyadaki aracılarıyla konuştu.
2: Tamam bir şey söyleyeyim. Kemal Bey şimdi desek ben kurultaya gitmek istiyorum. Gidebilir mi?
3: Bir de hukuki sorunlar var yani.
2: Gidemez hukuksal yönden ya.
0: Tabii ama işte ilçe bak, hepsini yapması
2: lazım. Yok iki tane. İki tane kurultayla ilgili tedbir kararı var.
0: Yargıtay dedik evet.
2: Şimdi bu tedbir kararlarının...
1: İstanbul olmadan gidebilir. Yani çoğunluğu sağlıyor.
2: Abi bir saniye hayır o başka onda. Bir şey. Bak iki tane mesele var. Birincisi 2018 CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultay çağrısını genel başkan yapabilir ya da parti meclisi kararıyla üye salt çoğunluğu ve kurultay delegelerinin 5/1'in talebiyle oluşur.
0: Tamam.
2: Bu tamam. Tamam. Diyelim ki bunu yaptın. Bu tedbir kararları kalk bana kurultay yapamıyorsun. Şimdi bu tedbir kararlarının Sayın Bahçeli'nin ifadesi o. Bunu hızlandırın. Tamam. Ve bu süreç gelsin, bir an önce söylediğin. Şimdi o noktada.
0: Tamam, temyizden feragat ettiğinde iki haftada kesinleşecek. Evet. Tedbirler tamam. Kalkacak zaten.
2: Tamam. Ben de aynı yere geleceğim.
4: Şimdi bizim kesinleşecek.
2: Bizim esasında yani, evet, bunların uzlaşının olup olmayacağını göreceğimiz yer ne grup başkan vekili, ne o, ne bu. Evet. Zaten biz bu mahkeme sürecinde bir uzlaşıya varmazlarsa zaten bu süreç doğal olarak kendinden uzayacak. Evet. Ve doğal olarak da bu bir buçuk yılı bulacak. Bunu hepimiz biliyoruz. O nedenle burada ilk bakacağımız yer bu süreç. Ama şimdi...

0: Ben ilk günde programa beraber katıldığımızda da ifade etmişti. Aynen katılıyorum. Buradan CHP bir fırsat doğurabilir. CHP burada bir sinerji oluşturabilir.
1: Geçen saat kaybediyor.
0: CHP bunu yapabilir ama şu an ortaya konan akıl taraflar diyeceğim. Tarafların birbirlerine karşı bilenmişliği, birbirlerine karşı sırtından hançerlemedir. İşte o oldu, bu oldu kısmı ile ilgili şöyle bir yola da geldik. Şimdi bakıyorsun gerçekten CHP'de akil de kalmamış. Yani geçmiş dönemlerde bir kısım genel başkan, şimdi onlar da taraf. Şimdi onlar da taraf olduğu için ara bulucu olamıyorlar. Ve CHP'de bir ara bulucu da kalmadı. Doğru dürüst ara bulucu da yok.
1: Hala
0: yani
1: var,
0: biraz
1: hala
0: önce mesela var. Örnek söyleyeyim. Ahmet Akın'ı söylediğimizde, Levent Gök'ü söylediğimizde, birkaç ismi söylediğimizde can alınmasın. İnsanlar taraf belirleyin diyor. Ya bazen de bırakın birileri ortalığı...
2: Mansur Yavaş için şey söyleniyor.
0: Nasıl?
2: Evet. Mansur Yavaş da tarafını ya, belirlesin deniyor.
0: Bak ama bir şey söyleyeyim. Yani şimdi taraf olmak şudur. Taraf olduğun andan itibaren masaya gittiğinde birisi yani, adına
3: bir
0: gidersin.
3: Ekibe dahil tamam oluyorsun mı? Artık
0: şimdi
3: ona.
0: Sen CHP'liysen ve CHP'de gerçekten CHP'nin iktidarını istiyorsan bırakın birileri bu süreç netleşene kadar bir ortada kalsınlar. Bunlar sizin kapılarınıza gidip gelebilsinler. Ama öyle açıklamalar yap. Mesela ben ilk gün ilk gün Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'nden daha Sayın Özgür Özel açıklama yapmadan yapılan açıklama neydi? Bu karar hiç hükmündedir tanımıyoruz.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Tamam mı?
1: Tabii, onu diyorum.
0: Bir saniye şimdi demek lazım ya. Bir saniye demek lazım. Partinin genel başkanı da açıklama yapmamışken bu açıklamayı yaptığın andan itibaren burası bambaşka bir tablo olur. Ben çok açık yani, net söylüyorum.
1: Duygularıyla konuşuyorlar ya.
0: Muhalefetin güçlü olmasını istiyorum. Gerçekten istiyorum. Ama CHP bunları aşamazsa biraz önce çok konuşmadık. Mesela benim açımdan teröristli Türkiye meselesi ne olacak? Muhalefetin bölünmüşlüğü meselesinde insanların siyasetten soğuma meselesi ne olacak? Gençler bu oy verme meselesinde, ülkeye aidiyet meselesinde bir aidiyet hissetmezlerse nereye gidecekler? Hayat pahalılığı meselesinde yani şimdi bunlar öyle şey meseleler değil.
3: Ya Nevzat şöyle bir sorun var. Bak aynı sıkıntılar devam ediyor. Sizin bahsettiğiniz kurumsal kimliğin aslında kolektif iradenin kazanması. Doğru mu? Ya herkesin kendi çıkarlarını, menfaatlerini, şahsi ideallerini, hırslarını bir kenara bırakması. Ama bu ya altılı masanın da bu bozulmasının sebebiydi. Daha seçim kazanılmadan sen şusun, ben buyum, evet. Onu sana verdim, bu bakanlık aynen. Senin
4: bakanlıkları paylaştılar.
3: Ya bugün maalesef artık siyasetçileri tanıdık. Bugün de bunu yapamayacaklar. O yüzden onu soruyorum. Mesela diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le hiç mi barışamaz deme sebebi. Ekrem İmamoğlu'nun tamamen mesafe koyuldu, başarıldı diyelim. Dışarıda kaldı. Özgür Özel arasına mesafe koydu ve onunla beraber hareket eden bir grup insan da onlar da koydu. Ekrem İmamoğlu ocak dışı. Şimdi mesela Özgür Özel tamam bunun karşılığında ben de senden örneğin Cumhurbaşkanı adaylığını istiyorum dedi. Ya böyle mesela uzlaşının kalıcılığı böyle formüllerledir. Yani ve günün sonunda siyasette bunlar konuşulur. Neden bunlar konuşulamıyor? O sadece sırttan bıçaklama, hançerleme sebebiyle mi? Yoksa başka meseleler mi?
2: Bir kurultay bu meseleyi çözmez mi? Bu tartışmayı bitirmez mi?
3: Kurultayda işte
2: bir kurultayda
0: çözer.
4: Kurultay çözer. Ama zaten kurultay
2: sağlıklı bir şekilde olursa hiçbir aksi iddiaya yer vermez.
3: Kurultayda.
5: Kurultaya uzlaşıyla gidersen
3: çözersin.
5: Kurultaya uzlaşıyla gidersen çözersin.
4: Hangi delegeyle gittin?
5: Kurultaya savaşmaya gidiyorsan gerek çözersin.
0: Orada 190 delege soruşturma altında onunla mı gideceksin? Yeni delegeyle mi? Yeni delegeyle gideceksen bu iş olur. Yeni delegeyle gideceksin. Herkes orada pozla ama şimdi sen dersen ki şunu dayatırsan o zaman Kemal Bey'in itirazının anlamı kalmıyor. Tamam mı? Şimdi eğer bu mevcut durumla ben gideceğim dersen birilerinin de Kemal Bey'e şunu sorması lazım.
6: Özgür Özel diyor ki kurultaya gideceğiz. Kurultaydan yine ben kazanacağım. Geleceğim genel başkanıma devam edeceğim diyor. Peşinen denklemi böyle kurmuş.
2: Siyasi yani, iddia olabilir. Hani gireceğim tamam, kazanacağım yani, ama...
0: Hayır.
2: Teknik olarak
6: onun teknik olarak dayandığı şey de o aslında. Ya. Yani yeniden Mutlano. Bir yeniden bir ilçe il kongrelerinin yapılması, yenilenmesi her bakımdan
5: İstanbul
6: falan.
5: Delegeleri hariç 4-5 Kasım tabii. Delegeleriyle gidilecek kurultay.
6: Tabii.
5: Doğru mu?
6: Böyle bir sürecinin olmayacağını
3: Gürsel
6: ortaya
3: Tekin
6: koyuyor.
3: Gürsel Tekin bir açıklama da yapmış galiba. 7-8 aya tahminim evet, gidilir gibi bir ifadede bulunmuş.
4: Evet. Özgür Özel de 8 ayı bulur dedi.
2: Evet. Özgür Özel de 40 gün ama 40 günde beklemeyeceğiz. Hemen olması lazım.
5: 7-8 ay bir uzlaşma falan değildir. 7-8 ay Kemal Bey'in de oraya yerleşmesi demek.
0: Yasal kısımda uzlaşamazlarsa bu mahkeme süreçleri yani kimse kendisini yani Türkiye'de bazen şöyle oluyor. Hani hukuk yok, mahkeme yok vesaire
4: peki
0: falan.
4: Peki ne olur?
0: Ya tamam, uzarsa ne olur? Hayır. Uzarsa ne olur? 1,5 yılı bulur.
4: Tamam, hayır. Tamam. Ne yapar? Özgür Özel ne yapar?
0: Ha, Özgür Özel'de iki yol var. Bir, ya meclisteki grup toplantısını muhalefet merkezi yapar, oradan parti yönetir.

0: Konuşmayı göze alır ya da ikinci partiye gider.
1: Bayramdan sonra delegeleri toplarız.
0: Tamam.
1: Orada, gideriz dedi.
0: Bak orada yine aynı yani. Şeyi söyledim. Delegeden imzayı aldın.
2: Bu mahkeme o da sakat olmuş tamam, olur. O da itiraz edilir, o da sakatlanır yani. Bak, aynı delegeyle gidiyor.
0: Şimdi CHP'deki sorun ne biliyor musun? Bazen CHP'nin kendisini çok iyi bildiği şeyi vatandaşa bilmiyorlar gibi anlatıyorlar ya. Ya çok net. Bu işin hukuksal kısmı ile ilgili mesele belli. Sen o parti genel merkezi hukuksal olarak Kılıçdaroğlu'na teslim edilmiş. Sen bunu ahlaki boyutunu sorgulayabilirsin, sen bunu politik boyutunu sorgulayabilirsin ama...
2: Siyaset eleştirisi.
0: Evet, siyaset eleştirisi ama hukuksal olarak orada. Şimdi sen eğer buradan ben mücadele edeceğim, gideceğim dediğinde de senin önünde iki engel var. Bir, iki tane tedbir kararı var, bunların kaldırılması gerekiyor. Bunlar kaldırıldıktan sonra sen imza toplayabilirsin, bu süreci başlatabilirsin. Bak o süreci başlattığında orada kimle gideceğin ortaya çıkar, onda bir sıkıntı yok. Ama sen bütün bunları yapmadığın zaman, o uzadığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında bir buçuk yıllık süreyi engelleyemezsin. Dolayısıyla benim kastettiğim o. Orada da sana iki tane mücadele alanı düşüyor. Bir, Demokrat Parti döneminde olduğu gibi meclis grubuyla parti grubu ayrışır, mücadele eder. İkincisi de ikinci parti kurarsın. Peki, yarın Kılıçdaroğlu, ben yeni grup başkan vekili öneriyorum dediğinde, böyle bir risk aldığında... Olur olmaz bilmiyorum. Bir çatışma alanı oluşturur mu?
3: Grup başkanı mı?
0: Evet, grup başkanı. Mesela yeni bir imzayla. Mesela şimdi biz ne diyoruz? Ana gövde nerede bilmiyoruz. Yani milletvekilinin ana gövdesi. Sayın Özel diyor ki bizde.
4: Mutabakatsız her türlü inisiyatif partiyi böler.
0: Aynen o. Bitti.
4: Bayramdan sonra bu iş bitti. Hallettiler, uzlaştılar. Yoksa...
0: Her geçen süre CHP'deki
4: uzlaşmanın karar almayacağı belli değil ki.
3: Uzlaşmanın dinamiği ne?
0: Dinamiği yani
3: uzlaşmayı zorlayan ne?
0: Yok, çok açık konuşmak lazım. Özgür Bey karar verecek. Ekrem Bey'le mi devam edecek, Kemal Bey'le mi? Bu kadar basit.
3: Ya Kemal Bey ya. Bunu kabul
4: yani
3: edecek.
4: Ekrem Bey aramayacağınız bir şey de yok yani. Ekrem İmamoğlu dediğiniz kişinin bir 2-3 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmış olduğu için toplumsal bir karşılığı var. CHP bunu yok sayamaz. Böyle de bir durum var.
0: Tabii.
4: Sevin sevmeyin. Beğenin beğenmeyin. İşte benim de Ekrem İmamoğlu bir sürü itirazım var yani. Ama bir karşılığı var. Yani Özgür Bey ile Kemal Kılıçdaroğlu ikisi devam etsin falan diyemezsiniz yani. Orada bir haklı haksız içeride tutulan, çoğu insan tarafından da haksız şekilde içeride tutulan,
0: tamam.
4: Diploma gibi abuk kararlarla tamam. Da içeride tutulan biri var yani.
0: Tamam. Bunu, Kemal Bey
4: bunu millet
0: diyor ki,
4: görmeyecekti
0: tamam,
4: yani.
0: Gürkan abi Kemal Bey de
4: Özgür
0: diyor ki,
4: Bey ile Kemal Bey anlaştık. Tamam. Bir süre bir şey yok.
0: Hayır,
4: bir
0: saniye. Tamam, uzlaşmanın yolu
4: o da dahil olacak bu işe.
0: Tamam, dahili o zaten. Dahili nasıl dahil? Kemal Bey diyor ki ben arındıracağım. Ve arınmanın temel şeylerinden bir tanesi de Ekrem İmamoğlu ve ekibi diyor.
4: Ya şimdi öyle tamam. Diyorsunuz da o ne demek mesela?
0: Tamam işte onu söyleyeyim.
4: Bir daha Ekrem İmamoğlu
0: tamam.
4: Siyaset yapmasın adamları gelmesin
0: hayır,
4: mi? Ne demek
0: o
4: yani?
0: Değil, onun o bir ölçüsü var. Şimdi Özgür Bey'ine yakın çevre de ya kardeşim senin elinde bir mahkeme kararı yok. Bu adam mahkum olmuş değil.
4: Ayrıca.
0: Dolayısıyla orada uzlaşabilecekleri alan büyük ihtimalle aklanarak gelmesi. Ama şimdi Özgür Bey'in çevresi de diyor ki ya bu operasyonlar zaten siyasi. Hani bunun aklanma gelme şansı olmaz diyor. Şimdi tıkanma yeri orası. Yani bunu görmek gerekiyor ya. Tıkanma yeri orası.
4: Tıkandık. Çözeceğiz. Peki. Nasıl çözeceğiz?
0: Biz niye çözüyoruz? Kendileri çözecek.
4: Arkadaş seçimden önce çözeceğim bir şey yok. Yani Ekrem Bey aklansın gelsin veya beraat etsin veya çıksın.
0: Seçimden önce Ekrem Bey durumu böyle çözülemez. Zaten diyor. Biz canlı yolundan gidelim.
2: Ben parti yöneticisi değilim zaten. Ben dışarıdan gözlemliyorum. Ama bu gözüküyor. Parti bölünmüş. Bunun daha neti yok. Bugün ikisinin de
4: ben
2: yaptığı
4: daha
2: açıklama
4: bölünmüş, onu gör. Yani bir 10 gün sonra falan göreceğiz
2: bunu. Şu anlamda söylüyorum. Bölünmesi.
4: Fikren bölünmüş vaziyette
2: evet,
4: görünüyor.
2: Hayır, şöyle siyaset
4: kurumsal olarak da parçalanabilir.
2: Siyaset yapamaz zaten. Bu saatten sonra Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu, genel başkan olduğu bir partide siyaset yapamaz. Ve Ekrem İmamoğlu da yapamaz. Eğer siyaseti bırakacaklarsa bu başka bir şey.
4: Durumlara teslim olunmaz, durumlar dönüştürülür diye.
2: O zaman da yeni parti o gücü...
4: Yeni parti zaten gücüyle, ölüm demek, bunu söyleyeyim
2: yeni,
4: yani.
2: O gücüyle
4: yani. Her
2: yeni
4: türlü çözüm CHP'nin içinde bulunmak zorunda.
0: 90'a ben söyleyeyim, bak bendeki özel bilgiyi söyleyeyim. 136 vekilin büyük ihtimalle 84 ile 90 arası... Özgür Bey'in kurduğu bir WhatsApp grubundan. Direniş diye bir WhatsApp grubu kurdular.
5: Duydum
0: onu. 88-90'ı orada. Gerisini,
4: adı bile yanlış.
0: Gerisini o gruba almadılar. Dolayısıyla aslında biraz tablo net. Yani şu an milletvekili...
3: Zaten 40-50 civarında tam, Kemal Bey'den.
0: Evet yani 90 olursa 136-46 falan olur.
3: 138.
0: Yani 46-50. Dolayısıyla da şimdi bu gövdeye güvenerek siyaset yapacağım dediğinizde iki parçalı bir CHP karşımızda. Orada da %50 artı biri
2: bence
0: en yakın.
2: Bence ona güvenmiyor. Bence yerel seçimlerde aldığı birinci oldu, oya
0: şu an milletvekili meselesi lazım.
3: O sayılar çok sabitlenemez bence.
2: Milletvekili, milletvekili.

0: bu iki tiki
1: başlangıç olarak
2: yani bugün destek verenler,
0: iki başlılığın ağırlığı değişebilir.
2: Vermeyenler değil.
3: Milletvekili belirlemez. Peki AK Parti'yi partiye katılabilir.
2: Milletvekili belirlemez.
4: Evet. Birbirlerinin son sözü, birbirlerinin aleyhine kurdukları her grup, birbirlerine yönelik her eleştiri, birbirlerine yönelik her suçlama, hakaret 8. genel seçim mağlubiyetine doğru götürür yani bunları. Tabii, bunu gördüler, gördüler.
0: Bu süreçte Özgür Özel'in yani bu arınma, ayrışma vesaire gibi süreçteki dili değişmediği sürece o da buna dahildir ve sıkıntısı
4: evet,
0: büyüktür.
4: Evet, evet.
0: En son bu Uşak Belediye Başkanı için sarf ettiği söz kapı açılana kadar CHP'liydi. Kapı açıldıktan sonra AK Partili oldu. Bu ne demek ya? Kapı kapalıyken yapılanlar CHP'ye yakışan bir şeyler miydi anlamına gelecek. Öyle mi anlayacağız?
3: Bu yani... Eskilerin bir sözü var. Allah CHP için
1: son
3: hayırlısını
1: versin. Son cümle olsun. Yani. O sözü de kapatalım.
3: Allah CHP için hayırlısını versin.
1: Peki. Profesör Doktor Yaşar Esin, çok teşekkürler. Merve Şevden Boruç. Çok teşekkürler. Bugün bizimle olabilmek için hayli fedakarlıklar da yaptı. Çok çok sağ olsun. Çok teşekkür ederiz.
3: En azından kamerayla kaza olmadan gittik yani.
1: Nevzatçık teşekkürler. Canış Çek teşekkürler. Gürkan Zengin teşekkürler. Konuklarıma teşekkür ettim. Kısa bir ara aranın ardından size de vedalaşacağız.
5: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın! Emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

Size izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma da emekleri için teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Bayramda da yine gerçek günde görüşeceğiz. Hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 26, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 22, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin parçalı bulutlu 16 derece.
1: Epitopu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul.

Sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Gecenin sıcak gelişmesiyle başlayalım. Adana gece saatlerinde 4,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Sayınbeyli ilçesi olan deprem saat 04.26'da meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sarsıntı yerin 8,6 kilometre derinliğinde kaydedildi. Panik ve korkuya neden olan deprem sonrasında olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sarsıntı Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Niğde'den de hissedildi. ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı paniği yaşandı. İran müzakerelerinin görüşüldüğü esnada Beyaz Saray yakınlarında silahlı çatışma çıktı. Saldırı ABD saatiyle akşam 18 sıralarında yaşandı. Silahlı bir saldırgan Beyaz Saray yakınlarında çantasından çıkardığı silahla çevreye ateş etmeye başladı. Görgü tanıkları 20 ila 30 arasında silah sesi duyulduğunu iddia etti. Silahlı saldırgan Beyaz Saray'ın kontrol noktasına kadar gelip emniyet güçlerine de silah sıktı. Saldırgana karşılık veren gizli servis ajanları şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Saldırgan yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çatışma esnasında bir görgü tanığının da ağır yaralandığı belirtildi. Çatışmanın ardından Beyaz Saray'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye giriş çıkışlar geçici olarak durduruldu. Gizli servis sözcüsü olay sırasında ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray konutunda bulunduğunu ve olaydan etkilenmediğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Orta Doğu'daki barış arayışları için yoğun bir diplomasi yürüttü. ABD Başkanı dahil birçok bölge lideriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmelere dair bilgilendirme İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Telekonferansla yapılan görüşmelerde ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra 6 ülkenin lideri de hazır bulundu. Erdoğan liderlere bölgedeki sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini, İran'la yürütülen süreçten memnuniyet duyduğunu belirtti. Varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını belirtti. Cumhurbaşkanı görüşmede İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu da hatırlattı. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı. İran'la müzakereler büyük oranda tamam dedi. Trump paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Körfez ülkelerinin liderleriyle görüştüğünü belirtti. Anlaşmanın son ayrıntıları ve detayları görüşülüyor. İran'la müzakereler büyük oranda tamam dedi. Trump barışa ilişkin bir mutabakat zaptıyla ilgili çok verimli bir görüşme olduğu ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Cumhuriyeti ve listede yer alan diğer ülkeler arasında nihai hale getirilmesi gereken bir anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi. Ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu ile de bir görüşme yaptım ve bu görüşmede çok iyi geçti.

0: Anlaşmanın son yönleri ve detayları şu anda görüşülüyor ve kısa süre içinde açıklanacak. Anlaşmanın diğer birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı da açılacak ifadelerini kullandı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinde yoğun drone saldırısı başlattı. Başkent sokaklarında patlama sesleri yükseldi. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk saldırı anlarını sıcağı sıcağına aktardı.
1: Şu anda Özcan Öztürk'le birlikte başkent Kiev'deyiz. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz. Aslında gecenin erken saatlerinde ABD'nin Kiev Büyükelçiliği önümüzdeki 24 saat içinde her an gerçekleştirilebilecek potansiyel bir hava saldırısına dair bir bilgi alındığını duyurmuştu. Ve Büyükelçilik Amerikan vatandaşlarına hava alarmının duyurulması durumunda derhal sığınaklara girmeye hazır olmalarını tavsiye etmişti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Kiev genelinde zaten sirenler çaldı. Duymuştuk. Kiev'e, başkente çok yoğun drone saldırıları başladı. Kiev'in oldukça merkezi noktalarından birindeyiz ve dronlar yaklaşık bir saattir tepemizde uçuyor. Yine edindiğimiz bilgiye göre 4 adet balistik füze atıldığını, ardından da drone saldırılarının devam ettiğini duyduk. Ancak bulunduğumuz bölgede zaman zaman yine havaya ateş açılmasına benzer de sesler duyduğumuzu aktarabilirim. Ukrayna'da şöyle bir durum var. Başkent Kiev'de gece 12'den sonra sokağa çıkma yasağı vardı. İnsanlar şu an tıpkı 5 yıldır olduğu gibi ne yapıyorlar? Eğer evlerinde, binalarında veya yakınlarında bir sığınak varsa şimdi biz de sığınağımızı gösterelim. Bence onu da göstermekte fayda var. Bakın burası mesela bizim ev. Bir ses daha geldi bu arada. Bir yer daha vuruldu. Bir patlama sesi daha duydum. Şimdi o sırada size ben de evet çok güçlü bir patlama sesi daha geldi. Şu an çok güçlü bir patlama sesi daha geldi. Bakın oraya gidelim mi Özcan abi? Önce oraya gidelim. Önce oraya gidelim Özcan abi. Bakın zannediyorum sol taraftan sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama çok güçlü şu anda Kiev semalarında patlama sesleri duyuluyor. Rusya dronları Kiev semalarında. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev Büyükelçiliği bu geceye dair drone saldırısı olabileceğine dair uyarıda bulunmuşlardı. Bakın şimdi bir alarm daha geldi. Bir alarm daha geldi. Onu da göstereceğim birazdan size. Telefonlara işte bu şekilde alarmlar geliyor. Bakın bunu da gösterelim. Şimdi Kiev için yeni bir alarm daha verildi. One Alert diyor. Yeni bir alarm daha verildi başkent Kiev için. Bakın araçları da görüyorsunuz. Normalde bu araçların izni olmadığı müddetçe bu saatte burada dolaşmaları yasak. Yani şehre girerken çıkarken de biz zaman zaman geç vakitte dönüyoruz. İşte sınır şehirlerinden uzak yoldan geldiğimiz için ama iznimiz olduğundan dolayı şimdi Özcan Öztürk'ten rica edeceğim. Bakın orada yavaş yavaş Ukraynalılar da gençleri görüyorum. Onlar da sığınaktan yukarı doğru geliyorlardı ama muhtemelen merak ediyorlar aşağı yukarıda neler olup bittiğini. Kiev'deki hayat 5. yıldayız, 4 yıl geçti. Gündüzleri inanın hayat normal akışındaymış gibi gözüküyor ama öyle geceler yaşanıyor ki, öyle saldırılar yaşanıyor ki tıpkı bu gece gibi savaş tüm şiddetiyle kendini hissettiriyor.
0: Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde hareketli günler yaşanıyor. Özgür Özel Genel Merkez'de kapalı grup toplantısı yaptı. Grup başkanı seçildi. Daha sonra açıklama yapan Özel, herkes kurultayın 40 gün içinde toplanmasını istiyor dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'yla kurultay kararı sonrası yüz yüze görüşeceğini söyledi. Açıklamanın ardından Özel, parti meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 5,5 saat sürdü.
2: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Olur olmaz yerlerde okuyoruz. Butlan kararının arkasında efendim işte 90 milletvekili var falan.
3: Mutlak butlan kararının ardından kapalı grup toplantısı yaptı. Özgür Özel CHP grup başkanı seçildi.
2: Ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım. Grup başkanı kendi kararıyla her istediği zaman grup toplantısına çağırabilir. Partinin genel başkanından birlikte bu toplantıya zaman zaman katılır.

0: kürsü teklif eder kendisine. Ancak bu şartlar öyle bir süreç değil. Haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
1: Parti Genel Merkezi'ndeki kapalı grup toplantısına 96 vekil katıldı. Özel 95'inin oyuyla CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu için bundan sonra genel başkan demem, Kemal Bey derim dediği öğrenildi. Genel merkezden çıkması halinde ise mecliste çalışmalarına devam edeceğini söylediği kaydedildi. Özel kurultay içinde çağrı yaptı. Kurultay kararı alındıktan sonra Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşeceğini söyledi.
0: Kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir. O açıdan da bir an önce zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. İlk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Devamında yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar.
1: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları da mutlak buttan kararının ardından ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada partimizin seçilmiş genel başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız denildi. Genel merkezde bu gelişmeler yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa döndüğüne dair yazı meclise ulaştı. Meclis sitesinde Özel'in ünvanının da grup başkanı olarak değiştirildiği görüldü.
2: Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez açıklama yaptı. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız dedi. Kılıçdaroğlu grup başkanı seçilen Özgür Özel'i de tebrik etti.
3: Bu parti Cumhuriyeti kuran bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
1: CHP'yi ahlaki değerlere kavuşturacağını söyledi. Parti tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.
3: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Bir başka önemli noktaya daha değineyim. Genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir.
1: Mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Evinden çalışma ofisine geçerken gazetecilere açıklamada bulundu. Sözlerine grup başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek başladı. Süreç içerisinde Özel'le ikinci bir görüşme yapmadığını kaydetti.
3: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir.
2: CHP'nin iptal edilen 38. olağan kurultay ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri 7 ilde operasyon düzenledi. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak ve kara para aklama suçlamaları yöneltilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek tutuklandı. Melda Tanışman Tutan, Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Tarihi bir sorumluluktur, bir devlet politikasıdır dedi.
4: Terörsüz Türkiye gelecek nesillerin

0: milletimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
1: Terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Sürecin bölgesel ve küresel gelişmeler açısından önemine dikkat çekti.
0: Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Terörsüz Türkiye politikasının hem bölge hem ülkemiz açısından ne kadar makul bir strateji konumlanma olduğunu gören gözler için ayan beyandır. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika törenine katıldı. Siyasetin toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.
0: Bizim için siyaset, kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona daha imza attı. MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
1: Adım adım takip edildi. DAEŞ'e ağır bir darbe daha vuruldu. MİT kırmızı bültenle aranan 10 teröristi yakaladı, Türkiye'ye getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, istihbari çalışmalar neticesinde Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılanları tespit etti. Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Kurulan koordine sonucu sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şahısların yeri tespit edildi. Teröristlerin hareketleri adım adım izlendi. Teröristlerin geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı da belirlendi. DAEŞ'ın Türkiye'den sorumlu sözde istihbarat emiri Ali Bora, Ankara Gar saldırısını düzenleyen DAEŞ'li teröristlerle irtibatlı olan Ömer Deniz Dündar'ın da aralarında olduğu 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 DAEŞ mensubu sorgularının ardından tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
2: Gülistan doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şüpheli Umut Aldaş, ABD'de gözaltına alındı. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in "ben bir kızı öldürdüm" dediğini anlatmıştı. Altaş'ın savcılığa vereceği ifadeyle olayın üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.
1: Baş şüphelinin yakın arkadaşı, Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma, cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. ABD'de bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.
3: Baktım dolaba çıktı.
1: Gezi tanık ifadesine göre Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş, Gülistan Doku'yu darp edip cinsel saldırıda bulunmuş ve Gülistan hamile kalmıştı. Umut Altaş, 24 TV'ye verdiği röportajda Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü.
4: Muhtemelen 3-5 ay sonradır. Birlikte otururken Türkay, "sana bir şey söyleyeceğim ama kızma" dedi. "Ben bir kızı öldürdüm" dedi. "Nasıl böyle bir şey yaptın, niye yaptın" dedim. O da "çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu, ben de çıkardım sıktım kafasına" dedi. "Babanın haberi var mı?" diye sordum. "Evet, babam da biliyor, o halletti zaten" dedi.
1: Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracı

0: aracında öldürdüğünü, valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun otomobilinde taşıdıklarını tahmin ediyorum dedi. Gülistan'ın gömülmüş olabileceği bazı noktaları da işaret eden Altaş, adalete güveniyorum, ülkeme dönüp teslim olacağım ifadelerini kullandı. Altaş bu röportajın ardından ABD güvenlik makamlarınca gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Interpol, FBI, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile yürütülen eş zamanlı koordinasyon sonucu Umut Altaş'ın hareket alanının adım adım daraltıldığını ve New York'ta gözaltına alındığını belirtti. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik ve kilit isim olarak nitelendirdiği Umut Altaş'ın bir an önce Türkiye'ye iade edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Umut Altaş'ın savcılığa vereceği ifadenin olayın üzerindeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
1: Bayram tatiline maalesef trafikten acı haberlerle başladık. Giresun'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
0: Bayram için İstanbul'dan Trabzon'a gidiyorlardı. Kırmızı ışıkta beklerken tır çarptı. Hurda'ya dönen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Musa U yönetimindeki tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazanın ardından olay yeri adeta savaş alanına döndü.
2: İki araba da tanınmaz halde.
0: İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda otomobil sürücüsü Ali Yıldız'la aynı aileden Melek Yıldız, 7 yaşındaki Hamza ve Hasan Yıldız, 15 yaşındaki Yağmur Yıldız hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
2: Şu anda durumlar çok kötü. Allah olanlara yardımcı etsin.
0: Kazada yaşamını yitiren ailenin Kurban Bayramı tatili için Trabzon'un Arsin ilçesine gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bursa'da dere kenarında oturan bir kişi dengesini kaybedip suya düştü. Yaklaşık 1 kilometre sürüklendikten sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
0: Dere kenarında oturuyordu. Dengesini kaybedince suya düştü. Yaklaşık 1 kilometre sürüklendi.
3: Hareket etme, hareket etme, hareket etme.
0: Bursa'nın İnegöl ilçesinde 31 yaşındaki Emrah G. iddiaya göre Bedre Deresi kenarında oturuyordu. Bilinmeyen bir nedenle bir anda suya düştü. Akıntıya kapılan adam şiddetli akan suda sürüklendi. Durumu fark edenler hemen ekiplere haber verdi. O sırada sürüklenen kişi tutunacak bir yer bulmayı başardı. Ekipler dereye inip mahsur kalan Emrah G.'yi kurtardı. Alkollü olduğu belirlenen adam hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edildi.
1: Bayrama sayılı günler kala kurban pazarlarında da hareketlilik arttı. Peki büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? Bakalım.
4: Ne sana ne bana. Bak. 1 lira geç. 1 lira geç.
5: Veremem.
0: Bayram yaklaştı. Kurban pazarlıkları kızıştı.
6: Pazarlık var diye.
5: Olmaz olur mu? Elbet var.
6: Biz kaç diyorsun?
5: Ne yapacağım? Ben şimdi ona 35 diye paşam.
4: 32.
5: Paşam sen biraz daha davran 35'e karşı paşam.
4: 32,5 sonra al benden.
0: Kurbanlık almak isteyenler satış alanlarının yolunu tuttu. İlçe ilçe gezen de vardı. Bahçeli evlerdeki kurban pazarında da fiyat araştırması yapan çoktu.
7: Kurban biraz manevi iş olduğu için daha önceden alınması daha uygundur.
5: Et fiyatlarına bakarak normal olur. Hemen hemen bir senedir bakıyorlar bu insanlar. Tabii bunun yemi de var, getirip götürmesi var.
6: Pazar uygun, normal fiyatlar. Geçen yıla göre biraz daha indirimli. Hayvanlar da çok güzel. Bu pazarın en büyük hayvanlarından bir tanesi de Şahin. 1 ton 100 kilogram ağırlığında 485 bin liraya sahibini buldu.
8: 2 yıl baktık bu hayvana işte. 2 yıldan sonra buraya getirdik. Geldiği gibi de hemen alıcısı geldi.
0: Büyükbaş fiyatları 250 bin liradan başlıyor. 500 bin liraya kadar çıkıyor. Küçükbaşta da fiyatlar 25-35 bin lira arasında. Küçükbaş soran daha çok.
5: 35'ten başladı 25'e kadar, 28'e kadar.
9: bu şekil

0: satışlarımız var. Yani her bütçeye göre yardımcı oluyoruz halka.
1: Büyükbaşa bakarak daha hesaplı. Şu anda bu sene küçükbaş daha hesaplı.
2: Küçükbaşınki yoğunluğu bundan sonra zaten. Bugün cumartesi, pazar, pazartesi, salı.
3: Bu saati noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Merhabalar. Ben Profesör Doktor Engin Çakar. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Ana ilgi alanım nörorehabilitasyon. Bugün bu programda dünyadaki nörolojik hastalıkları ve yarattığı yükü konuşacağız. Bakın çok ilginç rakamlar vereceğim. Nörolojik hastalıklar toplumu ne kadar sık etkiliyor? Bunları uzman Profesör Doktor arkadaşımızla sizlerle konuşacağız. Haydi başlayalım. Evet, Doktor Fizik Köşesi'nde yine birlikteyiz. Cumartesi beşisi birbirinden güzel beş hareket veya beş aktiviteyi bize iki tane birbirinden değerli misafirimiz anlatacaklar. Hoş geldiniz, kendinizi tanıtır mısınız?
1: Hoş bulduk hocam, ben fizyoterapist Öznur Can.
0: Öznur hoş geldin.
2: Ben de fizyoterapist Dilan Kaya.
0: Dilan hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam.
0: Ne göstereceksiniz bize?
1: Hocam bugün beyin fonksiyonlarını geliştirecek 5 egzersiz göstereceğiz. Biliyorsunuz beyin gelişebilen bir organ ve bunu sadece bulmaca çözerek değil, egzersizle de, hareketle de düşünerek daha aktif çalıştırabiliriz.
0: İsabet olmuş. Bugün beyin cerrahisi profesörü, doktor arkadaşımız konuk. Ben de zaten nörorehabilitasyonla uğraşıyorum. Siz de harika 5 aktivite göstereceksiniz. Çok merak ediyorum çünkü internette bir sürü beyin fonksiyonunuzu geliştirmek için şu el hareketini yapın, bu kol hareketini yapın. Görselleri karşıma çıkıyor. Siz ne göstereceksiniz?
1: Bizimkiler de o şekilde. Hatta buradakilerin de denemesini istiyoruz. Ekran başındakiler de denesin mutlaka.
0: Haydi bakalım.
1: O yüzden önce Dilan'ı bir oturtalım. Şimdi ilk olarak hocam parmaklarımızı sırayla dokunmasını isteyeceğim. Bunu yaparken de takip etmesini isteyeceğim. İlk başta böyle basit bir el göz koordinasyonu egzersizi gibi gösteriyor. Ama buna biraz da düşünme ekleyeceğiz. Atıyorum şöyle. Yüzden geri geriye ikişer saymasını istiyoruz. Böylece beyin hem hareketi yaparken hem de düşündüğü için aslında daha aktif bir şekilde çalıştırmış oluyoruz. Ya da burada yaparken işte sayı sayabilir, renk sayabilir, bir kelimenin son harfinden yeni bir şey üretebilir. Sürekli düşünmesi gerektiği için daha aktif çalışmış olacak, zorlanacaklar.
0: Mesela şimdi yüzden geri geriye çift çift mi
2: sayıyorum.
0: Sayıyorsun?
2: Evet.
0: Say bakalım sesli.
2: 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 88, 86, 84, 82, 80.
0: Yani iki dikkat koordinasyonu yapıyor. 100'den 3 geri say. Değiştireceğiz.
1: Yani aslında bunu zıt hareket, zıt yönde de olabilir. Bir taraf giderken bir taraf buradan başlayabilir. Değiştirip zorlaştırabiliriz.
0: Dilan matematik çalışken.
2: Hayır yani bir şey oldu.
0: Hadi bakalım. O zaman demek ki şunu da gösterdik.
2: Yapabiliyoruz.
0: Değişikliğe de beynin uyumunu sağlıyor. Yani 100'den 98 saydın ezbere gidiyor bir süre sonra. Sonra 3-3 sayabilirsin, 5-5 sayabilirsin.
1: Evet, aynı anda birçok sistem çalıştığı için
0: harika.
1: Hocam beyin daha aktif hale gelmiş oluyor aslında.
0: Harika, çok güzel. Tamam, değişikliği de gösterdik. Yapıp yapamamayı da gösterdik. Teşekkürler. Devam.
1: İkinci harekette yine beynin iki tarafını da aynı anda çalıştıran bir egzersiz. Yani şöyle, bir elini açarken bir elini kapatmasını isteyeceğim.
0: Hadi bakalım.
1: Yine basit gözüküyor ama bunu hızlandırarak, bir ritim ekleyerek, yine bir sayı saydırarak zorlaştırabiliriz. Atıyorum yine. Dilan bu şekilde başladı. Sonra benim ritmime uymasını istiyorum. Dilan benim ritmimle yapmaya başla. Bana uymaya çalış. Hızlandım.
0: Gibi. Aslında işitme, görme,
1: evet.
0: İşte motor fonksiyon dediğimiz el hareketini koordine ediyorsun.
1: Ki bunda eğer mesela biraz da unutkanlık, demans gibi bir şey başlamışsa, belli bir yaşın üstünde bir hastaysa mesela, Dilan şu an çok düzgün yapabiliyor ama çok zorlanıyorlar ve beyni aslında çalıştırmış oluyor.
0: Bunu aslında zor yapan da çok rahat anlarsınız. Biz hastalarımızda bazen bu tür aktiviteleri yaptığımızda evet. ilk gün yapamıyor, ikinci gün yapamıyor, kafası karışık gibi oluyor falan. Sonra iki hafta, üç hafta sonra bir bakıyorsun harika şeyler yapıyor. Tabii bunu çeşitlemek de önemli. Hani birçoğumuzun şu okullarda hani kızlar oynar veya kız çocuğu
1: evet,
0: olan oynar. Mesela bu ezber hareket bir yerden sonra rutin oluyor. Çeşitleyince de beyin o adaptasyon gücünü arttırıyor. Bundan faydalanıyoruz.
1: Evet.

0: Gelsin 3.
1: 3 de yine benzer bir hareket olacak. İki elimizi birleştirdik. Birbirine dokunup sonra sırayla avuç içine değdirmesini istiyoruz. Yine bunu hızlandırarak, çeşitlendirerek zorlaştırabiliriz hocam.
0: Harika. Tamam, bu da
1: Şimdi bir
0: yaygın.
1: tık zorlaştırıyoruz
0: Bu benim
1: artık.
0: yaptığım hareketlerden.
1: Bir
0: Haydi
1: tık
0: bakalım.
1: zorlaştırıyoruz. Şimdi öncelikle sizlerin de denemesini istiyorum. Baş parmağımız ve
0: Aman
1: serçe
0: Allah'ım, bu zor.
1: parmağımızı
0: Bu zor.
1: gösteriyoruz. Sonra sırasıyla bunların yer değiştirmesini istiyoruz.
0: Bu zor.
2: Yavaş yapılırsa. Yani
1: Biraz
2: düşün.
1: çalışarak aslında yapılabiliyor ama biz de zorlanıyoruz.
2: Biraz hızlan düşün.
0: Bunu muhtemelen ben yapamam. Ama arkadaşlardan, deneyenlerden de görüyorum. Yapan var, yapamayan var. Harika. Şimdi gelsin 5. egzersiz.
1: Biraz daha aktiviteye dönüştürelim dedik. Hem daha ilgi çekici oluyor bazen yapan kişilerde de. Bu şekilde renkler hazırladık. Evde de yapabilirler. Bunu çocuklarda, yetişkinlerde, yaşlılarda yine çalışabiliriz. Burada da şunu isteyeceğim Dilan'dan. Önce en basitinden başlıyorum. Ben renk söyledikçe dokunmasını isteyeceğim. Ama yine hızlı hızlı söyleyeceğim. Gösterelim. Sarı, yeşil, kırmızı, mavi, sarı, turuncu, kırmızı, yeşil gibi. Biraz daha zorlaştıracak olursak da ilk söylediğim renkte topa dokunuyorsun. İkinci söylediğimde de alttaki çubuklara dokunuyorsun. Mavi ve yeşil.
2: Mavi ve yeşil.
1: Evet. Kırmızı ve sarı.
0: Harika.
1: Turuncu ve yeşil. Yeşil ve sarı. Kırmızı ve mavi gibi.
0: Harika. İlla böyle bir sete gerek yok. Hani
1: Yok
0: herhangi bir
1: hocam.
0: oyuncakla olabilir. Veya de
1: Evet.
0: yastıkları dizersiniz. Büyük kırlent, işte küçük yastık,
1: Evet.
0: büyük bilmem ne gibi. Böyle çeşitlenebilir.
1: Amaç aslında beyni zorlayarak geliştirmek hocam.
0: Bulmaca çözme, sudoku çözme derken bir de böyle basit aktiviteler var. Bir de benim hani annemin hareketi var. Onu göstereyim. Bu olur mu? Şunu şöyle
2: Şu hocam.
0: yaparken
2: Evet onu.
0: olur
2: Evet.
0: mu bu?
1: Olur hocam. Yine aynı şekilde iki tarafı
0: Biz
1: da
0: annemin bu
1: çalışıyor.
0: hareketiyle yetiştik. Ama el değiştirince yapamıyorum ben. Onu da yapabilmek lazım.
2: Şöyle
0: Harika. Çok
2: yapalım.
0: güzel oldu. Teşekkürler.
2: Biz teşekkür
0: Harika.
2: ederiz hocam.
0: Programımız devam ediyor. Bugün nörolojik hastalıklardan bahsedeceğiz. Ben fiziksel tıp rehabilitasyon uzmanı olarak daha çok nörolojik rehabilitasyonla ilgileniyorum. Bunu artık her programda söylediğim için biliyorsunuz. Bakın, çok şaşırtıcı rakamlar var. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün 2024'teki bildirgesine göre burada sunduğumuz rakamlar. Dünya Sağlık Örgütü, nörolojik hastalıkların dünyadaki sıklığı yazın zaten telefonunuza veya işte bilgisayarınıza karşınıza çıkacak bir yayın. Her 3 kişiden biri nörolojik rahatsızlıklardan etkileniyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 3 milyar kişi nörolojik bir problem yaşıyor. Bu nörolojik problem çok çeşitli olabilir. İşte sinir sıkışması olabilir veya da beyin kanaması veya kanser olabilir. Ama toplumu ne kadar çok etkiliyor görüyorsunuz. Bizim görevimiz hekimlik. Aslında tedavi etmek için uğraşıyoruz gibi görünüyor ama asıl sorumluluğumuz önlemek. Yani farkındalık yaratıp bu hastalıkların olmasını engellemek. Olanı da tabii ki tedavi etmek. Onun için multidisipliner çalışıyoruz. Aslında önlemek, eğer var ise erken tanı, cerrahi veya medikal tedavi ve aslında benim buradaki en çok üstüne duracağım konu ihmal edilen, dünyada da ihmal edilen, geri planda kalan rehabilitasyon. Rehabilitasyon deyince fiziksel tıp ve rehabilitasyonun yaptığı tüm rehabilitasyon uygulamalarını kastediyorum. Hastanın iyileşmesi için bu disiplinlerin bir arada çalışması gerekiyor. Bakın bu üç kişiden birini etkilen rahatsızlıklar nedir? Onları görelim. En sık görülenleri sıralamışlar. İnme, felç. İnme felç deyince kısmi felç, tam felç, işte halk arasında kötürüm denilen felçler çoğunu kapsıyor. Beyin kanaması olabilir, beyin tıkanması olabilir. Dünyada her sene 12 ila 15 milyon kişi inme geçiriyor. Ülkemizde de 125 bin ila 150 bin olduğu bildiriliyor. Yeni doğan beyin hasarı çok önemli. Migren, migrenle uğraşan o kadar çok insan var ki. İkincisi bir de migrene benzeyen boyun baş kökenli baş ağrıları. Servikojenik yani boyun kökenli baş ağrıları diyoruz. Sinir sıkışmasına veya da kaslara bağlı olabiliyor. Bunlar da bu perspektifte. Ve bunama, yüzyılımızın sorunlarından birisi. Demans, Alzheimer, bunama. Bakıyoruz, şekere bağlı sinir hasarı. Ayaklarda yanma, üşüme veya da kalbinin ağrını hissetmeme birden ağır kalp krizi geçirme. O kadar çok ki şeker hastalığı artıyor, yani diyabet artıyor. Diyabete bağlı komplikasyon dediğimiz sinir ucu iltihapları da artıyor. Menenjit maalesef hala dünyada çok büyük bir sorun.

0: epilepsi yani Sara krizi dünyada çok büyük bir sorun ve erken doğuma bağlı nörolojik problemler. Onun için sıkı takip gebelikte çok önemli. Otizm spektrum bozukluğu oldukça yaygın. Artık dünyada farkındalık arttı, çabalar arttı. Tedavi ve rehabilitasyon için uğraşılar artmaya çalışıyor. Hepimizin bu konuda katkısı gerekiyor. Ve sinir sistemi kanserleri. Bunların başında da beyin tümörlerini çok görüyoruz. Bugünkü Profesör Doktor İbrahim Ziyal hocamız beyin cerrahisi uzmanı. Onunla bu konuları konuşacağız. En çok merak ettiğimiz 6 soruyu ona sorup cevabını almaya çalışacağız. Biz beyin sağlığı deyince aslında genelde hafıza, konuşma, hareket ve kişiliği konuşuyoruz. Evet, bunlar var ama hepsi bunlar mı? Hocamıza detaylı soracağız. Ve inme ve özellikle beyin kanamasında hangi belirtiler var ise beklenmeden acile gidilmeli, bunları soracağız. Ve beyin cerrahisi ne zaman devreye giriyor? Çünkü hastalıkların hepsinde de cerrahi gerekmiyor ama bir kısmında da cerrahi o kadar önemli ki hayat kurtarıcı olabiliyor. Ve hepimizin korkusu beyin tümörü. Vakalar arttı gibi görünüyor ama cerrahi seçenekler de oldukça gelişti. Bunları konuşacağız. Ve her beyin tümörü kanser mi? Yani kötü huylu tümör mü? Bunları soracağız. Ve arkasından da beyinle ilgili rahatsızlık olduğunda ne zaman rehabilitasyon hasta beyin cerrahisi tarafından yönlendirilir? Bunları hocamızdan öğreneceğiz. Hocamız bu konuda oldukça tecrübesi var ve bu konuda bize detaylı bilgiler verecek. İbrahim Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi ki geldiniz. Çok merak edilen sorular var. Konunun tam da merkezi olan sizden öğrenelim istedik.
1: Ben hazırım.
0: Hocam şimdi beyin sağlığını konuşuyoruz. Tabii psikolojik rahatsızlıklar da beyin sağlığı ile ilgili ama sosyal medya akım belirleyici olarak şu anda daha çok işte dikkat, hafıza, işte konsantrasyon bozukluğu veya da kişilikle ilgili şeyleri çok öne alıyor. Ama bir de organik bozukluklar var. Bizler hastanede daha çok organik bozukluklarla ilgileniyoruz. Biz bu geniş perspektifte nasıl bakmalıyız beyin sağlığı deyince? Biraz bize aydınlatır mısınız?
1: Beyin sağlığı birçok komponenti içermekte. Örneğin hafıza, sizin de vurguladığınız gibi başında sorumuzda da olduğu üzere çok önemli bir birikim hafıza. Yıllar içinde oluşan tecrübelerle birlikte beynin bir birikimi. Bunları beyin farklı şekilde duygularımızda, hareket etmemizde ya da karar vermemizde kullanmakta. Beynin yapısı son derece kompleks. Örneğin bir kolunu kaldırma, bir bacağını adım atma, öne doğru adım atma bize çok basit gelse de bu son derece kompleks bir sistem içinde oluşmakta. Ve o açıdan beynin fonksiyonları bir bütün olarak bakmak son derece önemli. Hafıza bunun bir bölümü ama dediğim gibi duygular, karar verme, hareket, denge bunların hepsi farklı farklı komponentleri.
0: Aslında nörobiyopsikolojik bir varlık dediğimiz insanda hafıza da çok önemli ama bir yandan da hücrelerin sağlıklı çalışması olacak ki hafızamızı, kişiliğimizi oluştursun. Siz burada hücrelerin biyolojik sağlığı ile ilgilisiniz.
1: Çok doğru.
0: Hocam hastalıkları saydık. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 3-3,5 milyar insan nörolojik rahatsızlıklarla mücadele ediyor diyor. Ve aslında burada sizlere başvuran hastalarda önemli bir kısımda inmeler, özellikle de inme dediğimiz beyin damar tıkanıklığı veya da beyin kanaması gibi durumların beyin kanamasıyla başvuruyor. Beyin kanamasından hasta ne zaman şüphelenip ne zaman hastaneye gitmeli hocam?
1: Beyin kanamasında öncelikle kafatası bir kapalı erişkinde bir kapalı bir kutu gibi düşünelim. Onun içinde beynin kendi su yapısı ve damar ve içinde kan damarları ve kan bulunmakta. Herhangi bir şekilde bu yapılarda bir anormal artış hacimde olur ise beyin sıkıştırmakta. Beyin kanaması olayında da kan damar dışına çıktığı zaman beyni sıkıştırmakta ve ilk belirti, en önemli belirti ağrı şeklinde gelmekte. Ağrının arkasından bulantı, istifra etme, şiddetli baş ağrısı şeklinde gelmekte. Bulantı, istifra etme ve yavaş yavaş da şuur bozukluğuna kadar gidebilmekte. Bazı kanamalar daha yavaş ilerlemekte. Bazı kanamalar ani olarak çok hızlı şekilde büyümekte. Ve onların tabii ki tabloları çok daha ağır olabilmekte. Ve hasta komaya kadar gidebilmekte.
0: Şimdi burada hocam biz çok görüyoruz. Mesela başım ağrıyordu, çok şiddetli bir ağrıydı. Hastaneye gittim. O an tanı konulamadı. İşte eve gönderdim. Tekrar başım ağrıdı hikayeleri var. Burada tabii baş ağrısında ağrı şöyle çok şiddetli, hayatım boyunca tanımadığım bir ağrı var. Direkt gitmeliyim. Ya da ya benim başım genelde ağrır. İşte bazen bir tane ilaç alırım geçer. Ama bu seferki ağrı biraz daha farklıydı. Hikayesini çok duyarız. Ağrının karakterinde farklılık gerçekten hastaneye gitme gerektiren bir şey midir?
1: Tabii ki. Aslında migren ağrıları çoğunlukla birçok ağrılarla

0: karışıyor. Ama sizin anlattığınız şiddetli baş ağrısıyla olan beyin kanamasında hasta zaten eğer şuuru açık ise bu ağrıyı şöyle tarif eder. Hayatındaki en şiddetli baş ağrısı şeklinde bir hastadan yorum alırsınız. Ve mesela beynin damarlarından çıkan baloncuklarda olan kanamalar bu tip kanamalardır. Şiddetli kanamalardır ve çok şiddetli olarak bir patlama şeklinde ise de hasta bu kanamayı ve arkasından gelecek olan baş ağrısına.
1: Bir de bazen çok şiddetli kanama olduğunda anında şuur kaybı oluyor. Zaten
0: Tabii.
1: orada 112'yi ara, hemen
0: Tabii.
1: hastaya, hastaneye
0: Dakika,
1: götür.
0: saniyeler, dakikalar içinde hasta ani olarak şuurunu kaybedebiliyor.
1: Bir de psikojen baş ağrısıyla hastalar çok karıştırıyor. Ben zaten stresliydim. Hani baş ağrısı da normal yaşanır herhalde bu dönemde diyor. Biz daha çok inme geçirmişlerin hikayesini geriye dönük dinlediğimiz için hocam zaten çok stresli bir dönemdeydim hayatımda ve bu dönemde hani baş ağrısı da yaşanır diye çok dikkat etmedim diyor. Aslında baş ağrısı normalde yaşamak normal bir şey değil. Hiç olmayan birisinin baş ağrısı önemli. Veyahut da baş ağrısı varken karakterinin değişmesi çok önemli. O zaman bir hastaneye gitmekte fayda var. Çok şiddetliyse, acile değilse nöroloji veya da nöroşirurji dediğimiz beyin cerrahisine gitmekte fayda var diye vurgulayalım hocam.
0: Tabii ama psikojenik diyerek baş ağrısını ihmal etmek de son derece yanlış olur. Muhakkak bir doktora başvurarak, acil ise acile başvurarak ve gerekirse radyolojik teknikleri yaparak bir sonuç almakta yarar var. Sonucunda eğer bir şey bulunamazsa, bir sebep bulunamazsa o zaman psikojenik olabildiği düşünülebilir.
1: Hocam harika vurguladınız. Aslında psikojenik baş ağrısı dediğimizde bu ekartasyon tanısı. Yani baktık damarda bir şey yok. Beyin hücrelerinde bir şey yok. Veyahut da işte hem muayenede hem görüntülerde her şey normal görülüyor. O zaman hem psikojen baş ağrısı tanısı alabilir. Doğru mudur hocam?
0: Tabii tamamen sizin anlattığınız şekilde.
1: Peki hocam, şimdi beyin deyince aklımıza hep böyle beyin cerrahisi geliyor. Aslında sizin orada her vakada değil, seçilmiş vakalarda cerrahi yaptığınızı biliyoruz. Hangi vakalar daha çok beyin damar tıkanıklığı ya da beyin kanaması olsun cerrahiye ihtiyaç duyar?
0: Beyin damar tıkanıklıklarında çok erken dönemde damarın içindeki pıhtıyı açma şeklinde bir yöntem uygulanabilir ve genellikle bu kapalı yöntemle yapılmakta. Ama zaman geçtikçe daha çok ilaç, kan sulandırıcı ilaçlarla tedavi
1: Hocam
0: yapılmakta.
1: kapalı yöntem anjiyo dediğimiz yöntem değil mi?
0: Evet, o şekilde girişimsel anjiyo ile yapılan yöntem.
1: Damardan giriliyor aynı kalpteki gibi.
0: Evet.
1: Giriliyor, bir kablo tel uzatılıyor ve oradaki tıkanıklık açılmak için işlem yapılıyor.
0: Evet, bu çok
1: Kapalı
0: erken
1: tamam.
0: dönemde yapılan bir yöntem. Beyin kanamalarında ise durum farklı. Tabii beyin kanamalarını travmatik olarak trafik kazası, yüksekten düşmeyle olanları bir tarafa bırakırsak, diğer normal spontan olanlarda, mesela örneğin hipertansiyonlu olan kanamada, hasta ani olarak kanama sonrasında gittikçe kötüleşiyorsa nörolojik durumu hastanın, hastayı cerrahi olarak ameliyata almak lazım. Ya da biraz evvel belirttiğim gibi, eğer bir beyin damarında baloncuk oluşmuş ise, baloncuklar kanama yaptıktan sonra pıhtılaşarak tekrar durabilir o kanama. Ancak arkasından bir daha kanama geçirebilir. Bu teşhisi çok hızlı olarak koyup o baloncuğu ortadan kaldırmak ve kapatmak lazım ki bir kere daha hasta kanama geçirmesin.
1: Halk tabiriyle kanayan yara gibi diyelim. Yani baloncuk kanadı, o an durdu ama orada bir tane hassas bir yer var. Buradan herhangi bir bileşikle tekrar kanayabilir. Doğru mu hocam?
0: Çok güzel ifade ettiniz. Kanamanın bir sebebi var. Kanama bir sonuç. Kanama sebebini ortadan kaldırmaz ise kanama tekrarlayacaktır.
1: Bunun için önemli. Peki hocam, bazen de beyin damar tıkanıklığı oluyor. Tıkanıklık olan bölgede zaten beslenemediği için dokuda değişiklikler oluyor. Burada da kanama oluyor. Burada hangi kriterlere göre ameliyata alıyorsunuz hastaları?
0: Bu durumda beslenemeyen bölgede oraya kan gitmeyince bir şişme, bizim öden dediğimiz bir olay olmaya başlıyor. Beyin şiştikçe dokular gerginleşmeye başlayınca orada daha farklı olan ve ağırlıklı olarak venöz yapıların da, boşaltıcı damarların da kanaması ile birlikte farklı, daha abondan bir kanama olabiliyor. O zaman da hem kanamayı boşaltmak hem de beyni rahatlatmak açısından farklı bir ameliyat türü olan dekompresyon dediğimiz, kafatasının kemiğini kaldırıp beyin zarını genişleterek bir zaman kazandırma ameliyatı yapmamız gerekebiliyor.
1: Aslında kapalı bir kutu. Burada bir basınç olunca mesela kolumuza diyelim ki taş geldi veya düştük. Şişiyor burası. Biz orada tedavi yapıyoruz. Şişlik iniyor. Ama burası kapalı kutu olduğu için buradaki ödem, şişme kapalı kutuda sıkışıyor ve baskı daha çok beyin dokusuna hasar veriyor. O zaman siz aslında beyin kafatasından bir pencere açıyorsunuz. O baskı aynı koldaki şişme gibi yayılsın. Rahatça doku kendini tamir etsin diye. Doğru mudur? Böyle
0: Tamamen
1: diyebilir miyim?
0: sizin anlattığınız gibi bir yer kazandırıyoruz beyne. Daha sonra birkaç hafta içinde bu iyileşme olduktan sonra tekrar aynı şekilde gerekirse orayı tamir ediyoruz.
1: Orada hocam bir de ilginç bir şey var. Hani biz aşinayız, doğal gibi geliyor ama kafa kemiğini alıyorsunuz, karnına koyuyorsunuz. Bunu hasta yakınları çok mucizevi bir yaklaşım olarak görüyor. Gerçekten de öyle aslında.

0: Karında tutuyorsunuz. Burada ne sağlıyorsunuz? Ondan sonra da tekrar burası iyileşince karından kafa kemiğini alıp yine kafatasına yerleştiriyoruz. Burada ne sağlıyorsunuz?
1: Hem steril olarak kalmasını, yani temiz olarak kalması, hem de beslenmesinin korunmasını sağlıyoruz ki hastamızın kendi orijinal kemiğini tekrar yerine koyabilelim diye. Bunun da bir süresi var. Birkaç hafta, bir buçuk ayı geçmemek şartıyla bunu yapıyoruz. Ama eğer süre çok uzar ise, hastanın iyileşme süresi, daha suni materyallerle, akrilik dediğimiz materyallerle yine kemik yapısı oluşturur.

0: yapıyoruz.
1: Yani doğal olanı ilk önce korumaya gayret ediyorsunuz. Onu da en steril ve canlı bir ortamda saklamak için insanların karın bölgesini tercih ediyorsunuz. Daha sonra burası toparlanırsa da oradan işte birkaç haftayla bir, bir buçuk ay uzanabiliyor. Alıp geriye takabiliyorsunuz. Harika bir yöntem hocam.
0: O şekilde,
1: elinize sağlık.
0: Evet.
1: Peki hocam, şimdi biz mesela rehabilitasyonda bayağı gelişmeler görüyoruz. Artık işte robotlar devreye girdi. Yürüme robotları, el kol robotları, işte bilişsel tedavi için robot ve işte yapay zeka entegre bir sürü teknoloji hayatımıza girdi. Sizde de beyin cerrahisinde de eskiye göre, ya eskiden bütün kafayı açıyorduk, şunu yapıyorduk, artık küçük bir delikle girebiliyoruz, bunu yapabiliyoruz gibi gelişmeler oldu mu? Sizde de böyle bir sizi rahatlatan teknolojik gelişimler kliniğinize aktif olarak girdi mi?
0: Tabii ki son yıllarda zaten teknoloji çok gelişti. Bir kere beyin cerrahisinde öncelikle en önemli gelişme zamanında mikro cerrahi, yani mikroskopun kullanmasıydı. Yıllardan beri mikroskopu artık kullanmaktayız her türlü ameliyatta. Beyin tümörü ameliyatlarında da, bel fıtığı ameliyatlarında da. Artı mesela nöro navigasyon dediğimiz bir alet sistemi var. Sizin biraz önce de belirttiğiniz gibi daha büyük bir pencere açmak yerine küçücük bir pencereden tam tümörün üzerine düşerek o tümörü tamamen çıkarma imkanı bulabiliyoruz. Ya da ameliyat esnasında MR yaparak ne kadar tümörün çıkarıldığını görüp gerekirse tümör çıkarmaya devam ederek ameliyat esnasında kontrolünü de yapabiliyoruz. Bunun gibi teknolojik olarak birçok yenilik eklendi ve bizim çalıştığımız kurumlarda şu anda bunlar mevcut.
1: Hocam aslında hem mikroskop işi kolaylaştırdı hem de nöro navigasyon dediğimiz nörolojik bir görüntüleme. Bunun bir sürü yöntemi var. Bazen işte elektrik akım vererek, bazen manyetik alan vererek ve bazen de MR veya tomografiden yararlanarak, bunlar da sizi oldukça rahatlattı ve aslında başarıyı da çok arttırdı diye anladım.
0: Tamamen o şekilde.
1: Hocam peki beyin kanseri hakkında soru sormak istiyorum. Beyinde şimdi kanser var, kanser kelimesi var, bir de tümör kelimesi var. Tümörden gidelim. Beyindeki her tümör kanser midir? Kanser deyince neyi kastediyoruz?
0: Maalesef bu yanlış bir algılama bu konuyla ilgili var. Tümör dendiği zaman hemen akla kanser geliyor. Tabii ki beynin içinde iyi huylu olan tümörler de, kötü huylu olan tümörler de var. Enteresandır, beynin en sık görülen iki tümörünün bir tanesi çok kötü huylu, bir tanesi çok iyi huylu tümör. Tabii ki iyi huylu tümörü tamamen çıkartır iseniz tekrar etme ihtimali çok çok düşük oluyor. Ancak kötü huylu tümörlerde patoloji sonucuna göre cevap geldikten sonra ekstra tedaviler gerekebiliyor. Radyoterapi ya da kemoterapi gibi. Ve tümör tekrar kısa sürede nüksedebiliyor. Dolayısıyla tümörlere, beyin tümörlerini sadece kötü huylu olarak adlandırmak yanlış sonuçlar getirebilir.
1: Kötü huylu tümörlere kanser, halk arasında kanser dediğimiz tümör olarak adlandırmak daha doğru gibi anladım.
0: Diyebiliriz, bu şekilde diyebiliriz.
1: Çünkü iyi huylu tümörlerde aldınız, çıkarttınız, hayata yola devam.
0: Evet, ama yine onların da takibini yapıyoruz. İleriki dönemlerde iyi huylu olsalar da yine nüksetme ihtimalleri düşük de olsa bulunmakta.
1: Hocam bir de siz beyin cerrahisiniz, ameliyatı yaptınız. Ondan sonra bazı hastada tam tedavi oluyor, gidiyor, geçmiş olsun, takiplere geliyor. Bazı hastada işte kemoterapi gerekiyor veya da yeni tedaviler var, onlar gerekiyor. Bir de ben fizik tedavi rehabilitasyon uzmanıyım. Biz bu alandaki çalışmalarımıza nöro rehabilitasyon diyoruz. Hangi hastaları rehabilitasyon için gönderiyorsunuz?
0: Hastanın bize geliş şekli öncelikle çok önemli tedavi için. Hasta tamamen sağlıklı gelebilir ama defisitlerle, yani kolunda, bacağında kuvvetsizlikle, konuşma bozukluğuyla gelebilir. Ya da ameliyat sonrasında ya da bir işlem sonrasında bunlar olmuş olabilir. Her türlü şekilde de nöro rehabilitasyon bizim için son derece önemli. Hastayı sizlere, fizik tedavi uzmanlarına ve hocalarımıza teslim ettikten sonra belirli bir süreç içinde tekrar eski sağlığına kavuşması, kolundaki güçsüzlüğün, bacağındaki güçsüzlüğün tekrar yerine gelmesi, konuşmasında zorluk varsa tekrar onun yine düzelmesi, dengeyle ilgili problemleri varsa yine onunla ilgili gereğinin yapılması son derece önemli. Dolayısıyla aslında bu multidisipliner bir çalışma şekli ve doğru olan da bu. Sizlerle birlikte nöro rehabilitasyonla birlikte götürmek nörolojik hastalıkları son derece önemli.
1: Hocam burada aslında sizin görüşünüzü almak benim için önemli. Burada şu var. Biz hastanın ameliyat sonrası doku tamamen temizlenmiş olsa da o tümör sonuçta bir sürü dokuya hasar veriyor. Yani onu temizlerken bir sürü dokuda sıkıntı var. Sizin kolunuzda güçsüzlükle gelmiş olma ihtimaliniz de var. Güçsüzlük yok ama tümör öyle yerlere girmiş ki onu çıkartırken oraların ödem yapması ihtimali de var. Çünkü birinizin burasına yara oluyor, kendi kendine geçiyor. Birisine dikiş atılıyor, böyle kabuk oluyor. Herkesin dokusunun iyileşmesi farklı oluyor. Herkesin de aslında rahatsızlığı farklı oluyor. Arkasından titiz bir kontrol öneriyoruz biz. Hem hekim arkadaşlara hem hasta ve yakınlarına. İşte konuşması hafif peltek oluyor. Bekle 2 hafta geçer. Mesela bu yaklaşıma çok sıcak bakmıyoruz. Veya kolunda biraz güçsüzlük oluyor. Bekle 1 ay geçer. Veya da kalkıyor.

0: Oturduğunda kol gücü iyi, bacak gücü ama kalkıp yürürken sendeliyor. Birisinin desteğine ihtiyacı var. İşte 2-3 ay bekleyelim geçer. Bu yaklaşımlar aslında zaman kaybettirecek yaklaşımlar. Bunu da sizin görüşünüzde benim için önemliydi. Bu dönemde hastanın fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanından konsültasyon alınması ve belki kısa dönemli bir fiziksel rehabilitasyon programı hayata erken gelmesini sağlıyor. Teşekkürler. Bunları sizden de duymak benim için güzel oldu.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hocam, iki tane konuyu sorduk. Zaten sayı o kadar çok ki, yani üç kişiden birisi eğer nörolojik problem yaşıyor ise bu baya baya büyük bir sorun. Biz de iki ucundaki iki konuyu konuştuk. Beyin sağlığında inme, beyin kanaması, beyin damar tıkanıklığı ve beyin tümörleri diyelim. Bunların kötü huylu olanları iyi huylu tümörler. Burada da bizi aydınlattınız. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Programımız hasta hikayesiyle devam ediyor. Bugün çok adı sık bilinen ve oldukça sık görülen bir hastalıkla ilgili bir hastamızı konuk ediyoruz. MS kısaca biliniyor. Multiple skleroz hastalığı. Bakın aslında oldukça sık. Neye göre sık? Eğer dünyada 2,8 milyon kişiyi etkiliyor ise sıktır bu. Ve Türkiye'de de tahminen 80-100 bin arasında kişi bu hastalıkla mücadele ediyor. Kadınlarda biraz daha sık görülüyor ve 20-40 yaşlar arasında başlaması daha yaygın bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Hangi şikayetler varsa kişi MS'den şüphelenmeli ve doktora gitmeli. Görme kaybı ve bulanık görme, kollarda ve bacaklarda uyuşma, kas güçsüzlüğü, yürüme ve denge problemleri, yorgunluk, konsantrasyon ve bellek sorunları, idrar kaçırma veya mesane sorunları ve duygu durum değişiklikleri çok belirginse hastaneye gitmekte fayda var. Bugün konuğumuz Sevgi Nur Hanım bize MS hakkında kendi deneyimini anlatacak. Sevgi Nur Hanım hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Ya iyi ki geldiniz. MS hastası bir sürü hastamız var. Tedaviyle ilgili bazen böyle hani hayal kırıklığı yaşadığı durumlar oluyor. Burada böyle bu hastalıkla güzel tedavi etmiş, hayata bağlanmış, üretken insanların hikayesi gerçekten ilham verici oluyor. Sizin hikayenizi dinlemek istiyoruz. MS ile ilgili hikayeniz nedir?
2: Ben biraz MS'e geç karşılaştım MS'le.
0: Kaç
2: Belli bir
0: yaşında?
2: yaştan sonra, 50 yaşından sonra karşılaştım. Ben 50 yaş sonrası bir MS hastasıyım. Genelde gençlere geliyor. Hatta hep şaka yapardım arkadaşlarımla. Beni genç buldu MS, onun için geldi
0: Güzel
2: herhalde
0: bir
2: diye.
0: yaklaşım.
2: Onun için ve gerçekten de dedim beni herhalde MS geldi ve hep genç tutacak. Hep ben genç kalacağım herhalde dedim MS sayesinde.
0: Harika yaklaşım.
2: Ama gerçekten de biraz öyle oluyor galiba. Çünkü neden? Ben tabii sürekli fizyoterapi çalışmaları yapıyorum. Yani belki normal hayatımda olsa bu kadar fizyoterapiyle diğer hareketli bir yaşamın içinde olmayacağım belki de.
0: Şimdi
2: Daha
0: mecburen hareketli bir yaşam sağlıyorsunuz kendinize.
2: evet, daha artı bir hareketli yaşam oluyor. Tabii ki zorlukları oldu yaşantımın içerisinde
0: Nasıl
2: ama
0: şikayetleriniz başladı? Bir hani böyle
2: benim en ilk etapta göz sinirlerimi etkiledi. Oraya atak oldu. Göz
0: ne
2: sinirlerime
0: oldu?
2: atak oldu.
0: Görmeniz mi gitti? Bulanık mı gördünüz?
2: Görmem gitti. Benim sağ gözüm kapandı. Yani kör oldu sağ gözüm ilk etapta.
0: Şimdi görüyor musunuz?
2: Şimdi sağ gözüm görüyor, açıldı.
0: Harika.
2: Ama sonra ikinci kere daha bir atak geçirdim. Sol gözüm kapandı. O açılmadı. O tam açılmadı diyeyim daha doğrusu. Tamamen bu tür hastalıkta göze atak olduğu zaman körlük olmuyor.
0: Görmede bir kusur.
2: Farklılaşma oluyor. Yani ben şimdi tabii dünyayı daha farklı görüyorum.
0: Sağ göz normal görüyor. Sol biraz daha böyle bulanık mı görüyor? Nasıl görüyor?
2: Hayır, sol gözümle okuyamıyorum. Sağ gözümle okuyorum ama sağ gözüm eskisi gibi görmüyor yine. Yani daha farklı
0: Ancak
2: görüyorum.
0: günlük yaşamınızı sürdürmenize engel oluşturan bir durum var mı?
2: Okuyabiliyorum. Okuyabiliyorum. O önemli ve görebiliyorum tabii ki. Fakat farklı
0: Yürüyorsunuz,
2: görüyorum eski oranla. Yani dünyayı çok farklı görmeye başladım ben. Bu da belki bir avantaj benim için.
0: tanı süreciniz zor oldu mu? Çünkü bazı MS hastalarında tanı çok güçlükle konulabiliyor. Bu MS'in doğası gereği de olan durumlar var.
2: Evet.
0: Bazen de gerçekten de tanı ile ilgili süreç uzuyor.
2: Ben ilk atağımı geçirdiğimde Ankara'da yaşıyordum. Oradaki

0: doktorların bana yani MS demediler. Birçok kontrolden geçtim. Fakat MS demediler. MR'lar çekildi filan. Çünkü herkes böyle bir kere olabiliyormuş galiba. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla. Sonra İstanbul'a taşındım. 2015 yılında yani 4 sene sonra filan tekrar bir atak geçirdim.
1: O arada
0: O
1: normal
0: arada
1: miydiniz? O arada normal
0: o
1: miydiniz?
0: oraya kadar
1: 4 sene
0: normaldim.
1: normal.
0: Fakat şöyle oluyordu. Düşmelerim filan oluyordu.
1: O
0: Çok
1: 4 yılda
0: sık
1: düşme oluyor.
0: düşmelerim oluyordu. Evet. Dengesizliğim vardı ama ben farkında değilmişim. Çünkü hani yürümeye insan alışık olduğu zaman fark etmiyor bazı şeyleri hemen.
1: İkinci hatanızda tanı konuldu.
0: Tanı konuldu. Evet.
1: İlk ataktan 4 yıl sonra.
0: Evet.
1: Ama o 4 yıllık aralarda bazı şikayetleriniz vardı. Buna konduramıyordunuz.
0: Konduramıyordum. Yani
1: Tamam.
0: tabii böyle bir hastalığın olduğunu da bilmiyordum zaten.
1: Bilmiyordunuz.
0: Bilmediğim bir
1: Akla gelmiyor.
0: hastalık. O zaman daha da az görülen bir hastalıktı. Hani şimdi daha çoğaldı.
1: Daha az bilinen.
0: Daha az bilinen bir hastalıktı. Evet. Dolayısıyla hani farkındalığı daha azdı. Belki farkındalığım olsaydı fark edecektim kendimde belki de.
1: Buraya
0: Bilemiyorum.
1: gelmeniz çok önemli. Biz aslında bu programda sosyal sorumluluk amacıyla farkındalık yaratmak istiyoruz. Birçok insan doğru tanı için bazen de kendi geciktiriyor. Yani hani önemsemiyor
0: Tabii.
1: şikayetleri. Hayatın akışı zannediyor. Bu yaşta olur diyor veya da
0: Evet.
1: bu kadar olur diyor.
0: Evet.
1: Burada siz aslında MS farkındalığı yaratmak için bulunuyorsunuz ve
0: Evet.
1: hikayenizi cesurca paylaşıyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki neler yapıyorsunuz MS'le mücadele için? İlaç tedaviniz var.
0: İlaç tedavimi şu anda ben bırakma noktasına geldim. Dengesizliğim vardı bayağı benim. O denge de çok yerli yerine oturdu. Bir de sağ bacağımda kaslarda zayıflık vardı. O kas çalışmalarını da yapıyoruz. Şimdi yapıyorum ben.
1: O zaman
0: Elektrikli.
1: Sevin Hanım, hayatta fonksiyonel bir hani baston veya kaneden kullansanız da her işinizi yapabiliyor musunuz şu an?
0: Tabii, yapabiliyorum.
1: Harika.
0: Evet.
1: Hikayenizi de cesaretle paylaştınız. Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, rica ederim.
1: Bu köşede tamamen farkındalık yaratmak amacıyla cesurca hikayesini paylaşan hastaları konuk ediyoruz. Sizin de cesurca mücadelesine ortak olmak istediğiniz, insanlarla paylaşmak istediğiniz hikayeler varsa Instagram hesabımıza hikayenizi yazın. Kısa bir paragrafla kendi durumunuzu anlatın. Sizi misafir etmek için görüşelim. Bugün programımızda beyin cerrahisi uzmanı Profesör Doktor İbrahim Ziyal bizi inme, beyin kanaması, beyin damar tıkanıklığı ve beyin tümörleri konusunda bilgilendirdi. Doktor fizik köşemizde birbirinden değerli egzersizler ve tavsiyeler aldık. MS hastası Sevgi Nur Hanım cesaret dolu hikayesini diğer hastalara mücadele için ilham olmak üzere bizimle paylaştı. Hafta sonunun sevdiklerinizle beraber barış ve huzur dolu geçmesi dileğiyle haftaya görüşmek üzere.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 26, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 22, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin parçalı bulutlu 16 derece.

0: Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. ABD başkenti Washington'da silahlı saldırı paniği yaşandı. İran müzakerelerinin görüşüldüğü esnada Beyaz Saray yakınlarında silahlı çatışma çıktı. Saldırı ABD saatiyle akşam 18 sıralarında yaşandı. Silahlı bir saldırgan Beyaz Saray yakınlarında çantasından çıkardığı silahla çevreye ateş etmeye başladı. Görgü tanıkları 20 ila 30 arasında silah sesi duyduğunu iddia etti. Silahlı saldırgan Beyaz Saray'ın kontrol noktasına kadar gelip emniyet güçlerine de silah sıktı. Saldırgana karşılık veren gizli servis ajanları şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Saldırgan yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çatışma esnasında bir görgü tanığının da ağır yaralandığı belirtildi. Çatışmanın ardından Beyaz Saray'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye giriş çıkışlar geçici olarak durduruldu. Gizli servis sözcüsü olay sırasında ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray konutunda bulunduğunu ve olaydan etkilenmediğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Orta Doğu'daki barış arayışları için yoğun bir diplomasi yürüttü. ABD Başkanı dahil birçok bölge lideriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmelere dair bilgilendirme İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Telekonferansla yapılan görüşmelerde ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra 6 ülkenin liderleri de hazır bulundu. Erdoğan liderlere bölgedeki sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini, İran'la yürütülen süreçten memnuniyet duyduğunu belirtti. Varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını belirtti. Cumhurbaşkanı görüşmede İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu da hatırlattı. ABD Başkanı Trump'tan İran'la anlaşma çabalarına dair olumlu mesajlar geldi. Anlaşmaların büyük ölçüde müzakere edildiğini söyledi. ABD Başkanı açıklamalarını sosyal medya hesabından duyurdu. Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğu çok sayıda liderle barış sürecine dair verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. ABD, İran ve diğer ülkeler arasında nihai hale getirilmesi gereken bir anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile olumlu görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, anlaşmanın son unsurlarının ele alındığını ve detayların kısa sürede açıklanacağını duyurdu. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını söyledi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a Hürmüz'ün yönetiminin İran'da kalacağını iddia etti. Trump'ın açıklamalarının gerçeklikle örtüşmeyen tutarsızlıkta olduğunu ifade etti. Mutlak putlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde hareketli günler yaşanıyor. Özgür Özel Genel Merkez'de kapalı grup toplantısı yaptı. Grup başkanı seçildi. Daha sonra açıklama yapan Özel, herkes kurultayın 40 gün içinde toplanmasını istiyor dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay kararı sonrası yüz yüze görüşeceğini söyledi. Açıklamanın ardından Özel, parti meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 5,5 saat sürdü.
1: Arkadaşlarımız tarafından.

0: aday gösterildim. Ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Olur olmaz yerlerde okuyoruz. Butlan kararının arkasında efendim işte 90 milletvekili var falan.
1: Mutlak Butlan kararının ardından kapalı grup toplantısı yaptı. Özgür Özel CHP grup başkanı seçildi.
0: Ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım. Grup başkanı kendi kararıyla her istediği zaman grup toplantısına çağırabilir. Partinin genel başkanıyla birlikte bu toplantıya zaman zaman katılır, kürsü teklif eder kendisine. Ancak bu şartlar öyle bir süreç değil. Haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
1: Parti genel merkezindeki kapalı grup toplantısına 96 vekil katıldı. Özel 95'inin oyuyla CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu için bundan sonra genel başkan demem, Kemal Bey derim dediği öğrenildi. Genel merkezden çıkması halinde ise mecliste çalışmalarına devam edeceğini söylediği kaydedildi. Özel kurultay içinde çağrı yaptı. Kurultay kararı alındıktan sonra Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşeceğini söyledi.
0: Kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir. O açıdan da bir an önce zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. İlk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Devamında yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar.
1: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları da Mutlak Butlan kararının ardından ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada partimizin seçilmiş genel başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız denildi. Genel merkezde bu gelişmeler yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa döndüğüne dair yazı meclise ulaştı. Meclis sitesinde Özel'in ünvanının da grup başkanı olarak değiştirildiği görüldü.
2: Mutlak Butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez açıklama yaptı. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız dedi. Kılıçdaroğlu grup başkanı seçilen Özgür Özel'i de tebrik etti.
3: Bu parti Cumhuriyeti kuran bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
1: CHP'yi ahlaki değerlere kavuşturacağını söyledi. Parti tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.
3: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Bir başka önemli noktaya daha değineyim. Genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir.
1: Mutlak Butlan kararının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Evinden çalışma ofisine geçerken gazetecilere açıklamada bulundu. Sözlerine grup başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek başladı. Süreç içerisinde Özel'le ikinci bir görüşme yapmadığını kaydetti.
3: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir.
2: Gürsel Tekin Mutlak Butlan sürecine dair açıklama yaptı. Tekin İstanbul'daki görevinin devam ettiğini söyledi. Yeni kurultay için de 7-8 ay sonrasını işaret etti.
4: Bizim şu anda görevimiz devam ediyor.
1: Mutlak Butlan kararı sonrası konuştu. Görevim devam ediyor dedi.
4: Ne zamana kadar? Ne zaman ki yeni yönetim yani Sayın Kılıçdaroğlu ve MYK yeni bir karar alır ve yeni bir il ve ilçeler konusunda bir tasarruf kullanırsa o gün o tarihe kadar bizim görevimiz devam ediyor.
1: CHP İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin

0: Sarıyer'deki il başkanlığında konuştu. CHP'nin yol haritasına ilişkin kurultay olacak mı sorularına yanıt verdi.
1: Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir. Ben sadece bir yorum yaptım. Onun dışında benim öyle bir takvimle ilgili bir yetkim, etkim yok.
0: Tekin, Özgür Özel'i de yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
1: Bugün de Sayın Özgür Özel grup başkanı vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu.
2: Yüksek Seçim Kurulu'na 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin iptal edilmesi talebiyle yapılan başvuru reddedildi. CHP'nin 38. olağan kurultayının mutlak butlan nedeniyle geçersiz sayılarak iptal edilmesinin ardından bir CHP üyesinin YSK'ya başvurarak yerel seçimlerinde iptalini talep ettiği öğrenildi. YSK gündem toplantısında bu başvuruyu ele aldı. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin iptal edilmesi talebiyle yapılan başvuru reddedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Tarihi bir sorumluluktur, bir devlet politikasıdır dedi.
3: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
0: Terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Sürecin bölgesel ve küresel gelişmeler açısından önemine dikkat çekti.
3: Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Terörsüz Türkiye politikasının hem bölge hem ülkemiz açısından ne kadar makul bir strateji konumlanma olduğunu gören gözler için ayan beyandır. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika törenine katıldı. Siyasetin toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.
3: Bizim için siyaset, kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
2: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararını değerlendirdi. Sadece CHP'yi değil, hepimizi ilgilendiriyor dedi. Doğan, DEM Parti İmralı heyetinin de bugün Öcalan'la görüşeceğini belirtti.
4: Mutlak butlan kararı yalnızca bir siyasi partinin yönetimini, delegelerini ya da ona gönül veren milyonlarca seçmeni değil, demokrasiyi esastan etkilediği için hepimizi, tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor.
0: CHP kurultayına ilişkin alınan mutlak butlan kararını değerlendirdi. Konunun sadece CHP'yi ilgilendirmediğini ifade etti.
4: Sadece CHP'ye değil ya da sadece CHP'nin iç meselesiymiş gibi görmek değil, daha geniş bir açıdan nasıl bir öngörülemezlik yaratabileceğini de iyi değerlendirmek gerekir.
0: Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı heyetinin Öcalan'la görüşeceğini de açıkladı.
4: Bir aksilik olmazsa İmralı heyetimiz pazar günü İmralı'da Öcalan'la görüşmeyi planlıyor. Bu havada da olsa, bu koşullarda da olsa, moralimizi yüksek tutup, umuda sarılarak bayrama gidiyoruz malum. Bayram tadında gerçekten günler yaratmak için Türkiye'de mücadeleyi birlikte yükseltmeye devam edeceğiz.
2: CHP'nin iptal edilen 38. olağan kurultay ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP

0: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri 7 ilde operasyon düzenledi. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak ve kara para aklama suçlamaları yöneltilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek tutuklandı. Melda Tanışman Tutan, Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona daha imza attı. MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'li yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
1: Adım adım takip edildi. DAEŞ'e ağır bir darbe daha vuruldu. MİT kırmızı bültenle aranan 10 teröristi yakaladı, Türkiye'ye getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, istihbari çalışmalar neticesinde Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılanları tespit etti. Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Kurulan koordine sonucu sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şahısların yeri tespit edildi. Teröristlerin hareketleri adım adım izlendi. Teröristlerin geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı da belirlendi. DAEŞ'ın Türkiye'den sorumlu sözde istihbarat emiri Ali Bora, Ankara Gar saldırısını düzenleyen DAEŞ'li teröristlerle irtibatlı olan Ömer Deniz Dündar'ın da aralarında olduğu 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 DAEŞ mensubu sorgularının ardından tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
0: Adana gece saatlerinde 4,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan deprem saat 04.26'da meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sarsıntı yerin 8,9 kilometre derinliğinde kaydedildi. Panik ve korkuya neden olan deprem sonrasında olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sarsıntı Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Niğde'den de hissedildi. Bayram tatiline maalesef trafikten acı haberlerle başladık. Giresun'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı. Kazada 3 çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.
1: Bayram için İstanbul'dan Trabzon'a gidiyorlardı. Kırmızı ışıkta beklerken tır çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Musa U yönetimindeki tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazanın ardından olay yeri adeta savaş alanına döndü.
2: İki arabada tanınmaz halde.
1: İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda otomobil sürücüsü Ali Yıldız'la aynı aileden Melek Yıldız, 7 yaşındaki Hamza ve Hasan Yıldız, 15 yaşındaki Yağmur Yıldız hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
2: Şu anda durumlar çok kötü. Allah olanlara yardımcı etsin.
1: Kazada yaşamını yitiren ailenin Kurban Bayramı tatili için Trabzon'un Arsin ilçesine gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun arttığını söyledi. Sürücülere çağrıda bulunan Çiftçi, hız kurallarına uyalım, trafikte sabırlı ve dikkatli olalım dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Çiftçi, amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal, telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir diye konuştu. Sürücü ve yolculara çağrıda bulunan çiftçi, lütfen hız kurallarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Direksiyon başında

0: Cep telefonu kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım, trafikte sabırlı ve dikkatli olalım uyarısında bulundu. Kurban Bayramı tatili için milyonlarca kişi yollara düştü. Kimi memleketine, kimi de tatil bölgesine gidiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları bayram trafiği konusunda uyardı. Bayram yolculuğu acıya dönüşmesin dedi.
1: Bayramı bayram tadı içerisinde geçirmeniz lazım. Bildiğiniz üzere 7000'den fazla geçtiğimiz yıl trafik kazası oldu. 72 kişi hayatını kaybetti. 12 bin kişi yaralandı.
2: Bayram tatili süresince yola çıkacak vatandaşları uyardı. Bayram yolculuğu acıya dönüşmesin dedi. Yağışlı havaya dikkat çekti.
1: Yağmur bazı şehirlerimize zarar verse de ülkemiz bir yağmur almada öncelikle yollardaki kayganlaşma, su birikintileri falan son derece sizleri rahatsız edebilir. Trafik ışık ve trafik memurlarının işaretlerine nokta bazında çok dikkat etmek lazım.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, uykusuz yola çıkılmaması konusunda özellikle uyardı.
1: Çok dikkat etmemiz lazım. Arabanın periyodik bakımından sizin vücut sağlığınız, hatta uykunuzu iyi alıp almadığınız kontrol edip, zamanlama diliminde hangi saatlerde kazaların yoğun olduğunu tespit edip yola çıkarken ailenizle birlikte bu bayram tadını, Kurban Bayramı lezzetini farklı acıya dönüştürmeyin.
0: Bayram tatili 9 güne çıkınca tatil planları da değişti. Yurt dışı planı yapanlar Edirne'de Kapıkule sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.
3: Nereye gidiyorsunuz?
4: Bulgaristan sonra Yunanistan.
3: Yunanistan.
4: Evet.
3: Kaç gün kalacaksınız?
4: Bir hafta. Bayram tatili için bir hafta. Evet. Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye gidiyoruz.
2: Bayram tatilini fırsat bildiler. Avrupa yollarına düştüler.
5: Önce Bulgaristan'da memlekete gideceğiz. Oradan da Makedonya, kayınpederimin memleketi. Oradan Selanik'e geçeceğiz. Atamızın aynen evini ziyaret edeceğiz Yunanistan'a.
3: Nereye yolculuk nereye?
6: İşte kurbanımızı keseceğiz. Eş, dost, akraba onlarla görüşeceğiz, ziyaret edeceğiz.
7: Bayram tatillerini Avrupa'da geçirmek isteyen vatandaşlar karayoluyla çıktıkları yolculuklarında işte Kapıkule sınır kapısına geldi Edirne'den. Bu noktadan sonra Avrupa ülkelerine geçecekler ve işte burada da bu nedenle uzun araç kuyrukları oluşturuyorlar.
3: Nereye gidiyorsunuz?
6: Bulgaristan'a.
3: Bayram tatili.
6: Yani bayram tatiline aynen hem anneyi babayı görmeye gidiyoruz. Hafta sonu oradayız. Valla işte kurbanla uğraşacağız birinci, ikinci günü. Geri kalan günlerde aile ziyareti.
3: Nereye gidiyorsunuz?
8: Bulgaristan'a.
3: Bayram tatili.
8: Bayram tatili, akraba ziyareti. Bu hafta oradayız. Kayınpederim orada, onu ziyaret edeceğiz. Akraba var orada, akraba ziyareti. Başka bir şey yapmayacağız.
5: Uzun bir tatil olduğu için dedik biraz gezelim, görelim Balkanları.
3: Böyle değerlendirelim.
5: Ata topraklarını aynı.
0: Yurdun büyük bir bölümünde yağmur etkili oluyor. Afyonkarahisar'da da şiddetli yağışla birlikte dereler taştı. İki köy su altında kaldı. Tokat'ta da benzer manzaralar vardı.
2: Köprüler yıkıldı, duvarlar devrildi, ağaçlar kökünden söküldü.
9: Bu tarafta yaylalarımız var, hayvanlarımız var. 3 tane köprümüz şu anda göçük.
2: Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak derelerin taşmasına neden oldu. Bayat ilçesinde 2 köyü sel vurdu.
10: Hayvanlarımıza su gidecek, yem gidecek, ot gidecek, hiçbir şekilde götüremiyoruz.
2: Köylerde köprüler ve elektrik direkleri yıkıldı. Tarım arazileri su altında kaldı.
10: Bu gördüğünüz yukarıda 3-4 tane var. Hayvanlarımız var. Tamamen suyumuz, elektriğimiz, her şeyimiz kesildi.
9: Çobanlardan haber alamıyoruz. Elektrik direğimiz göçük.
2: Köylüler destek bekliyor. Birkaç gündür yağışın etkili olduğu Tokat'ta yine benzer manzaralar oluştu. Niksar ilçesinde Kerkit Çayı taştı. Tarım arazileri ve seralar su altında kaldı.
11: Ano!
2: Tamamen dolan Almus Barajı'na yakın yerleri de su bastı.
0: Sırada maalesef son zamanlar.

0: yaşlarda artan akran şiddetiyle ilgili bir haber var. Konya'da 12 yaşındaki bir çocuk okul çıkış evine giderken aynı okulda okuyan yaşıtının saldırısına uğradı. Çenesi kırılan çocuk ameliyata alındı.
1: Okuldan çıkmış evine gidiyordu. 12 yaşındaki çocuk yaşıtının saldırısıyla dehşeti yaşadı.
2: Otobüs durağında beklerken bir kişinin kışkırtmasıyla bir çocuğun gelip kendi evladıma elinde ceketiyle sarıldı. İçinde muhtemelen kesinlikle sert bir cisim vardı. Yumruklu saldırısına uğradı.
1: Akran şiddetinin adresi Konya'nın Selçuklu ilçesi. 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Emre K. ders çıkışında eve gitmek için durakta otobüs bekliyordu. Aynı okulda başka sınıfta okuyan 3 çocuk yanına geldi. İçlerinden biri iddiaya göre elindeki muştayla çocuğa saldırdı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
2: Çocuğumun çene kemiğinde 2 tane kırık olduğunu söylediler. 6 tane vida ve 2 tane implant atıldı. 6 ay katıyla beslenemeyip sıvıyla beslenecek.
1: Aile saldırgan çocuk hakkında şikayetçi oldu.
2: Bu olayı gerçekleştiren kişiler şimdi aynı okuldalar ama farklı sınıftalar. Bu olaydan ötürü aynı sınıfta olan ikiz kardeşi okula gitmek istemiyor. Gereken cezaları alsınlar ve örnek teşkil etsin bu olay.
1: Saldırganın olaydan sonra sosyal medyada bazı paylaşımlar yaptığı görüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Gülistan doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in "ben bir kızı öldürdüm" dediğini anlatmıştı. Altaş'ın savcılığa vereceği ifadeyle olayın üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.
1: Baş şüphelinin yakın arkadaşı, Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. ABD'de bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.
3: Baktım dolaba çıktı.
1: Gezi tanık ifadesine göre Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş, Gülistan Doku'yu darp edip cinsel saldırıda bulunmuş ve Gülistan hamile kalmıştı. Umut Altaş, 24 TV'ye verdiği röportajda Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü.
4: Muhtemelen 3-5 ay sonradır. Birlikte otururken Türkay, "sana bir şey söyleyeceğim ama kızma" dedi. "Ben bir kızı öldürdüm" dedi. "Nasıl böyle bir şey yaptın, niye yaptın" dedim. O da "çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu, ben de çıkardım sıktım kafasına" dedi. "Babanın haberi var mı?" diye sordum. "Evet, babam da biliyor, o halletti zaten" dedi.
1: Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracında öldürdüğünü, valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun otomobilinde taşıdıklarını tahmin ediyorum dedi. Gülistan'ın gömülmüş olabileceği bazı noktaları da işaret eden Altaş, "adalete güveniyorum, ülkeme dönüp teslim olacağım" ifadelerini kullandı. Altaş bu röportajın ardından ABD güvenlik makamlarınca gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Interpol, FBI, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile yürütülen eş zamanlı koordinasyon sonucu Umut Altaş'ın hareket alanının adım adım daraltıldığını ve New York'ta gözaltına alındığını belirtti. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik ve kilit isim olarak nitelendirdiği Umut Altaş'ın bir an önce Türkiye'ye iade edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Umut Altaş'ın savcılığa vereceği ifadenin olayın üzerindeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
0: Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Karaca hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre yüzü maskeli bir kişi Akarca Mahallesi'nde Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralandığı öğrenilen Karaca hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkanın sağlık durumunun

0: son derece iyi olduğunu söyledi. Kocaeli'de iş ortakları arasında çıkan tartışma ölümle bitti. Bir kişi ortağını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
1: Ortakların tartışması kavgaya döndü. Bir kişi silahına sarılıp önce ortağını sonra kendini vurdu. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işinde ortak olan Uğur Öz ve Geylani Yeni Gün arasında bir süredir devir işlemlerine bağlı alacak verecek meselesi yüzünden husumet vardı. Uğur Öz ortağının evine gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya döndü. Uğur Öz yanındaki tabancayla Geylani Yeni Gün'ü vurdu. Ardından sitenin bahçesine inen Öz son kurşunu da kendine sıktı.
2: Kapının yanını açalım bakın.
1: Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Uğur Öz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan 44 yaşındaki Geylani Yeni Gün hastaneye kaldırıldı. Ancak iki çocuk babası Yeni Gün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Geylani Yeni Gün'ün 5 ay önce evlenen ortağı Uğur Öz'ün düğününde nikah şahitliği yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Ankara'da genç futbolcunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Seyir halindeyken karşısına otomobil çıktı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak metrelerce ileri sürüklendi. Genç futbolcunun hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Kaza 16 Mayıs'ta Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Abdullah Sultanoğlu kullandığı motosikletiyle bir otomobile çarptı. Takla atarak metrelerce ileri sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada ağır yaralanan Keçiören Gücü'nün altyapısında oynayan genç futbolcu tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
0: Ankara'da bir kamyon üst geçide çarptı. Üst geçit yıkıldı. 3 kişi yaralandı. Kaza Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde meydana geldi. Damperi açık şekilde ilerlediği iddia edilen kamyon üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit yıkıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya'da üstünde iki kişinin olduğu motosiklet çöp kamyonuyla çarpıştı. Kazada iki genç hayatını kaybetti.
1: Biri 18, diğeri 17 yaşındaydı. Acı haberi alan aileleri olanlara inanamadı. İki genç kazada hayatını kaybetti. Antalya'nın Kumluca ilçesinde 18 yaşındaki Hasan Aşkın ve 17 yaşındaki Bekir Sarp da motosiklette seyir halindeydi. İddiaya göre hızları fazlaydı. O sıra kavşaktan dönmeye çalışan çöp kamyonunu fark etmediler. İki genç kazayla birlikte savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ikisinin de öldüğü belirlendi. Haberi alan aileleri sinir krizi geçirdi. Çöp kamyonu şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Uyuşturucu imalatçıları polisin takibinden kaçamadı. Adana merkezli operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.
1: Adım adım izlendi, adresler belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda milyonlarca uyuşturucu hapele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana ve Mersin'de sentetik ecza tabletleme merkezi kurulduğunu tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 30 şüphelinin kimliği belirlendi.
3: Vermiş olduğunuz mesaj çok önemli. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz, bırakmayacağız.
1: Adana merkezde olmak üzere Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 milyon uyuşturucu hap ve yapım malzemeleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti

0: Kiev'e gece saatlerinde yoğun drone saldırısı başlattı. Başkent sokaklarında patlama sesleri yükseldi. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk saldırı anlarını sıcağı sıcağına aktardı.
1: Şu anda Özcan Öztürk'le birlikte başkent Kiev'deyiz. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz. Aslında gecenin erken saatlerinde ABD'nin Kiev Büyükelçiliği önümüzdeki 24 saat içinde her an gerçekleştirilebilecek potansiyel bir hava saldırısına dair bir bilgi alındığını duyurmuştu. Ve Büyükelçilik Amerikan vatandaşlarına hava alarmının duyurulması durumunda derhal sığınaklara girmeye hazır olmalarını tavsiye etmişti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Kiev genelinde zaten sirenler çaldı. Duymuştuk. Kiev'e, başkente çok yoğun drone saldırıları başladı. Kiev'in oldukça merkezi noktalarından birindeyiz ve dronlar yaklaşık bir saattir tepemizde uçuyor. Yine edindiğimiz bilgiye göre 4 adet balistik füze atıldığını, ardından da drone saldırılarının devam ettiğini duyduk. Ancak bulunduğumuz bölgede zaman zaman yine havaya ateş atılmasına, açılmasına benzer de sesler duyduğumuzu aktarabilirim. Ukrayna'da şöyle bir durum var. Başkent Kiev'de gece 12'den sonra sokağa çıkma yasağı vardı. İnsanlar şu an tıpkı 5 yıldır olduğu gibi ne yapıyorlar? Eğer evlerinde, binalarında veya yakınlarında bir sığınak varsa şimdi biz de sığınağımızı gösterelim. Bence onu da göstermekte fayda var. Bakın burası mesela bizim ev. Bir ses daha geldi bu arada. Bir yer daha vuruldu. Bir patlama sesi daha duydum. Şimdi o sırada size ben de evet çok güçlü bir patlama sesi daha geldi. Şu an çok güçlü bir patlama sesi daha geldi. Bakın oraya gidelim mi Özcan abi? Önce oraya gidelim. Önce oraya gidelim Özcan abi. Bakın zannediyorum sol taraftan sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama çok güçlü şu anda Kiev semalarında patlama sesleri duyuluyor. Rusya dronları Kiev semalarında. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev Büyükelçiliği bu geceye dair drone saldırısı olabileceğine dair uyarıda bulunmuşlardı. Bakın şimdi bir alarm daha geldi. Bir alarm daha geldi. Onu da göstereceğim birazdan size. Telefonlara işte bu şekilde alarmlar geliyor. Bakın bunu da gösterelim. Şimdi Kiev için yeni bir alarm daha verildi. One Alert diyor. Yeni bir alarm daha verildi başkent Kiev için. Bakın araçları da görüyorsunuz. Normalde bu araçların izni olmadığı müddetçe bu saatte burada dolaşmaları yasak. Yani şehre girerken çıkarken de biz zaman zaman geç vakitte dönüyoruz. İşte sınır şehirlerinden uzak yoldan geldiğimiz için ama iznimiz olduğundan dolayı şimdi Özcan Öztürk'ten rica edeceğim. Bakın orada yavaş yavaş Ukraynalılar da gençleri görüyorum. Onlar da sığınaktan yukarı doğru geliyorlardı ama muhtemelen merak ediyorlar aşağı yukarıda neler olup bittiğini. Kiev'deki hayat 5. yıldayız, 4 yıl geçti. Gündüzleri inanın hayat normal akışındaymış gibi gözüküyor ama öyle geceler yaşanıyor ki, öyle saldırılar yaşanıyor ki tıpkı bu gece gibi savaş tüm şiddetiyle kendini hissettiriyor.
0: Küba'da halk eski devlet başkanı Raul Castro için sokağa indi. Binlerce kişi başkent Havana'da bir araya geldi. ABD'nin eski Küba liderine yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.
2: Küba'da binlerce kişi eski devlet başkanı Raul Castro'ya destek için meydanlara indi. Başkent Havana'daki ABD Büyükelçiliği karşısında toplanan kalabalık, Washington yönetiminin Castro hakkında açtığı davaya tepki gösterdi. Ellerinde Küba bayrakları ve devrim sembolleri taşıyan göstericiler Malecón sahil yolu boyunca yürüdü. Kalabalık, Raul demek Raul demektir sloganları attı. Patria muerte, vencerá! Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de gösteriye destek verdi. Canel, ABD'nin suçlamalarını hukuki dayanağı olmayan siyasi bir girişim olarak nitelendirdi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez ise suçlamaların iftira olduğunu savundu. Gösteriye Castro'nun kızı Mariela Castro da katıldı. Mariela, babası Raul Castro'nun ABD'nin hazırladığı iddianame karşısında çok sakin olduğunu söyledi.
3: Çok iyi durumda, çok sakin, izliyor ve gülümsüyor. Ne yapması gerektiğini de biliyor. Üstelik hep şöyle derdi, kimse beni canlı yakalayamaz, beni savaşırken bulacaklar.
2: Eski devlet başkanı Fidel Castro'nun kardeşi olan eski Küba devlet başkanı 94 yaşındaki Raúl Castro,

0: ABD'nin hazırladığı iddianamede 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlanıyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin önde gelen komedi programı sunucusu Stephen Colbert'ı çöpe attı. Beyaz Saray'ın resmi hesaplarında paylaştığı yapay zeka videosunda Trump'ın dans ettiği anlar da yer aldı. Final broadcast, ladies and gentlemen.
0: ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan program sunucusu Stephen Colbert'tan yapay zeka videosuyla intikam aldı. O yapay zeka videosunda Trump'ın The Late Show sunucusu Colbert'ı çöp konteynerine attığı görülüyor. ABD Başkanı daha sonra şarkı eşliğinde dans ediyor. Video içeriği Beyaz Saray'ın resmi X hesabında bye bye notuyla paylaşıldı. Trump'ın aynı gün yaptığı açıklamada Colbert için yeteneksiz, reytingsiz ve bitmiş biriydi ifadelerini kullandı. ABD Başkanı programın sona ermesini kendisini eleştiren gece şovları için sonun başlangıcı olarak değerlendirdi. Stephen Colbert ise CBS'teki 11 yıllık programına siyasi espri yapmadan veda etti. Programın finalinde sahneye çıkan efsane müzisyen Paul McCartney, Colbert'la birlikte Hello Goodbye şarkısını seslendirdi. CBS'in çatısı altında yer aldığı Paramount şirketi programın iptalini ekonomik nedenlere dayandırsa da eleştirmenler durumu Trump'ın yönetimine bir teslimiyet olarak gördü.
1: Günlerdir CHP Genel Merkezi'nde hareketli günler yaşanıyor. Tabii CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için tebliğname polis heyeti tarafından CHP Genel Merkezi'ndeki yetkililere iletecekti. Ankara'ya bir uzanalım. Habertürk editörü Mahir Kılıç bizleri o noktada bekliyor. Mahir, hareketlilik var oldukça. Oradaki atmosferi senden dinleyelim.
2: Gerginlik var CHP Genel Merkezi'nin önünde. Tahliye için memurlar beklerken Cumhuriyet Halk Partili olduğu belirtilen bir başka grup da buraya genel merkezin olduğu noktaya geldi ve genel merkezi bekleyen gençlik kollarıyla aralarında bir gerginlik oldu. Zaman zaman tekme ve yumruklarında konuştuğunu ifade ediyoruz. Hala hazırda gerginlik devam ediyor. Genel merkezin bulunduğu sokaktayız. Yaklaşık 100 metre mesafede genel merkeze ve evet gerginlik devam ediyor. İki grup arasında duvara dikkat et. Evet, yumruklaşmalar da başladı. Yaklaşık 100 metre mesafede bekleyen bir grup vardı. Genel merkez önünde beklemek istediler ancak milletvekilleri ve MHK üyelerinden oluşan isimler onların buradan uzaklaşmasını istedi. O arada arbede yaşandı. Hala hazırda da devam ediyor. İki grup arasında iki tarafta daha doğrusu genel merkeze yaklaşan grupta Cumhuriyet Halk Partili olduğunu ifade etti. Evet, kameram arkadaşım Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getiriyor. Evet, genel merkezden yavaş yavaş uzaklaşsak da bu gerginlik devam ediyor. Dediğim gibi saat 7.30 gibi polis eşliğinde icra memurlarının geleceğini ifade edilmişti tahliye için. Gece boyunca da burada bir bekleyiş vardı. Fakat bekleyen, genel merkez önünde bekleyen başka bir grup milletvekilleri ve genç kolları tarafından uyarıldı. Burada bekleyen bir başka grup vardı, yaklaşık 50 kişilik. Şu an genel merkez önündeki gençlik kolları ve yetkililerle buradaki Cumhuriyet Halk Partili olduğunu ifade eden grup arasında gerginlik var. Evet, araya girmeye çalışan milletvekilleri, Ensar Aytekin'i görüyorum, Burhanettin Bulut'u görüyorum. Buradaki gençlik kollarından olan partilileri genel merkeze doğru yönlendirmeye çalışıyorlar. Fakat arbede devam ediyor dediğim gibi. İki tarafta da evet tekmeleşmeler, yumruklaşmalar meydana geldi. Diğer grup hemen karşıdaki bekleyişin devam ediyor. Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getirsin. Hemen buradalar. Biraz genel merkez grubundan uzaklaşalım. Burada bir grup var. Hemen karşı tarafta ise görürüz. Ensar Aytekin, Burhanettin Bulut'un genel merkeze doğru yönlendirmeye çalıştığı diğer grup gençlik kolları ve parti yetkililerinden oluşan evet son anda bir yumruk oldu. Tam tansiyon düştü derken bir yumruklaşma oldu. Evet, yeniden alevlendi diyebiliriz. Buradaki tartışma tam da tansiyon düşmeye yakın iken evet, parti yetkilileri, milletvekilleri araya girdi. Tansiyonu düşürmeye çalışıyorlar. Ancak çok da kolay olmadı bir şüphe.

İlhan Cihener'i görüyorum. Ensar Ertekin'i görüyorum. Burhanettin Bulut, MHK üyeleri, buradaki grubu, gençlik kolları ve diğer partilerden oluşan grubu tekrar genel merkezin olduğu noktaya doğru götürmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi saat 7.30 sularında genel merkezin tahliyesi için aslında bir heyet bekleniyordu. İcra memurları ve polis eşliğinde icra memurları bekleniyordu. Fakat öyle olmadı. Genel merkezin önünde bekleyen...

0: yeniden evet araya girdi görevliler ve genel merkeze doğru yeniden grup hareket ediyor. Gece boyunca buradaydı gençlik kolları, milletvekilleri, MYK üyeleri. Bir olası gerginliğin önüne geçmek için Genel Başkan Özgür Özel'in de burada bekleyişini devam ettirdiğini ifade edelim. Aslında mutlak kararın çıktığı andan beri buradan genel merkezden ayrılmadı. Bayram boyunca da burada olacağını ifade etmişti. Ayrılmayacağını söyledi genel merkezden. Ve en kısa zamanda olağanüstü kurultayı için bir tarih belirlenmesi gerektiğini belirtti. Aksi takdirde herhangi bir uzlaşıya açık olmadıklarını söylemişti. Özgür Özel kendisi de şu an genel merkezde 12. katta makamında. Kurmayları burada. Dediğim gibi Ulaş Karasu'yu gördüm. Burhanettin Bulut, Suat Özçağdaş, Ali Mahir Başarır, Umut Aktuğan benim görebildiğim isimler. Ensar Aytekin buradaki gerginliği düşürmeye çalışan isimlerden bir tanesiydi ve çok büyük oranda da gerginlik şimdilik bitti diyebiliriz. Diğer grup burada genel merkezden uzaklaştı. Gençlik kolları ve parti yetkilileri de burada. Buradaki bekleyiş devam ediyor. Evet, ilk etapta bir tahliye için icra memurlarının geleceği ifade edilmişti gün içerisinde. Ancak henüz bu gerçekleşmedi. Evet, milletvekilleri tekrar gençlik kolları ve diğer yetkilileri genel merkezin bahçesine doğru yönlendiriyor. Ensar Aytekin ve Suat Özçağdaş burada etkili oldu. En son dün evet diğer partilerin de buraya gelmesi için çağrıda bulunulması talebi var. Diğer partilerin de buraya gelmesi noktasında dün kameraların karşısına geçmişti Özgür Özel son olarak. Burayı terk etmeyeceklerini ifade etti. Grup başkanlık seçimi yapılmıştı ve bir kez daha grup başkanı seçildi. Özgür Özel evet orada bir hareketlilik oldu yine gördüğüm kadarıyla. Evet. Birkaç kişi daha var ancak. Evet. Gerginlik büyümeden inecek, düşecek galiba tansiyon. Oraya doğru giden birkaç kişi var ancak milletvekilleri engel olmaya çalışıyor. İlhan Ciyaner parti meclis üyesi. Evet. O geçişi engellediler ancak diğer grup karşıda beklemeye devam ediyor. Cüneyt Erdoğan ekranlarımıza getirsin. Orada görebildiğim kadarıyla 50 kişilik bir grup var. Burada genel merkez bahçesi terk edilmemesi için çağrılar var. Onların da orada bekleyişi devam ediyor. Gelen grupta Cumhuriyet Halk Partili olduğunu ifade etti. Onlar hala hazırda orada. Evet, genel merkeze sahip çıkalım çağrısı yapıyorlar. Evet, an itibariyle tansiyon düştü diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan'la birlikte bu durumu takip ediyoruz. Saat 7.30 sularında gerginlik başladı. Dediğim gibi önce genel merkezin kapıları kilitlendi. Dışarıdan yabancı herhangi bir kimsenin genel merkeze girmemesi için. Ardından genel merkezin önünde toplanan bir grup oldu fark edildi. Ve o grubun ayrılması için uyarıda bulunuldu. Ancak onlar gitmemekte direnince gerginlik yaşandı diyebiliriz. Ve sözü CHP genel merkezden tekrar size bırakalım.
1: CHP Genel Merkezi önündeki hareketliliği Habertürk editörü Mahir Kılıç bizlerle paylaştı. Mahir'e teşekkür edip diğer gelişmelerle devam edelim. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla gizliliği kaldırılan UFO belgelerinin ikinci paketi yayınlandı. Belgeler arasında savaş uçaklarını takip ettiği öne sürülen gizemli küreler yer alıyor.
2: Pentagon, UFO'lara ilişkin yeni gizliliği kaldırılmış belgeler yayınladı. Belgeler arasında savaş uçaklarını takip ettiği öne sürülen gizemli küreler yer aldı. ABD Başkanı Trump'ın onayıyla yayınlanan ikinci dosya paketinde 50'ye aşkın video ve istihbarat raporu var. Videolardan birinde ABD sahil güvenliği kızılötesi sensörlere takılan bir uçağın yakınında tanımlanamayan bir cisim yer alıyor. 2021 yılında Suriye'de kaydedilen başka bir görüntüde ise gizemli bir cismin aniden hızlandığı görülüyor. Raporda yer alan en dikkat çekici ifadelerden biri ise üst düzey bir istihbarat yetkilisine ait. Yetkili görev sırasında helikopterlerin yanında aniden beliren iki büyük küre gördüklerini anlatıyor. Kürelerin beyaz ve sarı merkezli turuncu ışıklar saçtığı ve her yöne ışık yaydığı belirtiliyor. Olayın ardından savaş uçaklarının cisimleri teşhis etmek için havalandığı ancak başarılı olamadığı ifade ediliyor. Pentagon, yürütülen incelemelerde olayların dünya dışı yaşamla bağlantılı olduğuna dair kanıt bulunamadığını belirtti.

0: belirtiyor. Ancak yetkililer çok sayıda olayın hala çözülemediğini ve kesin biçimde açıklanamadığını kabul ediyor.
1: Dokuz günlük bayram tatili turizmi hareketlendirdi. Tatil için en çok tercih edilen yerlerden Antalya'da oteller doldu.
0: Dokuz günlük tatil başladı. Milyonlarca kişi yollara düştü. Turizmcinin yüzü güldü.
2: 9 günlük tatilin erkenden açıklanması bizim için çok büyük bir avantaj oldu.
3: İnsanlar 9 günlük tatili ikiye bölüyorlar. Bir kısmı birinci bölümünde bir sahil kesiminde, bir otelde veya bir kültür turuna çıkıyor 4 günlük, 5 günlük. Daha sonraki dönemde de eş dost aile ziyareti şeklinde ikiye bölünüyor.
0: Kurban Bayramı tatilinde 10 milyon kişilik hareketlilik bekleniyor.
3: Bunların ciddi bir kısmı, yaklaşık 7-8 milyonluk bir kısmı eş dost akraba ziyareti şeklinde olacağını biz bekliyoruz. Bir 2-2,5 milyonluk kısmı da yurt içi ve yurt dışı tatil seyahati, kültür turları, otellerde, sahil otellerimizde şeklinde tatillerini geçirecekler.
0: Peki bu hareketlilik turizme ne katacak?
3: 10 milyonluk turizm hareketinden de ekonomik değer olarak yaklaşık 180 milyar liralık bir ekonomik hacme ulaşacağını düşünüyoruz.
0: Tatil için tercih edilen yerlerden Antalya'da da oteller %100 doldu.
2: Hristiyanların Yortu Bayramı tatilinin de tam da bu döneme denk gelmesi, Kurban Bayramı tatilinin özellikle Avrupa'da yaşayan Türkler tarafından da tercih edilmesine sebep oldu.
0: Turizmcilere göre Türkiye genelinde her bütçeye göre otel bulmak mümkün.
3: Kişi başı günlük 1000 liradan 1500 liradan başlayıp 10 bin liraya, 20 bin liraya, 40 bin, 50 bin liraya kadar çıkan fiyatlar var. Herkes bütçesine uygun bir şekilde sahil kesimindeki otellerde kendilerine yer bulabiliyorlar.
1: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Detaylara bakacağız. Sonrasında yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
4: Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 24 Mayıs'ta Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde sahne alıyor.

0: Türk pop müziğin romantik sesi Gökhan Türkmen hayranlarıyla buluşuyor. Büyük İnsan, Çatı Katı, Biraz Ayrılık gibi popüler şarkılarını da seslendireceği konser 28 Mayıs'ta Vadi İstanbul'da gerçekleşiyor. Perafim, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Arjantinli bağımsız film kolektifi El Pamperosine ile hazırladığı gündelik tuhaf programını izleyiciyle buluşturuyor. Türler arasında dolaşan anlatılarıyla dikkat çeken seçki 6 Haziran'a kadar Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi bu yıl eşik sanatsal üretimde anlamın yeniden kurulması temasıyla çağdaş sanatın güncel tartışma alanlarına odaklanıyor. Zeynep Burçoğlu ve Koray Tokdemir küratörlüğünde düzenlenen sergi bu yıl jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 23 genç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilir.
1: Sen çok gençsin yavrum.
0: Nevra Serezli'nin başrolünde olduğu Ağaçlar Ayakta Ölür, 500. oyunuyla sahnelere veda ediyor. Alejandro Casanova'nın İspanya İç Savaşı'nın ardından kaleme aldığı bu oyunda, yalan dünyada iyiliğe sığınmanın bir gereklilik olduğu vurgulanıyor. 11 ödül almış tiyatro oyunu 24 Mayıs'ta AKM'de son kez sahneleniyor.
2: Ne o güzelim ıhlamur ağacı. Hiçbiri kopmuyor artık.
0: Yazar Feridun Oral'ın Kiremit'te Alabalık Bir Rüyanın Peşinde kitabının sergisi açıldı. Özgün çizimleri ve kitabın yaratım sürecine ışık tutan özel çalışmaların yer aldığı seçki, okurları yeniden hayallerin peşinden gitmeye çağırıyor. Sergi 6 Haziran'a kadar galerisi.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 26, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 22, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin parçalı bulutlu 16 derece.
1: Tarihin en güçlü Süper El Niño'su kapıda. Sıcaklıklarda rekor bekleniyor. Bilim insanları neden endişeli? İklim göçleri başlar mı? Yapay zeka ne kadar su harcıyor? Gizem Özün soruyor, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz, Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster yanıtlıyor. Dünyada nasıl? Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.
2: Epitopu, beş ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Burası hafta sonu başlıyor efendim. Sıcak gelişmeyle başlayalım. CHP Genel Merkezi önünde bir gerginlik var. Hemen sözü Mahir Kılıç'a bırakıyoruz. Mahir.
1: Kübra Nur Uslu, gerginlik ikinci defa yaşanıyor diyebiliriz. Bu defa CHP'li bazı milletvekilleri de burada genel merkezin önüne gelen grupla birlikteler ve içeriye girmek istiyorlar. Kameram arkadaşım Cüneyt Erdoğan ekranınıza getiriyor. Evet, Mahir Polat'ı görüyorum. Orhan Sarıbal Bursa milletvekili yine buradaki isimler arasında. Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik de yine buradaki grupla birlikte ve beraber buraya geldiler ve şu an genel merkezin kapıları içeriden kilitlendi. Az önce bir gerginlik yaşandı. Hatta zaman zaman tekmelerin, yumrukların konuştuğu anlarda yaşadık. Evet, bu defa aradan yaklaşık 15-20 dakikalık bir süre geçti. Cüneyt, biraz öne alın seni. Ve milletvekilleri birlikte buraya geldi. Bu defa bu grup, Hüseyin Yıldız'ı görüyorum. Aydın milletvekili. Evet.
2: Orada arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Lütfen. Sakin olun. Size rica ediyorum. Hele arkadaşlar. Milletvekilleri olarak arkadaşlarımızla konuşmaya gidiyoruz. Bu konuda size rica ediyorum. Özellikle hepinize rica ediyorum. Biraz geri çekilin. Lütfen. Size rica ediyoruz.
1: Hüseyin Yıldız, Aydın milletvekili. Buraya gelen isimlerden bir tanesi. Buradaki gruptan biraz geri çekilmelerini istedi. İçeriye milletvekilleri olarak girip bir iletişim kurmak, bir temas kurmak istediklerini söylediler. Az önce de burada yine birçok milletvekili vardı. Suat Özçağdaş, onlardan bir tanesi de Ulaş Karasu'yu görmüştük. Burhanettin Bulut, onlar da buradaydı. Buradaki gerginliği, tansiyonu düşürmeye çalıştılar. Evet, oldukça kalabalık bir grup.
2: Bir yol verin.
1: Evet, vekiller olarak içeri girmek istiyorlar.
2: Milletvekili arkadaşlarımız olarak içeri gireceğiz. Arkadaşlarımızla beraber konuşacağız. Bir sıkıntımız yok. Hepimiz partiliyiz. Bu partiyi hep beraber iktidara taşıyacağız. Sıkıntı yok. Sadece...
1: Cumhuriyet Halk Partili olduğunu ifade etti buradaki grubun Hüseyin Yıldız ve milletvekilleri olarak içeri girip bir müzakere, bir diyalog amacıyla burada olduklarını belirttiler. Kalabalık birazdan biraz geri çekilecek ve ardından milletvekilleri olarak içeri girecek. Sadece Hüseyin Yıldız değil, aynı zamanda Mahir Polat'ı da dediğim gibi gördüm. Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, o da burada ve buranın genel merkezin tahliyesi talep edilecek. Geçtiğimiz gün karar Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edilmişti. Resmen CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de CHP'nin resmi genel başkanının Kılıçdaroğlu olduğuna dair yazı geçtiğimiz gün gönderildi. Özgür Özel'in de sıfatı genel başkanlıktan grup başkanına döndü, değiştirildi diyebiliriz. Biraz ileriye devam etmek istiyorum ben. Milletvekillerimiz burada. Sakin. Evet. Evet. Mahir Polat'ı gördüm dediğim gibi. Celal Çelik burada. Orhan Sarıbal yine buradaki milletvekillerinden bir tanesi. Barış Bektaş'ı gördüm. Celal Çelik hemen yakınımızda. Buradaki kalabalığın biraz giriş kapısından uzaklaşmasını istiyorlar. Ancak bu pek kolay olmuyor çünkü içeriden kapının açılması gerekiyor. Evet, yeniden bağırışmaları duyuyorum. Tansiyon düşürülmeye çalışılıyor.
3: Provokasyona gelmeyin.
1: Evet, tansiyon bir hayli yüksek. Dışarıda bir grup, içeride başka bir grup. Bir diyalog, bir müzakere için kanal açılmaya çalışılıyor.

0: evet burada ihraç eden bazı ilçe başkanlarını da görüyorum. İstanbul ilçe başkanlarını da görüyorum. Burada evet tansiyon düştüğü an içeri girecek buradaki heyet ve polis asayiş ekipleri de buraya geldi. Buradaki kalabalığın biraz uzaklaşmasını istiyorlar. O oldu takdirde içeri girilecek ve müzakere gerçekleştirilecek. Genel merkezi boşaltmalarını isteyecekler mevcut genel merkez yönetiminden. Ancak öncesinde konuştuğumuz buradaki milletvekilleri böyle bir tebliği kabul etmeyeceklerini ifade ettiler ve genel merkezi terk etmemekte kararlı olduklarını söylemişlerdi. Kameram arkadaşım Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getiriyor. Nasıl bir yol haritası olacak, nasıl bir durum olacak onu da göreceğiz. Evet, Mahir Polat,
1: kenardan bir şey
0: tansiyon düşürülmeye çalışılıyor. Evet,
1: lütfen boşaltın. Lütfen arkadaşlar.
2: Arkadaşlar geriye
1: hiçbir
2: çıkalım lütfen.
1: Hiçbir şeye karşılık
2: nereye
1: vermeyin. Hiçbir söze, hiçbir eyleme karşılık vermeyin. Bekleyin ya, onlar da arkadaşlarımız. Parti bizim partimiz. Evet, evet, evet. Lütfen değerli arkadaşlar. Lütfen boşaltın şurayı.
0: Orhan Sarıbal'da kalabalığın biraz geri gitmesini istiyor. Hasan Öztürkmen, o da buradaki isimlerden bir tanesi. Mahir Polat, keza Barış Bektaş da buradaki milletvekillerinden biri. Tansiyonun düşmesi için çaba veriliyor. Polis ekipleri de biraz geri çekilmesini istiyorlar. Buradaki kalabalığın ardından müzakereler, temaslar başlayacak. Fazlı Kasap da burada. Kütahya milletvekili. Dediğim gibi Hasan Öztürkmen'i görüyorum. Ancak Özgür Özel yaptığı son değerlendirmede genel merkezi terk etmeyeceklerini ifade etmişlerdi. Bir uzlaşı, bir kongre tarihi olmaması halinde genel merkezden ayrılmayacaklarını söylemişti. Görüşmeler, temaslar olacak ve İstanbul İl Binası'ndakine benzer görüntülerin olmaması için iki tarafta çaba verecek gördüğümüz, anladığımız kadarıyla. Evet, buradaki yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor. O yoğunluk düşünce içeriye giriş olacak diye tahmin ediyoruz. Evet, kapının hemen dibinde milletvekilleri var. Onların da arkasında partililer. Evet, buradaki biraz alan genişlemeye başladı. Dediğim gibi son 3 gündür belki de en fazla konuştuğumuz başlık mutlak butlan kararı. Bu kararla birlikte hepimizin gözü kulağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildi. Peş peşe açıklamalar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla birlikte resmen CHP'nin genel başkanı oldu. Özgür Özel de dün yapılan grup seçimde grup başkanı oldu bir kez daha. Evet. İçeriden yine bağırışlar, çağrışlar başladı. Evet. İçeride bir grup var. Dışarıdan başka bir grup. Karşılıklı bağırışmalar, sloganlar var. Tansiyon tam düştü derken yeniden arttı, yeniden yükseldi. İçeride dediğimiz gibi gergin bir grup var. Arada polis ekiplerinin olduğunu ifade edelim. Sivil polis ekipleri burada. Onlar da kalabalığın azalmasını, düşmesini istiyor. Bizler de takip ediyoruz. İçeriye girmeye çalışacak buradaki milletvekilleri. Onlar içeri girdikten sonra da burada bir müzakere, diyalog olacak. Evet, parmaklarım üzerinde içerideki partiler var. Telefonla görüntü alanlar var. Tansiyon yüksek. Evet. İçeride müzik açıldı otobüslerden. Şarkılar çalındı. Dışarıda da bu bekleyiş var. Arada bizler, basın mensupları ve polis ekipleri var. Amaç burada tansiyonun düşmesi biraz zor görünüyor. Ancak bunu bekleyecek buradaki grupta ayrılmamak noktasında oldukça kararlı diyebiliriz. Genel Başkan Özgür Özel

0: ikinci katta. Geçtiğimiz gün onun bir posteri de genel merkeze asıldı. Mutlak Mutlak kararının çıkmasından sonra o buradaki bekleyişini sürdürüyor. Dışarıda da partililer. Evet. Aynı zamanda geniş güvenlik önlemlerinin alındığını ifade edelim. Cüneyt Erdoğan hemen bulunduğumuz noktadan şu çevik kuvvet polislerini ekranlara getirsin. Orada sokağın başında tedbir alındı. Yine çok sayıda sivil polisin de burada olduğunu beklediğini ifade edebiliriz. İçeride evet hemen yanı başımızda milletvekillerin buradaki vatandaşlarla grupla diyaloğu devam ediyor. Kalabalığın biraz geri açılmasını istiyorlar. Bu sakinlik sağlandığı takdirde bir müzakere olacak. Genel merkezin camlarında da görüyorum yine içerideki partilileri. Onlar da burada yine dışarıda bahçede bulunan parti otobüslerinden şarkılar da çalındı. Az önce
1: iyi misiniz?
0: Evet, çok sayıda partili burada. İki tarafta Cumhuriyet Halk Partili. Aynen. Ancak dediğim gibi az önce istenmeyen görüntüler yaşandı maalesef. Tekmelerin, yumrukların konuştuğu anlar da oldu. Bu gerginlik dolayısıyla orada araya milletvekilleri girmişti. Genel merkez içinde olan grup tekrar içeriye genel merkezin bahçesine girdi. Dışarıda şu an tamamen Mahir Polat, Celal Çelik, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yıldız ile birlikte gelen vatandaşlar, partiler var. O grup buradaki bekleyişini devam ettiriyor. Yine dışarıda polis sayısı da gittikçe artıyor diyebilirim. Hemen yan tarafımızda aslında sokağın iki başında çok sayıda çevik kuvvet polisinin hazır beklediğini ifade edebiliriz. Bir telefonlar var milletvekillerinin elinde. İçerideki milletvekilleriyle zannedersem temaslar kurulmaya çalışılıyor. O temasın, o iletişimin sağlanması halinde buradaki milletvekilleri içeri girecek ve bir diyalog, bir müzakere süreci başlayacak diyebiliriz. Evet, Hüseyin Yıldız'ı görüyorum elinde cep telefonu. Evet. Milletvekili olarak geleceğiz. Başka hiç kimse yoktur zannedersem telefon ucunda. İçerideki diğer CHP'li milletvekilleri var. Orada evet, içeriyle bir temas sağlandı.
2: Arkadaşlar size bir şey rica ediyorum. Biraz karşıya geçin.
0: Grubun uzaklaşmasını talep ediyor Hüseyin Yıldız.
2: Bu sorunu hep beraber bu sorunu çözeceğiz. Arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız bizi bekliyor. Size rica ediyorum. Arka tarafa geçin. Sadece milletvekilleri olarak gideceğiz. Lütfen sizden rica ediyorum arkadaşlar. Dışarıdaki hep partilerimiz.
0: İçeride bir temas kuruldu zannedersem. Milletvekili olarak içeri gireceklerini söyledi Hüseyin Yıldız. Hemen arkasında Orhan Sarıbal, Fazıl Kasap ve Mahir Polat'ı görüyorum. Evet. Abi. Müslüm Sarı önceki dönem milletvekillerinden ve parti meclis üyesiydi. O da buradaki heyetle birlikte zannedersem içeri girecek. Hasan Öztürkmen'i görüyorum. Geçtiğimiz gün yargı kararına saygı duyulmalı dediği için ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Evet, milletvekilleri ve eski PM üyeleri şu an burada. Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini daha önce net bir şekilde ifade eden, ilan eden isimler. Evet, ikna etmeye çalışıyor Hüseyin Yıldız halihazırda.
2: Ya yok abi, bak bir şey söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Ordu milletvekilimiz Mustafa Bey var. Antep milletvekili Hasan abi var. Barış Bey var, Konya milletvekili.
3: Deniz Demir var.
2: Orhan Sarıbal var. Ben varım. Hasan Bey Mustafa var. Şey var.
3: 8 kişiyiz.
2: Var. Görüyorsunuz biz hepimizi ya.
3: 8 kişiyiz, 8.
2: Abi kalmıyorlar zaten. Kimse gelmeyecek. Söz veriyorum size.
4: Uzaklaşır mısınız?
2: Arkadaşlar sizden rica ediyorum. Gerçekten partimizi saygınız var.
0: İçerideki milletvekilleriyle teması devam ediyor. Sen gel. Evet. Sadece milletvekilleri ve basın burada kalacak. Diğer grup uzaklaştı. Evet. Sadece milletvekilleri burada kalacaklar. Pardon. Evet. Evet. Geri açılıyor buradaki grup. Evet. Barış Bektaş, Hasan Öztürkmen, Mahir Polat, Müslüm Sarı, Mustafa Dögüzel, Fazlı Kasap görüyorum. Celal Çelik, uzun yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, Orhan Sarıbal yine ve Mahir Polat buradaki milletvekillerinden bazıları.

0: bu isimler Kılıçdaroğlu'na desteğini net bir şekilde ifade etmişti. Evet, Yıldırım Kaya geçmiş dönem yine milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bir tanesiydi. O da yine buradaki isimlerden bir tanesi. İçeride bir pankart açılmaya çalışılıyor galiba.
1: Evet. Arkadaşlar size biraz geniş kalabilir misiniz? Biraz şöyle.
0: Evet. Heyet buradan uzaklaştı. Buradan uzaklaştı. Biz çemberin bu tarafında kaldık. Basın mensupları olarak milletvekilleriyle birlikteyiz. Evet. Diğer grup yavaş yavaş yavaş uzaklaşıyor.
2: Tamam, bir ara arkadaşlarımız gelemedi. Alana gelemiyorlar.
0: Çemberin içinde duralım ama
2: uzaklaşacağız. Alana gelemiyorlar. Biraz aşağı inin.
0: Uzaklaşın.
2: Abiciğim ben şöyle.
0: Uzaklaşın. Evet, milletvekilleri burada. Evet, araya polis, sivil polis ekipleri girdi. Birazdan kapının açılmasını bekliyoruz. O kapı açılınca içeriye giriş olacak ve müzakere başlayacak. Bizler de takip etmek istiyoruz. Deniz Demir gelen bir diğer milletvekili, Ankara milletvekili. Vekilliklerince Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı olarak görev yapan isimlerden bir tanesiydi. O da buradaki heyete katıldı. Dediğim gibi o da Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bir tanesiydi. Dün yapılan grup başkanlık seçimine gelmeyen milletvekilleri arasında yer aldı. Kılıçdaroğlu'na desteğini de daha önce defaatle ifade etmişti. Evet, milletvekilleri şu an genel merkezin kapısında. Yıllarca bu kapıdan girdiler. Bu genel merkezde görev aldılar. Bazen vekil olarak, bazen MYK üyesi, bazen de parti meclis üyesi olarak görev yaptılar. Mutlak butlak kararın ardından bu sahneler, bu tablolar yaşandı diyebiliriz. Ancak resmi olarak tebliğ edilmesi gerekiyor. Tahliye talebinin bu gerçekleşecek. Belki de önümüzdeki dakikalarda. Evet. Kalabalığın dağılmasını istiyor polis ekipleri. Polis ekipleri dağılmasını istiyor. Bu kalabalık. Evet. Hüseyin Yıldız içerideki milletvekilleriyle temas kuruyor. Basın mensupları dışındaki grubun uzaklaştığını ifade ediyor ve dediğim gibi arada da polis ekipleri var. Sivil polis ekipleri zannedersem ikna olduktan sonra, kapı açıldıktan sonra içeriye giriş olacak. İçeriye garanti veriyorlar içerideki milletvekillerine. Milletvekili basın mensubu dışında hiç kimse girmeyecek buraya. Evet, evet, biz uzaklaşıyoruz, uzaklaşıyoruz, uzaklaşıyoruz. Evet, burada kapın olduğu noktada sadece milletvekilleri ve basın mensuplarının kalması isteniyor. İçeride de dediğim gibi kalabalık bir grup var. Zaman zaman laf atmalar, gerginlikler yaşanıyor. Tansiyon arttığı anlar oldu burada. Dakikalar önce ekrana getirdik. Evet, sokağın iki tarafta polise kapatılmış durumda. Cüneyt Erdoğan ekranlarınızı getiriyor. Çok sayıda çevik kuvvet polisi burada düzen aldı. Minibüslerle sokak kapatıldı. Arkasında da iki sıra çevik kuvvet olduğunu görebiliyoruz. Buradaki kalabalığın daha da artmaması, gerginliğin daha da artmaması için polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Şu anda da milletvekillerinin hemen arkasında polislerden oluşan bir hat gerçekleştirildi. Bir hat kuruldu. İçeriyle de gördüğüm kadarıyla Hüseyin Yıldız'ın kesintisiz bir teması, bir diyalog söz konusu. İçerideki milletvekillerine kapının açılması için istekte, talepte bulunurlar. Zira mahkemenin verdiği kararda zaman zaman hatırlatılıyor. Partinin resmi genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade ediyorlar. Bu yüzden de kapının açılması, bir an önce müzakerelerin, diyaloğun sağlanması gerektiğini ifade ediyor. Burada milletvekilleri o kapı açıldığı takdirde müzakereler başlayacak. Tahliye talebi iletilecek. Belki de bundan sonrasındaki yol haritası için Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yüz yüze görüşmeden burada heyetler arasında bir temas olacak. Bu defa Orhan Sarıbal buradaki gruba sesleniyor.
3: Orada arkadaşlarımız, bizim arkadaşlarımız, herkes partili. Dolayısıyla sükunetle, sağduyuyla halledeceğiz.
0: Orhan Sarıbal'dan da bir

0: geldi. Buradaki heyetin içeri girmesi ve grubun uzaklaşması için.
1: Çok sağ olun. Buradan evet. Çekim yaparsanız seviniriz.
0: Polisler de zaman zaman bizleri uyarıyor. Bu alanın sağlıklı bir şekilde devam etmesi, işlemesi için. Evet. Mahir Polat bir an kalabalıktan uzaklaşmış. Şimdi tekrar buraya geldi. Milletvekillerinin olduğu bölgeye geldi. Polise bir diyalog, bir müzakeresi var şu an. Evet. Gerginlik biraz da az da olsa düştü, düzeldi. Evet.
2: Biraz daha içeri. Biraz şöyle
0: evet.
2: İçeri.
0: Şu an bizim de buradan biraz daha uzaklaşmamızı talep ediyor polis. Zannedersem tam sükunet, tam sakinlik sağlandığı takdirde içeriye giriş olacak. Bizler de takip ediyor olacağız. Özgür Özel yaptı son değerlendirmede. Genel merkezi kesinlikle terk etmeyeceklerini ifade etmişti. Mahkeme kararını tanımadıklarını belirttiler. Ve bayram boyunca da burada olacaklarını söyledi. Genel merkezden ayrılmayacaklarını söyledi. Kendisinin seçilmiş genel başkan olduğunu, seçilmiş meşru grup başkanı olduğunu ifade etti. İçeride milletvekillerini görüyorum. Camın hemen diğer tarafında Ali Gökçek'i gördüm. İstanbul milletvekili yanlarında. Gençlik kollarından isimler var görebildiğim kadarıyla. Yine buradaki yaklaşık bir saat önce olan isimlerden bir tanesi Ulaş Karasu'ydu. Suat Özçağdaş'tı. Burhanettin Bulut'tu. Onlar burada vardı. Gerginin düşmesi için onlar da çaba sarf ettiler. Ellerinden geleni yaptılar ve kısmen de düştü. Evet. Halen kalabalığın biraz dağılması noktasında çağrılar, talepler var. Evet, Fazıl Kasap bu defa sesleniyor. Ve bir tarafta, camın bir tarafında CHP milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'na desteğini ifade eden, açıklayan milletvekilleri. Diğer tarafında ise Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri, ki grup başkanlık seçiminde de Özgür Özel lehine oy kullanan milletvekilleri camın diğer tarafında bekliyorlar. Evet, biraz daha basının uzaklaşmasını istiyor. Burada polis ekipleri, kapı açıldı takdirde biz de içeri girmeye çalışacağız şüphesiz, ama buradaki tansiyon öncelikle düşmesi lazım. Evet, Celal Çelik'i görüyorum kapının hemen yanında. Celal Çelik de kapıdaki isimlerden bazıları. Evet, Hüseyin Yıldız yine kapının orada. Kapının açılmasını bekliyorlar.
3: Bir şey konuşalım da.
0: O kapı açıldığında müzakereler başka. Evet, bir aralık var. Kapının hemen orada. Cam bölmenin olmadığı bir aralık var. Orada milletvekilleri temaslar sürüyor. Evet, içerideki vekillerle yapılan müzakere netleştiğinde buradaki durumda netleşmiş olacak. Zira bizim de uzaklaşmamız biraz daha talep edildi. Ve halihazırda devam ediyor görüşmeler. O görüşmelerin netice vermesini bekliyoruz bizler de. Daha sonra buradaki genel merkezdeki heyetle, milletvekili heyetiyle görüşmeler yapılacak. Hem binanın tahliyesi hem de belki de bir kurultay konusu gündeme gelecek. Evet. Bazı partiler de geçmeye çalışıyor içeri. Ancak polis izin vermiyor. Evet. Vekilleri talep doğrultusunda bu çemberin oluşturulduğunu ifade ediyor polisler. Evet, biraz daha evet uzaklaştırılıyoruz. Biraz daha geriye çekilmemiz istendi. İyi de niye kapıdan uzaklaştırıldı. Hem buradaki grup hem de basın mensupları. Evet, tam kapının dibindeler. Milletvekilleri içerideki milletvekilleriyle konuşmak, görüşmek için, suhuletle bu süreci yönetmek için burada olduklarını ifade ediyor milletvekilleri. Ve o sükunet, suhulet tam olarak sağlandıktan sonra içeriye girecek milletvekilleri. İçerideki diğer CHP'li vekillerle görüşecekler bu süreci yönetmek için. İki tarafında zaman zaman yaptığı açıklama İstanbul İl Binası'ndakine benzer görüntülerin, gerginliklerin yaşanmaması, ancak sabah saatlerinde bir gerginlik oldu. Hatta gerginliğin de ötesinde yumrukların, tekmelerin konuştuğu anlar oldu. Araya milletvekillerin girmesiyle o tansiyon düştü. Tekrar gel.

Çıkar gibi oldu fakat arada yine milletvekilleri yer aldı ve şu an bir sakinlik var diyebiliriz. Kılıçdaroğlu'na desteğini daha önce açıklayan milletvekilleri burada bekleyişlerini sürdürüyor. Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen, Orhan Sarıbal, Mustafa Adıgüzel, Mahir Polat burada gördüğüm kadarıyla. Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, o da burada hazır bekliyor. Yine Müslüm Sarı, eski parti meclisi üyesi ve eski milletvekili, o da buradaki heyetle birlikte zaman zaman Hüseyin Yıldız'ın içerideki milletvekilleriyle konuştuğunu gördük, tanıklık ettik. Oradaki milletvekillerini kapının açılması noktasında, sadece milletvekillerinin gireceği noktasında ikna etmeye çalıştı. O kapı açıldığı takdirde bir diyalog, bir istişare söz konusu olacak. Evet, basın mensuplarının da ilgisi bir hayli yoğun. Dediğim gibi son 3 gündür, 4 gündür hatta en çok konuştuğumuz, tartıştığımız, bahsettiğimiz başlık hiç şüphesiz bu mutlak butlan kararı. Genel merkezin farklı noktalarında da basın mensupları var. Onlar da bir kısmı içeride aslında, bir kısmımız dışarıda görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Genel merkezin ışıkları açık. Gece boyunca da burada bekleyiş vardı. Özgür Özel buradan hiç ayrılmadı. Onun dışında çok sayıda milletvekili de gece saatlerinden itibaren buraya geldi ve genç kollarıyla birlikte nöbet tutmaya başladılar. Sabah saatlerinde tahliye için bir heyetin geleceğine dair bilgi aldıkları için buradan ayrılmayacaklarını ifade etti. Buradaki milletvekilleri şu an onlar da içeride. Bizler de evet, buradan görebildiğim kadarıyla genel merkezin merdivenlerinde milletvekilleri bekleyişini sürdürüyor. Ulaş Karasu burada gördüğüm isimlerden bir tanesi. Burhanettin Bulut keza öyle. Seyit Torun'u görebiliyorum. Hemen camlı otobüsün arasındaki o bölmeden Ali Mahir Başarır görebildiğim kadarıyla. Turan Taşkın Özer, İstanbul Milletvekili, o da burada ve genel merkezin bütün kapılarına otobüsler çekilmişti aslında son birkaç gündür butlan karar çıktığından bu yana. Hem otopark girişine hem de ana girişe, arka tarafa da parti otobüsleri çekildi. O otobüsler hiç ayrılmadı buradan. Sadece kontrollü girişler sağlandı. Yani Ensar Aytekin içerideki isimlerden bir tanesi. O da kapının içinde, arka tarafında. Arada bir cam, aslında kulübe var. Kulübenin bu tarafında bizim olduğumuz noktada Kılıçdaroğlu destekleyen isimler, milletvekilleri ve parti mesulleri, eski ilçe başkanları. Camın diğer tarafında ise Özgür Özel'e desteğini ifade eden milletvekilleri hazır bulunuyor. Evet, arada bir cam var. İki tarafta Cumhuriyet Halk Partili, iki tarafta da milletvekilleri var. Fakat istenmeyen görüntüler, gerginlikler yaşandı. Evet, parti otobüsünden bir müzik açıldı. O müzik ve sloganlar eşliğinde, evet, içeride Ensar Aytekin'i görüyorum. Otobüsün üzerinde çıktı. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Evet, buradan da kendisine ismiyle bağıran, hitap eden partililer var. Dakikalar önce burada bizim bulunduğumuz noktadaydı Ensar Aytekin. Gerginin düşmesi için, evet, evet, o gerginin düşmesi etkili olan isimlerden bir tanesiydi. Şu an içeride, dışarıdaki gruba bakıyor. Özgür Karabat yine buradaki milletvekillerinden bir tanesi. O da hemen Ensar Aytekin'in arkasında duruyor. Zannedersem o da çıkacak otobüsün üzerine. Evet, karşılıklı laf atmalar var. Tam tansiyon düşmüşken bir anda yeniden sataşmalar, laf atmalar başladı. Ensar Aytekin burada Özgür Özel Parti'nin 12. katındaki makamında bekleyişini sürdürüyor. Polis tamam, sokak, CHP Genel Merkezi bulunduğu Söğüt Özü'ndeki bu sokak tamamen polisler tarafından çevrilmiş durumda. Çevik kuvvet ekipleri burada sokağın iki tarafını kuşatmış. Olası bir gerginin yaşanmaması, yeni bir grubun buraya gelmemesi, dahil olmaması ve gerginin daha da artmaması için tedbirli arılmış durumda. Evet, içeride slogan atılıyor. Dışarıda da karşılıklar veriliyor. Çünkü tam gerginlik düştü derken yeniden tansiyonun arttığını ifade edebiliriz. Kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getiriyor.

0: Önümüze polisten bir etten duvar oluşturuldu. Sokakta bulunan araçlar, çekiciler, trafik polisleri tarafından çektiriliyor. Sokak tamamen boşaltılacak. Evet, birkaç araç görüyorum. Araçlara yüklendi ve götürülüyor. İçeride olan partiler var. Onlar da parmaklıkların hemen diğer tarafında parti yetkilileri var. Gençlik kolları var. Evet, karşılıklı laf atmalar var. Sloganlar var. Evet, sloganlar atılıyor. Gençlik kolları üyeleri burada parmaklıkların hemen ardında, dışarıda ise başka bir grup var. Arada tabii sivil polislerin de olduğunu belirtemez. Sokak bulunduğumuz alan araçlardan önemli oranda temizlendi. Ve güvenlik tam anlamıyla sağlandı diyebiliriz. İçeride sürdürülen müzakerelerin tamamlanması halinde milletvekilleri içeri girecek ve bir müzakere, diyalog sağlanacak diyebiliriz. Milletvekilleri burada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de burada, zannedersem içeriyle müzakereler yürütülüyor. Yine eski milletvekili parti mensuplarından Mehmet Tüm de burada hazır bulunan isimlerden bir tanesi. Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal görebildiğim kadarıyla burada hazır bekliyorlar. Deniz Demir'in Ankara milletvekili, Fazıl Kasap'ı görüyorum. Mustafa da güzel Ordu milletvekili burada. Barış Bektaş, Konya milletvekili, yine Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan, ifade eden isimlerden bir tanesi. Dün gerçekleştirilen grup başkanlık seçimine de, kapalı grup toplantısına da katılmayarak tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu. Toplantıya mazeretsiz gelmeyen 27 milletvekilinden bir tanesiydi. Evet, zaman zaman buradaki partililerin içerideki partililerle temasları, diyalogları oluyor. O zaman zaman gerginliği yükselse de genel anlamıyla bir sükunet olduğunu ifade edebiliriz. Milletvekilleri burada bekliyor. Bir diyalog, müzakere ortamı sağlanması halinde içeriye girecek. Buradaki milletvekilleri, Hüseyin Yıldız içerideki milletvekilleriyle birkaç defa konuştu. Sadece milletvekillerinin içeri gireceğini ifade etti. Başka hiç kimsenin alınmayacağını söyledi. Fakat şu ana kadar başarılı olamadı. Genel merkezi kapıları içeriden kilitlendiği için açılmadı. Genel merkezi sadece bu cam bölümdeki girişleri, aynı zamanda otopark girişleri, araç girişleri de tamamen kapatılmış durumda. Otobüsler çekildi. Kayyum kararından hemen sonra ana kapıya, evet, Nurayet Altaca gelen milletvekillerinden bir tanesi Özgür Özel'e desteğini ifade etmişti. O zannedersem içeri girecek. Burada diğer milletvekilleri var. Milletvekili arkadaşları daha doğrusu. İki tarafta Cumhuriyet Halk Partisi, Nurayet Altaca Kayışoğlu şu an içeriye girecek. Bursa milletvekili Nurayet Altaca Kayışoğlu, evet. Diğer milletvekilleri teması olacak mı? Gördüğüm kadarıyla hayır, evet. Bir diyalog olmadı. Evet, kapı kilitli olduğu için Nurayet de ayrılıyor oradan.
1: Hanımefendi, hanımefendi.
2: Ahlaksızlar. Erdoğan'ı yeniden koltuğa oturmak için yapıyorsunuz. Bir milletvekili koltuğu için Erdoğan'ı yeniden oraya oturtacaksınız. Ahlaksızlar.
0: Ahlaksızlar.
2: Vicdansızlar. Reziller.
0: Evet, burada Kılıçdaroğlu'nu...
2: Erdoğan'ı yeniden oraya oturtmak için, bir tane milletvekili koltuğuna oturmak için yapıyorsunuz bunu. Nereye gireceğim ya arkadaşlar? Nereden gireceğim?
0: Evet, otopark girişinden geçmek için zannedersem gidiyor Nurayet Altaca Kayışoğlu. İçeri girmeye çalışacak. O da arka taraftan kendisini almaya çalışacak içerideki grup. Evet, minibüslerin olduğu aradan otoparktan giriş sağlayacak. Ancak burası da tamamen kapatılmış vaziyette. Geçebilecek mi? Evet. Nurayet Altaca Kayışoğlu. İlhan Caner'i görüyorum. Önce çantasını attı. Şimdi tırmanacak kendisi. Evet. Otopark kapısının üzerinden tırmanarak geçti.

0: Nurhayat Altacı Kayışoğlu, Bursa milletvekili. Evet, Mehmet Güzel Mansur'un geleceğini ifade etti. Buradaki diğer milletvekilleri zannedersem o da aynı şekilde buradan geçerek gelecek. Kapılar açılmadığı için, dışarıdaki grubun içeri girmemesi için kapılar açılmadı. Hal böyle olunca da milletvekili Nurhayat Altacı Kayışoğlu otopark kapısının demir kapının üzerinden atlayarak geçti. Evet, kameraman arkadaşım
1: abla girdi
0: Cüneyt Erdoğan'la birlikte tekrar ana kapının olduğu noktaya doğru geçeceğiz. Gün içinde gelen başka milletvekilleri olacak. Onlar için de zannedersem aynı yol izlenecek, aynı yol takip edilecek. Tüm girişler kapalı olduğu için otopark kapısı üzerinden bir geçme durumu söz konusu olabilir. Hemen tekrar ana giriş kapısına doğru gitmeye devam ediyoruz. Cüneyt Erdoğan'la birlikte grup burada bekleyişini sürdürüyor. İçeride bir başka grup var. Kapının iki tarafında, camın iki tarafında daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bekliyor. Bir tarafta Kılıçdaroğlu destekleyen isimler, diğer tarafta ise Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri burada bir uzlaşı olması halinde bu kapı açılacak ve Kılıçdaroğlu destekleyen milletvekilleri içeriye girecek. Görüşmeler, temaslar başlayacak. Genel merkezin talep edilecek. Evet, bir milletvekili daha geldi galiba. Bakacağız. Evet, polis ekipleri de buradan uzak durmamızı istiyorlar. Evet. Milletvekilleri sadece içeriye alınıyor. Çemberin içine alınıyor. Onun dışındaki herkesin buradan uzaklaşması yönünde talebi var. Polisin, bunun vekillerin talebi olduğunu ifade ediyorlar. Burada bekleyiş devam ediyor. Belki de yaklaşık yarım saattir burada milletvekilleri, onların içeriyle teması var, diyaloğu var. Az önce Ensar Aytekin'i gördük. İçerideki milletvekillerinden bir tanesi Özgür Karabat'ı gördük. Ulaş Karasu, Ali Mahir Başarır. Buraya gelen, daha doğrusu genel merkez içinde olan milletvekilleri ve gece boyunca da buradaydılar, bekleyişlerini sürdürüyorlar. Yine bu taraftaki bizim olduğumuz noktada Kılıçdaroğlu destekleyen milletvekillerinden Barış Bektaş, Orhan Sarıbal, Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel, bu taraftaki vekillerden ve Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, o da buraya milletvekilleriyle birlikte geldi. O da buradaki bekleyişini sürdürüyor. Uzun süredir Kemal Kılıçdaroğlu'yla çalışan bir avukat. Mutlak Butan davalarında da davalarını bilen, takip eden isimlerden bir tanesiydi. Kılıçdaroğlu'na yönelik tüm davaları o takip etti ve bizzat avukatlığını yaptı. Bugün de burada milletvekilleriyle birlikte içeri girmek istiyor. İçeri girilmesi halinde o müzakere gerçekleşecek. Evet, çok kalabalık burası, oldukça kalabalık. Ve bu kalabalığın biraz dağılması bekleniyor, isteniyor. Buraya gelenler de Cumhuriyet Halk Partiler, içerdikler de Cumhuriyet Halk Partiler. İhraç edilen bazı eski ilçe başkanlarını gördüm. Özgür Yılmaz onlardan bir tanesi. Yine eski milletvekilleri, eski parti mensupları vardı. Müslüm Sarı onlardan yine biri. Eski milletvekilleri de vardı dediğim gibi. Mevcut milletvekilleri var. Ve bu bekleyiş sürüyor. Biraz daha da sürecek gibi çünkü kapının açılmaması noktasında bir kararlılık var. Ve o kapı açılmadı takdirde buradaki grupta beklemek için oldukça kararlı diyebiliriz. Ayrılmaya niyetleri yok. Evet, buradaki bir başka araçta çekiliyor. Kameram arkadaşım bu kez İbrahim Toz Bey ekranlarınıza getirdi. Sokak, alan tamamen boşaltılıyor. Bu alan boşaldıktan sonra polisler, basın mensupları ve partililer dışında neredeyse hiç kimse kalmadı diyebiliriz. Zaten sokağın iki başı da polis tarafından kapatılmış durumda. Kimsenin girişine izin verilmiyor. Ve içeri uzlaşı sağlanması halinde girecek buradaki heyet. Görüşmelerini, temaslarını gerçekleştirecek.

Genel merkezin tahliyesi talep edilecek. Yine belki de tarafların anlaşması sende bir kurultay takvimde gündeme gelir mi? Onu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Özgür Özel ayrılmama noktasında kararlı olduklarını ifade etmişti. Hiçbir şekilde boşaltmayacaklarını söyledi. Bayram boyunca da buradayız, baba ocağındayız, terk etmeyeceğiz demişti. Hatta bayramlarda, bayramın ikinci günü geleneksel olarak Ankara'da siyasi partiler arasında bayramlaşmalar olur. Mutlak butan kararın çıkmasının ardından bu bayram CHP'nin bayramlaşmayacağı yorumları yapılıyordu. Ancak Özgür Özel geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada her bayramda olduğu gibi bayramlaşacaklarını ifade etti. Heyetlerimiz gidecek, gelen heyetleri de karşılayacağız ifadesini kullanmıştı. Bu bayram ancak gördüğümüz kadarıyla öyle olmayacak. Çünkü bayrama iki gün var. Fakat bugünden maalesef gerginlikler yaşanmaya başladı. Genel merkezin tahliyesi talep ediliyor. Mahkeme kararını uyulması talebi var Kılıçdaroğlu cephesinin. Ve şunu da ifade edelim. Mahkeme kararı tebliğ edildikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na resmi genel başkan sıfatında taşımaya başladı Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bu yazı gönderildi. Ve o yazının gönderilmesi birlikte Özgür Özel'in genel başkan olan sıfatı grup başkanı olarak değiştirildi. Meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde o şekilde yer alıyor. CHP grup başkanı sıfatı taşıyor. Evet, milletvekillerin burada kendi içlerinde müzakereleri var. Orhan Sarıbal ve eski milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara milletvekili, onu görüyorum. Kendi işlerinde konuşuyorlar. Nasıl bir yol izlenecek, nasıl bir strateji izlenecek bu noktada. Evet, kendi işlerinde bir anlaşma, uzlaşı olması halinde ona göre bir yol takip edilecek. Burada sivil polislerden bir çember oluşturuldu. İçeriye kimsenin girişine izin verilmiyor. İçeride sadece milletvekilleri ve polisler var. Olası bir gerginlik, bir aksilik yaşanmaması için ve içeriye ikna etmek için de bunu ifade etmişti. Hüseyin Yıldız yeniden telefonla konuşuyor. İkna etmeye çalışıyor. Zannedersem içeriye girmek için, içeriye girmek için İkna çabası var Hüseyin Yıldız'ın, Aydın milletvekili. Sadece vekillerin içeriye gireceğini ifade ediyorlar. Buna rağmen o kapı henüz açılmış değil. Bakacağız önümüzdeki dakikalarda o kapının açılması halinde görüşmeler başlayacak. En azından bir diyalog kurulmuş, sağlanmış olacak ve belli bir aşama kaydedildi anlamına gelecek bu. Ancak şu ana kadar kapı açılmadı. Halihazırda görüşmeleri, temasları devam ediyor. Hüseyin Yıldız'ın zaman zaman Kılıçdaroğlu cephesiyle de temasa geçtiklerini ifade edebiliriz. Aslında bayram sonrasına kalabileceği ifade edilmişti bu tahliye talebinin ve gelişin, fakat beklenenden biraz daha hızlı oldu diyebiliriz. Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri buraya gelerek bu genel merkezin tahliye edilmesini istediler, talep ettiler. Ancak genel merkez kapıları içeriden kapatıldığı için içeriye giriş şu ana kadar olmadı. Celal Çelik şu an telefonda, hemen cam kulübenin orada. Biraz uzak bir mesafedeyiz ancak Kılıçdaroğlu ile konuşma ihtimali yüksek. Buradaki durum, buradaki tablo hakkında bilgi verdiğini düşünüyoruz. Zaman zaman kendisini, zaman zaman da diğer milletvekillerinin buradaki duruma ilişkin bir haberdar etme, bilgi verme durumu olabilir. Evet. Grubun buradaki bekleyişi sürüyor. Biz basın mensupları da tabiri caizse ikiye bölündük. Bizlerle birlikte bir grup genel merkezin hemen bahçenin dışında sokakta, diğer meslektaşlarımız ise genel merkezin içinde kaldı. Kimi otobüsün üzerinde görevini, mesleğini icra ediyor. Kimi ise genel merkezin bir diğer ucunda balkon

diye tabir edeceğimiz o bölümde çalışmalarını sürdürüyor. Ve genel merkeze Özgür Özel'in bir posteri asılmıştı. Mutlak butlak kararından sonra. Geri adım yok, mücadele devam yazıyor orada. Aynı zamanda bayrak ve Atatürk posterinin de asıldığını ifade edelim. Evet, grup burada bekleyişini sürdürüyor dediğim gibi. İçeriyle temas, diyalog var, müzakereler sürüyor. Kapının açılması halinde.

0: oluşan ve avukatlardan oluşan bir heyet içeri girecek ve oradaki milletvekilleriyle temas sağlanacak. İçeri girme, genel merkezin daha doğrusu tahliye edilmesi noktasında taleplerini iletecek. Buradaki milletvekilleri dediğim gibi Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Kurultay'da da onun lehine oy kullanmışlardı. Diğer seçimlerde de yine yakın zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması olmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklaması. Bir arınma çağrısı yapmıştı. Bir kez daha o çağrıya destek veren isimler burada, çoğu da Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yeniden gönderdi. Bir kez daha göndererek paylaşmıştı. Ve onlar da mutlak mutlak kararının uygulanmasını, bu karara uyulmasını talep ediyor. Ancak aynı kararlılıkta mevcut Özgür Özel yönetimi de bu kararı tanımadığını, bunun hukuki olmadığını ifade etmişti. Dolayısıyla fiili olarak aslında kaldı bu durum bu şekilde. Evet, milletvekilleri zaman zaman zannedersem içeri giriyor. Evet, yine isimler burada. İçeri şu ana kadar bir olumlu bir gelişme sağlanamadı. Mahir Polat zannedersem az önce kısa bir değerlendirme yaptı. O da buradaki milletvekilleriyle birlikte bekleyişini sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Özgür Özel'e yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dedi. Yeni görevi hayırlı olsun dedi. Ancak kendisine yeniden bir dönüş yapmasını beklediğini ifade etti. Fakat bu dönüşün olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti ahlakına geri dönülmesi gerektiğini söylemişti. CHP yeniden eski kodlarına kavuşturacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve bu ahlak vurgusu Özgür Özel'e de sorulmuştu. Özgür Özel de bu değerlendirmeye karşı çıktı. Katılmadığını net bir şekilde ifade etti. Ardından dün kapalı milletvekili grup toplantısında, kapalı grup toplantısında bir grup başkanlığı seçimi yapıldı ve Özgür Özel 95 milletvekilinin oyuyla yeniden meclis grup başkanı seçildi. Bu yeni görevi için Kemal Kılıçdaroğlu hayırlı olsun ifadesini kullanmış, dileklerini kameraların önünde iletmişti. Bayram sonrası beklenecek denirken, bu yorumlar yapılırken bayrama kısa bir süre kala binanın tahliyesi noktasında bir talep var. Milletvekilleri burada sabah saatlerinde milletvekilleri gelmeden buradaki grupla genel merkez bahçesi grup arasında yumruklaşmaya varan bir kavga yaşandı. Ancak araya milletvekilleri girdi. Onların girişiyle birlikte tansiyon tekrar düşse de evet, halihazırda bekleyiş devam ediyor. Şu an buradaki milletvekillerin bekleyişi var. İçerideki vekillerle temas, diyalog söz konusu. Bir ikna olma durumunda buradaki evet, milletvekilleri içeri girecek ve bir diyalog, müzakere süreci başlayacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Efendim, Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi önünden aktardı. Yaklaşık bir saat önce yaşanan gerginliği an beyan canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Yine ekranlarınızda olmaya devam edecek bu gerginlik. Mahir de süreci orada takip etmeye devam ediyor. Bu arada kapılar açılır açılmaz yine Mahir'in de içeri girmesini de bekliyoruz. Süreci an itibariyle takip ediyor. Şimdi bir tekrar hatırlatalım neler yaşandı. Yaklaşık bir saat kadar önce ekranınızın sağ üst tarafında gördüğünüz gibi kapının önünde, CHP Genel Merkezi'nin kapısının önünde bir arbede yaşandı. Sebebi de şu, Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı kapının önüne geldiler. Tahliye talebini iletmek istediler, içeri girmek istediler. Fakat kapı gördüğünüz gibi kapalıydı ve an itibariyle hala o milletvekilleri kapının dışında, içeride de Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri var. Arada bir uzlaşı sağlanması için kapının önünde bulunan milletvekilleri o arbedenin yaşanmasının ardından bir suhulet çağrısında bulundu. Sakinleştirmeye çalıştı oradaki insanları, fakat gördüğünüz gibi ne yazık ki ekranınızın sağ üstündeki görüntüler kayda geçti. Yumrukları da gördük maalesef o görüntülerde. Şimdi her iki tarafta aslında İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan süreç gibi bir sürecin yaşanmasını istemiyoruz yönünde açıklamalar yapıyordu. Ne yazık ki sabah saatlerinde yine tansiyon yükseldi. CHP Genel Merkezi önünde de an itibariyle tansiyonun biraz daha düştüğünü söylemek mümkün. Çünkü milletvekilleri, yani kapının önünde bulunan milletvekilleri aslında içeride bulunanlarla temas kurmaya

0: çalıştı. Mesela o isimlerden biri Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'dı. Hüseyin Yıldız içeride bulunanlarla telefonda görüştü. Yine canlı yayında o anları da sizinle paylaştık ve dedi ki biz burada milletvekilleri olarak buradayız ve sadece milletvekilleri olarak içeri gireceğiz dedi. Bu taleplerini aslında içeride bulunanlara iletti. Fakat an itibarıyla henüz olumlu bir yanıt aldığını söylemek mümkün değil. Çünkü hala kapılar kapalı. Tabi bu sırada bir de şöyle anlar da yaşandı. Özgür Özel'e destek veren milletvekillerinden biri mesela kapıya geldi. Kapı kilitliydi. İçeri giremedi. İşte o isimlerden biri de Nurhayat Altaca Kayışoğlu'ydu. Kapı kilitli olduğu için şöyle bir yöntem sergiledi o da. Yan tarafta bulunan otopark kapısının oradan üstünden atlayarak geçti. Bu arada Özgür Özel'e destek verdiğini belirten Nurhayat Hanım'la yine kapı önünde bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini bildiğimiz milletvekilleri arasında da bir laf dalaşı yaşandı. Onlara hitaben de bir takım sözlerde bulundu Nurhayat Altaca Kayışoğlu. Bu anlara da biraz önce şahit olduk. Bir kez daha hatırlatalım kimler var orada. Biraz önce söylediğim gibi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız vardı. O özellikle irtibatı sağlamaya çalıştı. Telefon konuşmasını onun yaptığına şahit olduk. Yine sakinleştirmeye çalıştı bölgedekileri. Mahir Polat oradaydı. Müslüm Sarı'yı yine orada gördük. Ve an itibariyle hala o milletvekilleri o noktada bekliyor. Hala kapının önünde beklemeye devam ediyorlar. Bir de Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun avukatı, uzun zamandır avukatlığını yapan Celal Çelik de yine kapı önünde. Şimdi bu arbedenin sebebini bir kez daha hatırlatalım. Çünkü bir aslında tahliye talebi var, tahliye tebliği var. Dolayısıyla içeriye girip bu tahliye tebliğinin bildirilmesi isteniyor. Fakat kapılar kapalı, içeriden de kapılar kapalı olduğu için bu isimler içeriye giremiyor. Çevik Kuvvet de bu arada hemen önlem aldı. Ardından Çevik Kuvvet'in önlem almasının ardından da bu arada hemen tekrar oraya dönelim. Bir açıklama var sanırım.
1: İleri arkadaşlarımız var, parti mensubu üyesi arkadaşlarımız var, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımız var.
0: Efendim Müslüm Sarı konuşuyor CHP Genel Merkezi önünde. Şimdi açıklamalar da bir yandan geliyor. Bu açıklamaları da sizinle paylaşacağız ama tekrarlayalım neler yaşandığını. An itibariyle bir gerginlik yaşanıyor CHP Genel Merkezi önünde. Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkça belirten milletvekilleri kapı önünde bekliyorlar. Yaklaşık bir saat önce gelmişlerdi kapı önüne. Tahliye talebini bildirmek istemişlerdi. Fakat kapılar kilitli olduğu için içeri girememişlerdi. İçeride bulunan milletvekilleriyle de bir irtibat sağlanmaya çalışıldı. Orada bulunan milletvekillerini telefonla arayıp biz milletvekiliyiz sadece içeri girmek istiyoruz yönünde talepleri olmuştu. O taleplerini de iletmişlerdi. Fakat ne yazık ki an itibariyle bu taleplere olumlu bir yanıt alamadılar. Kapı önünde hala tansiyon düşmüş olsa da gerginlik sürüyor. Çünkü bunu şunun için söylüyorum. Bir saat önce ne yazık ki bu kapının önünde biz tekmeli yumruklu bir arbedeye de şahit olduk. Çünkü kalabalık bir grup gelmişti. Partililer de vardı ve bu iki parti grubu arasında bir arbede de yaşanmıştı. Ardından milletvekilleri biraz daha sakinleştirmeye çalıştı. Ortamı tansiyon düştü. Çevik Kuvvet araya girdi. Fakat yine hala o tansiyonda gerginliğin de devam ettiğini söylemek mümkün. Şimdi acaba bu talebe nasıl bir karşılık gelecek? Yani içeri girmek isteyen milletvekilleri içeri girebilecekler mi? Henüz bilmiyoruz. Çünkü dediğim gibi temaslar devam ediyor. Az önce mesela Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın içeriden biriyle konuştuğuna şahit olduk. Ve sözlerinde şunları söyledi. Biz milletvekilleriyiz. Sadece milletvekilleri olarak içeri girmek istiyoruz yönünde bir açıklamada bulundu aslında o telefonda konuştuğu kişilere. Fakat henüz olumlu bir yanıt da gelmedi. Bu arada bahçenin öte tarafında bekleyen milletvekilleri de var. Yani bir yandan da Özgür Özel'e desteğini açıklayan milletvekilleri de, yine partililer de aslında genel merkezde, günlerdir genel merkezde. Çünkü hatırlatalım Özgür Özel genel merkezi bırakmayacağını da söylemişti daha önce yaptığı açıklamada. Terk etmeyeceğim genel merkezi demişti. Hatta bayram boyunca da orada olacağını söylemişti. Tabii soru işaretlerinden biri bu. Acaba bir uzlaşı sağlanacak mı? Bu ekip içeri girebilecek mi? Bir müzakere, bir uzlaşı olacak mı bu tahliyeye ilişkin? Yoksa aksi bir durumla mı karşılaşacağız? Çünkü Özgür özelinde bu konudaki ifadeleri dediğim gibi netti aslında. Ben genel merkezi terk etmeyeceğim demişti. Bayram boyunca da orada olacağını da yine söylemişti. Bu arada gerginlik hala devam ediyor. Hatta tansiyon biraz şu an yükseldi gördüğünüz gibi. Bir dinleyelim otobüsün üstündekilerle altındakiler arasında bir laf dalaşı var sanırım. Efendim, evet dediğim gibi an itibariyle gerginlik tekrar yükseldi CHP Genel Merkezi önünde. Çünkü şöyle gördüğünüz gibi partililer arasında bir laf dalaşı söz konusu. Aslında otobüs bahçenin öte tarafında, yani Özgür Özel'e destek verenler bahçenin öte tarafında ve otobüsün üzerine zaman zaman çıkıp olan biteni izliyorlardı. Bir yandan da bahçenin diğer tarafında, yani o duvarların öte tarafında CHP Genel Merkezi'nin önünde Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında desteğini açıklayanlar var. Dolayısıyla iki grup arasında zaman zaman gerginlik tekrar yükseliyor. Genel merkezin bahçesinin öte tarafında bulunanlar diğer tarafına doğru bir, çeşitli laf dalaşında da bulunuyor. Bu arada bütün gelişmeleri efendim aktarmaya size devam edeceğiz yine canlı yayında. Ama şimdi kısa bir ara var, ardından devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Haber Türk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz 9'a geliyor. Ben Kübran Ruslu. Burası hafta sonu devam ediyor efendim. Hemen bu gerginlikle başlayacağız. Bir önceki dilimde aktardık. Yaklaşık bir saat önce başlayan bu gerginlikten canlı olarak geliyor görüntüler. CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerginliği yaşanıyor. Neler yaşanmıştı bir hatırlayalım.

0: Hatırlatalım, yaklaşık bir saat kadar önce Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini bildiğimizi açıklayan milletvekilleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı kapı önüne geldiler ve bir tahliye tebliğinin bulunması yönünde aslında bir gerginlik yaşandı. Bu arada gelin hemen o noktaya tekrar bir dönelim. Bir saat boyunca Mahir Kılıç orada yaşananları bize an be an aktardı. Peki şu sıralarda ne oluyor Mahir? Bir uzlaşı sağlandı mı? İçeriğiyle bir görüşme sağlandı mı? Acaba içeriye girmelerini bekliyor muyuz kapı önünde bekleyen milletvekillerinin? Mahir beni duyabiliyorsa söz Mahir'de.
1: Şu an değil Kübra Nur, şu an değil. Çünkü içeriyle yapılan görüşmeler neticesinde bir ikna durumu olmadı ve Müslüm Sarı eski milletvekili ve parti meclis üyesi açıklama yaptı. Az önce şimdilik geri çekilme kararı aldıklarını ifade ettiler. En azından kapının bulunduğu noktadan uzaklaştılar ve kendi işlerinde bir değerlendirme yapacaklar. Buradaki tablodan, buradaki gelişmelerden Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi olduğunu ifade ettiler. Bir ilerleme sağlanamadığı için bu karar alındı ve genel merkezin kapısından uzaklaştılar. Şimdilik Müslüm Sarı içerideki milletvekilleriyle yapılan tüm görüşmelere, tüm taleplere rağmen bir konuşma, uzlaşma sahası bulamadıklarını ifade etti. Bu nedenle de buradan şimdilik geri çekildiklerini belirtti. Ancak tamamen genel merkezden ayrılma durumu söz konusu değil. Genel merkezin hemen karşısında bulunan bir kafeterya gördüğüm kadarıyla onun önünde bekleyiş var. Sabah aslında saat 7.30 sularında ilk olarak buraya bir grup gelmişti. Buradaki grup gelmişti. Milletvekilleri henüz o ortada yoktu. Ve genel merkezin içinde bekleyen gençlik kolları ve diğer partilerle birlikte milletvekilleri çıkıp o kişilerin, o grubun uzaklaşmasını istediler. Bu olmadı. Kısa süre içerisinde de zaten burada bekleyen grupla bir gerginlik yaşandı. Tekmeler, yumruklar da zaman zaman konuştu diyebiliriz. Yeniden parmaklığın orada bir hareketlilik var gördüğüm kadarıyla. İbrahim Toz ve ekranlarınıza getirsin. Bir kişi daha var. Evet, içerideki vekille konuşmaya çalışıyor. Bir gerginliğin olmaması için polis ekipleri de burada. Evet, sabah dönecek olursak tekrar istenmeyen anlar yaşandı. Yumruklar konuştu diyebiliriz. Uzun da sürdü. Araya milletvekilleri girdi. Burada genel merkezdeki milletvekilleri araya girdikten sonra sakinlik sağlandı. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri Barış Bektaş, Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Deniz Demir başta olmak üzere o milletvekilleri buraya geldi. Genel merkezin kapısına gittiler ve orada içerideki milletvekilleriyle görüşmeler, temaslar gerçekleştirildi. Sadece milletvekillerin içeriye girerek konuşmak istediklerini, müzakere etmek istediklerini ifade ettiler. Fakat bu ikna çabaları yeterli olmadı, başarılı olmadı. Evet, içeride de bir gerginlik var. Yeniden anladığım kadarıyla. Evet, içeride. Evet.
2: İçeride. Emniyet tedbirinin içine giriyorsunuz.
1: İçerideki grup arasında da zannedersem bir gerginlik yaşandı. Otoparka doğru geçiyor oradaki grup. İbrahim Tozbe ile birlikte o tarafa doğru bakacağız bizler de. Bir ara aslında tansiyon düşmüştü. Fakat kısa süre önce Mahmut Tanal otobüsün üzerine çıktı. Ve karşılıklı laf atmalar başladı. Evet. Evet, bir kişi içeriden dışarıya çıkarıldı. Zannedersem buradaki gruptan bir kişiydi. Evet, İbrahim Toz Bey oradan geçmedi. O kişi buraya geldi. Bir an bağırışlar, çağrışlar yaşandı. Evet, milletvekilleri oradaki grupta sakinleştirmeye çalışıyor. Suat Özçağ'da Süleyman Bülbül'ü görüyorum. Tansiyonun düşmesi için Yankı Bağcıoğlu yine bir diğer MYK üyesi çaba sarf ediyorlar. İki tarafta da tansiyon yükseliyor zaman zaman, ancak araya dediğim gibi milletvekilleri girdi ve şu an buraya genel merkeze girmek için gelen milletvekilleri kapıdan uzaklaştı. İçeriye girme talepleri yerine gelmediği için, uzlaşı olmadığı için şimdilik ayrılmadıklarını, geri çekildiklerini ifade ettiler ve genel merkezin karşısındaki bir kafeteryanın önünde onlar da bekleyişlerini sürdürüyor. Müslüm Sarı grup adına konuştu. Buradaki tablodan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi olduğunu ifade etti.

ve bunun tamamen buradan ayrılma değil bir geri çekilme olduğunu söyledi Müslüm Sarı. Bütün çabalarına rağmen içerideki milletvekillerinin kendileriyle görüşmeyi kabul etmediğini söyledi. Mahkeme kararını hatırlattı bir kez daha. Özgür Özel de yaptığı son değerlendirmede bu kararı tanımadıklarını ifade etti. Genel merkezden ayrılmayacaklarını söylemişti. Evet, grup burada el sallıyorlar karşılıklı birbirlerini zannedersem. Genel merkezin pencerelerinden el sallayan varsa partililer, onlar da el salladı. 12. kata doğru bakıyorlar. Özgür Özel'in makamının bulunduğu kata, MK toplantı salonu orada 12. katta. Orada insanlar var. Buradan tabii yüzlerini seçmek imkansız. MK üyeleri olabilir. İbrahim Toz Bey ekrana getirmeye çalışıyor. Onlara el salladı buradaki grup. Biraz önce Mahmut Tanal'ın otobüsün üzerinde yaptığı kısa konuşmanın ardından karşılıklı taş ve su fırlatmalar oldu. Kısa süreli sulardan, taşlardan bazıları buradaki basın mensuplarına da evet ulaştı. Burada evet kapılar tamamen kapalı. Genel merkezin bütün kapıları kapatılmış durumda. Parti araçları buraya çekildi. Otopark girişi burası. Az önce ekrana getirdiğimiz nokta ana giriş kapısı, orası ilk günden beri kapalı tutuluyor. Kontrollü bir şekilde araç geçişine izin veriliyor. Yaklaşık bir saatlik bir gerginlik yaşandı diyebiliriz. Tamamen de bitmiş değil. CHP Genel Merkezi'nin Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokak tamamen kapatılmış durumda. İki taraftan da polis girişleri kapattı. Çevik kuvvet polisleri var, sivil ekipler var. Burada bir güvenlik çemberi de oluşturuldu. İçeriye yaklaşmasına izin verilmiyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de kapıdan ayrıldı. Evet. Onlar buradan ayrılmayacaklarını söylediler. Sadece geri çekildiklerini ifade ettiler. Zannedersem önümüzdeki dakikalarda müzakereler, temaslar, diyaloglar devam edecek. Şu an genel merkezin kapısına yaklaşık 50 metrelik bir mesafede bekliyorlar. Önümüzdeki muhtemelen dakikalarda yeniden temaslar sağlanacak. Özellikle Hüseyin Yıldız'ın, Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız'ın içerideki milletvekilleriyle sık sık görüştüğünü, konuştuğunu gördük bizler. İkna etmeye çalışıyordu defaatle. Sadece biz milletvekilleri gireceğiz demişti. Ancak ona rağmen kapılar açılmadı ve bu neticesinde de Müslüm Sarı, eski milletvekili ve parti meclis üyesi bir açıklama yaptı. Bütün çabalarına rağmen bir sonuç elde edemediklerini söyledi. Bu durumdan, bu tablodan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi olduğunu ifade etti Müslüm Sarı. Peki içeri girilmesi halinde neler konuşulacak, onu da sorduk. Başka neler olacak? Şunu söylediler. Tahliye konusu gündeme gelecek. Olası bir kurultay tarihi konuşulur mu? Onun da gündeme gelebileceğini ifade ettiler. Her şeyin gündeme geleceğini söylediler. Bu arada otopark kapısında orada bir hareketlilik söz konusu olacak anladığım kadarıyla. Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinden polisler burada. Bir çıkış söz konusu olabilir. Hemen önümüzdeki noktada otopark kapısı, yolun karşısında sabah saatlerinde buraya gelen grup. Onlar da bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bir olay, bir gerginlik yaşanmaması için bir çaba söz konusu. Önümüzdeki dakikalarda bizler de tabii yeniden takip ediyor olacağız. Şunu ifade edelim. Dışarıda Müslüm Sarı konuştu. İçeride ise Murat Emir Grup Başkan Vekili bir değerlendirme yaptı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ekiplerinin kurultay tarihini belirlemek için sözleştiklerini ifade etti. Ancak Kılıçdaroğlu ekibinin partili olmayan tiplerle görüşme saatinden önce kapıya dayandığını söyledi Murat Emir. Bugün eğer planlandığı gibi gitseydi Murat Emir, Suat Özçağdaş, Özgür Özel tarafından, Kılıçdaroğlu tarafından ise Orhan Sarıbal ve Mahir Polat'ın saat 12'de bir görüşme gerçekleştirmesinin planlandığını ifade etti. Dün yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu'nun bu olası görüşme

0: evet dediğini ifade etti ve Orhan Sarıbal ile Mahir Polat'ı görevlendirdiğini belirtti. Ancak Murat Emir'in yaptığı açıklamaya baktığımızda bu saatin beklenmediğini, sabah erken saatlerde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin buraya genel merkeze geldiğini ifade etti. Gerginin sebebi olarak da bu gösterildi. Ancak gerginlik hala bitmiş değil, henüz bitmiş değil. İki tarafta da partililer var. Bahçenin bir tarafında Özgür Özel'i destekleyen isimler ve milletvekilleri, diğer tarafında ise kapının Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri ve partililer burada hazır bekliyorlar. Yaklaşık bir saatlik bir çaba söz konusu oldu içeriye girmek için, ikna için. Ancak başarılı olunmadı. Hüseyin Yıldız defaatle içerideki milletvekilleriyle konuştu. Sadece vekillerin içeriye gireceğini ifade etti. Ancak buna rağmen o kapı açılmadı ve dışarıda kaldı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen hem partiler hem de milletvekilleri ve Müslüm Sarı şimdilik geri çekileceklerini ifade etti. O geri çekilme de oldu. Ayrılmadılar buradan genel merkez sokağından, fakat genel merkez kapısının hemen karşısında çaprazında olan kafeteryanın önünde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Dediğim gibi sabah saatten gelen isimlerden bir tanesi Mahir Polat'tı. İzmir milletvekili, sık sık içerideki vekillerle temaslar kuruldu. Görüşmeler gerçekleştirildi. Yeniden genel merkez otoparkına doğru, yok, polislerle görüşmeye doğru geçti. Polis müdürleriyle görüşülüyor şu an. Evet.
1: Mikrofonu uzatın.
0: Basının uzaklaşmasını talep ediyorlar. Bizler de biraz uzaktan bu görüşmeyi takip edeceğiz.
2: Biraz daha girelim lütfen. Biraz daha. Evet. Şu an müzakere yapılıyor. Biraz daha girelim.
0: Şu an görüşülüyor.
2: Bir dakika, müsaade etsen.
0: Evet. Polislerle buradaki vatandaşlar arasında gerginlik oluyor zaman zaman. Ve bakalım bu görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak. Çok sayıda polis burada hazır bekliyor. Hem sivil polisler hem çevik kuvvet polisleri hazır bekliyorlar. Evet, Mahir Polat polis müdürüyle otopark kapısının bulunduğu noktada bizlerden uzak bir bölgede görüşüyor. Şu an konuşuyor. O görüşme nasıl bir sonuç verecek? Önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Bir sonuç vermesi halinde bizler de tabii ki gene takip ediyor olacağız onu. Dediğim gibi içerideki milletvekillerini ikna etmek için, kapının açılması için uzun süre çabaladı buradaki milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, fakat bir sonuç, bir netice alınamadı. Bu nedenle de şimdilik geri çekilme kararı aldı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri. Ancak ayrılmadılar. Müslüm Sarı, eski milletvekili ve parti meclis üyesi, yaptığı açıklamada buradaki tablodan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da haberi olduğunu, bilgisi olduğunu ifade etti. Yeni bir karar alınması halinde tabii o da uygulanacak, ancak şimdilik en azından buradan, genel merkezden ayrılma gibi bir karar görünmüyor. Çünkü milletvekilleri de burada, onlarla birlikte gelen grup da burada bekleyişini sürdürüyor. Belki de Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki dakikalarda yeni bir talimat, yeni bir direktif gelmesi halinde o uygulanacak. Avukatı Celal Çelik'in de burada olduğunu belirtelim. Özgür Özel'in uzun süredir onun avukatlığını yapıyor. Onunla birlikte yakın bir çalışma gerçekleştirmişti Celal Çelik. Ve o da bugün milletvekilleriyle birlikte buradaki bekleyişini sürdürüyor. Evet, Mahir Polat konuştu polis müdürle. Tekrar vekillerin olduğu bölgeye geçiyor. Yanında Yıldırım Kaya, eski Ankara milletvekili. O da Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bir tanesiydi. Tekrar vekillerin olduğu bölgeye doğru geçiyor. Zannedersem polislerle yapılan görüşmeye ilişkin bir aktarımda bulunacak Mahir Polat. Bekliyoruz bizler de. Gece saatlerinde aslında böyle bir tebliğin, böyle bir gelişin olacağını dair bazı kulis bilgileri, duyumlar ulaşmıştı bizlere. Dün gece bizler de buradaki nöbetimizi sürdürdük. Önce sabaha karşı 04 sularında bunun beklendiğini ifade ettiler. Daha sonra ise sabah 7-7.30 sularında bir heyetin geleceği belirtildi. Ancak böyle bir kalabalık grup hiç şüphesiz beklenmiyordu. Beklenmeyen bu gruptan da bazılarının genel merkez kapısı önünde beklediği fark edilince milletvekilleri çıkıp dışarı onların buradan uzaklaşmasını istedi. Bazı partililerin sert tepkisi oldu, yumruğa varan tepkileri oldu. Daha sonra dışarıdan gelen grupta kalabalıklaşınca, sayı artınca bu defa genel merkezde bulunan grup içeriye, bahçeye geçti. Kapılar da kilitlendi. Milletvekilleri birlikte gelmişti zaten ikinci kez de buradaki grup. Vekilleri bu defa içerideki diğer CHP'li vekillerle görüşmeye başladı. Kendilerini içeri almaları noktasında talepleri oldu. Ancak bu şu ana kadar karşılık bulmadı. Olumlu bir geri dönüş, bir yanıt olmadı. Ve buna karşın buradaki milletvekilleri de şimdilik kısa süreli de olsa geri çekilmeyi karar verdi. Müslüm Sarı tüm çabalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını ifade etti ve geri çekildiklerini söyledi. Ancak ayrılma durumu söz konusu değil burada. Onlar buradaki belki de hemen yolun karşı kaldırımdaki bekleşlerini sürdürüyor. İçeride ki milletvekilleri grup yine bekleşini devam ettiriyor. Bir ara tansiyon düşse de Mahmut Tanal CHP'li milletvekili onun otobüsün üzerine çıkması ile birlikte yeniden gerginlik yaşandı. İçeriden dışarı, dışarıdan içeriye su şişeleri ve taşlar atılmaya başlandı. O sulardan, taşlardan bazıları buradaki basın mensuplarına da isabet etti. Daha sonra yeniden milletvekillerinin araya girmesiyle birlikte tansiyon az da olsa düştü. Şu an sakin bir bekleyiş var. Önümüzdeki dakikalarda buradaki milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri bir kez daha içeriyle temas kuracak ve içeriye girmeye çalışacaklar. Onun gerçekleşmesi halinde bir diyalog süreci, bir temas, iletişim en azından başlamış olacak. İçeriye girmeleri halinde sadece tahliye mi konuşacaksınız diye sorduğumuzda bunu müzakere edeceklerini ifade ettiler. Bir olası kurultay tarihi konuşulur mu diye sorduğumuzda da tüm başlıkların ele alınabileceğini söyledi. Müslüm Sarı yaptığı o değerlendirmede. Fakat ilk etapta yapılan girişimler, çabalar netice vermedi. Dolayısıyla da grup milletvekilleri şimdilik kapıdan uzaklaşma kararı aldı diyebiliriz. Ancak buradalar hala hazırda karşı kaldırımda bekliyorlar. İçeride ise Genel Başkan Özgür Özel mutlak mutlak karar çıktığından bu yana ayrılmadı buradan. Genel merkezden ayrılmaya da niyeti olmadığını ifade etti. Bayram boyunca da burada olacağını söyledi. Özgür Özel diğer partilerle normal, geleneksel bayramlaşmalarını yapacaklarını ifade etti. Bayramın ikinci günü tıpkı diğer bayramlarda olduğu gibi. Fakat bayram gelmeden, hatta Arife günü dahi gelmeden tahliye talebi geldi karşı taraftan. Ancak sabah saatlerinde buraya gelen milletvekilleri, bir grupla gelen milletvekilleri ikna çabaları sonuç vermedi. Yaklaşık bir saatlik bekleyişin ardından grup kısa süreli de olsa geri çekilmeye karar verdi. Buradaki durumdan da an ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberdar edildiğini ifade edelim. Karşı tarafta tabii ki Özgür Özel'e an ben bilgi veriliyor. Buradaki durum, tablo aktarılıyor diyelim. Ve söz CHP Genel Merkezi'nin önünden, sokağından tekrar sizlere bırakalım Kübra Nur Uslu.
3: Efendim, Mahir Kılıç yaklaşık 1,5 saattir CHP Genel Merkezi önünde yaşananları an be an bize aktarıyor. Neler yaşanmıştı bir tekrar hatırlayalım. Bir gerginlik yaşandı. İşte bu görüntüler tam da sabah saatlerinde yaşanan o gerginlikten. Biz yumrukları da gördük, bir atışma, bir arbede de gördük o saatlerde. Sebebi neydi? Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığını belirten milletvekilleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik kapı önündelerdi. Bir tahliye tebliğini getirmişlerdi aslında. O sırada tabii başka partililer de o noktadaydı ve milletvekillerinin gerginliği düşürmesinin ardından tansiyon biraz daha düştü. İçeriyle bir görüşme sağlandı. Fakat son durumumuz aslında şudur. Kapı önünde bekleyen CHP milletvekilleri, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınıyla bilinen milletvekilleri an itibarıyla efendim geri çekiliyoruz ama hala buradayız dediler. Karşı tarafta bulunan bir kafeteryaya geçtiler. Bir uzlaşı sağlanacak mı, sağlanmayacak mı, şimdi neler olacak? İşte gördüğünüz gibi ekranda konuklarımız var. Bu konuyu da konuklarımıza değerlendireceğiz. Gazeteciler Ercan Gürses ve Alişer Delek bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
4: Günaydın. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Alişer Bey, sizinle başlayalım mı? Ne dersiniz? Bir uzlaşı sağlayalım.

0: Kullanacak mı?
1: Ben izninizle sıcak bir bilgiyle
0: Lütfen.
1: başlayayım. Ben sabahleyin hani pazar sabahı insan kendi evine bile böyle girmez. Bir kere onu söyleyeyim. Bu çok çirkin bir görüntü. Çok yanlış bir görüntü. Ne Türkiye'ye, ne Türkiye demokrasisine, ne siyasete, ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir görüntü değil. Çok ayıp. Dolayısıyla ben de bunu öğrenmez bir Kemal Kılıçdaroğlu tarafını aradım ve sordum, bu Kemal Bey'in bilgisi dahilinde mi diye. Atakan Sönmez, bileceksiniz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı oldu. Kendisinden gelen mesajları izninizle okuyayım. Çünkü ben dedim ki bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ve bilgisiyle mi oldu? Kemal Bey'in parti önüne gidilmesi yönünde bir talimatı yok. Atakan Sönmez'den gelen bilgiyi aktarayım. Yani bu şu an izlediğimizin bazı milletvekillerinin, başta herhalde ben ekrandan gördüğüm kadarıyla Mahir Polat'ı gördüm en önde. O ve birkaç milletvekilinin kendi inisiyatifi dahilinde olan bir şey olduğunu söylüyor. Tekrar edeyim, Kemal Bey'in parti önüne gidilmesi yönünde bir talimatı yok. Ama şunu da eklemiş, parti kapılarının kapalı olması doğru değil, hele ki CHP kapılarının CHP milletvekillerine kapatılması doğru değil. Şunu da bendeki bilgi olarak şunu da aktarayım. Zaten bugün öğlen saatlerinde bir görüşme olacaktı heyetler arası. Artık dün akşam karar verilen Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme sonrasında bir heyet kuruldu. Hatta heyetteki isimlerden bir tanesi Murat Emir. Yanlış değilsem sabah
0: Evet.
1: saatlerinde o da bunu zaten
0: Açıkladı.
1: söyledi. Şimdi o bilgi de geldi. Kemal Bey dün akşamki görüşme doğru, Murat Emir ve arkadaşı, iki vekil arkadaşla görüşecekti dedi. Yani şimdi son
0: Mahir
1: bilgileri
0: Polat ve
1: verelim.
0: Orhan Sarıbalı hatta görevlendirmiştiği yönünde bir açıklaması var Murat Emir'in de. Yani böyle bir konuşma gerçekleşmişti aslında. Bugün bir görüşme yaşanacaktı. Neden öncesinde böyle bir adım atıldığı yönünde bir açıklaması var?
1: Haklı ve doğru bir soru. Şu an mesela bakıldığı zaman, hani ben artık yoruma geçeyim istersen bu bilgilerden sonra, bu
0: Yoruma geçmeden
1: gerçekten
0: önce
1: gerekli.
0: şunun altını çizelim mi bir tekrar Alişer Bey? Şimdi bu açıklamanız hakikaten çok önemli. Atakan Sönmez'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanından aldığınız bilgi. Çünkü Kemal Bey'in parti önüne gitme yönünde bir talimatı yok diyor danışmanı. Fakat az önce mesela Müslüm Sarı o noktadaydı. Eski yine milletvekili. O da yaptığı açıklamada dedi ki buradaki tablodan Kılıçdaroğlu'nun da haberi var dedi. Şimdi o öyle deyince biz tam aksini düşünmüştük. Yani acaba kastettiği burada yaşananlardan haberi var mı o halde?
1: Bilemem. Yani şimdi Müslüm Bey'in ne üzerine, hangi motivasyon üzerine bunu söylediği, hangi bilgiyle söylediğini bilmiyorum. Hani ben de onun için hep böyle kelime kelime, hatta işte
0: Evet.
1: yayınımızda bir telefonundan okuyarak söyledi. Bugünler böyle. Biraz bazen siyasetçiler hamle yapar, sonra geri adım atar. Bunu başka açıklarlar. Yahut da Müslüm Sarı'nın motivasyonu farklıdır. Kendisine sormak daha doğru olacaktır, ama netice itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim, basından sorumlu kişisinin ifadesi, Kemal Bey'in parti önüne gidilmesi yönünde bir talimatı yok. Bu ifadeyi de Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuşup bana söylediğini ben de biliyorum. Her ne olduysa olsun oldu, ama yani pazar sabahı, az önce de söylediğim gibi söyleyeyim, pazar sabahı 8 gibi herhalde, değil mi, başladı ilk bu iş.
0: 7:40 gibi, evet, 8'e yakındı efendim.
1: İnsan kendi evine pazar sabahı öyle girmez. Yani onu söyleyeyim. Yani kendi evime, anamın, babamın, eşimin, dostumun, karımın, neyse yani ailemin evine böyle girmem. Bu çok yanlış bir şey yani. Bu, nereye yetişiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Üstelik dün akşam bir görüşme olmuş. Ortam zaten gergin. Bunlar daha önce aynı sıraları paylaşmış milletvekilleri. Bakın, geçiyorum Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Arayıp geliyorum desen, tek başına girsen, niyet gerçekten memurun, emekçinin parasının yatırılmasıysa, bu değil bence gene de yöntem yani. Pazar sabahı 7:40'da böyle girmek değil. Bunun buraya varacağını tahmin edemiyorlarsa da siyaseti bıraksınlar. Yani böyle şey mi olur yani? Bu buraya varacaktı. Bu görüntü çıkacaktı. Arbede çıkacaktı. Bunu bana sorsan, kime sorsan, hadi bizi geçelim, biz gazeteci, sokaktaki birisini çevirsen, sorsan, bunu zaten söylerdi. Yakışıyor mu şimdi bu? Liderleri hem Özgür Özel hem Kemal Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle bir uzlaşı arayışında. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde bir krize düşmüş durumda. Bu krizden çıkışın yolunun uzlaşı olduğunu liderler beraber söylemişler. Kurultay üzerine anlaşmışlar. Tabii ki sorunlar var, tarihi mari, ama bugün de görüşme yapılacağı, görüşme yapılması gerektiği, müzakere edilmesi gerektiği her iki taraf arasından söylenmiş. Ama böyle kapının önünde pazar sabahı, işte dediğinize göre 7:40, 7:40'de olmaz. Yani kimsenin yapmaması gereken bir şey. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değil, şu görüntü. Bunu biz hiç kimseye anlatamayız ya. Biz bu ülkeye yakışan bir şey değil bu. Yani bu Yani geri kalmış hiç

0: ülkede bile herhalde artık olmuyordur da işte maalesef bu utançla ne başladık.
1: Bu arada efendim gelenler arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı da vardı. Celal Çelik avukatı, yine Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ı biz o noktada gördük. Mahir Polat da vardı. Ercan Bey, siz nasıl değerlendirirsiniz sabahtan bu yana yaşanan bu gerginliği?
2: Yani Alişer Bey'in dediği açıkçası benim de beklediğim gibi, ben bu saatlerde bir şey beklemiyordum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafıyla konuştuğumuzda önünde sonunda genel merkeze gideceğiz diyorlardı. Gitmelerini bekliyorduk bir ara. Yani bu uzlaşıyla birlikte giderler diye düşünüyorduk. Çünkü Özgür Özel tarafında da son zamanlarda bir söylem değişikliği söz konusuydu. Özgür Özel yaptığı son açıklamada mesela Kübra Nur Hanım şey dedi. Dedi ki yani mecliste de yaparız bu mücadeleyi dedi. Yani ben bir miktar gerileme olduğunu gördüm. Yani zinhar burada kavga edeceğiz, yani burada direneceğiz söyleminden başka bir yere doğru gitti. Burada bir açıklama mı var yoksa bu şey DSF görüntü mü Kübra Nur Hanım, bilemedim.
1: Canlı olarak görüntüler geliyor. Bu arada son bilgiyi de hemen bir yandan da Mahir de bizimle paylaşıyor. Onu da sizinle paylaşayım. Dışarıdan gelen grup sokağın diğer yanına doğru geçiyor diyor Mahir. Hatta polis ekiplerinin de yine o noktada önlem aldığı yönünde de bir bilgi de paylaşmış. Yani hala o noktada gerginlikle devam ediyor. Bu görüntüler sabahtan gelen
2: görüntüler. Evet, sabah. Tamam. Tamam. Şimdi Kübra Nur Hanım şöyle, ben de beklemiyordum. Bu saatlerde beklemiyordum. Yani en azından tansiyon biraz düşer diye bekliyordum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı var işin içerisinde. Milletvekilleri var. Yani Alişer Bey biraz önce o Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanının mesajını iletmeden önce ben sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gittiklerini zannediyordum. Her neyse, ama sonuçta elbette bu saatte gitmek, bu saatte bu gerginliği oluşturmak çok doğru olmayabilir. Ama önünde sonunda zaten geleceklerdi ve öğlen gelseler ya da görüşmeden sonra gelseler, başka zaman gelseler bu mutabakat sağlanacak mıydı? Elbette bu son derece de tartışmalı. Bir yandan da mali harcamalar tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğal olarak genel başkanın inisiyatifinde. Bayram öncesi maaşların vesaire ödemelerin yapılması gerekiyor. Başka konular da var. Ama yani öyle ya da böyle, hani bizde vardır ya, yani şeriatın kestiği parmak acımaz. Dolayısıyla bu, yani mahkeme kararını beğenmezsiniz, eleştirebilirsiniz, gayet doğal. Ben anlayabiliyorum Özgür Özel ve yakınındakilerin psikolojilerini de anlıyorum. Ama bu yol, o da yol değil. Yani onu da söyleyeyim, o da yol değil. Ne yapacağız? Direneceğiz. Buraya kimseyi sokmayacağız. Barikat kuracağız. Yani yasa dışı örgüt mevzilenmesi gibi bir durum da olmamalı. Onu da söyleyeyim. Elbette pazar günü bu saatte gelmek yerine aranır, bu saatte geleceğiz. Ama böyle bir arama da söz konusu olsa, onlar da, yani Özgür Özel'in tavrı da belli. Direnin diyecek muhtemelen şu anda mevcut durumda. Görüşme olmadan bunu yapmayın vesaire diyecek diye bizim algılarımız bu şekilde. Bu ne oldu? İstanbul'daki görüntüler kadar olmasa da benzer görüntülere rastladık, onu söyleyelim. Ama oradaki gibi böyle polis eşliğinde Kılıçdaroğlu ve ekibi partiye girecek bir ortam oluşursa ya, Türkiye açısından çok kötü olur. Bu, onu söylemek istiyorum. Ama bir şekilde gelecekler. Bakın, buna hazır olması lazım. Karşı tarafında ne olacak? İki genel merkez olsun. Madem patırtı gürültü çıkmasın deniyor, o zaman onlar da burada genel merkezde işgallerine devam etsinler. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Saat konusunda elbette bizim de beklemediğimiz bir konuydu. Keşke biraz daha böyle öğlen mutabakat olsaydı, şu saatte gidiyoruz diye açıklama yapılsaydı, belki kolluk kuvvetlerinin vesaire biraz daha tahkimatlı orada olmasıyla o zaman da bazı istenmeyen görüntüler çıkar. Karşı taraf, yani Özgür Özel tarafı, karşı taraf diyorum, kusura bakmayın, bu konudaki direncini devam ettirdiği müddetçe ve orayı sanki korunması gereken bir mevziymiş gibi devam ettirdiği müddetçe bu iş gerçekten çok sıkıntılı bir yere doğru gider. Ama şunu da vurgulamamız lazım. Kanunla ya da mahkeme kararıyla mücadele edilmez. Yani o uygulanır. Onu bir yerde uygularsınız. Mücadelenizi başka şekilde devam ettirirsiniz. İtirazlarınızı yaparsınız. Mecliste siyasi anlamda mücadelenize devam edersiniz. Bu konudaki, yani elbette seçmen iradesi vesaire diyor Özgür Özel tarafı. Bu konudaki argümanlarınıza devam ettirirsiniz. Ama yani şu yol, o da yol değil. Yani iki tarafın yaptığı açısından da hayal kırıklığı bir durum. Ben bu saatte bir şey beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim.
1: Bu arada ama şunu da ben not düşeyim. Mahir Kılıç Habertürk editörümüz sabahtan bu yana da canlı yayında bize anbeyan aktardı. O aslında sabaha karşı gece saatlerinde böyle bir kulis bilgisi var demişti. Yani demek ki Ankara'da belli noktalarda yine bu mesele hakikaten konuşulmuş. Böyle bir beklentiye girilmiş. Zaten bu arada CHP

0: Binasında da bekleyen de çok kişi vardı. Günlerdir orada bulunuyor. Pek çok kişi de orayı da terk etmiyor. Şimdi son durumda peki ne olacak? Alişer Bey, ben ifadelerinizden, Atakan Sönmez'in ifadeleri hakikaten buradaki seyri çok değiştirdi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun da avukatını gördüğümüz zaman o noktada kapı önünde biz aksi yönde düşünmüştük ama son söz artık basın danışmanının verdiği sözdür ve o diyor ki Kemal Bey'in bu konuda bir talimatı yok şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın mesela duyulması da belki o noktada biraz daha tansiyonu düşürebilir mi? Çünkü şu an oraya gelen milletvekilleri de aslında karşı tarafta bulunan kafeteryada bekliyor. Belki içeri girme konusunda ısrarcı olmayabilirler mi? Bu bir soru işareti. Bir diğer noktada da şimdi yine orada bekleyen editör arkadaşımız Mahir diyor ki kapı önünde çok sayıda polis de var. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Acaba polisle birlikte bir içeriye girme söz konusu olacak mı? Aklımıza tabii İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan süreç de geliyor. Ben hemen size bu sorumu cevaplamanız için söz vermeden önce müsaade ederseniz Serkan Şimşek de bizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde bekliyormuş. Hemen bir ona dönelim. Orada bir hareketlilik var mı? Öğrenelim. Merhaba Serkan. Sende durum nedir? Kemal Kılıçdaroğlu konutunda mı? Bugün nasıl bir programı vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaşananlarla ilgili herhangi bir açıklaması var mı mesela? Bir sesiyle ilgili galiba bir tekrar arkadaşımıza bağlanmaya gayret edelim. Serkan Şimşek dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde. Belki onda yine başka bilgiler de olabilir Kılıçdaroğlu cephesinden gelen. Son durumu da biraz önce aktarmıştım, tekrarlayayım. An itibariyle aslında kapı önünde bekleyen milletvekilleri biz geri çekiliyoruz ama yine buradan ayrılmıyoruz yönünde bir açıklamada bulunmuştu. Serkan beni duyabiliyorsan tekrar. Neler yaşanıyor orada? Gördüğüm kadarıyla sakin bir sabah gibi görünüyor ama var mı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan herhangi bir açıklama ya da bir kulis bilgisi?
1: Günaydın Kübra Nur Uslu. Belirttiğin gibi şu noktada, şu saat itibariyle bu noktanın sakin olduğunu ifade edebiliriz. Bugün herhangi bir açıklama yok şu ana kadar olan dilimde. Ama bu noktada göstereceğimiz, sizlerle paylaşacağımız bazı ayrıntılar var. Kameraman Caner Dalgıç ekranlarınıza getirecek bakın. Bu noktada bazı güvenlik önlemleri alınmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine çıkan sokaklar Çevik Kuvvet tarafından kapatılmış durumda. Bazı güvenlik önlemleriyle buradaki trafik kontrol altına alınmış halde. Tabii mutlak mutlak kararının ardından aslında hareketli noktalardan bir tanesiydi bu nokta. Yine Kılıçdaroğlu dün de bu noktada evinin önünde ilk görüntülü açıklamasını yaptı. Kameralar karşısına kararın ardından ilk kez geçti. Hemen bakın şu aşağıdaki önlemi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından Kılıçdaroğlu'nun notlarını aktaracağım. Gördüğünüz gibi eve çıkan tüm yollar kapatılmış durumda. Trafik bu noktada kontrol altına alınmış durumda. Kılıçdaroğlu dün bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden kaçınmak lazım demişti. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden kaçınmak lazım. Bir başka önemli nokta, bizi parti kültürümüzde hiçbir genel başkan için aşağılayıcı negatif dil kullanılmaz dedi. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Kavgalı bir ortam yaratmak doğru değil açıklamalarında bulundu ve daha sonra da bu açıklamaların ardından dün bu noktadan ofisine geçmişti. Dün gün boyunca da ofisinden yine gelişmeleri takip etmişti. Ayrıca CHP'de önemli bir olay yaşandı ki o da dün 96 milletvekiliyle birlikte bir kapalı grup toplantısı yapıldı. Toplantıda CHP grup başkanı seçildi Özgür Özel ve genel merkezde bunlar yaşanırken de bir yandan meclise de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa döndüğüne dair resmi yazı ulaştı. Ayrıca meclisin sitesinde de yine Özgür Özel'in ünvanı CHP grup başkanı olarak değiştirildi. Şimdi bugün ne bekleniyor? Bugün yine Kılıçdaroğlu'nun ofise gitmesini bekliyoruz ama bununla ilgili herhangi bir resmi bir açıklamanın, resmi bir bilginin elimizde olmadığını paylaşalım şu dakika itibariyle ve bir saat bilgisi de şu ana kadar netleşmiş durumda değil. Hala hazırda Kemal Kılıçdaroğlu konutunda, gün içinde tamamen konutunda da olabilir, ofisine de geçebilir ama bu noktada aslında burada belirtildiği üzere genel merkezdekine benzer bir durum yaşanmaması için bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Tüm sokaklar trafiğe kapatıldı. Bizler Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşacağız.
0: Pekala efendim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden Serkan Şimşek aktardı. Tam da konuşuyorduk. Alişer Deli meseleye dönmüştüm ben de. Efendim Kılıçdaroğlu bundan sonra nasıl bir adım atacak diye biraz önce de söylediğim gibi ne yazık ki İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan bir tecrübemiz var. Her ne kadar bu sabah yaşananlar o kadar ağır olmasa da polisler de bir yandan kapının önünde. Ne dersiniz, benzer bir tablo görebilir miyiz? Polisler eşliğinde içeri girildiğini ya da bir uzlaşı çıkacak mı? Bundan sonra bugün bizi neler bekliyor?
2: Yani şimdi inatla ve ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafından aldım. Bir kaynakla daha görüştüm. O ismin açıklanmasını istemedi. Bu o görüntüleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun onaylamadığını, istemediğini bana yönünde söyler. Kemal Bey'in kendisine ulaşamadığım için etrafında dolanıyorum, onu da söyleyeyim ama bu manzara pek de o değil. Yani bence yani gördüğümüz avukatın orada olması, 3-4 tane milletvekili, benim sayabildiğim kadarıyla en az 3-4 tane milletvekilinin orada olması, sabahın 7.40'ında olması, dün akşamki telefon görüşmesine rağmen olması, bunlar pek de böyle Kemal Bey'in bilgisi dahilinde değilse de Kemal Bey'in hanesinde eksi yazar. Yani hoş bir görüntü değil ya. Bunun açıklanabilir bir şey değil. Yani herhangi bir müzakere, herhangi bir müzakere arayışı böyle yapılmaz. Bu bir. Ama şunlara da katılıyorum. Yani Ercan Bey'in söylediğine de katılıyorum. Yani bu iş, yani Özgür Özel'in kendisi ve çevresindekiler bu işin gerçekliğini kabul ettiler aslında. Nasıl? İşte grup başkan vekilliğini yaparak, telefonla görüşerek, kurultay tarihi üzerinde müzakerelere başlayarak, ama işte bir tanesi, yani Özgür Bey otobüsün üstüne çıkarak oradaki motivasyonu devam ettirmek için söylemini sert koyuyor, ama bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu da telefonla konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan müzakere arayışında olduğunu söylüyor, ama işte ona yakın isimler, bakın onun talimat demiyorum ama ona yakın isimler pazar sabahı 7.45'te kapıya dayanıyor falan. Tarafların bu aşırılıklara, eğer öyle görüyorlarsa, bunlara dur demesi için işte bir araya gelmesi lazım, kameraların karşısına geçmesi lazım diye konuşuyorduk. Arkadan taraflar, her iki lider, her iki isim de telefonla konuşuyor. Ama işte pazar sabahın 7.40'ında Türkiye demokrasisine, siyasetine, Türkiye'nin tamamına bir utanç görüntülerini ortada izliyoruz. İlk günden beri ben de şu bilgi olduğu için hala biraz daha inanmak istiyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinden şunu duyduğum için birkaç zaman önce, tam hatırlamıyorum ne zaman, İstanbul'daki görüntülerin çirkin olduğunu, partiye yakışmadığını, polis eşliğinde girilmesinin, o camların, çerçevelerin indirilmesinin hoş bir görüntü olmadığını daha önce söylemişti. Benzerinin burada yaşanmaması için özenle diyalog arayacağını ve hatta işte o zaman da, şimdi hatırlıyorum, Özgür Özel de arayacağını söylemişti o zaman ben konuştuğum zaman. Yani bu görüntülerin de yaşanmasını istemediğini bizzat kendi ağzından duydum. Ama hani burada sabahleyin gidilmesindeki durumu netleştirmek lazım dedi. Evet. Yani çok doğru bir yerden yaklaşıyorsunuz. Şimdi kendisinin talimatı yok, bilgisi yok gibi bir ifade var ama ortada avukatı var. Ortada ona daha ilk günden beri onun yanında olan vekiller var. Dolayısıyla bu beni çok tatmin etmedi. Kemal Bey'in ağzından bizzat bu yanlıştı, yapanları uyardım, görevden aldım, her neyse diye bir şey duymamız lazım. Evet. Tekrar edeyim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde dediğim gibi Kemal Bey'in hanesine biraz bir eksi yazar. Onun taraftarlarının sabahın köründe gittiği için, ama bu eksiler, artılar, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, yenilikçiler, eskiciler, haklılar, haksızlar kavgasında kaybeden hepimiz oluyoruz. Yani şu an 25 tane haber kanalı şunu veriyor. Aha, Reuters'ı, APC, osu busu zaten veriyordur. Zaten uluslararası basında karardan beri bir anlatılması çok zor bir algı yönetimi de var, algı da var. Yani memleket olarak eksiye düşüyoruz. Böyle bir ring maçın, ringde tarafları izliyor gibi biz de hepimiz yorumluyoruz ama hiçbirimizin hak etmediği Türkiye manzarası bu. Bu şu anki bu görüntü sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, hepimizi, yani çoluğa çocuğa anlatamayacağımız, gelecekleri de bırakmak istemeyeceğimiz bir miras maalesef.
0: Bu arada hakikaten her iki taraf da şunu söyledi. Yani İstanbul'da yaşananlar gibi bir manzara burada görmek istemiyoruz. Yani iki tarafın kaynakları da daha öncesinde de benzer ifadelerde bulunmuşlardı. Ercan Bey, şimdi tam da dünden de referans verdik ya Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesine ilişkin. O toplantıda mesela şöyle söylediği de yansımıştı. Kapalı grup toplantısına, genel merkezden çıkması halinde mecliste çalışmaktadır, çalışmalarına devam edebileceği yönünde bir mesaj verdiği. Şimdi aslında böyle bir şeyin yaşanacağını muhtemelen tahmin ediyordu Özgür Özel. Bunun için aslında grup başkanı seçildi. Böyle bir durumda eğer buradan tahliye söz konusu olursa CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarını sürdürecek yönünde bir değerlendirme ve yorum var. Bunları birbirine bağlayabilir miyiz? Ne dersiniz?
3: Tabii, yani bu bir konumlanma Kübra Nur Hanım, onu söyleyeyim, yani tavır değişikliği. Açıkçası ilk günkü Özgür Özel'le dün o sızdırılan ve doğru olan gerçekten hepimizin teyit ettiği o haberdeki Özgür Özel farklı. Özgür Özel orada diyor ki ilkinde mesela direneceğiz buradan, hayatta çıkmayacağız. Yani ne olursa olsun çıkmayacağız şeklinde bir tavırdan.

0: Meclisteki mücadeleye devam edeceğiz. Ben açıkçası doğru bir tavır olduğunu düşünüyorum ikincisinin. Böyle bir tavır içerisinde ve biraz önce Alişer Bey'in dediği gibi siz grup başkanı seçilmek için bir açıkçası organizasyon yapıp grup başkanı seçiliyorsanız, bir grup toplantısı gerçekleştiriyorsanız bakın ne kadar kanunidir, ne kadar yasaldır onu bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü Kılıçdaroğlu'nun yanında çok önemli isimlerle konuşmuştum dün akşam. Onlar geçerli toplantılar değil demişti. Her neyse ama bu şu anlama geliyor. O zaman tamam benim genel başkanlığı elimden gerçekten aldılar ve ben bunu kabul ediyorum. Bakış açısıdır. Gerçekten yani bu yasal anlamda Kılıçdaroğlu zaten genel başkan diyeceksiniz ama Özgür Özel'in de bunu kabul ettiği anlamına geliyor. Belli ki bazı görüşmeler de yapılacak. Kurultay konusunda anlaşabileceklerini zannetmiyorum. Kılıçdaroğlu'nun asla bu sene kurultaya falan gideceğini zannetmiyorum. Ama bir yandan da bir
1: Bu arada bu
0: uzlaşma
1: konuda
0: arayışı
1: şöyle bir
0: vardı.
1: görüş
0: Buyurun.
1: ayrılığı var efendim. Hemen seyircilerimize hatırlatalım.
0: Tabii.
1: Yani Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar diyorlar ki bir yıl alabilir Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitmesi. Kafasında böyle bir plan olduğuna yönelik hep sözler sarf ediliyor.
0: Doğru.
1: Fakat
0: Doğru.
1: dün Özgür Özel dedi ki 40 gün. Yani 40 gün içinde kurultaya gitmemiz gerekir deyip böyle bir beyanatta da bulundu.
0: Ben asla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda görünen bir vadede kurultaya gideceğini, böyle bir hazırlık içerisinde olacağını zannetmiyorum. Böyle bir izlenim de vermiyor. Kurultaya
2: Çünkü
0: gitmek için de
2: Ercan
0: oraya
2: Bey,
0: geldi. Tabii.
1: buyurun.
2: Böyle geç gelecek sesin farkındayım ama görüşünüzden merak ediyorum. Ben de şimdi Ankara'yı bilen deneyimli bir isimsiniz. Aslında buradaki mesele zamanlama
0: Sağ
2: değil.
0: olun.
2: Buradaki mesele tam da adını koymamız gereken mevcut delegeyle mi kurultaya gidecek yoksa delegeyle değişerek mi kurultaya gidecek, değil mi? O bir seneyi
0: Doğru,
2: bir sene
0: doğru.
2: takvimde koyan il ilçe mahalle seçimlerinin yapılıp delegelerin de yenilenmesi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şunu diyor, değil mi? Ben bu delegeyle seçime gitmem. Özgür Özel diyor ki ben bu delegeyle giderim çünkü bu delege 38. iptal edilen kurultayda kendisini de seçen delege. Yanılıyor mu? Yanılmıyorum, değil mi? Yani bu bir sadece zamanlama
0: Çok çok
2: meselesi değil.
0: doğru.
2: Delegenin değişmesi.
1: Onun için hatta ben de
0: Çok
1: şunu
0: çok doğru.
1: ekleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu arınma, temizlenme, değişim, dönüşüm yönünde mesajlar veriyor. Hatta çok ağır da bir açıklamaydı. Mesela CHP ahlaki değerini, üstünlüğünü korumak zorundadır. İşte yönünde de şu an böyle bir ahlaki noktada değerlerini yitirmiştir yönünde de mesela bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla önce bu noktada bir çekidüzen verilecek delegeye yönünde aslında bir değerlendirme var Ercan Bey.
2: O arınma sadece
0: Tamamen
2: delege
0: öyle.
2: değil bu arada.
1: Elbette o doğru. Belediye
0: Tabii.
1: başkanlarının yönünde.
0: Ötesi var. Ötesi var, ötesi de var. Çok doğru Alişer Bey'in söylediği, çok doğru. Yani delegeyi değiştirecek bir de yani en ufak örgüte kadar ciddi anlamda kendi ifadesi olduğu için söylüyorum. Tırnak içinde temizlik yapacak Kübra Nur Hanım. Çok ciddi bir temizlik yapacak. O ahlaki arınma dediği de bu. Partinin DNA'sıyla, genleriyle oynandığını düşünüyor. Ve partinin böyle en ufak hücresine kadar sızdığını düşündüğü parasal ilişkiler ve parasal ilişkilerle dizayn yönteminin tamamen yok edilmesi için delege yapısının baştan sona değiştirilmesi. Ve ardından Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesiyle söylüyorum yine. Limana yanaştırmadan önce 0 kilometre teslim vaziyette. CHP'nin eski genetiğine döndürülmüş halde bırakacağı. Ama bunun da bir yıl dediniz siz. Belki bir yıldan fazla. Hatta ve hatta yanındakiler diyor ki olası seçimi görebilir. Bakın olası seçimi görebilir. Hatta devletle daha barışık bir CHP yönetimi arzuluyor. Bunu söylerken de terörsüz Türkiye projeksiyonu içerisinde her ne kadar geçmiş CHP yönetimi de ciddi bir katkı vermiş olsa da burada çok daha önemli bir katkı vermeyi vaat ediyor ve şunu da dile getiriyorlar. Bakın çok ciddi anlamda anayasal değişiklikler vesaire konularında ülke menfaatini görürsek bununla ilgili de çok ciddi katkı veririz diyorlar ama ileri projeksiyonlar bunlara girmeyelim. Ama kurultay konusunda öyle 40 günü falan bırakın öyle 2-3 ay 5 ay ben de katılıyorum. Alişer Bey'in dediği gibi öyle kısa vadede kurultay falan olacak durumu yok. Zaten istediklerini gerçekleştiremeyecek. Bir de şöyle tartışmalar var. Bu konuda hukukçular da çok bölünüyor takdir edersiniz. Bir kısmı diyor ki yani bu süre bitti hemen kurultay yapılmalı 2023 Kasım'a döndüysek. Ama ben genel anlamda hukukçuların böyle düşünmediğini hatta ve hatta Yargıtay sürecinin ve dava sürecinin seyrinin de belirlenmeden, bu kararın gelmeden bir kurultay yapılmasının da geçerli olmayacağına dair belli şeyler var, belli görüşler de var. Ben Kılıçdaroğlu'nun böyle bir görüşü onaylatarak daha rahat çalışmayı düşündüğünü de zannediyorum. Böyle bir durum da söz konusu.
1: Evet, yani bazı hukukçular sizin de hatırlattığınız gibi diyor ki Yargıtay'dan karar gelmeden, çünkü bu karar kesinleşmedi henüz. Bir kurultay tabii. yönünde karar alamaz Kemal Kılıçdaroğlu. Yargıtay kararını beklenmesi gerekir. Çünkü diyelim ki aldı o kararı. Yargıtay'dan da başka yönde bir karar geldi. O zaman daha büyük de bir kaos oluşabilir. Dolayısıyla Yargıtay'ı bekleyecek yönünde de bir değerlendirme var. Bu arada Alişer Bey dün mesela yine Özgür Özel dedi ki, hani dedi ki biraz önce grup başkanı oldu Özgür Özel. Acaba bu hamleyle ne yapmak istiyor yönünde okumaya çalışırken uzlaştılar. Biri grup başkanı olacak, biri genel başkan olacak şeklinde haberler. Doğru değil. Böyle bir uzlaşı yok. Biz bunu mutlak

0: merkezinden canlı olarak ekrana geliyor görüntüler. Bu gerginlik sürdü, bugün de sürdü, yarın da sürdü. En nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu buraya bir şekilde girdi. Bu durumda işte Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olacak, burada işlemlerini sürdürecek, Özgür Özel de mecliste olacak ve orada grup başkanı olarak devam edecek yönünde bir değerlendirme var. Uzun perspektifte biz ne görürüz sizce?
1: Bir kere şeyin adını koymak lazım. Özgür Özel otobüsün üstünde kameraların karşısında başka konuşuyor. Kapalı toplantılarda yahut da Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefonda da başka konuşuyor. Bunu kötülemek için söylemiyorum bu arada. Siyasetin doğasıdır, gereğidir. Onun için çünkü sorumuzun içerisinde de iki tane Özgür Özel var da orada ben de matematiği kuramıyorum haklı olarak yani. Evet. Hani sizin de sorunuzun içerisinde bir tanesi bizim kulis bilgilerimize dayanıyor. Bir tanesi de açık kameraların karşısına açık çıkıyor. İki Özgür Özel var. Benim bunu yanlışlamıyorum. Bunu hakaret olarak söylemeyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Siyasetçiler böyledir. Biz hani o kadar yaşı başı aldık siyasetçilerin bu dönüşlerini, bu politik oyunları anlayabilecek kapasitedeyiz. Ama işte bu beraberinde şu gözlemimi de yapabiliyorum rahat rahat bu sayede. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkan olduğunu kabul etti. Bunu ilk gün kabul etti. İlk an kabul etti zaten yani. Hani ve bakın o değişikliklerden bir tanesi de ilk gün yaptığı konuşmaydı. Telefonuma dönmüş, arayacağım. O zaman anladık zaten. O telefona dönecekse bu iş kabul etmiş. Kapalı kapıda şimdi kulislerden bizim de kulis değil artık ya adlı adınca parti toplantıya katılanlardan 2-3 isimden bana söylenen de buydu. İkinci parti konuşuldu, durum bunu konuşmanın şimdi zamanı değil, bunu konuşmayalım demek. Yani ikinci partinin varlığını kabul ettik, yani yeni bir partinin varlığını kabul ettik. Bunların hepsi süre gelen bir hazırlığı da bize gösteriyor. Ben gerekirse meclisteki odada bu işi yapmaya devam ederim. Bu da genel merkezin de aslında bir yandan verilebilme ihtimali demek ki kafalarda planlarının senaryosunun yapıldığını gösteriyor. Dolayısıyla Özgür Özel ve ekibi bir yerde aslında bu mahkeme kararının dönmeyeceğinin farkındalar. Pazarlık orada başladı. Şimdi ama tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de genel merkeze ellerini kollarını sallayarak giremeyeceklerinin bu sabah itibariyle farkında olmuşlardır bence. Onlar da bu işi görüyorlardır. Yani bu işte bir uzlaşı, uzlaşının da kurultay tarihi üzerinden, kurultayın kendisi tarihi üzerinden ve dolayısıyla delege yapısı az önce anlattım. Tarihi üzerinden pazarlık devam ederken bu sırada öbürleri diyor ki işte bir sabahın köründe geliriz, gerginliği çıkartırız, sizi suçlu yaparız. Onlar diyor ki biz sizi içeri almayız. Birisi diyor ki ben grup başkanlığını alırım, meclisteki odayı sana vermem. Öbürü diyor ki ben genel merkez başkan neredeyse genel merkez orasıdır diye. Pazarlıkların aslında devam ettiğini şey yapıyoruz. Önümüzde bakmamız gereken bu bayram haftasının nasıl geçeceği. Bu gibi gerginlikleri hatta ve hatta sürpriz bir şekilde bilgi üzerine söylemiyorum. Belki de biraz hani yabancıların deyişiyle wishful thinking yapıyorum. Bayram münasebetiyle iki liderin öyle ya da böyle bir bayramlaşma adı altında bir araya geldiğini bile görebiliriz. Siyaset bu, hiç şaşırmam. Ama kavga ve bütün mesele kurultay ne zaman olacak? O zaman tarih üzerinden de delegeler değişecek mi, değişmeyecek mi meselesi? Kemal Kılıçdaroğlu kendisi aday olur mu onu bilmem. Daha böyle sıcak gündemin olmadığı geniş bir gündemde bunu da tartışırız. Ben kendisinin aday olup olmayacağından emin değilim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu şu an geminin kaptanlığına geçmiş isim. Kendi tabiriyle gemiyi fırtınadan kurtarırken bu delegeyle bunu yapmayacak. Ondan adım gibi eminim. Bunu bu delegeyle de yapmayacaksa bu iş en erken 7-8 ay. Rahat rahat böyle hani geniş geniş ben bu değişimi dönüşümü yapıyorum derse isterse 2 yıla kadar bu işi yapabilir. O süre zarfında da Türkiye'nin seçimini görürüz görmeyiz. Pek çok şey değişecek. Unutmayın yani sadece mesele delegede değil. Kemal Kılıçdaroğlu bir ahlaki bir değişim dönüşüm diyor. Bunun içerisinde mevcut belediye başkanları da var. Onları yöneten bir akıl olduğunu düşünüyor Kemal Bey. Bunun içerisinde kendisi adlı adınca koymasa bile kendisinden sonra Ekrem İmamoğlu'nun partiye nüfuz etmesi ve onun bir aklı olduğunu düşünüyor. 38. kendisinin kaybettiği kurultay dahil olmak üzere oradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kirlendiğini düşünüyor. Bu değişim dönüşüm böyle 40 gün sonraki kurultayla olacak bir şey değildir. Asıl kavgayı kıyameti orada göreceğiz. Onun pazarlığında şu an sahada bu kavgaları görüyoruz. Ama bir cümle daha ekleyeyim. Buyur. Bitiriyorsun farkındayım. İki taraf da bu görüntünün yaşanmasını istemiyorsa işte bana gelen işte Atakan Bey'den bana gelen işte o doğal olarak genel merkez

0: içerisinde yapmaları gereken çok şey çok basit. Bir, hemen Kemal Kılıçdaroğlu bu benim talimatımda olmadı, yanlıştı, bunu yapanlardan hesabını soracağım desin. İki, ama daha da önemlisi, Özgür Özel de otobüsün üstündeyken ben bile şu an söylerken utandım, hain Kılıçdaroğlu sloganlarını attırmasın. Yani o attırıyor demiyorum ama susturmuyor en azından. Tarafların en azından birbiriyle bir hani yumuşaması için, sahada da bu gerginliğin olmaması için iyi bir başlangıç olur.
1: Bu arada işte en uygun zaman, en erken zaman meselesini de aslında buradan vurgu yapmıştık. Yani Kılıçdaroğlu en uygun zaman derken işte Özgür Özel de en erken zaman diyor. Ercan Bey, son dakikalarımıza girdik. Size de özellikle şunu sormak isterim. Özgür Özel dedi ki bir yüz yüze görüşme için önce bir kurultay lafını duymam lazım yönünde bir açıklamada bulundu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşmek için Kemal Kılıçdaroğlu kurultay şu tarihte olacak gibi bir mesaj versin ki öyle görüşelim dedi. Fakat aksi yönde bir şey olur mu, ne dersiniz? Mesela Alişer Bey bir bayramlaşma neden olmasın dedi. Böyle bir beklentiniz var mı sizin de?
2: Şimdi Alişer Bey'in dediği doğru, Kübra Nur Hanım, siyaset bu. Bakın siyaset, evet, söylenen var, bir de siyasetin sahadaki gerçekliği var. Böyle bir görüntü ortaya çıkabilir. Böyle bir görüntüyü uzun vadede ortaya çıkarsa bel bağlayabilir miyiz? O da tartışmalı, onu da söyleyeyim. Çünkü ben Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda bir kurultay tarihi vereceğini falan zannetmiyorum. Bakın tarihi vereceğini zannetmiyorum. 2 yıl sonra, 1 yıl sonra, şu kadar sonra. Çünkü yapmayı planladıkları çok böyle şumullü değişiklikler var. Dediğiniz gibi bu delege yapısını değiştirecek. Bir de diyor ki yani yakın çevresinin en azından tahmin ettiği şeyler. Yüksek Disiplin Kurulu mekanizması çalışacak. Mahkemede ciddi anlamda üzerinde şaibe ve şüphe bulunan CHP'li belediye başkanları, CHP'li belediye yetkilileri ya da Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, bakın bunların fezlekeleri vesaire geldiği zaman, geleceği zaman mecliste olanlar da var. Bunlarla ilgili bazı adımlara da destek vermeyi düşünecek Kılıçdaroğlu. Çok net yani, onların üyeliği askıya alınacak. Onların partiyle herhangi bir ilişkisi en azından geçici bir süre, davalar bitene kadar kesilmiş olacak. Yani onların gölgesi olmadan bir parti oluşturmayı hedefliyor. Bu da bugünden yarına olmaz diye düşünüyor. Hızlı davranmayı da düşünmüyor bu arada. Kılıçdaroğlu böyledir. Yani Kübra Nur Hanım, yıllarca takip ettik. Alişer Bey de çok iyi bilir. Ben onu 2010 yılındaki süreçte de muhabir olarak çok yakından takip ettim. O zaman da Önder Sab'ı elimine etmesi, partinin ulusalcı kanadını, işte Hakkı Süha Okay, Atilla Kart, Kemal Anadolu gibi isimleri devre dışı bırakmasını hep böyle sabırla, ilmek ilmek işleyerek yaptı. Yine böyle yapacağını zannediyorum. Yine kamuoyunun önünde yumuşak bir tavır alacak. Ama ben bu sabahki görüntülerin, Kılıçdaroğlu'na çok yakın isimlerin, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde olmadan oraya gitmelerine açıkçası şaşırdım, böyle bir bilgi olmasına. Bu da enteresan geldi. Ben gerilimin görüntüde düşmesi gibi bir durum olabilir. Bu görüntü de verilebilir bayram sebebiyle, ama orta vadede açıkçası o kurultayda anlaşabileceklerini zannetmiyorum.
1: Bu arada şu notu da düşeyim, dün Özgür Özel'e de hani arınmadan dolayı dedik ya, bazı üyelerin askıya alınması, üyeliklerin askıya alınmasını Kemal Kılıçdaroğlu düşünüyor yönünde bir değerlendirme vardı, ama Özgür Özel özellikle sahip çıktı. Evlatlarımız dedi mesela. Hani acaba Özgür Özel bu konuda bir adım atar da bazı isimlerin üyeliğinin alınması yönünde bir adım atar da bir uzlaşı sağlanır mı yönünde bir değerlendirme vardı, ama çok aslında taban tabana zıt iki ayrı görüş var. Çok teşekkür ediyoruz efendim kıymetli katkılarınız için. Gazeteciler Ercan Gürses ve Alişer Delek bu dilimde bizimle birlikteydi. Sağolunuz. Saat başında devam edeceğiz.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 26, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 22, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Kars

0: yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin parçalı bulutlu 16 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: hafta sonu devam ediyor efendim. Sıcak bir sabaha uyandık. Sabah 8'den bu yana canlı yayın noktalarından yaşananları size an be an aktarıyoruz. Neler yaşanmıştı hatırlayalım. CHP Genel Merkezi önünde tansiyon yükselmişti. Peki şu sıralarda durum nedir? Tekrar bir Habertürk editörü Mahir Kılıç'a dönelim. Merhaba Mahir. Gördüğüm kadarıyla o kalabalık o noktadan uzaklaştırılmış. Neler yaşanıyor orada? Şimdi ne olacak?
1: Evet, sabaha oranla biraz daha sakin bir durumun olduğunu ifade edebiliriz Kübra Nur Uslu. Ancak kalabalık genel merkezi kapısından biraz ayrıldı. Yaklaşık 50 metrelik bir mesafede yine bekleştiğini sürdürüyorlar. Önce genel merkezi göstermek istiyorum. Kameram arkadaşım İbrahim Tozbey aracılığıyla parti otobüsleri genel merkezin girişinde bekleşlerini sürdürüyorlar. Hiçbir şekilde içeriye bir giriş söz konusu. Basın mensupları zaman zaman genel merkezi girebiliyorlar. Yine sokağın olduğu yerde çok sayıda çevik kuvvet polis var. Sadece bizim bulunduğumuz noktada belki de 70'e yakın polis var dersek bu noktada hak sayılmaz. Sokağın diğer başında ise çok sayıda minibüsün olduğunu, polis minibüsünün olduğunu ifade edelim. İki taraflı olarak sokak tutulmuş durumda. Buraya gelen grup Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleriyle birlikte içeri girmeye çalışmıştı. Ancak içerideki milletvekilleri ikna edilemedi. Yaklaşık bir saatlik bir ikna süreci söz konusu oldu. Fakat ona rağmen bu gerçekleşmedi. Kapı açılmadığı için de buradaki milletvekilleri Kılıçdaroğlu'na yakın Orhan Sarıbal, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel bunlardan sadece bazıları, Barış Bektaş. Burada biz Hüseyin Yıldız özellikle içerideki milletvekilleriyle görüşen isimdi. İkna çabaları başarılı olmayınca genel merkezin kapısından şimdilik geri çekilmeye karar verdiler. Ancak buradaki bekleşlerini sürdürüyorlar. Dediğim gibi içerideki milletvekilleri Ensar Aytekin'le görüşmüştü Hüseyin Yıldız. Ensar Aytekin o isimlerden bir tanesiydi. Fakat bu görüşme netice vermediğini Özgür Karabat'la da Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'la da görüştüğünü ifade etti Hüseyin Yıldız. Fakat Karabat'la yapılan görüşmede Ensar Aytekin'le yapılan görüşmede netice vermeyince yaklaşık bir saatlik bekleşin ardından genel merkezi kapısından biraz daha karşı noktaya yaklaşık 50-60 metre mesafelik bir noktaya çekildi. Buradaki ekip buradaki durumdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da haberdar edildiği bilgisi bizlerde var. O da buradaki gelişmeleri takip ediyor. Müslüm Sarı eski parti meclis üyesi ve eski milletvekili CHP'nin buradaki grup adına o konuşma yaptı. Tamamen diyalog ve müzakereden yana olduklarını söyledi. İçerideki diğer CHP'li milletvekilleriyle tek amaçları konuşmak olduğunu söyledi. Ancak bu talebin karşılık bulmadığını ifade etti. Fakat buradaki bekleyişlerini de sürdüreceklerini söyledi. Müslüm Sarı bu arada sokakta bulunan araçlarda çekilmeye devam ediliyor. Birkaç araç kalmıştı. Onlar da kısa süre içerisinde çekilecek. Dediğimiz gibi sokak baştan sona polis tarafından tutulmuş. Biraz önce bir tarafını gösterdi İbrahim Tozbey. Şimdi sokağın diğer tarafını gösteriyor. Polis tabiri caizse etten bir duvar örmüş durumda ve evet şu an demir bariyerlerde o bölgeye çekiliyor. Hiçbir şekilde buraya bir giriş söz konusu olmayacak. Buradaki gerginliğin daha da fazla artmaması için çünkü az önce de oraya bir grup geldi ve Özgür Özel lehine, Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attı. Buradan zaman zaman karşılık verildiğini belirtelim. İlk etapta sabah saatlerinde burada tekme ve yumruklaşmaya varan bir kavga yaşandı. Araya milletvekilleri girmişti. Ensar Aytekin, Burhanettin Bulut gibi isimler, Suat Özçağdaş gibi isimler araya girerek o kavgayı yatıştırdı. Ancak daha sonra buraya gelen grubun sayısı biraz daha arttı ve milletvekilleri gelince beraber bu tarafa doğru yürümeye başladılar. Buradaki partilerde geçiş kolları üyeleri ve milletvekilleri de içeriye girdiler. Genel merkezin bahçesinde onlar. Şimdi İbrahim Tozik Bey bir kez daha ekranlara getirsin. Kapılar kapalı. Otobüsler burada. Giriş kapısı şuradaki hemen cam kulübe. Dakikalarca o cam kulübede camın bir tarafında Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri, diğer tarafında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri vardı. Telefon konuşmaları yapıldı fakat ikna çabaları başarılı olamadı. Tam tansiyon düştü derken bir ara otobüsün üzerine içeriden bahçeden Mahmut Tanal çıktı ve burada bekleyen diğer isimlerle bir sözlü sataşma, sözlü tartışma durumu oldu. Hal böyle olunca tansiyon bir anda yeniden yükseldi. İçeriden dışarıya, dışarıdan da içeriye su fırlatıldı, taşlar atıldı. O sulardan, taşlardan bazıları basın mensubu arkadaşlarımıza da denk geldi maalesef. Onlardan nasibini aldı diyebiliriz. İçeride ise Murat Emir konuştu. Murat Emir yaptığı açıklamada aslında bugün saat 12'de iki taraftan belirlenen isimlerin görüşmesi noktasında bir uzlaşıya varıldığını söyledi. Fakat bu sürenin beklenmesi

0: gelmediğini belirtti ve daha sonrası bu grubun buraya doğru gelmek suretiyle gerginliği arttırdığını söyledi. Murat Emir, dediğimiz gibi burası genel merkezin ana giriş kapısı, makam girişte buradan oluyor. Ancak Butan karar çıktığından beri buradaki kapı otobüsler çekilerek kapatıldı. Sadece burası aynı zamanda otopark girişte tamamen kapatılmış vaziyette. Milletvekilleri gelip işte hemen şu kapıda dakikalarca bekledi. Hüseyin Yıldız özellikle içerideki milletvekilleriyle görüştü. Onları ikna etmeye çalıştı. Tek amaçlarının müzakere ve diyalog olduğunu ifade etti. İçeriye sadece milletvekillerinin gireceğini belirtti. Ancak buna rağmen kapılar açılmadı. İçeride de bekleyişler var. Camın arkasında görebildiğim kadarıyla Asu Kaya Kadın Kolları Genel Başkanı, onu görüyorum. Yanında partilerle birlikte bekleyişlerini sürdürüyorlar. Parti Genel Merkezi'nin bahçesinde milletvekilleri var. Onlar da bekliyor. Ali Mahir Başar içerideydi. İlhan Caner Parti Meclisi üyesi, çok sayıda milletvekili parti meclisi üyesi, dediğim gibi geceden bu yana burada. Aslında gece saatlerinde bir duyum aldı genel merkez ve sabah karşı 4 sularında bir heyetin geleceği ifade edildi. Tahliye talebi olacağı belirtilmişti, ancak kalabalık bir grup geldi ve kısa süre içerisinde buradaki bekleyiş, kapı önündeki bekleyiş içeridekilerle aralarında bir gerginliğe sebep oldu. Dediğim gibi yumrukların da konuştuğu anlar, dakikalar oldu. CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokak tabiri caizse bir savaş alanı döndü. Ancak kısa süre içerisinde o gerginlik yatıştırıldı. Şu dakikalarda bekleyiş devam ediyor diyelim ve sözü CHP Genel Merkezi'nin önünden size bırakalım.
1: Efendim, Mahir Kılıç aktardı. Görünen o ki evet, tansiyon sabaha oranla biraz daha düşmüş gibi görünüyor. Fakat bir yandan da belli ki temaslar da sürüyor. Çünkü Mahir'in de söylediği gibi, yani Kılıçdaroğlu'na yakın ekip her ne kadar şu an kapının önünde olmasa da bölgedeler. Geri çekildik fakat buradan da ayrılmıyoruz demişlerdi. Muhtemelen temaslar da sürüyor. Bakalım ne çıkacak bu işin sonunda? Girebilecekler mi içeri? Takip edeceğiz. Şimdi gelin bir de Kılıçdaroğlu cephesine bakalım. Çünkü Serkan Şimşek bizi Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde bekliyor. Serkan, merhaba. Bir açıklama var mı Kılıçdaroğlu'ndan? Bu yaşananlarla ilgili bir yorumu var mı? Ulaşabildin mi ona yakın kaynaklara ya da basın danışmanına? Nasıl yorumluyor acaba bu yaşananları?
2: Kübra Nurlu, şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler kendisinin takip ettiği, yani haberi olduğu, bildiği yönünde, ama şu ana kadar şu dilimde bir açıklamasının olduğunu söylemek mümkün değil. Bizler Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Burada sizlerle paylaşmak istediğimiz bazı fiziksel ayrıntılar var. Bakın, evinin önünde alınan güvenlik önlemlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Kılıçdaroğlu'nun evinin tam önüne çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılmış durumda. Bu noktada çevik kuvvet ekiplerinin buradaki trafiği kontrol altına alma noktasında bir adımı oldu. Hemen bakın aşağı tarafı da şöyle gösterelim. Hemen sağ tarafta yine bir yol daha var. Arkamdaki binaydı Kılıçdaroğlu'nun evi. Bu noktada yine alınan bir önlem görüyorsunuz. Mutlak butlan kararının ardından hareketli noktalardan birisi burası. Ve Kılıçdaroğlu aslında hali hazırda CHP Genel Merkezi'nde yaşananlarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı, ama bu noktada dün ilk kez kameraların karşısına geçmişti kararın ardından. Ve açıklamasında bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden kaçınmak lazım demişti Kılıçdaroğlu. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden kaçınmak lazım demişti. Bir başka önemli nokta, bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkan için aşağılayıcı, negatif dil kullanılmaz demişti. Hatırlanacaktır, beni eleştiren genel başkanlar vardı dedi. Hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Kavgalı bir ortam yaratmak doğru değil ifadesini kullanmıştı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii şunu da ifade edelim. Dün kendisi bu açıklamasının ardından ofisine, çalışma ofisine geçmişti ve gün boyunca da gelişmeleri çalışma ofisinden takip etmişti. Mutlak butlan kararının açıklandığı gün yalnızca tüm gün ofisin evindeydi. Daha sonraki günler gelişmeleri ofisinden takip etmişti Kılıçdaroğlu. Bugün beklenense yine ofisine gitmesi, ama bu konuda dediğim gibi beklenen, yani bu tahminler bu yönde, henüz bu anlamda resmi bir açıklama yok. Kendisinin CHP Genel Merkezi'ndeki gelişmelerle ilgili de, bugünkü programıyla ilgili de henüz bir sessizlik hakim Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Buradaki noktada zaman zaman geçtiğimiz günlerde temaslar, ziyaretler yaşanmıştı. Bugün şu ana kadar yeni bir ziyaretin henüz olmadığını ifade edelim. Kılıçdaroğlu'nun ekibinden veya kendisinin kapının önünde gazetecilere yönelik bir açıklamasının olmadığını bir kez daha yineleyelim ama tabii ki gün içinde olabilir. Dün yine önemli bazı gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Gün boyunca ofisinde gelişmeleri takip etti dedik Kılıçdaroğlu için. Ayrıca CHP'de dün 96 milletvekilinin katılımıyla bir kapalı grup toplantısı yapılmıştı. Grup toplantısının ardından Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçilmişti. Ardından

0: Genel merkezde bunlar yaşanırken meclise de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa seçildiğine dair resmi yazı gönderilmişti ve bir not mecliste de ünvanı, Özgür Özel'in ünvanı CHP Grup Başkanı olarak değiştirilmişti. Dediğim gibi şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Mutlak mutlak kararının ardından bu noktada haber takibimiz her gün devam etti. Kararın açıklandığı gün burada bir sessizlik hakimdi ama bir sonraki gün sabah saatlerinden itibaren oldukça hareketli noktaydı. O saatten, o günden itibaren de sürekli bu noktadaki hareketlilik, bu noktadaki sıcak tansiyon devam etti. Ve Kılıçdaroğlu dediğim gibi dün hemen arkamda evinin tam önündeki kapıda ilk kez kameralar karşısına geçti. Ve bu süreçte partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden kaçınmak lazım ifadelerini kullandı. Bu noktadaki güvenlik önlemleri yeni önlemler, yani bugüne de ait önlemler aslında dün geceden itibaren CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından alınan önlemler olduğunu ifade edebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine çıkan tüm yolların kapatıldığını, Çevik Kuvvet tarafından kontrol altına alındığını belirtelim bir kez daha. Şu anda bir başka, ikinci bir...
1: Serkan, şu konuyla ilgili elinde bir bilgin
0: son durum
1: var mı acaba? Biraz önce söylediğin gibi elbette Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama bekliyoruz ama mesela bugünkü programında genel merkeze gitme yönünde acaba bir program olabilir mi? Yoksa tahliyeye yönelik bu yaşananların sonuçlanmasını mı bekleyecek? Acaba bu tebliğin genel merkeze iletilmesini mi bekleyecek? Buna ilişkin bir duyum aldın mı?
0: Kübra Nurusu, aslında bu konuyla ilgili bir yorum yapmak için saat biraz erken. Yani genel merkezdeki gelişmelerin biraz bunu şekillendireceği ifade ediliyor bu noktada. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bugün gün boyunca ofisinde olabilir, genel merkeze yönelik bir hareketi olabilir ama bu iki ihtimal haricinde gün boyunca evde de olabilir. Yani bu anlamda şu ana kadar resmi bir açıklama yok. Dediğim gibi özellikle genel merkezdeki, önümüzdeki saatlerde genel merkezdeki hareketlilik, genel merkezdeki tansiyon ve oradaki son durum biraz programı şekillendirecek diye tahmin ediyoruz. Ama Kılıçdaroğlu aslında dün yaptığı gibi yine burada bizlere bir açıklama da yapabilir. O konu dediğim gibi henüz net değil. Bizler bir yandan buradaki gelişmeleri takip ediyoruz, aktarmayı da sürdüreceğiz.
1: Pekala efendim, Serkan Şimşek aktardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunu önünden. Hakikaten kritik bir gündeyiz. Bugün belki de atılacak adım, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adım hem Özgür Özel'in atacağı adım CHP'nin bundan sonraki siyasi sürecini de etkileyecek. Kritik bir andayız. İki tarafta da beklemeyi sürdüreceğiz. Habertürk ekipleri gördüğünüz gibi sahada, an be an yeni bilgi geldiğinde de sizinle paylaşacağız. Ama gelin önce bir düne dönelim. Çünkü Gürsel Tekin'den bir açıklama vardı. Mutlak mutlağın sürecine dair bir açıklama yaptı ve Tekin İstanbul'daki görevinin devam ettiğini söyledi. Yeni kurultay için de 7-8 ay sonrasını işaret etti.
2: Bizim şu anda görevimiz devam ediyor.
3: Mutlak mutlak kararı sonrası konuştu, görevim devam ediyor dedi.
2: Ne zamana kadar? Ne zaman ki yeni yönetim, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve MYK yeni bir karar alır ve yeni bir il ve ilçeler konusunda bir tasarruf kullanırsa o gün, o tarihe kadar bizim görevimiz devam ediyor.
3: CHP İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki il başkanlığında konuştu. CHP'nin yol haritasına ilişkin kurultay olacak mı sorularına yanıt verdi.
2: Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir. Ben sadece bir yorum yaptım. Onun dışında benim öyle bir takvimle ilgili bir yetkim yok.
3: Tekin, Özgür Özel'i de yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
2: Bugün de Sayın Özgür Özel grup başkanı vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu.
1: Efendim, bu arada DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'dan da bir açıklama var mutlak mutlak kararına ilişkin. O da sadece CHP'yi değil hepimizi ilgilendiriyor dedi. Doğan ayrıca DEM Parti İmralı heyetinin bugün Öcalan'la görüşeceğini de söyledi.
4: Mutlak mutlak kararı yalnızca bir siyasi partinin yönetimini, delegelerini ya da ona gönül veren milyonlarca seçmeni değil, demokrasiyi esastan etkilediği için hepimizi, tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor.
3: CHP kurultayına ilişkin alınan mutlak mutlak kararını değerlendirdi. Konunun sadece CHP'yi ilgilendirmediğini ifade etti.
4: Sadece CHP'ye değil ya da sadece CHP'nin iç meselesiymiş gibi

0: görmek değil, daha geniş bir açıdan nasıl bir öngörülemezlik yaratabileceğini de iyi değerlendirmek gerekir.
1: Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı heyetinin Öcalan'la görüşeceğini de açıkladı.
0: Bir aksilik olmazsa İmralı heyetimiz pazar günü İmralı'da Öcalan'la görüşmeyi planlıyor. Bu havada da olsa, bu koşullarda da olsa moralimizi yüksek tutup umuda sarılarak bayrama gidiyoruz malum. Bayram tadında gerçekten günler yaratmak için Türkiye'de mücadeleyi birlikte yükseltmeye devam edeceğiz.
2: Efendim, tarihin doğru yerindeyiz. Bu ifadeler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Türk Gün Gazetesi'nden geliyor haber. Bahçeli, siyasetin bir çıkar yarışı değil, toplumsal sorunlarla dertlenme, onlara gerçekçi ve rasyonel çözümler üretme sanatı olduğunu söyledi. Bu arada Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair de konuştu. Tarihi bir sorumluluktur, bir devlet politikasıdır dedi. İzleyelim.
3: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
1: Terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Sürecin bölgesel ve küresel gelişmeler açısından önemine dikkat çekti.
3: Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Terörsüz Türkiye politikasının hem bölge hem ülkemiz açısından ne kadar makul bir strateji konumlanma olduğunu gören gözler için ayan beyandır. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını, Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika törenine katıldı. Siyasetin toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.
3: Bizim için siyaset, kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
2: Efendim, bu arada CHP Genel Merkezi önündeki gerginlik de hala sürüyor. Şimdi sabah saatlerinden bu yana size aktarıyoruz. Sabah 8'de başlamıştı aslında bu gerginlik. An itibarıyla biraz tansiyon düşmüş olsa da hala gerginlik sürüyor ve elimizde yeni bir bilgi var. Kılıçdaroğlu'ndan bir tahliye dilekçesi var. Şöyle ki, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yazılmış aslında bir dilekçeden bahsediyoruz ve altında bulunan imzada avukat Celal Çelik'e ait. Celal Çelik'i biz hep Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı olarak söylüyorduk ama bu dilekçede altında şu ifade yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi vekili avukat Celal Çelik ifadesi yer alıyor ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne de bir dilekçe sunulmuş. Peki dilekçede ne var? İfadeler şöyle. Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır deniliyor. Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerine görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep eder, bilgilerinize saygıyla sunarız ifadeleri yer alıyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne avukat Celal Çelik'in, biraz önce söylediğim gibi, Kemal Kılıçdaroğlu Çavuşoğlu'nun avukatı olarak bildiğimiz bu dilekçenin altında da Cumhuriyet Halk Partisi vekili ünvanıyla yazıldığı üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılmış bir dilekçe ve tahliye konusunda gerekli şekilde boşaltılmadığı genel merkezin belirtiliyor. Ardından da buranın teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılması isteniyor. Şimdi dönelim tekrar bir o noktaya.

0: Mahir Kılıç'ın olduğu yere. Mahir, bu sıcak bilgiyi önce bir değerlendirelim seninle. Çünkü bir tahliye konusunda bir dilekçe var ve galiba bir gerilim de var orada, değil mi Mahir?
1: Evet Kübra Nur, gerilim var. Şöyle ki polis sokağın iki tarafını kapatmış. Ancak Anadolu Bulvarı tarafında Özgür Özel'e destek için gelen bir grup vardı. Sloganlar atınca buradaki grup da aynı şekilde karşılık verdi. Bu arada etten duvar örmüştü polis. Bu bölge biraz daha güçlendirildi diyebiliriz. Bir de minibüsle kapatıldı. Burası olası bir gerginliğin önüne geçmek. Daha doğrusu gerginlik var ama onun büyümesini engellemek için böyle bir adım atıldı diyebiliriz. Ve şunu ifade edelim, bir tahliye başvurusu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından edindiğimiz bilgiye göre emniyete bir başvuru yapıldı. Mahkeme kararı, mutlak kararı hatırlatıldı. Ve bütün yapıcı iyi niyet çabalara rağmen, milletvekillerin görüşme çabalarına rağmen genel merkezdeki en azından bahçeye milletvekillerin alınmadığı ifade edildi ve gerekli işlemlerin yapılması noktasında, genel merkezin teslimi noktasında gerekli işlemlerin yapılmasını rica etti, talep etti Celal Çelik. Bir kez daha ifade edelim. Kılıçdaroğlu'nun avukatı emniyete bir talep yazısı yazdı. Mutlak mutlak kararını hatırlattı. Partinin resmi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirterek ve sabah saatlerinde yürütülen müzakereleri, görüşmeleri belirtti. Bütün iyi niyete çabalara rağmen sadece milletvekillerinin daha içeriye alınmadığını belirterek genel merkezin teslimi noktasında gerekli işlemlerin yapılmasını ifade etti. Şunu da belirtelim. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da saniyeler önce bir açıklama geldi. O açıklamayı hemen okumak istiyorum sizlere. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine mahkeme kararına gereklerine uymasını rica ederim dedi. Yani kararı uygulayın diyor tüm teşkilatlara. Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasında rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır diyor Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'nin resmi genel başkanı sıfatıyla bu açıklamayı yaptı. Tüm teşkilatlara mahkeme kararına uyulması noktasında bir çağrısı var. Parti kültürüne yakışmayacak herhangi bir taşkınlıkta istemediğini ifade etti. O taşkınlığın yaşanması halinde ise söz konusu kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Dediğim gibi tahliye yazısı da emniyete yazıldı Celal Çelik tarafından. Tüm iyi niyet çabalarına rağmen sadece milletvekillerinin dahi genel merkeze alınmadığını belirtti Celal Çelik ve genel merkezin mahkeme karar çerçevesinde Kılıçdaroğlu yönetimine teslimi için emniyetin gerekli işlemleri yapmasını talep etti o yazıda. Sabah erken saatlerde buraya gelmişti Kılıçdaroğlu yakın milletvekili ve beraberlerindeki partililer. İlk etapta bir gerginlik yaşandı. Öyle ki yumruklaşmaya varan bir gerginlik söz konusu oldu. Şunu belirtelim, araya o dönemde milletvekilleri girdi. Daha sonra ise buradaki grup tekrar içeri girdi, genel merkezin içine girdi. Ancak diğer grup bu defa yanında milletvekilleriyle birlikte gelince içeri giren grupla bir temas kuruldu. Ve içeri girmek istedi milletvekilleri. Fakat bu gerçekleşmedi. Yaklaşık bir saatlik bir ikna çabası oldu. Fakat başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Burada Hüseyin Yıldız özellikle Aydın milletvekilinin içerideki milletvekilleriyle temas kurduğunu gördük. Sadece milletvekilleri girecekti Hüseyin Yıldız. Kiminle konuştunuz dediğimizde ise Ensar Aytekin ve Özgür Karabat'ta görüşme yaptığını belirtti. Dediğim gibi bu başarılı olmadı. Bir saatin sonunda da bulundukları noktadan geri çekilme kararı aldılar bu milletvekilleri ve diğer partiler. Fakat çok da uzağa gitmediler. Genel merkezin hemen karşısında bir alan var. Oradaki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Buradaki durumdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi olduğunu ifade edelim. Müslüm Sarı eski milletvekili ve parti meclis üyesi zaman zaman buradaki grup adına açıklamalar yapıyor. İyi niyet çabalarına rağmen bir görüşmenin gerçekleşmediğini belirtti ve parti kültürüne yakışmayacak bir durumda yaşanmasını istemediğini söyledi. İstanbul Üyü Binası'ndakine benzer görüntülerin yaşanmaması için çabaladıklarını söyledi Müslüm Sarı. Toparlayacak olursak eğer, sabah saatlerindeki gerginlik yerini bir nebze de olsa

0: imza kimliği bıraktı. Milletvekillerin buradaki beklenen yaklaşık bir saatlik çabasına rağmen kapı açılmadı. İçeri giriş söz konusu olmadı. Murat Emir içeride konuştu grup başkanlığı. Aslında bugün iki taraftan heyetlerin saat 12'de görüşmesi noktasında bir uzlaşı olduğunu, fakat sabah erken saatlerde beklenmedik bir şekilde grubun buraya geldiğini belirtti. Son açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu parti kültürüne yakışmayacak davranışlarda bulunulmamasını istedi ve mahkeme kararını hatırlatarak tüm teşkilatların bu karara saygı duyması gerektiğini belirtti. Celal Çelik de tüm emniyet çabalarına rağmen genel merkeze teslim edilmediğini belirterek teslim edilmesi noktasında emniyetin gerekli işlemleri yapmasını istedi. Bu yönde bir talep yazısı da ulaştı. Dediğim gibi sokak iki taraflı olarak kapatılmış durumda. Çevik kuvvet ekipleri hem sokağın Anadolu Bulvarı tarafını hem de mahkeme tarafını tamamen tutmuş. Hem etten doğru ölmüş hem de minibüsler çekilmiş buraya. Bu arada içeride de parti otobüsünden şarkılar çalınmaya başlandı. Ekrem İmamoğlu'nun sesini ve mitinginden kesitleri duyuyoruz. Bir ara tam gerginlik düştü derken aslında Mahmut Tanal parti otobüsünün üzerine çıktı. Üzeri parti otobüslerinin çıkmasıyla birlikte dışarıdaki grupla bir sözlü sataşma söz konusu oldu ve kısa süre içerisinde içeriden dışarıya, dışarıdan da içeriye taş ve sular fırlatıldı. O sulardan, taşlardan buradaki basın mensupları da nasibini aldı diyebiliriz. Ancak yine milletvekilleri araya girdi ve o gerginlikle kısa sürede sonlandırıldı. Şunu ifade edelim. Kimler vardı burada? Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden. Mahir Polat İzmir milletvekili, onu gördük. Orhan Sarıbal eski milletvekili ve parti meclis üyesi. Bursa milletvekili Müslüm Sarı eski milletvekili ve parti meclis üyesi, o da buradaydı. Yine Hüseyin Yıldız Aydın milletvekili buradaydı. Barış Bektaş buradaydı. Onlar da görüşmek için buraya gelen isimler arasında yer aldılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, o da milletvekilleriyle birlikte buraya geldiğini, Ordu milletvekili Mustafa da güzeldi. Burada bulunan isimler arasında yer aldı. Ancak dediğim gibi görüşmeler yapıldı, telefon konuşmaları gerçekleştirildi. Fakat kapı açılmadı. İlginç bir anda hakikaten arada bir cam var. Camın bir tarafında CHP'li vekiller, diğer tarafta da yine CHP'li vekiller. Tek farkları bir grup Kemal Kılıçdaroğlu, diğer grup ise Özgür Özel'i destekliyor. Ancak dediğim gibi bir uzlaşı ikna olmadığı için bu gerçekleşmedi. Bir görüşme, müzakere gerçekleşmedi. Dolayısıyla bir saatlik çaba neticesinde bu gerçekleşmeyince buradaki grup geri çekilme kararı aldı. Bunun tamamen ayrılma olmadığını ifade ettiler. Hemen genel merkezinin karşısında kapıdan yaklaşık 50 metre mesafedeki bir alanda bekleyişlerini sürdürmeye başladılar. Bu arada işte az önce de ifade etmiştik, Celal Çelik'in yazısı ulaştı bizlere. O yazıyı da sorma imkanı bulduk ve edindiğimiz bilgi polisin genel merkezi boşaltıp Kılıçdaroğlu'na teslim etmesi noktasında bir talebi var. Bu talebe ilişkin de önümüzdeki dakikalarda adımlar atılabilir. Belki de bir polis müdahalesi görebiliriz. Bizler de buradaki bekleyişimizi sürdürüyoruz. Aslında dün geceden buradaki genel merkezden bizler de ayrılmadık. Gece bir heyetin geleceği yönünde bizlere ulaşan duyumlar, bilgiler vardı. Bu kapsamda haber nöbetimizi tuttuk. Gece saatlerinde sabah karşı partililer de buraya gelmeye başladı. Gençlik kolları da buraya gelmeye başladı. Ve daha sonra sabah saat 7.30'larında o grup geldi. Grubun gelmesi birlikte zaten gerginlik yaşandı. Yumruklaşmaya varan anlar, durumlar oldu diyebiliriz. Araya milletvekilleri girince tansiyon bir nebze de olsa düştü. Fakat bekleyiş devam ediyor. İki tarafta da hem kapının bahçede bir grup var, milletvekilleri ve partiler, hem de kapının dışında, bahçenin dışında bizim bulunduğumuz noktada yine CHP'li milletvekilleri ve partiler söz konusu. İki tarafta bekleyişini sürdürüyor. İki tarafta oldukça kararlı. Özgür Özel hiçbir şekilde parti terk etmeyeceklerini ifade etmişti. Öyle ki bayramı da burada geçireceklerini söyledi, yaptı o değerlendirmede. Ancak bayram gelmeden bu gelişmeler yaşandı. Grup buraya geldi ve kısa süre içerisinde Arbede'de yumruklaşmaya varan Arbede'de yaşandı. Yeniden buradaki grup içeriğiyle içerideki milletvekilleriyle iletişim kurmaya çalışacak. Bu iletişim neticesinde de bir müzakere, diyalog zemini olur mu onu yaratmaya çalışacak milletvekilleri. Onun olması halinde her konunun, her başlığın ele alınacağını ifade ettiler. Dolayısıyla görüşme, olası görüşme oldukça önemli. Tabii bizler de bunu yakından takip ediyoruz. Tansiyonun artmaması için, herhangi bir olumsuz durumun olmaması için iki tarafında çabaları oluyor. Zaman zaman gerginlik yaşandığı takdirde araya derhal milletvekilleri giriyor ve bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Toparlayacak olursak eğer mutlak mutlak kararın ardından artık 3 gün geride kaldı. 4. güne girdik. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, milletvekilleri buraya geldi ve genel merkezin tahliye edilmesini istedi. Milletvekillerinde olduğu bir grup burada yaklaşık bir saatlik bir bekleyiş gerçekleştirdi. İçerideki milletvekilleriyle görüşler, sadece milletvekilleri içeri girsin, konuşalım dediler. Fakat bu talep karşılık bulmadı. Bulmayınca da yolun karşısına geçtiler ve burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Önümüzdeki dakikalarda buradaki heyetin tekrar içeriyle temas kurmasını bekliyoruz. Sonra da Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik'in de bir talep yazısı yazdığını ifade edelim emniyete. Genel merkezin mahkeme kararı çerçevesi kendilerinin teslimi noktasında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. Tüm teşkilatların mahkeme kararına uyması noktasında talebi, çağrısı oldu. Parti kültüründe yakışmayan davranışlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Aksi davranışlarda bulunanlar hakkında da işlem yapılacağını söyledi diyelim ve sözü genel merkeze tekrar size bırakalım.
1: Efendim, Mahir Kılıç Habertürk editörü aktardı. Yaklaşık 2,5 saattir aslında Mahir anlatmaya devam ediyor. Orada yaşanan gerginliği sabah 8 sıralarında bir arbede yaşanmıştı tahliye söz konusu olduğunda. Peki şu an son durum nedir? Sıcak iki gelişme var. Birincisi şu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP Genel Merkezi'nin teslimi için emniyetten işlem talep etti. Bu yönde bir talebi oldu. Az önce sizinle de paylaştık. İkinci önemli mesele de şu, yine sıcak gelişme: Kılıçdaroğlu teşkilatlara çağrıda bulundu ve mahkeme kararına uyun dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle, basın danışmanı Atakan Sönmez paylaştı. Kılıçdaroğlu diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ediyorum dedi. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır dedi Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada. Teşkilatlara mahkeme kararına uyun diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı da yine bir dilekçe verdi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne. Sabahtan bu yana yaşanan o gerilimi anlatıyor dilekçede ve diyor ki bizim genel merkeze girmemiz engellendi yönünde aslında bir açıklama. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır diyor avukat Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı. Ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden talebi de şu yönde: tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca ve yapıcı bir diyalog kurulmaya çalışılmasına rağmen sonuç alınmadığı anlaşıldı. Bu nedenle parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz diyor. Şimdi hem Emniyet Müdürlüğü'ne, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne verilen böyle bir dilekçe söz konusu, hem de Kılıçdaroğlu'nun teşkilatlara yönelik mahkeme kararına uyun ifadesi söz konusu. Peki bu açıklamalar acaba bir karşılık buldu mu? Henüz bir karşılık bulduğunu hakikaten söyleyemeyiz. Çünkü gerginlik o noktada devam ediyor. Tansiyon düşmüş olsa da. Şimdi gelin bir tekrar Serkan Şimşek'e dönelim. O da sabahtan bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde, konutunun önünde bizi bekliyor. Serkan, bir önceki dilimde seninle konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama var mı diye sana sormuştum. Henüz gelmedi demiştin. İşte o açıklama geldi. Detayları senden dinleyelim.
2: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu basın danışmanı Atakan Sönmez'in sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı Kübra Nur Uslu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim dedi Kılıçdaroğlu. Ayrıca örgüt kültürünü

0: ve disipline aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim dedi. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamayı basın danışmanı Atakan Sönmez'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Şimdi çok sıcak bu yayını gerçekleştirirken Ankara Valiliğinden de bir açıklama geldi. Hemen o açıklamayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nin gereğince Cumhuriyet Halk Partisi vekili avukat Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru başvuruyla mahkeme kararına uyulmadığı belirtilmiştir. CHP vekili avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir dedi. Şimdi Ankara Valiliği'nin yaptığı bu açıklamanın biraz ayrıntılarını paylaşalım. Aslında bu açıklamanın öncesinde Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bir dilekçe, bir yazı gönderdi. Dilekçede ise emniyet görevlilerin 36. Bölge Mahkemesi'nin yani bu mutlak putlan kararına uyması yönünde, uymayanlarla ilgili de gerekli işlemlerin yapılması yönünde talep arz etti Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ve bu açıklamanın ardından da biraz önce Ankara Valiliğinden bu açıklamayla ilgili yanıt geldi ve Celal Çelik'in bu başvurusunun değerlendirildiğini ve bu konuda da mahkeme kararına uyulması için emniyet görevlilerine talimat verildiği ifade edildi. Oldukça sıcak bir açıklama. Bir kez daha altını çizelim. Avukat Celal Çelik, kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, mutlak butlan kararına uyulması yönünde ve mutlak butlanın kararına uyulmadığı için de uymayanlarla ilgili, talimata uymayanlarla ilgili polislerin ve oradaki tüm aslında güvenlik güçlerinin gereğini yapmasını talep etti Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden. Ankara Valiliğindense bu talebe bir yanıt geldi ve konuyla ilgili polislere, emniyet görevlilerine gerekli talimatın verildiği paylaşıldı. Şimdi biraz önce bahsettiğim Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına bir kez daha dönecek olursak, Atakan Sönmez'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı Kılıçdaroğlu, örgüt kültürüne, disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını rica ederim dedi. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti. Şimdi ise işte o gerekli tedbirlerle ilgili de somut adımlar aslında gelecektir. Çünkü avukat Celal Çelik ilk etapta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir yazı gönderdi. Bir talepte bulundu aslında ve o talebin ardından Ankara Valiliğinden yanıt geldi. Avukat Celal Çelik'in bu talebinin değerlendirildiği ifade edildi. Ardından taleple ilgili karara uymayan kişilerle ilgili gerekli talimatın yapılması noktasında, gerekli işlemlerin yapılması noktasında da polislere talimat verildiği paylaşıldı. Bizler şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Bu noktada henüz bir hareketlilik yok. Daha önceki saat dilimlerinde de aktarmıştık, bir güvenlik önlemi alınmış durumda ama burada şu ana kadar belirgin bir ziyaret ya da bir başka şekilde bir temas bu sabahtan itibaren olmadı. Ama Kılıçdaroğlu'nun olayları, özellikle genel merkezdeki sıcak tansiyonu takip ettiğini biliyoruz ve bu konuda da ilk açıklaması biraz önce paylaşıldı. Karara uymayanlarla ilgili gereğinin yapılmasını talepte bulundu Kılıçdaroğlu ve ardından avukatı aracılığıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir talepte bulunuldu. Bu talebe yanıt geldi Ankara Valiliğinden ve mutlak butlan kararına uymayanlarla ilgili emniyet görevlilerinin gerekli işlemleri yapması noktasında İl Emniyet Müdürlüğü'nce talimatın verildiği paylaşıldı.
1: Evet efendim, Serkan Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünden aktardı. Peşi sıra sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dakika bilgileri geliyor. Daha birkaç dakika önce sizinle şunu paylaşmıştık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP Genel Merkezi'nin teslimi için emniyetten işlem talep etti, bir dilekçe verdi diye. Şimdi üzerinden kısa bir vakit geçtikten sonra Ankara Valiliğinden bir açıklama geldi ve valilik mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir ifadelerini kullandı. Peki bundan sonra ne olacak? Bu talimat doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nasıl hareket edecek? Bir yandan da CHP Genel Merkezi'nin önünden görüntüleri sizinle paylaşıyoruz. Polisler, çevik kuvvet orada güvenlik önlemlerini de sağladı. Bu talimat üzerine acaba bir adım atılacaksa nasıl bir adım olacak bu adım? Takip etmeyi de sürdürüyoruz. Her ne kadar sabahtan bu yana gerginlik oldukça fazla olsa da şu sıralarda çevik kuvvetin de o noktada güvenliği sağlamasının ardından tansiyon bir nebze düşmüştü. Fakat valilikten emniyete tahliye talimatı haberinin gelmesi tekrar gözümüzü elbette CHP Genel Merkezi'ne çevirdi. getirdi. Neler yaşanacak?

0: olacağını takip ediyoruz. Neler yaşanmıştı sabahtan bu yana? Bir isterseniz onu da hemen hatırlatalım ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için. Efendim sabah saat 8 sıralarında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan milletvekilleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP Genel Merkezi önüne gitti. Ve tahliye tebliğinde bulunmak üzere CHP Genel Merkezi önüne gitti. Fakat kapılar kapalıydı. İçeriye alınmadılar. Bunun üzerine bir gerginlik yaşandı. Arbede çıktı aslında tam da CHP Genel Merkezi önünde. Ne yazık ki biz yumrukların da konuştuğunu o noktada gördük. Ve bunun üzerine oraya gelen milletvekilleri biraz daha sakinleştirdi. Bu yine kapı önünde bulunan partilileri. Ardından oraya gelen milletvekilleri içeride bulunan Özgür Özel'e yakınlığıyla bildiğimiz içeride bulunan milletvekilleriyle aslında bir temas kurdu. Bir telefon görüşmesi yapıldı. Hatta o sırada Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ı gördük. Biz telefonda biz milletvekiliyiz, sadece milletvekilleri içeri girecek yönünde bir açıklamada bulundu. Fakat bir sonuç alınamadı. Uzun bir süre kapı önünde yaklaşık bir saat Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan milletvekilleriyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP Genel Merkezi kapısının önünde bekledi. Fakat o kapı açılmadı. Temaslar devam etti fakat bir sonuç alınamadı. Ardından bir saatin ardından orada bulunan milletvekilleri kapı önünden çekildi. Burayı terk etmiyoruz, yine burada olacağız ama geri çekiliyoruz dediler. Sonrasında temasların sürdüğünü elbette biliyoruz. Hem CHP Genel Merkezi içinde bulunanlar ve dışında bulunanlar arasında. Şimdi bir sonuç alınamadığı ortada ki peşi sıra Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten aslında bir dilekçe geldi. Ankara El Emniyet Müdürlüğü'ne o da dilekçesinde diyor ki tüm bu yaşananları anlatıyor, sabahtan bu yana yaşananları ve ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılamamıştır deniliyor ve bunun üzerine avukat Celal Çelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerekli işlemleri yapmasını talep ediyor. Nedir bu gerekli işlemler? Parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusundaki gerekli işlemler diyor avukat Celal Çelik dilekçesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği bu dilekçede. Şimdi görünen o ki dediğim gibi bu uzlaşı çabaları sonuçsuz kaldı ve ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne böyle bir dilekçede bulunuldu. Bu dilekçenin ardından da Ankara Valiliğinden bir basın açıklaması geldi ve açıklamada deniliyor ki mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir denildi. Şimdi bu talimat yeni, bu açıklama oldukça yeni. Kapı önünde biz çevik kuvvet ekiplerinin olduğunu biliyoruz. Emniyet Müdürlüğü'nden ekiplerin olduğunu biliyoruz. An itibariyle tansiyon düşmüş olsa da bu aslında çevik kuvvetin de orada güvenlik önlemlerini sağlamasıyla yaşandı diyebiliriz. Valilikten gelen bu talimat nasıl uygulanacak? An be an işte onu takip ediyoruz. Bu arada Mahir Kılıç da o noktada bekliyor. Mahir, çok sıcak bir gelişme, valilikten de emniyete tahliye talimatı geldi. Peki şimdi ne olacak?
1: Değerlendirme geldi ve önümüzdeki saatlerde belki de dakikalarda emniyet müdürü, emniyet mensupları buraya gelecek ve içeriye mahkeme kararıyla birlikte girmeleri söz konusu olacak. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yaptığı başvuruda tüm emniyet çabalarına, çalışmalarına rağmen içerideki emniyetlikler tarafından genel merkeze alınmadıklarını ifade etmişti. Ve mahkeme kararı çerçevesinde genel merkezin kendilerine teslim edilmesi noktasında emniyetin gerekli işlemleri yapmasını talep etti. O yazı çerçevesinde Ankara Valiliği de emniyete talimatta bulundu. Yapılan kısa bir açıklama var. Ankara Bölge Adli Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı hatırlatıldı ve Celal Çelik'in başvurusuna da atıfta bulunuldu ve bu başvuru çerçevesinde şu ifadeleri kullanıldı. Mahkeme kararı yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir dendi. Valilik tarafından yapılan açıklamada bu şu demek: valilik emniyete, Ankara İl Emniyetine gerekli işlemlerin yapılması için, yani genel merkezin boşaltılması için talimat verdi. Zaten karar çıktıktan sonra da kısa süre içerisinde çok sayıda polis buraya gelmişti. Burada bekleşimi sürdürüyordu. Önümüzdeki saatlerde, belki dakikalarda biraz daha fazla sayıda polis göreceğiz burada ve mahkeme kararı çerçevesinde genel merkezin tahliyesi için onlar içeriye girecek. İstanbul İl Binası'nda da benzer bir durum yaşanmıştı. Polis eşiğinde içeriye girilmişti. Bu defa o tablo yaşanır mı yoksa

0: sakin bir şekilde genel merkez teslim edilir mi? Onu da önümüzdeki dakikalarda göreceğiz.
1: Peki bahçenin öte tarafında durum nedir Mahir? Yani bahçenin dışında, o kapının dışında CHP genel merkezinin önünde polislerin olduğunu biliyoruz. Çok sayıda polis ekibi de var. Diğer tarafta Özgür Özel'i destekleyen partililer bahçedeler mi? Orada bir gerginlik yaşanıyor mu?
0: Onlar da bahçedeki bekleşlerini sürdürüyorlar. Milletvekilleri, parti meclisleri, MHK üyeleri içeride onlar terk etmeme noktasında kararlı olduklarını

0: diyorlar ve bu butlan kararını en başından beri tanımadıklarını net bir şekilde söylediler. Genel Başkan Özgür Özel de terk etmeyeceklerini ifade etmişti. Ancak bu olaylar yaşanmamıştı bu açıklama yapıldığında. Bundan sonra içeride nasıl bir karar verilir onu da dediğim gibi önümüzdeki dakikalarda göreceğiz.
1: Pekala efendim, Mahir Kılıç Habertürk editörü aktardı. Sabahtan bu yana aktarmayı da sürdürüyor. Yine sıcak gelişme olunca hemen Mahir Kılıç'a döneceğiz. Bu arada Ankara temsilcimiz Nasuhi Güngör bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.

0: Dolayısıyla da bu taraftan yani hem hukuk hem de hukukun uygulanması anlamında kolluk kuvvetleri harekete geçmiş durumda. Sabahın erken saatlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin partiye girmesine dair bazı sorunlar, tartışmalar çıktı, yaşandı. Partinin önünde bazı otobüsler var. Bu otobüsler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi resmi kurumsal otobüsleri değil. Onu da bir altına çizelim. Dolayısıyla toplanan bir kalabalık var. Kübra Nur her kalabalığın olduğu yerde karşımıza çıkabileceği gibi burada da yani istenmeyen hadiseler olmaması için öncelikle her iki tarafın da sağduyulu davranması gerekiyor. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisini temsil eden insanların eliyle mahkeme kararına uyulması noktasındaki çağrısı devam ediyor. Bu çağrının uygulanması noktasında da öyle anlaşılıyor ki bu direnç ya da direniş devam ederse kolluk kuvvetleri sürece müdahil olacaklar. Kılıçdaroğlu'nun bir uyarısı daha var. Yani örgüt kültürüne uygun davranın, talimata aykırı davrananlarla ilgili de gereken yapılacak diye yani parti içi disipline işaret eden bir tarafı da var bu işin. Ama anlaşıldığı kadarıyla tekrar söylüyorum, içeride bulunan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, şu anda grup başkanı olan Özgür Özel'e yakın olan milletvekilleri dışarı çıkmama ve yani o teslimi yapmama konusunda daha doğrusu kendilerine tebliğ edilen kararı tebliğe almama konusunda direnişlerini sürdürüyorlar. Umarız tatsız hadiseler olmaz. Zaten şu ana kadar olanlar da çok güzel hadiseler değil ama daha fazla büyümeden bu iş hukukun gereğince yerine gelir. Yani dün mesela şöyle bir gelişme oldu. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri toplandılar. Özgür Özel'i grup başkanı olarak seçtiler. Aslında bu bir yanıyla da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul anlamına da geliyor. Ondan sonra acaba atmosfer yumuşayabilir mi diye Ankara'da da beklenti vardı. Hatta ben sabahın erken saatlerinde Kılıçdaroğlu'na yakın ekipten bazılarına şunu sordum. Hani neden pazar sabahı erken saatte böyle bir şey yapıldı, hani gelindi. Bir kere muhataplarının bundan haberdar olduğunu ifade ettiler. Diğer yandan da pazar erken saatlerde gelmenin hani çok fazla kalabalık sıkıntı olmadan bu sürecin gerçekleşmesine dair bir adım olduğunu ifade ettiler. Ankara'daki genel toplu durum böyle şimdilik Kübra Hanım.
1: Şimdi biraz önce siz de hatırlattınız, İstanbul İl Başkanlığı'nda ne yazık ki hakikaten kötü hadiseler yaşanmıştı. Dolayısıyla burada da direnişin devam etmesi noktasında Özgür Özel ve ekibinin benzer görüntüleri görebiliriz. Bu görüntüleri vermemek istiyor her iki tarafta aslında. Her iki taraftan da bu yönde açıklamalar geliyordu. Tam da şu sıralar önemli. Herhalde bir temasta sürüyordur, öyle değil mi? Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında en azından doğrudan olmasa da dolaylı olarak. Ne dersiniz? Bu temasların neticesinde belki de bir uzlaşı görebilir miyiz o görüntüleri vermemek için? Siz hangi tarafa daha yakınsınız?
0: Evet. Şimdi hangi tarafa yakınsınız derken
1: yani şu manada, özür dilerim. Gerginliğin oluşacağı mı, uzlaşının oluşacağı mı tarafı kastetmiştim.
0: Tamam.
1: Kusura bakmayın.
0: Yok, ben de gerginin ortamı içinde küçük bir latife olsun diye söyledim zaten. Şöyle ki, şimdi burada umarım gerginlik büyümez. Taraflar arasında aslında senin altını çizdiğin nokta şöyle önemli. Yani doğrudan pek temas olmadı şu ana kadar kısa bir telefon görüşmesinin dışında. Dün de Özgür Özel hani bir kurultay kararı alınmadığı sürece de bizim yapabileceğimiz bir şey yok, herhangi bir şekilde adım atmayı düşünmüyoruz mealinde açıklamalar yaptı. Dolayısıyla burada bir kilitlenme hali var. Bu kilitlenme halini iki tarafın kendisine gönderdiği, birbirine gönderdiği aracılar. Mesela Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın şu ana kadar Özgür Özel tarafından alınan kararlara, ilan edilen çağrılara uymadı ve Sayın Kılıçdaroğlu adına da bir anlamda bir elçilik, bir temas trafiği yürüttü. Şu anda da dolaylı olarak yürüyen temaslar var fakat bunlar çok güçlü, sonuç alıcı gibi görünmüyor maalesef. Yani o tarafını da söyleyeyim. Çünkü maalesef hani izleyici de takdir edecektir ki şu görüntüler Türkiye'de hiç kimseyi mutlu eden görüntüler değil. Yani siyasetin buralarda bu şekle gelmesinden kimse hoşnut değil. Belki yani dediğin noktada hani o temaslardan biri sonuç verirse bu kalabalıkların belki çekilip doğrudan milletvekilleri, parti yöneticileri karşılıklı olarak görüşeceği bir zemin ortaya çıkabilir mi diye sordum. Ancak iki taraftan da buna dair şimdilik hani umut ışığı olan bir açıklama alamadım Kübra Hanım.
1: Bu arada ilk önce aslında Özgür Özel ben burayı terk etmeyeceğim, bayram boyunca da burada olacağım demişti ama dünkü mesela kapalı grup toplantısında genel merkezden çıkması halinde mecliste çalışmalarına devam edeceğine yönelik bir söylemde bulunduğu da gelmişti. Şimdi biz bu ifadeyi duyunca şöyle düşünmüştük aslında, grup başkanı da seçildi. O halde plan bu mu? Yani ben gider ve mecliste çalışmalarımı sürdürürüm yönünde bir plan mı var diye. Ne dersiniz? Bundan sonraki adımda uzun vadede, yani nihayetinde buradan aslında Özgür Özel'in çıktığını görürsek biz mecliste Özgür Özel'i, bir manada genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu göreceğiz mesela?
0: Şimdi İstanbul İl Teşkilatı'nda da benzer bir şey olmuştu. Yani

0: iki başlılık meselesi. Daha sonrasında da ya şöyle pratiğin hukuka hakim olması söz konusu olmaz elbette. Yani sonuçta hukuk bu karar var ortada ve bu kararla ilgili de iki noktada başvurusunu yaptı Özgür Özel ve arkadaşları. Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yapıldı ve Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruyu reddetti. Yargıtay ile ilgili bir süreç var ama onun öyle çok kısa sürede sonuçlanıp istinaf mahkemesinden çıkan kararın lehine ya da aleyhine bir durum sergilemesi şu an için söz konusu olmaz. Yani çok kısa bir sürede olmaz. Mutlaka bir karar çıkacak elbette ve mutlak surette de bağlayıcı olacak. Ancak BAM diye kısaca söylediğimiz bölge adliye mahkemesinin verdiği karar kesin olarak tedbirleri ifade etmiş. Alınan tedbirler etrafında da hukuken bazı şeylerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu durum bir iki başlılık ortaya çıkarır mı? Hani senin düne dair işaret ettiğin nokta. Yani bir taraf genel merkezde çalışır, öbür taraf partide. Şimdi iki tarafta da milletvekilleri var. O tarafına bakalım. Bir diğeri şu aslında. Burada sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak tedbiren gelmesi değil, aynı zamanda Özgür Özel'in yanı sıra partinin diğer yönetim kurullarının, yönetici organlarının da kurultay itibariyle belirlenen görevsizliğine hükmedildi. Şu anda onlar görevde değiller. Dolayısıyla alacakları kararlar, parti meclisi toplamak, diğer noktalarda adım atmak vesaire bunların hukuki bir karşılığı olmadığına dair de kuvvetli bir görüş var. Yani zaten mahkeme kararıyla partinin yönetici organları artık görevini sürdüremez haldeler. Bunları yeniden Sayın Kılıçdaroğlu süreçte inşa edecek. Böyle bir noktadayız şu anda.
1: Nasuhi Bey, çok fazla sorun var. Bugün neler yaşanacağını merak ediyoruz. Sizinle an be an takip etmek istiyoruz. Yargıtay süreci, bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu nasıl adım atacak, Özgür Özel nasıl adım atacak? Hakikaten sanki bir dönüm noktasındayız, eşikteyiz. Müsaadenizle evet, kısa bir ara verelim, ardından devam edelim efendim. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Haber Türk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 11'e geliyor. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim oldukça hareketli bir sabaha uyandık. 8'den bu yana tüm yaşananları sizinle paylaşıyoruz. İşte tam da ekranlarınızdaki bu görüntüler sabah 8 sularında çekilen görüntüler, kaydedilen görüntülerdi. Neler yaşandı burada? CHP Genel Merkezi'nin önü burası. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen, bunu ifade eden milletvekilleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP Genel Merkezi önüne geldi. Tahliye tebliğini iletmek üzere ve o sırada CHP Genel Merkezi önünde bulunan partililer arasında bir arbede yaşandı. İşte o arbededen geliyor görüntüler. Şimdi sabah 8'de bunlar yaşandı. Ardından üzerine pek çok şey de oldu ve Mahir Kılıç'la Serkan Şimşek de tüm olanları bize aktardı. Önce bir tekrar Mahir Kılıç'la başlayalım. Çünkü Mahir, an itibariyle bir sakinlik söz konusu, arkanda öyle görüyorum, ama valilikten gelen, emniyete verilen bu yetkiyle birlikte, yani tahliye talimatı yetkisiyle birlikte emniyet güçlerinin biz CHP Genel Merkezi'ne girdiğini mi göreceğiz? Neler yaşanıyor arkanda?
1: Evet, önümüzdeki dakikalarda ya da saatlerde bu meydana gelebilir. Tabii ki önce emniyet mensupları içerideki milletvekilleriyle, görevlilerle bir görüşme gerçekleştirecek. Tahliyenin gerçekleştirilmesi noktasında mahkeme kararı hatırlatacak. Bir yandan da içeride ve dışarıdaki gruplar arasında bağrışmalar devam ediyor. Dikkatim oraya kayıyor zaman zaman. Önce emniyet mensupları mahkeme kararını ve valinin yazısını göstererek, aynı zamanda Celal Çelik'in başvurusunu göstererek genel merkezin kendilerine teslim, genel merkezin boşaltılmasını, Kılıçdaroğlu yönetimine teslim edilmesini isteyecek. Bunun gerçekleşmemesi halinde burada çevik kuvvet devreye girebilir. En başından beri İstanbul'daki durumun, yani evet şu an zannedersem emniyet mensupları içeri doğru geçiyor. Burada bizler de İbrahim Tozbel'le birlikte o noktaya doğru geçiyoruz. Boşaltılması noktasında talep olacak emniyetin. Evet, emniyet müdürleri burada. Dediğim gibi Celal Çelik, Kılıçdaroğlu avukatı başvuruda bulunmuştu. Genel merkezin kendini teslim etme noktasında ittirmeden yapabilir. İttirmeden olur. İttirmeden. Emniyet müdürü burada. Bu efendi gergin. Onlar da evet şu an genel merkeze girecekler. Celal Çelik'in bir başvurusu vardı. Mahkeme kararı çerçevesinde tüm iyi niyet çabalarına rağmen milletvekillerin içeri alınmadığını ifade etmiş ve emniyetin bu noktada gerekli işlemi yapmasını talep etmişti. Bu yönde bir yazı yazmıştı. Bunun üzerine Ankara Valiliği de kısa bir açıklama geçti. Emniyete bu noktada talimat verildiğini ifade etti Ankara Valiliği ve bu açıklamanın üzerinden bir saat geçmeden de polisler, polis ekipleri burada genel merkeze girecekler birazdan ve mahkeme kararını hatırlatarak genel merkezin Kılıçdaroğlu yönetimine teslimini isteyecekler. Tahliye edilmesini isteyecekler. Şu an burada kapıda bekliyorlar. Saatler önce CHP'li milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP'li milletvekilleri buradaydı. Onlar içerideki milletvekilleriyle görüştü ve bir görüşme, bir diyalog zemini kurulması noktasında talep

0: vardı. Yaklaşık bir saatlik bir görüşmenin telefon trafiğinin neticesinde bu talep yerine gelmedi. Evet, arka tarafa doğru geçiyor polisler gördüğü kadar ama bekliyoruz, bizler de buradayız. Milletvekillerinin içeri girme talebi karşılık bulmayınca vekiller buradan ayrıldı. Yaklaşık 50 metre mesafedeki karşıda bir noktaya geçtiler. Orada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Sabah saatlerinde gerginlikler de yaşandı. İlk etapta saat 7.30 sularında Kılıçdaroğlu destekleyen bir grup buraya geldi. Genel merkezin bahçesi grupla aralarında yumruklaşmaya varan bir gerginlik oldu. Daha sonra Kılıçdaroğlu destekleyen milletvekilleri yanlarındaki partilerle birlikte buraya geldi. Evet, yeniden basın mensupları kapıdan uzaklaşması yönünde bir talep olacak galiba. Evet. Emniyet müdürleri yeniden kapıdan uzaklaştı. Evet, sabah saatlerinde gerginlik yaşandı demiştik. O gerginlik milletvekillerinin araya girmesiyle son bulmuştu. Fakat ikinci bir gerginlik de yaşandı. Evet, bu noktada bir temas kurulmaya çalışılıyor galiba. Grup başkan vekili Murat Emir burada. Evet, bir... Şu anda Grup Başkan Vekili Murat Emir. Konuşuyorlar. Murat Emir'i görüyorum. Aynı zamanda Özgür Özel'in koruma müdürü de burada.
1: Çünkü öbür kapıdan
0: temas kurulmaya çalışılıyor. O... Özgür Özel ya da diğer grup başkan vekilleri kurmaylarla görüşüyor olabilir. O olumlu karar çıkması halinde
2: biz bu haksız, hukuksuz kararı tanımadığımızı ve tanımayacağımızı defalarca söyledik. Bize bugün yapılanlar aslında demokrasiye darbedir, halk iradesine darbedir, sandığın kaçırılmasıdır. Bütün bununla birlikte biz yine de olgun davranmaya, demokrasiye uygun davranmaya, kamu düzenini bozmamaya ve özellikle de güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmemeye çalışan ve sorumlu davranan taraf olduk. Her zaman iletişimden yana olduk. Baba ocağımızı korumasını biliriz ama baba ocağımızla ilgili önemli kritik görüşmeleri de her zeminde yapmaktan çekinmeyiz dedik. Ancak bu sürece uymayıp sabah saatlerinde bulabildikleri mafyavari insanlarla, Cumhuriyet Halk Partili olmayla hiçbir ilişkisi olmayan insanlarla meydan okurcasına ve zorbalıkla girmeye çalışıldı. Biz bunu engelledik. Püskürttük. Yine denerlerse yine püskürttük. Ancak burada hiçbir güvenlik gücümüze bir saygısızlık yapılmaması için, hiçbir içerideki arkadaşımızın burnu kanamasın diye, hiçbir polisimize en ufak müdahale olmasın, hiçbir güvenlik gücümüzün üniformasında ufacık bile bir yırtık olmasın diye bir iletişim sürdürüyoruz. Ve bunun gereği olarak da arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Olumlu, olgun, Türk demokrasisine yakışır bir sonuç almaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim.
1: Bir valilik kararı var. Tahliye ile ilgili.
3: Var. Şu anda sizler milletvekilisiniz. Özgür Özel milletvekili. Yani bu genel merkezden birçok milletvekilinin emniyet ya da kolluk gücüyle tahliyesi, yani görülmüş bir şey değil. Nasıl öyle bir görüntü olacak ya da yani öyle bir şey olacak mı? Polisin şimdi girme yetkisi de var genel merkeze. Neler yaşanabilir burada?
2: Biz burada Türkiye'ye yakışır, bu ülkenin 80 yıllık çok partili rejimine yakışır, 100 yıla aşkın demokrasi deneyimine yakışır bir gün yaşanmasını ve bu sorunun olgunlukla ve demokrasinin ve hukukun kazanacağı şekilde çözülmesi için gerekli olgunluğu ve çabayı gösteriyoruz.
4: Murat
2: teşekkür
4: Bey,
2: ederim arkadaşlar.
4: Ondan sonra ben ve Mustafa Adıgüzel buradalar ve onların şöyle bir iddiası var. Biz aslında buraya

0: polis de gelmeyecekti ama bizimle müzakere edilmediği için avukat hukuki yollara başvurdu diyorlar. Buna bir yanıtınız olur mu?
1: Biz elbette ki müzakere ettik. Biz bugün öğlen saatlerinde buluşmak üzere müzakere ettik. Dolayısıyla da biz onları müzakere için bir yerde, yani genel merkezde de değil, bir yerde buluşalım, konuşalım. Bu sorunları özellikle kurultay tarihini tartışalım, bir noktaya getirelim ve Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir gün yaşamasın diye gerekli çabayı sarf ettik. Dolayısıyla o süreci bir kenara bırakıp, bugünkü görüşmeleri bir kenara bırakıp, hiç sözleşilmemiş gibi yapıp, bir an evvel gece yapılan telefon görüşmeleri üzerine sabah saatlerinde birileriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına dayanmayı doğrusu zorbalık sayıyoruz ve özellikle de buraya diyalog için gelinmiş iddiasını da asla doğru bulmuyoruz. Kesinlikle gerçek dışıdır. Diyalog yapmaya gelen, diyaloğa ihtiyacı olan taraf bu şekilde gelmez. Bizlerin bu arkadaşlarımızla birlikte milletvekilliği yaptık. Arkadaşlığımız var, mücadele yoldaşlığımız var. Her zaman her yerde görüşebilecek, bu konuları ayrıntılı tartışabilecek insanlarız. Ancak bu şekilde gelinmiş olması, asıl niyetin anlaşmak değil, uzlaşmak değil, gövde gösterisi yapmak ve onların arkasından gelecek güvenlik güçlerine alan açıp onun üzerinden buradaki kadroları peşinen suçlu ilan etmek olduğunu hepimiz görüyoruz.
2: Emniyet zorla girerse, emniyet zorla girerse ne yaparsınız?
1: Şöyle, yani hiç bu ayrıntılı konuşmaya gerek yok. Biz tekraren söylüyorum, bugünün demokrasi adına kara bir gün olarak değil, tam tersine demokrasi için bir adım atıldığı ve hiç kimsenin burnunun kanamadığı bir gün olması için uğraşıyor.
3: Doğrudan Kemal Bey'le bir temas olacak mı?
1: Arkadaşlar.
4: Teşekkür ederim. İlerle, ilerle,
5: ilerle. Başkan Vekili Murat Emir az önce ekranlarınızdaydı. Önemli açıklamalarda bulundu. Emniyet zorla girerse ne yapacaksınız sorusuna da yanıt verdi. Aslında şöyle, öncesinde yaptığı açıklamaya biraz değindi ve iletişimi sürdürüyoruz bir yandan, kimsenin burnu kanamasın diye demişti. Mahir Kılıç hala o noktada, hemen detayları ondan dinleyelim Mahir. Tekrarlayalım neler yaşanıyor şu an. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan milletvekilleri ve avukatı sabah saatlerinde buraya gelmişlerdi. CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi konusunda tahliye tebliğini iletmek üzere. Fakat kapılar kapalıydı, içeriye alınmadılar. O noktada bir takım temaslar sağlandı. Yani dışarıda bulunan milletvekilleri içeride bulunan milletvekillerini telefonla aradı. Biz milletvekiliyiz, içeriye girmek istiyoruz yönünde konuşmalara da biz şahit olduk. Fakat bir sonuç çıkmadı. Sonuç çıkmamasının ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir dilekçe verdi ve bu konuda emniyetin destek vermesini talep etti. Ardından valilikten bir açıklama geldi ve bu talimat iletilmiştir Emniyet Müdürlüğü'ne diye. An itibarıyla da CHP Genel Merkezi önündeki çevik kuvveti görmek mümkün. Polis tahliye için CHP Genel Merkezi önünde bekliyor. Peki nasıl gerçekleşecek bu tahliye? Murat Emir biraz önce CHP Grup Başkan Vekili ekranlarınızdaydı. O da güvenlik gücümüze bir saygısızlık yapılmasın diye, kimsenin burnu kanamasın diye iletişimi sürdürüyoruz dedi. Yani hala an itibariyle bir iletişimin sürdüğünü söylemek mümkün. Fakat gerginlik düşmüş değil. CHP'ye yakın, Özgür Özel'e yakın kaynaklarda yine bahçe içerisinde beklemeyi sürdürüyor. Murat Emir de aslında bahçede bulunan o bahçe kapısının ardından bu açıklamayı yaptı dışarı çıkmadan. Ve bu arada şu an polis ekiplerinin kapıya doğru ilerlediğini görüyoruz. Şimdi talimat gitmişti valilikten emniyet müdürlüğüne ve şu an canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. CHP Genel Merkezi önünden geliyor görüntüler. Polis ekipleri kapıya doğru ilerliyor. Basın mensupları biraz daha geriye alınıp polis ekiplerinin de kapıya doğru ilerlediğini görüyoruz. Az önce polis ekiplerinden yine birinin kapı önüne geldiğini, ardından tekrar geri çekildiğini görmüştük. Şimdi tekrar hatırlatalım. Valilik aslında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir talimat verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı bir dilekçe yazmıştı Emniyet Müdürlüğü'ne. Tüm çabalara rağmen boşaltılmıştı.

0: atılmamıştır genel merkez diye. Dolayısıyla emniyet müdürlüğünden bir destek talep etmişti. Bunun üzerine valilik de emniyet müdürlüğüne talimat verdi ve kapı önünde çevik kuvvet ekipleri bekliyor. Peki bundan sonra ne olacak? Çevik kuvvet ekipleri içeriye nasıl girecek? Bir uzlaşı söz konusu olur mu? Tabii akıldaki sorular bunlar ve bunlara da içeride bekleyen CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir cevap verdi. Az önce tam da o bahçe kapısının, otopark kapısının arkasından seslendi. O da biz kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz. Güvenlik güçlerimizin saygısızlık yapılsın istemiyoruz. Bunun için iletişimi sürdürmeye devam ediyoruz dedi. Buradan hala bir temasın sürdüğünü söylemek mümkün, fakat Kılıçdaroğlu'ndan da yaklaşık yarım saat kadar önce gelen açıklamayı da hatırlatmak gerekir. Çünkü Kılıçdaroğlu mahkeme kararına uyun diyor. Hatta teşkilatlara sesleniyor mahkeme kararına uyulması için. Şimdi tam da Nasuhi Güngör'le, Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le konuşuyorduk. Yeni gelen bilgiler üzerine bu yaşananları da değerlendirelim isteriz. Efendim şöyle ki, Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararına uyun diyor. Valilikten emniyete böyle bir talimat gidiyor. Murat Emir bir yandan biz iletişimi sürdürüyoruz diyor. Hakikaten gelen farklı açıklamalar ve gerginliğin de had safhada olduğunu söylemek mümkün. Nasıl değerlendirelim bu görüntüleri?
1: Evet, Sayın Emir'in açıklamalarından tekrar merhaba bu arada. O kadar dinamik akıyor ki selam vermeden devam ediyor.
0: Evet, kusura bakmayın.
1: Rica ederim. Yok, ben kendim için söyledim. Sayın Emir'in açıklamalarından yeni bir şey öğreniyoruz. O da yani üçüncü bir yerde, bir mekanda bir araya gelme konusunda bir iletişim olmuş, bir öneri olmuş. Ama anladığım kadarıyla bu kabul görmemiş. Fakat orada söylediği bir şey zaten bunun kabulünün de imkansız olduğunu ifade ediyor bir yandan da. Çünkü diyor ki yani biz bir kurultay kararı almadan herhangi bir şekilde uzlaşma ya da görüşme anlamında adım atmayacağız. Dolayısıyla aslında müzakereden söz edilirken ortada kilitlenmiş bir hal olduğu da çok açık. Yani çünkü Kılıçdaroğlu tarafının şu ana kadar kurultayla ilgili söylediği tek şey uygun zaman. Bu tarafın söylediği ise en erken zaman. Yani bu iki talebin aynı olduğunu asla söyleyemeyiz. Hatta ilk günden itibaren şunu söyledim ben, bu erken zaman ve uygun zaman arasındaki fark bu iki tarafın çekişmesinin de aslında kodu haline geldi. Peki ne olacak? Ya şimdi bir kere şunu söyleyelim. Yani burada emniyetin de belli temaslar yürüttüğü görünüyor. Yani nedir o? İşte yani bize verilen bir talimat var, elimizde de bir yetki var. Yani bu yetkiyle burayla ilgili gereğini yapmak durumundayız diye. Şimdi onlar da istiyorlar ki mutlaka, yani hiç kimse böyle bir görüntü ortaya çıksın istemez. Orada bir arbede görüntüsü olmasın. Benzer bir şeyi çok geniş bir çerçevede Sayın Murat Emir de ifade etti. Yani emniyet güçlerimize, güvenlik güçlerimize en küçük bir zarar, en küçük bir sıkıntı gelmesin istiyoruz dedi. Bunlar tabii ki fevkalade önemli sözler. Ama bunun için de artık yavaş yavaş adım atılması gerekiyor galiba. Benim mesela az önce aktardığım bir şey vardı bir önceki turda. Yani Kılıçdaroğlu tarafından gelen şu, yani biz erken saatlerde gelerek hani çok kalabalık olmadan bu süreç şekillensin istiyoruz. Bu tarafta ise bize öğleden sonra denilmişti diye bir durum var. Şimdi bu süreçte bunlarla çok karşılaşacağız Kübra Nuslu. Neden? Şu açıdan, iki tarafın verdiği bilgiler zaman zaman birbiriyle çelişecek. Zaman zaman birbirlerinin verdiği bilgileri tekzip edecekler. Bunları hep göreceğiz. Ama bugünkü herkesin beklentisi burada herhangi bir sıkıntı yaşamadan sürecin gerçekleşmesi. Kolay olacak mı? Ben Sayın Emir'in söylediklerinden bu konuyla ilgili daha ılımlı bir tavır. Yani biz demokrasi tarihimize geçecek kara bir gündür dedi ama gereken adımlar konusunda da tekrar bu emniyetle ilgili vurgusunu yaptı. Anladığım kadarıyla buradan bir çıkış olabilir. Yani milletvekillerin, Cumhuriyet Halk Partili yetkililerin, oradaki isimlerin. Ama şu anda gördüğüm manzara, yani bir şeye dikkat etmek lazım böyle zamanlarda. Bu tür zamanlar ve zeminler provokasyona çok açıktır. Yani siz oraya 5000 kişi getirirsiniz, sadece 5 kişi orada kötü niyetli olsa bambaşka şeyler ortaya çıkabilir. Nitekim ilk gün gece çok tatsız hadiseler yaşandı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin astırdığı bütün genel başkanların fotoğrafları arasında fotoğrafı indirildi. Üzerinde insanlar o fotoğrafı çiğnediler, kırdılar vesaire. Şimdi bunların hiçbiri güzel görüntüler değil. Bugün de öyle görüntülere sahne olmaksızın sürecin ilerleyebileceğine dair bir izlenim edindim. Ben Murat Emir'in söylediklerinden, önemli bir isim partide. Uzun zamandır sorumluluk üstlenmiş bir isim. Şu anda ben kalabalığa bakıyorum bir yandan. Orada bir hani hareketlilik var mı? Herhangi bir şekilde bir eylem noktasında. O da görünmüyor. Daha bir sükunet hali varmış gibi görünüyor.
0: Aslında şöyle galiba Nasuhi Bey, kapının dışında evet bir sükunet hakim. Çünkü çevik kuvvet dışarıda. Dolayısıyla sabahki yaşanan, evet, o gerginliği durdurdu. Şimdi de sakinlik var ama bir yandan da kapının içi...

0: var. Yani genel merkez aslında çok sayıda insan var. Günlerdir orada bekleyen evet. insanlar da var. Çok da kalabalık. Sizin de söylediğiniz gibi.
1: Bavullarla gelmişlerdi hatırlarsan. Evet. ilk gün görüntülerde. Yani bazı isimler orada, siyasetçiler var, çalışanlar var mı tam olarak bilmiyorum. Bavullarıyla geldiler ve biz burayı terk etmeyeceğiz diye. Ya bunlar demokrasinin kendi içinde, eylem kültüründe olabilecek işler. Yani o tarafını söyleyelim. Şiddete dair bir şey olmadığı sürece olabilecek işler. Hukuka aykırı olmadığı sürece, hukukun uygulamalarını engellemediği sürece kimse açısından bir sorun teşkil etmez. Yani şöyle, hani tabii ki orada emniyet güçlerinin varlığı, sükunet sağlama anlamında tabii ki önemli. Ama çok örnek de var maalesef, emniyet güçlerinin olduğu yerlerde de çok daha tatsız hadiseler yaşanabiliyor. Bu sükunet hali umarım korunur. Yani orada... Evet, kışkırtıcı bir şey görünmüyor şu an için söylüyorum. Şimdi tabii bütün bunlar devam ederken bir şey daha işaret etmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki grup var. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olarak tekrar görevine başlayacak. Diğer taraftan Özgür Özel tarafı var. Şimdi burada hukuk ve kolluk kuvvetleri var. Ya bir de medya var. Yani ben buradan hani bir pazar günü şu saatte ya Türkiye kamuoyuna şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani bizim yaptığımız işin, hani çok kolay hedefiz ya biz böyle. Gazeteciler şöyle aşağı yukarı bilmem ne falan filan. Ya zorluklarına şurada bir bakın ya. Yani bir siyasi partinin şu an iki ekibi var. Ben böyle müşkülendiğim, yani böyle bir şey yok şu an için tabii ki. Ayrı ayrı bilgiler almak, bunları check etmek, size doğru aktarmak. Üstelik bunu bu arbedelerin, bu patırtının, gürültünün içinde yapmak durumundasınız. Yani onu da bütün Türkiye kamuoyunun takdirine sunmak istiyorum. Yani evet. bizi de gözetsinler lütfen evet. bu konuda bir şeyler söylerken.
0: Evet, evet. Teyitli bilgiyi en doğru şekilde, en hızlı vermek için çalışıyoruz sabahtan evet. bu yana. Mahir Kılıç mesela sahadaydı. 8'den bu yana aktarıyor orada tüm yaşananları. Bunu da not düşelim. Şimdi efendim siz biraz önce en erken ve en uygun zaman vurgusu yaptınız. Hakikaten öyle. Evet. Yani Özgür Özel diyor ki biz en erken zamanda kurultaya gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki en uygun zamanda gideceğiz. En uygun zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında bir yıldır diyen var. Fakat Özgür Özel'e baktığımız zaman 40 gün dedi. Yani 40 gün içinde biz kurultaya gidelim dedi. Hatta şöyle söyledi. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir yüz yüze görüşmeniz olacak mı dedi. Eğer bir kurultaya ilişkin bir tarih duyarsam ancak o şekilde yüz yüze de görüşürüz dedi. Şimdi burada kırmızı çizgiler çekiliyor belli ki Özgür Özel tarafından. Yani biz kurultaya yönelik bir tarih istiyoruz. Bu da en kısa zamanda olmalı diye. Şimdi Murat Emir'in de açıklamaları biraz bununla da paraleldi. Bu kırmızı çizgiler esnetilir mi sizce? Çünkü Kılıçdaroğlu da hiç aslında bir kurultay tarihi verecekmiş gibi açıklamalarda da bulunmuyor. Yani önce bir arınma, bir süreçten bahsediliyor o tarafta da. Ne dersiniz?
1: Evet. Şimdi hani tek bir soru hakkım olsa bunu kullanırım desem yeridir. Yani şöyle ki ana soru bu. Yani bundan başka bir soruya aslında ihtiyaç yok süreci anlamak için. Şöyle başlayalım. Sayın Kılıçdaroğlu tarafının esasen hani kurultayın işte uygun zamanda yapılacağına dair ifadesinin bir anlam haritası var. O haritanın da 3 aşaması var. Hemen onları söyleyeyim. Perşembeden beri bilgi almaya çalışıyorum, üst üste koyuyorum. Birincisi delege yapısıyla ilgili bir değerlendirme yapılmış. Cumhuriyet Halk Partisi mevcut delege yapısıyla. Burada bir hani bir gün öncesinden, yani o mutlak mutlak kararının çıkmasından bir gün öncesinden bir arınma mesajı yolladı Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu. Dedi ki bir arınma gerekli. Bu arınma süreci yani mahalle teşkilatlarından ilçelere kadar, delege seçimlerine kadar birçok alandan başlayacak. İkinci aşamada il örgütlerine kadar devam edecek. Üçüncü aşamada bütün bunlar tamamlandıktan sonra kurultay kararı verilecek. Bu da zaten az önce senin söylediğin hani bir yıl, yani 8 ay 10 ay, yani yaz da geliyor, biraz öyle kolay olmuyor o teşkilat işlerini yapmak, kongreleri yapmak falan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu süreçler daha tartışmalı geçiyor, daha heyecanlı geçiyor, onu da söyleyeyim o yönüyle. O bakımdan bir yıla yakın bir süreç olabilir ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği uygun zaman meselesi. Şimdi diğer taraftan Özgür Özel ve arkadaşlarının ise zaten mevcut delege yapısıyla ilgili bir sorunları yok. Onlar bir an önce mümkün olan en kısa zaman diliminde bir kurultay kararının ilan edilmesini istiyorlar. Fakat söylediğim bir ifade yine burayı açıklıyor bence. Kırmızı çizgi. Yani şimdi müzakerelere kırmızı çizgiyle oturduğunuzda zaten müzakereye oturmuş olmuyorsunuz. Kendi çizgilerinizi anlatmaya oturmuş oluyorsunuz. O tarafı biraz uzlaşma ihtimalini çok zayıflatıyor. Zaten dün Sayın Özgür Özel çok net bir biçimde çıktı, konuştu ve bu olmadan herhangi bir şekilde adım atmayacaklarını da söyledi. Peki bütün bunlar, bu kırmızı çizgiler, böyle hani karşılıklı dirençler falan mahkeme kararının uygulanmasının önüne geçebilir mi? Hayır, geçmez. Yani mahkeme kararları bir şekilde uygulanır. İstanbul İl Teşkilatı mikro bir örnektir. Burada daha makro, daha büyük bir örnekle karşı karşıyayız. Ama tabii sonuçları itibariyle bu öyle hani İşte onlar genel merkez

0: terk ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu görevine başladı. Yeni yönetim kurullar vesaire şekillendi. Bunların ötesinde bir politik tartışma olarak da devam edecek. İşte o zaman biz yeni bir parti arayışı var mı? Başka aktörler var mesela şu anda hani konuşamadığımız zaman olsa da konuşuruz. Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, yani bütün bu isimlerin de burada nasıl pozisyon alacakları, nasıl davranacakları da çok belirleyici olacak. Çünkü parti önemli bir ağırlıkları var. Fakat iki yerel yöneticiden söz etmişken birisi şu anda yargılama sürecinde, diğeri de görevinin başında Sayın Yavaş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle partide 3 adım daha atması bekleniyor yaptığı çalışmalar neticesinde. Birincisi siyasetin finansmanı konusunda ve ikincisi onunla bağlantılı olarak siyasetin etik boyutları konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti içinde ciddi eleştirileri var. Bu noktada harekete geçmek, hani az önce söylediğimiz arınma bunlarla ilgili. Fakat
1: hatta çok
0: üçüncüsü de
1: da
0: şu.
1: ağır bir ifade değil mi? Özür dilerim Nasuhi Bey. CHP'yi ahlaki değerlere kavuşturmak. Yani hiçbir zaman partimiz böyle olmamıştı. Yıllardır CHP çok eleştirildi ama hiç bu şekilde ahlaki yönden eleştirilmemişti. Biz bu değerlere tekrar kavuşturacağız. Kuruluş kodlarını yeniden kavuşturacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Evet, şimdi dün yaptığı açıklama aslında, evet, ona işaret ediyorsun, doğru unuttum, bak orada önemli bir şey söylediği. Yani biz bugüne kadar siyaset açısından ideolojik olarak çok eleştiriye muhatap olduk. Yani kurulduğumuz andan itibaren bu çok doğru, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde böyle eleştiriler fazla, hali hazırda da olabilir. Ancak ahlaki anlamda eleştiriler daha önce hiç olmamıştı. İşte onun asıl hedef aldığı nokta, hani arınma dediği, sıfırdan mahalle teşkilatlarından ile oradan da genel kurultaya kadar yapılacak süreçlerle ilgili söylediği bu. Bir nokta daha, onun da altını çizelim. Yerel yönetimlerin ve yerel yöneticilerin partinin genel politikalarını belirlemek konusunda çok önde olmasına da izin vermeyeceği noktasında bir çalışma yapıyor. Yani şu ana kadar mesela son birkaç yıldır elbette kamuoyunda kendine göre popülaritesi ya da karşılığı olan yerel yöneticilerin, belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulması, partiyle ilgili önemli makamlar için konuşulması bu noktaya getirdi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasında benim anladığım taşları yeniden oturtmak, kartları yeniden karmak gibi bir şey var, kararlılık var. Bu iki kararlılık, yani bir tarafta hemen kurultay isteyen, diğer yandan ise süreci zaman içinde inşa etmek isteyen anlayış arasında şu an için bir uzlaşma noktası var mı dersen, doğrusu ben göremiyorum.
1: Evet, bunu şuradan da anlayabiliriz aslında Nasuhi Bey. Şimdi arınmadan bahsettik. Mesela bu konuda bazı CHP üyeliklerinin askıya alınması söz konusu olabilir şeklinde bir değerlendirme vardı. Bu süreçte işte delege yapısının değiştirilmesi ve bazı üyeliklerin de askıya alınması. Dün mesela Özgür Özel'e buna yönelik bir soru soruldu. Hatta şöyle deniliyordu, yani Özgür Özel şu an mesela bir adım atsa bazı CHP üyeliklerinin askıya alınması konusunda belki bir uzlaşı sağlanır mı diye, ama Özgür Özel çok net bir biçimde bizim evlatlarımız dedi mesela, sahip çıktı.
0: Evet.
1: Bizim evlatlarımız yapmaz dedi ya. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani taban tabana zıt bir bakış açısı var bu konuda Kılıçdaroğlu ve Özel'in. Öyle değil mi?
0: Ya şöyle, bunu daha açık, yani biz hukuki terimler kullanmayı tercih ediyoruz. Bu da bizim şu anda yaptığımız işin zorluklarından bir tanesi. Yani biz iki tarafa da bakarak ne gördüysek onu anlatmaya gayret ediyoruz. Anladığım kadarıyla Özgür Özel, senin de söylediğin gibi, hani evlatlarım, yani ben bunları vermem. Şimdi hukuken devam eden süreçler varsa o sizin alacağınız vereceğiniz bir şey değildir. Yani hukuk bu konuyla ilgili bir uygulama yapacaksa, bir karar verecekse zaten o olacaktır. Diğer yandan yerel yönetimler konusunda birçok alanda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir de mekanizma kurması öngörülüyor. O mekanizma, hem devam eden süreçler var biliyorsun, birçok belediye başkanı içeride, mahkemesi devam edenler var, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları vesaire. Bunların durumu bu kurul tarafından incelenecek. Yani onlarla ilgili de belli kararlar alınacak. Diğer yandan görevine devam eden, herhangi bir soruşturmaya muhatap olmayan yerel yöneticilerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin de onlara da bazı ilkesel uyarılar gönderilecek, onlarla konuşulacak. Yani böyle bir süreç var. Dolayısıyla bir tarafta hani ben hiçbir taşımı bile vermem, hiç kimseyi vermem diyen bir kararlı, kırmızı çizgim erken kurultay diyen bir kararlı. Diğer yandansa, yani parti deyim yerindeyse, tepeden aşağı, tabandan yukarı yeniden yapılandıran, kendi ifadesiyle arındıran, aslında birçok ekibi de tasfiye eden, yani onu tasfiye etmeyi hedefleyen bir Kılıçdaroğlu yol haritası var. İkisi birbirinden hayli uzaktı. Evet.
1: Bir yandan da dengeler var. Dün mesela 95 milletvekili Özgür Özel'i grup başkanı olarak seçti. Hatta Özgür Özel 110 arkadaşımızın açık desteğiyle ben seçildim diyor. Şimdi 27 milletvekilinin karşı olduğunu biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu herhalde bu süreçte bunları da hesaplıyor, öyle değil mi? Yani dengelerde

0: kim ne tarafı destekliyor konusunda durum nedir?
1: Şimdi parlamento tabii ki çok önemli. Yani parlamentodaki grubunuz, ana muhalefet partisinden söz ediyoruz. Yani Kübra Nuruslu sonuçta bu ülkenin şu anda ikinci partisi, kurucu iradenin partisi. Bunların her biri çok önemli ve çok değerli. Fakat mesele milletvekillerinden de ibaret değil. Mesele Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı devralmasından da ibaret değil. Bütün hikaye şurada. Bir kitleniz var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine ait bir oy tabanı var. Bunu zaman zaman üzerine çıkabiliyor, zaman zaman alamıyor ama son yerel seçimlerde de önemli bir başarı elde etti. Bu hikaye, şu an karşımıza gördüğümüz manzara genel anlamda muhalefette, daha özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kitlesinde nasıl bir duyarlılık, nasıl bir algı oluşturacak? Bu kısmı çok önemli. O yüzden bugün itibariyle, özellikle bugün itibariyle, hani bu hukuki hikayeler falan, bunlar gerçekleşir bir şekilde, yerine gelir umarız, kazasız belasız. Fakat devamında Özgür Özel'in de, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da, her ikisinin de topluma anlatacakları hikayenin ne olduğu, ne kadar karşılık bulacağı önemli. Yani bütün milletvekilleri yanınızda olabilir, hepsi karşınızda olabilir, yarı yarıya olabilir. Bunlar önemli ama dediğim gibi asıl olan kendi kitlenizin, kendi tabanınızın buna nasıl bakacağı. Onun için biraz zamana ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle öyle. Bu arada şimdi aslında Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup başkanlığını da tebrik etti. Tebrik ederim dedi. Evet. Biraz önce hani sorduğumuz çift başlılık buradan mı kaynaklanır, biri genel merkeze diğeri mecliste mi olur sorusu da bunun üzerine aslında gündeme gelmişti. Dün Özgür Özel'e soruldu. Hani bunu bir uzlaşma olarak mı okuyalım diye. Özgür Özel dedi ki uzlaştılar. Biri grup başkanı olacak, biri genel başkanı olacak şeklinde haberler okuyorum. Böyle bir uzlaşı yok. Zaten biz bu butlan kararını tanımıyoruz. Tanımadığımız için de uzlaşacak bir şeyimiz yok dedi. Yani bu ihtimali de hani biz masaya koyuyoruz ya, bu yönde bir uzlaşma olabilir mi diye, ama dünkü mesela Özgür Özel'in açıklaması bir red yönündeydi.
1: Evet. Ya şimdi bu süreçte her iki tarafında ister istemez bazı çelişkileri olacak. Çünkü hiç şu ana kadar bilinmeyen, hiç yaşamadığımız bir tecrübeyle karşı karşıyayız siyaseten. Yani hukuk açısından baktığınızda farklı görüşler var elbette. Çok bu meseleyi net olarak görenler var. YSK kararı tartışılıyor, ötekiler butlan kararı vesaire. Ama siyaset kısmına geldiğimizde hukuki sonuçları üzerinden de herkes bir yerinden tutuyor. Mesela şimdi Sayın Özgür Özel diyelim ki kırmızı çizgi diyor, hani kurultay bir an önce olsun diye. O zaman hani kendi kararı tanımıyorsa genel başkanlığı üzerinde ısrar edip devam etseydi diyenler var. Mesela onları da gördüm ben. Ama onu yapmadı. Gitti, grup başkanı olarak seçildi. Dolayısıyla mesela biz şimdi kendisinden söz ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na söz ederken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı diyoruz. Yani hukuk kendi tarafını bir tarafıyla inşa ediyor, yürüyor, gidiyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle hani grup başkanlarını tebrik ediyorum sözünü de biraz ironik buldum ama çok da emin değilim hani böyle bir şey yapmayayım. Ben de niyet okuması yapmayayım ama çünkü şöyle bir şey var. Yani partide yeni bir durum var. Yani genel başkan tekrar dönmüş görevine 2023 4-5 Kasım öncesine, ne gün diyelim, 3 Kasım 2023'e dönmüş durumda. O günkü yönetim, o günkü karar organları devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu bunlarda değişim yapabilir, bunlarla ilgili yeni adımlar atabilir. Ama siz tam böyle bir hukuk kararının ardından milletvekillerini toplayıp grup başkanı seçtiriyorsunuz kendinizi. Bu da hukukla ne kadar uyuşuyor, uyuşmuyor, bu da tartışılacaktır. Evet. Hali hazırda tartışılıyor zaten.
0: Bu arada şunu da hatırlatalım. Bazı hukukçular mesela şunu da diyor. Yargıtay'dan henüz karar kesin değil sonuçta şu anda. Karar kesinleşmeden zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kurultay kararı alması mümkün değil. Yani doğru da değil. Çünkü mesela diyelim ki kurultay kararı aldı. Sonra Yargıtay'dan başka yönde bir karar geldi. Bu daha da büyük bir kaos oluşturabilir yönünde. Dolayısıyla o kadar çok parça ve denklem var ki yani hukukun da içine girdiği. Her adım atıldığında bir şekilde birbirine bağlanıyor bu mesele. Öyle de görünüyor hakikaten. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önüne biraz önce bağlandık. Sakin görünüyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önü. Ne dersiniz mesela bugün bir tahliye sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu da çıkıp yeniden bir açıklama yapar mı ya da konuta gider mi? Çünkü belli ki bugün yaptığı açıklamada, yani basın danışmanı üzerinden verdiği açıklamada bir uzlaşıdan da bahsetmiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Tam aksine bu karara uyun diye sesleniyor aslında.
1: Evet. Hem parti teşkilatına sesleniyor bir yandan da artık genel başkan vasfıyla hani teşkilata çağrı, talimata aykırı eden olanlarla ilgili tedbirler alınacak diye. Bunların her biri tabii ki kendi bulunduğu pozisyonla ilgili ama benim gördüğüm stratejilerini anlamaya çalışıyorum her iki tarafında. İşte bu tarafla daha çok ilgiliyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafı daha sakin davranmayı tercih ediyor. Özellikle de kendisi. Yani acele etmiyor. Mesela hemen öyle

0: İşte ekibi genel merkezinin önüne gelmek, orada beklemek vesaire, onlara girmedi gördüğüm kadarıyla. Bence netleşmediği sürece de hani bu tarafın alacağı tavır, fiilen hani genel merkezi terk edecekler mi etmeyecekler mi? Böyle bir adım atmayacaktır. Aslında hani bayram içinde de böyle bir şey söz konusuydu olabilirliği açısından. Ama o bugünü gözlemleyecek, bugünü takip edecektir. Bir kalabalık oluşması, o kalabalıkların birbirine sıkıntı vermesi anlamında da hassasiyet gösteriyor. Aslında hani şu anlattığım Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının kırılıp indirilmesi meselesi dışında şu ana kadar da o anlamda çok ciddi, çok tatsız bir gelişme de yaşanmadı. Hani kalabalık, yani bir elli bir itişme kakışma olabiliyor, belli atışmalar olabiliyor. Şu anda da görüyoruz bütün bunları ama dediğim gibi hani bunlar kendi demokratik kültürü içinde anlaşılabilir, kabul edilebilir hususlar. Dediğim gibi birbirine fiilen müdahale, fizik müdahale, şiddete dönüşmediği sürece, yani Kılıçdaroğlu için tekrar söyleyeceğim, şu Sayın Kılıçdaroğlu için oldukça sakin, yani biraz böyle geçen yayında bir arkadaşımız şöyle bir benzetme yaptı. Yani benzetmek herhalde çok şey değildir, nahoş değildir ama şöyle dedi, Çin gibi hareket ediyor. Çok sakin, sessiz, yani su gibi hareket ediyor, akıyor böyle şey diye. Umarım herkes de aslında öyle olur. Yani kimsenin burada kavga çıkmasından kendisine elde edeceği bir fayda da yok elbette. Ama karar itibariyle ortaya çıkan dönemin de kendimizi bir an içinde herkesin yerine de koymak lazım. Bir hani empati diyorlar ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı açısından da, teşkilatı açısından da, milletvekilleri açısından da hayli zor bir durum. Yani o psikolojiyi de anlamak gerekiyor. Belli ölçüde de anlayışlı olmak gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle, yani CHP seçmeni açısından hakikaten çok zor bir durum. Bir de biraz önce mesela Özgür Özel'in açıklamalarına değinirken hani bir noktada aslında kameralar önündeki sözlerine değindik. Kapılar ardında söylediği sözler var. Siz daha iyi bilirsiniz, yani bu siyasettir herhalde, öyle değil mi? Yani seçmen tabanınıza da bir şey söylemek gerekiyor. Bir yandan da süreci kontrol etmek gerekiyor. Dolayısıyla bir takım farklılıklar da biraz siyasetin cilvesi midir gelen açıklamalarda bu gördüğümüz?
0: Ya ben siyasi akıl kadar toplumsal akla da inanan bir arkadaşınızım. Toplumsal akıl biraz daha geç şekillenir. Yani bakar, değerlendirir. Abi seçim süreçlerinde yaşarız bunu, kritik zamanlarda yaşarız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tabanı da Türkiye siyasetinde çok tecrübeli bir taban aslında. Şu anlamda söylüyorum. Çok uzun yıllardır belli bir tabanı koruyabiliyorsunuz. Şimdi oradaki toplumsal akla da hitap etmek zorundasınız. Yani onlara dair de bir şeyler söylemek, yatıştırmak değil sadece. Onları ikna etmek. Hani az önce dedim ya, bir hikaye olması gerekiyor diye. Bu kısmı önemli. Elbette kapalı kapılar ardında konuşulanlarla meydana çıkıp işte otobüslere çıkıp söylenenler arasında doz farkı da olabilir. Çünkü ya, kitle sizden şunu bekliyor. Yani ben sana gönül verdim. Seni lider kabul ettim. Sana oy veriyorum. Senden bir gelecek bekliyorum. Bugüne dair sorunları çözmeni bekliyorum. Bana ne söylüyorsun? Bana ne vaat ediyorsun? Evet, mahkeme kararı çıktı. O oldu, bu oldu. Bütün bunlar oldu. Ama bana bundan sonrası için ne söylüyorsun? İşte o kısmı önemli. Yani siyasetçi sorumluluk sahibi insandır. Ben bu sorumluluğu hani dikkatli yürütmeleri noktasında ben problem olacağını umarım, hani öyle düşünüyorum. İfade edeyim. Ama dediğim gibi provokasyonlara dikkat her zaman için bu mümkündür. Yani milyonlarca insanın sağduyusunu birkaç kişinin çılgınlığı veya kötü niyeti yaralayabilir, zedeleyebilir. Bu bakımdan şu ana kadar gördüğüm manzarada hani böyle çok çıkıntı, böyle bunu alt üst eden bir şey ben doğrusu görmüyorum. Bunu da hayırlı olarak görüyorum ama dediğim gibi sonrası var. Milyonlarca insan, size oy veren, gönül veren insanlar, her iki isminde, Sayın Kılıçdaroğlu'nda, Sayın Özgür Özel'inde bulunduğu alandan onlara geleceğe dair makul, öngörülebilir ve kabul edilebilir şeyler söylemesi gerekiyor. Ya yani bugünler gelip geçer. Şu arbede birbirinize karşı söylediğiniz sözler vesaire. Ayrıca şu da dikkat çekici. Onu da söyleyeyim zamanımız varsa. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da, Sayın Özgür Özel'in de birbirlerine karşı söyledikleri ifadelerde son derece dikkatli bir üslup var. Yani 80 yaş filan meselesine dair bir Özgür Özel bir benzetme yaptı ama onun dışında hani böyle hakaretamiz çok ağır bir takım sözler edilmedi. Bu kısmı da bence önemli.
1: Evet, kesinlikle öyle. Suhuletle umarız işte çözülür bugün. Şu an herhalde çok kritik bir saatteyiz, öyle değil mi Nasuhi Bey? Yani kapının önünde polisler var. İçeride Özgür Özel ve ekibi var. Polisler içeri girmek istiyor çünkü ellerinde bir belge var. Valilikten gelen tahliye talebi üzerine içeri girmeleri gerekiyor. Bir yandan polisler de bir arbede yaşanmadan aslında içeri girmeye gayret ediyor. İçeride bulunanlar da biraz önce Murat Emir'i aktardık. Kimsenin burnu kanamasın istiyor. Bu arada genel merkez oldukça kalabalık. Pek çok partili içeride, hem içeride hem dışarıda. Dolayısıyla öyle kritik bir andayız ki sizin de biraz önce vurguladığınız gibi küçük bir provokasyon ne yazık ki çok farklı şeyler

0: sebep olabilir ya da şu süreci en iyi şekilde yönetmek belki de taraflara artı veya eksi yazabilir. Yani nasıl yönettiğinize bağlı herhalde. Öyle bir zaman diliminde miyiz, öyle bir eşikte miyiz şu an?
1: Hiç kuşkusuz. Bu da çok önemli bir açılım. Şurada karşınızdaki kalabalık. Bu kalabalık, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kitlesine baktığınızda aslında hiçbir şey. Şu anda milyonlarca insan bunu takip ediyor. Orada olmayan insanların da aklı, kalbi oralarda. Hani ne olacak? Yani böyle Türkiye'de siyaset, biz çok politize bir toplumuz. Seçime katılım oranlarımız dünyadaki birçok ülkeden çok daha yüksek. Bu iyidir, kötüdür. Bence iyidir. İnsanların aidiyeti açısından bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşün, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan seçimlerindeki o 51 oran toplumun neredeyse yarısının katıldığı bir seçimde. Yani %25'lere, 26'lara falan denk geliyor. Bunu kimse çok probleme etmiyor ama bizdeki durum çok farklı. O yüzden hem burada toplanan kalabalığı hem size gönül veren insanları dikkate almak zorundasınız. Onların duygularını da dikkate almak zorundasınız. Bugün sadece burada değil, diğer teşkilatlarda vesaire her yerde bu belirsizlik insanlar nezdinde, yani ne olacak? Hani bu nereye gidecek? Yani yargısal süreçler var, şimdi bir hukuk kararı var. Bu eninde sonunda uygulanacak, onun da farkında herkes elbette. Sonrasına bakıyor herkes. Şurada toplanan insanlar, buradaki o şeyin devir teslim veya tebligat süreçlerini engelleyelim, biz burada kalırsak hukuki kararlar uygulanamaz arayışında falan değiller. Yani kimse böyle bu kadar aklını falan kaçırmadı bu memlekette, böyle bir şey olmaz. Onlar da sadece diyorlar ki hani bize bir şey söyleyin. Hani ne olacak? Yani şimdi bak görüntülerde görüyoruz şu an,
0: evet,
1: canlı.
0: Bunlar sabah saatlerinde gelen, sabah 8 sularında efendim, evet, bu görüntüler geldi. Hemen yani seyircilerimize de bir bilgilendireyim. Yeni açanlar varsa televizyonu, sabah 8 sularında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan milletvekilleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik geldi buraya. Hüseyin Yıldız mesela vardı, Aydın milletvekili. Mahir Polat vardı yine milletvekillerinin arasında. Hatta Hüseyin Yıldız'ın biz telefon konuşmasına şahit olduk. İçeriden birilerini aradı. Dedi ki biz sadece milletvekiliyiz, içeri girmek istiyoruz yönünde de açıklamalarda bulundu ama bir sonuç alınamadı. Yaklaşık bir saat kadar kapıda bekledi bu milletvekilleri. O sırada, evet, da bir arbede yaşandı. Bu arada milletvekilleri sakinleştirmeye de çalıştı orada gelen grubu. Bir saatin sonunda aslında bir sonuç alınamayınca milletvekilleri kapının önden çekildi. Çevik kuvvet ekipleri o noktaya geldi. Biz ne oldu acaba, vaz mı geçtiler diye konuşurken de şöyle cevap verdiler. Hayır, sadece geri çekiliyoruz fakat buralardayız. Karşı taraftaki mesela bir kafeteryaya hatta geçti. Ve ardından işte şöyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bir dilekçe geldi ve dilekçede birçok şey denendi. Fakat bir diyalog kuramadık biz. Dolayısıyla biz Emniyet Müdürlüğü'nden destek istiyoruz yönünde bir dilekçeydi. İşte valilik de Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi. Bu dilekçeyi aslında onayladı. Şimdi sabahtan bu yana yaşadıklarımızın kısa özeti budur. Ve bu görüntülerde sabah 8 sıralarında çekildi. Nasuhi Bey, yorumlamadan önce isterseniz bir tekrar Mahir'e dönelim mi? Hala bekliyor çünkü o da genel merkez önünde. Acaba Mahir şu an son durum nedir? Polis ekipleri biraz önce yine kapının önündeydi. İçeri girmeyi zannediyorum denediler ama olmadı herhalde.
2: Evet, bu girişimde de olmadı. Polisler içeri giremedi. Daha sonra otopark bölümünün olduğu noktada CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Özgür Özel'in Koruma Müdürlüğü'yle kısa bir diyalog temas sağlandı ve tekrar oradan ayrıldılar. Önümüzdeki saatlerde, belki de dakikalarda polislerin, polis müdürlüğünün yeniden CHP Genel Merkezi kapısına gelmesini bekliyoruz. An olarak sakin diyebiliriz. Burası CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokak. İki tarafta polis tarafından kapatılmış. Hemen kameram arkadaşım İbrahim Toz ve ekrana getiriyor. Sokağın iki başı hem araçlarla hem de çevik kuvvet polisleriyle kapalı durumda. Genel merkezin girişindeki otobüs yine durmaya devam ediyor. Üzerinde de basın mensupları var. Zaman zaman partilerinde oraya çıktığını ifade edebiliriz. Sabah erken saatlerde, saat 7.30 sularında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup buraya, genel merkezin önüne geldi. Burada genel merkezde bekleyen gruplarla bir gerginlik oldu ve kısa süre içerisinde yumruklu bir kavga yaşandı. Daha sonra araya milletvekilleri girdi. Ensar Aytekin, Burhanettin Bulut, Suat Özçağdaş gördüğüm isimler arasındaydı. Daha sonra genel merkezin önüne gelen diğer grup daha kalabalık bir şekilde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleriyle birlikte buraya geldiler. Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Mustafa Adıgüzel, eski milletvekili Müslüm Sarı gördüğüm isimler arasında yer alıyordu. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de onlarla birlikte buraya geldi. Milletvekilleri genel merkez giriş kapısının olduğu giriş kapısına geldi ve orada içerideki milletvekilleriyle telefon diyaloğu, telefon trafiği başladı. Hüseyin Yıldız özellikle içerideki.

0: İçerideki milletvekilleriyle görüştü. Kimlerle görüştüğünü sorduğumuzda ise Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Özgür Karabat'la görüştüğünü ifade etti. Sadece milletvekillerinin içeriye girip bir diyalog kurmak istediklerini söyledi Hüseyin Yıldız. Fakat bu çabalar başarılı olmadı. O kapı bir türlü açılmadı. Daha sonra grup adına Müslüm Sarı bir açıklama yaptı. Her şeye rağmen iyi niyetlerini koruduklarını ve diyalogla süreci götürmeye çalıştıklarını ifade etti Müslüm Sarı. Daha sonra yeniden kapının olduğu noktaya geçtiler. Ancak ikinci seferde de bir netice alınamadı. Bu kapıda Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin bekleyişi yaklaşık bir saat sürdü. Bir saatin neticesinde ikinci bir açıklama daha geldi Müslüm Sarı'dan ve olumlu bir yanıt almadıkları için şimdilik geri çekilmeye karar verdiklerini ifade etti. Buradan ayrılma değil ancak bir geri çekilmeden bahsetti ve kapının yaklaşık 50 metre uzağında yolun karşısındaki bu alanda bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bu bekleyiş devam ederken Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı emniyete bir talep yazısı yazdı. Mahkeme kararını hatırlatarak kendilerinin tüm iyi niyet çabalarına rağmen içeriye alamadıklarını ifade etti ve emniyetin gerekeni yapmasını istedi. Genel merkezi kendilerine teslim noktasında Fazlı Kasap ve Hüseyin Yıldız'ı bu arada ekranlarınıza getiriyor. İbrahim Toz ve Kemal Kılıçdaroğlu destekleyen milletvekilleri geçtiğimiz günkü grup başkanlık seçimine katılmamışlardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrudan destek veren isimler bugün buradalar. Celal Çelik'in emniyete yazdığı talep yazısının hemen ardından dakikalar içerisinde Ankara Valiliği bir açıklama yaptı ve o açıklamada Celal Çelik'in başvurusuna atıfta bulunuldu, hatırlatıldı. Mahir, ve emniyete de gerekenin yapılması noktasında Mahir, talimat verildiğini söyledi.
1: Bir koyalım, bir son dakika bilgimiz var çünkü müsaadenle hemen onu paylaşalım. Özgür Özel'le Kılıçdaroğlu efendim telefonda görüştü. Yeni bir bilgi olarak paylaşıyoruz. Bu bilgiyi biraz önce basın danışmanı Atakan Sönmez'e doğruladı. Detaylar Serkan Şimşek'te. Serkan.
2: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu az sonra bir açıklama yapacak. Bu bilgiyi çok sıcak olarak paylaşalım. Açıklamanın henüz görüntülü mü, yazılı mı olacağı net değil. Bizler Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Sabah saatlerinden itibaren bu günün gün içindeki gelişmeleri evinden takip etti Kılıçdaroğlu. Az sonra bir açıklama yapılacak dediğim gibi, ama açıklamanın görüntülü mü yoksa yazılı mı açıklama yapılacağı belli değil. Şimdi bir yandan da kendisinin basın danışmanı Atakan Sönmez'in doğruladığı önemli bir bilgi var. O da Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği noktasında. Hatırlanacaktır, mutlak mutlak kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yapacağı ilk açıklama için ilk etapta Özgür Özel'le yapılacak görüşmeyi işaret etmişti. Taraflar arasındaki görüşmeden sonra da açıklama yapmıştı. İşte şimdi benzer bir süreç var. İkinci bir görüşmenin olduğunu doğruladı Atakan Sönmez. Bu sebeple de ikinci bir açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Ancak bir kez daha altını çizeyim, bu açıklamanın görüntülü mü yazılı mı olacağı henüz belli değil. Tabii aslında yaklaşık bir saati geçkin süre önce bir açıklama daha yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine mahkemenin verdiği karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının da gerekliliklerine uymasını rica ediyorum demişti. Ayrıca örgüt kültürüne, disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmamasını rica ederim demişti. Özellikle CHP Genel Merkezi'nde ki yaşanan, sabah saatlerinden itibaren yaşanan görüntülere ilişkin böyle bir değerlendirme yapmıştı. Basın danışmanı Atakan Sönmez'in sosyal medya hesabından iletmişti bu ifadeleri ve talimata aykırı hareket edenlerle ilgili de gerekli tedbirlerin alınacağını paylaşmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında bu tedbirlerle ilgili bir yandan da şunu ifade etmek lazım. Tabii genel merkezde yaşananlarla beraber avukat Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun avukatı, Emniyet Müdürlüğü'ne bir dilekçe de bulunmuştu. Ankara Valiliği ise o dilekçeye yanıt verdi. Emniyet personeli

0: Deki son açıklaması bu yöndeydi ve bu açıklamada yazılıydı. Şimdi çok kısa bir süre sonra bir açıklama daha yapmasını bekliyoruz. Bir yandan arkamı kontrol ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Bugün herhangi bir görüntülü açıklaması olmadı. En son dün kameralar karşısına geçmişti ki o da bu noktadaydı ve aslında mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameralar karşısına geçmişti Kılıçdaroğlu ve bir değerlendirmesi olmuştu. O yaptığı açıklamada bu süreçte parti tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden kaçınmak gerekir demişti. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden kaçınmak lazım ifadelerini kullanmıştı. Bir başka önemli nokta, bizi parti kültürümüzde hiçbir genel başkan için aşağılayıcı negatif dil kullanılmaz dedi. Şimdi bir açıklama daha yapmasını bekliyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Ancak bu açıklama görüntülü mü yazılı mı olacak belli değil. Olduğu an ekranlarınıza getireceğiz.
1: Efendim çok sıcak bir gelişme. Serkan Şimşek aktardı. Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü. Ve birazdan yaklaşık 5-10 dakika sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama bekliyoruz. Yine Serkan'ın da söylediği gibi sözlü mü olacak bu açıklama? Yani kameralar karşısına çıkacak mı yoksa bir açıklama mı paylaşacak? Henüz bilmiyoruz ama basın danışmanının aktardığı üzere 5-10 dakika içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacak. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu da telefonda görüştü. Bu arada Nasuhi Güngör bizimle birlikteydi. Onunla da değerlendiriyorduk. Efendim çok sıcak bir gelişme. Demek ki işte bir temas sağlanmış bu yaşananlar üzerine, öyle değil mi? Evet. Artık hangi taraf birbirini aradı, Özgür Özel mi Kemal Kılıçdaroğlu mu bilmiyoruz ama demek ki bir iletişim kuruldu, bir uzlaşı herhalde arandı bu konuyla ilgili. Ne dersiniz, Kılıçdaroğlu ne yönde bir açıklama yapar?
2: Ya şimdi kolluk kuvvetlerin oraya gelmesi, az önce söylediğim gibi bir mahkeme kararı ve onun devamındaki süreçler. Ancak bu gelişme, bu uygulama uzadıkça elbette hani yaşanabilecek sorunlar konusunda elbette tarafların endişesi vardır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması nasıl olacak? Yani kendisi mi yapacak yoksa yazılım, ben de bilmiyorum. Ben de bir yandan takip ediyorum. Telefon görüşmesinde ne konuşulmuş onu da öğrenmeye çalışıyorum bir yandan, evet. Telefondan kendim yazarak. Ama anladığım kadarıyla hani bir an önce bu konuda hani genel merkezle ilgili o sürecin tamamlanması noktasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir talebi olsa gerek. Ama Özgür Özel'in ona bu konuda ne cevap verdiğini tam olarak bilmiyorum. Bugün dışında bir günde karşılıklı bir uzlaşma, bir anlaşma olabilir mi? Sadece bu konuya dair, yani genel merkezdeki sürece dair, yoksa kurultaydır vesairedir o süreçlerle ilgili. Belki bu mümkün. Yani şöyle, bugün kolluk kuvvetleri olmasın. Sadece farazi söylüyorum bu arada, öyle bir bilgiyle söylemiyorum. Ya bugün olmasın ama mesela yarın işte şu saatlerde bu iş sessiz sedasız yapılsın gibi. Eğer bu olmazsa hani bu kalabalık daha da büyüyebilir. Kalabalığın büyümesi çok önemli değil ama burada ortaya bir takım tatsız hadiseler çıkabilir. Bakalım Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yapacağı açıklama elbette o Özgür Özel'le yaptığı görüşmenin de kodlarını bize verecektir mutlaka.
1: Evet, muhtemelen taraflar efendim suhuletle bu işi götürmeye gayret ediyor ama neler konuşuldu şu an merak ettiğimiz konu bu elbette ve en merak ettiğimiz konu da Kılıçdaroğlu birazdan nasıl bir açıklama yapacak? Şimdi şunu da hatırlatalım, sabahtan bu yana aslında Özgür Özel'den gelen herhangi bir açıklama yok. Yani herhangi bir paylaşım ya da açıklama söz konusu değil. Fakat Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama gelmişti, bir paylaşımda bulunmuştu basın danışmanı ve aslında bir çağrıda bulunmuştu teşkilatlara mahkeme kararına uyun yönünde. Hatta çağrı şöyle devam ediyor. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili de gerekli tedbirler alınacaktır. Dolayısıyla biz bu açıklamayı şöyle yorumlamıştık. Kılıçdaroğlu'nun tavrı net. Mahkeme kararına uyulmasını bekliyor diye. Kılıçdaroğlu'nun tavrını biliyoruz ama acaba Özgür Özel'in işte tavrı nasıl? Yani bu telefon konuşmasında neler yaşandı, neler konuşuldu, nasıl bir sonuca varıldı? İşte onu tam olarak bilmiyoruz. Birazdan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında muhtemelen bu telefon görüşmesinin detaylarını da edinmiş olacağız değil mi?
2: Evet, şöyle ki Sayın Emir'in yaptığı açıklamalarda aslında hani emniyet güçleri üzerinden yaptığı açıklamalar, dolayısıyla uygulamaya dair yaptığı açıklamalar bize bazı ipuçları veriyor. Yani belli bir zaman diliminde buradaki sürecin tamamlanması söz konusu olabilir. Yani mahkeme kararının uygulanması anlamında. Ama tabii ki asıl orada sözünü merak ettiğimiz kişi Özgür Özel'dir. Belki bunu da tercih edebilir. Yani Sayın Emir üzerinden de süreci yönetebilir. Ama dediğim gibi Kılıçdaroğlu yapacağı, birazdan yapacağı açıklama önemli. Fakat herhangi bir geri adım, herhangi bir şekilde hani burada işte bu böyle yürümeyecek gibi bir şey zaten kimse beklemiyor. Çünkü sabah yaptığı açıklamanın çerçevesinden çok farklı olacağını düşünmüyorum.
1: Bu arada Murat Emir'in açıklamalarını hatırlattınız. Seyircilerimize bir kez daha hatırlatalım. Şöyle dedi CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, güvenlik gücümüze saygısızlık yapılmasın diye, kimsenin burnu kanamasın diye iletişimi sürdürüyoruz. Dolayısıyla o noktada da böyle bir hassasiyetleri olduğunu aslında Murat Emir paylaşmıştı. İşte bu hassasiyetleri aslında Özgür Özel'in de taşıdığını söyleyebiliriz. Murat Emir üzerinde.

0: yerinden de. Efendim gözümüz kulağımız an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelecek açıklamada. Çünkü şöyle ki CHP Genel Merkezi'nin önünde polisler var. Kapıda bekliyorlar. Ellerinde bir talimat var. Tahliye edilmesi konusunda genel merkezin içeride Özgür Özel var. Bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu hala konutunda. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun alacağı tavır, söyleyeceği söz şu an oldukça önemli. Bir yandan da muhtemelen polisle Özgür Özel ekibi arasında da bir iletişim devam ediyor. Yani içeriye girme konusunda, çünkü az önce polisler kapıya geldiler, gittiler. Dolayısıyla an itibariyle her şeyin böyle beklenti halinde olduğu, dört göze beklediği bir noktadayız. Ekiplerimiz biraz önce de aktardığım gibi CHP Genel Merkezi önünde bekliyorlar bizi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısının önünde de, konutunun önünde de bekliyor Serkan Şimşek ve Mahir Kılıç da. Dolayısıyla an be an o haber gelir gelmez sizi hemen bilgilendireceğiz. Artık süremizin de sonuna yaklaştık. Nasuhi Bey, bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını bekliyoruz ama ben artık yayını da devredeceğim. Sizin de son görüşlerinizi almak isterim.
1: Ya bugün şu açıdan çok önemli. Yani kritik bir süreç. Perşembe akşam itibariyle Türkiye siyaseten çok yeni bir koridora girdi. Ama şunu da unutmayalım. Bugünkü manzara da bize onu söylüyor, değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle kendi içinde bir mesele bu. Yani burada hani dışa dönük bir takım şeyler söyleniyor zaman zaman, ortaya çıkan hukuki kararla vesaireyle ilgili, ama sonuç itibariyle başından itibaren başvurulardan tutun şikayetlere kadar, yargısal süreçlere kadar hemen her aşamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kurumsal kimliğiyle bağlantılı isimler var. Yani hatırlatmakta çok herhalde beis yok. Yani Lütfü Savaş bir büyükşehir belediye başkanıydı. Mesela onun yürüttüğü bir süreç var hukuki anlamda. Ve Sayın Kılıçdaroğlu hukuki bir başvuruda bulunmadı ama sürecin tam ortasında, yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 yıl genel başkanlığını yapmış bir isim olarak. Ya burada biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi akil dinamiklerini çalıştırabileceği alanlar açılması lazım. Bu böyle denince hemen böyle eski genel başkanlara falan bakılıyor ama öyle ondan ibaret bir şey değil. Yani orada bu karar vericileri etkileyen, yani entelektüel hayattan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olan aydınlardan da bu konularda belli yaklaşımlar gelmesi gerekiyor. Yani burada bir tarafa yakın olmanın getireceği bazı şeyler çok tatsız olabilir. İlla şurada duracağım, illa bunu destekleyeceğim değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoluna devam edebilmesi için buna bence ihtiyaç var. Bu hani demin dedim ya, siyasi akıl, toplumsal akıl, bir de elbette entelektüel bir akıl, bir destek de lazım bu sürecin işlemesi için. Yani bu bence çok önemli. Onun da bir altıncı.
0: Kesinlikle öyle efendim. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız
1: için. Ben teşekkür ederim.
0: Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle birlikteydi. Sabah 8'den bu yana canlı yayındaydık efendim. An be an yaşananları, CHP Genel Merkezi önünde yaşananları aktardık. Biz şimdilik yayını devrediyoruz Tuğba Sürdekoğlu'na haber bülteniyle. Fakat siz bir yere ayrılmayın. Çünkü birazdan Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama gelecek ve tüm süreci belirleyecek bir açıklama olacak belki de. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum

0: Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 26, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 22, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin parçalı bulutlu 16 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günün tam da ortasındayız. Saatler 12'yi gösteriyor ve gündem çok sıcak. Mutlak mutlak kararından sonra CHP'de sular durulmuyor. Sabahın erken saatlerinden bu yana CHP Genel Merkezi çok hareketli. Gerginlik de yaşandı. Sözü fazla uzatmadan hemen Habertürk editörü Mahir Kılıç'a bırakacağım sözü. Çünkü saatlerdir orada haber nöbetini sürdürüyor. Mahir, söz sende.
1: 9 sonra gelecekler.
2: Evet, o gerginlik kısmen devam ediyor diyebiliriz. Polis ekipleri, can memurlarıyla birlikte bir kez daha CHP Genel Merkezi'nin kapısına geldi. Önümüzdeki dakikalarda içeri girmelerini bekliyoruz. Memurlar ve polis ekiplerinin, zira sabah saatlerinde evet buraya gelmişlerdi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup saat 7.30 sularında buraya gelmiş ve buradaki genel merkezin bahçesi partilerle yumruklaşmaya varan kavga yaşanmıştı. Evet. Ancak daha sonra araya milletvekilleri girdi ve o kavga yatıştı. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleriyle birlikte buraya geldi. O grup, o milletvekilleri arasında da Mahir Polat, Barış Bektaş yer alıyor.

0: Yine Orhan Sarıbal isimlerden bir tanesiydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de yine buraya gelen isimler arasında yer aldı. Hüseyin Yıldız yine bir diğer isim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir milletvekili ve buraya geldikten sonra genel merkezi kapısında içerideki milletvekilleriyle telefon diplomasisi başladı. İçeri girmek için milletvekilleriyle görüştüler. Sadece milletvekillerinden oluşan bir heyetin içeri girip müzakere etmesi, bundan sonraki süreci değerlendirmesi noktasında talepleri vardı. Fakat o talepleri karşılık bulmadı. Yaklaşık bir saatlik bir görüşme, ikna çabası oldu. Ancak ona rağmen başarılı olunamadı. Müslüm Sarı da yine buradaki isimlerden bir tanesiydi. Eski milletvekili ve aynı zamanda parti meclisi. O buraya gelen grup adına konuştu. İçeriye girip aslında bütün başlıkları konuşabileceklerini ifade ettiler. Kurultay başlığı dahil her şeyi görüşmeye hazır olduklarını söyledi Müslüm Sarı. Fakat bu çabada yeterli olmadı. Buna rağmen kapılar açılmayınca buradan ayrılma kararı aldı. Söz konusu heyet, ancak çok da uzağa gitmediler. Evet, bir polis ekipleri zannedersem, yeni bir polis ekibi de buraya geliyor. Önümüzdeki dakikalarda içeriye girmeye çalışacaklar. İki tarafta da aslında görüştüğümüzde İstanbul'dakine benzer bir tablonun yaşanmaması için ellerinden gelen çabayı sürdürdüklerini ifade ettiler. Parti kültürüne, parti geleneklerine yakışmayacak görüntülerin istenmediğini ifade etti iki tarafta. Ancak bunun için bir uzlaşı gerekiyor, fakat şu ana kadar sağlanmadı. Hal böyle olunca da grup uzaklaşmıştı. Genel merkezin kapısından yaklaşık 50 metre mesafedeki bir alanda bekleyişini sürdürüyor. Bu arada Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, emniyete bir talep yazısı yazdı. Mahkeme kararı hatırlatıldı o talep yazısında ve bütün iyi niyetli çabalarına rağmen genel merkeze alınmadıklarını söyledi ve Celal Çelik genel merkezin mahkeme kararı çerçevesinde kendilerine teslim edilmesi için emniyetin gereken işlemleri yapmasını talep etti. Bunun üzerine Ankara Valiliğinden de bir açıklama geldi. O açıklamada bu talep hatırlatıldı. Celal Çelik'in başvurusu hatırlatıldı ve emniyete de gerekli talimatın verildiği belirtildi. Ankara Valiliğinin açıklamasında aynı belki dakikalarda, saniyelerde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. O açıklamada tüm teşkilatların alınan mahkeme kararına uyması gerektiğini ifade etti. Böyle bir çağrısı oldu. Parti kültürü, parti hukukuyla bağdaşmayan davranışlarda bulunulmamasını istedi. Aykırı davranışlarda bulunanlara da ise gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti. Evet, polis ekipleri buraya doğru geliyor. Zannedersem tekrar bir temas, bir görüşme olabilir. Çok sayıda polis burada sabah saatlerinden bu yana. Çevik kuvvet polisleri burada sokak iki baştan tutulmuş vaziyette. Hiç kimsenin girişine izin verilmiyor. Öyle ki dışarı çıkmak da zor, sadece girmek değil. Genel merkezin içinde özgürlüğü destekleyen milletvekilleri ve partiler, genel merkez kapısının hemen dışında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekili ve partiler bekliyor. İki tarafta CHP'li milletvekilleri ve arada sadece bir cam kapı vardı. Fakat o kapı bir türlü açılmadı. Yaklaşık bir saat sürdü. Evet, şu an bir koridor oluşturuyor polis ekipleri. Zannedersem birazdan yeniden içeriye girmeye çalışacaklar. Hem polis memurları hem de icra memurları, çünkü elden de tebliğ edilmemişti butlan kararı. Geçtiğimiz gün Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi, tebliğ edildi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu resmen CHP'nin genel başkanı oldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bir yazı gönderdi. Kılıçdaroğlu CHP'nin resmi genel başkanı kendisi olduğuna dair bir yazı gönderdi. Ve bunun üzerine de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde Özgür Özel'in sıfatı genel başkanlıktan grup başkanlığına döndü. Şunu ifade edelim. İkinci gün, kararın ikinci günü Kemal Kılıçdaroğlu tebliğ edildikten sonra karar görevden almalar da oldu. Çağlar Çağlayan'da içinde oldu. Üç parti avukatı görevden azledildi. Aynı zamanda CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi de Hadim Yakupoğlu da görevden alındı. Böylece toplam 4 isim görevden alınmış oldu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Yani resmen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ancak yapılan seçimde grup başkanı olarak da Özgür Özel görünüyor. Milletvekilleriyle kapalı toplantıda bundan sonrasındaki stratejiyi de değerlendirdi Özgür Özel. Buradan genel merkezden çıkarılmaları halinde meclisteki grup başkanı makamına gideceğini ifade etti ve orada çalışmalarına, mücadelesine devam edeceğini söyledi Özgür Özel. Kendisinin ihraç riskinde de bulunduğunu söyledi. Sadece kendisi, herkes için böyle bir riskin söz konusu olduğunu söyledi. Özgür Özel yaptığı o değerlendirmede daha sonra yeni bir parti olur mu, bu merak ediliyordu. Olası bir yeni partinin kapatılması ihtimaline karşı gündemde olabileceğini ifade etti. Ancak mutlak butlan kararı çerçevesinde böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını ifade etti. Özgür Özel yaptığı o değerlendirmede ayrıca bu işler bitene kadar Kılıçdaroğlu'na genel başkan diye hitap etmeyeceğini, Kemal Bey diyeceğini söyledi. Ve bu toplantının hemen ardından kameraların karşısına geçmişti Özgür Özel. Bizler de buna dikkat ettik. Gerçekten de genel başkanın ifadesini kullanmadı. Kemal Bey demeyi tercih etti. Özgür Özel yaptı o değerlendirmede. Yine genel merkezden ayrılmayacaklarında yinelemişti. Bayramı da burada geçireceğini söyledi.
1: Mahir, bu arada fakat bir son dakika bilgisi var. Özür dileyerek bölüyorum seni. Bir son dakika bilgisi var. Bugün saat 14'te Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği isimlerin görüşmesi bekleniyordu. O görüşmeye dair detaylar ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ve Özel gece yaptığı telefon konuşmasında ikişer isim belirledi. O isimler bugün 14'te görüşecek. Yeri henüz belli değil ama parti binasında, genel merkezde değil, dışarıda bir yerde görüşme olacak. Özgür Özel'in ekibini temsilen Suat Özçağdaş ve Murat Emir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibini temsilense Mahir Polat ve Orhan Sarıbal yer alacak görüşmede. Şimdilik Kemal Kılıçdaroğlu'nun başka bir açıklama yapması beklenmiyor. Ama bu bilgiler son olarak elimize ulaştı diyelim, son dakika bilgisi olarak paylaşmış olalım. Çünkü başından beri konuşuluyordu. Bugün madem bir görüşme planlandı saat 14'te, neden Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ve destekleyenler orada merkez, genel merkez binasına girmeye çalıştı, bir gerginlik ortamı oluştu diye hep akıllarda bir soru işareti vardı. Bu bilgiyi de aktarmış olayım. Devam edebilirsin Mahir.
0: Evet, anlık dakikalık gelişmeler yaşanabiliyor. Bu bahsettiğimiz 4 isim de sabah saatlerinde buradaydı. Önümüzdeki saatlerde bir görüşmede belki söz konusu olabilir. Buradaki tansiyonun ve gerilimin düşmesi noktasında adımlar atılabilir. Çünkü iki tarafla da görüştüğümüzde İstanbul İl Binası'nda yaşanan görüntülerin yaşanmaması için iki tarafında çaba sarf ettiğini ifade etti tarafların sözcüleri. O görüntülerin CHP kültürüne, parti tabanına yakışmadığını belirttiler ve bir daha yaşanmaması için de azami hassasiyet göstereceklerini söyledi. Bu konu burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup adına konuşan eski vekil ve PM üyesi Müslüm Sarı'ya da soruldu. Kesinlikle böyle bir durumun yaşanmasını istemediklerini söyledi. Müslüm Sarı ancak iyi niyetli çabalarına da, iyi niyetli girişimlerine de yanıt bulamadıklarını, karşılık bulamadıklarını net bir şekilde ifade etti. Müslüm Sarı dediğimiz gibi burada yaşananlardan Kemal Kılıçdaroğlu da haberdar. O da gelişmeleri takip ediyor ve alınan

0: En son karar gereği buradan genel merkez kapısından biraz uzaklaşması oldu. Grupta yolun karşısına çapraza geçti, yaklaşık 50-60 metrelik bir mesafeye geçti. Zaman zaman içeride ve dışarıdaki grup arasında gerilim olsa da genel olarak sakinliğin şu an hüküm sürdüğünü belirtebiliriz. Gün içerisinde iki defa memurlar, polisler ve icra memurları buraya geldi. Fakat her ikisinde de başarılı olunamadı. İçeriye giremedi buradaki görevliler. Daha sonra emniyet yetkililerin grup başkan vekili Murat Emir'le iletişim kurduğu, onunla görüştükleri bilgisi bizlere ulaştı. Orada bir uzlaşı çıkması halinde bir görüşme olabilir ya da az önce ifade ettiğimiz gibi iki tarafça belirlenen isimler bir görüşme yaparsa belki de bir sükunet, bir İstanbul'daki benzer görüntüler yaşanmadan bu süreç yönetilebilir, yürütülebilir diyebiliriz. Buradaki bekleyiş bittikten sonra, aslında ilk etapta milletvekilleri buradan yolun karşısına geçtikten sonra Celal Çelik'in yazısı bizlere ulaştı. Emniyetten talepte bulundu binanın kendilerine teslimi için. Bunun üzerine valilik de emniyete talimat verdi. Çok sayıda polis şu an burada. İçerideki yetkililerle temaslar devam ediyor diyelim. Ve sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç'ın. CHP Genel Merkezi'nin önünden notlarını dinledik. Tabii sabahın erken saatlerinden bu yana çok hareketli o nokta, ama gözlerin çevrildiği bir diğer nokta daha var ki o da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önü. Arkadaşımız Serkan Şimşek de saatlerdir orada haber nöbetini sürdürüyor. Peki ona dönelim şimdi hemen. Serkan'a dönelim. Kılıçdaroğlu'nun bugün bir programı var mı? Hala açıklama yapması bekleniyor mu? Nedir oradaki son durum Serkan?
2: Şu anda dilerseniz son sorunuzdan başlayalım. Şu anda bir açıklama beklemiyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Bugünkü programına dair vereceğimiz bilgilerse şimdilik evinde olacağı yönünde netleşen bir ofis ya da genel merkez ya da başka bir ziyareti şu anda söz konusu değil. Hala gün içindeki gelişmeleri evinden takip etmeye devam ediyor, ama tabii sıcak bilgiler var elimizde. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında dün gece bir telefon görüşmesi daha yapıldığı oldukça önemli bir ayrıntı. Tabii bu görüşmede de taraflar heyetler belirledi. Aslında ikişer isim belirlendi bir görüşme için. Bu isimler Özel ekibini temsilen Suat Özçağdaş ve Murat Emir, Kemal Kılıçdaroğlu ekibini temsilen ise Mahir Polat ve Orhan Sarıbal. Bu dört isim bir görüşme yapacak. Bugün saat 14'te. Görüşmenin Ankara'da nerede olacağı net değil, belli değil. Dışarıda bir yerde olacağı ifade edildi sadece. Yani şu an hali hazırda farklı yerlerde sürdürdüğümüz haber nöbet noktalarından biri değil. Dışarıda bir yerde, basına da kapalı bir görüşme yapılacağı ifade edildi. Tabii bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'in sosyal medya hesabından bugün bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin tüm örgütlerine, tüm üyelerine mahkemenin verdiği karara uyması yönünde bir çağrı yapmıştı. Zira bir yandan da örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem, davranışta bulunmamasını talep etmişti. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etmişti. Bu paylaşım ardından da avukatı Celal Çelik emniyete bir dilekçe de verdi. Dilekçenin ardından valilikten emniyet mensuplarına bir talimat yazısı gitti ve genel merkezde sıcak tansiyon devam etti. İşte buradaysa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyse, Atakan Sönmez tarafından biz basın mensuplarına yapılan bilgilendirme neticesinde dün gece bir telefon görüşmesi olduğunu öğrendik. Görüşmede taraflar ikişer isim belirledi. İkişer isim arasındaki görüşme ise bugün saat 14'te yapılacak. Biz de bu noktadan gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Serkan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünden notları paylaştı Serkan Şimşek. Şimdilik evinde Kemal Kılıçdaroğlu, bir yere gitmesi beklenmiyor. Bir açıklama da beklenmiyor. Ancak saat 14'te hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Özel'in belirlediği ikişer isim bir araya gelecek. Konuşmaya devam edeceğiz. CHP'de yaşananları, konuklarımız var. Gazeteci Merve Şebnem Oruç bizimle birlikte. Hoş geldiniz Merve Hanım.
3: Merhaba, kolay gelsin Tuba Hanım.
1: Bir konuğumuz daha var. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı. Orhan Bey, siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle sabahtan bu yana yaşananları çok kısa özetlemem gerekirse, CHP Genel Merkezi binası önünde gerginlik yaşandı Ankara'da. Sabahın erken saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler binaya girmek istedi, ancak iki tane

0: taraf arasında gerginlik çıktı. Çok geçmeden tabii Kılıçdaroğlu'na yakın isimler girmek isteyince ortaya bir en belirgin olarak şu soru işareti geldi akıllara. Saat 14'te az önce de bahsettiğim bir görüşme planlanmıştı. Ama ondan erken davranan isimler neden oradaydı diye sorusu geldi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de oradaydı. Binaya giremedikleri için Ankara İl Emniyet'ine bir dilekçe yazdı Celal Çelik. Eski yönetim binayı boşaltmıyor, gereken yapılsın mahiyetinde bir dilekçeydi bu. Ve yine Kemal Kılıçdaroğlu da teşkilatlara mahkeme kararına uyun, mahkemeye uyun talimatı geldi, açıklaması geldi, uyarısı geldi diyelim. Ve son olarak da valilik emniyete binayı boşaltın yetkisi verdi, talimatı verdi. Şu anda da emniyet mensupları binanın önünde, yine partililer binanın önünde. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de yine civarda beklediğini biliyoruz. Milletvekillerinin de beklediğini biliyoruz. Ve ilk sorumla başlayayım. Merve Hanım, sizinle başlayayım. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir şöyle bir açıklama yaptı. Biz bu arkadaşlarımızla yayının başında da belirttiğim gibi bugün zaten görüşmeyi planlıyorduk. Konuşarak aşabileceğimizi düşünüyorduk bazı sorunları ama onlar genel merkezin kapısına dayanmayı tercih ettiler. Bize resmi olarak gelen bir tebligat yok dedi. Şimdi tabii karşılıklı açıklamalara bakıldığında planlanmış bir görüşme varken neden sabahın erken saatlerinde orada olmayı tercih etti Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen isimler? Neden genel merkez binasına gittiler? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Bunu bilemeyeceğim. Bunu herhalde en doğru basın danışmanı Atakan Bey ya da avukatı vesaire söyleyebilir. Kendileri söyleyebilir. Ama tabii dışarıdan gözlemimiz ve tahminlerimiz üzerine konuşursak taraflar birbirlerini gafil avlamaya çalışıyorlar diyebiliriz. Yani mesela dün Özgür Özel cephesinin grup başkanlığı hamlesi gelmişti. Dün akşam saatlerinde bunu konuşuyorduk. Hatta genel başkanlığı elimizden alabilirler ama meclis bizim, meclis bizde vurgusu vardı. Bu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hem sakinlikle biraz hayırlı olsun ifadesiyle ama büyük ihtimalle şaşkınlıkla da karşılanmıştı. Belki beklenmeyen bir hamleydi. Bugün bunun onun üzerine bu. Tabii geriye doğru gidersek bunlar adım adım devam ediyor. Çok kısa bir süre olmuş olsa da o ilk günün hemen ardından karşılıklı yani adeta yani belki şu anda satranç tahtası diyebiliriz. Onun üzerindeki hamleler diyebiliriz. Ama yarın öbür gün çok daha farklı ve çok daha sert bir benzetmede bulunur muyuz? O tarz bir duruma da dönüşebilir. Özellikle elbette tabii İstanbul'da il binasında benzeri görüntüleri görmüştük. Polisin işinler içerisine dahil olması hani hiç kimsenin istediği bir şey değil. Zaten en çok CHP'lilerin rahatsız olduğunu biliyoruz. Fakat muhtemelen zaten boşaltılmamasındaki amaç da aslında biraz bu görüntüyü vermek. Şimdi gitgide daha fazla aslında durum her ne kadar işin bir tarafında yargı ve emniyet, güvenlik olsa da işte başvuran yine ortada. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı dediniz, Celal Çelik. İş artık giderek daha fazla bir parti içi mesele, CHP içi mesele olduğunu açık etmeye, göstermeye başladı. Tarafların örneğin Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk telefon görüşmesini yapmaları, yani umalım ve dileyelim bir suhuletle çözülebilecek bir noktaya gelinsin. Çünkü siyaset aynı zamanda bir konuşma sanatıdır, bir müzakere sanatıdır. Günün sonunda belki çok çok uzun zamandır aslında, yani yapılması gereken o konuşmaların nihayet artık yapılacağını düşünmüştük ve belki bir uzlaşma olur mu diye herhalde herkesin aklına gelmiştir. Ama bu şunu gösteriyor, yani böyle herhalde kurultay ya kadar, ne zaman olur o da ayrı bir mesele. Özgür Özel cephesi acele etmek istiyor. Haklı, çok haklı. Kemal Kılıçdaroğlu kendince haklı. Çünkü kurultayın hızlı olması muhtemelen onun avantajına olmayacak. Ama kurultaya doğru biz bu tarz hamleleri sıklıkla göreceğiz. Beklediğimiz ya da beklemediğimiz hamleler olacak. Yani tekrar söylüyorum, gerçekten bunun yolu müzakeredir. Evet, heyetlerin görüşmesi iyidir. Dün akşam tekrar bir telefon görüşmesi iyidir. Ama sanki O diyalog da biraz böyle hani İran-Amerika savaşında biliyorsunuz hani Pakistan'da İslamabad'da bir masa

0: kuruldu ve heyetler bir araya geldi geldi anlaşamadı. Biraz sanki masada konuşulanlar henüz daha anlaşma şartları inmiş gibi değil. Çünkü orada bir şey konuşuluyor, telefonlarda bir şeyler konuşuluyor. Sonra tablo kamuoyuna yansıyan görüntülerde biraz daha farklı bir şeyi ima ediyor. Bakalım göreceğiz bundan sonra neler olacak.
1: Evet, Orhan Bey size de sorayım. Sizce sabahın çok erken saatlerinde oraya giden ekipten Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğunu bildiğimiz isimlerin oraya gidişinden Kemal Bey'in Kılıçdaroğlu'nun haberi olmama ihtimali var mı? Neden toplantı saatini beklemediler? Sizin yorumunuz nedir bu konuda?
2: Şimdi kendiliğinden bir hareket olacağını ben düşünmüyorum. Yani Kılıçdaroğlu arkadaşlarını oraya göndermiş gayet açık ve seçik. Yani çok hızlı davranmak istiyor Kılıçdaroğlu. Bu konuda daha önce bir diyalog söz konusuyken, yani karşılıklı heyetlerin görüşmesi de kararlaştırılmışken birdenbire Cumhuriyet Halk Parti merkezinin kapısında Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının ve onun dışında aslında CHP'li olup olmadıkları da hiç belli olmayan birisinin de AKP'li olduğu saptandığı ileri sürülen bir takım insanların, grupların oraya toplanması, tabii ki aralarında Cumhuriyet Halk Parti milletvekillerinin de olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Hoş bir manzara ortaya çıkmadı. Bu aslında Kılıçdaroğlu'nun bu özellikle de kurultayın zamanlaması açısından pek de uzlaşamayacaklarını, yani Özgür Özel ve arkadaşlarıyla uzlaşamayacağının bir işareti olarak da kabul edilebilir. Yani ben çok hızlı bir şekilde davranıyorum. Genel merkezi boşaltın, zaten yasal hukuki olarak burası artık bana ait, siz orada işgalci durumdasınız demek istiyor. Ve bugün yani siyasal bir mutlak butlan kararını uygulama için bir valiliğe talimat yazdırıyor. Yani bunların hepsi Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde olan şeyler. Yani onun dışında avukatın kendiliğinden hareket ettiğini ve hatta bu genel merkezin kapısına Kılıçdaroğlu arkadaşlarının kendiliğinden geldiklerini düşünmemek lazım. Bu tabiatın, eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Kılıçdaroğlu hızlı bir şekilde bir ön almak istiyor. Aslında belki kurultay konusunda Cumhuriyet Halk Partisi, biliyorsunuz merkez söyleyeyim, Özgür Özel ve arkadaşları 45 gün içinde kurultay talebi içindeler. Özgür Özel bunu dile getirirken Kılıçdaroğlu ise en uygun zaman diyor. Buradan en uygun zamanın ne olduğu da belli değil. Belli ki en azından bir yıla kadar uzanan bir zamandan bahsediyor olabilir. Kılıçdaroğlu'nun bu kurultayı ne zaman toplamak zorunlu, yasal zorunluluğunda ben bilmiyorum. Avukatlar da o konuda bir açıklama yapsa iyi olur aslında. Çünkü çok gecikmiş bir, yani iptal edilen iki kurultaydan sonra 38. kurultayın zamanı çok geçti. Zaman çok o konuda geride kaldı. Kılıçdaroğlu'nun kurultay zamanı konusunda bir yasal durum var mı? Doğrusu bunu bilmiyorum. Ama yoksa eğer, ya yaşananlar aslında Kılıçdaroğlu'nu zaman tanıyorsa diye düşünülüyorsa, hukuki olarak da bu söz konusuysa, Kılıçdaroğlu keyfince istediği zaman, en güçlü olduğu ve partiye tam hakim olduğu olacağı zaman ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde de teşkilatlarda değişiklikler yapacağı zaman, buradaki sadece o değil, aynı zamanda delegeleri yeniden belirlemeye kalkışacaktır. Yani zaten her ne kadar 38. kurultayın delegeleriyle belki de yapılacak bütün bu yeni kongre, yani onlar üzerine çalışacaktır. Yani Kılıçdaroğlu da bu konuda aslında bütün başkanlar gibi böyle Cumhuriyet Halk Partisi içinde delegeleri kendi tarafına çekmek için çalışmıştır ve çalışacaktır. Kılıçdaroğlu da bunu yapacaktır, yapmıştır da geçmişte.
1: Evet.
2: Bu durumda bir bekleyiş, bir uzlaşma olacağını ikisi de görmüyor. Bana sorarsanız yani bugün yapılacak ikide yapılacak toplantıda bir sonuç çıkması zor. Eğer Kılıçdaroğlu bir tarih verdiyse görüşme yapacak arkadaşlarına, yani evet 45 günde değil ama 6 ay içinde biz bunu yapabiliriz ancak ve bunu da ilan ederiz şeklinde bir açıklama yaptırırsa arkadaşlarına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani seçilmiş başkanı ve arkadaşları bunu kabul ederler mi? Ben hiç sanmıyorum aslında. Ya 45 günlerde, 6 ay gibi böyle bir süreç nerede? Burada bir uzlaşma olmayacağını ben şimdiden görüyorum. Yani
1: evet.
2: Bunun için de Kılıçdaroğlu bunu da bildiği için aslında belki de bu genel merkezi elde etmek için bir polis gücünü, devleti, polis gücünü hareket ettirdi ve kapıya dayandı.
1: Evet.
2: Bu görüşmeden bir sonuç çıkar mı? Bence çok fazla bir sonuç çıkmaz ama bu tabloyu daha bir iki gün yaşayabiliriz. Eğer polisin genel merkezi boşaltmak için ne kadar şiddet kullanacağına bağlı olarak bunu söylüyorum. Belki yarım gün içinde yapabilir bunu, çok şiddet kullanırsa, veyahut da bir gün içinde de yapabilir. Veyahut da Kılıçdaroğlu bir adım geri atar ve uzlaşma görüşmelerinin biraz daha sürmesi için vakit tanır. Onu bilmiyoruz. Yani bu ikideki görüşme aslında bunu az çok belli edecek diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki Merve Hanım, tekrar size döneyim. Orhan Bey'e katılır mısınız? İki tarafta İstanbul İl Binası'nda yaşananları tekrar yaşanmasını istemediğinin altını çizmişti. Ama emniyete verilen, Celal Çelik tarafından verilen dilekçe buna zemin hazırlamadı mı bir yandan? Yani eylemlerle söylemlerin uyuşmadığı günler mi göreceğiz bir yandan? Bir yandan da bu, siz bir sonuç bekliyor musunuz bugün 14'te olması planlanan görüşmeden? Yine ben hatırlatayım kimler katılacak o görüşmeye. Özgür Özel'in ekibini temsilen Suat Özçağdaş ve Murat Emir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibini temsilense Mahir Polat ve Orhan Sarıbal yer alacak o görüşmede. Saat 14'te yapılması planlanıyor. Dışarıda bir yerde, Ankara'da yapılması planlanıyor. Görüşmenin yeri de tam belli değil. Siz bir şey çıkmasını bekliyor musunuz? Özellikle kurultay zamanına dair bu görüşmeden.
0: Şimdi ilk sorunuzla başlayayım. Yani bu görüntülerin çıkmasını kimse istemiyor mudur? Evet, normal şartlarda istemiyordur diye düşünürüz, iyi niyetli bir bakış açısıyla. Ama sanki yani istenmese önüne geçilebilir. Yani iki taraf açısından da bu geçerli bu arada. Yani bir taraf polis göndermeyebilir. Ama sizin de söylediğiniz şuydu. Avukat Celal Çelik, biz geldik çıkmıyorlar, boşaltmıyorlar diyerek bunun üzerine bir talepte bulunmuş, bir dilekçe yazmış. Öteki tarafta bunun zaten olacağı belli. Ortada bir mahkeme kararı var. Yani gelindiği de belli. Onlar da çıkmıyorlar, boşaltmıyorlar. Bence verilmek istenen mesaj, yani belki Kemal Kılıçdaroğlu tarafı bunu çok da isteyerek yapmıyor. Hoş bence isteyerek yapıyorlar aslında iki tarafta. Bence biraz bu görüntüler verilsin isteniyor. Yani çünkü bir tarafın argümanı ne? Arındırma, parti kirli, parti zararlı, parti işgal edilmiş ve bu kişilerce işgal edilmiş durumda. Ve bu, bakın nasıl direniyorlar. Temizliğe direniyorlar aslında, polise direniyorlar demiyorlar. Yani bizim yapacağımız temizliğe direniyorlar ve biz mecburen bu yola dönüyoruz, bu yola başvurmak zorunda kalıyoruz. Öteki tarafta bakın, biz statükoya karşı, yeniliğe karşı, eskiye karşı bir yeni harekettik. ve bizi durdurmak istiyorlar. Hatta aynı zamanda işte tırnak içinde söylüyorum, Özgür Özel cephesinin ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu sarayın adamı olmakla vesaire suçlamışlardı. Bakın işte polis zoruyla geliyorlar, işte hükümetin, devletin adamlarıyla geliyorlar. Yani verilmek istenen, her ne kadar iyi niyetle baksak da, hey bu olsun istemez diyeceğimiz insanlar aslında bu olsun istiyorlar sanırım. Çünkü bu karşılıklı yürütülen kampanyanın birer parçası haline gelmiş. Bir tarafı evet

0: kendi içlerinde o kapalı toplantılarda, kapalı telefon konuşmalarında görüşülenler, o müzakere edilen şeyler var. Ama tabii ki siyasetçiler ve kamuoyuna da bir mesaj veriyorlar, bir kampanya yürütüyorlar. Bu da o mesajın bir parçası. Ben öyle değerlendiriyorum. İkincisi, heyetlerin görüşmesinden bir şey çıkar mı? Güzel yani, böyle biraz hani biraz diplomatik davranıyor olmaları da hoş. Bence doğrudan işte bana telefon etti, telefonu açmadım, dönemedim, sesim kısıktılardan daha doğru bir yöntem aslında karşılıklı konuşuyor olmak. Hatta birbirlerine artık şahsi bir husumet besledikleri söylenen kişilerin yerine heyetlerin konuşması da daha doğru. Yani dileyelim, umalım böyle olsun, ama öncelikle maddelerle gitmeleri lazım. Bir taraf diyor ki kurultay en hızlı şekilde, doğru. Hani o, bu, yani o taraf yazsın maddelerini, bu taraf da yazsın maddelerini. Günün sonunda bir formül bulunacaktır. Çünkü o formüller, ya formüller zaten tarafları demokrasi içerisinde bir çözüme götürüyor. Ha bu arada Tuğba Hanım, şunu söyleyeyim. Bence bu görüşmeler mesele hukuka yansıdığı an. Hani hiç yapmadınız diyelim, yani soruşturma başlayacağını hiç düşünmediniz diyelim. O zamanlarda görüşülmesi gerekirdi, ama hukuka, yargıya yansıdı. Yargının konusu olduğu an başlamalıydı. Çünkü bu, yani bir konu yargıya yansıdığında taraflar feragat etmiyorsa, dosyalarını geri çekmiyorlarsa, bu işin devam edeceği ve buraya geleceği belli. Bir tarafın üzüleceği belliydi. O yüzden biraz bu tarafını sadece anlayamıyorum. Daha öncesinde, çok daha öncesinde yapılması ve belki de dışarıya bu kadar yansımadan, CHP'nin imajı için hiç de hoş olmayan bu durum ortaya çıkmadan yapılabilecek şeyler bugün yapılacak, ama tabii biraz daha sert olacak Türkiye siyasetinin gerçeğiyle beraber.
1: Evet, Orhan Bey siz ne diyorsunuz? Halının altına mı süpürüldü bu zamana kadar? Merve Hanım'ın dediği gibi geç bile kalındı mı bu görüşmeler için? Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşkilatlara yaptığı açıklamayı hatırlatayım tekrar. Mahkeme kararının gereklerine uyulmasını ve örgüt disiplinine aykırı davranışta bulunulmamasını rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbir alınacak dedi Kılıçdaroğlu. Bu açıklama da acaba neyin sinyali olabilir sizce Orhan Bey? Daha sonra atacağı adımlarla ilgili Kılıçdaroğlu.
2: Evet, yani birinci sorunuzla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani mutlak beklentisi vardı ama gerçekleşmeyeceği ayrı bir konudur. Böyle bir sorun zaten vardı ve 2 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları buna hazırlıklıydılar. Bunu bekleyişi içindeydiler. Mutlaka bunun gerçekleşeceği inancı içindeydiler. Mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde oturacakları inancı içindeydiler. Bunu aslında kendi adamlarının televizyonlarda ve başka vesilelerle yaptıkları açıklamalardan çok net bir şekilde izledik aslında. Ve Kılıçdaroğlu'nun bu konuda mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İstanbul Belediye CHP'li belediyelere karşı bu savcıların işte rüşvet vesaire falan ve ahlaki olarak böyle para işlerine girdiği konusundaki iddialarına da sahip çıkan bir tutum olduğunu da biliyoruz. Bu aslında yani bir temizlik de yapmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınması lazım bunlardan diyor. Henüz daha bu tartışmalar, daha doğrusu mahkeme süreci birden henüz daha sürerken Kılıçdaroğlu'nun bu iddiaları sanki gerçekmiş gibi algılayıp buna karşı hareket edeceğini ve temizlikte bulunacağını parti içinde belirtmesi de iktidarla birlikte bir fikir birliği içinde hareket ettiğini de çok kanıtı olarak da algılandı tabii. Bu Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni üzerinde de çok olumsuz etkiler yaptı. Bugün Kılıçdaroğlu seçmen karşısına bir varlığı yoksa eğer, yani ben %1 ve %2 bir seçim sonucu, bugün seçim olsa Kılıçdaroğlu %2 bile oy ancak alır düşüncesindeyim. Ve genç ve dinamik bir parti yönetiminin, yani Özgür Özel ve arkadaşlarının aslında milleti arkasında sürüklediğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Fakat bu devlet iddiası, siyasal bir iddialarla partiyi ele geçirmek istemesi, daha doğrusu partinin başkanlığına atanmayı beklemesi seçmen üzerinde de çok bir olumlu bir etkiyi yapmadığını da çok net bir şekilde biliyoruz burada. Bu bakımdan yani halının altına süpürülmüyor mesele. Aslında iki yıldır bir mutlak butlan hikayesi tartışılıyor. Bunun iktidarın yani siyasal amaçlı olarak bunu yani Türkiye'nin ekonomisini vesaire falan da düşünerek bunun gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ve mahkemelerin bu konuda ne yapacağı konusundaki belirsizlikler nedeniyle gelinen noktada bir karar verildi ve bu karar açıklandı. Yani tamam, tedbirli olarak partiye Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'na teslim edildi. Bu daha henüz daha iki gün oldu. Bu bakımdan halının altını süpürülen hiçbir şey olmadığını da görüyoruz. Ve bu konuda şimdi karşılıklı bir cephe alma söz konusu burada. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki direnecek. Millette, daha doğrusu seçmen Kılıçdaroğlu'na karşı artık duygularını saklamayan seçmen de Özgür Özel ve arkadaşlarının direnmesini bekliyor. Bu direnme ne kadar sürer onu da bilmiyoruz. Dediğim, deminki konuşmamda söylediğim gibi belki polisin kararlılığı ve şiddetine bağlı olarak, yani bu genel merkezi boşaltma ve ele geçirme şiddetine bağlı olarak sürebilir. Bu görüşme yapılması gene de iyi bir şey. Ben de Şebnem Hanım'a katılıyorum aslında. Fakat oradan bir sonuç çıkacağına ben inanmıyorum. Burada bir mağduriyet sergilenmesi de var Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi benim bildiğim kadarıyla en kötü koşulları, en kötü senaryolara göre de bir hazırlığı var. Fakat bu direnme tablosu seçmenin de arzu ettiği bir şey aslında. Bu direnme ve bu polisle kapıya, merkezin kapısına gelip ele geçirme Kılıçdaroğlu için işte hoş bir şey değil. Tabii ki buradaki onun hanesine eksi olarak bunu yazmak gerekir. Bu direnme ise bir Özgür Zel ve arkadaşların lehine de bir artı olarak, yani bir mağduriyet yaratıldığı çok önemli. Ben bunu bir şekilde kısa sürede sonuçlanacağını, umarım 45 günde veyahut da 50 günde veyahut da 2 ay içinde bir kurultay kararında uzlaşırlar ve bu sahneler biter bir şekilde. Ben bu konuda çok da emin değilim öyle olacağına. Peki. Ve sonuç olarak bu yeni parti kurmaya doğru yol alacak bir sürecin içine girdik diye düşünüyorum.
1: Peki. Merve Hanım, siz Kılıçdaroğlu'nun annesine eksi olarak mı yazdığını düşünüyorsunuz? Orhan Bey'e katılıyor musunuz bu düşüncesine? Bu yapılan son hamlelerin Kılıçdaroğlu'nun hanesine eksi, Özgür Özel'in hanesine artı olarak yansıdığını mı düşünüyorsunuz siz de? Bir diğer mesele de tabii aslında herkesin en çok merak ettiği, Orhan Bey de bahsetti, kurultayın ne zaman yapılacağı. İlk telefon görüşmesinde Kılıçdaroğlu uygun zaman dedi, Özgür Özel bir an evvel dedi kurultay için. Son olarak da aslında Özgür Özel dün yaptığı açıklamada kırmızı çizgisi olduğunu kurultay kararının çok net belli etti. Çünkü kurultay kararını gazetede okuyana kadar yüz yüze gelmem bile söz konusu olamaz dedi Kılıçdaroğlu'yla. Süre verdi az önce de bahsettiğimiz gibi. Herkesin istediği 40 gün içinde kurultayın yapılması dedi. Tabii 40 gün bekleyecek halimiz de yok diye ekledi Özgür Özel. Bayramdan sonraki pazartesi gününe kadar süre verdi. Hatta Kılıçdaroğlu'na bir kararını verir Kemal Kılıçdaroğlu. Onun için de en doğrusu bu ifadelerini kullandı. Eğer dedi pazartesi, bayramdan sonraki pazartesi günü bir kurultay kararı açıklamazsa Kılıçdaroğlu, biz imza toplamaya başlarız dedi. Şimdi tabii işin içine bu da girince delege sayısının yarısından bir fazlasının imzası gerekiyor kurultay kararı çıkması için. Ama tabii hangi delegeler kısıtası alınacak? Bu da bir soru işareti.

0: Nedir acaba bu konudaki yorumunuz?
1: Şimdi ilk sorunuzla başlayalım yine. Kılıçdaroğlu'nun hanesine Özgür Özel'in hanesine artı mı yazar? Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Neden bilmediğimi de şöyle açıklayayım. Bu süreçle alakalı CHP'deki bu önce ayrışma, şimdi ayrılmaya doğru giden yolda kim kimi destekliyor konusunda benim bildiğim kadarıyla yapılmış profesyonel bir anket yok. Var ise de hani Orhan Bey'in bilgisi dahilindeyse söylesin ama benim bildiğim kadarıyla yok CHP içerisinde.
0: Dün Özgür Özel en son yayınlanan bir anket sonucundan
1: O
0: bahsetti.
1: tarafların anketleri.
0: Evet.
1: Tuba Hanım, şimdi burada iki taraf var ya ve bu taraflık artık siyasi partinin de ötesine geçmiş durumda. Ya bir de Özgür Özel tarafının şöyle bir eksisi var. Çok hızlı ve pratik davranmaya çalışıyorlar. Ama hem teamülleri hem de kural kaideleri o yüzden hızlı atlıyorlar. Ama ne var canım, olsun bitsin derken bazı şeyler yani mecburen olması gerekenler geçiliyor. Mesela dünkü grup başkanlığı seçiminde yapılması gerekenin belli bir süresi varmış işte. Yani hani milletvekillerine şu kadar süre öncesinde yazılı olarak haber verilmesi gerekirmiş ve bunun içerisinde, bu bilginin içerisinde grup başkanlığı seçimi olacağı bildirilmesi gerekirmiş vesaire vesaire. Şimdi tabii ki tamam, oraya gelmişler ve bilgileri olanlar oy kullanmışlar falan, günün sonunda ya kapalı oy kullanıldı mı falan nedir ona bakıyorsunuz ama bazı şeyler biraz hani hızlı olsun sonra toparlarız gibi gözüküyor. Ama başından beri bu böyle. Yani şeyde de, kurultayda yani yapalım sonra toparlarız. Halledelim sonra toparlarız. Rüşvetse rüşvet verelim iddia o ki. Hala kesinleşmiş bir şeyden bahsetmiyoruz. Şimdi o mesela 30 seçilmiş genel başkan diyoruz. Ama seçilmiş genel başkan meselesi şu anda yok hükmünde. 38. olağan kurultay yapılmamış deniyor. Kanun bunu söylüyor. Her ne kadar yaşamış da olsak, Özgür Özel bir dönem başkanlık yapmış da olsa bu paralel evrende yaşanmış gibi. Yok. Gerçeği yok. O yüzden yapılacak olan kurultay zaten 38. olan kurultay. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olarak dayatılması meselesi. Aparto ön seçimdendi. İşte Mansur Yavaş'a dayatıldı. O da bu nereden çıktı dedi. Parti, yine parti içerisinde olan bir şeyden bahsediyoruz. Sonrasında ne teamüldür, ne işte parti içerisinde vesairedir falan filan. Yani tek kişinin abuk subuk sandık. Abuk subuk diyeceğim gerçekten, yani insanlar çocuklarına bile oy verdirdiklerini söylüyorlar. Neler neler duyuyoruz. Bir şekilde İmamoğlu'nun dayatıldığı bir süreç gördük. O yüzden ben CHP'de kimin avantajına, kimin dezavantajına bilmek için önceki durumu bilebilmem lazım ama bunu meşru kabul edebileceğimiz hiçbir sonuç, hiçbir şey yok. Anket dahi yok. Böyle bir verimiz yok. Ama tabii ki de sezgilerimiz var hepimizin. Sezgilerimize göre Kemal Kılıçdaroğlu eski ve yaşlı bir insan. Yaşı gereğiyle de gençleşen Türkiye'de, genç olan Türkiye'de tercih edilmeyecektir. Yeni her zaman tercih edilir. Dinamik olan her zaman tercih edilir. Ben de Özgür Özel'in yeni olup ama aynı zamanda bunca yıl siyaset yapmış biri olarak bunları biraz daha profesyonel yapmasının kendi hanesine yazacağını düşünüyorum. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı şeyler eksi yazıyor ama son 3-4 gündür Özgür Özel'in hanesine de eksi yazan şeyler var. Örneğin 24 saat içerisinde söylem değiştirme. Meydanda konuşurken farklı şeyler söyleme, basın mensuplarının önünde daha sakin bir ton belirleme. İşte bu muhtemelen kapı arkasında ya da telefonda da daha farklı bir üslup oluyor. Ya da Özgür Özel'in aslında dışarıya verdiği o fotoğraf Ekrem İmamoğlu vesayeti altındaymış. Yani iradesi kendisinde değilmiş gibi. Maalesef söylüyorum, üzülerek söylüyorum. Çünkü Türkiye'de bir siyasi partinin başında olan hiçbir genel başkan için istemem bunu. Kendi kararlarını kendisi veremiyormuş görüntüsü, bunlar eksi yazan şeyler Özgür Özel. Açık söyleyeyim, Özgür Özel CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında grup başkanlığı vekilliği yaptığı zaman laf ebeliğiyle, söz sanatıyla, kürsüde konuşmasıyla, öyle o kendine güvenen tavrıyla falan çok kişinin saygısını da kazanırdı. Ama ben o Özgür Özel'i zaten çok zamandır göremiyorum. İşte o yüzden yani karşılaştıracağımız bir veri yok. İkincisi, kurultay ne zaman olur? Evet, bir taraf öne almaya çalışıyor, bir taraf ileriye itmeye çalışıyor ama buradaki bir teknik olarak yani mesele nedir? Az evvel ilk başta Orhan Bey de hukukçular

açıklasın demişti. Kesinlikle hiçbir hukukçu tam olarak açık bir şekilde konuşmadı. Sosyal medyada yazanlar var ama herkes biraz kendi görüşünden gidiyor. Yani bu YSK meselesi, yargı meselesi bu konuda da yani nedense avukatlarımız biri tarafın savunucusu gibi davranıp

0: tarafıyla Özgür Özel'e hızlı bir kurultay açısından avantaj sağlayabilir. Ama kararın kesinleşmesi bu yok hükmünün hukuken yani 38. olağan kurultayda fesat karıştırılması kararının da kesinleşmesi anlamına gelir. Yani birbiriyle tezat bir durum söz konusu. Orada temyizden feragat edilmez ki, ki şu anda bu hak herhalde genel başkanda, CHP genel başkanlığı adına Kemal Kılıçdaroğlu'nda Yargıtay'dan bozma kararı gelme ihtimali var. Bu riski alma durumu söz konusu olur. Ama öte taraftan kurultay için en azından kararın kesinleşmesini bekliyoruz denebilir. Çünkü bu tedbirlerin falan kalkması gerekiyor sanırım. Her ne kadar delegelerin oy toplama ihtimali elbette ki var. Yani bir çağrıyla olur bir bu ihtimali ama oradaki tedbir kararları kalkmadan ve karar kesinleşmeden muhtemelen böyle bir adım atılması durumu söz konusu olamıyor olabilir. Yani çünkü kararın kesinleşmesini beklemiyorsanız ve bozma kararı geldi diyelim. O zaman bu yeni yapılacak olan kurultay ne kurultayı olacak? İşler iyice karışır. Bu yüzden
1: Evet.
0: herhalde bir oranın önce kesinleşmesi lazım.
1: Evet. Süremiz de daraldı. Orhan Bey, var mı eklemek isteyeceğiniz bir şey? Çok kısa 2-3 dakika, 3 dakikalık vaktim var maksimum.
2: Tamam.
1: Sizce bayramdan sonraki pazartesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelir mi kurultay kararı? Siz düşük bir ihtimal görüyorsunuz bunu ama.
2: Hala aynı görüşteyim. Bence gelmez. Yani Kılıçdaroğlu'nu yakından tanıyoruz. Davranışını, tutumunu, inançlarını vesaire falan biliyoruz. Bu konuda 2 yıldır ve beklenti içinde ve bu 2 yılın semeresini gördüğünü düşünüyor. Dolayısıyla kendi koltuğunu şimdi riske atabilecek bir takım girişimlerde, mesela 40 günde kurultay toplamak gibi riskli bir işe girmeyecek, asla girmeyecektir. Önce bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü güçlü durumda olduğunu hissediyor. Yani tedbiren verilen bir karar var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi merkezini, yönetimini tamamen Kılıçdaroğlu'na devretme anlamına geliyor. Her ne kadar Yargıtay'da bekleyen bir başvuru veyahut da bir karar beklentisi olsa bile. Burada yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün kurultayı toplamaya yeniden çalışmasının problemli bir durum olduğunu ben de katılıyorum. Aslında bu, çünkü mahkeme bunu reddetti. Yani bugün gelinen noktada iki kurultayı da, ondan sonra iki kurultay daha topladı. Bir tanesi olağanüstü, bir tanesi olağan kurultay. Biliyorsunuz
1: Evet.
2: ikisinde de Özgür Özel seçildi. Bunları bile reddetti. Hiçbir şey kabul edilmedi. Bu siyasi bir ortamdan geçiyoruz. Şimdi buradaki veri meselesine ben değinmek istiyorum. Veri var Şebnem Hanım. Yani veri var. Bugün son yapılan bir ankette Panorama galiba onu
1: Evet, dün Özgür Özel'in açıkladığı
2: gerçekleştirdi.
1: oydu. O sonuçtu.
2: Evet, 20-35'e yakın bir şey var, bir oy oranı ve destek var. Onun ötesinde İmamoğlu'na fazla da şey yapmamak lazım, sataşmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü o 25 milyon kadar insanın Cumhurbaşkanı adayı olarak bir durumda. Şimdi bunun için bu kadar oy almış veyahut da bu kadar destek, geniş bir destek ve mağduriyet içinde olan bir insan, ayrıca da böyle geniş bir destek almış bir insanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Özgür Özel ve arkadaşlarının göz ardı etmesi mümkün değil. Buradaki bu bakımdan en güçlü adayı olarak hala, her ne kadar önünde çok aşılması gereken, belki de
1: Evet.
2: aşılması imkansız diploma iptali gibi engeller olsa bile, burada ve Silivri'de büyük haksızlıklar içinde kalıyor, kalmış olsa bile onu terk etmemiş. Çok doğal bir şey.
1: Peki.
2: Fakat hemen tabii ki bunun altını da çizmek lazım. Hemen Özgür Özel'in de yine bir seçim bir şekilde tayin edildiği zaman, seçim zamanı
1: Peki.
2: elinde de başka alternatif de olduğunu da biliyoruz.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerli konuklarıma. Gazeteci Merve Şebnem Oruç ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı bizimle birlikteydi. Çok sağ olunuz değerli katkılarınız için. Tabii Özgür Özel'in bir açıklama yapması bekleniyor. CHP Genel Merkezi önündeki gerginlik de devam

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 13'e geliyor ve sıcak gelişmeleri kaldığımız yerden aktarmaya devam ediyoruz. Mutlak tutulan kararı sonrası CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerginliği yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden bu yana Özgür Özel Perşembe gününden bu yana yine Genel Merkez'den ayrılmadı. Saat 14'te Kılıçdaroğlu ve Özel'in heyetlerinin görüşmesi bekleniyor. Şimdi yine dönelim Genel Merkez'e ve son durumu Mahir Kılıç'tan alalım. Mahir.
1: Evet, öncelikle o görüşmenin gerçekleşmeyeceği bilgisini edindik dakikalar önce, onu ifade edelim. İsimler belirlenmişti fakat böyle bir görüşme zeminin olmadığı kaydediliyor. Kameraman arkadaşım İbrahim Tozbey ile birlikte sabah erken saatlerinden bu yana buradayız. CHP Genel Merkezi'nin etrafı tamamen çevrilmiş durumda. Öyle ki basın mensupları da geniş polis bariyerinin arkasında kaldı ve içerideki milletvekilleriyle emniyetin temasları, müzakereleri devam ediyor. Kısa süre içerisinde bir uzlaşı olmaması halinde emniyet mensuplarının icra memurlarıyla birlikte içeri girebileceği belirtiliyor. Bu sabah erken saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup buraya Genel Merkez'in önüne gelmişti. Fakat Genel Merkez'in bahçesindeki partiler tarafından bir tepkiyle karşılandılar ve yumruklaşmaya varan bir arbede oldu. Daha sonra aynı grup bu defa Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleriyle birlikte buraya Genel Merkez kapısına geldi. Mahir Polat, Orhan Sarıbal, bunların içerisinde yer alan isimlerdi. Yine Hüseyin Yıldız o isimlerden bir tanesi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ti. Buraya gelen isimler arasında yer aldı. Müslüm Sareski vekil ve parti meclis üyesi. Yine o da buradaydı. İçeride milletvekilleriyle konuştu. Özellikle Hüseyin Yıldız uzun telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Sadece milletvekillerinden oluşan bir heyetin içeri girmesi ve diyalog kurması, müzakere yapmasını istedi. Ancak yaklaşık bir saatlik bekleyişin ardından bu talep karşılanmadı. Bunun üzerine Müslüm Sarı grup adına bir açıklama yaptı ve geri çekilecek ifade etti. Şu anda da Genel Merkez'in karşısında yaklaşık 50-60 metre mesafede bekleyişlerini sürdürüyorlar. Burada yoğun bir yağmur da olduğunu ifade edelim. Yağmur dolayısıyla şu binanın hemen girişinde bekliyor. O grup bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de emniyete mahkeme kararını hatırlatarak binanın kendilerine teslim edilmesi için gereken işlemlerin yapılması noktasında bir talep yazısı yazdı. Bunun üzerine Ankara Valiliği de emniyete bu çerçevede bir talimat verdi. Şu ana kadar iki kez emniyet amirleri, emniyet müdürleri ve icra memurları içeri gelmek için, girmek için CHP Genel Merkezi'nin kapısına geldiler. Fakat her ikisinde de başarılı olamadılar.

0: Açıklamalar o kapı açılmadı. Şu dakikalarda müzakerelerin devam ettiğini ifade edelim. Önümüzdeki anlarda içeriden olumlu bir yanıt gelmesi halinde kapı açılacak ve tahliye talebi resmen iletilecek, tebliğ edilecek. Aynı zamanda binanın boşaltılması noktasında da adımlar atılacak. Her iki tarafta İstanbul İl Binası'nda yaşanan görüntülerin, gelişmelerin yaşanmaması noktasında hassasiyet göstereceğini ifade ediyor. Ancak dinamik bir süreç, anlık, dakikalık, saniyelik değişen durumlar söz konusu. Bizler de buradaki bekleyişimizi sürdürüyoruz. Yeni gelişmelere tekrar karşınızda olacağız.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Mahir Kılıca. Şimdi Serkan Şimşek'e dönelim. O da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde. Serkan, Mahir'in notları arasında 14'te planlanan görüşmenin iptali gibi bir bilgi vardı. Ama acaba senin tarafında durum ne? Kılıçdaroğlu kaynaklarından yeni bir bilgi var mı? 14'teki görüşme olacak mı? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programına dair yeni bir gelişme biliyor muyuz?
2: Dilerseniz son sorunuzdan başlayalım. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programı henüz netlik kazanmış değil ama şu ana kadar evindeydi. Bu saatten sonra da şu anlık en azından yakın dönemde evinden gelişmeleri takip etmesini bekliyoruz. Tabii 14'teki görüşmeye ilişkin aslında Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından bizler için yapılan bilgilendirmede herhangi bir değişiklik yok. Yani iptali yönünde bizim elimizde bir bilgi yok. Kılıçdaroğlu tarafından en azından resmi açıklama şu anda bulunmuyor. Tabii iptal ihtimali bulunuyor ama yani bu konuda bir iptal olduğu noktasında kesin bir açıklama Kılıçdaroğlu ekibi tarafından yapılmadı. Bu görüşmede özel ekibini temsilen Suat Özçağdaş ve Murat Emir, Kılıçdaroğlu ekibini temsilen ise hatırlanacaktır Mahir Polat ve Orhan Sarıbal olacaktı. Tabii şu sıralarda yakın zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapmasını da beklemiyoruz. Kendisi dediğim gibi gelişmeleri evinden takip ediyor. Ve aslında konuya ilişkin özellikle CHP Genel Merkezi'nde yaşanan son gelişmelere ilişkin bir sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı Kılıçdaroğlu. Sabah saatlerinde yapmıştı açıklamayı ve açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine mahkeme kararına uymaları yönünde bir çağrıda bulunmuştu. Ayrıca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine de mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim demişti. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir dilekçe yazısı gönderilmişti. O dilekçede de yine bu noktada bir talimat verilmesi talep edilmişti Celal Çelik tarafından. O talep uygun görüldü. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada Celal Çelik'in talebine istinaden emniyet görevlilerine müdahale edilebilmesi, yani herhangi bir mahkeme kararına uymayan kişiler hakkında işlem yapılması noktasında bir talimat gönderilmişti. Ve daha sonra CHP Genel Merkezi'nde olanlar zaten ekranlarınızdaydı. Şu an hali hazırda Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde bir sakinlik. Hakim çok aslında önceki günlerdeki gibi bir hareketliliğin bugün olmadığını ifade edelim. Kılıçdaroğlu sabah saatlerinden itibaren evinde yakın zamanda bir açıklama yapmasını ya da ofisine ya da genel merkeze başka bir noktaya gitmesini beklemiyoruz. 14'teki görüşmeye ilişkin özellikle görüşmenin olması durumunda görüşmenin ardından belki bir açıklama gelebilir. Ama şu ana kadar elimizdeki bilgiler neticesinde bir açıklamanın olmadığını ve bu noktada da hareketliliğin geçtiğimiz günlere nazaran daha sakin olduğunu ifade edelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Serkan Adam. Tabii şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz var, akademisyen doktor Ufuk Uras bizimle birlikte. Ufuk Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Ufuk Hocam, dün de konuşmuştuk. Dünkü karşılıklı açıklamaların ardından, hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özel'in açıklamaları ardından böyle bir sabaha uyanacağımızı tahmin eder miydiniz? Takdir edersiniz ki çok çok erken saatlerde, saat 7.30 sularında CHP Genel Merkezi önünde bir tahliye gerginliği başladı. Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen isimler, milletvekilleri binaya girmek istedi. Ama Özgür Özel tarafı ve destekçileri bunu kapıya dayandılar, tırnak içinde söylüyorum, kapıya dayandılar olarak yorumladı ve yumruklaşmaya varan partililerin de orada olduğunu biliyoruz. Yumruklaşmaya varan arbede çıktı. Tahmin eder miydiniz böyle hareketli bir sabah uyanacağımızı? Bu arada bir konuğumuz daha var. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek de bizimle birlikte. Nevzat Bey, siz de hoş geldiniz diyeyim. Sözü ilk olarak Ufuk Hocam'a bırakayım.
4: Hoş bulduk size Ufuk Hocam'a.
5: Merhabalar. Hayır, tahmin etmezdim. Çünkü hakikaten bu bir gelgitler içerisinde yaşıyoruz ama sonuç itibariyle bir müzakere içerisinde bir makul olanda buluşmak gerekiyor. Yani partileri yumrukladı. Sonra bir takım akademik sistemler

0: danışmanların, onlar zaten partili değildi ki diye yangına körükle gittiği. İşte o milli güreşçi olduğu anlaşılan kişinin mafyatik ilan edilmesi. Partiden hiç, yani milletvekillerin partinin içeri sokulması falan. Yani nereden bakarsanız bakın rezalet bir durum. Yani bir krizi yönetememenin kabul edilebilir bir yanı yok. Benim gibi mutlak mutlak kararını, ben de eleştirel bakıyorum. Mutlak mutlak kararına eleştirmek ayrı bir şey, tanımamak ayrı bir şey. Ya tanıdığınız için zaten Yargıtay'a gidiyorsunuz. Siyaset meczuplaşmayı kaldırmaz. Yani biraz önce baktım bela okuyanlar falan yok, barikat kuracağız. Ya yani gençleri bu konuda en azından heba etmemek gerek. Son derece üzücü bir durum. Yani bu kadar basit bir müzakereyle çözülecek bir mesele bütün müzakerelerde ön koşulsuz olur. Yani önce şunu konuşalım, sonra bunu konuşalım diye mesele halledilemez. Şimdi herkes bilmeli ki CHP'nin geleceğini üyeleri belirler. Zaten belli bir süreç içerisinde kongrelerde bu olacak. Bu dünyada nasıl oluyor? Mesela Fransa'da Sosyalist Parti 3 milyon üyesi var. Doğrudan üyelerini soruyor. Mesela şimdiki delege mi, sonraki delege mi tartışması yerine ya bu buyurun 1 milyon 900 bin civarındaki üyelerinize sorun gibi seçenekler olabilirdi. Yani hakikaten demokrasimiz açısından son derece üzüntücü verici bir durum. Yani biz makbul siyasetçi olmayacağız diyorlar ama makul siyasetçi olmanın önünde hiçbir engel yok. Makulde buluşmanın önünde hiçbir engel yok. Bence dünkü konuşmamızdan farklı olan bugün artık yeni bir sayfa açılıyor. Yani bu yeni bir dönem, yeni parti. Yani Ekim Partisi açısından tahmin ediyorum bundan sonra düğmeye basılacaktır. Yine tahmin ediyorum bu süreç
1: Evet.
0: yani Habertürk'teyim. Habertürk'ten telefonla aranıyorum. Yani aranızda diyalog problemleri mi var?
1: Ufuk Hocam, bir bilgim yok ama duyuyoruz biz sizi şu an. Devam edebilirsiniz yorumlarınıza lütfen.
0: Tamam. Tamam. Yani tebligat almayıp sonra ya tebligat bize gelmedikti falan. Ya bu ilkokul yani müsameresine döndü bu iş. Yani zıvana sözcüğünü biliyorsunuz. Kapıyı tutan menteşedir yani zıvana. Zıvanadan çıkardılar insanları. Yani hakikaten bu saatten sonra olur mu bilmiyorum ama bir aklı selimle buluşmak lazım. Bu hakikaten bir akıl tutulması.
1: Evet. Peki Nevzat Bey, size dönün. Bitti mi Ufuk Hocam yorumunuz?
0: Onu bitmez, sabaha kadar konuşuruz.
1: Doğrudur. Evet,
0: Yeter.
1: tekrar döneceğim, mutlaka döneceğim. Şimdi Nevzat Bey, size döneyim. Siz bekler miydiniz böyle bir sabaha uyanacağımızı? Karşılıklı açıklamalar yapıldı dün, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Özgür Özel daha kırmızı çizgileri çizdiği bir açıklama yaptı belki ama bugün de halihazırda planlanan tarafların dün gece yine telefonla görüştüğü, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var. Bugün planlanan bir görüşme varken sabahın 7.30'unda böyle bir gerginliğin çıkacağını tahmin eder miydiniz? Önce bunu sorayım. Bir yandan da tabii açıklama da var. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir tam olarak az önce bahsettiğim meseleyi söyledi. Biz bugün karşılıklı konuşmayı hayal ederken onlar kapımıza dayandı. Dayanmayı tercih ettiler dedi. Nereye gidecek sizce bu gerginlik?
2: Tuba Hanım, önce şunu söyleyeyim. Ben sabahleyin gerçekten bu gerginliği beklemiyordum. Sebebi şu, biraz önce hocam da ifade etti. Yani CHP yani tabiri maruz görsün ama dünkü çocuk değil, dünkü parti değil. Dolayısıyla da kurumları olan, akil insanları olan, teşkilatları olan, 2000'e yakın üyesi olan ve dolayısıyla bir gerginlik var. Ben bu gerginliğin bir şekilde çözülme ihtimalini şöyle bekliyordum. Yani bu hukuksal kısımdan kaçış olmadığını Sayın Özel de çok iyi biliyor. Dolayısıyla da şimdi iki mesele var. Birinci mesele, Sayın Kılıçdaroğlu bu görevi kabul etmediği takdirde CHP'ye bir kayyum atanma, yani üç kişilik bir heyetin atanma ihtimali var. İkincisi de siz bunu ben tanımıyorum dediniz ama zaten grup başkanlığı seçimiyle diğer adli süreçleri başlat.

0: yaptığınızda bu kararı tanıdığınızı ifade ettiniz. Dolayısıyla da burada bir yol haritası ortaya çıkardınız. O yol haritasında dediniz ki ben genel merkezi boşaltırsam grup başkanlığını genel merkez olarak kullanırım ve bunu da Kurtuluş Savaşı'nda CHP'nin tavrına bağladınız. Sayın Kılıçdaroğlu da daha önce çok net bir açıklama yapmıştı. Genel başkan neresiyse genel merkez orasıdır diye. Fakat burada üzücü olan taraf şu, yani Ufuk Hocam da bunu çok iyi takip etmiştir. Şimdi CHP içinde SHP'den başlayarak daha geçmiş dönemlerde bu krizler oldu. Mutlak mutlamları olmadı ama parti içerisinde ciddi krizler oldu. Fakat CHP'nin akilleri vardı. Yani eski genel başkanları vardı, partide ağırlığı olan insanlar vardı. Şu an onları da göremiyoruz çünkü onlar da taraf. Taraf oldukları için aslında arabuluculukla ilgili çok ciddi bir sıkıntı söz konusu. Ben dün CHP'lilerle yani hem Kılıçdaroğlu hem Özel'i destekleyen aynı zamanda biraz daha rengini belli etmeyen CHP'lerle konuştuğumda aslında 10 maddelik bir yol haritasını ifade etmişlerdi. Ben dün akşam Habertürk yayınında onu söylemiştim. Oldukça da makul o yol haritası. Yani burada karşılıklı olarak komitelerin kurulması, kurultay sürecine girilmesi, adli süreçte olan bu delegelerin bir şekilde atlanarak gelmesi, diğer taraftan Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben hançerlendim kısmını affetmesi vesaire aslında olumlu birçok şey ifade ediliyordu. Fakat anladığım kadarıyla bir uzlaşıdan ziyade CHP içerisindeki derinlik derinleşiyor. Ama üzücü olan tarafı şu, mesela ben baktım örneğin işte Bursa milletvekillerinin genel merkeze karşı karşıya gelmesi. Sonra Bursa ilçe teşkilatlarının sosyal medya hesaplarına baktım. Yani kendi milletvekilini Bursa'da çalıştırmayacağını söyleyen CHP üyelerini görebiliyoruz. Bunu şu açıdan ifade ediyorum. Yani bu sadece genel merkez düzeyindeki bir kırılmayı beraberinde getirmiyor. İllerde de çok ciddi bir kırılmayı beraberinde getiriyor. Ve gerçekten CHP aslında beklentim şuydu. Bunu bir krizi fırsata çevirebilir mi? Buradan gerçekten bir birlik beraberlik görüntüsü içerisinde mutlak mutlan da artık hayatlarından çıktığı için bir noktaya getirebilir mi sorusu vardı. Ben aklı Selim'in devreye gireceğini düşünüyordum. Fakat çok üzülerek ifade ettim. Gerçekten böyle anlamadığım bir şey var. O da şu, yani CHP tabanını mobilize etme noktasında zaten bir yılgınlık var. Zaten CHP tabanında Ekrem İmamoğlu'dur, Özgür Özel'dir, Saraçhane mitingleridir, diğer mitinglerdir. Zaten ciddi bir yılgınlık söz konusu. Ve bu anlamda da şimdi bu iş parçalanmışlıkla birlikte şöyle bir tablo karşımıza çıkacak. Bu Demokrat Parti'de de çıkmıştı. Meclis grubuyla parti grubunun ayrı hareket etmesi ki Özgür Özel bunu ifade etti. Ama bugün genel merkezde gördüğümüz tablo yani çok açık ifade edeyim. Ben biraz önce sosyal medyada paylaştım. Yani CHP araçlarının çekiciyle götürülmesi gerçekten CHP açısından müthiş bir talihsizlik. Yani CHP çekiciyle götürülecek bir parti durumuna düşürülüyorsa burada herkesin bir düşünmesi gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerin sağduyulu açıklamaları var. Onlar da bir kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Partinin polis zoruyla bir pozisyona gelmemesi gerektiğini söylüyorlar. Ama mevcut yönetimde genel başkan yardımcısı, grup başkan vekili işte Ali Mahir Başarır gibi isimlerin de çok ciddi anlamda bela okuduğunu görüyoruz. Nereden bakarsanız gerçekten CHP açısından çok yara verici bir durum.
1: Evet, Nevzat Çiçek, teşekkürler yorumlarınız için. Bir yandan da Ufuk Hocam, tekrar size döneyim. Her iki taraf da İstanbul İl Binası'nda yaşananların bir daha yaşanmamasını istediğinin altını çizdiler. Ama bir yandan da tabii söylemler, eylemler birbirine uymuyor gibi. Çünkü Celal Çelik'in, Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve partinin avukatı Celal Çelik'in emniyete verdiği bir dilekçe var. Mahkeme kararını hatırlatan, binanın tahliye edilmesi yönünde. Bunun üzerine tabii Emniyet Valiliği'nin de talimatıyla harekete geçti. Aslında gerginliğe körükle gidilen hamleler mi olarak yorumlanmalı sizce bunlar? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun da teşkilata, mahkemeye uyun çağrısını biliyoruz. Yine sabahın erken saatlerinde uymayanlarla ilgili gerekli tedbirler alınacaktır diyor. Yani bundan sonra uzlaşı, siz gerçi ilk yorumunuzda da bahsettiniz ama yorumunuzdan kısaca söz ettiniz ama uzlaşı fikri tamamen rafa mı kalktı acaba bu süreçten sonra? Yeni bir sayfa olarak yorumlamıştınız ama Ufuk Hocam biraz daha detaylandırmanız gerekirse.
2: Yani ihtimal zayıfladı tabii. Yani Bağdat harap olduktan sonra ne işe yarar ki? Biraz önce Nevzat
1: Ufuk
2: Bey'in
1: Hocam,
2: ifade ettiği
1: özür dileyerek bir virgül koyalım. Çünkü şu an bir açıklama geliyor. CHP'li Murat Emir açıklama.

0: Ama yapıyor, kulak verin.
1: Biz
2: gidecek, biz kalacağız.
1: Biz bunları
2: gidecek, biz kalacağız.
1: Biz bunları söylerken bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine, sorumluluğuna yakışır şekilde bir iletişim kurarak bu krizi, bu demokrasi krizini olabilecek en az hasarla atlatmanın çarelerine baktık. İletişim kurmaya çalıştık. Nitekim dün akşamın geç saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımızla ben ve Sayın Suat kardeşim birlikte bugün için, bugün öğlen saatleri saat 12 için sözleşmiştik ve özellikle kurultayın tarihini kesinleştirmek ve belirlemek üzere toplanacaktık. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimidir, sandığın kaçırılmasıdır, çok partili rejimin yok edilmesidir. Dolayısıyla buradan çıkışın bir tek yolu vardır, o da acil kurultaydır. Madem ki bizim yaptığımız kurultayımızı saymıyorsunuz, lekelemeye kalkıyorsunuz. Madem ki bizim yaptığımız iki olağanüstü kurultayı saymıyorsunuz, lekelemeye kalkıyorsunuz. Madem ki bizim yaptığımız olağan kurultayı saymıyorsunuz, o halde getirin sandığı, hangi delegeyle istiyorsanız onunla kurultay yapalım. Bizim arayışımız, bizim beklentimiz bu iken arkadaşlarımız bir yerlerden buldukları mafya bozuntuları ile Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir ilişkisi olamayacak birileriyle sabahın köründe boy göstererek, adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar. Ve biz buna rağmen örgütümüzün, sizlerin direnciyle bu saldırı girişimini püskürttük ve yine bir uzlaşı arayışı içerisindeyiz. Biz ne ülkemizin, ne halkımızın, ne de Cumhuriyet Halk Partililerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka bir iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inanıyoruz. Tam da bu nedenle Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan gideceğiz. Görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz. Ve Sayın İçişleri Bakanı'ndan da gerçekten hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak bir hamlenin yapılmadığı, üniformalarının çizilmediği, demokrasimizin yara almadığı, tam tersine demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adımın olacağı bir çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz. Çok teşekkür ederim. Zaman zaman bilgilendireceğiz sizi.
3: Saat belli, çok kısa, takip etmek, çok acele gitmemiz lazım. Tamam, şu an gidelim. Evet, biz gidiyoruz.
0: Emir'in, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in açıklamalarını dinledik. Ne dedi Murat Emir? Demokrasi krizini en az hasarla atlatmanın çarelerine baktık gecenin geç saatlerine kadar. Hatta bugün saat 12 için sözleşmiştik ve bu görüşmede kurultayın tarihini kesinleştirecektik. Bu yüzden bu görüşmeyi planlamıştık. Ancak bu darbe girişimidir, sandığın kaçırılmasıdır. Tek çözüm yolu, çıkış yolu acil kurultaydır. Getirin sandığı, hangi delegeyle istiyorsanız kurultay yapalım dedi Murat Emir. Hala bir uzlaşı arayışı olduklarını belirtti sabahki gerginliğe rağmen. Ve İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Az sonra görüşeceğiz Sayın Mustafa Çiftçi ile ve bir çözüm bekliyoruz. Kimsenin burnunun bile kanamayacağı, demokrasinin hasar almayacağı bir çözüm bekliyoruz dedi Murat Emir. Ufuk Hocam, tekrar döneyim size. Hem Murat Emir'in açıklamaları üzerinden dilerseniz konuşalım, hem de sorumu tekrar hatırlatayım. Emniyete verilen dilekçe, Kılıçdaroğlu'nun teşkilatlara, mahkemeye uyum çağrısı, uymayanlarla ilgili gerekli

0: gerekli işlemler yapılacaktır açıklaması. Birazcık körüklemedi mi bu gerginliği sizce? Ne düşünüyorsunuz? Bugünkü görüşmenin de aslında iptal olabileceği ihtimali de konuşuldu. Sizce bugün görüşme olur mu?
1: Tabii ki körükledi. Yani bu kadar pazar sabahı apar topar halledecek aciliyette bir durum söz konusu değildi. Bu bir taktik savaşa döndü. Özel bir grup başkanlığı adım atıyor. Sen misin o adım atan? Ertesi gün böyle bir tutum alınıyor falan. Ama bu İçişleri Bakanlığı ile olan görüşü bence son derece önemli ve kıymetli. İyi de yapmışlar. Çünkü Murat Bey tebligatı almadık diyordu, gelmedi diyordu. Böylece İçişleri Bakanlığı üzerinden tebligatı da bu arada almış olurlar diye düşünüyorum. Böyle ortada uçuşan bir tebligat durumu olmaz. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz bir önemli cümle, hangi delegeyi istiyorsanız onunla yapalım cümlesi. Bu da anlamlı çünkü anladığım kadarıyla CHP'nin istediği delege yeni delege. İşte o hangi delege içerisinde sandık kaçırmaktan çok sandığı mahallelere koyarak aşağıdan yukarı CHP'yi yeniden formatlama meselesi. Bu olduğunda sonuçta ne olacak? CHP'nin geleceğini doğrudan CHP üyeleri belirleyecek. Bu CHP'nin de kullandığı o güzel slogan var ya, ya hep beraber ya hiçbirimiz, ya hep beraberden vazgeçip bir bölüm, ya bir bölümümüz ya diğer bölümümüz gibi bir durumun dışına çıkmak hakikaten sandığı mahallelere koymaktan geçiyor. Dolayısıyla hangi delegeyle isterseniz sorusunun da yanıtı bir şekilde böyle verilebilir. Kurultay tarihini belirleyelim, ondan sonra hukukun gereğini yerine getiririz diye. Yani hukuku pazarlık konusu olmaktan çıkarmak lazım. Biraz önce ifade ettiğim gibi kendim de dahil olmak üzere mutlak mutlana karşı çıkmak ayrı bir şey, hukuka karşı çıkmak ayrı bir şey. Burada yani bir makulde hakikaten buluşmak gerekiyor. Sonuçta yani iktidarıyla muhalefetiyle bütün siyasi partilerimizin siyasi etik konusunda başta olmak üzere buluşabilecekleri bir zemin var. Siyasi etik dediğimiz ettiklerimizin toplamı, söylediklerimizin toplamı değil. Güzel bir belagat dinliyoruz ama belagatla hakikatin uyması gerekiyor. Uzlaşma olmazsa ne olacak sorusunun bir yanıtı. Siyaset sorunlara yanıt üretme faaliyetidir. Uzlaşma olmazsa ne olacak? Kaos olacak. Kaoslar diye bir kelime duydunuz mu? Çünkü kaosun olduğu yerde çoğulculuk olmaz. Demokrasi olmaz. Yani bu meseleyi aşabilmek açısından resmi CHP, gayri resmi CHP gibi ikili yapıyı çözmek lazım. Paralel yapılar siyaseti paralize ediyor. Şimdi bir cümlede sadeleştireyim. Yargının bir kararı var. Ne diyor? Millet iradesi sakatlandı. Diğer taraf ne diyor? Hayır, sakatlanmadı. Siz böyle yaparak sakatladınız. Şimdi bu durumda ne yapacağız yani? Nasıl bu sorunu aşacağız? İki tane tez var. Yargının tezi ve buna karşı çıkanların. Bu nasıl aşılacağını göstermek lazım. Bu durumu görmezlikten gelerek aşarız denilemez. İstişare demek işbirliği demek değildir. İstişareden kaçınmamak lazım ama biliyorsunuz siyasette yanlış yapmak en kolay öğrenilen bir şey. Bizim sosyalist gelenekte de bu çok vardır. Siyasi imtiyazlarından vazgeçmemek sizi sosyalist yapmaz, sizi konformist yapar. İşte 12. kattaki koltuktaki oturacak meselesini indirgenecek bir durumla karşı karşıya değil. Bölgenin sorunları, Türkiye'nin sorunları ve CHP'nin sorunları.
0: Peki Ufuk Hocam, Nevzat Bey size döneyim. Ne diyeceksiniz Murat Emir'in açıklamaları hakkında? CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir az önce bu durum bir darbe girişimidir, sandığın kaçırılmasıdır dedi. Saat 12'de sözleşmiştik kurultayın tarihini kesinleştirmek, belirlemek üzere dedi. Ama tek çıkış yolu var, acil kurultay, tekrar altını çizdi bunun. Ve İçişleri Bakanı'ndan Mustafa Çiftçi'den bir randevu aldıklarını, görüşeceklerini belirtti. Ve tabii ki yine önemli bir adım olarak hala sabah yaşanan o gerginliğe rağmen uzlaşı istedi.

0: dediklerini belirten bir açıklama yaptı. Biz ne ülkemizin, ne halkımızın, ne de CHP'lilerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka bir iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz dedi Murat Emir. Ne dersiniz, bu kriz derinleşir mi yoksa bir çözüme kavuşur mu? Bugünkü görüşme sizce gerçekleşecek mi her şeye rağmen?
1: Şimdi Ufuk Hocam bıraktığı yerden başlayayım. Yani hakikati aramak başka bir şey, gerçekten hakikati perdelemek başka bir şey. Şimdi bu kriz bana göre ilk günden itibaren, daha buraya gelmeden aslında yönetilebilir bir krizdi. Bu krizin ilk ortaya çıktığı andan itibaren Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir cümle vardı. Ben iade itibar istiyorum. Ve CHP yönetimi esasında bu iade itibarı bir şekilde yapabilmiş olsaydı ben krizin bu noktaya gelme ihtimalini çok güçlü görenlerden değilim. Ama geldiğimiz bugün itibariyle şunu çok net ifade etmek lazım. Şimdi Sayın Emir de, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çevresi de çok net bir olgunun farkında. O da kurultayla ilgili iki tane tedbir kararı var. Dolayısıyla da bu tedbir kararları ortadan kalkmadığı sürece sizin kurultay yapma ihtimaliniz yok. Bu tedbir kararının ortadan kalkmaması durumunda yasal açıdan bunun en az bir yıla doğru yayılma ihtimalini görebiliyoruz. O nedenle önce bu tedbir kararlarının ortadan kaldırılacak mekanizmayı iki tarafın da üretmesi lazım. Şimdi orada Sayın Kılıçdaroğlu bu yargı kararını bekleyelim derse zaten orada bir uzlaşma şansları olmaz. Çünkü bu zaten 8 ay, 1 yıl, 1,5 yıl demektir. İkinci mesele, şimdi 163 delege zaten şu an bu meseleden dolayı, yani yargının verdiği iradenin sakatlanmasından kaynaklı olarak şu an yargılanıyor. Dolayısıyla da Sayın Kılıçdaroğlu'yla mevcut yönetim arasında bir görüş farklılığı var. Bir taraf partinin arınması gerektiğini, kirlendiğini, temizlenmesi gerektiğini ifade ederken diğer taraf bunun bir siyasi operasyon olduğunu ve dolayısıyla da kirlenmenin olmadığını ifade ediyor. Şimdi bu ayrışmayı bir ortadan kaldırmaları gerekiyor. Eğer bu ayrışma ortadan kaldırılırsa sonuç itibariyle kurultay CHP'yi yeni bir yola götürebilir ama bunun süresinin ne olacağı son derece önemli. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ben güvenli limana yanaştırıyorum dediğinde o güvenli limana ne sürede yanaştıracağını biz bilmiyoruz. Bu 3 ay mıdır, 5 ay mıdır, 8 ay mıdır, 1,5 yıl mıdır? Çünkü bu konuyla ilgili kendisi önünde bir engel yok. Ama mevcut yönetim bir süre istiyor ve bir süre içerisinde kurultaya gidilmesi gerektiği söyleniyor. Ama tekrar ifade edin, bütün bunun olabilmesi için İki tane tedbir kararının ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani mevcut yönetim şunu biliyor. Normalde imza toplayarak aslında kurultaya CHP'yi götürebilirler. Fakat bu iki tedbir kararı bir bağlayıcı unsur olarak orada duruyor. Diğer taraftan da çok net ifade etmek lazım. Şimdi bu görüş ayrılıkları içerisinde Kılıçdaroğlu cephesi biz üç şeyi 25 Haziran'da ben görüştüğümde ifade etmişlerdi. 2025 tarihinde birincisi Sayın Kılıçdaroğlu şunu söylemişti çevresi. Ya biz bu insanları partiye biz getirdik. Dolayısıyla da bu arınmayı söylüyoruz. Bu kirlilikte bizim de payımız var. Biz bu arınmayı yapmak zorundayız. Yani bu temizliğin bir sebebi de biziz. Biz yapmak zorundayız. Çünkü bu insanları partiye biz getirdik. Bu insanlara biz görev verdik. Eğer bugün bu kirlilik varsa bunu tamamlamamız gerekiyor. İki, Sayın Kılıçdaroğlu kişisel olarak sırtından hançerlendi. Ve ben bu sırtımdan hançerlenen insanlarla bir yüzleşmek istiyorum noktasında. Üçüncüsü en önemli mesele de parti kirlendiği için yeniden bir arınma sürecini en alttan başlayarak yeniden bir organize etme noktasında kongrelerin yapılması gerektiğini söylüyor. Ve bu da o dönem ifade edilmişti. 1,5 yıllık bir süreyi beraberinde getiriyor. Şimdi Sayın Emir'in Sayın Mustafa Çiftçi ile İçişleri Bakanı ile görüşmesi son derece önemli. Ben Sayın Çiftçi'nin bu anlamdaki sağduyusunu biliyorum. Yani burada bir taraftan ziyade hukukun uygulanması noktasında dün meclis başkanlığında aynısını yaptı. Dikkat ederseniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatından bir dilekçe gitti meclis başkanlığında. Anında meclis başkanı bunun uygun olduğunu ifade etti ve gereğini yaptı. Aynı şekilde Ali Mahir Başarır'dan bir dilekçe gitti. Özgür Özel'in grup başkanı seçildiğiyle ilgili ve meclis başkanı anında onu da işleme koydu. Ve hatta biliyorsunuz düzeltti. O nedenle şimdi hukuksal açıdan burada bir çıkmaz şu. CHP yönetiminin, mevcut CHP yönetiminin ben bu hukuki kararı tanımıyorum noktasından hareket ederek bir yere varması mümkün değil. Ama şu ayrışmayı da görmek gerekiyor. Şimdi bu karar ilk çıktığı andan itibaren Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ofisinin attığı bir sosyal medya hesabı var. Bir sosyal medya hesabında attığı bir paylaşım var. Yok hükmündedir ve biz bu kararı tanımıyoruz. Şimdi ben ısrarla şunu söyledim. Yani bana göre bütün bunların hepsi diyaloğu kapatan unsurlar.

0: Çünkü genel başkan konuşmamışken böyle bir tweet'i attığınızda, bununla bir bağlayıcılık unsuru ortaya koyduğunuzda zaten bağlıyorsunuz. Şimdi mesele şu. CHP'de 3 başlılık zaten var. Biri Sayın Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği başlılık. Diğeri Sayın Özel'in, diğeri Sayın İmamoğlu'nun temsil ettiği bir başlılık var. Şimdi mevcut durum içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu anladığım kadarıyla bu arınma içerisinde şart koştuğu işlerden bir tanesi herhangi bir şekilde bu süreçte suçlanan, yargılanan insanların aklanarak gelmesi yönünde bir irade beyanı ortaya koymaya çalışıyor. Ve bu noktada da üyeliklerin askıya alınması gerektiğiyle ilgili bazı görüşler söz konusu. Ama diğer taraftan Sayın Özel'in temsil ettiği mekanizmada zaten bunların siyasi bir operasyon olduğunu, dolayısıyla da bu yargılamaların siyasi olduğunu, bu insanların aklanma meselesinden ziyade siyasi olarak karar verilebileceğini ve dolayısıyla da bunun şu anlık mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Fakat hukuk bu anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'na bir yetki verdi. Şimdi bu yetki karşısında mevcut İstanbul'da da buna benzer bir yaklaşım söz konusuydu. Sayın Gürsel Tekin çıktı, dedi ki ben hukuk neyse onu uygulayacağım. Şimdi bu gerginliği siz genel merkezi boşaltmayarak atlatamazsınız. Bu genel merkez yarın boşaldı. Sayın Kılıçdaroğlu geldi ama parti meclisiyle meclis grubu arasında yine bir ayrım olduğunda bunu da atlatma şansınız yok. O nedenle bir yerde buluşmak zorundasınız. O buluşacağınız yerde biraz önce Ufuk Hocam'ın da ifade ettiği gibi CHP delegesinin iradesidir. Şimdi CHP evet. delegesinin iradesi noktasında bence mevcut yönetimle Sayın Kılıçdaroğlu bir takvimde anlaşabilirler.
1: Peki.
0: Daha mahallelerden başlayarak hızlı bir süreci tamamlayabilirler ve bunun sonrasında delege ne karar verirse o karara uyma yönünde bir irade ortaya koyarlar. Ama tekrar altını çizerek ifade edeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma isteğiyle Sayın Özel'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma isteği arasındaki farkı da görmek gerekiyor. Bir tanesi partinin kirlendiğini, hırsızlığa bulaştığını, delege iradesinin ipotek alındığını ifade ederken diğer taraf bu işin siyasi olduğunu ve dolayısıyla da aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi olarak davrandığını ifade ediyor. Bu çıkmazın aşılabilmesi noktasında da sağduyulu insanların devreye girmesi, açıklamalar yapması ve gerçekten de bu kurultay süreciyle ilgili bir takvimin ortaya çıkması gerekiyor. Ha bu kurultay takvimini ortaya çıkarmayıp yani bu görüntüleri verdiğinizde bunun il ve ilçelerdeki yansımaları CHP açısından son derece kötü olur. Daha da önemlisi kimse konuşmuyor ama CHP'deki bu bölünmüşlük muhalefeti de ciddi anlamda yaralar. Yani evet. sonuç itibariyle 50+1'i alması gereken bir muhalefetten bahsediyoruz. 50+1'i alması gereken bir iktidardan bahsediyoruz. İşbirliklerinin olması gerekiyor. Bu parçalanmış CHP içerisinde o işbirliklerinin de önünü kapatıyor. Çok açık net ifade etmek lazım. Sayın İmamoğlu'nun, ben çok açık söyleyeyim, Sayın Özel'den ziyade Sayın İmamoğlu'nun burada göstereceği tavır bu krizin aşılıp aşılmayacağında bence en önemli hamlelerden biri olacak.
1: Peki. Ufuk Hocam, siz de Nevzat Bey'le aynı fikirde misiniz? İmamoğlu'ndan bir açıklama bekliyor musunuz? Yani bir paylaşım. Takınacağı tavır sizce ne olabilir? Bir yandan da bu sabahtan bu yana yaşananlar Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel hanesine artı ya da eksi olarak nasıl yansır? Özgür Özel'in dün yaptığı açıklamayı tekrar hatırlatmam gerekirse bir örnek verdi. Bir baba evladı hakkındaki bir ithama karşı nasıl benim evladım yapmaz derse ben de öyle diyorum. Soruşturma açılan belediye başkanlarını ve üyeleri, delegeleri kastederek benim evladım yapmaz deyip sahip çıktı. Yani Kılıçdaroğlu'yla taban tabana zıt düşünüyorlar bu konuda. Kılıçdaroğlu'nun talebi başından bu yana bir arınma çağrısı. Böyle olursa Özgür Özel genel merkez binasını terk etse de meclisteki ofisinde çalışmaya devam edeceğini belirtiyor. İkisinin bir arada hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özel'in bir arada çalışmasını sağlayacak bir formül var mı sizce? Nedir yorumlarınız?
2: Şimdi bir kere siyasette bu peder şayiatı ilgili bırakmak lazım. Daha önceki evlat baba vesaire metaforlarının neyle sonuçlandığını biliyorsunuz. Yani Manavgat'taki 48 yıl hapis cezasını arkadaş da evladınız olmasın be kardeşim. Uşak'taki olan bitenler niye sizin evlat baba ilişkisi içinde açıklayacaksınız? Bakın bir kere hata yapmak insanidir. İkinci defa hata yapmak şeytanidir. Yani ortadaki

0: manzaraya eleştirel bakmak gerekiyor. Şimdi bu meselede bir suflör siyaseti var mı? Uzaktan kumanda durumu var mı? Bu tablonun içine niye düştük diye baktığımızda tabii spekülasyona girer ama siyasette bir şey yapılmaz. O da şu, mağduriyet yaratmak, mağduriyet yaratarak taktik adımlar atmak. Bizim siyaset geleneğimizde de çok vardı. Yani çelişkiler derinleştikçe işte bilincin artacağı varsayımı. Ama dersiniz yoksulluk artıyor, insanlar mağdur oluyor. Olsun, çelişkiler derinleşsin ki olumlu sonuç alınsın. Her çelişkinin derinleşmesinden olumlu sonuç alınmıyor. Şimdi tedbir kararına karşı biz de tedbir alalım, barikat kuralım falan. Ya böyle şeyler olmaz. Bu mücadeleyi hukuki zemine çekmek gerekiyor. Milletvekillerinin, CHP'li milletvekillerinin genel merkeze geldiklerinde kapıların açılması çok büyük bir hata. Bunu bir saldırı girişimi olarak değerlendirerek bir daha bu kapıların kapanmamasını sağlamak gerekiyor. Şimdi yani siyaset bir kadrajlama faaliyeti. CHP'nin ve Türkiye'nin geleceğinin belirlenmesinde kimseyi dışlamadan herkesi kapsayacak bir adım atmak için her şeye rağmen her gün yeni bir gündür deyip bu bayramı da vesile etmek lazım. Çünkü bizim de hayatımız yıllardan beri temiz siyaset için mücadeleyle geçti. Ama bu temennilerle olmaz artık. Siyasi etik yasası, yerel yönetimlerle ilgili, ihale yasalarıyla ilgili yasalar. Yani mesela hepimiz yan yana gelip hala yurt dışında olan 7 firarinin Türkiye'ye gelmesi için çağrılar falan yapmalıyız. Niye onlar firari? Niye hala gelmiyor vesaire? Onlar da mı şey evladımız? Onlar da mı kardeşimiz? Siyasette meselelere böyle bakılmaz. Anlamak, sebepleri anlamaktır diyor Aristoteles. Sadece sonuçlara bakarak siyaset yapılmaz. Kemal Bey köklerimiz sağlam diyor ama bu köklerin çürümemesini sağlamak lazım. Çünkü kökler çürürse istediğiniz kadar budama yapın, ağacı kurutursunuz. Bu bir hayat memat meselesi ve CHP'nin bütün kanatları yani bir kutuplaşma olmadan, çünkü bu kutuplaşma dedim, bu bir polarite yani. Bir gün öyle, bir gün böyle falan. O yüzden bugün yaptığınız tahminler ertesi gün çıkmayabiliyor. Mevlana demiş ki iki şey insanı yıkar. Bir dostundan gelen ihanet, bir de düşmanından gelen merhamet demiş. Siyasete asıl olan harmonidir, ahenktir. Ahengi kaybettiğiniz zaman seçimi kaybedersiniz zaten. O yüzden ben bir an önce herkesin aklını başına almasında fayda var. CHP Türkiye açısından çok önemli bir parti. Böyle yani bir çocukça zeminden çıkmak lazım. Mutlak kararına karşı tepkilerin, demokratik tepkilerin muhalefet partileri de dahil ve dayanışmanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama buradan bir çözüme gitmek lazım. Bu verili bir durum. Bunu nasıl aşacağız? Söylenerek değil, çözüm üreterek bu durumu aşmak durumundayız. Doğru düzgün, iyi düşünülmüş fikirlere ihtiyacımız var.
1: Evet, Nevzat Bey, Ufuk Hocam yayının başında şöyle bir öneri hatırlatmıştı. CHP'nin 2 milyona yakın üyesi var, belki onlara sorulabilir demişti. Şimdi burada asıl olan ana muhalefet partisi olarak seçimi kazanmaksa amaç, böyle bir ayrışma yerine, ayrışmayı körüklemek yerine acaba ortak noktada buluşmaya çalışmaya amaçlaması seçim adına, seçimi kazanmak adına daha doğru adım olmaz mı? Uzlaşma formülü olarak sizce önümüzdeki günlerde hangi adımlar gelecek? Ya da Kılıçdaroğlu şu ana kadarki tavırlarından yola çıkarak sizce hangi adımları atacağının sinyalini veriyor? Yeni ihraç haberleri mi alacağız acaba yakında? Şu ana kadar 3 avukat, partinin CHP'nin 3 avukatı ve YSK temsilcisinin görevine son verildi. Devamı gelir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Tuba Hanım, aslında biraz önce ifade etmiştim. Yani CHP Genel Merkezi bu krizi yönetememişti ilk baştan itibaren. Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isimler böyle tam anlamıyla kendi kucaklattıklarını ifade edememişlerdi. Ve beklenti de Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Özel'in ve ekibinin yaptığı hatayı yapmayarak CHP'yi kucaklamasıydı bu mevcut durumda. Ama anladığım kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu daha önce ifade ettiği yol haritasını ortaya koyacak ve bu yol haritasını

içerisinde mutlak surette bir arınma gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu arınma sonuç itibariyle yani çok net konuşmak lazım. Sayın İmamoğlu ve çevresi ve bu çevre içerisinde Sayın Özel'in koyduğu tavır da onu da kapsıyor. Şimdi burada bir ayrışmayı çok net görmek gerekiyor. Bu nedenle belli ihraçlarının söz konusu olması, partide tasarrufların yapılması beklenen bir durum. Şimdi bütün bunlar yapılırken tabii bir delege unsuruna güvenirseniz, yani delegeye güvenirseniz, mevcut yönetim için de söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu için de söylüyorum. Eğer burada buna güvenirseniz yeniden bir arınma noktasıyla birlikte bir yol haritasını beraber oluşturabilirsiniz. Şimdi birinci yol haritasının oluşması gereken yer asla mahkeme kararı sonrası bu devir teslimi nasıl yapılacağı. Anladığımız kadarıyla bu yol haritasını ortaya koyamadılar. Bir uzlaşı sağlayamadılar. Burada bir uzlaşı sağlayamayan CHP'nin Kurultay için bir uzlaşı sağlama imkanı söz konusu mu? Ben Ufuk Hocam gibi düşünüyorum. CHP güçlü bir parti. Türkiye siyaseti açısından son derece önemli. Hele ki bölgesel meseleler, terörsüz Türkiye meselesi açısından gerçekten çok kıymetli. Ama bunun sağlanacağını çok açık söyleyeyim. Çok düşünmüyorum. Yani tablo bana iyimser olmam için herhangi bir şey vermiyor. Şimdi bahsettiğim şekilde bu uzlaşı sağlanmış olsaydı mahkeme kararı sonrasında evet, bu bir mahkeme kararıdır, hukuk bunu vermiştir. Mutlak mutlana eleştirelim ama hukuk karşısında yapacaklarımız sınırlıdır. Dolayısıyla da biz süreci bu şekilde yürütüyoruz ve bu süreci yürütürken de çalışma sistemimiz budur falan denilseydi buradan bir yol alınabilirdi. Ama şimdi tarafların karşı karşıya geldiği, birbirlerini mafya olmakla suçladıkları, işte hortumların milletvekillerinin de olduğu, çekicilerin arabaları çektiği, küpürlerin havada uçuştuğu bir CHP'de şimdi bu tablo bize bunu vermiyor. Bu saatten sonra temel soru bence şu. Herkesin sorması gereken şey şu. Gerçekten mesele CHP'nin iktidarıysa, CHP'nin iktidar olmasıysa fedakarlık yapması gerekenler o fedakarlığı yapacak mı? Yok, mesele CHP'nin iktidarı meselesi değil. Biraz önce bahsettiği gibi hocamın işte 12. katı oturma meselesi ve 12. katı elde tutma meselesi ise o zaman bizim bu sonuçları ayrı değerlendirmemiz lazım. Şimdi CHP delegesi CHP'nin mutlak surette iktidar olmasını istiyor. Sayın İmamoğlu cezaevinde CHP'nin iktidar olması durumunda durumunun rahatlayacağını çok net ifade ediyor. Türkiye'deki demokrasi ve benzeri meselelerde CHP'ler biz iktidar olursak anlayış değiştirebiliriz diyorlar. Ama şimdi bu tamam, bu edep. Fakat pratiğe geldiğimizde ayrışmış bir CHP, ayrışmaya giden bir CHP, kendi içinde kavga eden bir CHP, polisler yani İstanbul il binasını hani bir şekilde hatırlamayalım diyoruz ama onun kat ve kat görüntülerini biz genel merkez önünde görüyoruz. Ben çok açık bir uzlaşı ihtimalini süre içerisinde görmüyorum. Eğer şunu yaparsa Sayın Özel'in ekibi derse ki ya gerçekçi olalım. Biz 40 gün demiştik ama 40 gün içerisinde bu sizin bahsettiğiniz arınmayı da sizin yapma şansınız yok. Dolayısıyla da makul bir sürede buluşalım. Mesela 8 ay içerisinde, 6 ay içerisinde, 10 ay içerisinde bu işi bitirelim derseniz, böyle bir yol haritası ortaya çıkarsanız bu anlaşılabilir. Ama orada da çıkmaz şu olacak büyük bir ihtimalle. Sayın Kılıçdaroğlu tabii Sayın Özel ve ekibini bu arınmanın içinde koyacak mı, koymayacak mı? En büyük çıkmazlardan bir tanesi. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Özel ve ekibinin bir kısmını bu arınmanın bir parçası olarak görüyorsa buradan zaten bir uzlaşma şansı olmaz. Dolayısıyla da parti meclisiyle grubun ayrı ayrı gittiği, belki de partileşecekleri bir durumu görme şansımız olur. Ama esas acı veren kısmı şu. Şimdi gerçekten Türkiye'ye baktığınızda yani bir tarafı İran savaşı var. Diğer tarafından dünyada enerji krizi var. Ekonomik buhranlar söz konusu. Terörsüz Türkiye meselesi var. Şimdi CHP'den daha farklı tavır, daha kolaylaştırıcı bir tavır beklerken şimdi bu içe kapanmanın verdiği bir zararı da hesap etmek gerekiyor. Yani bu sadece CHP'ye verilen bir zarar değil. Bu içe kapanma Türkiye'deki siyasette karar alıcıların da kararlarını, muhalefetin de kararını, sokaktaki vatandaşın da kararlarını etkileyebilecek bir durum. Çok açık olmak lazım. Ben iki tarafın, yani klasiktir ya, iki adım ileri atmak istiyorsanız bazen bir geri adım atmanız gerekiyor. Şimdi burada bu geri adımları göremiyoruz. Bu geri adımların atılması lazım. Yani bu geri adımlar noktasında şimdi şöyle bir varsayım da olmaz. Yani işte saray partimizi dizayn ediyor. Şimdi siz bunu söylediğinizde kusura bakmayın. Bütün bu süreci başlatan CHP'lere bir şey söylemeniz gerekiyor. Biraz önce hocam ifade etti. Şimdi bu baba oğlu ilişkisi CHP'de çok doğru bir ilişki değil. Yani hatırlarsanız Sayın İmamoğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu arasında da

bu ilişki böyleydi. Şimdi buradan bir çıkmak gerekiyor. Çıkmak şu, erdemli olmak gerekiyor. Evet, hatalar vardır. Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Özel de önce bir öz eleştiri kültürünü beraberinde getirecek. Bizim bir hatalarımız vardır cümlesiyle başlayıp nerede ortak uzlaşabiliriz sorusuna cevap arayacaklar. Ama bizim hatamız yok, ben hatasızım, dolayısıyla da senin yaptığın tamamen şudur falan algısı için

0: etnik seçim kaybettikten sonra oluşan bir olgu değil. Dolayısıyla da partide, bakın anketler var, onu da söyleyeyim Tuğba Hanım. Evet. Yani CHP içerisinde, CHP'de bu işler olmamıştır diyenlerin oranı CHP tabanı açısından %40-42. 55 bandı, Murat Gezici'ye dayanarak söylüyorum bunu. 55-57 bandında evet bunlar vardır ama yargılamanın adil olduğuna inanmıyor. Fakat CHP tabanı bile bunlar yoktur demiyor. Dolayısıyla da sizin bunu bir fırsata çevirmeniz lazım. Tam bu anlamda bir silkeleme yapmanız lazım. O silkelemeyi de kutuplar arası yaparsanız bu silkeleme olmaz. Tarafları bölme olur. İkinizin yan yana gelip, yani daha doğrusu üçünüzün aynı yerde buluşması gerekiyor. Bu uzlaşı şu an mümkün mü? Dediğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma meselesi, yani çok açık ifade etmek lazım. Ya Sayın Kılıçdaroğlu partisindeki hırsızlığın, irade gaspının ve benzeri meselelerin sebebi olarak işaret ettiği isimler var. Sayın İmamoğlu ve çevresini ifade ediyor. Bunu da saklamıyor zaten kurultay süreciyle birlikte. Şimdi bundan vaz mı geçecek, uzlaşacaklar? Yoksa dediğim gibi yargılama sürecinde atlanarak gelsinler mi diyecekler? Yoksa genel merkezin yaptığı gibi ben arkadaşlarıma işte kefilim deyip işin içinden çıkacak mısınız sorusu. Bence en önemli mesele tekrardan bir delegeye başvurmak. Bu süreç içerisinde suçlanan isimlerde MHP'nin yaptığı gibi aklanarak gelmelerini sağlamak ve CHP'yi kolektif bir akılla yeniden bir beraberlik içerisinde tutabilmek. Bu olmazsa çok açık ve net söyleyeyim. CHP'nin şu an dağılma sürecini hani dışarıdan gördüğümüz kadarıyla okuyoruz. Ha bu tersine dönebilir mi sorusu soruluyor. Uzlaşı sorusu da aslında bu. Ben çok gerçekçi görmüyorum ama umarım ki olur. Çünkü diğer taraftan güçlü bir muhalefetin ben iktidar açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Ama gördüğümüz tablo ne yazık ki bu parçalanmanın günden güne derinleştiği.
1: Peki Ufuk Hocam, sizce tüm bu yaşananlar CHP seçmeninin nezdinde nasıl yankı bulur? Bir yandan da gerçekten az önce Nevzat Bey de anketlerden bahsetti. Belli bir kesim evet bunlar olmuştur ama yargılamaya adil bulunmuyorum diyor. Belli bir kesim de inanmadığını söylüyor. Yeni bir Özgür Özel ve beraberindekilerin yeni bir parti mi kuracak acaba sorusu da yine konuşulanlar arasında. Ne diyorsunuz bu konuda?
2: CHP'de dahil olmak üzere toplumda geniş bir kesim aslında mutlak üzerinden siyasetin dizayn edilmesine itiraz ediyor. Buna karşı görüşte peki hukuk uygulanmasın mı? Fakat işte hukuk siyaset ilişkisi hani Norveç'te olmadığımız için biraz sıkıntılı olduğunu bilerek hayata bakılıyor. Fakat bu arınaç olacağız değerlendirmesiyle ilgili şüphelerim var. Çünkü bazı meselelerin yargı üzerinden ele alınması gerek. Siyaset kurumu kendini yargı yerine ikame etmemeli. Ama bir tür bütün davalı olan insanların hem bir anlamda dayanışma sürdürerek hem de siyaseten işte eskiden bizim askıcılar vardı sosyalist gelenekte. Bu ilişkilerin askıya alınması gibi yöntemler olabilir. Bu baba oğul ruh Hristiyanlık işlemesinde sıkıntı baba oğuldan çok bu siyasette artık kutsiyetin, kutsal değerlerin neredeyse kalmaması, tamamıyla bir menfaat ilişkisine çevrilmesi. Bu dijital devrim çağında da biz doğrudan demokrasinin imkanlarını kullanabiliriz. Mesela solu kim temsil eder Türkiye'de diye sordunuz. Herkes bir şey söyler. Doğru yanıt sol temsil ilişkisini reddeder. Kim temsil ilişkisini reddedip doğrudan demokrasiyi savunur? Bu anlamlıdır. Mikro düzeyde bizim de bunlar başımıza geldi. Mesela Karadeniz'in en başarılı belediye başkanı Topa'da Yılmaz Topaloğlu'ydu. Başarı ödülleri alırken kendi teşkilatı içindeki hizipler mahallelere sandık koymayı reddedip Yılmaz Topaloğlu'nu merkezden devirmeyi başarı saydılar. Biz daha önce CHP geleneğini devraldık EDP olarak Ziya Halis'in başkanlığında. Yani bir baktık CHP'nin bodrumu, arşivin olduğu bodrum sularla doldurulmuş. Birisi nedense musluğu açık unutmuş. Hemen yargıya intikal etti. Daha önce Nurettin Sözen modeli diyeceğimiz var. Model var. Nurettin de söylerdim. Yani bazı şikayetler alıyorum, rüşvet vesaire. Yani bizde olmaz böyle şeyler derdi. Ama mesela İSKİ skandalı.

0: olduğunda hemen İçişleri Bakanlığı'na konuyu havale ederek CHP'nin bunun dışına çıkarmayı bildi. Yani geçmişteki o deneylere de bakmakta fayda var. Sonuçta politik kültürümüz açısından uzlaşmak hep bir zaaf olarak gözüküyor. Uzlaşmak bir meziyettir, bir medeniyet işarettir. Makul bir noktada anlaşmak lazım diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu barış sürecinde komisyondaki rolü son derece önemli. Bayramdan hemen sonra konuyla ilgili yasalar gündeme gelecek, anayasa değişikliği gündeme gelecek. Yani telaşa mahal yok. Zannedildiği gibi sonbaharda falan öyle bir seçim falan yok. Dolayısıyla hani Bauman'ın Sosyoloji Ne İşe Yarar kitabında bir cümlesi var. Diyor ki bataklıkta haritaların hiçbir faydası olmaz. Merdivenin hiçbir faydası olmaz. Bataklığı kurutmak lazım. Yapısal sorunları, yapısal çözümler üretmek lazım. Yoksa kişisel düzeyde, kişisel husumet düzeyinde ele alırsak yine yanılmış oluruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz konuklarıma. Akademisyen Doktor Ufuk Uras ve Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek bizimle birlikteydi. Çok çok sağ olun değerli vaktinizi ayırdığınız için. CHP'de yaşanan gerginliği, son gelişmeleri, karşılıklı açıklamaları konuştuk. Şimdi bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeniden buradayız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 26, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 22, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin parçalı bulutlu 16 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: hadise var. Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti
1: Bu
0: Devleti
1: arada
0: aslında
1: Tuğba Hanım, kısa bir virgül koyalım çünkü Murat Emir yine açıklama yapıyor. Kulak verelim.
2: görüşmede iki hususu özellikle arz etme ihtiyacı duyduk. Bunlardan birincisi icra talebinin usule aykırı olarak genel merkezimize yapılmaya çalışılmış olmasıdır. İcra memurları hiç gerek yokken hukuken gerekmediği halde ısrarla genel merkezimizden içeri girmek istemişlerdir. Oysa bizim avukatlarımızın da orada açıklıkla ifade ettiği gibi herkesin bilebileceği gibi ilgilenenlerin usulüne göre icra tebligatı yapılması son derece önemlidir. Öncelikle usul işlemler tamamlanır ve sonrasında ihtiyaç duyulursa icra memuru gerektiğinde ilgili yerin duvarına o kararı yapıştırıp gidebilir ve bu tebliğ edilmiş sayılır. Bütün bunlar ortadayken bizim avukatlarımızın o dosyaları incelemesine dahi izin verilmemiş. Adeta illa kapıyı açın içeri gireceğiz zorlaması yapılmıştır. Bu kendileri açısından bir talihsizliktir ve boşuna bir enerji kaybı olmuştur. Bunu Sayın Bakanımıza ilettik. Diğer bir konu ise aynı zamanda bizim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bir başvurumuz olduğunu ifade ettik. Biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin bu tip iş ve işlemlerinin en son denetlendiği en üst yargı organıdır ve siyasi partiler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca denetlenirler ve o denetim altında siyasi faaliyet yürütürler, kurumsal kimliklerini ne vücut bulurlar. Ve şu anda bizim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bununla ilgili bir başvurumuz var ve nihayet Sayın Bakan'a da arz ettiğimiz gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının şu anda sitesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Sayın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir. Bunun sebebi de bu kararın yani mutlak mutlak kararının olmaması gereken bir tedbir kararı olmasından dolayıdır. Bir tedbir kararıdır ama yok hükmündedir. Çünkü bu davada talep edilen şey 38. kurultayın yok sayılmasıdır. Mahkeme 38. kurultayı tedbiren yok sayıyorum diyerek aslında esas kararın yerine geçmiştir. Bu nedenle tedbir kararı olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle yok hükmündedir. İşte bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığı saatler içerisinde çözme potansiyeline sahiptir. İşte bu nedenle hem bu hukuki aksaklıklar dolayısıyla hem de Türkiye demokrasisinin, milletimizin geldiğimiz seviyenin asla bir siyasi parti genel merkezine polis zoruyla, jopla, gazla girilmesinin uygun olmayacağı, ne bu milletin hayrına olacağı, ne de demokrasimize bir adım attıracağıdır. Demokrasi için büyük bedeller ödedik. 80 yıllık bir çok partili siyasi yaşamımız var. Ve bu karar bir an için doğru kabul edilirse ve işleme konarsa artık Türkiye'de çok partili siyasi rejimden bahsetmek olanaksız olacaktır. Gücü ele geçiren, beğenmediği, yenemeyeceği siyasi partinin

0: kurultaylarını, kongrelerini bir nedenle saymayıp dönüp eski yönetimleri getirebilecektir. Artık Türkiye'de dernek seçimleri dahi yapılamaz hale gelecektir. Ateş oynanmaktadır. İşte bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığa el koyana kadar Sayın İçişleri Bakanımızdan, güvenlik güçlerimizin genel merkezimize güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettik. Çünkü bunun milletimize, demokrasimize, ülkemize bir hayrı olmadığı gibi aynı zamanda Allah korusun polis memurlarımızın yaralanması olabilir. Biz üniformalarının yırtılmasından dahi büyük üzüntü duyarız. Oradaki partililerimiz yaralanabilirler. Daha sorumlu, daha itidalli, daha soğukkanlı olacağımız günlerden hatta saatlerden geçiyoruz. Son olarak da belirtmek isterim ki bize bazı arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı'na niye gidiyorlar? Bizim zaten iletişime açığız. Gelsinler bizimle iletişim kursunlar sözlerini duydum. İki yönden son derece sakat bir yaklaşım bu. Bir defa İçişleri Bakanlığı'na önce giden biz değiliz, başkaları. İçişleri Bakanlığı'na gittiler ve bir an evvel biraz önce anlattığım nedenlerle kesinleşmemiş olan bir butlan kararını telafisi imkansız sonuçlar doğuracak olmasına rağmen uygulamaya kalktılar. İçişleri Bakanlığı'na ilk giden bu arkadaşlarımızdır. Tabii bunun yanında değerli arkadaşlar iletişime açığız diyorlar ama iletişime kapalılar. İletişime biz açığız. İletişim kuracaktık. Kongre tarihini belirleyecektik. Türkiye'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyacı olan bir an evvel kurultaydır. Kurultay tarihidir. Ve kurultay tarihini konuşalım. Bu işi olgunlukla, suhuletle geçelim. Daha fazla zarar vermeyelim. Ne ülkemize ne partimize derken biz sabahın 7'sinde kol kola girmişler. Arkalarına partili olmayan kişileri nereden buldularsa mafyatik kişileri almışlar. Gövde gösterisi yapmaya gelmişler. Oysa biz 12'de yapacağımız, öğlen saatlerinde yapacağımız toplantıya hazırlanıyorduk onlarla. Tam da bu nedenle buradan bir kez daha ifade ediyorum ki eğer kurultay tarihini konuşmak üzere bir iletişimleri var ise telefonlarımız açıktır. Diledikleri yerde, diledikleri saatte görüşürüz.
1: Genel Merkezi'nde yaptığı bir açıklama sizin bu bugün 12'de görüşeceğiz dediğiniz açıklamayı yalanladı. Böyle bir görüşme ve bir ayarlama olmadı dedi. O konu hakkında ne söylemek istersiniz?
0: Şöyle o zaman biraz daha ayrıntılandıralım. Biz bugün için dün akşam saat gece 11 saatlerinde bugün için toplanmak üzere karar aldık. Akşam saatleri diye konuştuk çünkü milletvekilimiz Okan Konur Alp'in cenazesi var Sakarya'da. Bizim oraya gitmemiz daha uygun olacaktı. Arkadaşlarımız aradılar, ısrarla erken yapalım dediler. Biz de o zaman cenaze programını iptal ederiz, sonra gideriz diye düşündük. 12 gibi yaparız dedik. Kendileri ısrarla bu akşam görüşelim, bu gece görüşelim dediler. Ne yapacağız? Neyi konuşacağız? Genel başkanlarımıza yetkilendirilmemişiz. Notlarımızı almamışız. Neyi konuşacağız dediğimizde yok canım bir çay içeriz dediler. Onun bu sabahki 7'de yapılacak gövde gösterisinin hazırlığı, altlığı olduğunu şimdi anlıyoruz. Dolayısıyla biz 12'de görüşelim, derli toplu görüşelim, oturalım, genel başkanlarımızdan yetki alarak görüşelim ve sonuç üretecek şekilde görüşelim düşüncesindeydik. Doğal olarak bu konunun açık tarafı da böyledir.
2: Efendim Bakan Bey'e cevap verdi.
0: Sayın Bakan nezaketiyle dinledi bizi. Tabii o da bu gelişmelerden doğal olarak memnun değil. Bu meselenin demokratik ilkelere göre ve suhuletle çözülmesinden yana. Ama tabii ki onun da İçişleri Bakanı olmak dolayısıyla görevleri var. Ama biz yine de kendisinden demokratik teamüllere uygun bir tavır göstermesini rica ettik. Takdir kendilerindir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.
3: CHP Grup Başkan Vekili

0: Vekili Murat Emir'in yeni açıklamalarını dinledik. Ne dedi Murat Emir? İcranın usule uygun olmadığını belirtti. İcra memurları içeri girmek istedi. Böyle bir duruma gerek yokken dedi. Usule uygun icra tebligatı yapılmalıydı. Duvara bir yazı yapıştırıp buradan ayrılabilirlerdi. Bu şekilde tebligat olabilirdi ama avukatlarımızın dosyaları dahi incelemesine izin vermediler dedi. İçişleri Bakanı ile olan görüşmelerinin ayrıntıları bunlar bu arada. Bunu ilettiklerini belirtti Sayın İçişleri Bakanı'na ve yine İçişleri Bakanı ile yaptıkları görüşmede Yargıtay başvurusunu hatırlattıklarını belirttiler. Mutlak butlan kararı tedbir kararıdır ama yok hükmündedir. Esas karar yerine geçmiştir. Kesinleşmemiş bu butlan kararını uygulamaya kalktılar. O yüzden kabul etmediklerini belirttiklerini altını çizdi ve iletişime tekrar açık olduklarını yineledi. İlk konuşmasında da bunu belirtmişti. Ancak Kılıçdaroğlu'na yakın olan milletvekillerinin sabah saatlerinde onun ifadesiyle, Murat Emir'in ifadesiyle belirtiyorum, partili olmayan mafyatik kişilerle gövde gösterisi yapmaya geldiler. Eğer kurultay tarihini konuşmak istiyorlarsa telefonumuz açık. İstedikleri yerde hala söylüyorum buluşup konuşabiliriz dedi. Ve Sayın İçişleri Bakanı'ndan bu durumun suhuletle çözülmesi gerektiğini talep ettiklerini belirtti. Bu arada bir konuğumuz daha var. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun da bizimle birlikte. Tanju Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk Tuğba Hanım. Merhabalar Nur Hanım.
0: Teşekkürler. Tuğba Hanım sizin yarım kalmış yorumunuz ama Murat Emir'in yeni açıklamaları üzerinden dilerseniz devam edelim. İçişleri Bakanı ile olan görüşmelerinin ayrıntılarını anlattı. Ne diyeceksiniz? İki taraf arasında bir anlaşmazlık var görüşme konusunda. Bu konudaki yorumunuz nedir?
2: Tam da aslında yayının başında anlatmaya çalıştığım hadise buydu. Şu an bir kriz var bir siyasi partide ve bu siyasi partinin içerideki hukuki bir anlaşma, bu hukuki kararda aslında kimi çevrelerce, kimi kuşularca da hala net bir şekilde anlaşılmış ya da doğrulanmış değil. Burada da hala bazı şerhler düşülüyor. Bu tartışılır elbette bir hukukçu olmadığım için bunlara çok detaylı bir yorum yapma haddime değil ama açıklamaları şu anlamda biraz toparlamak gerekiyor. Böylesi önemli bir siyasi partinin kurmaylarının bu krizi, bu iletişim krizini, aslında ortada büyük bir iletişim krizi var. Kamuoyunda, ekranlar önünde ya da işte İçişleri Bakanlığı'na gidip çözmek yerine, özellikle burada bence bana göre en büyük iş Sayın Kılıçdaroğlu'na düşüyor. Yani hatırlayın çünkü geçtiğimiz günlerde MHP lideri Sayın Bahçeli haber alınır alınmaz çok önemli bir açıklama yapmıştı. Ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz daha akil, biraz daha liderlik gösterip bu karar sonrası görevinden feragat etmesi gerektiğini söyledi. Yani liderlik koltuğuna şimdilik o kararı alsın, toplasın ekibini, işte Özgür Özel'i ve beraber işte kurultaya gidecekse gidecekler. Bu partinin bölünmemesi adına, çünkü burada Sayın Bahçeli'nin belki de önerisi şuydu yani bu CHP'nin iç işlerine karışmak ya da bir siyasi partinin oluşma değil. Tabii ki şu an Türkiye'nin genel düzenini etkileyecek bir çıkmaz bu bir siyasi partinin meselesinden daha da büyümesinin önüne geçilmesi için bir ön alma, bir öneriydi ki bence çok değerli. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hukuki kavramı özellikle altını çiziyorum. Bir intikam aracı olarak kullanmak mı tercih var önünde, yoksa partisini kendisini söylemiyle işte arındırma ya da yenileme, bu tabii ki tartışılır. Çünkü karşısında kabul etsin etmesin iki kez kurultayda meşruiyetini ilan etmiş bir Özgür Özel var. Ama buradaki asıl mesele, belki birazdan daha değiniriz, ben o konuyu şu an açıklama sonrası biraz konuyu farklı yere getirdik ama daha büyük bir mesele kaçıyor. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle seçime girme yaklaştığımız öngörülen bu zamanlarda biliyorsunuz butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'ni şu an işte 28-29 Mart 2020'deki kurultaya dönmüş durumdayız. Yani şu an hiçbir şekilde kurultay yok sayıldı. Peki olası bir seçim gündeme geldiğinde ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı adayını açıklamıştı. Siyasi parti, ben de tabii önemli hukukçularla görüştüğümde siyasi partilerin aslında seçimlere katılabilmesi için de Türkiye'de önemli bir siyasi partiler kanununda da önemli bir madde var. Hocam da, Tanju hocam da bilecektir. 2008 2000

0: 820 sayılı 36. bir madde var. Orada özellikle şunu belirtiyor. Yapısal ve örgütsel koşulların bilhassa sağlanması ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçime girme yeterliliğine sahip olunmasının tespit edilmesi gerekiyor diyor. Bunu tespiti için de özellikle müsaade ederseniz okumam gerekiyor çünkü önemli bir bilgi. Teşkilatlandırma ile ilgili bir konu var. Seçim gününden en az 6 ay evvel illerin en az yarısında teşkilat kurmuş olmak. İlçe teşkilatına geliyor. Bir ilde teşkilatlanmış sayılmak için o ilin merkez ilçesi dahil olmak üzere ilçelerin en az 1/3'ünde teşkilat kurmuş olması şarttır diyor. Peki büyük kongre için ne diyor? İllerdeki bu teşkilatlanmanın yanı sıra partinin büyük kongresini süresi içinde yapmış olması gerekir. Yani kısaca siyasi partiler siyasi seçime katılabilmesi için illerin en az yarısında seçim gününden en az 6 ay önce teşkilatlanmış olmalı ve büyük kongresini yapmış olmalı. Peki bize böyle bir tespit varken önümüzdeki zamanlarda olası bir durumda olur da Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultayı eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nun formülasyonuyla eğer kurultaya götürürse ve olası bir seçim gerçekleşirse Yüksek Seçim Kurulu nasıl bir karar alacak? Bu siyasi parti seçime katılması için gerekli yeterliliği öngörecek mi? Bence asıl tartışılması gereken konulardan biri de bu da bence çok da önemli bir
1: Evet.
0: başlık. Bu anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun artık direnme ya da bu hukuki kararı bir intikam ya da bir revanş yerine getirmek yerine siyasi partideki kurmaylarıyla bir araya gelip oturması, Sayın Özgür Özel'in de açıklamaları bence çok üstten gidiyor. O da beraber bir şekilde orta yolu bulup gayri nizami, gayri insanlara yakışır bir şekilde, siyasilere yakışır şekilde bir müzakere ortaya koyup
1: Evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne önce seçmenlerini, önce ülkelerini ve sonrasında tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok
1: Bu
0: teşekkür ederim.
1: arada Tuğba Hanım araya gireyim çünkü yine gelen görüntüler arasında
0: Tamam.
1: CHP Genel Merkezi'nde tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. Burası CHP Genel Merkezi'nin hemen önü. Çevik kuvvet ekipleri şu an müdahale ediyor. Biber gazı sıkılmış olabilir görüntülerde çünkü öyle gözlemliyoruz. Bir grup polisin müdahalesiyle karşı karşıya. Şu anda sabahın erken saatlerinde başlamıştı gerginlik ve o bekleyiş sürüyordu. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir ekip içeri girmek isteyince binanın tahliyesi istenince gerginlik tırmanmıştı. Yumruklaşmaya varan bir arbede oluşmuştu. Az önce de yine görüntülerde gördük. Polis orada bekleyişini sürdürüyordu genel merkez binası önünde ve bir müdahale gerçekleşti. Tuğban, birkaç cümleyle tamamlayın dilerseniz Tanju Hocam'a
0: Ben
1: döneyim.
0: tamamladım. Ben
1: Tamam.
0: tamamladım.
1: Tamam.
0: Tamamladım ben. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Tanju Hocam, size döneyim. Murat Emir'in açıklamaları üzerinden de yorumunuzu rica edeceğim. İçişleri Bakanı'yla bir görüşme gerçekleştirdi CHP heyeti. Bakan da suhuletle sorunun çözülmesini istediğini belirtmiş. Tabii bazı talepleri olduğu CHP heyetinin de sabah saatlerindeki gerginlikle ilgili. Nasıl yorumluyorsunuz tansiyonun bu denli yükselmesini?
2: Ümit ediyoruz tabii tansiyon düşer. Çünkü sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından değil, yani yurttaşların bir güvenliği açısından iki Türkiye'deki siyasete ilişkin algı açısından da önemli. Yani hem içeriden bakanlar hem dışarıdan bakanlar için önemli. Ve tabii böyle bir tabloyu evlerinde televizyon ekranlarından izleyen sade yurttaşlar için siyasete olan güven, siyasete olan ilgi, siyasetten beklenti açısından da bir takım negatif sonuçların üremesi mümkün. Çünkü yani beklenti nedir? Bir de ortaya çıkan tablo nedir? Orada bir açık var. Şimdi tabii yani bugün yaşanan Kemal Bey ve taraftarları ekibiyle Özgür Bey ve taraftarları ekibi arasındaki bu gerilim, bu yani Nur Hanım'ın dediğine ben katılıyorum tabii. Yani burada bir şey var, iletişim krizi var.

0: Bir sağırlar diyaloğuna dönüşmüş durumda. Televizyon
1: Tanju Hocam bir
0: ekranları...
1: virgül koyalım. Özür dileyerek bölüyorum sizi. Mahir Kılıç'a döneceğiz çünkü CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yükseldi. Mahir neler oluyor?
2: Polis CHP Genel Merkezi'ne an itibariyle girdi. Arka taraftan girdiler Genel Merkezi. Çevik Kuvvet polisleri Genel Merkezi'nin bahçesinde bekleyen partiler, gençler vardı. Polise tepki göstermeleri üzerine zaman zaman biber gazının da kullanıldığını ifade edebiliriz. Bizler bahçenin hemen önündeyiz. CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokaktayız. Sabahki gerginliğin üzerine buradaki nöbetimizi sürdürdük. Evet, şu an kalkanlar açılmış durumda. Polis tarafından Genel Merkez'in kapısındalar, girişindeler. Yukarıdan da zaman zaman suların atıldığını ifade edebiliriz. Polisin içeri girmemesi noktasında küçük küçük barikatlarında oluşturulduğunu ifade edelim. Ancak bizler şu an bulunduğumuz noktadan sokaktan görebiliyoruz. Çok sayıda Çevik Kuvvet polisi CHP Genel Merkezi'nin bahçesinden içeri girdi ve şu anda da ana binaya giriş yapmaya çalışıyorlar. Uzun süredir devam eden müzakereler vardı, görüşmeler vardı. Geçtiğimiz dakikalarda CHP Grup Başkan Vekili Murat Demir ve beraberindeki milletvekilleri İçişleri Bakanı ile de Mustafa Çiftçi ile de bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşüm bittikten dakikalar sonra müdahale meydana geldi. Evet, arka taraftan girdiler genel merkezi polis ekipleri ve kendilerine karşı bir tepki gösterilmesi dolayısıyla da biber gazı kullanıldı zaman zaman. Buradan görebildiğim kadarıyla çok sayıda polis genel merkezin giriş kapısında ve kalkanlar açılmış durumda. Yukarıdan atılan sular var zaman zaman burada partiler tarafından, gençlik kolları tarafından kendilerini bu şekilde korumaya aldılar. Sabah genel merkez içinde de verebildiğimiz kadar hazırlıklar vardı. Olası biber gazı müdahalesine karşı gaz maskeleri dağıtıldığını gördük ve polisin müdahalesiyle birlikte bahçede bulunan partiler, gençlik kolları da kısa süre içerisinde genel merkez binasının içine girdiler. Şu an bizler bahçe kapısının hemen dışındayız. İçeride ise çok sayıda polis ekibi var. Genel merkezin kapılarındaki polisler çekilmedi. Bütün görüşmelere rağmen bu defa polis arka taraftan buraya giriş gerçekleştirdi. Evet, yoğun bir biber gazı söz konusu karşı konulması dolayısıyla böyle bir kullanıma gitti. Aslında iki tarafta hem Kılıçdaroğlu tarafı hem de Özgür Özel tarafı İstanbul'da il binasında yaşanan gerginliğin manzaraların yaşanmaması için büyük bir hassasiyet gösteriyordu. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri ve partiler buraya geldiğinde yaklaşık bir saat genel merkez önünde içerideki milletvekilleriyle konuştu. Kendileri içeri alınmasını, sadece milletvekillerinden oluşan heyetin içeri alınması için talepte bulunanlar, ikna etmeye çalıştılar milletvekillerini. Fakat bu konuda başarılı olamadılar. Yaklaşık bir saat beklemenin ardından grup genel merkezin karşısındaki bölgeye, noktaya geçti. Daha sonra ise Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun avukatı bir yazı yazdı emniyete. mahkemenin mutlak tutan kararı hatırlatılarak bütün yapıcı girişimlere rağmen genel merkezin milletvekillerinin genel merkeze alınmadığını ifadesi ve gerekli işlemin yapılmasını talep etti. Celal Çelik genel merkezin kendilerine teslim edilmesi için. Bu yazıdan dakikalar sonra Ankara Valiliğinden de bir açıklama geldi. Bu talep çerçevesinde mahkeme kararı hatırlatılarak...
1: Bu arada Mahir özür dileyerek bölüyorum. Görüntüleri ekranda görüyoruz şu anda ama Özgür Özel de sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Buradan çıkmayacağız diyor Özgür Özel. Bizi buradan atarlarsa yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz diyor. Sosyal medyadan yine genel merkez binasının, CHP Genel Merkez binasının içinden paylaştığı bir video. Sosyal medya X hesabında paylaştı. Milletimize notu düştü videoyu paylaşırken ve Özgür Özel videoda yaptığı konuşmasında buradan çıkmayacağız. Bizi buradan atarlarsa yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz diyor. Sözü tekrar sana bırakayım. Görüntülerde de görüyoruz sandalyeler, koltuklar taşınıyor kapıya doğru. Gerginlik sürüyor.
2: Bir kez daha biber gazı kullanıldı genel merkezin girişinde. Evet, orası tabiri caizse duman altı oldu tamamen. Polisler hala orada bekliyorlar.

0: içeri girmeye çalışacaklar. Yaklaşık 10-15 dakika önce müdahale başladı. Genel Özgür Özel de bir açıklama yaptı. Buradan çıkmayacağız ifadesini kullandı. Yaptığı değerlendirmede ve bir saldırı altında olduklarını söyledi. Özgür Özel halihazırda içeride kendisi ve bekleyişini sürdürüyor. Dediğim gibi valilikten bir talep gitti emniyete, gerekenin yapılması noktasında. Polisler buraya icra memurlarıyla birlikte geldi. 2-3 defa içeri girmek için çaba sarf ettiler ancak başarılı olunamadı. Bu kilitli olan kapı açılmadı bir türlü. Daha sonra Murat Emir İçişleri Bakanı'na görüşeceklerini belirtti. Ancak o görüşmeden de yaşananları göz önüne aldığımızda olumlu bir durum çıkmadı. Görüşmeden hemen sonra polisler genel merkez binasının içine girdi. Bahçesine girdi.
1: Mahir, senden detayları almaya devam edeceğiz. Ama görüntüler hakikaten tansiyonun nedenli yükseldiğini gözler önüne seriyor. Şu anda Çevik Kuvvet ekipleri CHP Genel Merkezi'ne arka kapıdan girdiler ve kapısındalar. Biber gazlı müdahale de sürüyor. Evet Mahir, sözü tekrar sana bırakabilirim.
2: Evet, kameraman arkadaşım İbrahim Toz Bey ekranlarınıza getirecek şimdi daha iyi görüntülerle birlikte. Evet, biber gazı galiba duyduğumuz sesler. Bizler de buraya biraz uzak bir noktada göremiyoruz ancak yoğun bir biber gazı kullanıldığını ifade edebiliriz. Bahçede de partiler ve gençlik kolları arka kapıdan, arka taraftan evet polisin gelmesiyle birlikte tepki gösterildi. Karşı konuldu. Ardından polis ekipleri de, Çevik Kuvvet polis de biber gazı kullandı. Şu an genel merkezin etrafında yoğun bir biber gazı olduğunu ifade edildi. Evet, parmaklıkta bildiğim kadarıyla çok sayıda polis var. Çevik Kuvvet hem de sivil polisler şu an içeride genel merkez bahçesini tamamen polisler doldurdu diyebiliriz. Oldukça yoğun bir sayı vardı burada sabah saatlerinden itibaren. Çünkü iki kalabalık grup vardı. Olası bir gerginliğin, taşkının yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri almıştı emniyet. O polisler özellikle valilikten talimat geldikten sonra biraz daha sayı arttı ve şu dakikalarda da içerideler. Özgür Özel yaptı son değerlendirmede. Buradan kesinlikle çıkmayacaklarını, genel merkezden ayrılmayacaklarını ifade etmişti. Bir videolu mesaj paylaştı. Bizler buradayız dedi. Dakikalar önce de Grup Başkan Vekili Murat Emir İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak o görüşmede beklenen sonuç çıkmadı. Bu arada Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri ve onu desteklemek için gelen gruplarda genel merkez önünden biraz daha uzağa alındı. Hal böyle olunca ve Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleriyle görüşümüzde bir tahliye olabileceğini ifade etti. Grupların karşılaşmaması, bir olumsuz durum yaşanmaması için kendi beraberindeki partileri bulundukları noktadan biraz daha uzak bir bölgeye götürdüler. Fakat tam bu yaşanırken, grup buradan uzaklaşırken bir anda sesler duyduk bizler de genel merkezin bahçesinden ve biber gazı kullanımı söz konusu oldu. Şu dakikalarda da görebildiğim kadarıyla girişte hala Çevik Kuvvet polisleri bulunuyor ve evet içeri girdi. Polis içeri girdi. Çevik Kuvvet ekipleri şu an içeride, giriş katta, lobideler. Bizim de zaman zaman yayınlarımızı yaptığımız bir bölge orası. O noktada olacaklar ve tahliyesiz söz konusu olacak genel merkez binasının. Talep bu yöndeydi. Tebliğname bu şekilde, talep bu şekilde verilen mutlak butan kararı çerçevesinde genel merkez binasının Kılıçdaroğlu yönetimine teslim edilmesi noktasında bir tahliye söz konusu olacak. Dediğim gibi mahkeme kararı bu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in de talep yasında bu ifade ediliyor. Genel merkezin kendilerine teslimi noktasında gerekenlerin yapılmasını arz etti Celal Çelik ve bu başvurudan dakikalar sonra da Ankara Valiliği emniyete bir yazı yazdı. Gerekenin yapılmasını istedi. Daha sonra valinin yazısıyla birlikte buradaki polis sayısı da arttı. Güvenlik tedbirleri biraz daha genişletildi ve kısa süre içerisinde de müdahale oldu. Evet, dediğim gibi şu dakikalarda Çevik Kuvvet polisi

CHP genel merkezinin içine girmiş durumda. Yoğun bir biber gazı olduğunu belirtelim genel merkez etrafında. Bizler de etkilendik. Polis ekiplerinin etkilendiğini görebiliyoruz. İçeride şu an polis, çok sayıda polis burada. Sadece çevik kuvvetleri aynı zamanda sivil polisler de aynı zamanda genel merkezin bahçesinde. Genel merkez binasının evet karşı tarafta da hemen otopark girişi diye tabir ettiğimiz noktadan da içeriye giren polisler var. Araçlar çekildi orada. Otoparkın girişi parti araçlarıyla kapatılmıştı. O araçlar da kısmen orada çekildi. Bazı partiler görüyorum. Genel merkez binasının camlarında partiler var. Onları kameraman arkadaşım İbrahim Toz Bey ekranlarınıza getirsin. Biber maske, gaz maskelerini takmış durumları anladığım kadarıyla. Parti meclisi üyeleri diye düşünüyorum. Buradan seçemiyorum yüzlerini ancak. Partiler evet dördüncü katta PM katı, PM toplantılarının olduğu kat, dördüncü kat oradalar. Oradan gelişmeleri izliyorlar. Yine farklı katlarda da partiler var, görevliler var, yöneticiler var, gençlik kolları var. Onlar da bekleşlerini sürdürüyor. Evet, araç zannedersem oradan tamamen çekilecek. Evet, otobüslerden biri çekiliyor. İki otobüs vardı burada. Genel merkez girişinde, ana girişte otobüslerden bir tanesi çekildi. Zannedersem diğerinin de çekilmesiyle birlikte tamamen alan, kapı açılmış olacak. Daha sonra diğer polislerin de içeri girmesini bekliyoruz ve daha sonra Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri buraya genel merkez binasına girecek. Bir müzakere imkanı olursa o olacak. Şayet olmazsa ise Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin genel merkezi terk etme durumu söz konusu olabilir. Otobüs başka bir noktaya çekildi zannedersem. Evet, otobüs ani hareketler yapıyor. Görebildiğimiz kadarıyla sert hareketler yapıyor ve arka tarafa doğru çekilmeye çalışılıyor. Genel merkezin bahçesi böylece boşalmış olacak. Evet, otobüslerden bir tanesi arka bölüme doğru çekildi. Bundan sonrasını konuşmaya başlamıştık az önce. Evet, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, milletvekilleri buraya gelecek. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezine ne zaman geleceğine dair net bir tarih yok. Bu konuda bir planlama yapılmadığını ifade edebiliriz. Daha sonra ise parti meclisini, yani 2023 kurultayından önceki parti meclisini toplantıya çağırabileceği ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk parti meclis toplantısı yapıldıktan sonra da bir MYK görevlendirmesi yapacak Kemal Kılıçdaroğlu ve bu süreçte son birkaç günde Özgür Özel yönetiminin en büyük talebi ve ısrarı bir kurultay tarihi açıklanmasıydı. Olağanüstü kurultay tarihinin açıklanmasıydı. Bu kurultay tarihinin açıklanmasıydı. Evet, araç şu an götürülüyor, yüklendi çekiciye. Parti aracı, o araçtan iki tane ile otopark girişi tamamen kapatılmıştı. Sabah saatlerinde buraya gelen Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri de vardı. Ancak tüm kapılar kapalı olduğu için otoparkın demir kapıların üzerinden atlayarak içeri girmişlerdi. Nurhayat Altaca Kayışoğlu o milletvekillerinden bir tanesiydi. Ardından gelen milletvekilleri de benzer şekillerde genel merkez binasına giriş yaptı. Bir kez daha belirtelim. Mutlak Butan kararının çıkmasının ardından yaklaşık 4 gün sonra polis CHP genel merkezine girdi. Aslında iki tarafta bu görüntünün yaşanmaması için, İstanbul İl Binası'ndaki görüntülere benzer görüntüler yaşanmaması için hassasiyet göstermişti. Göstereceğini de ifade etmişti. İki tarafta sık sık diyalog vurgusu yaptı, müzakere vurgusu yaptı. Fakat bu sabah saatlerinde, erken saatlerde gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı partiler buraya geldiğinde genel merkezin bahçesinde bekleyen gençlik kollarıyla aralarında kavga yaşandı. Yumruklaşmaya varan kavga yaşandı. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partiler yine Kemal Bey'i destekleyen milletvekilleri eşliğinde buraya geldi. Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yıldız, Barış Bektaş gibi isimler vardı. Milletvekilleri vardı. Eski milletvekilleri vardı. Müslüm Sarı. Onlardan bir tanesi de Atilla Kaya, yine aynı şekilde o da buradaydı. Buraya geldikten sonra yaklaşık bir saat boyunca içerideki milletvekilleriyle görüştü. Özellikle Hüseyin Yıldız, Aydın milletvekili, yoğun telefon görüşmeleri gerçekleşti.

0: gerçekleştirdi. O görüşmelerde sadece milletvekillerinden oluşan heyetin genel merkez binasına girmesi, bir diyalog kurması noktasında talepleri oldu. Uzun süren görüşmeler oldu. Hangi milletvekilleriyle konuştunuz diye sorduğumuzda ise Ensar Aytekin ve Özgür Karabat'la görüştüğünü belirtti, ancak buna rağmen bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Defaatle bu telefon görüşmelerinin yapılmasına rağmen bunun üzerine kapıdan çekilme kararı aldılar. Yaklaşık 50-60 metre uzaklıktaki alana, yine genel merkezin karşısındaki bir alana çekildiler. O süre zarfında Celal Çelik'in de emniyetten talebi oldu. Gerekli işlemlerin yapılması noktasında parti genel merkezinin kendilerine teslimi için. Daha sonra valilikten emniyete yazı gidince bir anda tansiyon arttı diyebiliriz. CHP heyeti, Grup Başkan Vekili Murat Emir Başkan'daki heyet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Ancak o görüşmeden birkaç dakika sonra polis genel merkezi arka bölümünden genel merkezin bahçesine girdi. Burada bekleyen partiler, gençlik kolları üyeleri vardı. Onlar polise tepki gösterdi. Su fırlatan bazı partiler oldu. Bunun üzerine polis biber gazı kullandı. Onlar da kısa süre içerisinde genel merkez binasının içine girdi. Evet, otopark kapısı neredeyse tamamen açıldı diyebiliriz. Burada polisin çemberi devam ediyor. Çok sayıda polis burada şu an, kameraman arkadaşım İbrahim Toz Bey ekranlarınıza getiriyor. Binlerce polis, sivil polis, çevik kuvvet polisi, asayiş ekipleri burada olası bir taşkınlığın, bir yaralanmanın, olumsuz bir durumun yaşanmaması için yoğun güvenlik tedbiri almış vaziyetteler. Onlar da burada çalışmalarını sürdürüyor. Burada bir çember de oluşturuldu. Hiç kimsenin genel merkez bahçesinin kapısına yaklaşmasına izin verilmiyor. Bizler de oluşturulan bariyerin, çemberin arkasından yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha genel merkezin bahçesine bakmak istiyorum. Kapısını görmek istiyorum. Evet, genel merkez kapısı en azından şu an açık. Demin çok sayıda polis vardı orada, çevik kuvvet polisi. İçeri girildi. Kapı açık görünüyor. Ancak katlarda partiler bekleyişlerini sürüyor. Çok fazla, çok sayıda partiliyi görüyorum. İkinci, dördüncü katta bekleyişler var. Üst katlarına bakıyorum. 12. kata, orada camlarda. Evet, Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik zannedersem içeri girecek. Bir görüşme olacak. Efendim, neler?
1: Beni bekliyorlar.
2: Bizi bekliyorlar içeride.
0: Evet. Şurada değerlendirmesi. Celal Çelik.
3: Şu ortadan geçebilir
0: misin? İçeri giriş olacak. Ve ilk temas belki de gerçekleşecek. Evet, bu tarafa doğru geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik. İçeri girecek. Daha sonra belki de Özgür Özel ve beraberinde kişilerle bir temas konusu olabilir.
1: Beraber.
4: Diğerleri yok. Bilginiz olsun.
5: Lütfen basın arkadaşlar.
4: Tamam, gerisi yok.
0: Evet,
4: tamam.
0: Sadece bir başka avukat birlikte şu an içeri gelen herkese doğru geçiyorlar. Zannedersem arka
6: abinin Memur Bey.
0: Çünkü ana kapı, giriş kapısı hala kilitli. Otopark kapısından gidiyor. Giriş yapacak. Evet. Oradan girip genel merkez binasına girecek Celal Çelik. O araçlar çekildi. Orası boşaltıldı. Ve şu dakikalarda Celal Çelik'in oradan girişi söz konusu olacak. Evet. Şu an o polis barikatının hemen dibindeler. Etraflarında çok sayıda polis var. Çok geniş tedbirler alındı, güvenlik önlemleri alındı. Zannedersem oradan da geçtikten sonra genel merkeze bir giriş söz konusu olacak. Yeniden o bölgeye, evet, çevik kuvvet polisleri sevk ediliyor. İhtiyaç halinde, evet, bir talep var. Çevik kuvvet polisleri o tarafa çevriliyor. Çağrılıyor, düzeltiyorum. Orada bir güvenli bir koridor oluşturulabilir. Sadece avukatların geçişine izin verildi. Onların da başında Celal Çelik geliyor. Uzun süre Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yaptı. Evet. Bazı milletvekilleri ve parti mesleğileri genel merkezin camlarında, üst katlarda da bazı partililer var. Hemen Özgür Özel posterin üzerinde kameraman

Arkadaşım İbrahim Toz Bey ekranlara getirsin orayı. Kimler olduğunu göremiyorum ama alkışlayan bir kişi var. Zannedersem ekranda biraz daha net görebiliriz ancak bizler buradan seçmekte zorlanıyoruz. Bakmaya çalışacağım benden ancak. Evet, oldukça uzak bir

0: el sağlıyorlar. Anadolu Bulvarı'nda Eskişehir yolu tarafında bekleyen vatandaşlara, partililere, genel merkez yöneticileri, ancak Özgür Özel'i şu ana kadar göremedim. Evet. El sallıyorlar zaman zaman. Karşı tarafta hemen yine slogan atan vatandaşlar var. Zannedersem dördüncü katta slogan atan gençlik kolları üyeleri var. İbrahim Tozlu bu defa kamerasını o bölgeye çevirecek. Bu arada Celal Çelik'in bekleyişi devam ediyor. Belki de güvenlik tedbirlerinin tamamen alınmasından sonra bir geçiş, bir giriş olacak. Ve daha sonra bir temas sağlanabilir. Bir görüşme gerçekleştirilebilir. O görüşmeyle birlikte de sürecin seyri biraz daha netleşmiş olacak diyebiliriz. Bundan sonrası çok merak ediyor. Tabii ilk etapta bir parti meclisi toplantısı yapılmasını bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çağrı yapacağı ifade ediliyor. O çağrıyla birlikte parti meclisi toplanacak ve bir görevlendirme yapılacağı belirtiliyor. Bir MYK oluşturulduktan sonra bir kurultay süreci başlayabilir, ancak bunun için net bir tarih söylemek zor, net bir tarih vermek oldukça zor. Dolayısıyla yakın bir zamanda en azından evet bazı partililer zannedersem çıkıyor. Evet, polis ekipleri de olabilir, sivil polis ekipleri de olabilir, partiler de olabilir. Oldukça uzak bir mesafe, yaklaşık 100 metrelik bir mesafe. Orada bir çember oluşturuldu. Güvenliğin sağlanmasından sonra Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in genel merkeze girmesini bekliyoruz diyelim ve sözü buradan tekrar size bırakalım.
1: Evet. Mahir'in notlarını dinledik. CHP Genel Merkezi'nde tansiyon bir hayli yükseldi. Polis binaya girdi. Kapılar kırıldı. Biber gazlı müdahale oldu. Koltuklarla barikat kurmaya çalıştılar binadakiler. Özgür Özel bir video paylaştı binanın içinden. Buradan ayrılmayacağız dedi. Eğer bizi buradan söküp atarlarsa yürüyüşümüze meydanlarda devam edeceğiz açıklaması yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştı o videoda. Konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay bizimle birlikte ve siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun bizimle birlikte. Tanju Hocam, sizin sözünüz yarım kalmıştı. Belki de az önceki yorumunuz değişmek durumunda kalacak bu görüntüler üzerine. Her iki tarafta, Özgür Özel'de, Kılıçdaroğlu'da bu görüntüleri istemediğinin altını çizmişti defaatle, ama sabah başlayan gerginlik, tansiyon giderek arttı. Valilikten gelen gereği yapılsın yazısıyla birlikte polisin müdahalesi gerçekleşti. Üstelik CHP heyetinin İçişleri Bakanı ile görüşmesinden ve açıklama yapılmasından kısa süre sonra gerçekleşti bu müdahale. Ne diyeceksiniz? Bundan sonraki önümüzdeki saatler, dakikalar hatta neye gebe? Özgür Özel içeriden çıkacak mı? Neler bekliyor bizi sizce?
2: Şimdi tabii 80 yıllık çok partili siyaset deneyimi anlamında ilk örnek, tek örnek ve düşündürücü bir örnek. Yani bir siyasal parti genel merkezine emniyet güçleriyle girilmesi, ama burada idare kendisinden talep edilen görevin gereğini yerine getiriyor. Yani mesele idare ya da emniyet açısından bakmak durumunda değiliz. Önemli olan Kemal Bey ve ekibinin böyle bir talepte bulunması. Böyle bir talepte bulunma en doğal hakları mı? Evet, en doğal hakları. Çünkü yani bir yargı kararıyla genel başkan olarak görevlendirilmiş, atanmış. Şimdi ortaya çıkan bu tabloda biraz önce muhabir arkadaş da ifade etti. İşte parti meclisi MYK görevlendirmesiyle ilgili bir süreç elinde sonunda işleyecek. Bunlar formel ve prosedürel hususlar. Böyle bir tablo karşısında temel mesele bir seçmen cephesinden, bir de Cumhuriyet Halk Partisi

0: örgütleri açısından bakıldığında nasıl bir meşruiyet inşa edecek mevcut yönetim, o son derece önemli. Eğer böyle bir meşruiyet inşa edilemez ise Cumhuriyet Halk Partisi açısından bu sürecin nereye doğru evrileceği, parti içinde bir resmi olarak genel başkan, diğer tarafta son kurultaylarda genel başkan olarak seçilmiş bir genel başkan. Dolayısıyla burada meşruiyetin kaynağı kimden, nereden, hangi toplumsal kesimlerden, partilerden gelmiş olacak olan bir şey var. Genel başkanlık kurumu var. Bir fiili, bir de hukuki anlamda iki başlı bir tablo ortaya çıkacak. Çünkü parti meclisinde çeşitli değerlendirmelere göre Özgür Bey'e yönelik desteğin daha fazla olduğu yönde, grup başkanlığına seçilmesi, ama bütün bunların formal ve prosedür hususların yanında bir de şu anda Sayın Özgür Özel ve parti yöneticilerinin bulunduğu koşullarda tebliğ edilen bir karar gereği görevini yerine getiren emniyet güçleri var. Yani bu sonuç nereye varacak? Yani mevcut yönetimin genel merkezde hangi koşullarda bulunacağı söz konusu. Yani oldukça karmaşık bir tablo var önümüzde. Bunu aşmak gerekiyordu. Yani bu noktaya getirmemesi gerekiyordu Cumhuriyet Halk Partisi elitlerinin diyalog, müzakere olmadı. Televizyon ekranları üzerinden bir adeta sağırlar diyaloğu şeklinde süreç ilerledi. Ve ortaya çıkan tabloya bakıldığında aslında geçmişte 1990'ların ikinci yarısına daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde hep bir abi formülü vardı. Mesela SHP ile CHP yeniden açıldıktan sonra birleşme sürecinde Hikmet Çetin çok önemli bir rol oynamıştı. Altan Öymen çok önemli bir rol oynamıştı. Belirli süre genel başkanlığa seçildi. Bir de Murat Karayalçın. Üç tane önemli faktör, yani abi rolünde olan. Ama Hikmet Bey rahatsız, Altan Bey vefat etti. Murat Bey de özellikle Özgür Bey taraftarı olduğu için bir abi formülü de üretilemedi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu süreci yönetmek için. Sonuçta ortaya böyle bir tablo çıktı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi açısından tabii sorunlu ve üzücü bir tablo.
1: Evet. Tuğba Hanım, size döneyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de az önce otopark girişine doğru hareketlendi. Onu gördük. Ne olur sizce Celal Bey de içeri girerse Özgür Bey'le görüşürler mi? Ne bekliyorsunuz şu saniyeden itibaren?
2: Öncelikle gerçekten Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasisine bu görüntüleri hiçbir şekilde doğru bulmadığımızı dile getirmek isterim. Bu vesileyle parantez de açayım. Şimdi bu görüntüleri özellikle bir siyasal ya da iktidarın güç gösterisi olarak algılamaya çalışan ya da farklı şekilde yorumlamaların önüne geçmek adına bu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından az önce Tanju Hocam dile getirdi zaten, bir hukuki sürecin yerine getirilmesi için devletin kamu güvenliğini tesis etmek üzere görevlilerinin hazırladığı bir çalışmadır. Ama hiçbir şekilde, hiçbir koşulda bir siyasi partinin bir hukuk kararını engellemek üzerine tabiri caizse direnmesi ve kapıları kitlemesi, bunun üzerine bu yükselen gerilimi yükseltmesi, az önce Özgür Özel'i dinledik, bir direniş dilini yine iletişimde ortaya koyuyor, meydan okuyor, hatta bu kararı tanımıyor. Bunlar maalesef Tuba Hanım, bu tür şeyler krizi çözmek yerine tam aksine daha da derinleştirecektir. Yine Sayın Bahçeli'nin referansını vereceğim. Nasıl Kılıçdaroğlu feragat etti dediyse Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özel'e de dedi ki daha akil bir şekilde davran. İşte kararı tanı, gerilimi yükseltme ve bunun üzerinden biz şunu konuşuyoruz. Aslında tam da Sayın Bahçeli'nin ya da belki de büyük az önce Tanju Hocam'ın söylediği o akil insanların belki de öncelediği konuşuydu. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ve bence parantez içinde Ekrem İmamoğlu ile beraber bir kazanan kaybeden meselesi olarak okunuyor bu hadise. Ama arka tarafa baktığınızdaki büyük akil siyasetteki sözü geçen isimler burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kurumsal devamlılığı ve hukuki güvenlik açısından merkeze alıyorlar meseleyi. Dolayısıyla

0: Olay kişisellikten çıkıyor, o kazanan kaybeden ilişkisinden daha kurumsal, daha ulvi, daha kutsal bir meseleye dönüşmüş oluyor. Burada Özgür Özel'in de kullandığı konuşmalar maalesef dedim az önce söylediğim gibi o direniş ve meydan okuma hiçbir şekilde krizi çözmeyecektir, daha da derinleştirecektir. Ama burada her iki lider için bence önemli bir konu var. Siz yapacağınız bu iletişim diliyle işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun hep dediğim gibi bu kararı bir intikam ya da bir rövanş ya da işte CHP'yi belli bir yere getirme, arındırma neyse bilmem tabii ki masadaki formülasyonu bu karar parçalamak için mi yoksa o kurumsal bütününü koruyarak belki de bu hukuki sürecin tamamlanmasına vesile mi olacak? Ama her iki liderde de gördüğümüz üzere bu zamanlamanın tam da böyle bayram önü biz dün yayınlarda hep şey konuşuyorduk. Belki inşallah bayram güzel birlikteliğe, kardeşliğe hep diyoruz ya kurban edelim kötü huylarımızı, hırslarımızı, şiddet yap bunları kurban edelim yapamadığımız şeyleri sadece bu vesileyle belki barış ve huzur tesis edilir dendi. Ama şimdi bakın bu görüntüler özellikle benim alanımda olduğu için iletişim ve itibar yönetimde sizce uluslararası kamuoyuna bu görüntüler nasıl yansıyacak? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin partisi hep onu diyorum yani manevi olarak hepimizin emaneti Aziz Atatürk'ün bu görüntüler. İşte partiye polisler, coplar ve işte şey eşliğinde girildi. Uluslararası kamuoyuna Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını topyekün etkileyecek. O yüzden belki de Sayın Bahçeli'nin ilk günden yapmış olduğu çağrı, uyarı bu anlamda çok anlamlıydı. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu çekişme ve didişme tabiri caizse böyle kazanan kaybeden gibi sığ bir yaklaşıma eğer odaklanırsa maalesef olan Cumhuriyet Halk Partisi gibi o kurumsallığının ve belki de uzun vadede devamlılığının önüne ket vurabilecek bir unsur olacaktır. Umut ediyorum bu krizi hep birlikte bence geç kalınmış bir süreç zaten bu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Kemal Kılıçdaroğlu tarafında hem de Özgür Özel tarafında maalesef her ikisine de bu görüntüler çok fazla bir değer katmayacaktır. Çok üzülerek dile geçiriyorum bunları da.
1: Evet, şimdi bir virgül daha koyalım. Az önce bahsettiğimiz Özgür Özel'in sosyal medya hesabında paylaştığı bir video vardı. O ayrılmayacağını belirtiyordu binadan, genel merkezden. O videoyu bir izleyelim, sesine kulak verelim.
2: Baba Ocağı'ndayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeyiz. Atatürk'ün emaneti makamındayız. İki sonucu azmedemeyenler, partideki başarımızı azmedemeyenlerle 31 Mart seçim başarımızı azmedemeyenlerin ittifakı var. Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Şimdi polisle geldiler. Ve binaya girmek, gazla girmek, jopla girmek, polisle birlikte girmek. Bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Ama delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz dedik. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir. Seçim sokakta, meydanda kazanılıyor. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz.
1: Evet, Özgür Özel'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu izledik. Buradan çıkmayacağız diyor. Bizi buradan söküp atarlarsa da yürüyüşümüze meydanlarda devam edeceğiz diyor Özgür Özel. Şimdi bir tekrar CHP Genel Merkezi'ne dönelim. Arkadaşımız Mahir Kılıç orada polis tahliye için binaya girmişti en son. Mahir, şu anki durum ne acaba?
3: Tahliye olan bazı isimler oldu. Basın mensuplarında bir kısmı içerideydi. Onların da dakikalar önce dışarıya çıktığını ifade edelim. Ancak halen içeride olan partililer var, basın mensupları var. Kameram arkadaşım İbrahim Tozbey ekranlarınıza getirsin. Sağ tarafta çok sayıda basın mensubu orada. Balkona benzer bir alan var. Oradaki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Yine içeride partililer var ancak çıkan isimleri de gördük. Biber gazıyla müdahale edildi. Yaklaşık yarım saat önce polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. Arka kapıdan bir giriş yaptı polis. Bahçede bulunan partilerin gençlik kollarının su fırlatması üzerine bu defa biber gazı kullandı ve biber gazı kullanması ile birlikte kısa süre içinde, dakikalar içinde genel merkezi kapısından içeri giriş yaptı. Çok sayıda çevik kuvvet polisi aynı zamanda sivil polislerin de orada olduğunu belirtelim. Genç kollarından bazı isimler de

0: polisler tarafından dışarıya çıkartıldı. Şu an genel merkezin bahçesinde görebildiğim kadarıyla neredeyse hiç partili kalmadı. İçeride çok az partili var. Katlarda da görebildiğimiz kadarıyla onların dışındakiler tahliye edildi, dışarı çıktı. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de evet kısa süre içerisinde genel merkez binasına gitti. Burada polis barikatını açtıktan sonra kameraman arkadaşım İbrahim Tozbey ekranlarınıza getiriyor. İki otobüs vardı genel merkezin giriş kapısında. Onlardan da bir tanesi çekildi. Diğeri hala duruyor ancak otopark tarafındaki araçlar çekiciler vasıtasıyla tamamen oradan kaldırıldı. Oradan giriş çıkışların yapıldığını ifade edebiliriz. Binanın içinde de biber gazından etkilenenler olduğu içeriden bize ulaşan bazı video kayıtları söz konusu. İkinci kata kadar biber gazının çıktığını ifade edebiliriz. Şu dakikalarda halihazırda evet, basın mensupları içeride bir kısmı bir grup partili içeride milletvekillerini genel merkez bahçesinin merdivenlerinde gördüm ancak dışarı en azından bizim olduğumuz tarafa şu ana kadar çıkan olmadı. Sabah erken saatlerde evet içeri Murat Emir'in galiba girişini gördüm. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yle görüşmeye gitmişlerdi. Kısa süre önce otopark tarafından o da giriş yaptı. Sabah erken saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı partiler buraya genel merkez binasına geldi. Saat 7.30 sularında. Celal Çelik evet, düzeltelim az önce girdiğini ifade etmiştik o bölgedeydi. Şimdi tekrar o bölgede hemen elektrik treni lambasının arkasından barikatı geçmek için bekliyor. Anladığım kadarıyla polislerle konuşması var Celal Çelik'in. Evet yine olmadı. İçeri girmedi. Tekrar bir kafeterya var orada. O bölge doğru geçiyor. Kulağında da telefon. Bu süreci yönetmeye çalışıyorlar. Yanında bir başka avukatın da olduğunu ifade edin. Dediğimiz gibi polis yaklaşık 40 dakika önce CHP genel merkezine girdi. Biber gazı kullanıldı. Bazı partiler dışarı çıktı. Basın mensupları dışarı çıktı. Ancak içeride olan partilerin ve basın mensuplarının olduğunu belirtelim. Kısa süre içerisinde de Celal Çelik'in içeri girmesini bekliyoruz.
1: Peki Mahir'in notlarını dinledik yine genel merkezin önünden. Tanju Hocam sizinle devam edelim. An itibarıyla Kılıçdaroğlu'ndan tansiyon düşürecek bir hamle bekliyor musunuz? Böyle bir hamle var mı? Mümkün mü? Ne yapacak sizce taraflar?
2: Şimdi Kemal Bey'in bir açıklama yapacağını tahmin etmiyorum şu aşamada ama yani Kemal Bey'in yakın çevresinde olan bazı isimlerin sosyal medyadan paylaşımlarını dikkate aldığımızda yani birbirlerine Özgür Bey'in de tarafından aynı darbeci, cuntacı şeklinde suçlamalar var. Bu tabii sürecin müzakereye evrilmesi adına olasılıkları büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Bir. İkincisi ilginç bir durum var. Tabii polisin müdahale etmesinden önce Kemal Bey'in yanında olan bazı isimlerin 4-5 ismin özellikle bu sürecin sulh içinde yönetilmesine dair sosyal medya paylaşımları var. Buradan da şöyle bir çıkarsama yapılıyor. Yani Kemal Bey ve ekibinin süreç yönetimini tasvip etmediklerine ilişkin hatta buradan hareketle bir çözülme olduğundan bahsedenler var. Dolayısıyla yani muhtemelen bir süre sonra yumuşayacaktır ortam ama bundan ciddi biçimde yara almış olacağı kanaatindeyim ben. En azından Cumhuriyet Halk Partisi içindeki meşruiyet tartışmaları artarak devam edecek. Bunun sonucunda bir arada yaşamaya devam edebilirler mi? Parti içinde siyaset ne ölçüde mümkün olabilir? Ya da bir kopma gerçekleşebilir mi? Onu göreceğiz. Yani çok ilginç tabii Türkiye siyasi hayatı açısından. Benim açımdan da şu anlamda ilginç. Benim doktora tezim Türkiye'de merkez sağ ve merkez solda parçalanmaydı. Daha sonra kitap olarak da yayın hatta yani 1950'den 2000'li yıllara Türkiye merkez sağ ve solundaki bütün parti içi bölünmeleri, sistemdeki parçalanmaları incelemiştim. İlk kez böyle bir örnekle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bir anlamda tarihe de tanıklık ediyoruz. Onu belirtmek isterim.
1: Evet Tanju Hocam. Tuğba Hanım, siz bir hamle bekliyor musunuz Kılıçdaroğlu'ndan? Bir açıklama, tansiyonu düşürecek bir adım. Mümkün mü sizce böyle bir şey? Bu ayrışma yoksa ayrılığa gitme yolunda ilerliyor mu?
3: Ya bence her iki lidere de burada gerçekten yine altını çiziyorum. Bir akil aklın bir araya gelip bu masayı oturup hem Özgür Özel'i hem de Kemal Kılıçdaroğlu karşılanıp işte Özgür Özel'e diyecek ki haksızlığa uğradığını söyle, az önce açıklamayı izledik ama bu haksızlığa uğraması, özellikle bunu altını çizmekte fayda var. O dili sertleştirme haklılığını ona meşru kılmaz. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü dil sertleşirse, iletişim zorlaşırsa insanlar kimin haklı ya da haklılığı uğraşmaz ve o gürültü ve o stres otomatik olarak toplumu ve kitleleri mobilize ediyorsunuz ya, onlara da sirayet eder. Sizin tepkinizin meşru olması bu iletişim diliyle maalesef yerine gelmiyor. Siyasi bir mücadele içindesiniz, tamam tabii ki tartışılır bu hadiseler ama siz bağırdıkça ya da direndikçe bu ölçüyle orada daha da derinleşecektir. Tam aksi daha uzlaşı yapılması gerekiyor. O akil akıl belki de toparlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da karşısına geçip şu an bir sorumluluk aldı ama aldığı bu sorumluluğu yineliyorum bir intikam ya da bir rövanş aracını yerine bunu bir daha tarihi bir yük, tarihi bir sorumluluk olarak görüp gerektiğinde belki de geri çekilmeyi, kendi partisinin kurumsal bütünlüğü ve sürdürülebilirliği adına bu büyüklüğü göstermesi belki de beklenecektir. Eğer bir geri dönüş ya da işte bir geçiş süreci varsa bunu kendisine bir alanı, genişletme alanı olarak görmemeli. Bence bu çok önemli. Ama siz bir taraftan hep yıllarca, tabii ben de uzun yıllar siyasette uğraştım. Hiç maalesef siyasette bazen makam sahiplerini böyle gördüğünüz gibi böyle güçlerinden ziyade nelerle ya da hangi görevler aldığı değil ya da ne yaptığı değil, bu tip durumlarda nasıl bir sınav verdiğidir, bu emanete nasıl sahip çıktığıdır ve sanıyorum makamlar insanları en çok da sınayan alanlar. Bu anlamda eğer bir parti içinde bir kriz varsa gerçekleri birlikte ortak akılla bulup orada kimin galip ya da işte kimin yenildiğini tartışmak yerine bu maalesef güzide partimizin, ben gerçekten görüntüleri izlerken bir Cumhuriyet Halk Partili ya da işte seçmeni değilim ama bu partinin hep dile getiriyorum. Kurucu mirastır burası. Aziz Atatürk'ün emanetidir. Onun fotoğrafının olduğu ve onun kurduğu bu siyasi partinin çatısının altında bu görüntüler hepimizi, ya sadece CHP'leri değil, hepimizi rahatsız etmiştir. Bu ileri demokraside de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geldiği noktada siyasete güvenin inşasında da maalesef topyekün hepsini kapsayacaktır. Bu yüzden bu meselenin iletişimini İçişleri Bakanı yapmak zorunda değil. Burada CHP'nin de artık kendine gelip toparlanıp düşünmesi gerekiyor. Ortada bir kriz var. CHP'nin iç meselesi ama krizin muhatabı ve sorumlusunu kolaya kaçıp hemen iktidara ve devlete yöneltmesi de çok beyhude bir çaba. Bence bunu da bu vesileyle aktarmakta fayda var.
1: Peki Tanju Hocam, peki Özgür Özel'in bizi buradan söküp atarlarsa yürüyüşümüze meydanlarda devam edeceğiz açıklamasını nasıl yorumluyorsunuz? Bu tansiyonu daha da mı arttırır? Önümüzdeki günlerde seçmenin gözünde nasıl yankı bulur bu yaşananlar?
2: Tabii Özgür Bey kendisini destekleyen seçmene ve kendisini destekleyen örgüte bir mesaj veriyor bu anlamda. Bu mücadelenin sürdürüleceğine ilişkin bir mesaj bu. Bunun fiiliyatta ne ölçüde gerçekleşeceğine ilişkin şimdiden bir değerlendirme yapmak çok zor. Çünkü Türkiye'de siyaset son derece pragmatik, oportunist ve sistemden Yani bu parti içi de olabilir, devlet kaynakları da olabilir, bir partinin içinde de olabilir. En fazla fayda sağlamaya yönelik bir uğraşı olarak önemli ölçüde particilerin zihninde yer edinmiştir. Yani şöyle bir eğilim var genelde, güç kimde ise ona doğru meyletme alışkanlığı bu toplumda siyasetin en sorunlu alanlarından bir tanesi.
1: Kesinlikle.
2: Maalesef Özgür Bey çok iyi bir niyetle yani yıllarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş.

0: yapmış, son dönemde genel başkanlık yapmış bir siyasal aktör olarak içtenlikle bu mücadeleye devam edeceğini söylüyor. Ama şimdi öngörmek önümüzdeki süreçte, hele hele bir partinin kurumsal yönetimi anlamında başında değilseniz, ne ölçüde mümkün olabilir, onu izleyip göreceğiz. Fakat verdiği mesaj, özellikle kendisini destekleyen kesimlerin dik durması anlamında, mücadeleyi sürdüreceklerine ilişkin mesajı anlamında tabii önemli.
1: Evet. Peki son olarak şunu da sorayım. Süremizin de artık sonuna yaklaştık sizlerle olan bölüm için diyorum. Tuba Hanım, şimdi önümüzdeki günlerde ikilinin yüz yüze gelip gelmeyeceği en çok merak edilenler arasında. Bir yandan tabii kurultay yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Özgür Özel dünkü açıklamasında çok net ifade etmişti. Kurultay tarihini açıklayana kadar ben Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze gelmeyeceğim dedi. Peki bu yaşananlardan sonra fikri değişir mi?
2: Elbette, yani dediğim gibi o şiddetin yükselmesi ve söylemlerin meşru alana sığmadığını hepimiz tabii ki ortaya koyuyoruz. Bu çözümü, bu sorunun çözümünü, bu hukuki karar, tartışılan kararın, yine altını çiziyorum çünkü kimi hukukçular hala bunu tartışıyor. Ve yine parantez açalım, bu kararı siyasal bir karar olarak görmek de yanlış. Burada çünkü zira önemli hukukçular meseleyi değerlendirdi. Bu daha çok hukuki bir tartışma alanı, bunun uygulanabilirliği açısından. Bu meseleyi özellikle altını çiziyorum çünkü uluslararası kamuoyuna, iç kamuoyuna iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'ni adeta edilgen hale getirmek üzere yargıyı kullandığı algısının da doğru olmadığını, bunu bu vesileyle etmek isterim. Çünkü buradaki kargaşayı sönümlendirecek yine iki liderdir. Sayın Özgür Özel'in burada haksızlığı olabilir, bu kararı doğru bulmayabilir, kesinlikle haklıdır. Çünkü bir ortada bir karar var, bir partinin kendi seçilmişliğinin önüne geçiliyor. Burada kendi bir mağduriyeti var, tepki de gösterebilir. Ama bu tepkinin bir sınırı olmalı ve bu siyasi partiyi kurtaracak o kararı olgunlukla karşılayıp Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber müzakereye oturup,
1: Evet.
2: oldu da oturmuyorsa yine de sessiz kalıp bence zamana bırakması gerekiyor. Ama bir taraftan yine altını çizelim, bu kurultayın da çok uzun süre sürmesi de, yayının başında söylediğim gibi, olası bir seçime girilmesi durumunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin, YSK'nın bu partinin seçime katılabilir uygulanabilirliğinde de bir şerh düşmesi adına önem arz ediyor. O yüzden en kısa zamanda da bir kurultay yapmaları seçime girmesi açısından çok önem arz ediyor. Bu konu bence es geçilmemesi gerekiyor.
1: Peki. Tanju Hocam, var mı sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey?
0: Yok, teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, değerli yorumlarınız için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız için diyelim ve devam edelim. Şimdi tekrar CHP Genel Merkezi'ne döneceğiz. Arkadaşımız Mahir Kılıç orada, Habertürk editörü. Saatlerdir haber nöbeti sürüyor. Çok sıcak saatler, dakikalar yaşandı. Tansiyon çok yükseldi. Son durum nedir Mahir?
3: Evet, hala da yaşanmaya devam ediyor. Çünkü polis ekipleri şu an genel merkezin içinde hala ve genel merkezin boşaltılması, en azından güvenliğin sağlanması noktasında çaba sarf ediyor. Özellikle otopark tarafı hareketli. Polis ekipleri oradan giriş çıkış yapıyor. Az önce bazı milletvekillerini genel merkezin binalarında gördüm. Genel Başkan Özgür Özel'i görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Onu bekliyoruz, onu takip ediyor olacağız. Ancak parti içinde, genel merkezde hala partililerin de olduğunu ifade edelim. Camlarda, pencerelerde el sallayan, slogan atan bazı partileri, gençlik kollarını zaman zaman görüyoruz. Sabah saatlerinde aslında gerginlik başlamıştı. Sabah 7.30'larında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grubun buraya gelmesinin ardından genel merkezin bahçesindeki partiler o gruba tepki gösterdi. Yumruklaşmaya varan durumlar, gerginlikler yaşandı. Daha sonra milletvekilleri araya girdi, ancak yeniden gerginlikler gün içinde yaşandı. Burada genel merkez önünde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri Mahir Polat, Barış Pektaş, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yıldız gibi isimler buraya geldi. Fazlı Kasap gibi isimler buraya geldi. Yine onlara Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in de eşlik ettiğini ifade edin. Burada yaklaşık bir saat genel merkez kapısının önünde içeri girmek için diğer içerideki milletvekilleriyle, Özgür Özel'e yakın milletvekilleriyle görüştüler. Ancak ikna çabaları başarılı olmadı ve bir saatin ardından da kapıdan uzaklaştılar.

0: Hemen genel merkezinin karşısında çaprazda yaklaşık 50-60 metrelik bir mesafede durdu. Onlar da bekleyişlerini sürdürüyor. Bu süre zarfında evet bazı parti mescillerinde orada çıktığını gördüm. Buradan seçebildiğim kadarıyla polis barikatının koridorunun orada bazı parti meclisi üyeleri. Evet, milletvekillerini görüyorum. Süleyman Bülbül'ü gördüm. Manisa milletvekili. Onlar da çıkıyor. Evet, genel merkezin dışına çıktı. Diğer partiler de var. Genç kollarının tişörtünü giyen gençleri görüyorum. Onlar da genel merkez binasından ayrılıyorlar. Yavaş yavaş katlar tahliye ediliyor. Sabahki gerginlikten sonra Celal Çelik bir yazı yazdı emniyete. Mahkeme kararını hatırlattı. İyi niyet çabalarına rağmen genel merkezin boşaltılmadığını belirterek genel merkezin kendine teslim edilmesi için gerekenlerin yapılmasını isteyen bir talep yazısını iletti. Evet, Yüksel Taşkın İzmir milletvekili, onu da gördüm. O da genel merkezden çıkan vekiller arasında. Celal Çelik'in bu yazısı üzerine valilikten de emniyete bir yazı gitti. Genel merkezin boşaltılması için gerekenin yapılması talep edildi. Evet, şimdi orada milletvekilleri bir kısmı geri içeri giriyor, bir kısmı çıkıyor. Ve valilikten de o yazı gelmesiyle birlikte buradaki polis sayısı bir anda arttı. İcra memurlarıyla birlikte tebliğde bulunmak için polis ekipleri buradaydı. Fakat birkaç denemelerine rağmen içeriye alınmadılar. Bunun neticesinde Murat Emir Grup Başkan Vekili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşecek. O görüşmede kısa süre sonra polis ekipleri genel merkez binasının arka bahçeden girerek genel merkeze girdi. Biber gazı kullandı ve bazı partiler ve basın mensupları binadan çıkarıldı diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Teşekkürler Mahir Kılıç. Genel merkezde yaşananları takip etmeye devam edeceğiz tabii ama yaşananları da konuşmaya devam edeceğiz. Yine konuklarımız var. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Hacet ve Gezici Araştırma Merkezi Müdürü Murat Gezici bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Tuba Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Mehmet Bey, sizinle başlayalım. Ne diyeceksiniz? Tansiyonun bu kadar yükselmesini nasıl yorumlarsınız? Belli miydi böyle olacağı? Çünkü emniyete verilen dilekçe, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin sabahın çok erken saatlerinde oraya gitmesi, malumun ilanı mı yaşandı?
2: Öyle tabii, yani tahmin edebilecek türden görüntüler bunlar. Bir tarafta bu kararı, mutlak putlan kararını tanımadığını açıklayan bir Özgür Özel cephesi var. Bir tarafta da işte benim elimde kapı gibi mahkeme kararı var diye düşünen Kılıçdaroğlu cephesi var. Burada taraflardan biri taviz vermediği sürece kendi pozisyonundan bu türden görüntülerin ortaya çıkması kaçırılmazdı. Nitekim öyle de oldu. Yani her iki tarafta bu parti bizim demiş oluyor, gösterdikleri bu dirençle. Dolayısıyla ben bu yönüyle bu görüntüleri normal karşılıyorum. Beklenen görüntüler olduğunu düşünüyorum. Esas tabii bundan sonrası ne olacak, nasıl gelişecek, ona bakmak gerekiyor. Yani biraz önce Özgür Özel'in parti içinden yaptığı 3 dakikalık açıklamayı dinledim ben de bu yayına girmeden önce. Direneceğiz diyor ama polise de mukavemette bulunmayacaklarına işaret ediyor. Buradan çıkarılırsak meydanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz diyor. Buradan şunu anlıyorum ben, yani çok da orada genel merkezde esasen bu direnci sürdürmeden bir şekilde, yani polis de herhangi bir sert karşılaşma ya da bir didişme görüntüsü vermeden ayrılması muhtemeldir diye düşünüyorum Özgür Özel ve arkadaşlarının. Ama bir taraftan da bu kararı tanımadıklarını göstermek için bu görüntüyü de vermiş oldular. Burada tabii şu anda düğümlenen mesele kurultay takvimiyle alakalı. Kılıçdaroğlu cephesi en uygun zaman tabirini kullanıyor biliyorsunuz. Özgür Özel de en uygun zaman en kısa zamandır diyor. Bunun da gerekçeleri çok açık tabii. Yani Özgür Özel mevcut delege yapısıyla kurultaya gitmek istiyor. Kılıçdaroğlu da sıfırdan tekrar dizayn ederek mahalle ilçe teşkilatlarından başlayarak kendisine sadık bir delege yapısıyla 6-7 ay sonra kurultaya gitmek istiyor. Bunun getirdiği bir düğümlenme hali var. Ben bu pozisyonları aynı zamanda bir örtülü bir pazarlık olarak da nitelendiriyorum. Yani tarafları, özellikle Özgür Özel cephesini mevcut delege yapısıyla kurultaya götürme partiyi anlamında geri adım atmaya zorlayacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu

0: Bunu biraz da bu görüntülerle bunun mesajı veriliyor. Yine bugünkü açıklamasından anlıyoruz ki buradan ayrıldıktan sonra da mücadelesini sürdürecek Özgür Özel. Mitingler meydanlarda olacağız diyor. Yani o da muhtemelen mitingler yapmaya devam edecektir. Bu anlamda önümüzdeki süreçte yine bu ayrışma görüntüsü devam edecektir. Ama tabii mahkeme kararıyla birlikte bir taraftan da ben şu anda iplerin Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yine geçmekte olduğunu görüyorum. Belli bir periyot içerisinde de bu daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Peki, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici de bizimle birlikte. Murat Bey, size döneyim. Başka türlüsü mümkün değil miydi? Çünkü iki tarafta bu görüntüleri vermek istemediğinin sıklıkla altını çizdi. Kılıçdaroğlu yaptığı son açıklamada ayrıştırıcı bir dil kullanmaktan, düşmanca bir tavır sergilemekten kaçınmamız gerekiyor. Ben üslubuma dikkat ediyorum demişti ama bugün bambaşka bir tablo var. Neden sizce bu raddeye geldi işler?
2: Evet, Sayın Kılıçdaroğlu yaklaşık 7 ay öncesinde Kasım ayında bir çağrıda bulundu. Ardından bu ay bir çağrıda bulundu. Bu çağrıların ana ekseninin aslında ahlaki değerleri ve kuruluş kodlarını vurgusunu gördük hep. Arınma istedi. Yani aslında yaşanan sorunları yok sayarak yola devam edilemez görüntüsünü de eleştiriyordu. Yani iktidar olmayı isteyen bir siyasi parti var. Fakat bir yandan da kadro disiplinini, örgütsel sükunete ihtiyacın da olduğunu görmek lazım ve yönetim, güven veren bir yönetim aklına ihtiyaç var. Bunun partide olmadığıyla ilgili kaygılar vardı. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararlarının tamamen tanınmış bir genel başkan şu an. Mahkeme süreci öncesinde de baktığımız zaman aslında davalara müdahil olmadı, izledi. Çünkü hukuki anlamda şunu ifade etmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2200 yıllık devlet yönetme geleneğinden gelir. Yaklaşık 200 yıla yakında demokrasiyi yaşayan bir ülke. Biz şuna bakmamız lazım. Siz Sayın Özgür Özel Bey'in devlet kurumlarına, partisine üye yaparken MİT'ten ya da Adalet Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan onay alarak resmi üyeliklerini dahi teyit ettirerek onay alıyorsunuz. Ama şu anki mevcut yargı kararını tanımadığını söylüyor. Bakın burada bu bir geri dönüş hamlesi olarak okumamak gerekiyor. Kemal Bey 2023 öncesindeki yönetimin aynısı. O yönetimde Sayın Özgür Özel yine CHP Grup Başkanı'ydı. Ve şu anda da yine aynı durumda. Türkiye Cumhuriyeti yargı sisteminin verdiği kararda şunu söylüyor. Diyor ki 2023'te aldığınız bu kongre sürecini yenileyin diyor. Çünkü bununla ilgili bir sorunun olduğunu görürüz. İki tane yargıya taşınmış tedbirli bir isnafta bekleyen iki karar var. Bunlar da çıkmadan herhangi bir kongre yapmak mümkün değil. İstanbul delegeleri o kullanamayacak durumda. Yasal olarak iptal edilmesinden dolayı üyeliklerinin. 163 tane İstanbul dışındaki delegelerde ise yolsuzlukla ilgili ve aynı zamanda parti delege sistemini para aldığını veya para verdiğini Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çalıştığıyla ilgili onların kazanması yönünde Kemal Bey'in kongreyi kaybetmesi yönünde iddialar var. Bununla ilgili somut kanıtların yargıda olduğu iddia ediliyor. Ve tedbirli bir karar verilmiştir. İki tane tedbirli karar var. Ve bu tedbirli kararın 6 ay içerisinde ya da 1 yıl içerisinde karar kalkar, ardından kongreye gidebilir. Şu an Özgür Özel Bey bir hukukçu olmasa dahi hukukçularla yaptığı arka görüşmelerde yani kendi içindeki hukukçularla şuna biliyor. Şu an mevcutta bir kongre yapsalar dahi Kemal Bey yapmış olsa dahi yine meşruiyeti tartışmaya açık olacak. Yargıya tekrar gidilecektir. Çünkü iki tane tedbirli karar
1: Karar
2: var.
1: var.
2: Bunun
1: Peki
2: tutulması
1: Murat Bey,
2: gerekiyor. Şunu ifade
1: siz
2: etmek istedim.
1: evet.
2: Bakın partinin ihtiyacı olan kendi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu süreçte iki defa telefonla görüştüm. Ve kendisi şunu söylüyor kamuoyuna. Kendi sorunumuzu kendi içimizde çözeceğiz diyor. Ve arınmayla ilgili

0: şekilde kendisinin videolarında neye karşı çıkıyoruz diyor. Söyleyin diyor, ben bunu bileyim diyor. Bakın buradaki arınma kimseyi partiden ihraç etmeye yönelik değildir. Sorun tespit edilenlerle ilgili, üyeliğiyle ilgili askıya alınır, aklanır, geri gelir diyor. Geçmişte bunun çok örnekleri var diyor. Örneğin Gaziantep'teki olayı hatırlayalım, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. O dönemde Deniz Baykal döneminde askıya alındı üyeliği, sonra aklandı ve partiye geri döndü. Buna benzer bir modelin olması lazım. Ama şunu asla unutmamamız gerekiyor. Kılıçdaroğlu ayrıca CHP'nin geniş ittifak kapasitesini temsil eden bir isim. Farklı toplumsal kesimlerle temas kuran, muhafazakar seçmene açılan, Kürt seçmenle diyalog kurmuş ve %48 civarında oy almış önemli bir lider. 13 yıl görev almış bir genel başkan. Evet. Şu an çok tecrübeli bir genel başkanın bize verdiği izlenim kamuoyundan sükunetle iç sorunları içeride çözeceğiz ve en hızlı şekilde kongreye gideceğiz diyor. Sayın Kılıçdaroğlu kongreden kaçmıyor. Özgür Özel Bey'i de Kemal Bey'i de şu an kongre istese dahi bu yasal olarak mümkün değil.
1: Evet, siz diyorsunuz ki şu an dahi her iki tarafta kabul etse, kurultay yapılsa dahi meşruiyeti tartışılır diyorsunuz. Peki ama bu görüntülerin sizce CHP tabanındaki karşılığı ne olur? Yani seçmen ne düşünür, ne düşünüyordur şu an?
0: Evet. Şöyle, Türkiye'deki seçmenin %55.6'sı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye ölçeğinde ülkeyi yönetemez diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş seçmenin %72'si kongreler şaibeli olduğuna inanıyor. Bakın bu şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde baktığımız zaman 3 gündür Cumhuriyet Halk Partisi'nin logolu kendi kurumsal bayrakların dışında daha fazlasında marjinal örgütlerin bayraklarının olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partilerin destek vermediğini görüyoruz. Mersin'de, Balıkesir'de, İzmir'de 50'nin üzerine geçmeyen topluluklar toplanmıştır. Bu Özgür Özel Bey için de bir uyarı niteliğidir. Arınmayla ilgili oluşturulan bu paradigmanın karşılığının olduğunu görüyoruz. Özgür Özel Bey de çok yakın bir zamanda örgüt üzerinde önemli bir kuruma araştırma yaptırdı ve oradaki verilerde de kaygılar yüksekti. Yine örgütün %84'e yakınının iddiaya göre bununla ilgili sorunun olduğunu ve çözülmesi gerektiğine inanıyor. O yüzden Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında eleştirel perspektifte bakılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı, 103 yıllık bir siyasi partinin, dünyanın en eski 3. siyasi partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran bir siyasi partinin bayraklarının yere düşmemesi gerekirdi. Özgür Özel Bey bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına gelen 3 milletvekilini taşlarla yukarıdan kovalattığını gördük. Oradaki Cumhuriyet Halk Partileri makbul olanlar, makbul olmayanlar gibi bir ayrımla Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasından Kemal Bey'e yakın oldukları gerekçesiyle taşlandıklarını, yuhlandıklarını, küfredildiğini, hortumla su tutulduğuna şahit olduk.
1: Peki Murat Bey, Özgür Özel meydanlarda devam edeceğiz de dedi. Size göre meydanlarda da beklediği desteği bulamayabilir mi?
0: Bulamayacaktır. Yüksek ihtimal güçlü olduğu illerden başlayacaktır. Örneğin İzmir'de, fakat İzmir'de dahi bir topluluk bulamama ihtimali var. Fakat şunu unutmayalım, bunu yapabilirler. Ecevit'le CHP dönemindeki yarışı hatırlayalım. Bakın İstanbul'da Kadıköy'de Ecevit miting yaptı. 3000 kişi gelmedi İstanbul mitingi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde miting yaptı. 500 bin kişiyi topladı ama peki, Cumhuriyet Halk Partisi sorun yaşadı. Şunu ifade etmek isterim. Kemal Kılıçdaroğlu da hatırlayalım, son kongresinde 950 civarında imza topladı ama sandığa gittiğinde 500 almıştı. Neden? Parayla satın alındığı iddia edildi. Burada toplanan mitinglerin aslında matematiksel olarak belki bir karşılığı görülebilir, teknik olarak bakılabilir. Peki. Ama burada günün sonunda eleştirel perspektiflerde bakılan Özgür Özel'in şu anki son 3 günlük krizi yönetemediğini düşünülüyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz bir şekilde daha kucaklayıcı açıklamaları Özgür Özel'le kıyasladığımızda Kemal Bey'in daha

0: daha öne çıktığını, daha makul davrandığını düşünen bir kitle var. O yüzden Özgür Özel aslında belki bu mitikleri yapmak istemeyebilir. Hay yaparsa şunu görebiliriz. Yeni bir siyasi parti arayışındaysa bunu gerçekleştirebilir. Peki. Ama CHP'ye oy vermişlerin %72'si Özgür Özel'i eleştiriyor.
1: Peki Mehmet Bey, size döneyim hemen hızlıca. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce meydanda beklediği desteği bulabilecek mi Özgür Özel? Bir yandan da seçmenin gözünde Kılıçdaroğlu'nun konumu ne sizce? Tedbiren alınan bu karardan seçmen memnun mu? Yola devam, CHP'nin Kılıçdaroğlu'yla yola devam etmesinden sizce seçmen memnun mu?
2: Şimdi seçmenden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi tabanı CHP'ye oy veren seçmeni ya da oraya bakmak gerekiyor. Ben orada bir kırılma olduğunu düşünüyorum.
1: Onu kastettim ben de. Evet, CHP tabanında.
2: Yani o tabanda iki yönde olarak bir tarafa destek, öbür tarafa eleştiri atmosferinin olduğunu görüyorum ben. Bu da her iki tarafa bir takım kozlar, bir takım da zafiyetler getiriyor. Şöyle izah edeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde şu anda en önemli koz tabii mahkemenin verdiği bu karar. Ve bu kararla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geri dönüyor. Bu kendisi için en önemli koz. Ama öbür taraftan da tabii Özgür Özel cephesi de ve ciddi anlamda baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi mahallesinde bu olup bitenler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenler de var. Bunları açık alanda da görüyoruz. Yani gerek partinin ilgili organları, işte milletvekilleri, belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları hepsi geldiler ve makam odasında Özgür Özel'le birlikte poz verdiler. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyaya bakıyorum, izliyorum. Orada da yine Kılıçdaroğlu'na dönük bir tepki var. Dolayısıyla bu işin bu kısmı da Özgür Özel lehine bir koz, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine bir zafiyet olarak görüyorum ben. Bir de tabii yani 2023 seçimlerini kaybetmesi sonrası bir travma oluştu muhalefet kesiminde, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve burada Sayın Kılıçdaroğlu'na dönük bir tepki oluştu. Yani 2023 bugün işte yolsuzluklarla anılan o kurultaya giderken de yine Cumhuriyet Halk Partisi içinden, çevrelerinden Sayın Kılıçdaroğlu'na dönük ciddi bir reaksiyon da oluşmuştu. Şimdi bu da Kılıçdaroğlu'nun bana göre bir zayıf noktası, iyi yönetmesi gereken bir alan. Ben Kılıçdaroğlu'nun bir tarafıyla da iyi bir oyun kurucu olduğunu düşünüyorum. Yani hem partiyi dizayn etme anlamında.
1: Mehmet Bey, özür dileyerek böleyim. Bir virgül koyalım çünkü bir genel merkeze dönelim. Mahir Kılıç bizi orada bekliyor. Yeni bir gelişme var. Söz sende Mahir.
3: Evet, genel merkezi günlerdir kapalı olan kapısı açıldı ve milletvekilleri de merdivenlerde görülmeye başlandı. MYK üyelerini görüyorum. Veli Ağbaba'yı, Ulaş Karasu, Suat Özçağdaş'ı gördüm. Özgür Özel'in de lobide olduğu ifade ediliyor. Belki de kısa süre içerisinde genel merkezden çıkışını göreceğiz bizler. Evet, partiler de çıkıyor yavaş yavaş. Milletvekilleri de burada, bahçede. Daha sonra dediğim gibi belki ilerleyen dakikalarda Özgür Özel de burada olacak. Yaklaşık bir saat önce Çevik Kuvvet ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girdi. Arka taraftan girdiler. Bahçedeki partililerin gençlik kollarını su fırlatması üzerine biber gazı kullandı Çevik Kuvvet polisleri ve kısa süre içerisinde de binanın partinin katlarına çıktılar. Ondan sonra tahliye edilen bazı basın mensupları oldu, bazı partiler oldu. Özgür Özel ne zaman çıkacak, çıkacak mı, o merak ediyordu. Edindiğimiz bilgi kısa süre içerisinde onun da buradan, genel merkezden ayrılacağı yönünde. Evet, Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun avukatı, tekrar genel merkezin önünde. Orada polislerle zannedersem yeniden tokalaşıyor. Evet, Özgür Özel'in makam araçları otoparktan çıkıp ana girişe geldi, bahçeye geldi, avluya geldi. Oradan doğrudan ayrılacak gibi görünüyor. Bir konuşma yapma durumu da olabilir genel merkezin bahçesinde. Bulunduğumuz alana yaklaşık 40-50 metrelik bir mesafe. Evet, makam aracı

0: şu an genel merkezi kapısından girdi. Birkaç gündür otobüslerle kapatılmıştı. Evet, basın mensupları içeri alınabilir. Bizim de içeri girme durumumuz olabilir. Bülent Tezcan buraya geldi. Evet, zannedersem o noktada bir açıklama yapılacak. O noktada açıklama olabilir. Bakacağız şimdi. Evet, sloganlar atılmaya başlandı. Evet, basının içeri girmesi için Bülent Tezcan'ın bir talebi var. Evet, polisleri ikna etmeye çalışıyor. Bülent Tezcan, Celal, evet, polis müdürlerinin yanına gitti ve bizlerin içeri alınması için ricada bulunacak. Çünkü sabah saatlerinde iki grup karşılaştığında bazı basın mensupları dışarıda kalmayı tercih etti. Bizler gibi bazıları da içeriye geçti. Dolayısıyla ikiye bölündük. Fakat Özgür Özel'in bir açıklaması olacak. Tarihi bir açıklama diyebiliriz. Dolayısıyla...
1: Mahir, şu anda Özgür Özel'in çıkış yaptığını görüyoruz binadan.
2: Çok üzgünüm. Ancak bir baba ocağı bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri alınmak üzere çıkıyoruz. Buraya bir daha geldiğimizde bir daha ne bu iktidar ne de bu iktidarın işbirlikçileri bir daha buna cesaret edemeyecekler.
3: Balkona çıkacağız sağdan.
2: Yok şey için. Normal.
1: Evet, Özgür Özel'in binadan çıkış yaptığını gördük. Kısa bir açıklama yaptı. Belki de az sonra daha uzun bir açıklama da yapabilir. Geri gelmek üzere, geri almak üzere çıkıyoruz ifadesini kullandı binadan çıkarken. Çok üzgünüm dedi. Mahir, senin notlarını dinleyelim.
0: Evet, Bülent Tezcan tekrar bulduğumuz noktaya geldi. Basını alınması yönünde bir talep var. Bizim bulunduğumuz noktaya da gelebilir. Bizim bulunduğumuz noktaya da gelme durumu olabilir.
4: Evet.
0: Basında da bir gerginlik yaşandı. Evet, içeri geç. Evet, İbrahim Toz Bey, içeri geçiyoruz bizler de. Özgür Özel'in bulunduğu noktaya doğru geçiyoruz.
2: Çok değerli dostlar. 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 gününden beri ben bana yakışanı, mücadele arkadaşlarım bana yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Bize yenilgi yakışmıyor. Bize kaybetmek yakışmıyor. Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor. Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. Ben de Ekrem Başkan'dan değişim diye yola çıkan burada gördüğünüz her bir partinin neferi de ilk gün yola çıkamamışsa da değişimin samimiyetini, mücadelesini ve başarısını görüp ona katılan herkes bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor. Bu baba ocağına, baba ocağına, Atatürk'ün evine, hepimizin baba ocağına, ana kucağına bugün sabahın yedisinde biz onlara en kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin deyip öğlen 12'de bunu konuşalım demişken sabahın 7'sinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa, onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendi

0: yaptı. 80 yaşında bastonuyla burada direnen de 16 yaşında halkçı, liseli, genç de kendine yapışanı yaptı. Yapmayın dedik. Partiyi kişisel hırslarınızdan dolayı bir yenilgiyi kabul edemediğiniz için AK Parti'ye teslim etme planının parçası, öznesi olmayın dedik. Dinletemedik. Yalancıları, iftiracıları arabalarıyla mahkeme mahkeme gezdirdiler. Butlan kovaladılar. Delegenin vermediği yetkiyi AK Parti'nin hakiminden dilendiler. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru. Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o ya? Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Teslim mi olacaktık? Teslim mi olacaktık? Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara, baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp jop vurduranlara yazıklar olsun. Daha önce de söyledim. Ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar. Nereye? Sokağa. Kardeşim, biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık. İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum. Her akşam haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Yürüyor muyuz arkadaşlar? Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Butlancıları, muhalifiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar, yürüyelim arkadaşlar.
1: Özgür Özel'in açıklamalarını dinledik. Çok üzgünüm dedi. Baba ocağını geri almak üzere ayrılıyoruz. Ayrılıyorum dedi. Bize yenilgi yakışmıyor. Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor ifadesini kullandı. İsyan ediyorum dedi. Ben de Ekrem Başkan'da değişim için yola çıktık. Ama biz kendimize yakışanı yaptık ama birileri de kendine yakışanı yapıyor. Çok uyardık. CHP'yi AK Parti'ye teslim etmenin etmenin öznesi olmayın diye dedi. Ama kendimize yakışanı yaptık. Teslim mi olacaktık diye sordu ve son olarak kalabalığa benimle iktidara yürümeye var mısınız diye bir soru yöneltti ve sloganlar eşliğinde de CHP genel merkezinden ayrıldı. Karar mutlak butlan, tedbiren verilen mutlak butlan kararı çıkar çıkmaz CHP genel merkezinde yerini almıştı Özgür Özel ve o günden bu yana orada kalmıştı, ayrılmamıştı ama sabah saatlerinde tansiyon giderek yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen isimler genel merkeze geldi. İçeri alınmadı milletvekilleri. Partililer de oradaydı. Her iki tarafı da Özgür Özel'i ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen. Arbede çıktı. Yumruk açmaya varan arbedeler çıktı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik emniyete bir dilekçe verdi. Binayı tahliye etmiyor. Eski yönetim gereği yapılsın dedi o dilekçede. Çok kısa süre sonra valilikten de emniyete talimat geldi ve polis genel merkez binasının önünde yerini aldı. Gün boyu bekleyiş, gergin bekleyiş sürdü ve saat 14.30 sularında

Da polisin müdahalesi gerçekleşti. Polis genel merkez binasına arka taraftan, arka bahçeden girdi. Otoparkın önünü kapatan parti araçları çekicilerle çekildi. Ve çok geçmeden de polise bir grup suyla karşılık verince polis de biber gazıyla müdahale etti. Meclise yürüyecekleri bilgisi var. Özgür Özel ve beraberindekilerin...

0: Özgür Özel genel merkezden, CHP genel merkezinden çıktı. Günlerdir nöbet tuttuğu genel merkezden. Şimdi tekrar Mahir Kılıç'a dönelim. Mahir Kılıç, nedir son gelişmeler?
1: Evet, aslında makam aracı yaklaşmıştı Özgür Özel, ancak makam aracı da binmedi, yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceği bilgisini ulaştık birlikte, beraberinde milletvekilleriyle. Aslında geçtiğimiz gün kapalı bir toplantısını ifade etmişti. Genel merkezin çıkarılmaları halinde mesleki makamında çalışmaları sürdüreceğini ifade etmişti Özgür Özel. Şu anda da CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokağın bir başında Anadolu Bulvarı tarafında, burası polis tarafından kapatılmıştı. Şu an müzakere devam ediyor galiba. Buranın açılması için milletvekilleri ve parti meclis üyeleri Özgür Özel'le birlikte şu an bizim yaklaşık 7-8 metre önümüzde.
2: Barikatı aç!
1: Evet.
2: Barikatı aç!
1: Orada bir zorlama var. Ancak...
2: Dikkat edin sen de!
1: Evet.
2: Sağlam çarpılmaz!
1: Yıkılmaya çalışılıyor. Evet, o genel merkezin hemen yanındaki yeşil alan, yol kenarındaki barikat yıkıldı tekrar. Buradan çıkışına izin verilmeyince grubun barikatlar yıkılmaya başlandı. En önde Özgür Özel, arkasında grup başkan vekilleri, milletvekilleri ve MYK üyelerini gördük. Evet. Halihazırda geçiş var mı bulunduğumuz noktadan göremiyoruz, ama yan tarafta, evet, barikatın tam yola çıkış noktasında zannedersem duruldu heyet. Evet, oradan barikatı yıkmaya çalışıyorlar. Bir yandan da Türk Kuvvet polisleri o bölgeye sevk edildi. O tarafa doğru bir geçiş söz konusu. Kameraman arkadaşım İbrahim Sözmen'le birlikte oraya doğru geçiyoruz bizler de. Evet, burada kaldı heyet. Evet, yağmur yağması birlikte bir çamur da oluşmuş burada. Evet, burada kaldı çünkü yolun hemen dışında, kaldırımın üzerinde Çevik Kuvvet polisleri var. İbrahim Tozbe'yle birlikte ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Buradaki, evet, burada bir çember oluşturdu. Evet, evet, açıldı. Yol açıldı. Evet, yol açıldı. Dolayısıyla buradan Eskişehir yoluna çıkılmasını ve meclise doğru yürüyüş yapılmasını bekliyoruz. Evet. Milletvekilleri peyderpey buradan çıkıyor. Evet. Bu arada diğer gruba baktığımızda ise onlar da zannedersem genel merkez binasına doğru geçiyorlar. Evet. Milletvekillerinin bir kısmı geçti, bir kısmı burada kaldı. Çok az bir vekilin geçmesine izin verildi galiba. Tekrar kapatıldı orası. Bir yandan da burada diğer milletvekillerinin, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililerin bekleyişi vardı. O tarafa doğru da bakmak istiyorum İbrahim Tozbe ile birlikte. Özgür Özel buradan ayrıldı. Evet, şu an o kapı açık ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partiler buraya doğru geldi. İçeri giriş olacak mı şu an onların? Bilemiyorum, ancak burada onlar da Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı içeri girmişti dakikalar önce. Milletvekilleri buradaydı. Şu an genel merkez tamamen boşaltılmış durumda. Evet, Celal Çelik bulunduğumuz bu noktada. Şimdi nasıl bir süreç olacak? O zannedersem konuşulacak. Milletvekilleriyle birlikte bir istişare olacak. Polis müdürleriyle birlikte süreci konuşuyorlar. Bir prosedür, bir süreç olacak mı? Bakacağız.

0: buna içeride başka hiçbir partili kaldı mı kalmadı mı hali hazırda o da net değil ancak Özgür Özel ve kurmayları milletvekilleri buradan çıktı ve şu an diğer partiler genel merkez binasına doğru giriş yapıyorlar. Bizler de kameraman arkadaşım İbrahim Tozbel'le birlikte yürüyoruz. Evet. Şu an evet içeride evet polis ekipleri var. Lobideki koltuklar dışarıya çıkarılmış durumda. Evet. İçeriye girişe izin verilmiyor. Şu merdivenlerde sadece görüntü almamıza polis ekipleri müsaade ediyor. Girişte hemen sağ taraftası belki yansımadan dolayı göremeyiz ancak eski genel başkanların fotoğrafları vardı. Kısa süre önce mutlak butan kararın çıktığı gün orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntü almak için bir azıcık yaklaşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı oradan indirilmiş ve kırılmıştı. Ben görebiliyorum ama ancak kameradan görmek mümkün olacak mı bilmiyorum. Sağ tarafta orası hala boş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesiyle birlikte o fotoğraf belki de çok kısa süre içinde evet yeniden açılacak. Çok kısa evet yukarı doğru geçmek istiyorum İbrahim Tozbel'le birlikte ancak bu noktadan polis geçişi izin vermiyor diyelim ve sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakıyoruz.
1: Peki. Peki Mahir, çok teşekkürler. Notlarını dinledik. Özgür Özel Genel Merkez'den ayrıldı. Mehmet Bey, ben yayını birazdan devredeceğim. Kısacık bir sürem var. Özgür Özel'in ayrılışı ile ilgili ne demek istersiniz?
2: Yani meydanlarda devam etmek istiyor. Onu anlıyorum. Zaten açıklamasında da buradan çıkarılırsak meydanlarda devam edeceğiz diyor. Burada tabii esas soru şu. Yani günün sonunda bu ayrı bir partileşme olacak mı Özgür Özel ve tabii Ekrem İmamoğlu açısından? Bu önemli bir soru. Yani meydanlarda yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük bir mücadele ile mi hareket edecek? Bunun sınırlarında ben biraz kurultay kararıyla alakalı görüyorum. Dolayısıyla ben bu saatten sonra Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmesinin çok kolay olmayacağını düşünüyorum.
1: Evet.
2: Ama tabii ayrı bir partileşme yoluna girerlerse orada şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük Cumhuriyet Halk Partisi tabanından gelen öfkeyi bir rüzgara dönüştürebilirlerse o zaman da CHP içinde ortaya çıkan bu ikinci yapı olarak yeni bir alternatif rüzgar üretebilir. Ama onların da yani oraya dönmeden önce tarafların kozlarından ve zayıf noktalarından söz ediyordum. Tabii ki bu kurultay 2023 kurultayındaki yolsuzluk iddiaları, mahkemeye intikal eden iddialar, aynı şekilde belediyelerde Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel dönemine ait belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları, bunların akıbeti de tabii Özgür Özel'in peşinden gitmeye devam edecektir. Bu da onlar açısından bir zafiyet noktası.
1: Peki Murat Bey, sizden de birkaç cümleyle artık süremizin sonuna geldik çünkü ben yayını devredeceğim. Birkaç cümleyle yorumlarınızı alayım.
3: Evet, yani geçmişe baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri çok demokratik bir şekilde gerçekleştirmiştir ve kıyasıya yarışlar olmuştur. Deniz Baykal döneminde, Sarıgül dönemi gibi baktığımız zaman tamamında çok ciddi yarışlar olmuştur. Hatırlayalım Muharrem İnce'de. Ama hiçbir zaman para aldı, para verdi konusunu görmemiştik. Ama biraz önce Özgür Özel Bey'in açıklaması aslında AK Parti'ye karşı bir popülist söylem yaklaştırdı. Aslında Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir siyasi hareket oluşturmak istediği görülüyor esasına baktığımız zaman. Çünkü bu olayın aslında AK Parti ile ya da AK Parti'nin yargısıyla alakasının olmadığını ben şahsen düşünüyorum. Baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresiyle ilgili başvuru yapanların tamamı Cumhuriyet Halk Partili. Parayı aldım, parayı verdim diyenlerin tamamı Cumhuriyet Halk Partili. Ve bunların tamamı yargıdayken Kemal Bey'in çağrılarını unutmayalım. Bu konu yargının sonucunda karara bağlandı ve tedbirli karar alındı. Burada Özgür Özel Bey ile Kemal Bey'in anlaşamadığı tek bir nokta var.
1: Peki.
3: Kemal Bey diyor ki kongreyi yenileyelim diyor. Yeniden mahalle

0: yeni seçimler yapalım diyor. Yani delege seçimini yeniden yapalım diyor. Özgür Özel
1: peki,
0: diyor
1: Murat
0: ki
1: Bey.
0: Mevcuttaki yapıyla
1: teşekkür
0: diyor,
1: ediyoruz.
0: Buradaki kaygı bu.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Ben yayını devrediyorum. Esra Toptaş sizlerle olacak. Gelişmeleri aktarmaya devam edecek.
2: Tuğba çok teşekkür ediyorum. Evet, özel yayınımıza devam ediyoruz. Şu anda ekranlarınızdaki görüntüler canlıdır efendim. Özgür Özel genel merkezden ayrıldı ve bir yürüyüşe geçtiler. Genel merkezdeki arkadaşlarıyla birlikte, milletvekilleriyle birlikte şu anda yürüyorlar. Meclise doğru yürüdüklerini biliyoruz. Özgür Özel ve beraberindekilerin. CHP Genel Merkezi ile bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında yaklaşık 6,5 kilometre. Yürüyerek de 2 saatlik bir süre alıyor. Hemen hemen yaklaşık bu süreyi de yürüyerek, o mesafeyi de yürüyerek aşacaklar Özgür Özel ve beraberindeki arkadaşları. Meclise yürüyor. CHP Genel Merkezi'nden çıktılar. Yürüyüşe geçtiler. Özgür Özel, ki dün CHP Grup Başkanı seçilmişti Özgür Özel, genel merkezden çıkışında bir açıklama yaptı basın mensuplarına. Çok üzgünüm dedi. CHP'ye yakışanı yapıyoruz dedi. Geri gelmek üzere gidiyoruz genel merkezden dedi. Şimdi de bir yürüyüş yapıyorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Sonrasında neler olacak tabii bakacağız, göreceğiz, değerlendireceğiz. Anlık bağlantılarımız da oluyor. Arkadaşlarımız orada takip ediyorlar. CHP'de Butlan kararı sonrası yaşanan gerilim bugün parti genel merkezine polis baskınıyla tabii zirve yaptı. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusu üzerine polis önce bahçe kapısını yıktı, ardından gazlı bir müdahaleyle binaya girdi. Yaşanan arbede sonrası Özgür Özel bir açıklama yaparak genel merkezden ayrıldı. Az sonra ve yürüyüşe geçti Özgür Özel ve beraberindeki arkadaşları. Az sonra Mahir'e de yeniden döneceğiz elbette. Orada neler oluyor şu anda diye. Belki polis bilgileri de verecek. Belki meclise yürüyüşün ardından neler olabileceğine dair bilgileri Mahir'den alacağız. Ama bu arada Selami Kur'an hocam da hattımızda hazır, bilgisini verdi arkadaşlarım. Hocam merhabalar, tarihi bir gün. Ne diyorsunuz bu olup bitenler için?
3: Evet, öncelikle iyi yayınlar. Tabii gerçekten tarihi bir gün, ama ne anlamda tarihi bir gün? Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk siyaseti için gerçekten çok zor bir gün. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için çok özellikle kamuoyuna yansıyan görüntülere baktığımızda sabahtan itibaren çok nahoş görüntüler, özellikle fiziki temaslar, yumruklaşmalar, barikatların kurulması,
2: evet.
3: ciddi şekilde sorunlu. Tabii ki ortada bir mahkeme kararı var. Mahkeme kararı ile ilgili yaklaşımınız olumlu veya olumsuz olur. O ayrı bir mesele, tartışılır, eleştirilir. O farklı, ama netice itibariyle verilen mahkeme kararına uymakla yükümlüyüz. Hepimiz, herkes anayasal yükümlülüktür. Dolayısıyla mahkemenin verdiği tahliye kararı, genel merkezin boşaltılması kararı uygulanır. Yani ciddi bir icra yoluyla. Onu zaten sabahtan itibaren şahit olduğumuz manzara da bu. Hı hı. Yani kollu kuvvetleri ile birlikte genel merkezin boşaltılması ve mahkemenin kararına uygun şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına teslim edilmesi, özellikle hem genel merkezindeki karar defterinin, genel merkezde bulunan, işte genel başkanın kullandığı mührün, hı hı, bu anlamda mahkeme tarafından tekrar göreve iade edilen, getirilen, tedbiren de olsa ve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na teslimi gerekir. Hı hı. Mahkeme buna karar vermiş. Dolayısıyla İstinaf Mahkemesi'nin bu tedbirli butlan kararının icrası, infazı söz konusu. Aslında unutulan husus şudur. Yani Özgür Özel ve arkadaşlarının belki kesinleşmiş bir yargı kararı yok. Yani şu anda İstinaf Mahkemesi'nin her ne kadar tedbirli bir butlan

0: kararı varsa da zaten Yargıtay'a itirazlarını temiz yoluna başvurdular. Temiz yolu zaten açıktı. İçerisinde itiraz edebiliyorlardı. Bunu yaptıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Yargıtay'ın ne yönde bir karar verebileceğini beklemek lazım. Yargıtay tabii ki hukuken üç alternatif karar verebilir. Yani üç karar çıkabilir. Ya İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararı onaylar. Yani usule ve yasaya uygun olduğunu karar verip onaylayabilir. O zaman yargı kararı kesinleşmiş olur. Yani artık mesele bu anlamda hukuk en azından kapanmış olur. Ya da İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararı usulen bozabilir, İstinaf Mahkemesi'ne geri gönderebilir. Veya esasdan hem usul hem esasdan inceleyerek İstinaf Mahkemesi'ne gönderebilir. Bu arada da tedbir kararını kaldırabilir. Bunun anlamı da şudur, tedbir kararını Yargıtay'ın kaldırması durumunda tekrar bir karışıklık, bir kaos söz konusu olma ihtimali var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevden uzaklaştırılması ve Özgür Özel ve ekibinin göreve tekrar gelmesi teorik olarak görülebilir. Yani teorik olarak mümkündür. Bu şeylere baktığımız zaman tabii ki dediği gibi yani tedbirli mutlak butlan kararı tabii Cumhuriyet Halk Partisi açısından şu anda öncelikle özellikle tartışılıyor. Tabii ki siyasi yansıma. Siyasi çünkü önemli yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Köklü bir geleneğe sahip, köklü bir siyasi partimiz 100 yaşın üzerinde. Dolayısıyla yansımaları, yankıları, tepkileri olacaktır. Bunu anlayışla karşılayabiliriz aslında ama nahoş olan herhalde hiçbirimizin de tasvip etmediği özellikle barikatların kurulması, işte fiziki temasların yapılması. Çünkü orada bulunanların tamamı Cumhuriyet Halk Partili olarak ben görürüm. Bir ayrışma, bir tartışmanın olduğu açık, bir uyuşmazlığın olduğu ve akut bir uyuşmazlık ve ciddi bir uyuşmazlık. Yani bırakın Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde, Türk siyasi tarihinde ben bu yaşa geldim böyle bir tablo hatırlamıyorum. Yani mahkemelerin verdiği kararın özellikle genel merkezle ilgili altını çiziyorum. Siyasi partilerle ilgili olarak böyle ben bir emsal hatırlamıyorum. Bunu altını çiziyorum. Yani hepimiz için yeni, Cumhuriyet Halk Partisi için, Türk siyaseti için ama aklı hareket edilmesi lazım. Yani ben bu aşamada bu sabahtan itibaren yapmış olduğum tüm değerlendirmelerde yani gerek Özgür Özel ve arkadaşlarının, gerek Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının duygusallıktan uzak, rasyonel bir zemine gelmeleri, akıllıca, sağduyuyla, suhuletle hareket etmeleri lazım. Yani gerçekten bu hepimizi, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne görünü veren seçmenleri değil, sanıyorum ki bu ekranları takip eden bütün vatandaşlar açısından üzüntü verici manzaralar, bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Sadece iç kamuoyu açısından da değil, dış kamuoyu açısından da ciddi bir sorun, ciddi bir problem olarak karşımızda duruyor. Şimdi hukuki olarak da şunu ifade edeyim en azından. Buyurun. Sevgili Can Bey'e geçmeden önce. Tabii kurultayın yapılması noktasında bir uzlaşma var. Zaten bunun yolu kurultaydır. Yani bu akut krizden, ciddi derin krizden çıkmanın tek yolu kurultaydır. Yani büyük kongrenin veya işte teknik anlamda genel kurulun toplaması ve genel kurulun yani kurultay delegelerinin nihai kararı vermesi. Bu konuda herhalde her aklı selim insan evet diyecektir. Ama sorun şurada yatıyor. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki uyuşmazlık da bu. Ne zaman ve hangi delegasyonla? Yani birinci soru ne zaman? Özgür Bey'e göre en yakın
1: en
0: zamanda,
1: kısa zaman,
0: Kemal Bey'e göre en kısa zamanda, Kemal Bey'e de göre en uygun zaman. Şimdi bunun ikisinin arasında çok farklılık var. Uygun zaman dediğiniz zaman tabii bu 6-7 ay olabilir, 8 ay olabilir. Belki bir sene mahalle delegasyonundan başlayarak il delegasyonunu falan tespit etmeye kalkarsa bu en az 7-8 ayı bulur, o belki 1 yılı bulur. Tabii Özgür Bey'in özellikle mevcut delegasyonla
1: hocam bu noktada şunu da sormak istiyorum. Yani kafalardaki soru işaretlerini biraz hukuken netleştirmek adına. Bu arada Can Özçelik de yayınımızda aramıza katıldı. Not bir yazarı. Siz de hoş geldiniz. Hemen döneceğim size ama.

0: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Selami Hocam, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitmek zorunda olduğu bir tarih var mı hukuken? Bir kere bunu da öğrenmek istiyoruz.
2: Şimdi Esra Hanım, kurultayın olan ve olağanüstü kurultay mı? Yani nitelik olarak farklı biliyorsunuz. Bir de gidilecekse hangi delegasyon gidileceği tartışma konusu. Burada hukuki olarak da ciddi tartışmalar olabilir. Yani ben bunu anlayışla karşılarım. Ama benim yaklaşımım şu. Şimdi 38. olağan kurultay 3-4 Kasım'da 2023'te yapılamayan kurultay. Kurultay yapılamadı. Olağan kurultaydı bu.
1: Hı hı.
2: Şimdi İsraf Mahkemesi'nin kararıyla o kurultay iptal edildi. Yani kurultayın sonucu Özgür Özel ve ekibin arkadaşlarının göreve geldiği kurultay yapılamadı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu şu anda olan kurultayını yapamayan bir parti konumunda. Şu anda kendi kurultayını yapamadı. Hı-hı. Zaten İstinaf Mahkemesi'nin aldığı karara da baktığımız zaman orada 3 Kasım 2023'ten sonra göreve gelen Özgür Özel ve ekibinin yapmış olduğu tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların hükümsüz olduğu karara bağlıyor. Burada tabii böyle bir durum varsa şimdi aslında mutlak mutlanın da hukuki anlamı hükümsüzlük, batıl sayılması, yani gerçek hayatta olan bir şeyin, bir vakanın, yapılan bir işlemin, alınan bir kararın hukuken yok sayılması anlamına gelir. Hukuken hiçbir yansıması, etkisi, sonuçları olamaz. Dolayısıyla hı hı. bu anlamda şimdi, böyle bir durum varsa ve kurultaya da gidilecekse kanaatimce 4 Kasım'daki mevcut
1: evet.
2: delege yapısıyla, delegasyonla, ki orada da İstanbul delegelerinin 200'e yakın bir delege, 194 sanıyorum öyle, 200'e yakın
1: evet.
2: işte iradelerin fesada uğradığı, iradelerin sakatlığı yönde karar verilen, onların dışarıda bırakılması kaydı şartıyla delegasyon yapısıyla gidilmesi söz konusu olabilecek.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yani bu noktada işte Özgür Özel Bey ile Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in bu noktada bir uzlaşma sağlamaları ve ayrıca da şimdi bu tedbir kararını veren mahkeme olduğuna göre mahkemeden de bu konuda bir onay, bir izin almaları gerektiği kanaatindeyim.
1: Peki, o zaman Can Bey'e hemen döneyim. Ne dersiniz şimdi? Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyor. CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. 6,5 kilometrelik bir mesafe var arada. Yaklaşık 2 saat sürecek yürüyerek, öyle hesaplanıyor. Ne dersiniz Can Bey? Bu arada arkadaşlarım şöyle bir not da paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez de konuşmuş arkadaşlarımız. Bugün Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze dönmesine yönelik bir planlama olmadığını da söylemiş Atakan Sönmez. Buyurun Can Bey.
3: Zaten böyle bir görüntüye Kemal Bey giderse stratejik olarak bugünden itibaren yanlış yaptı. Strateji hamle hatası yaptı. Oyunda bir hamle hatası daha yapmış olur. Çünkü biber gazının sıkıldığı, kapıların kırıldığı, zorla içeriye girildiği izlenimi olan bir yerde, yani savaş alanına dönmüş bir genel merkeze zorla giren bir genel başkan fotoğrafı vermek istemez. En azından orada daha sakin, işte kapıların düzeltildiği, içerinin sakin ve derli toplu olduğu bir genel merkeze girip çalışmalarına başlar. Diğer türlü olursa bu sabahtan itibaren yaptığı yanlış hamleler ve stratejik üstünlüğü, psikolojik üstünlüğü Özgür Özel ve ekibine devretmesiyle beraber bir hamle hatası daha yapmış olurdu. Bu hatayı yapmıyor. Şimdi bu yürüyüş aslında 2 saatlik yürüyüş aslında bilinçli. Bu tamamen 20 Mayıs'tan itibaren Özgür Özel ve ekibinin gerçekten siyasi olarak çok dün de söyledim Habertürk yayınında. Siyasi olarak Türk siyasi tarihine de geçecek bir hamle. Bir mutlak mutlak kararının daha önceden verileceğini öngörerek

0: 20 Mayıs'ta tüm milletvekillerine kapalı grup toplantısı çağrısı yapılıyor. 23 Mayıs'ta, 21 Mayıs'ta mutlak plan verildiği andan itibaren yani şunu görebiliyoruz Özgür Özel'de ve kurmay ekibinde. Evet, genel başkanlık gitse bile biz mecliste, meclis üstünlüğü bizim elimizde ve grup başkanlığıyla bu stratejiyi ve CHP'yi yönetmeyi devam ederiz stratejisiyle ilerlemek adına 20 Mayıs'ta gönderiyor. 21 Mayıs'ta mutlak plan oluyor ve 23 Mayıs'ta bir grup başkanlığı seçimi oluyor. Fark ettiyseniz Sayın Özgür Özel açıklama yaptıktan sonra, grup başkanı olduktan hemen sonra Kemal Bey açıklama yaptı.
1: Evet.
0: İtidal çağrısı yaptı. Ayrışmayalım dedi. Biz şöyle bir beklentiye girdi. İnsanlar evet konuşacaklar mı diye, ama sabah 7'de polis Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin kapısına dayandığı andan itibaren de stratejik üstünlük, psikolojik üstünlük de Özgür Özel'e geçmiş oldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 21 Mayıs'tan itibaren gerçekten kontrolü, siyasi kontrolünü kaybetti. Bu yürüyüş aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne de benziyor. Oradan ona da atıf yapayım. Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'dan İstanbul'a yürürken adalet diye yürümüştü. Özgür Özel de aynı şeyi genel merkezden meclise yürüyerek yapıyor. Bunun bir alt anlamı da var. Psikolojik olarak vatandaşa verdiği veya seçmenine verdiği. Biz çünkü çıkarken şunu söylemişti. Biz Türkiye'de birinci parti olduk ama bu binada oturarak birinci parti olmadık. Meydana çıktık, sokağa çıktık. Meydanda birinci parti olduk dedi. Tam da bunun karşılığı. Yani arabasına binip meclise gitmek yerine ben sokaktayım, meydandayım. Ben size söz verdiğim gibi bu alana çıkacağım. Şimdi bu aslında şunun da karşılığı. Bu saatten sonra ben ilk günden itibaren bunu söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi artık fiili olarak bölünmüştür. Özgür Özel de artık muhalefetin doğal cumhurbaşkanı adayıdır.
1: Muhalefetin derken yani
0: şöyle bir yeni parti kurulacak mı, kurulmayacak mı, nasıl
1: evet.
0: olacak bilmiyoruz ama şunu söyleyerek muhalefetin diyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde birinci parti yapan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ve o kurma ekip. Şimdi bu ekip ayrılıp yeni bir parti kurarsa doğal olarak güç dengesi de taban anlamında söylüyorum. Bakın burada siyasi milletvekilleri az olabilir. Belediye başkanları geçmeyebilir. O güç dengesi içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edebilirler ama seçmen ve üyeler bugün itibariyle Özgür Özel'in yanında. O yüzden Özgür Özel de çoğunluk, yani oy çoğunluğu olarak da temsil ettiği için söylüyorum, muhalefetin cumhurbaşkanı adayıdır. Bunun altını şöyle dolduruyorum aynı zamanda. Özellikle Mansur Yavaş biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki forvetinden biriydi. Yani Ekrem İmamoğlu'yla beraber kazanabilecek adaylar içindeydi. Son 3 gündür tamamen sessizliğe büründü. Bir tweet attı ve onun dışında hiç bir hamle yapmadı.
1: Dün ama belediye
0: Siyaset,
1: başkanları toplantısında o fotoğrafta vardı.
0: o fotoğrafta vardı ama siyaset böyle zamanlarda biraz öne çıkarak yapılır. Yani Özgür Özel'in yaptığı gibi mesela. Yani burada siyaset yapıp evet gerçekten Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsanız öyle bir niyetiniz varsa bu krizi daha toparlayıcı bir lider vasfıyla öne çıkıp daha akil insan, birleştirici kişi olarak da bunu yapabilirdiniz ama bunu tercih etmedi. O yüzden de diyorum ki artık kimin yanında olduğunun bir önemi yok Mansur Yavaş'ın. Doğal Cumhurbaşkanı adayı olmuştur bu yürüyüşle ve bugünkü siyasi hamlesiyle Özgür Özel. Bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi veya başka siyasi parti geri döner dönmez başka bir parti kurabilir ama o ana muhalefetin yani yüksek oylu muhalefetin, ana muhalefet demeyeyim yanlış anlaşılmasın, yüksek oylu muhalefetin, yüksek destekli muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı da Özgür Özel'dir.
1: Peki Can Bey, ben Selami Hocam'a yeniden döneceğim ama şunu da sormak istiyorum öncelikle size. Şimdi biraz önce arkadaşlarımın verdiği bilgiyi aktarmıştım izleyicilerimize. Tekrar edelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı diyor.

0: ki bugün içinde bir planlama yok Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gitmesine dair. Siz de dediniz ki zaten bu olmamalıydı dediniz. Peki yarın gider mi? Bayramdan sonraya mı kalır? O süreç nasıl yönetilir sizce?
1: Şöyle, bugün eğer o düzenleme yapılırsa, yani parti içindeki o işte masalar da dağıtıldı, işte polis girdi, ortalıkta bir böyle savaş alanına döndüğü için o yarın da gitmeyebilir. Belki bayramda, hani bayramlaşma, partilerle bayramlaşma, kendi işte ekibiyle bayramlaşma için belki. Çünkü biliyorsunuz bayramlarda küsler barışır. Böyle bir bizim kültürümüzde de bu vardır. Belki de böyle bir hamle yapabilir. Bayramda gidelim, bir bayramda bir basın açıklaması yapalım, bir çağrı yapalım. Evet, biz bunları yaşadık ama artık bayram da geldi. Bayram barışma günüdür.
0: Olabilir mi artık, bu? Yani öyle bir
1: işte bu çağrıyı yapacaktır. Büyük bir ihtimal bu çağrıyı yapacaktır bayramda. Bu hani bu bilgi değil, tamamen benim bir öngörüm. Hı hı. Ama bugün baktığımda bugün veya yarın değil de bayram günü gidip bayramlar barışma zamanıdır. Kardeş kardeşi küsmez. Gelin birlik olalım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yapalım diye bir açıklama yapacaktır. Bir çağrı yapacaktır. Ama o çağrı bu saatten sonra, yani polis zoruyla, biber gazıyla bir genel başkan beğenin beğenmeyin siyasi olarak. Yaptığı siyasi bir hamle, siyasi bir eylem tarzı. Bunu daha iyi yönetebilirdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimi. Yani mahkeme kararıyla genel başkanlığa oturan Kemal Kılıçdaroğlu bunu daha iyi yönetebilirdi ve çevresi. Yapamadılar, olmadı. Acele ettiler. Bu saatten sonra da yeniden yan yana gelme ben zor diye düşünüyorum. Ancak siyasette belli olmaz. Yani dün o birbirlerine çok ağır hakaret eden insanlar yan yana gelebiliyor. Oluyor. Bu siyasette normaldir. Sadece şunu yapmamak lazım. Kitleleri işte sokağa döküp kitleler üzerinden bir siyasi manevralar yapmamak lazım. Evet, sonuçta kitle bir partisi ve oyu veren o kitleler, ama insanlar da sokağa dökerek veya işte yanlışa sevk ederek değil de bu yürüyüşten sonra artık biz mücadelemizi mecliste yapacağız demişti. Öyle olarak ve yeni parti kurarak, gerçekten dediği gibi alanlara çıkarak yeni partisini kurar, meydanlara çıkar, alanlara çıkar, mitinglerini yapar, o ister, iktidar olmak ister. Bu çok normaldir, doğaldır, ama bu saatten sonra parti içinde işte parti binasının önüne gitmek, işte Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ekibine işte sloganlara, bu tarz eylemlerin olmaması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yakışan görüntüler değil bunlar. Ama bunu yapan da Özgür Özel değil. Bunu yapan ne yazık ki Kılıçdaroğlu. Evet, doğru, haklı. Mahkeme kararı da olsa sonuçta resmi olarak genel başkan oraya gitmek ister, ama bu kadar hızlı hareket etmeseydi belki bu görüntüler verilmemiş olabilirdi.
0: Peki bu arada efendim, ekranlarınızdaki görüntüler canlı. Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ayrıldığını duyurmuştuk ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyor. Yaklaşık 6,5 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz ve hemen hemen de 2 saat kadar sürmesi de bekleniyor bu yürüyüşün. Özgür Özel ve ekibi beraberindeki heyetle yürüyüşüne devam ediyor. Canlı görüntüler, tekrar edeyim. Bu arada tabii yoldan geçen vatandaşlarla da selamlaşıyor. Kısa sohbetlerini de tanıklık ediyoruz. Selami Hocam, şimdi dün sabah Özgür Özel cephesinden aslında sürpriz bir hamle geldi değil mi? Yani grup başkanı olarak, evet, seçildi ve bu bir ön almaydı herhalde. En azından grup toplantısında kendisinin konuşması için değil mi? Sonrasında da Kemal Kılıçdaroğlu tebrik etti, evet, Özgür Özel'i ve yani orada bir sanki bir uzlaşıya doğru gidiliyormuş havası vardı. Fakat bugün yaşananlar, tabii saat sabah 7.30'dan beri yaşananlar bir gerginlik havası. Şimdi efendim, o grup toplantısını bu saatten sonra Özgür Özel mi yapar, hukuken ne olması gerekiyor, ne dersiniz?
2: Tabii çok haklısınız. Yani dün de yapılan açıklamalara, yani gerek Kemal Bey'in gerek Özgür Bey'in yaptığı açıklamalara da baktığımızda daha iyimser bir değerlendirme analiz yapılabilirdi. Yani ben de onlardan biriydim açıkçası. Ama bugün aslında şöyle de

0: düşünmek lazım. Yani ortada çok ciddi bir akut kriz var. Bu krizin de zirve yaptığı gün bugündür. Bu
1: Evet.
0: saatlerdir. Çünkü genel merkezin tahliye edilmesi, boşaltılması, şey genel başkanlık mührünün teslimi, karar defterinin alınıp yeni işte mahkeme tarafından göreve getirilen Kemal Bey'e teslimi. Bu tam akut krizin zirve yaptığı gündür. Dolayısıyla aslında bugün evet yürüyüş de yapılıyor, protesto da
1: Hocam bu
0: ediliyor.
1: arada bir son dakika yeni bir görüntü arkadaşlarım hemen paylaşıyor bu arada. Siz de görüyorsunuz ekranlarınızda.
0: Evet.
1: Özgür Özel'e tebligatın ulaştığı
0: Kabriyan.
1: an
0: Evet. Evet.
1: yırtıp atıyor. Özgür Özel
0: Yani
1: mahkeme tebligatını böyle yırttı. Ve işte Ali Mahi Başarır'a verdi orada. Evet, buyurunuz.
0: ya bunlar şey değil yani bilmiyorum ama yani ben neyse ben yani ya zaten alıp kararı kabul etmediklerini, eleştirdiklerini zaten ifade ediyor. Bunu demokratik tepkisini ortaya koyabilir. Ama böyle bir eski 80'li 60'lı yılların gençlik hareketlerinde gördüğü bir edayla bir tavırla bunu bu şekilde yapması bilmiyorum. Tabii tam oyunundur. Onu girmeyeyim fazla. Ama işin ben bir daha önümüzdeki günlerde çünkü şu anda bakın siyasette doğru yani günler saatler çok önemlidir. Ben 24 saat sonra 48 saat sonra hele Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte çok şeyin değişebileceğini de iyi düşünüyorum açıkçası.
1: Yani uzlaşı noktasında mı?
0: Ayrışma meselesine şöyle bir bakmak lazım. Ya şöyle açıkçası onu da söyleyeyim. Yani ayrışma parti içi hesaplaşma. Şimdi ayrışma dediğiniz zaman bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha önceki dönemlerde, yıllarda konjonktürel trendlere göre davranıp ayrılan ve siyasi parti kuran hiç kimse başarılı olamadı. Aslında yalnız Cumhuriyet Halk Partisi açısından değil. Türk siyasetine baktığımız zaman yani şöyle geçmiş 60-70 yıla baktığımız zaman çok partili hayata girdikten sonra ana gövdeden ayrılan hiçbir siyasi partinin bunun tek istisnası AK Parti'dir. Yani Tayyip Bey'in ve arkadaşlarının kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi. Bunun dışında ikinci bir örneği yok. Dolayısıyla ben ayrışma kararı ile ilgili o kadar çok hızlı karar vereceklerini düşünmüyorum yani Özgür Bey ve arkadaşlarının. Evet protesto edecekler zaten açık aylardır yıllardır bunu yapıyorlar ve bu da haklarıdır yani ben onu yadsımıyorum yani tepki koymalarını hiçbir şekilde yadsımıyorum. Ama bunu bir bölünme ayrı bir siyasi hareket yedek bir parti kurarak oraya gitme yani konjüktürel olarak belki bu bir ümitmiş, bir umutmuş, bir şey gösterebilir. Ama ben orta ve uzun vadede bunun sonuç alabileceğini düşünenlerden değilim. Sebebi de şu, bir defa Cumhuriyet Halk Partisi Türk siyasi hayatında marka bir partidir. Marka değeri, siyasi marka değeri çok yüksek bir parti. Yani Cumhuriyeti kuran yüzyılı aşkın bir siyasi parti. Darbeler döneminde kapatılmış, açılmış. Onun yerine Demokratik Sol Parti yanında işte Sosyal Halkçı Parti kuruldu. Yani bir sürü parti kuruldu. Daha sonra en son ayrılan Muharrem İnce ve arkadaşlarının kurdukları parti ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi bir oy almıştı. Yani bunun örnekleri var. Ben bu kadar şimdi bu sıcak tok tansiyonun gerginliğin yüksek olduğu dönemde böyle bir ayrılma şöyle sorunu var. Yalnız ciddi sorun şurada.
1: Peki bu
0: Yani
1: şekilde
0: Özgür Bey
1: nasıl devam
0: açısından ve
1: edilir
0: Kemal
1: parti
0: Bey açısından.
1: içinde? Aynı çatı altında nasıl
0: Tabii,
1: devam
0: tabii,
1: edilir? Yani
0: tabii.
1: soru o.
0: İki başlık da tabii iki başlık da yürümez. Yani çok önemli bir siyasi parti. Yani bir tarafta resmi olarak altını da çizelim. Mahkeme kararına göre tedbiren göreve getirilen bir genel başkan var. Resmi genel başkan yetkilerine sahip. Diğer taraftan da kendisi milletvekili olmadığı için bu. Dolayısıyla grup başkanı değil şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkanı olarak da Özgür Bey olacak. Yani bir tarafta partinin siyasi anlamda resmi yetkili siyasi aktörü Kılıçdaroğlu, diğer taraftan da grup başkanı olarak Özgür Bey. Dolayısıyla bu iki başlılık da zaten kaldırılamaz. Ama şöyle ben bunun bir şekilde çözülme noktasında çözme şeyine gelebileceklerin ihtimalini görüyorum. Sorun şurada ama bence temel ayrıştırıcı nokta şurada. Bakın daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde

0: veya farklı siyasi partilerde ayrılanların genellikle ayrışma noktası ideolojik ve siyasi nedenlere dayanır. Hı hı. Yani seçimlerle ilgili işte delegasyonda yapılan olan işte kurultayda, kongrede kaybetme, ayrılma, farklı siyasi görüşler, bir takım ülkenin ve dünyanın meselelerine bakışta. Ama şimdi Cumhuriyet Partisi'ndeki ayrışma çok farklı, çok daha derin. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun temiz siyaset, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki değerlere geri dönmesi, diğer taraftan da her kadar söyleyin yürümekte olan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok belediye başkanının yargı süreci var. Yolsuzluk dosyalarıyla ilgili olarak yürüyen bir şey var, süreç var. Yani bunu görmezden, bunu yok sayarak. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun en önemli buradaki itirazı, argümanı bu arınma meselesi. Yani temizliği,
1: evet, arınma.
0: Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nde, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi mücadele, parti içi farklı sesler, gruplar, hizipler hep ola gelmiştir. Hep olmuştur yani. Bu bir anlamda da siyaset açısından, demokratik siyaset açısından aslında olumlu görebiliriz. Bir mücadele yapılıyor, bir yarış var. Ama buradaki ayrışma şimdi çok farklı. Bakın bunu yok sayamayız. Yani bunu efendim sadece işi hükümetin, yok işte o sarayın, şunun bunun, işte yargı darbesi, operasyon. Bunu siyasi söylem olarak söyleyebilirsiniz. Bunu siyasi retorik olarak ortaya koyabilirsiniz. Ama geniş halk tarafına baktığınız zaman insanlar da takip ediyorlar. Yani neler oluyor, neler bitiyor, medyaya yansımaları neler. İnsanlar bu olup bitenden bilgili, yani özellikle bu teknolojik çağda. Dolayısıyla insanlar, Türkçesi onu da kısa bir cümle. Yani insanlar artık sadece siyasi liderlerin söyledikleri söylemle yetinmiyorlar.
1: Evet.
0: Elimizdeki iletişim araçları, teknolojinin geldiği noktalar, farklı sesler, farklı yerler, neler. Artık gizli saklı hiçbir şeyin olmadığı, her şeyin bir şekilde ortaya çıkma, teknolojik anlamda söylüyorum, durumu var. Dolayısıyla bu ayrışma noktasında Özgür Bey nasıl bir ayrışma noktasını ortaya koyuyor? Yani bu temiz siyaset, ahlaklı ve etik siyaset noktasında Özgür Bey ve arkadaşlarının ne derece olumlu yaklaşımı bence önemli. Yani burada Kemal Bey'le bir noktada buluşabilme ihtimallerini ben yüksek görüyorum. Kaldı ki bakın şöyle de bir şey var. Onu da söyleyeyim. Yani kurultay ama kurultay yapılması noktasında zaten herkesin aklı selim, herkesin ortak noktasıdır. Yani kimse zaten bu mesele, bu kriz olağanüstü bir kurultayla, bir kongreyle çözülebilir ama oradaki sorun da
1: hocam,
0: aslında hukuki olarak tartışmayı sonlandıracak, meşru olarak
1: İki seçeneği de soracağım size tabii ki. Yani uzlaşı olursa ne olur, olmazsa ne olur, hukuki süreç nasıl ilerler ama Can Bey'i de daha fazla bekletmeyeyim ben. Can Bey, şimdi bu arada canlı görüntüleri de paylaşmaya devam ediyoruz efendim. İzleyicilerimize de tekrar hatırlatayım. Belki televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz vardır. Tekrar hatırlatıyorum. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden çıktı. Baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz dedi. Çok üzgünüm dedi. Ve baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz dedi. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyor. Yaklaşık 6,5 kilometrelik bir mesafe ve hemen hemen de 2 saat kadar sürmesi bekleniyor bu yürüyüşün. Yürüyüşte kendisine partililer, milletvekilleri, kendine yakın partililer, milletvekilleri eşlik ediyor. Zaman zaman vatandaşlarla da selamlaşıyor. Can Bey, ne diyorsunuz? Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştıktan sonra Özgür Özel'in yol haritası nedir acaba?
2: Şöyle, artık o makamına geçip makamdan bir strateji ve yol haritası belirleyecek. Şimdi grup toplantısı, bayramdan sonra grup toplantısı olacak.
1: Evet.
2: Grup toplantısında da iş tüzükte şöyle bir madde varmış. Tabii bunu Özgür Özel uzun yıllar boyunca partide grup başkan vekilliği yaptığı için bu iş tüzüğü de çok iyi biliyor. Dün de yaptığı açıklamada dedi ki, bu soruldu. Eğer dedi biz izin, yani benim kürsüye izin vermem lazım. Kemal Bey'e ben izin verirsem o kürsüye çıkabilir. Yoksa

0: burada gelip bu konuşmayı yapamaz. Çünkü grup başkanı benim. Partinin meclisteki grup başkanı olarak da milletvekili ve grup başkanı olarak ben konuşma yapacağım dedi. Anladığım kadarıyla dün de Mahir Kılıç, Ankara Habertürk'ten Ankara Haber Editörü Mahir Kılıç da oraya yayında şunu söylemişti. Milletvekili olmadığı için Kemal Bey meclise girip konuşma yapması çok mümkün gözükmüyor demişti. Ama tabii teknik olarak bilmiyorum. Ama bu bir tartışma konusu olacak. Bu bir güç savaşına da dönecek tabii ki. Sonuçta partisinin
1: yani bayramdan
0: genel başkanı...
1: sonra bu salı yok değil mi grup toplantısı? Zaten bayram tatili nedeniyle.
0: Evet,
1: bayramdan
0: aynen,
1: sonraki
0: evet.
1: İlk salı günü o grup toplantısı
0: evet.
1: yapılmadan önce bir gerginlik bekler misiniz?
0: Olabilir. Olabilir çünkü genel merkezin kapısına polisle dayanıp biber gazıyla ve kapılar kırılarak genel başkan içeriden çıkıp eski genel başkan içeriden çıkıp çıkartıldıysa o kürsüde o Özgür Özel'e belki de işgal edilip çıkamazsın diyebilirler. Zorla Kemal Bey'i o kürsüye çıkartıp olabilir bunlar normal. Yaşanabilir. Umarım yaşanmaz. Yani bir ana muhalefet partisinde böyle bir görüntü umarım olmaz meclis çatısı altında. Hani bunu yaşadık, gördük. Keşke olmasaydı bu görüntüler. Ama inşallah mecliste de bunu yaşamayız. Ama o olacak gibi. Yani bu artık güç dengesi. Güç dengesini eline geçiren, yani o gücü elinde tutan kitlelere ve partiyi de elinde tutar. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir dezavantajı var. Kemal Kılıçdaroğlu üyelerin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin ve o kitleye tamam yani %99'u Kemal Bey'in karşısında. Onu görebiliriz. Yani %1'lik bir kesim belki Kemal Bey'e destek veriyor olabilir. Bunu da şuradan görüyoruz. Hem kendisine olan desteği, bunu sadece ben söylemiyorum. Bütün yorumcular aynı yorumu yapıyordur. Bu dışarıda da gözüken bir olay. Yani pazara da sokağa da çıktığımızda insanlar bu görüntüleri konuştuğunda ya 13 yıl yönettin, seçim kazanamadın bir tane, hep kaybettin, ay bırak git artık. Ya bunu vatandaş söylüyor ve böyle söylüyor. Bırak git artık ya bir de hala genel başkan olmaya çalışıyorsun diye bir eleştiri yapıyor. O yüzden burada Özgür Özel'in eli daha kuvvetli.
1: Ama
0: Yeni
1: Kemal
0: Parti,
1: Kılıçdaroğlu da dün yaptığı konuşmada bu argümana şöyle bir yanıt vermişti. Şimdiye kadar CHP çok fazla eleştirildi. Her kesim tarafından belki eleştirildi ama ahlaki değerler bakımından hiç eleştirilmemişti. Şimdi eleştiriliyor demişti. O arınma evet. Vurgusunu yapmıştı.
0: Şöyle mesela şunu ben sormak isterim. İnşallah bir gün bir yayın olur. Karşısına da geçebiliriz ve sormak isterim. Mesela Afyon Belediye Başkanı Sayın Kemal Bey'in önerdiği ve Özgür Özel'in ben genel başkanım bu isimlere evet biz size aday yapacağız dediği için yapıyorum sizi dediği. Afyon Belediye Başkanı, Balıkesir Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve işte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili yaptı. Şimdi Afyon ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanları AK Parti'ye geçti. Şimdi Kemal Bey, mesela bu bir siyasi ahlak sorunu değil mi? Yani CHP seçmeninin oyuyla belediye başkanı olacaksın. Sonra tam karşında iktidara geçeceksin. Bu bir siyasi ahlak sorunu değil mi mesela? Mesela bunu sormak isterim ben Sayın Genel Başkan'a. O da tabii ki yanıtlar bunu. Yani bu ahlak meselesi çok geniş bir konu. Yani evet partiden ihraç edilmiş ahlaksızlıklar olabilir, rüşvet, yolsuzluk bu başka bir şey. Bunu tartışırız, konuşuruz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanlış yaptığı yönleri eleştirebiliriz ama salt bunun üzerinden bir genel başkanlığa gelme hevesini ortaya koyarsanız bu sorularla muhatap olmak zorunda kalırsınız ve bu sorulara yanıt veremezsiniz. Niye yanıt veremezsiniz? Onu da söyleyeyim. Altı dolu çünkü bu söylediğim şeylerin. Afyon Belediye Başkanı'nın eşiyle ilgili 700 milyon liralık bir yolsuzluk iddiası var. Bu iddiayla ilgili hiç soruşturma açılmamış. Mesela sorarlar Sayın Kemal Bey'e bu iddialar varken niye sizin aday gösterdiğiniz Afyon Belediye Başkanı'na biz sahip çıktık. Özgür Özel olarak sahip çıktık. Kocanı boşar biz partisinin yanında olur, ailen olur dedi diye kendi söyledi bunu. Buna ne diyeceksiniz Sayın Genel Başkan dediğinde buna yanıt verebilecek mi? Veya Özlem Çerçeve?

0: Çolak'ın Aziz İhsan Aktaş'a verdiği ihaleler neden sorgulanmıyor Genel Başkan? Siz niye bunları hiç söylemiyorsunuz da sadece Aziz İhsan Aktaş'ın İBB ile yaptığı ihaleleri soruyorsunuz dediğinde buna yanıt verebilecek mi Sayın Genel Başkan? Ben zannetmiyorum. Bu siyaseten insanlar birbirine, siyasiler ağır ifadeler kullanabilir. Bel altı da konuşabilir. Burada bir sakınca yok. Bu çünkü siyaset. Siyaset böyle yapılıyor Türkiye'de. Benim sadece şunu öngörebiliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Cumhuriyet Halk Partisi içinden yeni bir siyasi parti çıkacak. Bunu da şöyle altını dolduruyorum. Çünkü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapamaz. Bu arınma meselesi.
1: Yani o çatı altında kalamazlar artık diyorsunuz Can Bey.
0: Şöyle arınma meselesi sadece Ekrem İmamoğlu'nun arınması değil. Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'yla beraber hareket eden ve genel başkanlığı kazanan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapan yerel seçimlerde Özgür Özel de arınmak zorunda. Çünkü o hançeri Kemal Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle sırtına vurulan hançeri vuran iki kişiden biri Özgür Özel. Ve bugün gelinen noktada da zaten kanlı bıçaklı, tırnak içinde söylüyorum, kanlı bıçaklı bir iki siyasi lider durumuna düştüler. Cumhuriyet Halk Partisi içinde Özgür Özel bu saatten sonra siyaset yapamayacağına göre siyaseti de bırakmayacaksa ne yapacak? Yeni parti kuracak. Veya var olan bir parti üzerinden bir kurultay yapıp o partide genel başkanlık yapacak.
1: O da mümkün müdür?
0: Devam edecek.
1: O da mümkün müdür? Yani olasılıklar arasında güçlü müdür?
0: En mümkün olan, en olasılığı güçlü olan ve en Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesi açısından söylüyorum. Can Özçelik olarak değil, üyeler ve seçmen açısından söylüyorum. En doğru yol olarak tercih ediyorlar. Şurada katılmıyorum ben.
1: Peki yani şurada bir spekülasyon olsun diye sormuyorum tabii ki ama yani hangi partiye mesela?
0: Şöyle bir Selami Hocam bir şey söyledi. Orada ben ona çok katılamıyorum. Dedi ki işte böyle bir milli görüşten işte AK Parti çıktı. Bir tek örnek o. Milli görüş geleneği çok köklü bir gelenek. Aynı Cumhuriyet Halk Partisi geleneği gibi. Tabii kurucu irade değil ama köklü bir gelenek ve Erbakan Hoca ve etrafındaki kurmay heyeti uzun yıllar mücadeleler vermiş, bedeller ödemiş ve gerçekten milli görüşü de Erbakan işte başbakanlık yaparak bir noktaya taşımış. Şimdi orada bir yenilikçi hareketle tartışan, kurultay yapıp kazanamayan, bakın kurultay yapıp kazanamayan ve ayrılan AK Parti 25 yıldır ülkeyi yönetiyor. Neden ikinci bir parti yapamasın? Bunu yapabilir. Türkiye burası, Türk siyasetinde bunlar vardır. Hiç yaşanmamış olsa evet, Selam Hocama evet bu biraz risk olabilir diyebilirim. Ama önümüzde AK Parti gibi çok güçlü bir lideri olan ve 25 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti var. Ve bunu sadece güçlü bir liderle yaptı. Bakın tabii ki kurma heyeti çok güçlüydü ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın güçlü liderliğiyle buraya geldi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de işte bu yürüyüşte Özgür Özel'i lider yapan yürüyüş. İktidar olur olamaz bunu bilmem. Bu tabii ki seçmenin bileceği iş. Buna millet karar verecek ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ikinci parti kurulursa Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ni baraj altı bırakacak partiyi de kurmuş olur.
1: Peki Selami Hocam ne dersiniz? Biraz önce siz hani başka bir partiye gitmek o kadar da kolay bir şey değil dediniz. Bunun biraz da hukuki altyapısını da konuşalım. Velev ki başka bir parti, sıfırdan bir parti, hukuken de bir teşkilatlanma süreci var elbette. Onun detaylarını da sizden dinlemek isteriz. Ne dersiniz?
2: Ya şimdi tabii teorik olarak ayrı bir parti, ayrı bir siyasi yapı her zaman mümkündür. Ama benim ifade ettiğim bunun sonuç alıp almayacağı yönünde, yani orta ve uzun vadede benim olsa ve Türk siyasi hayatında da AK Parti'nin tek örnek olduğunu, tek misal olduğunu da ben de altını çizdim. Kaldı ki AK Parti'nin yani Tayyip Bey ve arkadaşların Refah Partisi'nden ayrışma, bakın altını çiziyorum, ayrışma nedenleri çok farklıydı. Siyaset tarzı, üslubu, belli meselelerde de bir ayrışma vardı, öyle görünüyordu. Bu nedenle zaten yenilikçi hareket söylendi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi, yani Özgür Bey ve Kemal Bey arasındaki ayrışmanın çok

0: Çok farklı, çok nedene dayandığını ifade ediyor. Ve bu da görünen bir şey. Yani biz hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Yani ayrışma noktası farklı siyasi görüşler, siyaset yapma tarzı, söylemi değil. Onu da öyle söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi bu yolsuzluk iddialarını, bakın, masumiyet karinesinin de altını çizerek söylüyorum. Yokmuş gibi mi davranacak? Hiç yokmuş gibi. Veya diyeceksiniz ki sadece işte yargı tarbisi veya şu bu. Ha, bunu siyasi söylem olarak kullanın, kullana gelin. Ama unutmayın da yani 2024 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olması çok önemli. Tabii mahalli seçimlerde başarılı sonuç almıştır. Ama birdenbire de olmuş bir şey midir acaba? Yani Kemal Bey ve arkadaşlarının daha önceki yıllarda yapmış oldukları çalışmaları, kurmuş oldukları altyapıyı hiç görmezden mi geleceksiniz? Bunlar ayrı tartışmadır, tartışılır. Ama bence, bakın, ben şunu söyleyeyim ya, ben Can Bey'le de bu konuda dediğim gibi şeye girmem ama benim görüşüm, yani ayrışma teorik olarak mümkündür. Ama rasyonel midir? Bana göre değil. Bana göre değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bırakın, yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha önceki ayrılan onlarca isim sayabilirim ben size ya. En sonu Muharrem İnce'ydi işte. Yani o esnekleri havaya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldıkları oyu da hatırlayın. Ciddi bir oy aldı. Çok ciddi bir oy aldı Tayyip Bey'e karşı. Dolayısıyla ben işin siyasi boyutundan çok şu anda asıl önemli noktanın hukuki ve mesele olduğunu düşünüyorum. Bakın, kurultay yapılması noktasında iki taraf da anlaşsa dahi bu kurultayın ne zaman, hangi delegasyonla yapılacağı noktası bir hukuki tartışmadır, bir siyasi tartışma değildir. Dolayısıyla benim buradan özellikle Kemal Bey'e ve Özgür Bey'e bilmiyorum ne derece ulaşır kendilerine, adilen hukukçu kurmaylarını toplayıp, sadece siyasi kurmaylarını değil, yani ikişer üçer ne gün yapalım, ne zaman kurultay yapalım, o siyasi bir karardır. Ama onun hukuken bir anlam ifade edebilmesi, hukuken yapılıp yapılamayacağı, meşru olup olmayacağı noktası bir hukuki tartışmadır. Dolayısıyla hem Özgür tarafından hem de Kemal Bey tarafından hukukçu kurmayların da dahil olduğu bir toplantının yapılarak, çünkü önümüzde, bakın, eksik, yanlış
1: Hocam bir
0: eleştirilir,
1: hukuki tartışmadır diyorsunuz ama sizin yorumunuz ne bu
0: ilk gün
1: tartışmaya?
0: çıktığı.
1: Sizin yorumunuz ne? Yani hangi
0: Bakın, şimdi ben
1: delegasyonla
0: şöyle
1: yapılacak?
0: yorum yapıyorum. Ben Perşembe akşamı da zaten Haber Türk ekranlarındaydım. Perşembe cumaydı bu kararla ilgili. Şöyle, bakın, mahkeme kararından hareketle. Şimdi İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karara bakıyorsunuz. 3-4 Kasım 2023 tarihinde yapılması gereken, yapılması için toplanılan olağan kurultay bu. 38. olağan kurultay. Ve daha sonra yapılan tüm yeni organların göreve gelmesiyle, yani Özgür Bey'in ve ekibinin göreve gelmesiyle birlikte yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların hükümsüz olduğu ifade ediliyor. Şimdi bu nedenle bu mutlak çok ciddi bir şey. Altını çiziyorum, yani kamuoyunda hep yaptığım değerlendirmelerde mutlak kararının hukuken anlamı şudur. Geçmişte yapılan bir iş, eylem, alınan bir karar, yapılmış olan, tasarruf edilmiş bir eylemin, bir olayın dış dünyada yapılmış olsa dahi gerçek dünyada hukuken hiçbir anlam ifade etmediği, hukuken hiçbir etkisinin olmadığı anlamına gelir. Bu ne anlama geliyor sevgili Esra Hanım? Bu 3-4 Kasım 2023 tarihinde 38. olağan kurultayın yapılmadığı anlamına geliyor. Şaibeli kurultay yapılmadı, yapılamadı. İşte nedenleri de zaten kendine göre İstinaf Mahkemesi diyor. Diyor ki işte delege iradesinin fesada uğurması, işte para alışverişi, şu bu vesaire anlatıyor işte. Yani ve bunu da zaten başlatanlar biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi delegeler. Yani Cumhuriyet Halk Partilerinin başlattığı bir delege.

0: Dolayısıyla durup orayı burayı suçlama yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktada kendini öz eleştiri yapıp bu meseleyi hukuken nasıl hal yoluna koyacaklarını düşünmeleri lazım. Şimdi diyelim ki Esra Hanım, örnek vereyim, hemen bağlıyorum. Örnek vereyim.
1: Hocam şöyle iki cümleyle bağlayabilirseniz Kemal çok az zaman.
0: Tamam. Özgür Bey ile Kemal Bey bir araya geldiler bu akşam. Dediler ki işte 20 gün sonra, 25 gün sonra TYB tüzüğüne göre 45 gün içinde olması lazım.

0: Mahkeme devrede tedbiren göreve getirilmiş bir genel başkan mı?
1: Can Bey'in söylediğini duyamadım.
2: Yapamazlar ki kurultay. Tedbir kararı var. Bu delegeler sakat delegeler işte, zaten. Yapamaz zaten.
0: Onu diyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Çok güzel. Bak Can Bey. Dolayısıyla hukukçulara özellikle bir araya gelip kararı alsalar dahi bunun mahkeme tarafından onayının kabulünün olması gerekir. O müracaat etmeleri gerekir. Dolayısıyla yani
1: o onayda hukuken olmaz zamanda, diyorsunuz.
0: İşte olursa bakın olmaz da ön almak istemem. Ha. Ama mahkeme diyebilir ki hangi delegasyonla yapılacak tartışması yapılıyor ya. Kemal Bey diyor ki ben delegasyonu yenileyeceğim. Yani anlaşılan o zaten 810 ayda mahalle delegelerinden başlayarak. Özgür Bey diyor meçhul delegasyonla gidelim. Zaten en önemli kırılma noktası da burada yatıyor. Evet. Ama mahkeme şunu da değil demesi de gerekir buna göre hukukçu. Madem ki 4-5 Kasım 2023'ten sonraki bütün...
2: Hocam bir soru.
1: Bir sorusu var. Şöyle bir dakikamız kalmış hocam. Can Bey'in sorusunu da alalım.
0: 4 Kasım'dan sonraki bütün... 3-4 Kasım'dan sonraki bütün kararları hükümsüz sayan mahkeme diyebilir ki 3-4 Kasım 2023 tarihinde toplanan... Evet. Delegelerin yer aldığı İstanbul delegelerini dışarıda bırakarak 200'e yakın delegasyonu iradeleri ve sada uğramıştı. Öyle bir şey var, durum var. Onlarla toplanıp karar olağan kongre yapabilirsiniz diyebilir.
1: Peki Can Bey'in sorusu
0: kongresi yapmayan bir
1: sorusunu yanıtlamış olduk mu, başka bir şey mi soracaktı Can Bey?
2: Şöyle 37. kurultayda seçilen, yani genel başkanlığa seçildiği kurultayın parti meclisi şimdi harekete geçecek ya, yönetime gelecek ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Peki o delegelerle gidebiliyor mu kurultaya? Olağanüstü kurultaya? Aynı, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği 37. kurultaya.
0: Hayır, 38. kurultay yapılamadı. 38. kurultayda toplanan delegasyonun tamamının iradesinin fesada uğradığına ilişkin bir karar da yok, bir şey de yok. Dolayısıyla iradesi fesada uğrayan, iradesi sakatlanan delegeler, bunlar başta İstanbul delegeleri geliyor. Yani ben söylemiyorum, bu şeyde mahkeme kararıyla ilgili söylüyorum. Onlar ve birkaç il var, birkaç il delegeleri var. Onları dışarıda tutan... Ama diğer delegasyonla kurultayın yapılması kanaatimce mümkündür.
1: Hocam bir 30 saniye 40 saniyemiz var Can Bey'e vermek istiyorum. Son sözler olarak ne diyorsunuz? Bir kurultay yapılabilir mi? Yani bir taraf diyor ki en uygun zaman, öbür taraf diyor ki en kısa zaman.
2: Artık kurultay zamanı geçti. Öyle kurultay yapılamaz. Kemal Bey CHP içindeki genel başkanlığını sürdürecek ve arınma dediği arınmayı yapacak, tasfiyeleri gerçekleştirecek ve o işte mahalle,
1: o tasfiyelerden kastınız ihraç mı?
2: Tabii ihraç. Bunu ihraç olarak yapmayacaktır ama şöyle yapacaktır. Arının gelin diyecektir. Askıya alacaktır, ihraç etmeyecektir. İmamoğlu dahil işte hakkında iddia olunan, tutuklanan bütün yöneticileri, üyelikleri askıya alınacaktır, ihraç etmeyecektir. Çünkü ihraç daha büyük tepkiler doğurur. Askıya alacaktır. Askıya. Arkadaşlarımız buradan beraat alır, aklanırsa tabii ki dönebilirler diyecektir. Ama aynı şeyi Özgür Özel için söyleyemem. Özgür Özel'i ihraç etme ihtimali muhtemel. Peki.
1: Çok teşekkür ediyorum Can Özçelik ve Profesör Doktor Selami Kur'an. Efendim bu sıcak dakikalarda bizimle birlikte oldunuz. Çok teşekkürler. Şöyle bir kısa ara verelim, bir soluklanalım. Ardından sıcak gündeme devam edeceğiz. Özgür Özel'in yürüyüşünü de canlı olarak vermeyi sürdüreceğiz.

0: takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Efendim yeniden merhabalar, haftalığa devam ediyoruz. Saatler 17 olmak üzere. Bu arada çok sıcak bir gün. Tabii CHP cephesinde, CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası yaşanan gerilim bugün parti genel merkezine polis baskınıyla zirve yaptı. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusu üzerine polis önce bahçe kapısını yıktı, ardından gazlı müdahaleyle binaya girdi. Yaşanan arbede sonrasında da Özgür Özel bir açıklama yaparak genel merkezden ayrıldı. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyor. Yaklaşık bir saattir de yürüyüşüne devam ediyor. Şimdi Mahir Kılıç'ı görüyorum. Habertürk editörü CHP Genel Merkezi'nde son durumu, yaşananları aktaracak. Mahir merhaba. Ne diyorsun? Şimdi bizim elimizdeki son bilgi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün itibariyle oraya gelmeyeceğiydi ama bir revize var mı?
1: Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere sorduğumuzda bunun kendi takdiri olduğunu ifade ettiler ve gelişinde ihtimal dahilinde olduğunu söylediler. Yani belki de önümüzdeki 1-2 saat içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelirse çok da sürpriz olmayacak. Yaklaşık 45 dakika önce Özgür Özel buradan ayrıldı. Genel merkez resmen teslim edildi. Önce genel merkezin bahçesini göstermek istiyorum. Kameram arkadaşım İbrahim Toyuz Bey'den rica ediyorum. Girişteki lobideki sandalyeler burada barikat olarak kullanıldı. Yine varilleri görüyoruz bazı noktalarda. O varillerin devrilmesi neticesinde de yağmurla birlikte yer yer küçük su birikintileri oluştu ve tamamen tahliye edildikten sonra genel merkez ve teslim alındıktan sonra resmi olarak avukatlar tarafından diğer partiler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partiler de buraya genel merkez binasına girmeye başladılar. Biber gazı yoğun kullanılmıştı. Biber gazı artık atılmıyor, ancak duvarları sinecek kadar yol kullanıldığı için hala göz yaşartıyor, öksürtüyor diyebiliriz. Yine burada da sandalyeleri görebiliyoruz. O arbededen sonra böyle bir tablo oluştu. İçeri girdikten hemen sonra karşımıza danışma var. Burada barikatlar var. Dün gece bunlar hazırlanmıştı burada yine. Diğer koltuklarında burada kullanıldığını ifade ederiz. Yan tarafta yine lobi. Burada da tabiri caizse yerli bir olmuş buradaki gerilimden, barikattan nasibini almış. Hemen sağ tarafta eski genel başkanının fotoğraflarının yer aldığı bir bölüm vardı. Geçtiğimiz günlerde mutlak mutlak karar çıktığı gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bulunduğu yerden alınmış ve parçalanmıştı. Bazı partililer tarafından fotoğrafta yırtılmıştı. Hemen yanında en sonunda ise Özgür Özel'in fotoğrafı vardı. Bugün gelinen noktada Özgür Özel'in de fotoğrafı orada değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafı orada bulunmuyor. Ancak sonra da içeri giren partililer tarafından mı indirildi? Yoksa Özgür Özel'in Özgür Özel'i destekleyen partiler mi aldı? Ona dair elimizde bir bilgi yok, ancak 3 gün arayla önce Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı oradan indirildi. Bugün ise Özgür Özel'in fotoğrafı burada alındı diyebiliriz. Dediğim gibi parti teslim alındı Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından. Avukat Celal Çelik tarafından tutanak da tutuldu. Etrafta oldukça zarar gören mobilyalar var, duvarlar var. Daha Mahir, bu sabah saatlerinde...
0: Mahir bir virgül istiyorum senden. Mahir bir virgül istiyorum çünkü canlı bir görüntü geliyor. Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşü. Bu arada yağmur altında da devam ediyor. Şu anda Özgür Özel Toma sanıyorum, değil mi? O, yanılıyorsam arkadaşlarım beni düzeltsin. Üzerinde ve partililere, kendisiyle beraber yürüyüş yapanlara da sesleniyor. Konuşmaları duyamıyoruz ama evet, geçtiğimiz saat diliminde CHP Genel Merkezi'nden ayrılmıştı. Meclise doğru yürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyor. Aradaki mesafe 6,5 kilometre. Yaklaşık 2 saatte sürmesi bekleniyor tabii bu yürüyüşün. Şu anda da tabii ara ara da yağmur var. Yağmur altında da devam ediyor bu yürüyüş. Şu anda Özgür Özel galiba seslenecek de aynı zamanda. Toma'nın üstünde, Toma sanıyorum değil mi arkadaşlar? Ben yanlış görmüyorum. Evet. Toma'nın üstünde...

0: Ve sanıyorum oradan bir hitabı olacak beraberindekilere ya da çevredeki vatandaşlardı tabii. Evet, yayın da bu arada tabii hava şartlarından dolayı zaman zaman kesilebiliyor. Yağmur altında yürüyüşüne de devam ediyor Özgür Özel. Meclise doğru yürüyor. CHP Genel Merkezi'nden çıkarken demişti ki baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz demişti. Çok üzgünüm dedi. CHP'ye yakışanı yapıyoruz dedi. Geri gelmek üzere gidiyoruz dedi. Özgür Özel Butlan kararında az önce yine Butlan kararının tebligatın daha doğrusu resmi tebligatın kendisine ulaştırıldığı anın görüntüsünü de paylaşmıştık. O tebligatı da yırttı ve o yırttığı anlarda kameralara yansıdı. Şu anda da yürüyüşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyor Özgür Özel Toma'nın üstünde. Ve kendisiyle beraber yürüyüşe devam eden partililere ve vatandaşlara da sesleniyor oradan. Bu arada da yağmur yağıyor tabii Ankara'da. Yağmur altında da bu yürüyüşünü devam ettiriyor. Yaklaşık bir saattir de yürüyor. Bir saat kadar oldu. Saat 16 civarındaydı. CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı Özgür Özel. Tebligatın ulaşmasının ardından aslında sabah 7.30'dan itibaren tabii CHP Genel Merkezi'nin önünde bir hareketlilik başladı, gerginlik başladı. Sonrasında da saat 16 civarında da Özgür Özel artık binayı terk etti, çıktı. Ama geri gelmek üzere çıkıyorum dedi. Şu anda da yürüyüşe devam ediyor. Yol üstünde, yani bir saattir de yürüyor Özgür Özel ve ekibi, arkadaşları. Evet. Özgür Özel Toma'nın üstünde beraberindeki heyete de sesleniyor, ekibe de sesleniyor. Çevreden vatandaşlar da selamlaşıyor bu arada.
1: Ne diyorlar, ne diyorlar?
0: Evet, baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz demişti. Çok üzgünüm demişti. CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Geri gelmek üzere gidiyorum demişti. Ve dün erken saatlerde, sabah saatlerinde aslında biraz da sürpriz bir şekilde CHP Grup Başkanı seçildi. Özgür Özel Butlan kararının ardından ve Butlan kararı çıktığı günden beri, yani Perşembe günü öğleden sonra akşamüstü saatlerinde çıkmıştı bu karar ve yaşanan gerilim bugün parti genel merkezine polis baskınıyla zirve yaptı. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusu üzerine polis önce bahçe kapısını yıktı, ardından gazlı müdahaleyle binaya girdi. Müdahalenin ardından genel merkezinden biraz önce arkadaşımız Mahir Kılıç bir yayın yapıyordu. Fakat bu sıcak görüntülerle Mahir'den bir virgül istedim. Evet, şu anda Özgür Özel Toma'da. Kendisine eşlik eden ekibe, heyete, çevredeki vatandaşlara da sesleniyor. Baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz dedi. Bir açıklama yaparak çıkmıştı CHP Genel Merkezi'nden. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyor. Arada 6,5 kilometrelik bir mesafe var. Evet, 2 saat kadar sürmesi bekleniyordu. 1 saati geçti. Şu anda Toma'da, Toma'nın üstünde. Özgür Özel beraberindekilere sesleniyor. Yağmur da bu arada devam ediyor. Mutlak Butlan kararının açıklanmasından bu yana genel merkezde, bu arada onu da belirteyim, Perşembe gününden bu yana Özgür Özel genel merkezden çıkmamıştı. Ve bugün saat 16'da genel merkezden ayrıldı. Geri gelmek üzere çıkıyoruz dedi. Evet, şu anda da yürüyüşüne devam ediyor Özgür Özel. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise CHP Genel Merkezi'ne gelmesi beklenmiyor.

0: Miyordu. Geçtiğimiz saatte basın danışmanından böyle bir bilgi gelmişti. Fakat biraz önce Mahir'e bu bilgiye dair bir gelişme var mı, bir revize var mı diye sordum. Mahir de dedi ki kendisinin kararı belki de olabilir, belki de gelebilir dedi. Şu anda aslında net bir bilgi, net bir gelişme yok. Biz de anlık olarak hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz olanları. Şu anda kalabalık bir grup Özgür Özel'le beraber, hem ekibi hem heyeti, kendisine destek olan milletvekilleri, partililerle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyüşüne devam ediyor. Ama yürüyüş sırasında bir Toma'nın üzerine çıktığı, oradan da ekibe, heyete de sesleniyor. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşüne de devam ediyor. Perşembe günü çıkmıştı mutlak butlan kararı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na geri dönmüştü. Ardından dün sabah itibariyle sürpriz bir şekilde, aslında pek de beklenmeyen bir şekilde Özgür Özel tarafından bir hamle geldi. Ve grup başkanı seçildi Özgür Özel. Ardından kendisine soruldu. Yani salı günleri bundan sonraki ilk grup toplantısında siz mi konuşacaksınız yoksa Kemal Bey mi hitap edecek dedi gruba. Fakat kendisi de hayır, ben konuşacağım, grup başkanı olarak ben konuşacağım dedi Özgür Özel. Ve sonrasında da Kemal Kılıçdaroğlu dün ilk kez kameraların karşısına geçti ve Özgür Özel'i de tebrik etti. Grup başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Evet, bu tebriğin ardından da sanki biraz gerginlik geride kalmış hissi gelmişti aslında. En azından yapılan yorumlar böyleydi. Fakat sabah çok erken saatlerde, sabah 7.30 itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri ve beraberindeki heyetler CHP Genel Merkezi'nin önüne geldi. Bir gerginlik başladı. Aslında genel merkezde olan Özgür Özel, tabii mutlak butlan kararının ardından genel merkezden hiç çıkmamıştı. Perşembe gününden beri hiç çıkmamıştı. Bu gerginlikte, perşembe gününden beri süregelen bu gerginlikte bugün parti genel merkezine polis baskınıyla zirve yaptı. Evet, ve mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusu üzerine polis önce bahçe kapısını yıktı. Ardından gazlı müdahaleyle binaya girdi. Yaşanan arbede sonrasında da Özgür Özel bir açıklama yaptı. Geri gelmek üzere çıkıyoruz dedi. İşte şimdi de canlı görüntüleri izliyorsunuz ve yürüyüşte devam ediyor. Bu arada konuklarım da gördüm. Bizimle birlikteler Doktor Murat Yılmaz, siyaset bilimci ve iletişim uzmanı Ali Saydam. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk.
2: İyi merhaba.
0: Çok teşekkürler.
2: İyi yayınlar efendim.
0: Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Ali Bey'le başlamak isterim efendim. Gelinen noktayı nasıl yorumlarsınız diye böyle bir girizgah yapayım.
2: Çok teşekkür ederim. Bence çok net bir durum var. Bu da siyasi iletişim boyutu için. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi iletişim boyutunda işi doğru düz yönetmediği kanaatindeyim. Özgür Özel ise bunu bir fırsata çevirmiş vaziyette. Benim naçizane görüşüm. Şöyle ki, bir genellemeyle başlayalım. Hakikat ve gerçeklik siyasi iletişimde iki önemli uçtur. Örnekle açıklayalım. Yalan söylemeyeceksin, bir hakikattir. Ama biliyorsunuz yalanın renkleri bile var. Beyaz yalan, siyah yalan, yok pembe yalan. Yani insan yeri geldiği zaman bazı meselelerde pragmatik hareket etmek için çocuğuna vesaire yalan söyleyebiliyor veya hani gerçeğin yarısı yalanın tamamıdır derler, öyle durumlara düşebiliyor. Bu da realite. Yani hakikat, yalan söylemeyeceksin. Şiddet çok kötüdür değil mi? Peki bu hakikat, ama ülkenize saldırıldığı zaman kendinizi korumanız için her türlü şiddete başvurmanız doğaldır. Bu da böyle bir durum. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafında olay bir hakikat meselesi. Burada yasal bir süreç var.

0: beğenseniz de beğenmeseniz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden Halk Partili kişiler tarafından açılan bir dava var. Kurultayla ilgili, delegelerle ilgili maddi müşevvik, eski dilde Osmanlıca'da yani maddi çıkar sağlayarak oyların etkilenmesi söz konusu olduğu gerekçesiyle açılan davalar kim açmış? Kılıçdaroğlu mu açmış? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden başkaları yine. Ondan sonra bu davanın sonucu, 2023'teki kurultayın sonucu davanın hükmedilmiş. Ortada gerçekten üyelerin kararlarını etkileyecek düzeyde bir suistimal olduğu yolunda karar almış mahkeme. Buna itiraz edilmiş, işte bir üst mahkemeye gitmiş, bölge mahkemesine. O bölge mahkemesi de kararı onaylamış. Ondan sonra bir daha itiraz edilmiş, bir daha itiraz edilmiş, gene onaylamış, reddetmiş mahkeme falan. Şimdi bu hakikat.
1: Şimdi bir, bu tarafta, Ali Bey bir virgül istiyorum. Özgür Özel konuşuyor.
2: Ondan önce Ankara'nın ne kadar kriminal adamı varsa onlarla bir gelip genel merkezimize saldırdılar. Sonra polisten birlikte girdiler. Ama bu bir yılgınlık, bir sıkışmanlık yaratmaksızın bizim mücadele azmimize azim katıyor, gücümüze güç katıyor. Biz artık son nefesi alacak hale kadar orada dayandık. Sonra çıktık ve bir genel merkezi geride bıraktık. Çünkü siyasi partilerin başarı için binalara değil azme kararlılığa ihtiyacı var. O azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bir makam odası geride kaldı. Meraklısına bıraktık. Ama bir diğeri mecliste. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup odasıdır, grup salonlarıdır. Oradaki makam odamızdır. Ayrıca toplam 83 makam odamız vardı. Birisini hazımsızlara bıraktık ama bir diğeri Atatürk'ten miras. Oraya gidiyoruz. 81 tane de Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Artvin'e kadar, Hakkari'den Manisa'ya kadar tüm il başkanlıklarımız genel merkezimizdir. Bundan sonra sokaktayız, sahadayız. Mücadeleyi biz oturarak kazanmadık. Bu parti 47 yıl sonra sokakta olduğu için, meydanda olduğu için, mücadele ettiği için kazandı. Şimdi de o şekilde kazanacağız. 10 bin, 100 kişi, 150 kişi çıktık, 10 binlerle yürüyoruz meclise doğru.
1: Evet, Özgür Özel yürüyüşü sırasında CHP Genel Merkezi'nden çıktığı bir saat kadar önce ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyor. Biraz önce de mikrofonlara konuştu ve mücadele...
2: Gide arttı. 5-6 kez bariyerleri açtı millet. En son TOMO vardı. TOMO'ların bariyerini de tabii ki polisimizi de üzmeden, polise bir taşkınlık yapmadan sabırla ama kararlılıkla hep birlikte açtık. Meclisimize doğru yürüyoruz.
1: Evet, Özgür Özel bu arada mikrofonlara da konuştu. Mücadeleye devam edeceğiz dedi. Meraklısına bıraktık koltuğu. Genel merkezdeki koltuğu dedi. Bundan sonra mecliste olacağız dedi. Sokaktayız, sahadayız dedi. Polise de herhangi bir taşkınlıkta zaten bulunmayacağız dedi. Ali Bey buyurunuz, ben sözünüzü bölmüştüm.
0: Rica ederim. Özgür Özel gayet aktif bir şekilde iletişimi yönetmeye ve olayın merkezini oluşturmaya devam ediyor. Tam da bunu ifade ediyordum. Yani bir taraf sırtını yasaya, hakikate yaslamış, hiçbir şey yapmadan, iletişimi yönetmeden duruyor. Diğer tarafta 1968 kuşağı çok iyi bilir. Hocam da herhalde Murat Bey de hatırlayacaktır veya biliyordur. 68 kuşağının bu militan tavrını sergileyen, işte bizim dönemimizde üniversitede işgal ederdik falan fikrimizi ifade etmek için sol yumruk havaya, bu şeylerin, anarşistlerin yumruğuydu, sağ yumruk esas işçi sınıfının yumruğudur diye tartışmalar olurdu. Böyle bir militan tavırla realiteyi ön plana çıkararak, bakın Özgür Özel ve arkadaşlarının ortaya koydukları ifade, hükümetin bir hareketi olduğu, siyasi bir hareketi, darbe girişimi diye

0: ediyor. İşte polisin gelip yaptığı işe baraj diyor, bariyer diyor, içeri şiddet yoluyla girildi diyor. Yani sürekli konuşuyor ve de müthiş bir iletişim fırsatına çeviriyor. Şimdi bakın, bunun etkisi yurt dışında da çok bariz. Ben size iki haber okuyayım müsaade buyurursanız. Bir tanesi New York Times'tan. Çok ciddi bir gazetedir değil mi? Bu karar diyor, New York Times. Bu karar Erdoğan'ın kendisine yönelik siyasi tehditleri ortadan kaldırmayı ve Türkiye'nin en üst düzey siyasetçisi olarak görevine daha uzun bir süre devam etmesine izin vermek istemeyenler arasında kaos yaratmaya amaçladığı bir dizi yasal hamlelerin sonuncusudur diyor. Benzer bir şey şeyde var. Financial Times'ta Türkiye mahkeme muhalefet liderini görevden aldı diyor. Mahkeme almış görevden. Reuters'inki daha da agresif. Erdoğan'ın rakiplerine son darbesi. Şimdi bu tam Özgür Bey'in iletişim yaklaşımına da uygun bir ifade biçimi. Üç tane devasa Batı gazetesinden de gelen bu. Türkiye'nin soft power index dedikleri uluslararası terminolojide yumuşak güç alanında çok ciddi kayba uğradı. Herkesin kaybettiği günlerden geçiyoruz Türkiye'de. Yani Kılıçdaroğlu ve ekibi de bana sorarsanız doğru düz iletişimi yönetemedikleri için kaybediyorlar. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin algılanması ile ilgili çok ciddi bir kayıp var. Bir tek burada Özgür Özel hakikaten bence kazançlı çıkıyor. Çünkü en son Areda'nın yaptığı araştırmaya baktım. Türkiye'de %50-50 bölünmüş vaziyette insanlar. Bu dava sürecinin adalet anlayışı içinde olduğu yolunda söyleyenler %50, diğer %50 de bunun siyasi bir darbe girişimi olduğunu söylüyor. Yani bu Türkiye'ye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve hangi partiye yarayabilir? Bu yüzden Kılıçdaroğlu'na benim naçizane tavsiyem, bir an önce kalkıp bunun iletişim boyutunda, stratejik iletişim boyutunda meseleyi ele almaları ve ne ifade edeceklerse etmeleri gerektiği, yani yoksa bu herkese zarar verecek bir durum olarak ortaya çıkıyor esmen.
1: Ali Bey, o zaman sizden bir virgül alayım. Ben Sayın Murat Yılmaz'a döneyim. Efendim ne dersiniz? Bundan sonrası için öngörünüz nedir? Ne olur? Şu geldiğimiz nokta itibariyle durum nerede ve nereye gidiyor?
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu iki hizip, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hizip dışında oluşacak üçüncü bir taraf, ki muhtemelen onlar daha fazla olabilirler. Daha makul, mutedil bu işin bu şekilde çözülmemesini isteyen, partide bir ayrışmaya, kopmaya yol açmayacak bir zeminde çözülmesini isteyen tarafın boy göstermesine izin vermeyecek şekilde, dominant bir şekilde partiyi tayin ettiler. Ve netice itibariyle bugün Kılıçdaroğlu mahkeme kararının uygulanmasını istedi. Evet, bu uygulandı. Diğer taraf ise aslında mahkeme kararı ortaya çıktıktan sonra Sayın Özgür Özel meclis grup başkanlığını kapalı toplantıda ele alarak, kendisini grup başkanı seçtirerek aslında bu kararı tanıdığını da ifade etmiş oldu. Yani genel başkanlıktan ayrılacağını da ifade etmiş oldu. Bunun öncesinde de yine hatırlayacaksınız, bir yedek parti kavramı ortaya çıktı. Özgür Özel'in açıklamalarından daha önce kamuoyunda böyle iddialar vardı ama Özgür Özel bu iddiayı kabul etti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması veya seçimlere girememesi ihtimaline karşı bir yedek parti oluşturulduğunu söyledi. Kapalı grup toplantısındaki tartışmalarda da bir milletvekili bu tartışmalara, bu çatışmaya gireceğimize başka bir partiyle yola çıkalım demiş. Özgür Özel buna karşı çıkmış. Hayır, burada mücadele edeceğiz demiş ama zihnen parti dışına çıkmayı konuşan, tartışan bir iklim var. Zaten iki tarafta birbirini Esra'nın partide istemiyorlar. O hani biraz önce görüntüde verilmişti. Önce Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı, evet, indirilmiş.

0: kırılmıştı. Şimdi de Özgür Özel'in fotoğrafı orada yok. Şimdi iki tarafta birbirlerinin fotoğraflarına dahi tahammül edemez haldeler. Bu hal netice itibariyle birbirlerine karşı hala bıçaklarını bileğliyorlar. Şimdi görüyoruz yani Özgür Özel ve etrafındakiler kendilerini gösteriyor. Bir süre sonra muhtemelen Kılıçdaroğlu ve ekibi partiye girecekler ve partide bu anlamda bir gösteri göreceğiz. Sonra Kılıçdaroğlu'nun arınma
1: Murat Bey,
0: hedefi
1: bugün bekler
0: doğrultusunda.
1: misiniz sizin Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gelmesini? Gerçi daha önce geçtiğimiz saatte basın danışmanı bugün öyle bir programlama yok demişti ama ne dersiniz? Bugün ya da yarın gelir mi ya da bayramdan sonraya mı bırakılır? Biraz gerginliğin soğuması mı beklenir?
0: Nesra Hanım, biraz önce Ali Hoca söyledi. Yani ben Özgür Özel tarafındakiler de dahil olmak üzere sürecin çok kötü yönetildiğini düşünüyorum. Sadece yani iletişim bakımından değil, siyasi pozisyonlar, argümanlar bakımından da. O yüzden hani şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ne yapacak bilmiyorum. Yani sizin haberinizde bile birbirini nakseden iki bilgi peş peşe paylaşıldı.
1: Evet.
0: Yani onu da yapabilir, bunu da
1: Bunu.
0: yapabilir ama şunu görüyoruz. Son dakikada akla gelen parlak fikirlerin etrafında koşuşturuyorlar iki tarafta. Bu iyi bir şey değil. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi büyük zarar gördü. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, hocam yurt dışındaki gazetelerden bilgiler verdi. Yani sadece yurt dışındaki itibarımız bakımından değil, hepimiz farklı siyasi partilerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni severiz, sevmeyiz, eleştiririz, eleştirmeyiz. Bunlar ayrı meseleler ama bugünkü görüntüler demokrasi bakımından hoş görüntüler değildi ve iki tarafta maalesef iki hizip de dediğim gibi bunu iyi yönetemediler. Burada ya mesela siz eğer girişte hani söylemeye çalıştım, Özgür Özel bu genel merkezden ayrılmayı, genel başkanlıktan ayrılmayı kabul etmişsiniz. Gittiniz, kapalı grup toplantısı yaptınız, kendinizi grup başkanı seçtiniz. Orada seçtirdiniz. Orada da kendinize bir zemin hazırladınız. Yani genel merkeze karşı meclisten sesinizi yükselteceksiniz, bir şeyler söyleyeceksiniz. Tamam, eğer böyleyse bu kavga görüntüsüne ne gerek var? Yani bu kadar şiddetli bir dile ne gerek var? Parti içerisindeki sabahleyin mesela Kemal Kılıçdaroğlu yakınları partinin önüne niye gidiyorsunuz mesela? Yani oradaki insanların hani milletvekilleri de olabilir, parti yani Kılıçdaroğlu'na gerçekten gönül vermiş insanlar da olabilir ama orada bir hararet olduğu belli. Yani oraya gidip boy göstermenin manası nedir? Yani karşılıklı boy gösterdiğinizde ne olacak? Orada hani polisin bir zaafı olsaydı, bu iki taraf birbirine girmiş olsaydı ne olacaktı? Yani buradaki murat nedir, maksat nedir? Anlamak gerçekten mümkün değil. Yani karşılıklı hani o sabahki görüntüler hatırımızdadır.
1: Evet.
0: Ama mesele bundan da ibaret değil. Yani Esra Hanım, bazen hani nezaket cümlelerine baktığımızda hani evet olacak mı falan diyoruz ama o nezaket türünü sıyırdığımızda tarafların iddialarının birbirlerine karşı çok sert olduğunu ve partide bulunmalarına tahammül
1: Sayın
0: edemediklerini
1: Yılmaz,
0: görüyoruz.
1: ki dün işte sabah saatleri de Özgür Özel grup başkanı seçildikten sonra öğlen saatleri gibi de Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı ve tebrik etti grup başkanı seçilmesini. Yani o tebrikten sonra sanki biraz böyle duruluyor mu acaba? Gerginlik yavaş yavaş çözülüyor mu gibi beklentilerde olmuştuk ki
0: Maalesef öyle değil Esra Hanım.
1: bu sabah saat 7.30'da tekrar gerginleşti.
0: Şimdi
1: Buyurun,
0: Esra Hanım,
1: buyurun.
0: yani nezaket cümlelerinin ötesinde argümanlarına baktığımızda argümanlar yani çok sert ve hani birbirlerine tahammül edemeyecek halde olduklarını görüyoruz. Yani biraz önce söylendi ama ben de hatırlatayım. Yani ne diyor mesela Kemal Kılıçdaroğlu? Arındıracağız diyor. Yolsuzluğa bulaşmış olanlar var diyor. Bunun karşısında o benim kızım, o benim oğlum, ben ona sahip çıkarım diyor Özgür Özel. Şimdi kurultayla ilgili en kısa sürede diyor, 40 günde olsun diyor. Aksi halde diyor, biz ne onunla yüz yüze görüşürüm, ne genel merkezi devrederim, ne de grupta konuşmasına izin veririm diyor. Buna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu bu mücadeleyi ve etrafındakiler 40 gün gelip kurultay yapmak için vermediler ki. Yani onlar bu karşıdaki kendilerince haksızlığa kendilerini uğratan işte şaibeli kurultayın arkasındaki faillerle mücadele etmek için geldiler. Bu da netice itibariyle hani kendi ifadesiyle uygun bir sürede diyor. Uygun bir süre ne demek? Yani burada Şu,

0: Şu da zaten pratik olarak ne ölçüde gerçekçi bilinmiyor. Yani 40 gün sonraya karar verseler bile muhtemelen pratik olarak, hukuki olarak bu gerçekleşmeyecek. Çünkü mahalleden itibaren teşkilatların, delegasyonun yeniden kurulması icap edecek. O yüzden bir süre gerekecek. Şimdi bu argümanlara baktığımızda burada ortak bir uzlaşma paydası yok ki. Arınma dediğimiz şey, mesela bu Özgür Özel'in bulunduğu kesimin gizli aslında lideri olan Cumhurbaşkanı adayı olarak takdim ettikleri Ekrem İmamoğlu'nun belki geçici ihracıyla sonuçlanacak. Bunu mesela o kesim kabul edebilecek mi? Hatta kaldı ki belki ondan öteye gidecek Esra Hanım. Yani bazı belediye başkanlarıyla beraber buradaki yolsuzlukla şaibeli kurultay arasında hem mahkemelerde hem siyasi olarak bir ilişki kuruluyor. Dolayısıyla genel merkezde görev yapan bazı isimler bu dosyalarda adları geçiyor. Yani Özgür Özel de bu isimlerden birisi. Yani
1: Evet.
0: bu kesimlere karşı mesela Kemal Kılıçdaroğlu arındırmanın dışında mı tutacak, içinde mi tutacak? Bunları hani karşı taraf da bilemiyor. Mesela Özgür Özel taraftarları da Özgür Özel de bu arınmanın içinde mi dışında mı bilemiyor. Dolayısıyla iki taraf birbirine tahammül edemeyecek partiden yek diğerini hani tard etmek isteyen, atmak, ihraç etmek isteyen, susturmak, ezmek isteyen bir tavır sergiliyorlar. Maalesef Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu kurultayı kazandıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ekibine böyle zaman içerisinde tasfiye etmek dışında bir yol bırakmadı. Onlar da illegal böyle şey yani gerilla tarzı bir muhalefete gittiler. Nihayet mahkemeye düştü iş. Bildikleri, buldukları her şeyi kamuoyuna anlattılar. Hatırlayın medyada, sosyal medyada bu iddiaları hep onların ağzından, onlar marifetiyle duyduk. Bunlar şimdi mahkeme konusu oldular.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani iki tarafın birbirine beraberce yaşama imkanı vermemeleri problemi daha öteye taşıyacak.
1: Peki.
0: Bir de hani ben başta söyledim, üçüncü bir tarafın olmaması da Esra Hanım, üçüncü tarafın bir yani güçlü bir şekilde ortaya çıkıp
1: Bu
0: bunları
1: arada
0: sakinleştirmemesi problemi büyütüyor.
1: Murat Bey, bu
0: Buyurun.
1: arada tabii görüntüler de geliyor, canlı görüntüler. Hemen ben de araya gireyim, seslendireyim. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyüşünü önüne geldi. Arkadaşlarım da beni uyardı ve son dakika olarak da verdik. Özgür Özel meclisin önüne ulaştı. CHP Genel Merkezi'nden geri dönmek üzere çıkıyorum demişti ve şu anda da meclisin önüne ulaştı ve hitap edecek, bir hitabı olacak, bir konuşması olacak diye bekliyoruz. Mikrofonlar uzatıldı çünkü. Evet, peki. Bu arada Ali Bey, size de dönmek isterim. Şimdi biraz önce yine yol üzerinde konuşurken Özgür Özel dinledik, mücadeleye devam edeceğiz, ediyoruz dedi. Ama bu mücadele CHP çatısı altında mı devam eder? Bu mümkün olabilir mi? Bir kopuş mu? Başka bir partiye geçme süreci mi olur?
2: Valla önce şunu söyleyeyim Esra Hanım. Algılamada ve iletişimde en negatif şey müphemiyettir. Müphemiyet, belirsizlik korkunç bir şeydir. Yani hiçbir işe yaramaz ve herkesin kaybına neden olur. Şimdi bu ortada müthiş bir belirsizlik var. Demin Murat Hocam saydı. Yani Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı bilinmiyor, Özgür Özel'in ne edeceği bilinmiyor, etmeye kalktığı şeyler son derece demode, siyasi araçlar. Gayet güzel söyledi Murat Bey. Yani kendini işte grup başkanını seçtirmişsin, tamam. Öteki de teşekkür etmiş, tebrik etmiş. Tamam, çek git oradan. Bilmem. Yok, orada bunu ille de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybına neden olacak bir tavır ve iletişim yaklaşımı sergilemeleri hakikaten son derece talihsiz. Ve bu müphemiyet devam ediyor. Yani şimdi ortada yasal bir süreç var. Kimse bunu konuşmuyor. 9 kişi yanılmıyorsam tutuklanmış. Yani rüşvet vermekten mi tutuklandılar, rüşvet almaktan mı tutuklandılar, onu da bilmiyorum ben şahsen. O delegeler mi tutuklandı, onlara para verenler mi tutuklandı? Şimdi işin bu kriminal boyutu, yani Özgür Özel bir kriminal ittiden söz ediyor sabah 7.30'da. Ankara'nın bütün kriminalleri kalkmışlar gelmişler ya. Yani onun ifadesine göre. O öteki tarafta da bu Yargıtay sürecinde kriminal boyut var. Şimdi bu boyutu kimse konuşmuyor. Kılıçdaroğlu da bunun iletişimini yapmıyor. Öbür tarafta gene Murat Bey'i tebrik ediyorum. Çok doğru bir tebrik.

0: etmişiz. Bu şeylere sahip çıkması, her türlü yasal sürecin yönetildiği bu belediye başkanları ile ilgili bir sürü Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı var. Bunların tamamı için Özgür Özel'in aynen şu cümleyi kurması bir tuhaf değil mi? Bakın cümle şu: Cumhuriyeti kurmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu partinin son genel başkanı olarak bütün belediye başkanlarına, tekrar altını çiziyorum, bütün belediye başkanlarına kendi namusumla kefilim diyor ya. Şimdi öteki de diyor ki burada arındıracağız. Neden arındıracağız? Pislikten arındıracağız. Şimdi böyle bir ortamda tutup da hakikaten tek çıkış yolu gerçekten biraz İbre şeye dönmüş vaziyette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Onun gibi bir İktidar sahibi, muhtedil ve de insanlara tekrar güven verecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni derleyip toparlayacak bir zihniyetin hakimiyeti kısa zamanda hem Türkiye hem Cumhuriyet Halk Partisi için çok önemli olabilir. Tekrar ifade edelim, demokrasilerde muhalefetin çok önemli rolü vardır. Maalesef böyle bir zaafın içine düşmesi Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de demokrasiyi de zayıflatmaktadır. Esra Hanım, bilmem arz edebildim mi?
1: Evet, çok teşekkürler, sağolunuz. Murat Bey, size dönecek olursak efendim, Sayın Murat Yılmaz, ne dersiniz? Şimdi bu saatten sonra bir uzlaşı, bir ortak noktada buluşabilme ihtimali, böyle bir şey olabilir mi?
2: Valla inşallah diyelim ama yani siyaset şimdi ben zaman zaman anlatıyorum. Meşhur Halife Harun Reşit'in bir ambar çavuşu var. Ambara gelen nakliye araçlarına işçilere talimat veriyor. Çuvalları siyasette yerleştirin. Yani siyasette yerleştirin, düşürmeyin, patlatmayın, dağıtmayın. Yani maalesef şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde çuval patladı, dağıldı. İnşallah bundan sonra derleyip toparlayacak bir çerçeve çıkar ama burada işler zor. Sanki ayrılmak için gerekçe üreten, hani ayrılma davasında birbirlerini itham etmek için malzeme toplayan iki ayrı aktörden, iki hizipten bahsediyoruz. Maalesef üçüncü taraf da güçlü değil. Yani üçüncü taraf çok güçlü olsa, siyasi bir aktörlere örgütlenmiş bir çevre olsalar, onlar bu iki tarafın üzerinde bir tazyik oluşturabilir, sınırlandırabilir onları. Fakat bir taraf hata yapınca öbürü asla onu yalnız bırakmak istemiyor ve o hatayı devam ettiriyor. O bakımdan da yani kopma neredeyse kaçınılmaz gibi görünüyor. İnşallah ama hani taraflar bazen durumun vehametini görürler, tarihe bakarlar, hani çocuklarına, efendim ailelerine falan bakarlar, bazen bir sakinleşir, makulleşirler de inşallah burada da öyle olur ve iki taraf da bir ortak payda arayışı içinde olurlar. Ama burada çok zor çünkü ihtilaf konusu üzerinde uzlaşmaları çok zor. Yani bu şaibeli kurultayla ilgili olarak hareketin yani bu Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu bir şeyden bahsediliyor. Yani bunların dahil olmadığı başka birileri olsa onlar feda edilebilir diyelim. Ama bu şeyin şaibeli kurultayın ve işte yolsuzluk iddialarının tarafı haline gelmiş durumdalar. Bu bakımdan ben doğrusu bir uzlaşmayı mümkün görmüyorum. Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu partiye oturduktan sonra ihraç soruşturma süreçlerini başlatacak. Bir de şöyle bir şey var Esra Hanım. Şimdiye kadar genel merkez
1: İhraç
2: bu
1: mı doğrudan
2: konularda
1: yoksa hani üyeliklerin askıya alınması gibi bir formülasyondan da bahsediliyor. Siz ne
2: bence
1: öngörürsünüz?
2: kişi yani farklı farklı kişilere farklı farklı modeller uygulanacaktır muhtemelen. Ama her halükarda sadece o düzeyde değil, teşkilatlar yeniden kurulurken de bir mücadele olacak. Bakın biz şimdi genel merkezden bahsettik ama iki tarafın taraftarları da her teşkilatta varlar. Yani her teşkilatta siz Özgür Özel'le yakın insanlar da bulursunuz. Özür dilerim, İmamoğlu'na da Kemal Kılıçdaroğlu'na da. Dolayısıyla bunlar birbirleriyle teşkilatlarda da bir mücadele halinde olacaklar. O bakımdan mücadele hani bugünkünden ibaret kalmayacak, teşkilatlara da sıçrayacak. Şimdi ben şunu söyleyecektim. Şimdi genel merkez hani şaibeli kurultay ve diğer bu yolsuzluk iddiaları ile ilgili bir paratoner gibi koruyordu. Özgür Özel'in tavrında da gördük. Ama artık genel merkez

0: bizim bu koruması şemsiyesi olmayacak. Bu bakımdan buralardaki dosyalarda hareketlenmeler, yeni bilgi belgeler, bir takım yeni insanların ortaya çıkması söz konusu olabilir, olacaktır. Çünkü artık bu iddiaları gerçekleştirmek üzere Kemal Kılıçdaroğlu ve Hizbi de karşı tarafa buradan hücum edecek. Yani dava konuları bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi haline gelecek. Buralardan da tarafların birbirine yakınlaşmayacağını, ortaya saçılan her şeyle beraber daha da uzaklaşacaklarını görebiliriz, tahmin edebiliriz.
1: Evet Ali Bey, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ilk andan beri yaptığı açıklamada arınma vurgusunu yapıyor. Bunun üzerinde duruyor ve uygun zamanda diyor. Fakat Özgür Özel de en kısa zamanda kurultay yapılması, işte 40 gün içinde istiyorlar. Ya bir uzlaşı herhalde kurultay tarihinin belirlenmesiyle olabilir değil mi? Başka türlü olabilir mi? Ama o en uygun zamanla en kısa zaman nasıl kesişecek?
2: Şimdi en uygun zaman kavramını doğru dürüst anlattığını söyleyebilir miyiz Kılıçdaroğlu'nun? Bakın, biz burada tartışıyorsak eğer bu konuyu, en uygun zaman nedir acaba diye, demek ki anlatılmıyor demektir. Şimdi bu en uygun zaman dediği, ben şöyle anlıyorum çünkü. Uluslararası terminolojide corruption dedikleri çözülme, pislenme, kirlenmeden söz ediyor. Ve özellikle bu kirlenmenin delegeler düzeyinde olduğundan bahsediyor Kılıçdaroğlu. Bu da aynı delegelerle gidilir mi tekrar kurultaya o zihniyetle? O yüzden delege seçimlerini yeni baştan yapmaları gerektiğini anlıyorum ben o en uygun zamandan. Peki o delegeler bildiğiniz üzere il bazında çeşitli toplantılarla ve seçimlerle belirleniyor. Alttan yukarı doğru. Yeni baştan onca delegenin tespiti ve belirlenmesi bir süre alacak. Herhalde
0: En
2: konuşacak.
0: az 7-8 ay hocam.
2: Evet, değil mi? 7-8 ay. Bravo. O
0: En
2: yüzden
0: az.
2: bu problem burada. Yani Özgür Özel'in söylediği eski delegelerle devam edelim. Eski delegelerle devam etmeyi düşünmüyor ki Kılıçdaroğlu. O da yeni delegelerin yeni baştan tespiti. Kendisinin değil tabii, gene il teşkilatlarında teşkil edilmesi meselesini savunuyor. Bu yüzden tam da Murat Bey'in dediği gibi en az 7-8 ay. Şimdi bu 7-8 aylık döneme katlanamaz Özgür Özel. Mümkün değil yani. Çünkü biliniyor ki partiyi tek başına yönetmiyor. Yani Ekrem İmamoğlu ile birlikte yönettikleri artık bir tahmin şaibe falan değil, herkes tarafından bilinen bir gerçek. Orada da bir problem var. Yani bu yüzden bu karmaşık durumda uzlaşmanın söz konusu olmasının mümkün olmadığı kanaatindeyim ben de. Bu yüzden böyle bir fırsat var önlerinde. Belki o fırsat bir üçüncü alternatif ortaya çıkabilirse, ki koskoca CHP böyle bir üçüncü alternatif çıkaramıyor demek istemiyorum açıkçası. Belki orada Türkiye içinde, partiler içinde, Türkiye'nin siyasi meselesi. Şimdi bakın, tam da Türkiye'de adalet sistemi, güven konusu tartışılıyordu. En son yapılan araştırmalarda bu bir ara 70'lere, 80'lere negatif olarak ilerlemiş olan güvensizlik şeye düşmüştü, 56'ya, 55'e. Araştırmaları çok yakın takip ediyorum. Özellikle bu adalet sistemine güven konusu bir devlet için, bir millet için son derece önemli. Adalet mülkün temelidir diye yazar, değil mi? Nedir mülk orada? Kastedilen devlettir. Adalet devletin temelidir. Hoş, kültür de devletin temelidir. Ama adalet olmadan olur mu? Şimdi burada müthiş bir şaibe ve şey yaratılıyor. Özgür Özel ve ekibi tarafından mahkemenin aldığı kararı yok hükmündedir demek. Ben adalet sistemini tanımıyorum demektir. Bu işte çıkmıyorum. İşte polise de onlara ayıp olmasın diye bir şey demiyorum, dövüşmüyorum, kavga etmiyorum ama tanımıyorum adalet sistemini demektir. Bu düşünsene de, yani 15-16 yaşında lise öğrencileri nezdinde, Türkiye gençliği nezdinde nasıl bir etki yapıyor olabilir ya?
1: Ali Bey,
2: Yani
1: bir virgül rica edebilir miyim? Arkadaşlarıma bir
2: emriniz olur.
1: dönmem gerekiyor çünkü sıcak dakikalar yaşıyorum.

0: yaşanıyor. CHP Genel Merkezi'ne polis baskını ve Özel'in binayı terk etmesi sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Elbette Kılıçdaroğlu cephesinde yaşanan gelişmeleri Genel Başkan'ın konutu önünde bulunan Serkan Şimşek aktaracak. Serkan, ne diyorsun? Bugün Kılıçdaroğlu Genel Merkeze gider mi?
1: Esra Toptaş, aslında bu soruyu bizler de biraz önce konuta gelen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a sorduk. Aslında ne zaman gider sorusunun yanı sıra bugün o gidiş beklenir mi diye sorduk ama Mahir Polat bugün Kemal Bey'in gitmesini beklemiyoruz yanıtını verdi. Aslında gün boyunca sakin bir noktaydı burası ama özellikle Ankara'da genel merkez ayağında son gelişmeler yaşandıktan sonra bu nokta biraz daha hareketlendi. Dakikalar önce bazı milletvekilleri bu noktaya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna geldi. Şu anda da hala hazırda konutta yer alıyorlar. O isimler biraz önce de söylediğim gibi CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Sevda Erdem Kılınç ve Mustafa Adıgüzel. Tabii bu dört isimle birlikte içeri girmeden önce özellikle Mahir Polat'la bir sohbet imkanımız da oldu. Kendisine sorularımızı yönelttik ve biraz önce de söylediğim gibi en çok merak edilen konulardan biri olan Kemal Bey bugün genel merkeze gitmez ifadelerini kullandı. Disipline sevk edilecekler var dedi partide. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir dedi CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna girmeden hemen önce hemen arkamda bulunan kapıda sorduğumuz sorulara yönelik bu yanıtı verdi. Mahir Polat, Özgür Özel'in genel merkezde indirilen fotoğrafı hakkında da sorularımızı yanıtladı ve o fotoğrafı biz indirmedik, kendileri alıp götürmüşler dedi. Biz aynı şekilde fotoğraf vermeyiz, aynı şekilde bir görüntü vermeyiz ifadelerini kullandı. Dediğim gibi gün boyunca sakin noktalardan bir tanesiydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi ama son birkaç dakikadır hareketlendiğini ifade edebiliriz. Bazı milletvekilleri aslında bu tartışmaların odağındayken birkaç gündür Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu beyan eden milletvekilleri bu isimler. Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Sevda Erden Kılınç ve Mustafa Adıgüzel az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna geldi ve kendileri bazı sorularımızı yanıtladı. Özellikle Mahir Polat bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gitmeyeceğini söyledi. Biz burada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Bir yandan aslında bu noktada güvenlik önlemlerinin sürdüğünü ifade edelim. Bugüne özel, bugün yeni bir şey bu. Birkaç gündür mutlak mutlak kararı geldiğinden
0: Serkan,
1: itibaren bu noktadaki haber nöbetimiz sürüyor.
0: Sana veda etmeden bir şey sormak istiyorum. Şimdi bugün gitmeyecek büyük ihtimalle dedin Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne. Yarın mümkün mü bu? Oradan bir bilgi var mı? Ya da bayramdan sonraya mı kalır mesela?
1: Aslında ne zaman gideceğine dönük net bir mesaj vermiyorlar Esra Toptaş. Yalnızca en emin oldukları konunun bugün olmayacağı yönünde. Ancak burada genel tahmin çok da gecikmeyeceği yönünde olduğunu ifade edebiliriz ama tabii ki biraz gelişmeler bunu belirleyecek. Özellikle çünkü Ankara'nın farklı noktaları aynı anda hareketli, farklı noktalar aynı anda sıcak. Biraz genel gelişmeleri evinden takip etmesinin ardından bu kararı verecek diye tahmin ediyoruz.
0: Peki.
1: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Serkan, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, kolaylıklar. Ali Bey, buyurunuz efendim, bölmüştüm ben sizin konuşmanızı. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bugün genel merkeze gitmeyeceği bilgisini de edinmiş olduk. En azından şimdilik diyelim, elimizdeki bilgi bu.
2: Evet Esra Hanım, çok güzel tespit ettiniz. Yani şimdilik elimizdeki bilgi bu dedirtiyorlar size. Ne kadar yanlış. Yani burada gidecek gitmeyecek net olarak ifade etsenize, yani tutarlı ve de sürekli halkın bilgilendirilmesi burada kritik başarı faktörüdür. Yani bütün Türkiye'de siyasetle ilgili olan olmayan herkes endişe içinde bu gelişmeleri izliyor ve bunu tatmin edecek bir iletişim stratejisi ben görmüyorum şahsen. Yani yani stratejik iletişim dediğimiz şey iletişim mühendisliği çerçevesinde kurulan, işte nereden hareket ediyoruz, nereye gidiyoruz, oraya nasıl gidiyoruz, oraya nasıl gittiğimizi nasıl ifade ederiz gibi bir bütünsellik kapsar. Yani böyle bir şey yok ortada ve hakikaten ortada sadece Özgür Özel'in agresif 1968 gençliği militan ruhu falan, bir de işte bayağı hakikatin tahrif edildiği bir sürü söylem var. Şimdi bunlarla ilgili hiç kimsenin halkın da öyle değil böyle dediği bir şeyi inşa ettiği bir durum yok ortada. Ve bu kan kaybı bakın kaç gündür devam ediyor. Bu nedenle burada Özgür Özel tarafında da bir problem var. Yani işte meclise gireceğiz, orası genel merkez orası. Tamam, yani hiçbir yetkiniz yok. Hiçbir kararın altına imza atamazsınız. Böyle bir şey yok. Nasıl genel merkez olacak orası? Yani bu hakikaten dev genç hatırlayacaktır benim kuşam. Dev gençte bile bu gayri ciddi durum yoktu yani. Bu nedenle

0: bizim. Parti meclisini bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra, yani parti meclisinden önce genel merkeze gelecektir kendi makamına. Bu süreci de şimdilik, yani genel merkeze gelmeden önce kendi ofisinde takip edecek, kendi ofisinde yönetecek.
1: Bayramdan sonra mı genel merkeze geçişimiz?
0: Yani bayram sonuna doğru. Bayram sonuna doğru öyle bir şeyimiz var. Öyle bir planlamamız var.
1: Disiplin kurulunun işletileceğine ilişkin bu süreçte bazı isimlerin sevk edileceğine ilişkin çok haber yer aldı.
0: Şimdi şöyle, bunlar tabii yani çok şey konular, yani henüz o noktada değiliz. Biz şu anda ilk önce partinin meşru yasal organlarını, yani söz konusu olan karar çerçevesinde resmi organların teşkiliyle ilgili süreçleri tamamlayacağız bu hafta. Yani parti meclisi toplantısı, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı, ilk toplantı, işte Sayın Genel Başkan'ın makamına gelişi, yani bununla ilgili süreçler var. Bu bayramı da böyle değerlendirmeyi düşünüyoruz.
1: Özgür Özel genel merkezden ayrıldı, meclis artık bizim genel merkezimiz ifadesini kullandı. Bu süreçte Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleriyle nasıl bir temas kurulur, bir temas kurulabilir mi? Neler yaşanmasını beklersiniz?
0: Kurulabilir, niye kurulmasın? Yani biz farklı partilerden insanlar değiliz, düşman değiliz. Neticede Sayın Genel Başkan, yani Özgür Bey'le de diğer milletvekili arkadaşlarımızla da, grup başkan vekili pozisyonunda olan arkadaşlarımızla da temas kuracaktır. Yani temas kurulmayacak diye bir durum yok. Önümüzdeki günler, ya yani bayramda bir fırsat biliyorsunuz bu süreçte, kucaklaşarak, birleşerek bu süreci götüreceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.
2: CHP 24. dönem milletvekili ekranlara getirdik. Süremi aslında tamamladım ama toparlamanı da isterim. Hani diğer partilerle bir birleşme söz konusu olabilir dedin. Yeni bir parti, sıfırdan bir parti kurmak yerine belki.
3: Bu avantaj sağlayacak. Yani Zafer Bey'in doğru olarak, haklı olarak saydığı sıfırdan bir partinin işte teşkilatları yapması, bunları toplaması falandansa bir avantaj sağlayacak. Yani bir sıfır önde başlayacaktır eğer böyle bir adım atılırsa. Bu da ihtimaller dahilinde ama hepsinden öte, şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kısa vadeli sorununu iki cümleyle hemen söyleyeyim. Ne biliyor musun? Az önce Özgür Özel konuşurken fark ettim. Yaklaşık bundan bir ay önce Özgür Özel meydanlardan bağıra bağıra iktidara erken seçim çağrısı yapıyordu ve bunu zorluyordu ve diyordu ki bulduğum her yerde erken seçime çağıracağım, erken seçim zorlayacağım. Bugün zorlayacağı şeyin Cumhuriyet Halk Partisi içinde kurultay olduğunu söylüyor. İşte parti içi mesele dediğimiz zaman kıyamet kopuyor ama partinin içine düştüğü mesele diyeyim artık ben buna, bu hale geldi. Kendi kavgalarından iktidar yürüyüşü ertelenmiş. Hatta bana göre bu kavgaların neticesinde az önce söylediğim
2: gibi. Ama bu kavganın da sebebi siyasi kumpas diyor bir
3: taraftan. Gene işte bunun için hep söylediğiniz beraber aşabilirlerdi. Anlaşmak evet, zorunda değil ama kameraların karşısında peki, beraber geçselerdi bunu aşma ihtimalleri daha yüksekti.
2: Çok teşekkür ediyorum gazeteci Alişer Delek, avukat Zafer İşleri yayına katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için takip ediyoruz. Çok kısa bir ara buradayız.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Mutlak Mutlan kararı sonrası tahliye gerginliği yaşanan CHP'de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ne mesajlar verdi? CHP baştan sona değişecek mi? Özgür Özel bundan sonra ne yapabilir? Mutlak Mutlan piyasaları nasıl etkiledi? Yeni haftada neler bekleniyor? Kerem Kırçuval soruyor. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, siyaset bilimci Sezin Öney, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Orhan Bursalı, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş

0: ekonomist Soner Kuru yanıtıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Kocaeli yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 24, Adana yağmurlu 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Konya yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van güneşli 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 25, Mardin güneşli 18 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

döner keser döner CHP'nin başına benzer işler geliyor, getiriliyor. Bunu bir kenara bırakalım ama biz dün Yaşar Hoca ile de Habertürk'te yayındaydık. Dün uzun uzun ya yarın veya önümüzdeki günlerde bu üç aktör Kemal Bey, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu konuşabilir, tartışabilir. Bir samimi yaklaşımla bu krizi bir fırsata da çevirebilirler diye konuşmalar yaptık. Daha çok ben bunları anlattım. Böyle şeyler olabilir dedim şahsen. Hı hı. Tabii herhalde saflığımıza geldi. Veya artık nasıl i̇yi ifade niyetim, edeceğimi bilemiyorum. Niyetim. Üst üste 7 genel değil, seçimi. Bakın üst üste 7 genel seçimi kaybetmiş bir CHP. Bugün evet belki bir kurgu, belki bir oyun, karşı karşıya kaldığı, maruz kaldığı sıkıntılı bir tablo var ama biz sabah 7.30'dan akşam şu saatlere kadar ne gördük? Hiçbir biçimde birbiriyle konuşmak istemeyen, birbirini anlamak istemeyen, hukuki tabloya uygun hareket etmeyen, bu hukuki tabloyu aşamayacaksa da siyaseten bu oyunu bozabilecek hamlelere girmeyen, bütün meseleleri ülke genelinde iktidar olmaktan bırakın, ondan ziyade CHP'de iktidar olmak üzerine kuran bir heyet,

0: Kemal Bey bir taviz vermeye, bu kurultay meselesini 40 günde 45 günde halletmeye yanaşabildi, yanaştı. Ne Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu çizgisi Kemal Bey'e yaklaşım mesajları gösterdi. Bu kararı tanımıyoruz, sokak siyaseti yapacağız, direneceğiz falan gibi, böyle sanki bir CHP bir parti değil, kitle partisi değil de bir örgütmüş gibi bir dil, bir üslup ve sloganlar. Sokaklar karışıyor, işte CHP Genel Merkezi'ne gazla giren polis görüntüleri, bunlar Türk siyaseti açısından vahim görüntüler. Bu siyasi hamle, oyun, kurgu, ne derseniz deyin, yargı üzerinden yapılmış olabilir ama bir siyasi akılla çözülebilecekken duygu siyaseti, slogan siyaseti hakim oldu ve maalesef hiç hoş olmayan bir şey oldu. CHP bölünüyor. Bugün, dün bunu söyleyebilmek mümkün değildi. Bugün görünüyor. Görüyoruz açık. Açık bir gerçek olarak CHP bölünüyor. CHP'nin bölünmesi de tek bir anlama gelir. Çok açık. 8. seçim, genel seçim mağlubiyetine gider bu iş. Bunu nasıl görmezler? Doğrusu akıl erdirmek mümkün değil.
1: Peki. Yaşar Bey, katılır mısınız? Yani bugün ne oldu diye sorsam, Cumhuriyet Halk Partisi bölündü, artık yeni bir dönem başladı. Hatta buradan artık geri dönüş olmaz der misiniz?
2: Olan şey şu: CHP'de bir fikri bütünlüğü sentezleyerek başaramamışsanız, o fikrin etrafında bir dava, bunu bir fikir bütünlüğü ve hedefi koymazsanız, her şeyi koltuklar üzerinden ve statüler üzerinden bir çekişme atmosferine çevirirseniz olacağı budur. Hiç kimse dışarıda bir şey aramaz. CHP ne ettiyse kendisi ediyor. İçindekiler ediyor. Hangisi diğerinden daha az CHP'li, daha çok CHP'li tartışacak halimiz yok. Onu onlar karar verecek. Biri şimdiki genel başkan durumunda olan, biri bir önceki dönem başkanı olan, bir önceki genel başkan için arkasından gözyaşı döken şimdiki genel başkan, yani onu siyasete kazandıran önceki genel başkan. Nerede arıyoruz bunun suçlusunu? Olacağı buydu. Bu yeni bir şey değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi. Genel başkan sonuçta partisine muktedir. Onu belediye başkanlığına taşıyan o, bir anda parti cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden saflaştı. Unuttuk mu o günleri? Kemalciler, Ekremciler. Hoş bir görüntü müydü? Demokratik yarış deyip alkışlayabilirsiniz. Ama öyle olmuyor işte. Öyle olmadığı çok açık. Türk siyasetinin pratikleri de bunu gösteriyor. Ve sonuçta kurultaylar bir bütünleşme yeridir aynı zamanda. Öyle mi oldu? Daha kötüsü oldu. Hançer metaforları havada uçtu. Ardından iddialar doğdu. Şaibeli kurultay sıfatlandırmasını kim yaptı? Dışarıda birileri mi yaptı? CHP'nin içindeki. Delegelerin bir kısmı. Tuttular, bunu yargıya taşıdılar. Araştırılmasın mıydı? Üzerine gidilmese miydi? Sanki bunlar hiç olmamış gibi. Yani şu ifadeye de çok katılamıyorum maalesef. Yani yargı eliyle ortaya bir darbe çıkmıştır bu Özgür Özel'in ifadesi. Garabet bir durumdur. Mahkeme kararı, genel başkan değişmiştir. Aslında değişen ne biliyor musunuz? Genel başkan değişmiyor. Mahkeme kararıyla deliller ne kadar kuvvetliydi, mahkeme bunları ne kadar inandırıcı buldu. Mahkeme kararı elbette nihai olarak tamamen, süreç tamamlandığında yine tartışılabilir, şimdi de tartışılabilir ama ortada bir mahkeme kararı diyor ki bunlar sonuçta beni ikna ettiler, bu deliller, burada bir yolsuzluk yapıldı ve dolayısıyla sakatlandı burada irade. Bunun yolu ne hukukta? Hukuktan çekip çıkartın, bunu suç olmaktan çıkartın, o zaman garabet diyelim buna. Genel başkan değiştirilmiyor, o kurultay olmamış sayılıyor. Olmamış sayılınca ne olacak? Mecburen önceki genel başkana görev verince. Durum bu. Bakın şeyi tartışmıyorum. O delilleri görmüş değilim. Tanıklığım yok. Hepsi CHP'nin içinden doğdu. Bu tamam. Ama sonuç itibariyle burada bundan yalıtırsanız hiç önemsizleştirmiş olma tuzağına düşersiniz. Ya bunlar doğruysa gerçekten? Yargı kararı gerçekten o delilleri kuvvetli bulmuşsa ve o kuvvetliyse o deliller. Gerçekten bunlar paralarla vesairelerle bir gün sonra iş değişmişse, benim her zaman şu şüphem vardı aslında. Bir gün önce, sayıyı şimdi unutuyorum bazen, Trabzon'un plakasından dolayı 61'i hatırlıyorum da 761 miydi neydi tam hatırlayamıyorum. Ne o? Delege sayısı. Niçin? İmza vermiştiler. Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu demişti ben. Eğer o imza sayısı seçimli gün, yani bir gün sonra imzalarına sadık kalsalardı hiç bu tartışmalar olmayacaktı. Belki başka türlü tartışırlardı ama Kemal Bey ilk turda seçiliyordu. Ne olduysa değişti o. Onu bilemem. Fikri değiştirebilirler vesaire. Ama CHP içinden iddialar o ki o fikir değişikliği değildi. Parayla çeşitli vaatlerle

0: olan irade sakatlanmasıydı. Gelinen nokta bu. Şimdi CHP kendi içinde bu işi çözecek. Bunu dışarıda aramasınlar. Yani Özgür Özel'in mahkeme kararını tanımıyoruz. Bu bir darbedir. Efendim Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı günden itibaren dillerinde sadece darbe sözü var. Peki bu kadar tutuklamalar oldu, itiraflar oldu, kendi içindeki A takımından biz bunu yaptık diyenler oldu. Hiç mi önemi yok bunların?
1: Peki.
0: Hiç mi yüzüne gidilmesin, hiç mi hakikat aranmasın? Özgür Özel diyor ki hakikat falan aramayacağım. Bunların hiçbiri doğru değildir. Kılıçdaroğlu da diyor ki inanmış durumda Kılıçdaroğlu. Parti içerisinde yolsuzluklar oldu diyor. Onu da zaten ilk günden beri hançerle metaforlaştırmıştı. Bugün de diyor ki bu arınacak. Ayrışma noktaları bu. Hadi uzlaştırın şimdi. Hadi uzlaştırın. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki parti arınacak. Benim görevim bu. Nereden ayrılacak? Ahlaksızlıklardan, yolsuzluklardan. Öte taraf ne diyor? Sen ne diyorsun? Böyle bir şey yok asla. Sen nereden çıkardın bunu diyor. Dolayısıyla temel ayrışma noktası buraya gelmiştir. Burada nasıl uzlaşma sağlanır? Onu kendileri değerlendirecekler.
1: CHP bu meseleyi kendi içinde çözecek diyor Yaşar Bey. Gürkan Bey, bu noktadan devam edeyim. Yine bugün hem Özgür Özel'in kendisinden hem de yakın çevresinden şu açıklamaları duyduk. Kurultay tarihini konuşmak üzere telefonlarımız açıktır. Diledikleri yerde saatte görüşürüz. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimidir. Bu saldırı girişimini püskürttük ve yine bir uzlaşı arayışı içerisindeyiz. Buradan çıkışın bir tek yolu vardır. O da acil kurultaydır. Getirin sandığı, hangi delegeyle istiyorsanız onunla kurultay yapalım dendi. Taviz veren taraf olarak görmez misiniz?
2: Yok canım, yani dünden bugüne yaşananlar, özellikle bugün içinde yapılan açıklamalar ve konuşmalar, tarzlar, mesele sadece 40 günlük kurultay meselesi de değil. Yani o işin ne diyelim gerekçesi gibi görünüyor. Benlik siyaseti yapıyorlar. Ülke genelinde AK Parti'yi yenelim ve ülke genel siyasetinde hakim olalım değil. CHP'de hakim olma siyaseti yapıyorlar. Yoksa 40 gün içinde bu kurultayda toplanır. Anlatabiliyor muyum? Cumhurbaşkanlığı adaylığında ortak bir isimde bulunur. Arınma, Yaşar Hoca'nın anlattığı işte ya parti içinde hırsızlık, yolsuzluk, sahtekarlık varsa bunları da çözebilirler. Yani herhalde birileri ben hırsızlığı, yolsuzluğu destekliyorum, partide hırsızlar, yolsuzlar olsun, devam etsin falan da demeyecektir. Bunları da çözebilirler ama bunun bir şartı var. Bir yani parti nedir? Parti, ülke ve bölge, dünya siyasetine belirli bir perspektiften bakan insanların bir araya gelip bir parti programı etrafında buluşmalarıdır. Bir davaları olur, bir dertleri olur ve bir gündemleri olur. Burada pek onu göremiyoruz. Burada gördüğümüz bu partiyi ben yöneteceğim, hayır sen yöneteceksin. Ve biz kimden bahsediyoruz? 77 yaşında partiyi 13 yıl yönetmiş bir siyasetçi. Hani siyaset sicilinde bir başarısı da yok. Tamam, birinci parti olmamış, genel seçim kazanmamış, mahalli seçim kazanmamış, referandumlardan galip çıkmamış bir parti. Hı hı. Onun yetiştirdiği bir Özgür Özel, eski genel başkan, yeni genel başkan. Yani 8 yıl grup başkan vekilliğini yaptı Kemal Bey'in Özgür Özel. Ve yine Kemal Bey'in bulup çıkartıp Beylikdüzü'nden getirdiği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aday gösterdiği, Cumhurbaşkanlığı adaylığı yapılmış Özgür Özel zamanında da. Bir CHP büyükleri, CHP isimleri bunlar. Bunlar CHP'li diye geçiniyorlar. Ama o eski CHP'lilere sorsanız bunların hiçbiri zaten kökten CHP'li falan da değil. Böyle bir eleştiri de var. Belki de sorunumuz budur, bilemiyorum. Ama bir parti siyaseti, bir parti bağlılığı, bir memleketin geleceğine el koyma, hakim olma, kaderine el koyma iradesi samimiyetle sergilenebilmiş olsaydı oturur konuşurlardı. Bu hukuki hamleyi, hukuk üzerinden, yargı üzerinden gelen bu hamleyi bertaraf edebilmenin yollarını bulurlardı. Siyaseten bulurlardı. Boşa düşürebilirlerdi bu hamleyi. Bakın bu yapılabilirdi. Siyaset çözüm üretme sanatıdır. Ne oldu bugün? Hiçbir şekilde konuşmadılar ve partiyi bölünme noktasına götürdüler. Siyaset bir algı meselesidir. Toplum izliyor.
1: Peki bu saate kadar konuşmadılar Gürkan Bey. Bundan sonrası için arada Kılıçdaroğlu ve Özel arasında yüz yüze bir görüşme olur mu? Bekler misiniz
2: yani
1: bunu?
2: Yani giderek zayıfladı. Dün akşam yayında konuştuk. Ya kaybedecekleri bir gün yok. Saatler, günler uzadıkça kopuş artmaya başlıyor. Bakın bugün neler oldu? İşte tabelalar indirildi, bugün konuldu, bugün
1: kapılar
2: başka şeyler
1: kırıldı.
2: Oldu. Biber gazları, parti genel merkezi. Duygusal kopuş ve biz

0: bir arada duramayız duygusu her geçen saat yükseliyor. Belki hala bir şans vardır. Belki parti büyükleri, onlar da ne yapıyorlar bilmiyorum. Yani Murat Karayalçınlar, Hikmet Çetinler, Hurşit Güneşler, bunlar biraz bir yerlerden devreye girip bir ortak yol bulmak için bir abilik, bir parti büyüklüğü göstermeleri gerekir diye düşünüyorum. O da olmadı ve parti bölünüyor. Bir şey söyleyeyim. Yani Kemal Bey istediği kadar CHP'nin hükmü kişiliğini üzerinde taşısın. Gireceği bir seçimde şu tabloda ne oy alacak yani? 2 puan mı alacak, 4 puan mı alacak? %25 CHP'nin geleneksel oyudur.
1: Siz Kılıçdaroğlu'nun yeniden peki aday olmasını bekler misiniz? Bunu yapacak mıdır?
0: Kendisi aday olmayacak elbette. Yani artık ona cesaret de cüret de edemez diye düşünüyorum ama ne fark edecek yani? Ötekilere baktığınız zaman Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel çizgisinin CHP'nin hükmü kişiliği olmadan ve de öyle ya da böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun delege yapısı olabilir, tabanda az da olsa, %1 de olsa, 3 de olsa bir desteği olur. Belki elbette kahir ekseriyetini öteki grup alabilir oyların ama %1 ne demek? Cumhurbaşkanlığı seçimleri yüzde kaç oy farkıyla neticeleniyor Semih Hanım? Ya zaten bir oy farkıyla, 1,5-2 oy farkıyla birkaç yüz bin oyla Cumhurbaşkanlığı seçiliyor. Ortadan bölünmüş vaziyette seçmen Cumhurbaşkanlığında. Sizin böyle bir lüksünüz var mı partiyi bölme? Kemal Bey'in partisi CHP ve artık adı her ne olacaksa Özgür Bey'in partisi. Sonra bir vadede tekrar buluşuruz, üçüncü buluşmayı sağlarız falan diye konuşuyor Özgür Özel. Ya bu iradeyi gösterememek nasıl bir siyasi tecrübesizliktir? Gerçekten aynı cümleyi kurayım yani, akıl alır gibi değil.
1: Peki size şunu da sorayım, Yaşar Hocam'a döneceğim. Kurultayda aday olmasını bekler misiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun?
0: Hayır, beklemiyorum. Yani ben Kemal Bey'in burada bir duygu siyaseti, bir ihtiras siyaseti, bir benlik siyaseti şöyle ama yani belki haksızlığa da uğramış olabilir. Genel başkanlığının işte bir takım işte rüşvetle, yolsuzlukla elinden alındığına inanıyor olabilir. Bakın olabilir. Hı hı. Öyle düşünüyorsa bir iadeye itibar ihtiyacı vardır, makuldür. Bu yargı kararını, hani yargının bağımsızlığı biraz tartışmalı konudur Türkiye'de, toplumdaki algısı falan ama yargı kararını şöyle de düşünebilir Kemal Bey. Bakın haklılığım tescil edildi. Mahkeme tarafından tescil edildi. Hani mahkemeler konusundaki soru işaretleri sebebiyle herkes buna evet demez, mutabık olmaz ama yine de bu tescil edildi diyebilir. Bunlar hep olur ama bunlar aşılabilir. Siz 13 yıl bu partinin genel başkanlığını yaptınız veya ötekiler için de söylüyorum ya, gidin konuşun eski genel başkanınızla. Deyin ki ya bir yanlışlık olmuş olabilir, size bir kusur kabahat etmiş olabiliriz, böyle de olabilir, şöyle de olabilir ama memleket, Türkiye, ekonomi, siyaset, bakın o kadar konuşup duruyorsunuz her hafta salı günleri grup toplantılarında, meydan mitinglerinde yüzlerce memleket şöyle yanıyor, böyle ölüyor, böyle felaket falan. O zaman ülke genelinde bir siyasi hamle yapabilmeniz, ülkede siyasete ele alabilmeniz, iktidara gelebilmeniz lazım. Böyle mi geleceksiniz? Böyle mi? Bu millet seyrediyor. Bütün toplum seyrediyor. Yani bu dağınıklığa, bu bölünmüşlüğe, bu benlik siyasetine, bu birlikte masaya bile oturup meselelerini konuşamayan bir iradeye ülkeyi mi teslim edecek bu seçmen? Çok zor. Bugün peki, daha zor. Hala peki, bir şans varsa da yani artık giderek azaldı yani. O bir araya gelip de buradan bir çıkış üretebilme şansları bugün itibariyle artık çok daha uzak.
1: Peki. Gidişat yeni bir parti mi Yaşar Bey sizce? Oraya doğru mu gidiyor? Yeni parti kurmaya doğru Özgür Özel ve kurmayları?
2: Hayır, ben bunu öyle çok kolay o kararı verebileceklerini düşünmüyorum.
1: Neden?
2: Yani şu anda görebildiğimiz kadarıyla Özgür Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl genel başkanı da benim, bu ekiptir. Delege karar vermiştir. Siz mahkeme kararıyla gelip bunun önüne geçemezsiniz diyerek safını, mücadele alanını, mevzisini CHP içerisinde aslında konumlandırdı. Bu yani yakın bir geleceğe kadar bu böyle sürecek gibi görünüyor. Öyle hemen koparak bir parti kurmak falan bu yani.
1: Tam olarak neyin mücadelesini verecek peki bir, kalarak? Bir yani akıl, partiyi kurultaya götürerek
0: akşam,
1: mi?
0: Özür diliyorum, müdahale ediyorum. Yaşar Hocam akşam bir konuşmasında CHP'nin üçüncü açılışı gibi bir ifade kullandı. Yani biz gideceğiz bir başka parti kuracağız manasına pekala gelebilir. Sonra bir vadede yeniden üçüncü kez CHP'yi, asıl CHP'yi kurarız gibi şeyler de söylüyor yani, bilemiyorum tabii.
2: Ama sonuçta hukuken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kim olduğu belli. Bu Cumhuriyet Halk Partisi yerinde durduğu sürece sizin kuracağınız şey asıl Cumhuriyet Halk Partisi budur diyerek, o siyasi pratikte de benzer bir şeyler denenmiştir geçmişte ama bunların hiçbiri tutmamıştır.
1: Bir de Yaşar Hocam şu sözünü hatırlatayım, o noktadan devam edin. Az önce dedi ki parti şu an fiilen kapandı. Yani bu yeni bir yol haritasına doğru bizi götürüyor mu demek istedi.
2: Aslında orada bence yine metafor yapıyor. 9 Eylül vurgusu yaptı. Daha önce iki kez partimiz işte yeniden açıldı dedi. İşte 80 darbesi.

0: ile birlikte başlayan süreç. Dolayısıyla o açıdan yani şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken genel başkanlığa gelip oturması ya da genel başkanlığının hukuken onun kabul görüyor olmasını yok hükmünde saydığı için partiyi de kapatmış sayıyor. Ama buralardan bir parti yani şunu ben sadece şu yakın süreç açısından çok şey görmüyorum. Yani böyle bir kuvvetli adım bu konuda atmazlar. Şöyle CHP içerisinde kalarak bu mevzide çok önemli bir kendilerince mücadele vererek haklılıklarını ortaya koyabilme çabasını göstererek kitleselleştirerek bu tepkilerini. O yüzden şu anda bir uzlaşmaz çelişki noktasını tarif ediyor Özgür Özel ve ekibi. Kuşkusuz buradan iki şey çıkabilir. Birincisi yani buradan kitleselleştirelim, büyütelim. Büyük bir kitleyle evet yeni bir oluşum o zaman düşünülebilir diyebilirim. Ama bunu şu anki bir anlık verilebilecek bir karar olmayacağı çok açık ama sonuçta bu noktadaki mücadele gösterecek. Kemal Bey açısından da şöyle bir durum var. O da şunu herkese ikna etmek ya da ispat etmek durumundadır. Yani az önce sevgili Gürkan'ın dediği gibi algılanıyorsa ki şu aşamada bu algı daha baskın. Yani bir hırsıyla işte kendisine yapılan bir anlamda ayak oyunlarıyla bu hırsla davrandı ve şimdi gelip o genel başkanla oturacak. Bundan sonrası için de bu konuda daha çok kendi kişisel hedefleriyle yürüyecek. Bu algıyı ya da bu gerçek değildir, benim böyle bir derdim yoktur söylüyor ya. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar çok eleştirildi ama asıl bugün ahlaki açıdan eleştirilmesini içime sindiremiyorum. Bu hiç olmamıştır. İşte kuruluş kodlarına döndüreceğim falan. Neyse yani sonuç itibariyle onun dilinden düşmeyen şey bir arındırma çabası.
1: Evet.
0: Bunu ortaya koyup bunu yol ve yöntemini bir seçenek üreterek koyabilirse CHP'lerin önüne işin rengi değişebilir. Yani bugün
1: Yani
0: şöyle
1: CHP'nin
0: de
1: o
0: bakalım.
1: öfkeli tabanını biraz yumuşatmaya ihtiyacı var.
0: Yumuşa ihtiyacı var. Bir de tabii bu kitlenin önemli bölümü. Bence sevgili Gürkan'ın da altını çizmeye çalıştığı husus o. İlk defa seçim kazanmaya bu kadar yakınken işte içeriden bu bozguna uğradık gibi bir yaklaşım. İşte bunun için yani bunu da yine kendi lehine çevirebilmek adına bu ayrışmayı bu yolsuzlukların olduğu kanaatini zaman içerisinde seçmen kitlesinde de ya acaba gerçekten bunlar olmuş mudur? Yani bugüne kadar Özgür Özel neyi istedi kitlesinden? Hiç sakın bunları tartışmayın. Bunların hiçbiri olmadı. Onlar bizim evladımız, onlar yanlış yapmaz. Üstelik bu darbedir dedi. Yani hiç mi içine girilmesin o dosyaların? Hiç mi bakılmasın? Hiç mi o itiraf edenlerin, tanıklık yapanların tanıklıkları, itirafları gerçek olma ihtimali yoktur? Şimdi Kemal Bey bu sayfayı açıyor. Evet, ihtimali vardır diyor. Aklansınlar öyle gelsinler. Biz buna rağmen iktidar olalım. Onun için bir seçenek sunabilir. Akşamki yayına atıf yaptı sevgili Gürkan. Orada söylediğimi bir kez daha ifade edeyim. Kesinlikle aday olmayacaktır. Ve sonuç itibariyle o kurultaylar sürecini yine söylüyorum hukuki ve siyasi açıdan iyi o imkanları bulabilirse o bir seçenek üreterek mutlaka bir ortalama kabul görebilecek bir genel başkan adayı çıkaracaktır. Ama eş zamanlı olarak ya biraz öncesinde ya eş anlı olarak bu kurultay aşamasında da olabilir. Cumhurbaşkanı adayını da ilan edecektir.
1: Peki.
0: O aday da Mansur Yavaş'tır. İşte o noktada bugüne kadarki bütün bu iktidar olma hevesi, arzusuyla, iştahıyla CHP'lerin yani bu güzel giden yol niye bozuldu noktasında iyi niyetli arayışta olanların ya niye olmasın? Aslında haklı Kemal Bey. Ya adamların hala yargıda orada burada sıkıntıları var. Ben şimdi oturup onlarla mı uğraşacağım? Yaptılar mı, yapmadılar mı? Mansur Yavaş anketlerde de daha yüksek çıkıyordu zaten. Ankara'yı da %60'la aldı. Bugüne kadar da onun şahsına yönelik herhangi bir usulsüzlük duymadık vesaire diyerek bu seçeneği üretebilirse Kemal Bey o baştan beri hani CHP için kaygı duyanların kaygısını hafifletebilir hatta tersine çevirebilir. Bu noktada tabii Özgür Özel'in tavrı
1: Peki.
0: önemli
1: Peki.
0: ama gördüğünüz gibi Özgür Özel Tomaların üstünde geziyor. Yani nasıl olacak bu?
1: Peki, burada çok kısa bir virgül, dönüşte sizinle devam edeceğim Gürkan Bey. Bir Ankara'ya uzanalım. Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel bize son notlarını aktaracak. En son içeriye girmişti Özgür Özel. Nedir son durum Aykut?
2: Semiha, hemen aktarmaya başlayalım. Şu sıralarda Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubunda çalışmalarını sürdürüyor. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kapalı grup toplantısında grup başkanı olarak seçilmişti ve çalışmalarını aslında bundan sonra da buradan devam ettirecek. Polisin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde tahliyeyi gerçekleştirmesinin ardından ilk konuşmasını CHP Genel Merkezi bahçesinden gerçekleştirmişti Özgür Özel. Oradaki konuşmasında sokakta siyaset yaptıklarını ve bununla netice aldıklarını vurgulamıştı ve orada bekleyen partilileri CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşe davet etmişti. Yaklaşık 6,5-7 kilometrelik bir yürüyüşün sonunda CHP Genel Merkezi'nden şu anda bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmişti. Hemen meclisin yanında bulunan parkta önce partililerle belli bir süre geçirdi ve daha sonra oraya getirilen parti otobüsünden seslendi. 81 il başkanlığının artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi olduğunu ifade etti. Oradaki konuşmasını tamamlaması sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Çankaya kapısından giriş yaptı Özgür Özel. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 40 gün içerisinde kurultaya gidilmesi noktasında bir mutabakat olduğunu söyledi. Beklentimiz bir an önce kurultaya gidilmesi olduğunu söyledi Özgür Özel. Ve tabii bundan sonra yol haritası ne olacak? Buna dair de mesajlar verdi. Aslında az önce söylediğimiz üzere sokakta siyaset yaparak başarı elde ettiklerini söylemişti. Sahada olmaya devam edeceklerini söyledi ve grup başkanı olması dolayısıyla da çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sürdürecek. Kurban Bayramı'nda ise sahada olacağını söyledi. Özetleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden başlayan Özgür Özel'in mesaisi yürüyüşle devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında bulunan parka geldi. Daha sonra da şu anda bulunduğumuz mecliste Cumhuriyet Halk Partisi grubunda çalışmalarını kurmaylarıyla birlikte sürdürmeye devam ediyor Semiha.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Aykut Türel aktardı notlarını. Yaşar Hacı Salihoğlu ve Gürkan Zengin konuklarımız. Gürkan Bey, sizinle devam edeyim. Şimdi bundan sonrası için Kemal Kılıçdaroğlu ne yapabilir diye konuşurken Yaşar Hocam dedi ki öfkeli bir taban var, CHP tabanı var, CHP seçmeni var. Buraları için böyle akılcı bir hamlede bulunması gerekir. Çünkü bu insanların biraz yumuşamaya ve ona inanmaya ihtiyacı var. Neden? Hani şunu deseydi. Ya benim derdim genel merkez değil, bu koltuk değil, iktidara yürümek değil. Ben bu partiyi arındırmaya geldim. Ben nasıl gelmeyeyim? Ortada bir zaten hani hukuki karar var ki bu da tartışmalı. Onu ayrı bir yere koyuyorum. Kayyuma mı bıraksaydım? Buna gönlüm el vermedi. Gelin hep birlikte ne gerekiyorsa yapalım. Kurultaysa kurultaya da gidelim. Hatta Mansur Yavaş kartı dedi Yaşar Hoca. Bunu da gösterseydi bugün bunlar yaşanmayacaktı belki de. Ne dersiniz?
3: Kemal Bey'in bu saatten sonra partide herhangi bir inisiyatifi alıp onu sürdürebilmesi, devam ettirip neticeye vardırabilmesi mümkün değil bakın. Bir gerçek var. Bakın 4-5 Kasım 2023 kurultayı şöyle oldu, böyle oldu. Genel başkan şu sebeple, bu sebeple değişti, yenildi. Veya haksızlık oldu veya olmadı. Her neyse ama bunu geçelim. Arkasından çok kısa bir süre sonra bir mahalli seçim oldu. Ve CHP'liler hiç görmedikleri bir seçim zaferiyle karşı karşıya kaldılar. Evet. O %37 gibi genel başkan değişiminin hemen ardından %37 gibi 47 yıl sonra gelen rekor bir oy gördüler. Bunu yeni genç bir enerjik bir genel başkanın eliyle gördüler. Şimdi Özgür Özel 4-5 Kasım 2023 tarihli kongrede seçilmiş bir genel başkan değil artık sadece. Hı hı. Mahalli seçimde partiyi ilk defa AK Parti'nin 24 yıllık, o zaman 22 yıllık işte iktidar yıllarında geride bırakmış, yenmiş, Erdoğan'ın partisini ilk defa ikinci parti konumuna itmiş bir CHP ile karşılaştılar ve bunu Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu çizgisine bağlıyorlar. Onlar sayesinde bunun olduğunu, Kemal Bey'in gidişinden sonra olduğunu gördü. Bunu toplum gördü. Bunu sadece CHP tabanı değil, bütün toplum gördü. Dolayısıyla Kemal Bey hem de mahkeme kararıyla...

0: Hem de hükümetin de AK Parti'nin de işine gelebilecek bir resimde, bir görüntü içinde mahkeme kararıyla partinin başına atanmış görünüyor. Ve Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu zaten içeride. Özgür Özel mağdur edilmiş vaziyette. Böyle bir iklimde siz kendinizi Kemal Bey'in yerine koyun ve Söğütözü'nde CHP Genel Merkezi'nin 12. katına çıkın, ben burada genel başkanım deyin. Ne kurultayda çoğunluğu elde edebilmişsiniz. Nihayetinde öyle ezici bir çoğunlukla da kazanmış kaybetmiş değil. Ne grupta, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısında bir çoğunluğunuz var. Orada 20, 30 bilemediniz 40 milletvekili en fazla Kemal Bey'in yanında duruyor. Ülke genelindeki durumunuz sıkıntılı. Yani hiçbir seçimi kazanamamışsınız. Oysa görevden alınan genel başkan bir seçime girmiş ve AK Parti'yi geride bırakmış. Tablo bu. Hani ben burada Özgür Özel'in genel politikalarını eleştiren, dış politikasını, güvenlik politikalarını, ekonomide bir politikası olmadığını falan, liderlik sorunu olduğunu düşünen bir gazeteci olarak söylüyorum. Algı, tablo Özgür Özel'in lehinde. Ekrem İmamoğlu'nun lehinde. Ne kadar neyi tartışırsanız tartışın. Dolayısıyla Kemal Bey bu haliyle, bu tablo içinde hangi inisiyatifleri alacak, hangi teşkilatlar üzerinden ne kadar ne yapacak, alacağı bütün kararlar kağıt üzerinde kalacaktır. Bak, hukuki de olabilir çünkü mahkeme kararıyla hukuken genel başkandır. Hukuken kararlar alabilir ama hepsi kağıt üzerinde kalmaya mahkum. Çünkü moral üstünlüğü yok. Taban desteği yok ve Türkiye bir seçime gidiyor. Bir de böyle bir zamanlama içinde oluyor bu iş. Dolayısıyla çok sıkıntılı ve manevra alanları son derece dar ve mutabakat ihtiyacı ötekilere göre çok daha fazla olan bir genel başkan konumunda şu anda. Dolayısıyla fazla yapacağı bir şey yok.
1: Peki Özgür Özel hani yeni bir parti kurmak yerine işte başka bir partiye de katılım gösterebilirler ki İyi Parti'nin adı da geçiyor. Bunlara ne dersiniz, bu yorumlara?
0: Onu yapmazlar artık, o kadar da değil. Yani CHP'nin genel başkanı, milletvekilleri kadrosu kalkıp İyi Parti'ye falan katılmaz. Yani öyle bir şey olmaz. Kuracaklarsa yeni bir parti kurarlar. Ama bu da işe yarar bir tablo oluşturmaz. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi bir köklü bir partidir. Evet, kapatılmıştır, açılmıştır. Ama CHP kimliği dönecek, dolaşacak, CHP kimliğine gidecekler. Şimdi geçici bir parti kuracaklar mı? Muhtemelen kuracaklar ama o geçici partiyle onların da bir seçim kazanabilme şansı yok.
1: Geçici
0: Mesela
1: parti
0: şu
1: ne
0: anda
1: demek Gürkan Bey?
0: yani geçici dedim, yani işte bir isimle bir parti kuracaklar diyorlar, işte Ekim Partisi, böyle isimler var, böyle Ekim Partisi olabilir falan gibi, o partiyi kurarlar. Umut ettikleri ileri bir tarihte, belli olmayan bir tarihte, deniyor ki işte bu garabet hal çözülecek. Ya Kemal Bey bir karar verecek, bu işlerden vazgeçecek, ya bir kurultay olacak bir vadede, orada bir sorunç ortaya çıkacak ve biz yeniden CHP'ye, kendi asıl partimize döneceğiz. Dolayısıyla bu kurulacakları parti adı Ebek de olsa, başka şey de olsa, ne olacaksa olacak. Onu bir geçiş partisi, bir geçici parti olarak düşünecekler. Ama sorun şurada ki, yani seçim ne olacak? Yani 15-16 ay sonra Türkiye'de seçim var. Ne o kurulacak olan partinin, bakın, ne o kurulacak olan partinin, yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu çizgisindeki partinin, ne de Kemal Bey'in CHP'sinin muhalefeti derleyip toparlaması artık mümkün mü? %50 artı 1 diye bir zorunluluğumuz var. Altılı masa, adı altılı masa olmaz ama o şekilde bir birliktelik sağlanmak zorunda. Her seçimde sağlanmak zorunda. Hiçbir partinin oy oranı 50'nin üzerinde değil. Nasıl CHP, MHP mutabakatı var, yanlarına da başka partileri almak zorundalarsa, muhalefetin de örgütlenmesi. Kim örgütleyecek bunu? Geçen seçimde CHP bunu öncülüğünü yapmıştı, inisiyatifi alabilmişti. Doğal olarak %25-30 neyse bir tabanı var. Şimdi kim yapacak bunu? Kemal Bey'in CHP'si mi yapacak? Yoksa o kurulacak olan hayali veya önümüzdeki haftalarda, günlerde göreceğimiz yeni parti mi yapacak? Öteki partiler bunların arkasında mı dolaşacak? Demeyecekler mi, ya sizin tabanınız ne ki? Hangi seçimden siz %25-30 almışsınız? Mesela İyi Parti şunu derse ne olacak? Ya ben %10-11 oyum var. Son seçimlerde böyle bir oyum var benim. Genel seçim itibariyle söylüyorum. Benim etrafımda buluşalım dese Kemal Bey ne diyecek? Ya olur mu, biz şöyleyiz böyleyiz diyebilir mi? Kemal Bey'in oyu %3-5 en fazla. Çıkar anketler. Yarın kurulacak olan Ekim Partisi diyelim, eğer adı buysa, onların oyu ne olacak, onu biliyor muyuz acaba? O 25'i 30'u onlar mı alacak, yoksa onlar da 10-15'te mi kalacak, onu da bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hangi iddiayla bu partileri, bu muhalefet partilerini ben organize ederim, çekip çeviririm, benim öncülüğümde bir Erdoğan, işte Bahçeli, Cumhur İttifakı'na karşı bir harekete geçelim falan denecek. Yani darmadağın bir tablo var orta yerde. Bu hale getirmemeleri gerekiyordu. Umarım önümüzde

0: İki günlerde buradan bir dönerler ve akıl galebe çalar. Akıllarını başlarına toplarlar ve
1: Yani kendi
0: bu
1: aralarında bir
0: karmaşayı
1: müzakere
0: telafi
1: yaparlar.
0: ederler. Zor görünüyor. Her saat kayıptır. Bugün zaten çok ivme kaybettiler bugün. Çok fazla yaraladılar zihinleri
1: Evet,
0: ve
1: tatsız, çok
0: duyguları.
1: kötü.
0: Bilemiyorum nasıl dönecekler bu yoldan.
1: Peki, Yaşar Hocam, hani başka bir partiye katılma durumları olur mu Özgür Özel ve ekibinin diye sordum. Gürkan Bey, yok canım, öyle bir şey olmaz dedi. Buna katılır mısınız ya da tam tersini mi düşünüyorsunuz?
2: Şöyle yani bir yeni CHP'den koparak yeni bir siyasi zemin oluşturmak gibi bu noktada karar kılarsalar işin içerisine pratik yol arayışları gelir. O zaman bir partiye girip o partinin kimliği altında pozisyon almak değil. Bir partinin buna mümkün olabilirse o partinin bir anlamda devrini alabilmek, seçime girme açısından daha hızlı hareket etmek, pratik açısından yeniden kurup teşkilatlanmak, il ilçe vesaireleri yapmak yerine. Böyle bir parti var mıdır? Onu bilmiyorum. Kendileri bunu bir seçenek olarak arayabilir. Ona bakacaksanız yani ben böyle çok ekranlarda dedikoduları kulis bilgisi diye söyleyen birçok böyle bir dil var. Onu da çok benimsemiş değilim. Dolayısıyla yani neyse ben de anmayayım. Böyle bir partinin adı var, geçecekler. İşte o partinin altında olacaklar. Bu İyi Parti değil tabii. Ama ben yine aynı noktadayım. Yani bir sınama bu. Burayı kitleselleştirip. Çünkü ben yine de hiç yabana atmayın derim Kemal Bey'in. Bu partiyi arındıracağım çabasının ya da bu söyleminin ete kemiğe bürünmesi başlarsa. Bunun işte Özgür Bey'in sürekli dilinde sahadayım sahadayım diyor da sahaya sirayet ederse o arınma çabası. Yani ya biz de istiyoruz hiç aydınlansın diyen CHP'li sayısı artmaya başlarsa ki artacaktır. Şimdi öyle bir kulvar yapılan duruyor. Kemal Bey yalnız olmaz zaman. Kemal Bey bir anlamda ben bunun önünü açtım. Yine aynı noktadayım. Önünü açtım. Hadi bakalım siz götürün diyecektir. Ve dolayısıyla benim bütün misyonum sonuçta kendisinin siyasi başarısızlıkları yani işte onun o Mayıs seçimindeki benimsediği politika, çektiği videolar. Semih Hanım sizinle de çok program yaptık. Çok da eleştirdik. Hiçbir zaman da benimsemedim o politika bakışını. O bir yana. Ama sonuç itibariyle şunu da hakkını teslim edelim. Kemal Bey'in siyasete girişi de sürekliliği de hep bu akçalı işlerden uzak olan. Yani herhangi bir bu konuda önemli bir algıyı yerleştirdi zihinlere. Bu tamam. Siyasi başarısızlığın ötesinde. Ama sonuç itibariyle işte tam da o kimliğiyle yani o algısıyla onu şimdi parti içerisinde bu bütün yani bunu şimdi kaç tane belediyede sürdürülen soruşturmalar, kovuşturmalar, yargılama süreçleri çok önemli büyükşehir belediye başkanlarının bir kısmının partiden istifaları, AK Parti'ye geçişler. Bunların bir şekilde, bunların her birinin kendi içerisinde birer güç adacığı var. O Büyükşehir Belediye Başkanı. Onlar da yine parti içerisinden bir takım parçalar kopartmaya matuftur. Dolayısıyla bütün bunları işte bir değere oturtabilirseler, o değer şudur. Yolsuzluklar yapılmıştır bu partide. Böyle adını neon ışıklarla sağa sola yazıyorsunuz ama partiyi tamamen onun hükümranlığını aldınız ama hayır kardeşim bunlar da yapılmıştır. İspatlamaya, zihinlere yerleştirmeye, acabaları arttırmaya başlarsalar işin rengi değişir Semih Hanım. Bir de yine söylüyorum Mansur
1: Mansur
2: Yavaş diye de bir ismi de yanına çekebilirse ki bu ihtimal kuvvetlidir. İşin rengi tamamen değişir. O zaman o tartışmaya hiç açılmasını
1: Peki Mansur
2: istemediği
1: Yavaş
2: Özgür
1: böyle bir
2: Özel'in
1: durumda diyelim ki hani düşünelim Kemal Kılıçdaroğlu'yla mı yürümek ister yoksa Özgür Özel'le mi?
2: Kemal Kılıçdaroğlu'yla yürümek olmayacaktır. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada hep Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden konumlandırıyoruz. Sonuçta başarısızlık üzerinden yorum yapmış oluyoruz bir anlamda. O değil ki. Yine söylüyorum. Kemal Bey başarabilirse ben değilim diyecek. Ben
1: Anlatabilirse.
2: bir dava, bir dava. Yani o dava ne? Kirlilikten arınma. Bunu ben önünü açıyorum. Bu kadar. Burada olanlar safını belirlesin. Bu yolsuzlukların karşısında. Ha şöyle değil bu. Yani işte algılarla yürüyelim. Ya acaba yapmış mı?

0: Dur yapmamıştır. Böyle papatya falı bakarak değil, içine girerek, iddianamelere bakarak, detaya girerek, tanıklıklara bakarak, şu itirafçı olan kimdi kardeşim diyerek. Bu daha önce bunun yanında değil miydi? Niye itirafçı oldu acaba bu? Bunları, yani o soru işaretlerini oluşturmaya başlayarak. İş oraya doğru giderse ki bence niyeti o olacak, işin rengi değişir. Bir de gelelim şu yerel seçim başarısına. Bakın sosyal olgular hiçbir zaman tek bir nedenle açıklanamaz. Açıklanmaya çalışılırsa gerçekliğe ulaşmakta sıkıntı yaşarsınız. Çoklu faktörler de olur çünkü sosyal olgular çok bileşenlidir. Şimdi 6-7 ay önce sandığa gitme oranına bakınız. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış bir partinin yerel seçimlerdeki başarısızlığını açıklayınız. Birinci faktör, sandığa gitmeme oranı düşmüş. %10'a yakın. Yapılan araştırmalar ortaya koydu. Büyük bölümü AK Parti seçmeni. Peki, yine aynı sandığa gitme oranı korunsaydı. İki, yine aynı desteği yerel seçimlerde de verseydi AK Parti seçmeni. Bu sonuç çıkar mıydı? CHP'lerin bir önemli bölümü. Mesela
1: Evet.
0: Adıyaman'ı, Kastamonu'nu kazanmış olmaları onları da şaşırttı. Dolayısıyla buradan
1: Peki.
0: çok önemli ölçüde bir faktör tepki oylarıydı. Özgür Özel Genel Başkan da onun hanesine mi yazar? Yazar tabii. Normatif olarak böyledir. Ama yani sonuç itibariyle bunu da böyle bir de şu önemlidir. Başarıyı elde etmekten daha zor olan nedir biliyor musunuz? Başarıyı korumaktır. Koruyabildiniz mi? Belediyelerin durumu ortada. Ya da yaptığınız siyaset ortada. Yani sevgili Gürkan o konudaki duyarlılığı yüksektir. Az önce de bir parça değindi ona. Mesela dış politika, Türkiye'nin dış politikası, iç politikası ayrı bir şey değil ki artık. İç içe geçti. Siz isteseniz de istemeseniz de iç içe geçti. Orta yerindesiniz. Sağınız, solunuz, her taraf ateş çemberi.
1: Peki.
0: Dolayısıyla içerideki mücadele de onu gerektiriyor. Oraya bakışları nasıl?
1: Peki. Son
0: Bakışların
1: iki
0: ötesinde
1: dakika. Gürkan Bey'e de son sözü bırakmak istiyorum Yaşar
2: Tamam.
1: Hocam.
2: Semih Hanım,
0: Politika
2: bu
0: üretme
2: sorunuzdaki
0: becerileri nasıl?
2: hani
1: Çok pardon. Bir Yaşar Hocam tamamlasın. Havada kalmasın
2: tabii.
1: sözü. Bitirdiniz mi hocam?
0: Yani şu işte o başarıyı elde etmekten daha zor olanı korumaktır dediğimin altını öyle dolduruyorum. Hem
1: Peki.
0: belediyelerdeki yaşanılan sıkıntılar hem de tabii genel olarak ülke politikalarındaki bizi böyle ayağa kaldıracak, bak şu hükümetin yapamadığını söyleyebildiler, şunu ortaya koyabildiler, şu mücadelede çok önemli ölçüde
1: Peki.
0: Türkiye'nin o tam bağımsızlık davasında temel adres oldular. Ben
1: Peki.
0: diyemiyorum, keşke diyebilsem.
1: Gürkan Bey, şimdi sizdeyim. Son sözler lütfen.
2: Şöyle, şimdi 15-16 ay içinde 2027'nin Ekim, Kasım'ında Türkiye bir seçime gidiyor gibi görünüyor. Bu olaylar biraz bu seçim darlığında zamanlama itibariyle sıkıntılı bir zamanda cereyan eden olaylar.
1: Hı.
2: Şimdi sorunuzla da irtibatlı şunu da ihmal etmeyelim. Bir başka partiye katılmazlar elbette durup dururken koskoca CHP'nin genel başkanlığını işte yöneticiliğini yapmış kadrolar o kadar milletvekili var falan da eğer bir baskın seçim yapmadıkları şey değil hükümetin ortaya çıkarıverirlerse bu zaaftan yararlanarak bir baskın seçim mesela 3 ay içinde olur 6 ay içinde olur o zamanlamaya bir bakmak lazım siyasi partiler yasasında yeni bir partinin seçime katılabilme şartlarını bir görmek lazım. Hani 6 ay içinde şu kadar ilde örgütlenme şartları falan bunları hesaba katarak ikinci bir hamleyle hükümet gelip de bu partiyi bir de seçime giremeyecek şekilde yakalarsa o zaman başka çarelere başvurmak mümkün olabilir. Zaten bu sebeple de bu mutabakatı sağlamaları lazımdı kendi içinde. CHP'nin eski genel başkanı, yeni genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı bu zor bir şey değildi. Bakın ne tür zorluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz yol boyunca. Yani
1: Peki.
2: çünkü seçim arifesindeyiz. Dolayısıyla epey zor kararlar, zaten zor dönemler zor kararları gerektirir. Bu kararları veremediler. Şu ana kadar veremediler. Umarız bu yoldan çok erken, çok geç olmadan dönebilirler diye düşünüyorum. Daha bekleyen başka mayınlı bir yol burası. Başka sıkıntılar da var çünkü.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, gazeteci Gürkan Zengin. Sağ olun yayına katıldığınız için. Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlar.

0: Ali Haydar da Butlal'la beraber PM üyesi oldum ama galiba o kurultayda aday değilmişsiniz.
1: Hayır, şöyle ben 38. kurultayda parti meclisi üyeliğine seçildim ama şimdi Butlan kararıyla birlikte tabii o titir geride kaldı.
0: Peki.
1: Yani benim de geçmişte kazanmış olduğum pozisyon da tırnak içinde silinmiş oldu.
0: Hakkı yenenlerden, yenenler listesine eklendiniz. Peki.
1: Aynen öyle, aynen öyle.
0: Peki. Kısa bir araya gideceğim. Aradan sonra kesintisiz devam edeceğiz. İki cephede. Cephe diyorum, lütfen kusuruma bakmayın. Savaş programları yapmaktan artık cephe diyoruz. Bir tarafta Kılıçdaroğlu'nun ofisi, orada neler oluyor? Meclise yürüdü Özgür Özel, o da parlamentoda. Orada neler oluyor? Oraya da canlı döneceğiz. Ama çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra kesintisiz başlayalım.

0: Diğer 40. kurultayda da bir aynı delegeler oy kullandı ve orada da Kılıçdaroğlu ekibinden veyahut
1: da ama farklı... şurada da şu var, yani hani çoğu yorumda da ben de dinliyorum. İşte iktidar eliyle, iktidar eliyle. Sonuç itibariyle bu kurultaylara itiraz eden de CHP delegeleri. Yani CHP içinden
0: kaybeden
1: şöyle yakıldı.
0: Durup dururken olmadı. Kaybeden bir iddia ortaya attılar. O iddia da henüz daha sonuçlanmış bir iddia da değil. Öyle bir durum var. Yani delegelere para verdiler şeklinde. Ya telefonlar verdiler. Telefonlar 1500 TL.

0: Telefon dağıtıldı, telefonlar ortada yok. Para verdi. Bunların hepsi ifade ve yani bir anlatıma, bir söyleme dayalı. Hiçbir tanesinin kanıtı yok vesaire. Böyle bir durum orada söz konusu. Ve bu bir dava konusu, ceza davası konusu oldu aynı zamanda. Fakat o da sonuçlanmadı henüz. Yani bir de şimdi mahkeme butlan yani yok sayan mahkeme daha henüz daha sonucu da belli olmayan bir yargıya veyahut da bir iddiaya dayanarak bugün 38. kurultayı bütün sonuçları ve ondan sonraki kurultayları da yok sayma kararı alıyor. Orada bir sorun olduğunu bütün
1: Hayır,
0: hukukçular söylüyor
1: hayır,
0: orada.
1: tamamını yok sayamıyor. Mesela milletvekilleri duruyor.
0: Duruyor.
1: Belediye başkanları duruyor.
0: Şimdi burada çifte hukuk söz konusu oldu bir baktığınız zaman. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na götürüldü
1: Evet.
0: Özgür Özel ve arkadaşları. Mazbata meselesi var. Şimdi
1: Tabii.
0: buradaki mesela Kılıçdaroğlu'nun bir genel mahkeme tamam dedi. Sen dedi partiyi sana iade ediyorum dedi. Fakat bunun bir mazbatasının verilmesi lazım. Bir mahkemenin bir başkana mazbata vermek gibi bir görevi yok.
1: Yok.
0: Dolayısıyla bunu Yüksek Seçim Kurulu'na havale ediyor. Yüksek Seçim Kurulu da ya bizim diyor
1: Vermişiz ama iddialar ortada, iptal ediyorum diyor.
0: hayır mazbata zaten vermişler. Mazbatayı iptal ediyorum diye bir şey söylemiyor. İddia
1: Geçersiz.
0: varla başvuruyor reddediyor
1: Evet.
0: oradan. Bu bizim işimiz değil diyor. Yani bir adliye mahkemesinin verdiği kararı onaylamak gibi bir görevimiz yok diyor. Ve ayrıca çok önemli başka bir şey daha söylüyor. Onsa bir de gene bir seçimi kaybeden muhalif kanattan yani Kılıçdaroğlu ekibinden birisi daha yerel seçimleri 2010-2024 yerel seçimlerin de iptali için YSK'ya başvuruyor.
1: Başvuruyor.
0: Böyle
1: Onu da...
0: komik durumlar ortaya çıkıyor. YSK diyor ki yok öyle bir şey diyor ve reddediyor. İptali reddediyor. Şimdi eğer bir kongrenin, iki kongrenin hatta üç kongre yapılmış ve o seçilen yönetim belediye başkanlığını falan da belirlemiş. Yani icraatı var
1: Tabii
0: aynı
1: canım.
0: zamanda. Eğer yok sayıyorsan bütün onların da hepsinin berhava olması lazım
1: Evet.
0: ortadan. Öyle bir şey de yok. Şimdi çift hukuk var burada. Bir sadece bir sürece butlak karar veren bir mahkeme var. Fakat esas partilerin faaliyetleriyle ilgili mazbatayı veren Yüksek Seçim Kurulu birinci derecede etkili ve yetkili ve sonuçları da verdiği kararların sonuçları da tartışılmaz bir yer, bir yüksek mahkeme. Bu konuda hiç sesini çıkarmıyor, askıda tutuyor onu. Ben çünkü mazbataları vermiş, yani görevlendirmeleri kabul etmiş, kongrelerin sonuçlarını kabul etmiş ve yetkilendirilmiş bütün bunları kendisi geriye dönüp de ben şimdi onları iptal ettim, bir mahkemenin kararına dayanarak iptal ettim diyemiyor, diyemez de zaten. Nitekim de demiyor da bunu oradan.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla yani bu
1: Kaos.
0: seçilmiş bir tek şey mazbatası olan tek bir kişi var seçilmiş diye kabul edilen. Kim bu? Özgür Özel ortada duruyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun mazbatası yok. Yani görevlendirilmemiş henüz. Oradan yarım kalmış bir süreç. Fakat o kendisine bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin atanmış bir yani başkanı olarak kabul edip genel merkez bastırıyor ve bugün sabahleyin yaşadığımız olaylar yani hukuki zemini, altyapısı deminden beri bahsettiğimiz gibi olmayan bir gidip orada oturuyor. Böyle bir durum söz konusu orada. Şimdi ve bu Kılıçdaroğlu öyle yaparken bir de Özgür Özel'in bir de grup başkanlığı kabul edilmiş
1: Tabii
0: durumda.
1: tabii. Yoksa o
0: Yani
1: da aradan gidecekti de orada biraz hızlı
0: böyle
1: davrandık
0: bir
1: diyorlar.
0: durum söz konusu yani.
1: Peki. Ali Haydar, Fırat'a dönelim. Ali Haydar, bu işin buraya geleceği belliydi diyenlerden mi?

0: Aynen. Maalesef.
1: Neden?
0: Aslında süreç yeni başlayan bir süreç değil. Kurultay ve kurultay sonrası ve sonra operasyonlar, operasyonlar sonrası alınan tavırlar. Bir türlü mevcut yönetimdeki arkadaşlarımız içinde bulundukları gerçekliği kabul etmek yerine ya da var olan sorunları gerçek bir zeminde hem tartışmak hem de onlara bir çözüm bulmak yerine daha fazla bağırarak, daha fazla ses çıkararak, işte mitinglerle vesaire falan bu süreçleri atlatabileceklerini düşündüler. Bunun böyle olmadığı bugün bir kez daha görüldü. Öncelikle çok üzgünüm. Hakikaten hem ülke adına, hem parti adına, hem verdiğimiz mücadele, verdiğimiz emek adına, yani 1923, 9 Eylül 1923'ten beri bu partinin üyesi olan bir ailenin evladı olarak bunu söylüyorum. Ve aynı zamanda yıllar, yani bir kendimi bildim bileli bir siyasal bilince kavuştuğum andan itibaren hep Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeydim. Hep onun içinde mücadele ettim. Bu emekler, bu çabalar, ödenmiş bedeller bu kadar kolay bir biçimde, bu kadar hoyrat bir biçimde kullanılmamalıydı. Şimdi herkes şunu söylüyor Cumhuriyet Halk Partiler, biz kurucu partiyiz, devleti kuran partiyiz. Bunun birçok anlamı vardır. Bunu genişletebiliriz. Herkes kendine göre yorumlayabilir ama en temelde Cumhuriyet Halk Partiler şunu kabul etmek zorundadır. Bazen yargının vermiş olduğu kararlar hoşumuza gitmeyebilir, doğru bulmayabiliriz ama biz bunu uygulatamayız deme hakkına sahip değiliz. Ya da Cumhuriyet Halk Partiler genel merkezlerini bırakın il binalarını herhangi bir yerinde kendi polisimize karşı barikat kurabilecek bir parti değildir, olmamalıdır. Bunu meşru görmek, bunu doğru görmek, buna hak vermek asla ve asla bir Cumhuriyet Halk Partili sorumluluğuyla bağdaşan bir tutum değildir. Bugün yaşadığımız olayların nedeni ne olursa olsun, yaşanan, meydana gelen bütün olumsuzluklar sadece tırnak içinde karşıdaki iktidardan da kaynaklı olsa, bugün bu tavır, bu yapı, bu gösteri ne derseniz, nasıl tanımlarsanız tanımlayın, olmamalıydı. Bunlar yaşanmamalıydı. Bunların yaşanmaması için de birçok insan elinden geleni yaptı, onu söyleyeyim. Çok farklı insanlar devreye girdiler. Olayın yumuşak bir biçimde, geçişin yumuşak bir biçimde sağlanması ve sonrasında demokratik mücadelenin, yani tarafların, tırnak içinde ben de sizin gibi kullanayım, tarafların bağlı bulundukları pozisyonları sürdürmek ya da iddialarını sürdürmenin demokratik zeminde devam etmesini sağlamak adına birçok girişim oldu ama ne yazık ki bu girişimler istenilen sonucu vermedi ve bu görüntüleri yaşıyoruz. Elbette ki bu görüntüler hem parti hafızasında hem Türkiye'de toplumun hafızasına yer edecektir. Bu olumsuzluğu gidermek bundan sonra herkesin ortak sorumluluğudur. Hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Sayın Özgür Özel'in hem de bütün partilerin ortak sorumludur. Dolayısıyla parti kimliği yıpratılmıştır, parti kimliği gerçek anlamda zedelenmiştir. O yüzden gerçekten Cumhuriyet Halk Partili olanlar, gerçekten duyarlı olanlar şunu artık bir kenara bırakmalıdır. Birbirine karşı olan husumetleri, birbirine karşı olan kini ve nefreti bir tarafa bırakıp herkesin son derece yapıcı, herkesin son derece kucaklayıcı, herkesin son derece kapsayıcı bir siyaseti üretmesi gerekiyor. Sadece şunu söyleyeyim, sonra cevabı biraz daha derinleştirmek isterim. Maalesef çok uzun sürelerden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir politik siyaset ya da üretim yerine daha pozisyone, daha rant ve çıkara dayalı maalesef ya da daha çok statüye dayalı bir siyasetin egemen olduğunu, lümpen bir siyasetin egemen olduğunu gördük ve ben bunu sıklıkla eleştiren, sıklıkla buna karşı çıkan bir pozisyon aldım. Bir değişim süreci başlattık aslında Sayın Özgür Özel'le birlikte. Ama o değişim sürecine sadık kalınmadı. O değişim sürecine neden sadık kalınmadı? O değişim sürecinde bizim partimizin bütün hani ciddi bir biçimde desteğiyle ortaya çıkmış olan irade götürüldü. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na teslim edildi. Dolayısıyla değişimin anahtarının Ekrem İmamoğlu'na verilmiş olması aslında bugün bütün çağrılara rağmen birkaç gündür Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin genel merkeze gelmemesinin de en temel nedenidir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, il ilçe örgütleri gerçek anlamda bu sürecin tam da Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi bir arınmayla sonuçlanacağını, var olan kuşkuların bir şekilde sonlandırılması ve bunun

0: da elbette ki hak, hukuk, adalet çerçevesinde cereyan etmesini beklemektedir. Şimdi bekliyorduk. Niye bekliyorduk? Onu söyleyeyim. Sayın Özgür Özel her defasında şunu söylüyordu. Yani işte butlan çıkmayacak, ben kolumu keserim. Niye bunu söylüyordu? Çünkü AK Parti'de tırnak içinde arka kapı diplomasi dediğim bir diplomasi işletiyorlardı. Orada kendilerine verilen sözler vardı. Şimdi sevgili Kerem Kırçıoğlu, yani bir taraftan iktidarın en önemli isimleriyle görüşüyorsunuz ki Sayın Bülent Arınç'la yaptığı görüşme de hepimizin gözü önünde oldu. Bir taraftan da efendim yargı AKP yargısıdır. Dolayısıyla biz buna güvenmiyoruz. Ben hep şundan yana olmuşumdur. Tavrın mutlak suretle ve de pozisyonun net olması gerektiğini savunmuşumdur. Yani ön tarafta Adalet Bakanı'na yemin ettirmeye çalışıp kendi arkadaşlarını dövdürtüp grup başkan vekillerinin gidip Adalet Bakanı'na tebrik edip efendim işte hayırlı uğurlu olsun demeleri kabul edilebilir ya da sindirilebilir bir tavır değildir. Bu çelişkili, bu ikircikli tavırlar Cumhuriyet Halk Partisi maalesef içinden çıkılması zor bir krizin içine sürüklemişlerdir. Dün gece şöyle bitireyim. Dün gece aslında birçok yerden haber geldi. Genel merkezdeki arkadaşlarımız odalarını boşaltmışlardı. Bir direniş gösterme gibi bir gayetleri yoktu. Ama şunu söylüyorlardı. Bizim bütün bu çabalarımız ve söylemimiz Kılıçdaroğlu'nu kurultaya ikna etmeye dönüktür. Dolayısıyla biz de biliyoruz çıkacağımızı. Hatta gelenler tepki gösterdiler. Kardeşim, madem odalarınızı boşaltıyorsanız bizi niye çağırdınız genel merkeze? Bizi niye buraya kadar getirdiniz? Onlar dedi ki, ya biz ne yapalım yani, otur polisle mi çatışalım dediler. Ama sonra sabah bambaşka bir tablo, bambaşka bir şey ortaya çıktı. Dolayısıyla şöyle toparlayayım sevgili Kerem Kırçıoğlu. Değişim süreci maalesef istenildiği gibi yürütülmedi. Parti bir bütün olarak bir belediye başkanının himayesinde, vesayetinde kendi gerçekliğini, kendi politik gerçekliğini, kendi reel gerçekliğini, kendi tarihsel gerçekliğini bir tarafa bırakarak bütün birikimini, bütün çabasını, bütün emeğini bir kişinin arkasına yığarak o kişiyi kurtarmak adına bütün bir partinin emeğini, çabasını, her şeyini seferber ederek bu noktalara kadar geldi. Uyarılarımız oldu, konuşmalarımız oldu, söylemlerimiz oldu. Bu doğru değildir. Bunlarla hesaplaşmak gerekiyor. Bunları ben çok net ifade ettim. Yani bir yıl öncesinden, 1,5 yıl öncesinden bunları söyledim. Bakın, bu dedim, yaşanan süreç normal bir süreç değildir. Her defasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile karşı karşıya geliyoruz. Mahkemelerde sürünüyor parti, adliye koridorlarında sürünüyor. Türkiye'nin sorunları var, toplumun sorunları var. Bunlara çözüm üretmemiz gerekiyor. İnsanların bizden beklediği budur. Dolayısıyla bunlar yerine bir takım farklı ilişkiler, farklı süreçler işletirseniz bunun sonucunda ağır bedeller öderiz ki maalesef bugün umuyorum ve diliyorum ki bu sürecin son perdesi olur. Bir ağır bedel ödenmiştir. Gerçekten üzgünüm. Herkese ama herkese özellikle ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ülkemden, partimin bütün insanlarından kendi adıma özür diliyorum. Yani orada değildim, kimseyle çatışmadım. Kimseye kötü bir söz söylemedim, en ufak bir şey yapmadım ama son derece üzgünüm kendi adıma, bütün halkımızdan ve elbette ki partilerimizden özür diliyorum. Keşke bu görüntülere sebebiyet vermemiş olsaydık.
1: Peki. Yine de hani değişim derken de peki yani Özgür Özel'lerin başaramadığı değişimi tekrar Kemal Kılıçdaroğlu yapabilecek mi? O da ayrı bir soru. Onu da ikinci turda tekrar size sormuş olayım şimdiden. Siz görüntüleri izlerken ne hissettiniz? Bazı paylaşımlarınızı gördüm çok. Siz de aslında sosyal medya tümüyle bir taraf olmuş gibi. Yani herkes Kemal Bey'e karşı bir şey eleştiri içinde. Yaşanan görüntüleri kabul etmez bir tablo var. Siz o görüntüleri izlerken yani ortada bir yargı kararı var. Ali Haydar da söyledi. Sonuç itibariyle adaleti kestiği parmak acımaz. Başvuran CHP sonuçlanmış. Öyle ya da böyle kurultay talebi haklı bir talep. En son kurultayda bütün delegelerin oyunu almış seçildiğini ortada olan bir genel başkan var Özgür Özel. Bir an önce tamam mahkeme yeni bir durum ortaya çıktı hemen kurultaya gidelim diyor. Ama iş sanki kontrolden çıkmış gibi. Ne dersin?
2: Kontrolden çıkmış, evet, kesinlikle. Şimdi şöyle, hakikaten de bunu

0: mutlak butlan kararını ilk duyduğumda Perşembe günü beklediğim halde ve aylardır takip ettiğim halde bu durumu gerçekten de inanamadım. Yani Türkiye'nin bu noktasında bunun olabilmesine, böyle bir karar verilebilmesine. Çünkü bir parti eğer yönetimi değişecekse kendi içinde bunu halledebilir. Ya bunun önünde hiçbir engel yok. CHP'nin delegelerini ona göre örgütlersiniz. Ona göre kendi kampanyanızı yaparsınız parti içinde vesaire. CHP'nin önünde hiçbir engel yok. Dolayısıyla bana kimse mutlak butlan sürecini izah edemez. Yani bu hukuki olarak şöyledir. İşte efendim partililer de böyle haklıdır, şöyledir. İçimizde biz neler yaşıyoruz biliyor musunuz? Bunları bana izah edemezler gerçekten. Ve bunu ben Türkiye'ye yapılmış çok büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Bugünümüzde bunu yaşıyor olmamalıydık. Ben hep AK Parti'ye yapılmış zamanda haksızlıklara karşı durarak ve onlardan çok irkilerek büyüdüm. Evet. Ben klasik öyle CHP'li yedi göbek bilmem ne şöyle böyle falan da değilim. Yani hep her zaman...
1: Siz AK Parti'ye bakarak büyüdünüz. Biz Erbakan'a yapılan gördük.
0: Ya işte mesela yani o zaman olsaydı ortada ona kızardım. Ya da şimdi gerçekten de bu benim için bir demokrasi meselesi. Bir hukukun üstünlüğü meselesi ve siz işte diyor 2005'teki bu kurultaydan bahsediyorsunuz. Ben ondan sonra doğmuş oğluma, ki apolitik bir oğlum var benim, anlatmaya çalışıyorum. Ya, bu nedir vesairedir. Yani dünya bitmiş gibi görüyor, yaşıyor. Şimdi bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Gerçekten de. Bu parti içinde çoktan halledilebilirdi. Şimdi bu gerçekten Ali Haydar Bey'i ben tanıyorum. Yani... Dolayısıyla söyleyeceklerim hiçbir kıymet olacağını da zannetmiyorum. Fakat bugün yaşatılan bu görüntüler şöyle bir şey var. Ya yani burada bir ev var. O benim evim değil. CHP benim evim değil. Ama o eve haneye tecavüz görüntüsü veriyor bu. Ya şimdi bunun ya yaşatılması.
1: Kapının kırılması vesaire.
0: Evet. Ya şimdi bu saatten sonra yok bizim şey tamamen şöyledir, böyledir vesairedir. Bunu anlatamazsınız kimseye. Halkın algısında bu böyledir. Ki şimdi aramam çok mesafe koyarak yaklaşmaya çalışıyorum. Kendi bu demokrasi, naif bağlarımı vesaire onları, bu ülkenin geleceği ne olacak, Türkiye ne olacak, işte gelecek nesiller ne olacak... Bunları onların demokrasi hayali ne olacak? Bunları kenara bırakıyorum, bırakmaya çalışıyorum. Fakat bugün yaşananlar hakikaten bana en çok kimler ulaştı biliyor musunuz bu 48 saatte? AK Partililer, eski AK Partililer veya AK Partililer. Ya onlar şok yaşıyor ve çok yaşamakta da haklılar. Çünkü ne olursa olsun AK Parti'nin de veya iktidarın da aslında dengesi bir CHP olmasına bağlı. Ve şimdi o yıkıldı o kaide. Şimdi tamam diyelim ki işte iki parti çıktı içinden. Şöyle oldu, böyle oldu. Ben böyle soğukkanlı bir takım yorumlar yapmaya çalışabilirim. Ve bunun çok daha da kitlesi olur, masası olur belki bir karşılığı olur medyada. Ama doğruyu söylemem. Şimdi burada olan hakikaten o kaidenin yıkıldığı bir şey. Ve hepimiz için kötü bir durumdan bahsediyoruz. Lümpen siyasetten tırnak içinde bahsetti Ali Haydar Bey. Şimdi bakalım elit siyasetlerinin ne kadar karşılığı olacak halkta? Ben çok merak ediyorum. Peki. Çünkü son şunu söyleyeyim. Bir araştırma ile uğraşıyordum en son bugünlerde. Ve özellikle orada şöyle bir soru sorduk. CHP'ye haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? %62 evet dedi. Mutlak butlan öncesi. Bakalım şimdi ne kadar düşünüyor?
1: Peki. Mehmet Bey... İlk tepki veren isimlerin başında da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi.
2: Evet.
1: Ben de bu olaydan sonra iki gündür gazetenizin, sizin attığınız manşetlere bakıyorum. Hakikaten de net okuyorsunuz. Kaos diyorsunuz. Kurultay'da anlaştılar. Evet doğru. İkisi de ayrı ayrı açıklama yaptı. Manşetinizdeki gibi. Bir tek zamanda anlaşamadılar.
2: Evet,
1: diyorsunuz. Hem Sayın Bahçeli sanki bugünü görmüş gibi iki taraf bir araya gelsin konuşsun. Hatta sınıf arkadaşı feragat etsin yani Kemal Bey. Haklı olduğu ortaya çıkmıştır ama feragat etmeli demiş. Bugünü görmüş gibi. Siz de kaos manşeti attınız. Nasıl çözülür bu kaos?
2: Şimdi bugün yaşanan tabloyu hiçbirimiz tasvip etmediğimizi söyleyebiliriz. Yani ben şahsen hiç tasvip etmedim. Burada hiçbirimiz de tasvip edecek durumda değil. Ama buraya nasıl gelindi noktasına baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü bir parti, Cumhuriyet değerlerini kendi omuzlarında taşıdığını iddia ediyor ki öyleydi diyorum. Bugün itibariyle maalesef ki bunu söyleyemiyorum. Geldiği noktaya bakın. Bir de dün birbirlerine destek olanlar, birbirlerinin arkasından gözyaşı dökenlerin bugün birbirlerini boğazladıklarını görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Ve bunu aslında Cumhuriyet Halk Partisi siyasi kodlarını 6+1 ittifakı kurduğunda da görmüştük. Orada bir takım savrulmalar, bir takım siyasi menfaatler, bir takım işte hani siyasi rantlar mı diyeyim? Yani belki tırnak içinde söyleyeyim bunları. Bunları görenler uçuşmuşlardı ve buradan bir ganimet çıkarmaya çalışmışlardı. Siyasi değer, siyasi etik hiçbir şekilde gözetilmemişti. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasını çizmişti.
1: Evet.
2: Ama aynı Sayın Kılıçdaroğlu birlikte yol yürüdüğü kişi tarafından ekarte edildi.
1: Hatta Kılıçdaroğlu isim vermese bile hançerlendim dedi.
2: Yani şimdi böyle bir ortamda bugün Cumhuriyet Halk Partisi birbirine düşmüş, birbirlerini evet boğazlayan, hançerleyen, birbirini yok etmeye çalışan bir durumdan karşı karşıya. Ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli Türkiye'nin fotoğrafını çok net olarak çektiği için hem Türkiye'nin fotoğrafını hem Türkiye'nin dışındaki gelişmelerin fotoğrafını çektiği için aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü bir parti, bu ülkenin olmazsa olmazı olduğunu varsaydığı için bir çağrıda bulunuyor. Ve bu çağrı her iki taraf için de makul olabilecek bir çağrıydı.
1: Evet, diyalog.
2: Şimdi, kesinlikle öyle. Ama görüyoruz ki sanki Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında başka bir parti yok. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi ile 6+1 ittifakı kuran hiçbir parti olmamış gibi bugün herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan çatışmayı, yaşanan kavgayı izler hale geldi. Adeta yangından mal kaçırırcasına, o örnekleme olmadı pardon. Bir ganimeti buradan ne pay koparırım havasında pusuya yatmış gibi bazı siyasi partilerin bunu beklediğini görüyoruz. Ve bir taraf olmaya başladıklarını görüyoruz.
1: Biz, yani şunu mu kastediyorsunuz daha açık konuşursak? Ben biraz açayım mesela.
2: Hiç
1: mesela,
2: sorun değil.
1: Musavvat Bey dedi ki ben tanımam.
2: Ya diğer partiler, küçük
1: Ümit
2: partiler
1: Özdağ'da benzer bir şey.
2: Benzer söyledi. Açıklamalar yaptılar.
1: Onları mı kastediyorsunuz?
2: Şimdi, gayet tabii ki yani bunu herkesi içine koyabilirsiniz. Başkalarını da içine koyabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi...
1: Yani bu kaostan...
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ağabey rolünü üstlendiğini düşündüğümüz... az önce... şu an ismini şey yapamadım. Ali Haydar Bey ifade etti. Araya girenler oldu.
3: Zannettim
2: işte,
3: eskilerden birini hatırlıyorum.
2: Ya bir an böyle isim şeye gitti. Evet. Şimdi ya siz neyi bekliyorsunuz? Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar siyaset yapmış, biz akil insanız diye arabaların üzerine çıkanlar, İşte aracılık yaptıklarını zannedenler diyorum şimdi. Bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi tarumar edilmiş, binanın içi talan edilmiş, duvarlar bile kırılmış. Oradan biri çıkmış binadan su sıkıyor. Yani itfaiye suyunu açmış su sıkıyor. Hayırdır ya siz ne yapıyorsunuz? Ya bu mudur yani? Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirdiğiniz nokta bu mu?

0: Ve de MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısını bazıları eleştiriyor. Ya bu çağrı diyor, niye bu çağrıya uyalım? Ya da niye bu çağrıya uysunlar? Uymasınlar da birbirlerini boğazlasınlar mı? Birbirlerini mi vursunlar?
1: Ya da bir çatışma mı doğsun?
0: Birbirlerinden çatışsınlar mı? Yani Türkiye'ye yakışıyor mu? Bırakın CHP'yi. Türkiye'ye yakışıyor mu bu görüntü?
2: Yani ekleme yapabilir miyim Mehmet Bey?
0: Şunu bitireyim. 100 yıllık partinin geçmişten bugüne geldiğimizde nice siyasetçilerin, Atatürk'ten, İnönü'den işte bir sürü isimler sayarak geldiğimiz noktada kişiler tabii ki geçicidir. Ama kurumsal olarak siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Ve bu parti Türkiye'de yaşamalıdır. Yani bu ülkenin direği diyebileceğimiz CHP diyorlar, MHP diyorlar. Bunlar olmazsa olmaz denen partilerin bir şekilde parçalanması için, yok olması için kendi elinizden bunu niye yapıyorsunuz?
1: Evet.
0: Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim.
1: Buyurun.
0: Evet, bu ülkede tabii ki siyasi partiler birbirlerinin açığını bulup onu geriletmek için uğraşırlar. Herkes iktidar olmak için çabalar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir seçim kazanıldı. Bu seçimin zafer sarhoşluğunda birbirleriyle uğraşmaya başladıklarını gördük. Ve bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birlikte yol yürüdüğü Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yardımcılarım diyerek girdiği seçimden başarısızlıktan çıktıktan sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseten kenara çekildiğini bu ülke hepimiz gördük. Ama evet, bunu da hakkını teslim etmek adına söylüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi o dönem itibarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık etmiştir. Ama bugün geldiğimiz noktada yargı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hakkını iade etmiştir. Sayın Bahçeli de gayet çağrı yaparken açıklamasında, ki bunların yaşanacağını da öngörerek söylediğini,
1: büyük bir nezaketle
0: söylediğini de düşünüyorum. Çünkü öngörü siyasette, liderlikte öngörü çok önemlidir. Bugüne kadar Türkiye'de birçok olayların yaşanmasını engel teşkil etmek için, engellemek için çok önceden uyardıklarını da gördük. Peki. Ama eğer bu uyarıya dikkat edilmezse korkarım ki önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden eser kalmayacak diye de söyleyebilirim.
1: Önemli. Ali Haydar, bütün Türkiye'den özür dilemişken bir katkıda bulunacaksın galiba Mehmet Bey'e. Buyurun.
0: Özür dilerim. Evet. İsminizi bir an hatırlayamadım. Normalde görüştüğümüz kişisiniz
2: yani. Rica ederim. Hiç. Aynen öyle. Rica ederim. Evet. Hiç sorun değil. Önce şunu söyleyeyim. Elbette ki Devlet Bey gerçekten son derece saygın bir siyaset insanı ve Türkiye'de siyasetin önünü açan bir insan. Yaptığı her uyarı herkes açısından son derece değerli ve önemlidir. Onun hakkını teslim etmek istiyorum. Ama Sayın Müftüoğlu'nun söylediği hani birileri devreye girsin meselesiyle ilgili olarak çok net bir şey paylaşayım sizle. Yani neden birileri devreye giriyor ve olmuyor, ya da neden bir uzlaşma sağlanmıyor, sağlanamıyor meselesiyle ilgili olarak bir arka kapı bilgisi vereyim. Yani neden bu işler bu hale geliyor? Şu, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim sıklıkla uyardım. Parti içerisindeki toplantılarda iki başlık olmaz. Partinin kurulların vermemiş olduğu kararları başka yerde alamazsınız. Dolayısıyla bu parti burada yönetilmelidir, parti meclisinde yönetilmelidir, MYK'sta yönetilmelidir, ama bunun böyle olmadığını çok net ve açık bir biçimde ifade edeyim. Şimdi bakın, son derece net ve açık konuşayım. Bizim aldığımız, partide aldığımız her karar Sayın İmamoğlu'nun denetiminden geçiyordu. Benim kişisel olarak partiyle, yani mevcut yönetimle yollarımı ayırmamın nedeni de budur. Ben Sayın İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini parti meclisine

0: söyledim ve o kayıtlarda duruyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü partinin aldığı her pozisyonda Sayın İmamoğlu kendisini önceliyor.
1: Bir
0: Neyi
1: dakika, bir dakika, bir
0: kastediyorum?
1: Dakika,
0: Şunu
1: bir dakika, bir
0: kastediyorum.
1: dakika, bir dakika. İlk defa işittiğim bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinde alınan kararlar İmamoğlu'na mı gidiyordu?
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
2: Doğru değil
0: Somut
2: bu
0: olarak şöyle
2: yalnız.
0: söyleyeyim mesela.
2: Ay Haydar Bey, bu doğru değil yalnız. Son zamanlarda milletvekilleri bile görüşemiyor Ekrem İmamoğlu'yla. Yani bu izin çıkmıyor çünkü.
0: Sezin Hocam, ben çok iyi bildiğim için somut
2: Ben de
0: olarak size
2: ya kusura
0: açıklayayım.
2: bakmayın, bu kısmını biliyoruz, takip ediyoruz, yani bu doğru bir şey değil. Ne kanıtınız var bu konuyla
0: Sezin
2: ilgili?
0: Hanım, ben partinin yönetimindeydim. Ben partinin yönetimindeydim. Parti meclisindeki konuşmalar istiyorsanız ben burada açıklamayayım. Ama örneğin İmralı'ya gidip gitmeme meselesinde partinin tavrı İmralı'ya gitme yönündeyken Sayın İmamoğlu beni koşul olarak, şart olarak öne sürün ve ondan sonra eğer beni bırakılacaklarsa o zaman parti masaya otursun, Öcalan'a görüşmeye gitsin dedi ve parti gitmedi. Çünkü kimse o pazarla oturmak istemedi. Bu bir. İkincisi, bütün bu görüntülerin arka planda ne var biliyor musunuz?
1: Bu
0: Yani
1: çok
0: bir
1: çok büyük bir
0: uzlaşma,
1: olay.
0: bir diyalog vardı. Şimdi biraz sonra muhtemelen bunu konuşacağız sevgili Kerem Kırçıval. 2 gündür partinin bu denli yıpratılmış olmasının nedeni Ekrem İmamoğlu'ndan gelen talimattır. O da şudur. Bunu önümüzdeki günlerde, saatlerde çok açık ve net bir şekilde göreceğiz. O da şudur. Ekrem İmamoğlu zaten bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapmayacağını biliyor. Bu görüntüleri yaşatarak, bu fotoğrafı vererek, CHP'nin kurumsal olarak zayıflatarak, CHP'nin kitleyle olan bağını düşürerek, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bize siyaset yapma imkanı kalmamıştır. O yüzden arkadaşlar yeni bir parti kurmak zorundayız. Çıkışıdır. Bu görüntünün yaşanmasının en temel sorumlusu ve sebebi bizatihi Ekrem İmamoğlu'dur. Çünkü ben bizzat tanıklık ettiğim bir takım uzlaşma görüntülerinin sonuçsuz kalmasının nedeni belli bir takım avukatlar aracılığıyla gidip gelen bilgilerin hayır öyle bırakmayacaksınız, kolay teslim olmayacaksınız yaklaşımının gece saat 3'te herkes evine giderken bütün genel başkan yardımcıları odalarını boşaltmışken birden sabaha karşı hayır arkadaşlar bu iş öyle olmuyor direniyoruz talimatının altını çizerek söylüyorum talimatını öneri demiyorum. Talimatının Ekrem İmamoğlu'ndan gelmesidir. Ben bir bu
2: Gece
0: yıldır, bir
2: 3'te
0: buçuk
2: öyle
0: yıldır
2: mi?
0: Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne ağır bir darbe, ağır bir zarar verdiğini, partiyi kendisine siper ettiğini ve bunun doğru olmadığını, ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanının cezaevine düşmediğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları dahil cezaevine girdiklerini ama partiyi kendine siper etmediklerini parti tarihini bilen bir insan olarak söyledim, söylüyorum. Bu görüntüler yeni bir partinin kurulması için hazırlanmış senaryonun bir parçasıdır. Ve o senaryonun yazarı da bizzat Ekrem İmamoğlu'dur. O yüzden uzlaşma, o yüzden ortak bir yol, o yüzden ortak bir irade bulunmaması mümkün olmuyor maalesef. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı üzerinde, Sayın Özgür Özel'in üzerinde Ekrem İmamoğlu vesayeti vardı. Ben bunu yerel seçimlerde aday belirlirken de tanıklık ettim. Tek tek bunun isimlerini veririm. Hangi aday nasıl belirlendi? Sonrasıyla ilgili alınan kararlarda da verebilirim.
1: Peki.
0: O yüzden Sayın Müftüoğlu niye uzlaşma olmuyor sorusunun ya da sorgulamasının cevabı tam olarak budur.
1: Vallahi Ali Aydar Fırat, çok büyük bir manşet verdin.
3: Şimdi
1: yani parti meclisi
3: ne
1: kararlarının
3: ama şöyle bir şey var.
1: Cezaevindeki bir belediye
3: Hangi
1: başkanına
3: gerekçe sunarlarsa sunsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir bütün olarak görüyorlarsa, kendilerini Cumhuriyet Halk Partili olarak görüyorlarsa herkes partisini korumaktan, kollamaktan mükelleftir, evet, sorumludur.
1: Tabii.
3: Bir de benim, o halde hepiniz suçlusunuz.
4: Benim bir önerim var. Şimdi buradaki Ali Haydar Bey baş hedef olarak...
1: Ben de baki.
4: Kusura bakma, iki cümle söyleyeceğim. Baş hedef olarak burada olmayan, Silivri'de bu söz hakkı da olmayan İmamoğlu'nu hedefe koydu, ona saldırıyor. Ben şunu rica edeceğim. Şimdi bağlanalım Silivri'ye. İmamoğlu'na bir söz hakkı verelim. O da bizim buradaki toplantı.

0: şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Adalet Bakanlığı da töhmet altında bırakılıyor orada. Burada. Sanki demek ki orada bir cep telefonu mu var nedir? Yani
1: gezeriz. Avukatlar 24 saat görüşebiliyorlar.
0: Genel merkezini yönetebilecek kadar.
2: Yani bunlar çok haksız şeyler burada. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında. İmamoğlu biliyorsunuz 2023 seçimlerinde bütün Türkiye'yi dolaştı Kılıçdaroğlu kazansın diye. Doğru mudur bu?
1: Evet.
2: Doğrudur. İmamoğlu'nu İstanbul Cumhur

0: İstanbul Büyükşehir Belediye
1: Ama Kılıçdaroğlu
0: öneren
1: Karadeniz'den rey
0: kimdir?
1: alamadı.
0: Kılıçdaroğlu'dur. Doğru mudur? Doğrudur. Fakat o seçim kaybedildikten sonra 2023 ve Kılıçdaroğlu ile bu işin artık gidilemeyeceği gerçeği ortaya, çünkü kaybetmiş. Bak, ben de destekledim. O zaman neden? Çünkü ben bu iktidarın değişmesini istiyorum Türkiye açısından ve gelecek açısından da. Ve o sırada bu iktidarı değiştirecek en büyük partide odak neresiyse oraya oy verdi. Bu da Kılıçdaroğlu idi orada. Eğer mesela bir şey söyleyeyim ben şimdi uç noktada. Eğer MHP bağımsız olsaydı ve iktidarı değiştirecek bir noktada olsaydı, MHP'ye ben oyumu verirdim. Yani bu farklı şeyler. Şimdi buradan kalkıp İmamoğlu orada saf şeyini değiştirdi. Tutumunu değiştirdi. Bu politika böyle bir şeydir zaten. Yani Kılıçdaroğlu ile artık bu işin olamayacağını görüp başka bir çözümle hareket etmek siyasetin en önemli doğası konularından bir, doğal
2: ama
0: konularından
2: Orhan
0: bir tanesidir.
2: Buradaki yapmamak lazım bence. Buradaki, yani orada davranış
0: şey, canım,
2: biçimleri çok kötüydü.
0: Bir şey yapmıyor orada. İmamoğlu şey değiştiriyor, politika değiştiriyor. Artık Kılıçdaroğlu ile gitmemeye karar veriyor. Herkesin hakkı bu. Seçmen de kime bugün AKP'ye oy veren yarın İYİ Parti'ye de oy veriyor. Seçmenin tutumunu, görüşünü değiştirdiğini görüyoruz. Bunun için şimdi...
1: Ki yani Türkiye'de mesela Demokratik Sol Parti %21 oy aldı, %1'e düştü. O %20 bir anda bambaşka yerlere gitti.
0: Gitti. Yani evet. Şimdi buradaki bu Kılıçdaroğlu anladığım kadarıyla bir affetmiyor. Yani ağırlığını değişimden yana koyunca 38. kurultayda
1: evet.
0: Oradaki bütün dengeler bozuldu gerçekten de. İstanbul il başkanlığından başlayarak kongrede de ağırlık değişimcilerden yana oldu ve Kılıçdaroğlu kaybetti. Ondan sonra da hep kaybetti zaten. Şimdi bu asla Kılıçdaroğlu'nun affedemeyeceği bir durum ortaya çıktı ve bir vesayet meselesi ortaya çıktı. Ya Cumhurbaşkanı adayı bugün Cumhuriyet Halk Partisi İmamoğlu'na nasıl feda etsin? 15 milyon, 15,5 milyon Cumhurbaşkanı adayı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İmamoğlu'na nasıl feda etsin? 15 milyon, 15,5 milyon
1: imza var.
0: İmza var. Ayrıca da 25 milyon, yani partilerin imza, 25 milyon buçuk imza da yine Cumhurbaşkanlığını desteklemek için oy vermiş böyle, yani yapılan şeylerde. Böyle bir durum söz konusu. Güçlü bir lider. Ayrıca da İstanbul'da başarılı. Bakmayın siz şimdi bugün neler, bugünkü durumun açılan davalar. Buradaki bu demokrasi sorunudur. Bu iktidar ya demokrasiyi kabul edecek ve partilerin rekabet içinde yarışmasını ve iktidarı da teslim etmeyi içine sindirecek ve kabul edecek ve oyunun kurallarına, parlamenter rejimin kurallarına uyacak, uymamayı tercih ediyor. Ve karşısındaki en güçlü parti neyse onu ufalamaya çalışıyor. Bugün parçalamaya çalışıyor. Bugünkü tablonun aslında ortaya çıkmasının temel nedeni siyasetin yargı aracılığıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni, daha doğrusu Özgür Özel'in 35'lere yükselttiği ve iktidar adayı, birinci parti ve iktidar adayı yaptığı partiyi bu sefer Kılıçdaroğlu gibi her zaman 15 kez yendiği bir kişiye devrederek 13. ufalamaya çalışıyor. Yani bunu peki görmek lazım.
1: Daha 15 olmadı, daha 13'tü.
3: Sayın Kırçoval, Kerem Hocam. Kerem Hocam.
1: Ya İhsan Bey çok şey
3: haksızlık
1: oldu. Buyurun.
3: Çok özür dilerim. Hemen bir İhsan Hocam, çok özür. Şimdi bakın... Dün bir mesaj geldi. İBB grup sözcümüz Ülke Hanım bir mesaj atıyor İBB grubuna. Aynı şöyle söylüyor. Değerli arkadaşlar, az önce Ekrem Başkan'ın yanından çıktım. Başkanımızın bize mesajı şudur. İBB meclis üyeleri olarak Genel Başkanımız Özgür Özel, İl Başkanımız Özgür Çelik ve Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yanında ve onların önlerinde hep birlikte hareket edeceğiz. Ekrem Başkan genel başkanımızla il başkanımız ile istişare halinde ve süreci yönetiyorlar.

0: Bizler İBB meclis üyeleri olarak bireysel hareket etmeden, olaylara panikle farklı tepkiler vermeden genel başkanımızın, il başkanımızın talimatıyla toplu hareket edeceğiz. Her şey 2-3 hafta içinde netleşecek. Biz meclis üyeleri olarak yerimiz bellidir. Yerimiz genel başkanımız Özgür Özel, il başkanımız Özgür Çelik, başkanımız Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yanıdır. Bu operasyon doğrudan Recep Tayyip Erdoğan operasyondur. Kılıçdaroğlu da maşadır diyor. Şimdi hani nasıl içeriden haber alınıyor, içeriden bunları yapıyor falan deniyor ya.
1: İçeriden
0: O
1: haberi sayenizde
0: Ekrem İmamoğlu şu anda
1: alıyoruz.
0: içeriden. Evet, o Ekrem İmamoğlu içeriden İBB'de alınan her karara da karışıyor. Aynı Sayın İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi listesinde istediği her türlü değişikliği, MYK'sında istediği her türlü değişikliği yapabiliyor. Yani o içeride görüldüğü ya da söylendiği kadar çaresiz bir biçimde hiçbir şeye müdahale etmeden tırnak içinde cezasını çekmiyor. Bu süreçlere müdahale ettiği için ve biz bunları bildiğimiz için ve ben kişisel olarak bunları bildiğim ve bunu doğru bulmadığım için seçilmiş bir insan olarak kendi parti irademe, kendi kurultay delegelerimin iradesine ağır bir saygısızlık olarak gördüğüm. Çünkü biz değişim sürecini başlatırken şunu söyledik. Sayın Kılıçdaroğlu, siz danışmanlarınızla parti yönetiyorsunuz. Bu doğru değil. Parti yetkili kurullarıyla yönetilir. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha beter bir tavra getirdik. Daha başka bir tavra döndük. Biz bir belediye başkanı tarafından yönetildik.
2: Evet.
0: Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar bir belediye başkanı tarafından yönetilmiştir. Bu kadar net ve açık söylüyorum.
2: Peki Allah sonunuzu
0: İhsan Bey,
2: hayır
0: kusura
2: etsin.
0: bakmayın. Çok özür
2: Estağfurullah,
0: diliyorum.
2: estağfurullah. Allah sonunuzu hayır etsin. Danışmanlardan belediye başkanına geldiniz bilmiyorum. Bundan sonra nereye gider? Şimdi iki algı var. Aslında buradaki tartışma da onu ortaya koyuyor. Bir tarafta iktidar eliyle CHP'ye bir operasyon yapılıyor. Çünkü Özgür Özel'in de deyimiyle. Çünkü biz kazanıyorduk. Kazanmaya da adayız. Bundan ötürü iktidar hukuku kullanarak müdahale etti. Diğer taraftan ya haksızlık edilmiş. İtiraz eden de CHP'liler. CHP'nin itirazı karara bağlanmış CHP'li delegelerin. Niye bu kavga dövüş? Aranızda anlaşın. Anlaşsınlar. Bunun iktidarla alakası yok. CHP'nin arınması lazım. Ki Kemal Bey de diyor ki gerçek kodlarına dönmesi lazım. CHP'ye daha önce de eleştiriler geliyordu ama yolsuzluk eleştirileri bu denli değildi diyor. Toplum bunu nasıl algılıyor İhsan Bey? Yani izleyenler, çünkü bütün televizyonlarda her yerde bu mesele var. Görüntüler canlı bitmiyor.
3: Öncelikli olarak tabii konunun içerisinde çok farklı parametreler var. Ya Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi bugüne kadar İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu sürece kadar bütün meseleleri şu şeye, paradigmaya oturtmuştu. Efendim bizim %60'la 70'le kazanacak bir adayımız vardı. Bu %100'de kazanacaktı. Kazanacak adayımıza işte çelme takıldı. Yani hükümet işte buna tutuklayarak bunun önüne geçmeye çalıştı. Bu onların söylemi. Elbette ki şimdi yani güçlü bir iktidara karşı, 25 yıldır güçlü bir iktidar ve güçlü bir lidere karşı, bir de kendilerini hani seçilmiş ya da ülkenin asil evlatları, işte yüzyıllık parti temsilcileri, yani ya da şeyi, ülkeye sahip olmayı, yönetmeyi hakkı mükteseb olarak gören bir zümrenin 25 yıldır yani öyle ya da böyle yani muhalefette kalması, yedekte kalması da bu tür söylemlerin kolay karşılık bulmasını sağlıyor. Fakat bugün karşı karşıya kaldığımız durum bu değil. Başka bir durum var ortada. Şimdi ilk akşamdan başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere çok böyle teenniyle ve makul önerilerde bulundular. Fakat ben sürecin böyle gitmeyeceğine dair kanaatlerim vardı ve öyle de durdum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ihtilaf bir günlük, bir haftalık ihtilaf değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililer ilginç bir şekilde yani partide doğmuş, partide yaşamış bir bakıma partili olmak genetiklerini işlemiş birisidir. Diğer taraftan da parti içindeki mücadele, hizip, yarışlar bir günlük değil. Yani her hikayenin en az böyle geriye dönük 10-15 yıllık aksi sedaları vardır. Hatta ben bu ulusalcılar tasfiye edildiğinde Kemal Bey zamanında ben demiştim ki ya 10 taneniz bir araya gelip bir yol çizemiyor musunuz? Tamam İsmail Bey, biz 10 kişi bir araya gelelim de 10 kişi bir araya geldiğimiz zaman 5'imiz 5'imizin düşmanıdır zaten diye bir ifade kullanmışlardı. Şimdi gelinen noktada ben öncelerden de sık tekrarladım. Yani bu duruma mahsus değil. Siyaseten yani bir partinin genel başkanı olmak, belediye başkanı olmak, cumhurbaşkanı olmak meşru haktır.

0: Bu çabayı siz gösterdiğiniz zaman, yani var olandan daha iyi bir alternatif olduğunuz zaman, nasıl ki belediye başkanlığı geldiniz, kazandınız. Cumhurbaşkanlığı seçimde meşru dairesinde kazanabilirdiniz. Fakat yeni yönetim ya da yenilikçiler, ki yenilikçilerden ben Ali Haydar Bey'in şahsının dışında yani cümle kuran kimseyi de bilmiyorum. Hani yenilikçilik ifadesi var ya, nihayetinde ömrüm siyaseti takiple, siyaset okumalarıyla geçti. Yani yenilikçilik bir paradigma meselesidir. Mesela diyelim AK Parti geldiği zaman bir yenilikçiler olarak geldi. Yani Türkiye'de şeyi böyle, hani kodları belli, sağlam. Dış politika, iç politika ne söyleyeceğini bilen bir parti vardı, Refah Partisi. İşte şey oldu, kapatıldı. Fakat mesela Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işin başına geldiği zaman manzarayı şöyle gördü. Biz bu fikirler sağlam fikirler, yani çok geri adım atacak şeyler değil. Fakat toplumun %25'ine hitap edebiliyor. Partisini aslında çok da büyük sayılarla değil, sosyalistlerden, milliyetçilerden, biraz muhafızkarlardan ekler aldı, yani isimler aldı. Aslında bir bakıma da şeyi yumuşatarak, yani ortamı yumuşatarak o %34'lük ilk oyunu zaman içerisinde %50'ye kadar çıkardı. Bence Sayın Cumhurbaşkanı dehasını bence burada gösterdi. O partinin %24'lük 25'lik tabanını, ki 22,5 en az AK Parti'ye geçmişti. Şimdi yenilikçilerde bir yeni fikir yoktu, fakat onlar bir şeyi keşfettiler. Ya bir yazıya atıf yaparak bunu ifade edeyim. Şimdi yerel seçimlere bir 40 gün kala ben bir yazı yazmıştım. AK Parti, Cumhur İttifakı iç kaleyi muhafaza etmeye çalışırken Cumhuriyet Halk Partisi önüne geleni satın alıyor. Bu satın alma meselesini ben hani merkeze koyarak bu değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Şimdi elbette ki yani bir figür olarak İmamoğlu ortaya çıktı. Bazen kazanma rakibin zaafıyla da ilgilidir. Yani sizin başarınızdır. Bazen ben şöyle derim, bir siyasi rekabette bazen Allah aklı iki tarafı aynı anda vermez yani. Bir taraf daha iyi çalıştırır o siyasi zekayı. Şimdi bir büyükşehir belediye başkanısınız. Bunu usturupla meşru dairede yaparsınız. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi sırası geldiğinde Özgür Özel'e aday koymak yerine gider kendiniz aday olursunuz. Fakat yenilikçi ekip bir şey keşfetti. Keşfettikleri şey şuydu, siyasetin finansmanını aşırı radikal, ölçüsüz, yani temin etme, oluşturma ve kullanma açısından bu yöntemin olağanüstü derecede işlevsel ve kar getirdiğini gördüler. Yani sonuç aldığını gördüler. Mesela sizin 1000 tane gazeteciniz, 10.000 tane trollünüz ve her ilçe yarışında, her küçük odak yarışında harcayarak sınırsız kaynaklarınız varsa ve bunu da kullandığınızda sonuç alıyorsanız, bu çok iştah kabartıcı bir şeydir. Yani Üsküdar ilçesini almak için 1 milyar lazımsa 1 milyar. Bir başka yeri 500 milyona alacaksanız 500 milyon. Bunu da bir AK Partili belediye başkanı, saygın yani mimar olan belediye başkanı, yani isim Fatih Belediye Başkanı, açıkça söyleyeyim, çok hani söylediği şey gayet makul bir şey. Diyor ki ben bir dönem belediye başkanlığı yaptım. Rakibim devlet memuruydu. Fakat ben devlet memuruyla harcama yapmakta baş edemedim. Yani nihayetinde iki tarafta harcama yapıyor ki yani sonuç alsınlar. Ben devlet memuruyla baş edemedim. Burada bu şey iştahı, yani seçim kazandıran iştah kurultaylara yöneldi. Ya İstanbul kurultaylarında ya sadece Barış arkadaş konuşmadı. Yani o kurultayın nasıl döndürüldüğüne dair o kadar sokak efsanesi konuşuldu ki daha o akşamdan konuşulmaya, o haftalar konuşulmaya başlandı. Ve İstanbul başarısı arkadan şey başarısını getirdi. Bu evangelistlerin Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir şeyleri var, çabaları var. Onların şeyi nedir? Yani Mehdi ya da Mesihçilerin, genel Kabalistlerin ya da Siyonistlerin.
1: Başımıza bir de onları bela etmeyin şimdi.
0: Yok, belasız tarafını konuşacağım. Onlar diyorlar ki efendim dünyada kaos olsun, fesat olsun, kan gövdeyi götürsün, sonra Mesih gelsin.
1: Varlıkları zaten yeterince bela.
0: İşte zaten dünya çıkardığı belaları görüyoruz. Mesih gelsin, şöyle hepimiz birlikte göğe yükselelim. Bütün bu yaptığımız pisliklerden de kurtulmuş olalım. Yani cennete de gidecekler ya adamlar. Şimdi şeyi de İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi meşru dairesinde belediye başkanlığı yapabilirdi. Genel başkan olabilirdi. Hatta Cumhurbaşkanı da olabilirdi. Bence siyaset nihayetinde bugün AK Parti'nin 25. yılı ama kıyamete kadar AK Parti iktidar olmayacak. Bir parti gelip bir gün değiştirecek. Bence meşru yoldan makul bir şekilde olabilecek her şeyi burada da ben ilk büyükşehir yönetimiyle alakalı da ilk eleştirimi şuradan yapmıştım. Seçim kampanyacılarla kazanılır. Fakat siyasilerle yönetilir ya da teknokratlarla yönetilir. Bence İmamoğlu şöyle de hoş bir şeydir. Yani şimdi siz seçildiğiniz gün veya bir ay sonra İstanbul'un bütün billboardlarında Kahraman'ın Yolculuğu kitabını görürseniz ya da siz artık belediye başkanı değilsiniz. Siz cumhurbaşkanısınız. Şeyi kullanılırsa ben şeyin bu yani bu aşırı para kullanma iştahının ve sonuç alma ki sonuç aldılar bence. Ben o konuda başarılı. Arada
1: sözünüzü tartıyorum. Kesiyorum. Tümüyle tahliye edilmiş. Habertürk'ten duyuralım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Özgür ve Özgür Özel ve ekibinden tümüyle arındırılmış, tırnak içinde söylüyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Yanlış bir laf ettiysem de özür dilerim. Tümüyle tahliye edilmiş. Artık mahkeme kararıyla genel başkan olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu için hazır. Sözünüzü
0: bugünkü kesin. Bugünkü duruma gelecek olursak bir, kitle bir tarafın elinde. Yani Özgür Özel ve ekibinin elinde. Fakat bütün yetkiler de Kılıçdaroğlu'nun elinde. Yani partiyle alakalı tasarruf yetkisi.
1: Oraya da geleceğim A'dan yani Z'de. İki başlık.
0: Evet. Dolayısıyla bir taraf kitleyi nasıl yönetecek, diğer taraf şeyi, o bütün yetkileri nasıl yönetecek. Fakat siyasetin doğasında ilginç bir şey vardır. Bunu siyaset yapanlar bilirler. Siyaset yapan insanların canı, dini tekrar siyasette var olmak içindir. Yani yarın bir insan tekrar seçilmek istediğinde, tekrar belediye başkanı olmak istediğinde, tekrar bir atama durumu olmak istediğinde bu tasarrufu kim kullanacaksa kademe kademe oraya doğru evrilir. Bir de benim Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı bir kanaatim var. Cumhuriyet Halk Partisi
1: çok seçmeni, hızlı dönenler var.
0: Vardır. Ben
1: biliyorum.
0: Tabii dönmek mi onu da şeye göre.
1: Ya Orhan Bey çok kibarca politika evet. değişikliği diyor. Ona sataşmıyorum. O cümleye sataşmıyorum ama mesela daha önce Özgür Özel'in yanında hizalanıp hemen şu anda Kılıçdaroğlu'na tarafına yanaşanlar var.
0: Bu parti kurma hevesi olanlar için bir
1: ya
0: şey
1: ya da Kılıçdaroğlu'na var. Çok yakın olup Özgür Özel tarafına geçenler evet. var. Yani birçoğuna hakimim. Eski bir CHP muhabiriyim ben de.
0: Ya parti kurma hevesiyle ilgili olanlara bir hani kötü haberim var, onu söyleyeyim. Ya Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir yere gitmeye çok yatkın değiller. Çünkü kavgayı orada vermiş, mücadeleyi orada vermiş. Başka bir partiye gitse kavga edecek adam bulamazlar. Yani o çok ya bunu hani şaka diye söylemiyorum. Bu ciddi bir şey Cumhuriyet Halk Partiler için. Dolayısıyla bir parti kurulabilir. Yani rüzgarın etkisiyle, bu tepkilerin etkisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin %70'ini de taşıyabilir. Fakat aradan 1-2 yıl geçtiğinde biz görürüz ki tekrar o tabela, kurgu. Yani bu büyük medya kuruluşları satıldığı zaman, baktığınız zaman mesela o büyük rakamlar ortaya çıkıyor ya. Rakamlar ne için ortaya çıkıyor? Aslında personel dediğim birisinin 300 personel vardır, birisinin 500. Ama o marka o değeri evet. ediyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu ve genel merkezi eninde sonunda başında kim olursa olsun kitlenin kayır eksiltilerini yanında toplar. Ama parti kuranlar bugün için, yarın için, 1-2 yıl için bir pozisyon tutabilirler diye düşünüyorum. Bir de son cümle, yani değişkenlerden en büyüğü bence İmamoğlu etkisi. Ben Özgür Özel'in karakter olarak uzlaşmaya, görüşmeye, müzakereye yatkın birisi olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle düşünün, yani Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu masaya oturup da bir çerçeve çizdiğinde arınma başlığının altında bir liste çıktığı zaman muhtemelen birinci dışlanacak kişi İmamoğlu olacağından dolayı burada ben İmamoğlu nasıl bugüne kadar partiyi yönettiyse bundan sonra da bu yenilikçi ekibi bırakmayacağına dair bir kanaatim var. Çünkü öbür türlü de doğrudan kendi intiharı olur.
1: Peki. Orhan Bey biliyorsunuz içinden en çok parti çıkaran parti CHP. Hatta şöyle bir yanlış vardı bugün dinledim.
2: En çok parti yutan da AKP.
1: Ha, o da doğru. En çok parti çıkaran içinden CHP. Efendim CHP'den ayrılanlar hiçbir zaman başarıya ulaşmadı derler. O da bir yanlış. Demokrat Parti başarıya ulaştı. Demokrat Parti CHP içinden çıkmış bir hareketti.
0: CHP'ye... Ama Demokrat Parti bugünlere örnek verilemez. Çünkü o toplumun büyük sıkışmıştı. Bunun
1: yani, vardı. Yok, işimize geldiği gibi değil. Yani CHP içinden
0: değil. Yani Demokrat
1: çıkıp başarılı.
0: Demokrat Parti hikayesi çok farklı bir hikaye.
1: Elbette ama sonuç itibariyle Demokrat
3: Rahmetli
1: Parti.
3: Rahmetli Ecevit de aynı.
1: Yani Menderes'le eski bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili.
3: DSP.
0: Ama kaç yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ydi Menderes ayrıldığı zaman? Yani öyle bak.
1: Ben,
0: onu, yıllık ya
1: ben bunu yarıştırmıyorum.
3: Sisteme geçişinde
1: başarı öyküsü var.
3: Şeydi.
1: Ha, şu dendiği için bir tek AK Parti bu konuda başarı sergilemiştir. Hani esas ana damardan koptuktan sonra. Hı hı. Deniyor da CHP'den de Demokrat Parti örneği verilebilir diye söyledim. Yeni parti. İhsan Bey meseleyi oraya getirdi. Şimdi iki soruyu bir arada sorayım. Sürem hızla gidiyor. Şey diyor ki Sayın Özgür Özel 40 gün. Hemen kurultayı yapalım. Tamam oldu bitti artık.
2: Bu tüzükte olan bir şey.
1: Evet. Şeyde diyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki en uygun zaman yapmayalım demiyor. En uygun zaman diyor. Bir bu eğer ki belli ki Kemal Bey süreyi uzatma niyetinde öyle anlaşılıyor.
2: Belki de sonsuza kadar.
1: Belki de ilelebet. O da mümkün değil ama yeni bir parti olasılığı da var mı? Ve sizce ne zaman yapılmalı kurultay?
2: Yani en kısa zamanda yapılmak zorunda zaten. Şimdi iki şey var ortada. Bir tane bütün kurultayları kazanmış bir grup var. Özgür Özel ve arkadaşları orada. Bunların bütün kazançları birdenbire berhava ediliyor ve yok oluyor, yok ediliyor. Sıfıra döndürülüyor. Sen şimdi yeniden yarış deniyor orada. Ve seçimleri hep kaybetmiş bir lidere de parti teslim ediliyor. Şimdi bütün bunlara bir bakmak lazım. Yani bir siyasi tepeden bir siyasi demokrasi dışı bir tasarım burada söz konusu orada. Ya bunu demin de altını çizdim fakat bunu yine her zaman için bu hatırlatarak söze başlamak zorundayız. Eğer bunu kaybedersek altta küçük şeylerle uğraşıp dururuz. Yani ana fikrinin altıyla hep uğraşmalıyız burada. Şimdi partinin, yani şunu demek istiyorum. Partinin liderleri, hala mazbatası da elinde olan bir parti lideri var. Seçilmiş bir parti lideri var burada. Eğer tamam diyor, bir kurultay yapılsın diyor. Kurultay 45 gün, bu tüzükte var olan bir şeydir, onu söylüyorlar zaten. 45 günde bunu kabul edelim. Ama siz de dediğiniz gibi Kılıçdaroğlu uygun zaman diyor. Uygun zaman nedir? Belirsizliktir. Uygun zaman. Yani
0: Kılıçdaroğlu galiba böyle Çin gibi duracak karşısında Amerika'nın şey reflekslerini bekleyecek.
2: Kılıçdaroğlu sabırlı bir insandır.
1: İnatçıdır. Gürsel Tekin dedi ki 7 ay. Hani Kemal Bey'e de yakınlığını biliyoruz.
0: Gürsel Bey galiba yani şey örgütlerin değişmesi ve kongreler üzerine. Yapacak.
2: Bütün ilçe
1: mahalle. Mahalleden başlıyor.
2: Efendim?
1: Daha mahalleden başlıyor şeyler. Ya, mahalle temsilcileri, ilçe.
2: En azından 7 ay sürüyor o zaten oradan. Bütün delegeleri değiştirecek. Kendi adamlarını seçilmesi için bugün bu Özgür Özel ve arkadaşlarının eleştirildiği, yani sen delegeleri kafa kola alıyorsun vesaire hikayesinin uç noktada oralarda yaşayacağını da hepimiz göreceğiz. Ve illeri, ilçeleri, bütün şeyleri dağıtacak. Bugün il yönetimlerini, ilçe yönetimlerini, kasaba yönetimlerini, köy yönetimlerini, muhtarları falan. Şimdi ben
1: mahalle temsilcileri.
2: Tabii. Yani muhtarları laf olarak da söylüyorum biliyorum, tabii. Bütün onları değiştirecek ve yepyeni bir Kılıçdaroğlu Partisi inşa edecek. Bunun için zamana ihtiyacı var. En az 7 ay. 7 ay yetmez. Bir yıl buradan. Şunu ben bilmiyorum. Acaba yani partinin kurultayının yapılması lazım. Yasal süre yani 38. kurultay zamanında yapılmış bir kurultaydı. Aradan 3 yıl geçti ve kurultaysız bir parti söz konusu burada. Aslında hemen yapılması lazım kurultayın. Yani şimdi bunu bir yıla kadar nasıl uzatacaklar? Bu da meşhur. Ben belki de bir boşluk vardı. Benim bilmediğim bir konu gibi görünüyor bu. Bu konuda herhalde daha sağlıklı bir bilgi vardır. Yani 6 ay veyahut da 1 yıl veyahut da 2 yıl öteleyebilir, mücbir sebepler gösterebilir falan. Öyle bir şeyler varsa bilmiyorum. Ben Bir de partili de olmadığım için yani parti tüzüğünü de çok iyi de bilmem.
1: Orada. Ali Aydar'a sorarız şimdi.
2: Çok benim de birinci derece ilgi alanım değil.
4: Orhan Bey.

0: Siyaset analizi yapmayı kendime, bir de bilim ve siyaset analizi yapmayı kendime adamış bir insanım.
1: Ama konu
0: Şimdi
1: bilimden çok uzakta.
0: buradaki siyaset bilimi diye bir şey var ayrıca. Ben hem bilim hem siyaset bilimiyle
1: Biliyorum.
0: ilgiliyim.
1: Yani
0: zaten siyaset
1: esas
0: okumuşum.
1: bilimden ben
0: Siyaset okumuşum ben zaten. Buradaki bunu kabul etmesi mümkün değil. Yani seçilmiş ve bazmatası
1: O
0: elinde
1: zaman yeni bir parti mi?
0: bir liderin bunu kabul etmesi mümkün değil. Hiç kimse kabul etmez bunu. Kardeşim, madem geldin tamam, hadi 45 gün içinde yapalım. Eski o zamanki 38. kurultay delegeleriyle birlikte
1: Yapalım.
0: yapalım. Orada ölenler var bilmem ne. Gel o konuda anlaşalım nasıl yapacağımız konusunda. Buna yanaşmayacaktır. Bir de ikinci bir şey var burada da. Yani birdenbire ben Kılıçdaroğlu'nu bugünkü manzaradan hoşnut olduğunu düşünmüyorum. Kaybeden bir bugünkü olayı kaybeden aslında oradaki görüntüler basılması vesaire Kılıçdaroğlu'ndu. Kılıçdaroğlu'nun adeta başkomutanlığı şeyi içinde başvurular yapıldı. Polise gidildi. Orayı boşaltın dedi falan. Polis de geldi. Biber gazı, plastik mermiler.
2: Bayram beklenebilir miydi bu
0: Ortalık
2: konuda? Benim beklentim oydu. Yani bayram sonrasına kadar bir şey yapılmayacağı, talep yapılmayacağı bir öngörüm vardı. Belki bu arada da önemli müzakereler
0: Fakat tam da
2: olabilirdi.
0: o noktada ben bir şey
1: Değil
0: söyleyecektim.
1: mi? Genel merkezin
2: Genel merkezin boşaltılması ya da genel merkeze yeni ekibin,
0: Yani
2: eski yeni ekibin
0: şimdi
2: girmesi
0: buradaki
2: bayram
0: acele
2: sonrası da bırakılabilir.
0: Niye aceleci? Bu aceleci ne? Bayram sonrası hiç olmazsa.
1: Ama
0: O konuda
1: yani
0: bir...
1: Orhan Bey'in dediği gibi avukatlarının başvurusuyla oldu.
0: Ama
1: Yani
0: avukatlar kendiliğinden
1: Kemal Bey'in
0: başvurmaz.
1: avukatlarının.
0: Tabii ki ya Kılıçdaroğlu'nun emriyle
1: Evet,
0: hareket
1: evet, evet.
0: edildi.
1: Aynı şeyi söylüyorsun.
0: Durmadan. Orada. Şimdiki bu durumda Kılıçdaroğlu bu sonuçları öngörebilirdi aslında. Böyle bir tablonun ortaya çıkacağını oradan. Çünkü bir de kendiliğinden Özgür Özel meclise kadar da böyle büyük bir kitleyi çoğalarak yürüyen ve orada konuşma yapan bir lider. Bir büyük bir mağduriyet yaratıldı orada.
1: Bir sözünüzü bir keseyim. Meclise gitmeden önce bir görüntümüz vardı. O görüntü bir gelsin. Şu görüntü bir izleyelim Orhan Bey. Bu da tarihe geçecek görüntülerden bir tanesi. Verelim o görüntüyü. Sesini de duyalım.
3: Bunun için yıktılar babacığım.
1: Bir daha verelim. Şimdi tebligat geliyor.
3: Bunun için yıktılar baba ocağını.
1: Bunun için yıktılar baba ocağını diyor ve tebligatı yırtıyor. Sonra devam ediyor.
0: Evet.
1: Diyor ki
3: koy
1: masaya gelince okusun koy masaya. Herhalde Kemal Bey'i kastediyor.
0: Evet. Şimdi
1: bundan sonra da meclise yürüyor.
0: Zaten bu artık olay bitmiş. Son bir tebrikat geliyor. Onu da tabii ki atıyor. Yani olay kopmuş. İpler, bağlar kopmuş. Bu saldırı sonucunda ipler ve bağlar kopmuş. Ondan sonra bu hareketi yapıyor orada. O hareket doğru mudur? Yani ben bunu tartışmasına girmem. Kendisinin yaptığı bir harekettir. Şimdi buradaki Kılıçdaroğlu aslında bu aldıktan sonra şöyle yorumlar yapıldı. Mazbat'ta genel başkanlığa atandı Kılıçdaroğlu. Atandıktan sonra yani parti merkezini de mutlaka gidip orada oturacağı falan da belliydi. Birbiri ardına kararlar aldı. Ne yaptı?
1: Tabii, avukatları
0: arz yaptı.
1: Etti.
0: Yüksek Seçim Kurulu'ndaki şeyi atadı bilmem ne falan. Bu temyiz başvurusunu geri çekti. Özgür
1: evet.
0: Özel yeniden kendi adına vurdu. YSK olayı öyle gerçekleşti falan. Buradan belli ki çok kararlı bir şekilde Kılıçdaroğlu bu işi fazla uzatmadan hızlı bir şekilde bitirmek istiyor orada. Yani partiyi tamamen devralmak istiyor. Zaten parayı da devraldılar
1: tabii.
0: oradan. Yani orada
1: erişime
0: da,
1: engellediler diğerlerine.
0: Evet, 1 milyar lira varmış.
4: İlk işte,
0: buradan bugün söylenen şeylerde Bir milyar Kılıçdaroğlu herhalde şeydi, bir milyarla biz toparlarız her şeyi falan diye düşünüyorum.
1: Bir milyarla
0: olabilir diye düşünüyorum. Bir
1: İhsan
0: milyarın bugün Türkiye'de önemi varsa eder. Onu da bilmiyorum ya.
2: Bence de eder.
4: Biz göremediğimiz için öyle bir şey bilmiyorum. Benim de sızımlar böyle falan. Ya.
0: Bir milyar da çok çabuk biten bir para. Yani
1: Kemal Bey 10 sene idare eder
5: onu. Bitmez, bitmez. O para bitmez.
0: Ya dolar olarak bu...
1: Evet Bey güzel söyledi ya. Hesap uzmanı o.
0: Hesap uzmanı. Ben şimdi tabii ki yani bir milyarla neler yapılabilir bilmiyorum yani çok... Türkiye'nin bu enflasyon döneminde bir milyar, üç milyar falan bana bunlar havacava gibi geliyor doğrusu. Şimdi buradaki Kılıçdaroğlu şunu gördü. Parti bana gelir. Yani belediyelerden bir kısmı gelir, partiden bir kısmı gelir vesaire falan. Böyle bir bekleyiş içinde aslında bir pazarlığa giriştiğini ben varsayıyorum orada. Bu pazarlık fakat karşısında sert bir kaya duruyordu. Belediye başkanları toplu, il 81 ilin yöneticileri toplu.
2: Kur'an Bey buna bugünlük diyelim.
0: Hareket, ben sanmıyorum.
2: Siyaset böyle çok bu konuda, katı bir kuralla bu konuda, işlemiş bu sistem değildir.
0: Fire vermez, bir iki fire verebilir.
1: Yeni parti kurulur mu?
0: Ama buradaki temel bir şey var.
5: Bir daha nasıl?
0: Temel bir şey var. Kılıçdaroğlu şimdi bunları görünce hareket etti bence. Yani bu demek ki benim beklentim bu gerçekleşmeyecek, hareket etti. Bir de bu konuda böyle yorumlar yapıyor bazı gazeteciler. İşte güç neredeyse herkes oraya kayar gibi falan yorumlar da ortaya çıktı. Bu her zaman doğru olan bir şey değildir orada. Bir de burada esas güç millettir, seçmendir. Bunu görmeden herhangi bir konuda karar vermek mümkün değil. Yani bana kayacak diye bir şey yok. Seçmen nerede? Özgür Özel'in yanında. Kılıçdaroğlu nerede? Kılıçdaroğlu da sürekli her zaman kaybetmiş bir lider olarak artık siyaset yapmasını istemeyen bir Cumhuriyet Halk Partili seçmen burada söz konusu. Dolayısıyla buradaki güç merkezi Özgür Özel ve arkadaşlarında. Güç derken
1: yeni parti
0: seçmendir.
1: Mu?
0: Güç seçmendir.
1: Uzarsa yeni parti kurulur mu CHP için?
0: Şimdi peki...
1: Israrlı sorularıma
0: evet.
1: Dayanamayarak cevap
0: evet,
1: verin.
0: Evet, kurulur. Ben zaten buradaki şimdi bir taraftan Özgür Özel ve arkadaşlarının bugünkü açıklamalarına baktım. Bir taraftan mücadeleyi, partiyi, baba ocağını geri alacağız evet. diyorlar. Böyle bir çalışma, bir Yargıtay verir mi karar onu bilmiyoruz.
1: Ama arada bir cümle etti. Bizi de ihraç edebilirler. Kapalı bir toplantı etti daha doğrusu söylendi.
0: Yani evet. Fakat bir parti zaten varmış. Yani
1: yedekte.
0: Yedekte bir parti varmış zaten. Ben bu konuda daha radikal düşündüm aslında. Yani kardeşim bütün bunlar bu manzaraları da gerek olmadan aslında yeni partini koru ve oradan yürü git kardeşim. Seçmen, %34 seçmen seninle birlikte gelir. En azından seninle birlikte gelir. Fakat kurdukları strateji ya bu ben bugün doğru bir strateji. Büyük bir mağduriyetle yarattılar. Yani bunu bilinçli yaptıklarını düşünüyorum. Yani biz çıkmıyoruz.
1: Ali Haydar o işin mimarisinin İmamoğlu'nda olduğunu söylüyor.
0: Onu bilmiyorum. Ben yani öyle afaki benim o parti içinde şu düşmanım bilmem öyle bir şey olmadığı için İmamoğlu başarılıdır. Partinin partide söz sahibi olması normaldir. Yani Cumhurbaşkanı adayı gösteriliyor oradan. Yani Cumhurbaşkanı adayı gösteriliyor. Büyük bir seçmen kitlesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ni gösteriyor. Dolayısıyla bir söz hakkı ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni o yönetiyor demek bence Özgür Özel'in siyasi aklına şeydir, hakaret etmektir. Bu doğru değil. Yeni parti kurulabilir. Kurul var zaten. Yeni partiye geçerler diye düşünüyorum. Ben radikal davrandım o konuda. Ya bunu uğraşmayın kardeşim. Geçin partinize ve yürüyün gidin şeklinde. Daha sonra geriye dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri bağlı olarak davranırsınız. Yasal süreci izleyin vesaire falan. Sonra yeniden bir birleşme olur şeklinde evet. düşündüm ben. Böyle şöyle bir de iddiam var. İlk seçimde Cumhuriyet Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere girerse tabii...

0: bilmiyorum. Yani %2 oyla ancak sıyırır işin içinden. Bu da yanlış bir şey değil. Ecevit dönemine gittiğimiz zaman Ecevit'te partisi birdenbire
1: %21'den 1'e.
0: %21'den hatta 2'nin altına ben biraz daha şans verdim. Onu %100 çarptım. 2'ye.
1: Peki.
0: %2'ye oy öngörüyorum.
1: Peki. Şimdi Ali Haydar Fırat, sana sorumuz çoğaldı. Bir Orhan Bey de diyor ki, ben tam iş tüzüğü de bilmem ama kurultayın zamanı bir taraf hemen, bir taraf uygun zaman. Uygun zaman ne zaman? Ve yeni parti meselesi.
2: Şimdi bizim kurultay yönetmeliğinin 3. maddesine göre işte kurultaylar 2 yılda bir, 1 yılda mazeret göstererek erteleyebiliyorsunuz. Ama tabii şimdi farklı bir durum oluştu. O da şu, yani daha önce yapılmış olan kurultaylar iptal edildiği için Sayın Genel Başkan bugün kurultay kararı alsa 45 gün içinde kurultay toplanır. Dolayısıyla 45 gün böyle bir karar alır mı, 45 gün içinde kurultay toplanır mı? Ona çok
3: Cemal
2: ihtimal
3: Bey kendisi
2: vermiyorum.
3: alır.
2: Onun dışında tabii şöyle bir şey var. Daha henüz bu bütün hukuki süreçler tamamlanmış değil. Biliyorsunuz bir temiz edilme durumu var. Yani Yargıtay aşaması var. Buraya acaba gitmeden böyle bir karar alınır mı alınmaz mı, onu da bilmek lazım. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığı için muhtemelen buna dair bir takım farklı yorumlar olacaktır. Yani henüz Yargıtay aşaması tamamlanmadığı için sizin kurultay kararı almama. Çünkü biliyorsunuz tedbirli olarak buradan kararı alındı. Ve Yargıtay aşaması bitince artık süreç tamamlanmış olur. Ondan sonra muhtemelen belki karar alabilir ve 45 günün içinde seçime götürebilir. Ama bunun dışında siyaseten şunu söyleyebilirim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun 45 gün içinde bir kurultayı çok mümkün görmediğini, bunu çok arzulamadığını düşünüyorum. O da şu, yani bir arınma sözü verdi topluma. Partinin arınacağını, partinin kendi kurucu kodlarına geri döneceğini, onun ifadesiyle en büyük, en önemli sermayemiz ahlaki üstünlüğümüzdü ve bunu yitirdik bu süre zarfında. Uşak'ta, Antalya'da ortaya çıkan olaylar ya da diğer belediyelerde çıkan olaylarla ilgili olarak. O arınma süreciyle muhtemelen bir biçimiyle tamamlamak isteyecektir. Bir diğer mesele şu, yani her genel başkan maalesef, belki siyasi partiler kanunundan kaynaklı da olabilir, kendi teşkilatını yaratıyor. Yani biz buna karşıydık aslında. Yani Özgür Bey ile yola çıktığımızda tümüyle belediyelerin denetimine bırakılacak bir örgüt yapısını olmaması gerektiğini ifade etmiştik. 38. Olağan Kurultay'ın konuşmasında da Sayın Özel bunu açık bir biçimde beyan etmişti. Ama ne oldu? Sonrasında yine bildiğimiz süreç işledi. Ne oldu? Belediye başkanları seçildi. O belediye başkanları kendi ilçelerinde seçim yaptılar. Son derece antidemokratik bir süreç işledi. Onlar ilçe başkanlarını belirlediler, il başkanlarını belirlediler ve sonrasında da işte Özgür Bey'in kendisine yakın bir parti üst yapısı oluştu. Bu şu demek değil, yani partinin ana gövdesi, partinin bir bütün olarak Özgür Bey'in yanında durduğu ya da Özgür Bey ile hareket edeceği anlamına taşımıyor. Hatta şöyle iddialı bir şey söyleyeyim. Özgür Bey ve Ekrem Bey partiyi ana gövdesinden kopardılar. Bizim partideki şoför arkadaşlarla, işte oradaki çalışan diğer kat görevlilerle konuştuğunuz zaman hep şunu söylüyorlar bana. Diyorlar ki, bu kadar yıldır bu partideyiz. Yani hem Deniz Bey zamanında hem Kemal Bey zamanında ilk defa bu kadar boş bu partinin koridorları. Çünkü parti yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelen insanlar ya da karşılığı olan insanlar, sosyolojik ve siyasal olarak karşılığı olan insanlardan oluşmadı. O bir kırılma yarattı. O yüzden de bu çağrılara parti örgütü, geniş anlamda il başkanları ve ilçe başkanlarını kastetmiyorum, en geniş şekliyle parti örgütü bütün bu süreçlere katılmadı. Ha, yeni parti kurulur mu? Ben zaten bütün bu olayların bir yeni partinin kurulması için bir tür bir atmosfer oluşturma çabası olarak görüyorum. Ha, başarılı olur mu? Elbette ki herkesin demokratik hakkıdır. Kendisi parti kurar. Ama şunu

0: Bilen diyeyim hani gözlemleyen bir insan olarak Cumhuriyet Halk Partisi özellikle kendi içerisinden kopmuş partilerin elbette ki bu zamanla ilişkin bir şeydir. Elbette ki bu liderliğe ilişkin bir şeydir. Elbette ki bu gerçekliği yani söylemler, o söylemlerin inandırıcılığı programla ilgili bir şeydir. Bunların ne kadar inandırıcı olup olmadığı halk tarafından bir biçimiyle kabul edilirse o parti büyür. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ben zannetmiyorum ki yani öyle %2'lere, 3'lere, 5'lere onlara düşen bir parti olsun. Şuradan biliyorum yani birçok hemen hemen hepsiyle görüştüğüm için söyleyebilirim. Hem milletvekili düzeyinde hem de belediye başkanı düzeyinde konuştuğum hiç kimse biz partiden ayrılırız demiyor. Bir dönemsel bir tepki olabilir. İnsanlar yaşanan süreçten kaynaklı olarak geri çekilebilirler. Burada bir düş kırıklığı yaşamış olabilirler. Ama ben çok kısa süre içerisinde Kemal Bey iyi bir yapı
1: Bence
0: kurarsa,
1: şu
0: iyi bir...
1: belirleyici olabilir. Mesela diyelim ki bir yeni yönetim kurulduğu zaman acaba bu Cumhuriyet Halk Partileri ne kadarını kuşatacak? Bir dar bir ekip mi olacak? Yani sadece öncekilerin tasfiye edecek bir gruplaşma mı olacak? Yoksa hem Türkiye meselelerini hem de partinin bütününe hitap edecek bir grup mu olacak? Bence söylemler ve takımın kimden oluşacağının da önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Çok önemli soru.
0: Yok katılıyorum, katılıyorum size. Ama dediğim gibi ana gövdeyi oluşturan temel yani
2: Hatta daha
0: bizzat
2: net bir
0: işte
2: soru ya. Özgür Özel'in partisi mi,
0: bizim
2: İmamoğlu'nun partisi mi?
1: evet. Bence
0: yani
1: ya
0: işte
1: net bir soru,
0: orada
1: evet.
0: da aynı ya tabii ki İmamoğlu'nun partisi olacak yani bunu hani hiç hani Özgür Bey'e söyleseniz o da muhtemelen bunu kabul edecektir.
2: Özgür Özel'i yok
0: Zaten onun
2: sayıyorsunuz siz Ali
0: ekibinin
2: Haydar Bey. Özgür Özel diye birisi
0: yani
2: yok orada. Peki siz ne
3: Özgür
2: Özel bir
3: sunacaksınız? Yani
2: kurumsal
3: şimdi peki sizin projeniz nedir?
1: Uzun zamandır
3: Bir de onu bir duysak.
1: kusura bakmazsanız benim uzun zamandır dillendirdiğim bir mevzu vardı. Şimdi İmamoğlu tutuklandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi o kadar tek meseleye odaklandı ki. Mesela şu an dünya kökten değişiyor. Uluslararası alanda yeni bir fikir ortaya koymadı. Mesela ekonomiyle alakalı varsayalım ki bugün sıkıntı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili alternatifi
2: Varsaymayın
1: nedir?
2: canım var.
1: Enerji ekonomi, enerji ekosistemi ile alakalı dünyada büyük dalgalanmalar var. Cumhuriyet Halk Partisi hatta Ankara'daki mahkemenin takibi de dahil o kadar o kürsüde ilden ile bir konuya odaklandılar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci bir konusu olmadı. Hatta şöyle bizim verilerde mesela bir yıl önce Mart ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları 34'lere kadar düşmüştü. Mesela iktidar alternatif olan bir partinin oyları düşmez. Şimdi 34'lere kadar çıkmıştı. Şimdi 30'lara düştü. Ben biraz şöyle yorumladım. Yani yerel seçimlerde bu kadar
2: Tabii
1: iyi
2: bu
1: bakın.
2: olaylardan önce değil mi bu 30?
1: Şöyle İmamoğlu tutuklanınca 34'e çıktı. Bugün 30 ama bugün şöyle mesela biz araştırmaya çıkmadık. Çünkü hangi CHP diye sormak diye mesela oyunuzu kime vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne hangisine? Hani böyle bir ayrıma girmemek için şu an hani bekliyoruz şartlar netleşene kadar. Bence eğer parti bir taraftan İmamoğlu meselesini takip ederken siyasetin 5-10 başlığıyla alakalı siyaset üretip toplumla bunu paylaşmış olsaydı bugün manzara biraz daha farklı olabilirdi.
2: Sizin Hanım'ın da bir itirazı var.
1: Kusura bakmayın.
3: Yok hayır gelmiş. Peki sizin projeniz nedir? Neyle geliyorsunuz? Ne vaatle geliyorsunuz?
2: Ali
3: Yani
2: Haydar,
3: bu
2: soru
3: çok...
2: size.
0: Bana mı soruyorsunuz? Özür dilerim.
1: Yepyeni, hani
0: Çok özür
1: yepyeni, yepyenilikçiler diyelim artık. Ali Haydar Bey,
3: Yepyenilikçiler.
1: siz yepyenilikçisiniz.
0: Ben
1: Ona göre siz
3: eski
1: ne vaat
3: yeni.
1: ediyorsunuz?
3: Eski yeniciler vardı. Öyle bir şey oluyor herhalde.
0: Şunu söyleyeyim çok açıklıkla. Ben herhangi bir parti yönetiminde zaten daha önce yoktum. Dolayısıyla ben bir yere gelmiyorum. Ben olduğum yerdeyim. Herhangi bir biçimde bir görevim olmayacak. Ama elbette ki şunu soruyorsanız hani nasıl bir parti olmalıdır diye soruyorsanız ben çok açık ve net şunu söylerim. Parti örgütlerinin belediye başkanlarının inisiyatifinden ve vesayetinden kurtulacağı bir sistemi kurmak zorundayız. Yani tamamen lümpen siyaset dediğim budur. Belediye başkanlarının denetiminde ya da gücünde ya da oradaki rant yani biraz önce konuştuğumuz pozisyonel siyaset, statü siyaseti ya da çıkar siyasetinin partiden dışlanması ve partinin kendi genetik kodlarına ideolojik ve politik olarak yeniden örgütleyebileceği hem kurucu değerler hem bugünü var eden hem de geleceği var edecek olan değerler ekseninde mutlak surette bir ideolojik hattın oluşması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de belediye başkanlığının ya da belediye başkanlarının belirleyici olduğu bir örgütlenme yapısının acilen CHP tarafından, CHP'nin bundan kurtulması gerekiyor. Bu birinci mesele. İkinci mesele elbette ki Sayın Özgür Özel döneminde bir parti çalışması, parti program çalışması yapıldı. Orada da ben şu eleştiri getirmiştim. Ben ilk gençlik yıllarında Willy Brandt sokakta CHP'deki tüzük tartışmalarını biliyorum. Çevre sokakta Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki genel merkezindeki tartışmaları biliyorum. Program tartışmalarını, tüzük tartışmalarını biliyorum. Günlerce sürerdi ve bunlar hep farklı kanatlar arasında, sol kanatlar arasında ciddi tartışmalara neden olurdu. Günlerce süren toplantılar olurdu.
2: Yeni ama son sözü, Mümtaz Hoca söylerdi.
0: Evet, son sözü Mümtaz Hoca ama yani hani eski ifadeyle mülkiye cuntasının mutlak sürede her dönem tınaşta bir belirleyiciliği vardı.
2: Cunta demeyelim.
0: Ama şunu söyleyeyim, son hazırlanan programı mesela biz parti meclisi olarak bu arada şundan emin olun, burada sizinle paylaştığım ya da getirdiğim eleştirilerin hepsini ben Sayın Özgür Özel'e de, parti yönetimine de, parti meclisine de çok açık bir biçimde dile getirdim. Örneğin biz son program, parti programını hiç görmedik. Sadece kurultay salonunda el indir kaldır şeklinde kabul edenler, o etmeyenler, o şekilde gördük. Yani daha önce orada hatta bir kısım değişiklikleri orada yaptık. Yani o kadar tarihi hatalar vardı ki düzeltme, yani burada söylemek istemem. O kadar majör hatalar vardı ki düzeltmek zorunda kaldık. Birçok şeye müdahale ettik falan filan. Ama hani bütün ilişkin. Dolayısıyla partinin aslında gerçek anlamda biraz önce İhsan Bey'in söylediği yeni dünya uygun bir yeni strateji, bir yeni programa da ihtiyacı var. Yani artık gerçekten emekten yana, yani bir sosyal demokrat parti nasıl olması gerekiyorsa bununla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok net tavır alması lazım. Yani
2: CHP'nin ve
0: bir süreç yaşıyor. Terörsüz Türkiye meselesinde ilgiliyor. Yani Kürt meselesi demeyelim artık, terörün bitme meselesi ya da toplumsal barışın inşa meselesi ya da yeni anayasa meselesi, bunlar da ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin son derece özgürlükçü bir siyaset izlemesini istiyorum. Şöyle bitireyim. Cumhuriyet Halk Partisi şundan kurtulmak zorundadır. Yani yeni bir söylemin, daha pozitif bir söylemin mutlak suretle her bir kanadında kendisine karşılık bulduğu bir yeni dönem. Neyi kastediyorum? Biz 1950'de Menderes giderse Türkiye düzelir diye düşündük. Onu istedik, olmadı. Sonra Demirel geldi. Demirel'den kurtulursa ülke düzelir, her şey bambaşka olur dedik. Özal giderse güllük gülistanlık bir dönem başlar. Şimdi de aynı şeyi Erdoğan için söylüyoruz. Erdoğan giderse her şey bambaşka bir şey olur
3: aslında
0: diye düşünüyoruz.
3: Aslında bence şey diyorsunuz. Bu negatif İmamoğlu siyasettir. Giderse her şey düzelir.
0: Buradaki
3: İmamoğlu giderse her şey düzelir mi?
0: Bizim sorunumuz.
3: Peki.
0: O bizim kendi iç sorunumuz. Ama şu, İmamoğlu, ben İmamoğlu'nu politik ve ideolojik hattan eleştiriyorum. İmamoğlu sosyal demokrat ve solcu bir yapıda değildir. Dolayısıyla böyle bir yapısı bulunmamaktadır. En son yazdığı metinde yıllar önce kendisinin bile artık tezinden vazgeçtiği Fukuyama'ya referans vermiş bir isimdir. Dolayısıyla aynı paralelde, aynı hatta, aynı politik duyarlılıklara, aynı yaklaşımlara, aynı duygusal geçmişlere bir biçimiyle sahip değiliz. Dolayısıyla başka dünyaların insanıyız. Yani Sayın İmamoğlu elbette ki sağ bir partide siyaset yapabilir. Sağ bir hatta kendisini yeniden, kendi hareketini kurabilir. Ama İmamoğlu'ndan sol bir lider çıkmaz. İmamoğlu'ndan sosyal demokrat bir lider çıkmaz.
3: Peki İmamoğlu Ali Haydar Bey, son bir sorun var.
0: Lider çıkmaz.
3: Bence bana kalırsa sosyal demokrasinin en büyük temel öğelerinden bir tanesi yoldaşlık hukuktur. Başladığımızdan beri aşağı yukarı bütün partinizi bize şikayet ettiniz. Sizce yoldaşlık hukukuna sahip çıkıyor musunuz? Veya gerçekten de bütün bu görüntüler, bütün bu her şey sizin içinize siniyor mu yoldaşlık hukuku
0: bakımından? Sezin Hanım, solun en temel özelliği öz eleştiri geleneğidir ve şeffaf siyasettir. Toplumun önünde konuşmayacağınız hiçbir şeyi arkasında konuşmamanız lazım. Eğer halk için siyaset yapıyorsanız, yani halka rağmen siyaset yapmıyorsanız, halk için siyaset yapıyorsanız, onların gözünün içine ve kalbine dokunarak siyaset yapıyorsanız, gerçek neyse onu konuşmak zorundasınız. Ben herhangi bir lidere bir bağlayıcılığı ya da ona bağlı ya da onun inayeti ya da onun gölgesinde siyaset yapmak zorunda değilim. Ben bugün burada partiyi koruyorum. Ben kişilerin yanlışlarını, bu partiye nasıl büyük zarar verdiğini anlatmaya çalışıyorum. Kişilerin kendi kişisel hırsları ve ikballeri uğruna, örneğin ben Cumhuriyet Halk Partili olarak çok gururla şunu söyleyeyim. Benim hakkım

0: da Ekrem İmamoğlu'na işte atfedilen suçların %1'i bile bana atfedilmiş olsaydı, %1'i bakın altını çiziyorum. Ben partim zarar görmesin diye partiden istifa ederdim ve şunu söylerdim. Ben kendime güveniyorum, gidip aklanıp geleneceğim. Çünkü ben partimin herhangi bir biçimde benden kaynaklı olarak bir zarar görmesini istemiyorum. Ama Ekrem İmamoğlu sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiği için bu duyarlılıklara sahip değil. Ekrem İmamoğlu hayatında solu görmüş, solcuları görmüş ya da kantinde solculara selam vermiş, bir öğrenci eylemine katılmış, bir boykota katılmış bir insan değildir. Bir pankart taşımış bir insan değildir. O
1: Peki.
0: yüzden yoldaşlık hukukunu bilebilecek bir insan değildir. Yoldaşlık hukukunu bilseydi zaten oradaki
1: Peki niye
0: arkadaşları
1: böyle bir
0: ya da
1: insanı İstanbul
0: 70 tane,
1: Belediye
0: 80
1: Başkanlığı
0: tane
1: için aday gösterdiniz?
0: Sezin Hanım,
1: Üst
0: 80
1: üste,
0: tane
1: üst üste.
0: arkadaşınız sizin itirafçı oluyorsa, Sezin Hanım, 80 tane arkadaşınız itirafçı oluyorsa siz lider değilsiniz. Ben ailesi aylarca, yıllarca işkencede kalmış bir ailenin evladı olarak söylüyorum. Hiç eskiden solcuların hani ser verip sır vermemek konusundaki temel düsturunun İmamoğlu ve ekibi tarafından nasıl hunhar bir biçimde partinin 1 yıldır, 1,5 yıldır biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık geleneğini bir biçimiyle zarar veren, bir biçimiyle tırnak içinde kirleten bir yaklaşımı savunmak zorunda kalıyoruz.
1: Şimdi
0: Bu
1: Ali
0: Özgür
1: Aday
0: Bey'e de
1: Bey,
0: yazdık, bu
1: ben
0: Kılıçdaroğlu'na yazdık, bu
1: de
0: CHP'ye de
1: bir şey
0: yazdık.
1: söylemek istiyorum o noktada. Ufakçık
0: Bir
1: bir
0: cümle
1: iki
0: lütfen.
1: cümle, ya uzun konuşmayacağım.
2: Araya gitmem gerekiyor.
1: Burada Ali Aday Haydar Bey'i dinleyen şunu sanırlar. Ya parti içinde tarafsız bir insan. Ya başından beri Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden bir
2: Yok,
1: politikacıdır.
2: Kılıçdaroğlu neresi?
1: Bu bir politikacıdır. İkincisi, bugün solcu olmamakla
0: Hocam
1: suçluyor. Bir dakika, bir sorum
0: ben
1: daha var.
0: Kemal Bey'i en çok eleştiren isimlerden biriyim.
1: Bakın, bir sorum daha var. Siz şimdi İmamoğlu solcu olmamakla suçluyorsunuz. Hiçbir yer katılmamıştır diyorsunuz falan. Fakat
0: Yok, suçlamak
1: Kılıçdaroğlu
0: değil canım, açık o kendisinin
1: partiye
0: ifadeleri.
1: kimleri doldurdu? Hangi solcuları doldurdu partiye? Bu konuda da bir açıklamanız var mı? Yani partiye solcuları mı doldurdu veyahut da sağ tandası insanları mı doldurdu partiye? Siz o zaman Kılıçdaroğlu'na
0: Orhan
1: acaba
0: Bey,
1: kalkıp
0: Orhan
1: da
0: Bey, bunu belki unutmuş olabilirsiniz.
1: siz kalkıp
0: Unutmuş
1: söylediniz
0: olabilirsiniz.
1: mi
0: Ben sizin
1: Kılıçdaroğlu'na?
0: katıldığınız
1: Ya
0: programlarda da, yazdığım
1: Kılıçdaroğlu.
0: yazılarda da Orhan Bey, ben çok açık ve net ve gönül rahatlığıyla ve büyük bir huzurla ve içtenlikle Kemal Bey'in partideki sağcılaşma süreçlerine en ağır eleştiri getiren insanlardan biri oldum. Ve
1: Peki.
0: 38. olağan kurultayda Özgür Özel'in konuşma metnini yazarken en çok üzerinde durduğum konu buydu. O yüzden ben gerçekten yüreğimden gelmeyen, bilincimde gerçekten yer etmemiş herhangi bir şey söylemem. Neyi
1: Peki.
0: doğru biliyorsam o ona yarar, bu buna yarar. Efendim şu olur, bu olur. Bugün
2: Ali
0: hani çok
2: Haydar Bey de
0: demokrat olan arkadaşlarımız
2: değişimciydi.
0: var ya, işte
2: Değişimciler
0: bağırıyorlar,
2: içerisinden
0: çağırıyorlar.
2: değiştirirdi
0: Grup
2: Ali
0: başkan
2: Haydar Bey.
0: vekillerimiz. Şunu söylüyorum, çok açık söylüyorum.
2: Ali Haydar
0: Ben
1: Fırat, sizi
0: Kemal
1: rütbeye şikayet
0: Kılıçdaroğlu'nun
1: edeceğim.
0: evine bugün hemen hemen, çok özür dilerim, son cümlem olsun. Bugün Kemal Bey'i Allah senin belanı versin diyerek eleştiren grup başkan vekilleri gibi Kemal Bey'in evine gidip ağlayan insanlardan biri olmadım. Kemal Bey'in çocuklarına, eşine yalvarıp beni milletvekili yap diyen biri olmadım. Kimsenin ne evine gittim, ne bir şey istedim, ne bir talebim oldu. Bundan sonra da olmaz ama ben bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi partimi korumak, oradaki yanlışları da kendi milletime, kendi insanıma söylemek zorundayım. Ben
1: Evet.
0: kendi insanıma sonsuz derece güveniyorum ki insanımın da bana güvendiğini biliyorum.
1: Evet,
0: Ben
1: peki.
0: sokakta o yüzden rahat yürüyorum. O yüzden taksiye de, dolmuşa da, otobüste biniyorum. O yüzden insanlar her gördüklerinde, hocam, AK Partilisi, MHP'lisi inanılmaz bir sevgi duyuyorlar. Ben bu gerçekleri kim genel başkan olursa olsun hiç fark etmez, her yerde söylemeye devam ederim.
2: Peki.
1: Mehmet bir şeye müftü olduğuna bir sorun var. Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'nin
2: Reklamdan sonra sorsanız.
1: peki onu düşünsün. Bahçeli'nin en önemli cümlesi neydi?
2: Feragat.
1: Kılıçdaroğlu feragat etsin dedi. Onu
2: Doğru.
1: dile getirmediniz.
2: Getirdi.
3: Getirdi.
1: Getirdiniz mi?
2: Getirdi,
1: Ama
2: getirdi.
1: onun üzerine
2: Kılıçdaroğlu
1: durulmalıydı
2: yönetmek için
1: orada esas
2: geldi.
1: olarak.
2: Feragat falan etmez arkadaş.
1: Ha.
2: Doğrudan parti
3: Bunu
2: yönetmek
3: bence
2: için geldi.
3: reklamdan sonra
2: Ekonomi son.
3: konuşalım. Sayın Rütük yetkilileri Orhan Bursalı ve Ali Aydar Fırat yüzünden reklama gecikmeni gidiyoruz. Çok kısa bir ara, aradan sonra devam edeceğiz.

0: Habertürk gündeme devam ediyoruz. Siz Ali Haydar Fırat'a biraz kızdınız. Kızdınız ama Ali Haydar Fırat da az önce mesela ilk bölümde söylediği şey çok çarpıcı. Parti meclisi kararının cezaevindeki bir belediye başkanına onaylatılması iddiası çok çarpıcı bir öneri. Bu normal midir bir partide yani?
1: Bir kere zaten bunun Türkiye'nin cezaevi koşullarında imkanı yok. Böyle bir şey.
0: Avukatlar 24 saat görüşebilir.
1: Tabii ki de ama bu...

0: siz bir Türkiye'nin en büyük partisini yönetebildiğini veyahut da yönettiğini bu şekilde iddia etmiş oluyorsunuz. Kendi partinize de inanılmaz bir şey. Şimdi bütün parti yapısının içindeki herkesi töhmet altında bırakıyorsunuz. Hiç kimsenin iradesi yok. Hiç kimsenin bir şekilde düşüncesi yok. Ve işte Ekrem İmamoğlu orada ya bunu yapacaksınız, şöyle yapacaksınız, şunu yazın falan. Tamamen kendisi düzenliyor. Gerçekten bu çok ağır bir itham. Bunun ancak çok büyük kanıtları olur elinizde. Bunu gerçekten de ortaya koyarsınız. Yoksa hapisteki bir insana böyle bir şeyi söylüyor olmak bence çok ağır. Bir o tarafı var. Yani Ekrem İmamoğlu bakımından da ağır. Onu zan altında bırakıyorsunuz ve böyle bir şeye cevap veremiyor. Kendi parti yapınızı zan altında bırakıyorsunuz. Hiçbir iradesi yok. Yanında yer almasını beklediğiniz insanları zan altında bırakıyorsunuz bir de. Yani parti yönetimi yapısı olarak bugünkü yönetim Özgür Özel ve çevresi değil, onun dışındaki bütün partiyi de, parti makinasını diyelim. Ve bunun ötesinde Adalet Bakanlığı da töhmet altında kalıyor. Böyle bir şeyi sağlıyorlar adeta. Hatta buna yardımcı oluyorlarmış gibi. Şimdi bu,
1: ben
0: bu
1: de
0: yüzden
1: size katılıyorum Sizden.
0: Çok tuhaf bir durumdan bir şey bahsedilmiş oluyor. Yok. Yani peki o zaman tamam, şimdi çok güzel. O zaman Ekrem İmamoğlu ne Ekrem İmamoğlu'ymuş hakikaten, devreden çıktı. Ekrem İmamoğlu gitti. Her şey çok güzel olacak yani o zaman diyelim. Yani
2: yalnız şöyle arkadaşlar, şimdi siyaseti yakından takip eden insanlarız. Partinin yönetimi gerek belediye başkanlığı zamanında gerekse sonrasında, yani bunu hani namı hesabına yönetti de denebilir, birlikte de yönettiler denebilir. Yani efendim hapishaneden dışarıya parti mi yönetilir? Yönetilir yani. Şimdi Öcalan 40 yıldır örgüt hapishaneden yönetiyor yani. Çok da zor bir şey değil. Yok şöyle yani, bu kıyas mali farik tabii, olabilir yani.
3: Yok,
2: örnek
3: yok,
2: olarak verilemeyebilir.
3: Benim fakat aklıma nasıl gelmedi diye o tepki.
2: Şöyle şimdi zaten sorun nerede çıktı biliyor musun? Bu şeyler, yönetimler abi şey der, iktidar tecezzi kabul etmez ya, bölünmeyi kabul etmez. İktidar bir kişi çıkar, liderlik yapar. Ben zaten şeyin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Ekrem İmamoğlu büyük hatasının kongre zamanı, büyük kongre zamanı çıkacaktı aslan gibi. Adaylarını koyacaktı, genel başkan olacaktı. O zaman birilerinin onun adına yönetmesine de şey kalmayacaktı. Hatta şuradan hareket edelim. Belediye başkanlığı belirlenirken şu an Ali Aydar Bey 40 tane isim çıkarabilir. Şuradaki isim İmamoğlu'nun kişisi, şuradaki Özgür Özel'in ya da şu partideki şu nüfuzlu adamın belediye başkanı. Dolayısıyla bu özellikle de mesela sadece belediye başkanları
3: Cemal Bey'in ısrar ettikleri AK Parti'de.
2: Şöyle özellikle de mesela şu değil. Efendim benim çok iyi hukukum var, arkadaşımız var, yoldaşlığımız var. Hani yoldaşlık var ya solda. Benim yoldaş arkadaşım gelsin benim namı hesabıma belediye başkanı yapsın. Sonradan oradaki tasarrufların nasıl yönetildiğine dair de detaylı şeyler var. Tartışmalar var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Yani bir yerde rantı yüksek bir belediye başkanını oraya gencecik ya da işte böyle çocuk yaşta birisini koyduğunuzda onu kendi haline de bırakmadıklarına dair rivayetler var. Dolayısıyla hapishaneden şey yönetilen parti yönetilemez iddiası çok yerinde değil. Yönetilebilir. Zaten şöyledir, bu bir kader birliğidir. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile beraber partiyi birlikte yönetiyorlar ve buna ben Özgür Özel'in itiraz olduğunu düşünmüyorum.
3: Tabii tabii.
2: Ha, biz onun adına itiraz etmeyelim yani.
3: Hala da zaten aynı şeyi kullanıyor. Siz ne dersiniz? Yeni bir parti ihtimali var mı? Türkiye bir parti daha kaldırır mı?
0: Olabilir. Yani burada şimdi bizim çalışmalarda mesela odak grupları çalışmalarında özellikle derinlemesine mülakatlarda hep parti konuları biraz ev metaforlarıyla anlatılır. Yani burada da olan birazcık o evin terk edilmemesi son dakikaya kadar. Yani Özgür Özel ve yönetimi açısından baktığımızda, yani bugünkü artık dünkü CHP yönetimi açısından baktığımızda, mutlak mutlan öncesi CHP yönetimi açısından baktığınızda, evinize biri gelip ya ben bu evi elimde işte mahkeme kararı alıyorum dese ne yaparsınız? Evinizi bir korumaya çalışırsınız. Gitmezsiniz yani, bir sahip çıkarsınız evinize. Şimdi onu yaptılar. Fakat bu yollar tüketildikten sonra evet yeni bir parti de olabilir. Türkiye'de yeni bir partiye alan var mıdır? Zor şeyler olabilir. Evet yani kolay değil bugünkü Türkiye'de.
4: CHP'nin
0: eskisi kadar kolay değil.
4: Yeni bir partiye haydi haydi alan vardır.
0: Tabii var. Çünkü yani, onu örnek vereceğim. Mesela aylardır son birkaç aydır yani daha doğrusu.

0: Anahtar Parti'de benim içinde olduğum araştırmalarda, yani içinde olduğum dediğim, daha çok destek verdiğim diyelim, doğrudan içinde olduğum araştırma yok çünkü. Anahtar Parti'de yükseliş var ve ben buna inanmıyordum. Diyorum ya, bu olamaz. Anahtar Parti'nin ben gerçekten yükseldiğine inanmıyorum. Ne hesap hatası yapıyorsunuz? Ne var bunun arkasında? Nedir? Sonra oturup çeşitli işte bu arkadaşlarla konuştuk ve yaptıkları şeyleri kendimize göre listesini çıkardık, tespit ettik nedir nedir diye. Orada evet, Anahtar Parti bir boşluğa hitap ettiği için çıkış yapabiliyor ve çok dolaşıyorlar. Benim hiç haz ettiğim veya hala şey yaptığım, bu anlamda yükselebileceğine inandığım bir parti değil ama karşılığı var. Demek ki orada bir boşluk var. O da daha çok AK Parti'den kayan seçmenlerde karşılık bulabiliyor mesela. Farklı ya, enteresan. Sorduğumuzda Anahtar Parti'yi ne tarafa yakın buluyorsunuz dediğimizde de iktidara yakın buluyorlar bir de üstelik de mesela.
1: Evet, ona rağmen.
0: Muhalif olanlar da buna rağmen gidiyorlar gibi enteresan
2: yani
0: durumlar var.
2: Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni bir müttefik mi geliyor hocam?
0: Efendim?
2: Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni bir müttefik mi geliyor?
0: Olabilir yani.
1: Pazarlığa erken başladınız.
0: O yüzden yani zaten Sinan Oğan'dan sonra böyle bir şey açıkçası çok bekleniyor tabii ki ister istemez.
3: Sinan Oğan'ın bıraktığı boşluk var. Onu tamamlaması lazım birisi.
0: Fakat işte demek ki bir açık var ki Anahtar Parti çok bir şey yapmadan bunu toplayabiliyor. Ne zaman ki bir parti hareketleniyor, sokağa çıkıyor, geziyor, insanlarla muhatap oluyor, bunun karşılığını alıyor. O yüzden yeni partiye de bir alan olabilir. Ha, bu yeni parti şu anki CHP oy potansiyeline ulaşır mı? Ne olur? Ekibine bağlı, nasıl konjonktürün şekillendiğine bağlı ama bu olmaz diyemeyiz. Ya, tarih değişimden ibaret, gerçek Gatsiz değişimden.
2: Hanım, CHP konforu, Cumhuriyet Halk Partisi konforu kolay kolay başka bir binada bulunmaz.
0: Size yani katılıyorum.
2: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmanın, oy artırmanın, o konforu yaşamanın çok kolay olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
2: Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi gibi 35-40'larda bir tabanınız yoksa İstanbul'da belediye başkanı olamazsınız.
0: Size katılıyorum.
2: Başka bir yerde de olamazsınız. Dolayısıyla o konfor yani şöyledir. Bir altyapı vardı, şeyde bir yükseliş de vardı. Zaten %48 Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verildi. İki şey bence yenilikçilerin, yenici kişileri kahraman yapan iki mesele var. Bir, o %48'in oluşturduğu bir taban, yani altılı masayla başlayan. Diğer taraftan da seçimlerde dar gelirler ve emekliler sandığa gitmeyince, AK Parti'den %5 sandığa gitmeyen olunca rakip tek kişi ise direkt %10 yansıdı.
1: Tabii.
2: Çünkü ben Hatay'da AK Parti 12 puan öndeydi, Muğla'da başa başta. Baktığınız zaman Hatay'da 2 puana düştü fark. Muğla'da da işte o kadar fark açıldı. Birçok yerde aynı, Antalya'da mesela başa baş civarındaydı. Dolayısıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapmanın konforunu başka yerde, yani 50 kat çaba göstermeleri lazım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki verimliği almak için.
0: Kesinlikle o organizasyonu yapmak lazım vesaire, çok kısa hemen kapatıyorum. Muhakkak yani buna 10 katı çalışıyor olmak lazım. Çok büyük kırılmalar yaşanabilir. Orada CHP'li gerçekten kendini hissedenler partiyi bırakmakta zorlanır vesaire. Ama seçmen açısından böyle değil. Seçmen açısından hakikaten CHP baraj altı olmaya gider. Bu çok net. Hele bugünkü görüntülerden sonra. Çünkü güven telkin eden hiçbir şey yok. Ya gerçekten de kendi evine bunu yapan, kendi evine bunu yaptıranlar neden seçmen oy versin?
2: Bir şey olamaz mıydı? Mesela bu gerilimi ben şeyin, yani eski yenilikçilerin bilerek yönettiğini düşünüyorum. Mesela el sıkışarak oradan ayrılmış olsalardı, iki ihtimal her zaman yanlarında tutarlardı. Bir, uzlaşma ihtimalini, yani birlikte kurultaya gitme ihtimalini. İki, sokağı bu kadar öfkelendirmeye gerek var mıydı? Bence bu şeyin, yani Özgür Özel ve ekibinin bilinçli olarak yaptığı bir şey. Çünkü siz bu tür durumlarda gerilimi ne kadar tırmandırırsanız kitleyi o kadar daha iyi yönetirsiniz. Bence bu bir kitle yönetme taktiğiydi. El sıkışarak oradan çıkmamaları kendi siyaseti açısından doğrudur ama eğer bir bütün Cumhuriyet Halk Partisi düşünülüyorsa o açıdan da çok bir inkiraz oldu diye düşünüyorum.
1: Mesela bugünkü fotoğraflardan bir tanesi Tom'un
3: böyle
1: üzerine
3: bir kurultay hikayesi var. Bu çok temel bir mesele. Yani buradaki
2: ya Kemal Bey, anlaşmada, uzlaşmada gitmez Orhan
3: temel
2: Bey.
3: Bir mesele
2: Kemal,
3: bu.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz tanıyoruz. 45 günde kurultaya gitmez, parti yönetmeye
3: gitmez. Gelmez. Ama yani bunu da Özgür Özel ve arkadaşları kabul etmek zorunda
4: dün
3: değil.
4: Gürsel Tekin, dün Gürsel Tekin 7 ay gibi bir süre verdi. Demek ki Sayın Kılıçdaroğlu kurultaya gitmeyecek.

0: Burada şu yaşanıyor aslında, yetkili ve etkilinin
1: çatışmasını... Az önceki sözünüzü kesiyorum, affedersiniz. Az önce dediniz ki cezaevinde parti yönetilmez. Gerçekten de mi yönetilmez? Çünkü insanların verdiği örnek çarpıcı örnek yönetiliyor.
0: Şöyle söyleyeyim. Hatırlanacağı üzere avukatlara dahi bu konuyla ilgili bilgi akışı sağlanıyor diye suç duyurusunda bulunup cezalandırma yapıldı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Adalet Bakanlığı'nın bu konuda çok hassas olduğunu bildiğim için bugün itibariyle, hani bugün belki de mutlaka bir şekilde temasa geçilmiş olur mu olmaz mı bilemiyorum ama son dönemlerde böyle
2: Sayın
0: bir şeyin
2: Müftüoğlu,
0: son dönemlerde böyle bir şeyin olmadığını çok... söyleyebilirim. Evvelinde olabilir mi? Olabilir.
1: Ali Aydar, birazdan geliyorum sana. Birazdan geliyorum.
0: Zaten o meseleler yaşanıyordu. Bilgi akışı sağlanıyordu. Adalet Bakanlığı buna müdahale etti.
1: Evet.
0: Ceza tevkif evleri tamamen harekete geçti. Bunu önlemek için. Bildiğim için söylüyorum bunu. Engellendiğini düşünüyorum. Tabii ki İhsan Bey'in söylediği gibi istedikten sonra yönetirsin ama...
3: Şimdi Cumhurbaşkanı ofisi diye bir ofis var. Mesela bugüne kadar şeye bakın. Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel'in çevresinin attığı tweetlere bakın. İmamoğlu adına atılanlara bakın. İkisi arasında mahiyet farkı var.
1: Var.
3: Bir uzlaşma isteyen, yani nihayetinde Cumhurbaşkanlığı ofisi İmamoğlu adına tasarruf kullanan bir ofis ve orada bir uzlaşma arayışı, çünkü şöyledir aslında, siyaseten de İmamoğlu'nun yaptığı kendi açısından makul. Niye? Eğer burada Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu oturup da ortak bir genel başkan adaylığı üzerinde anlaşma yaptığında, yarın 50 kişilik bir arınma listesi çıkarılma ihtimali olduğunda Kılıçdaroğlu bir numara İmamoğlu yazacak. Bundan dolayı
1: tabii, oraya da geleceğim.
3: Kendisinin radikal davranmasından daha gerçekçi bir şey yoktur yani. O tutum siyaseten gerçekçi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünlüğü açısından doğru mu onu bilmiyorum.
0: Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir İmamoğlu gerçeği var bir kere. Bunu herkes kabul ediyor. Suç işlemiştir ya da işlememiştir. O yargının meselesi ama... Siyaseten Sayın Kılıçdaroğlu İmamoğlu gerçeği olmasaydı, Sayın Kılıçdaroğlu neden İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını gösteriyor?
1: Evet, hatta Beylikdüzü'ne alarak.
0: Onu da geçtik. Neden Cumhurbaşkanı adayı olduğunda benim yardımcım Ekrem İmamoğlu'dur diye söylesin? Şimdi evet. Siz siyaseten bir şey yükleyeceksiniz, atıfta bulunacaksınız, ondan sonra... Yok sayacaksınız. Şimdi siyasette böyle bir şey tabii ki yaşanıyor ama olmamalı. Şimdi geldiğimiz noktada da...
3: Acaba kendi yok sayıldığı için karşı refleks göstermiş
0: gayet tabii
3: olabilir
0: ki, mi? Gayet tabii ki. Şimdi altılı masada işte demin onu
3: şu
0: ona
3: araya bir
0: yapmak istemiştim.
3: Gireyim mi? Üstad şöyle, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi devlet geleneğini kullanarak itibar oluşturma ve itibarsızlaşma konusunda herhangi bir devlet kadar yetkin bir parti. Dolayısıyla mesela... Muhterem Muharrem İnce'yi karıştırıyorum. Muharrem İnce'yi mesela bir aday gösterdiniz ve %30 oy aldı ama mesela saraya giden CHP'li olarak sıfıra indi itibarı. Mesela seçimi kazandınız, yani Kılıçdaroğlu da kaybetti. Belki de ötekileştirme bu kadar ağır olmasaydı bu suç duyuruları, işte Lütfü Savaş'ın mücadelesi belki de olmayacaktı. Yani kaybeden taraf o kadar çok örselendi ki o da bir karşı öfke biriktirdi. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi buna hazır bir geleneği var. Siz çok ötekileştirdiğiniz zaman sıfıra düşürmüyorsunuz. O yenilenip tekrar geliyor. Ya kusura bakmayın. Tabii. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela bugün kullanılan AK Parti'nin umudu Kılıçdaroğlu. Bu itibar suikastı ya da oluşturma konusunda yetkinliği var. O devletten kopyaladığı bir gelenek Cumhuriyet. Çünkü itibar oluşturma ve yok etme... Devlet geleneğidir. Hatta bu FETÖ zamanında enteresan bir şekilde diyordum ki ya bu itibar suikastı oluşturmak ya da yok etmek devletlerin bildiği iş. Bunlar nereden biliyor? Ne bilelim Amerika ile ve İsrail ile çalıştıklarını.
1: Paralel oldukları.
3: Evet.
0: Ama buyurun. Şimdi şöyle bir gerçek var. Sayın Kılıçdaroğlu anlaşılan odur ki dün mesela çok güzel bir diyalog yaşandı.
1: Evet.
0: Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Sayın Özgür Özel grup başkanlığı için seçim yaptı.
1: Kutladı.
0: Grup başkanı oldu. Hayırlı olsun dedi. Yeni görevi hayırlı olsun dedi. Bu aslında biraz daha
1: Atılan adımmış

0: kim algılandı?
1: Ümit var bir yaklaşımdı. Gece bugün yansıdığı kadarıyla gece yine bir telefon görüşmesi yapıldı. Ama bugün hani sanki düğmeye basılmış gibi apar topar CHP Genel Merkezi'ne gidiliyor. Sayın Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor ki benim bir talimatım yok.
0: Avukatların hani gidin, başvurusu var.
1: Gidin talimatım yok diyor ama ona rağmen gidiliyor. Hani zorlanıyor.
2: Talimatım, ben talimat vermedim diye bir sözünü ben okumadım.
1: Var var. Var. Var var.
2: Talimat vermemiş mi gidiyor?
1: Sözcüsünün açıklaması var o şekilde. Bizim böyle evet. benim böyle bir talimatım yok şeklinde. Hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir talimatı yok diye. Evet. Doğru ya da yanlış şu kendilerinin.
0: Ama bizzat avukatı şey gitti yaptı. Yani canlı evet. yayında genel merkeze girdi.
1: Şimdi bugün hani düğmeye basıldı. Bir şeyler hızlandırılmak için tabloyu
0: size
1: gördük
0: dediniz yani. Ya, bir telaş
1: bugün
0: var.
1: Yaşanan tabloyu gördüm. Ha?
0: Size söylediniz bir telaşlı hareket var. Telaş ediliyor.
2: Telaş var canım.
1: Şimdi bir örnek vereceğim. Bugün basına da yansıdı.
2: Bağımsız hareket yapıldığını düşünmüyorum.
1: CHP'li Rize Fındıklı İlçe Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Sayın Kılıçdaroğlu'na belediye yönetim Sayın Kılıçdaroğlu'na geçtiği için istifa ettiğini açıkladı. Tepki istifası. Şimdi benzer istifalar eğer gelirse Cumhuriyet Halk
0: Örgütten mi?
1: Tabii ki yani.
0: Parti örgütünden.
1: Belediye başkanlarından, il başkanlarından, ilçe başkanlarından. Hani il başkanları, ilçe başkanları istifa etmez ama belediye başkanları partilerinden istifa edebilirler.
0: Evet.
2: 400 belediye başkanı var.
1: Yani şey olarak diyorum yani tepki
2: yani
1: olarak.
2: Yani 5'inin istifa ya, etmesi, 10'unun istifa
1: hayır,
2: etmesi.
1: Hayır şunun için diyorum.
2: Yok.
1: Şunun için söylüyorum.
2: Bunu söylüyorum.
1: Şimdi burada... Sayın Kılıçdaroğlu yetkisini kullanıyor.
3: Ya bir soru sorabilir miyiz ortama? Mesela yarın,
1: Sayın Özgür Özel de etkisini kullanarak hareket ediyor.
3: Yarın
1: etkiliyim diyor bu
3: belediye
1: konuda.
3: Belediye başkanlarını toplantıya çağırabilir mi? Tüm belediye başkanlarını.
0: Genel yarın başkanı. Da katılım nasıl olur?
1: Çağırabilir.
3: Yani bu mesela ilginç buna karşı.
2: Ben soruyu anlayamadım, duyamadım.
0: Hani belediye başkanlarını Kılıçdaroğlu toplantıya çağırabilir mi?
3: Yani bütün illerin belediye başkanlarını toplantıya çağırır.
2: Ama belediye başkanları da mazbatanı görelim derse o zaman ne olur ben merak ediyorum.
3: Yani gelirler mi gelmezler mi?
1: Şimdi Ali Haydar Fırat dedi ya programın başında işte İstanbul meclis genel sekreteri mi demiştiniz? İBB genel sekreteri mi demiştiniz yoksa?
4: İBB sözcüsü.
1: Sözcüsü. İBB sözcüsü diyor böyle bir şey yaptı diyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun tanımadıklarını ifade ediyorlar değil mi sizin anlatımınızda?
4: Evet. Şimdi, aynen öyle.
1: Şimdi diğer yerlerde de bunlar yaşanabilir. Burada bu saatten sonra Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu ben artık feragat ediyorum demedikten sonra Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olma olasılığı sıfır. Siyaset yapma olasılığı tamamen kısıtlanmış durumda. Siyaset zaten yaptırmayacaklar. Bir de mesela Ali Bey şey yapıyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na atıfta bulunuyor. Hedefi oraya yönlendirdi. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze oturduktan sonra gelin bakalım siz Cumhuriyet
0: Halk Partisi. Daha doğrusu aktarın da gelin.
1: Beni ekarte etmiştiniz. Ben de sizi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç ediyorum. Aklanın o şekilde gelin derse ne olacak?
2: Şimdi bu hukuki böyle bir yaptırım şeyi var mı yok mu? Onu var. Ben bilmiyorum orada.
0: Disipline sevk eder.
2: Tartışmalı bir konu. Şimdi, henüz daha başbakan.
1: Hayır süreç. Disipline sevk edecek. Evet, çok kolay süreç, bir şey. Yani süreç, bir maddeye dayandırarak hukuki, disipline hukuki sevk süreç, edecek.
2: Hukuki süreç henüz daha şey o. Yapacağı her şeyin bir hukuk açısından bir sakatlığı söz konusu şu aşamada. Yapacağı bunları yapabilir mi? İsteyebilir ama belediye başkanları da bazmatanı göster bakalım ne kadar yetkilisin bu konuda dediği zaman işler biter. Bence bu süreç Kılıçdaroğlu'nun öyle bir şey yaparsa bu süreç Kılıçdaroğlu'nun toptan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir Özgür Özel ve arkadaşlarını arındırma politikası olarak işler burada. Zaten onların da partisi hazır oraya geçiyor.

0: geçerler. Yani
1: peki.
0: Böyle bir
2: ama
0: arındırma
2: süreç
0: bunu
2: Özgür Özel için yeni bir partinin bugün itibaren yeni bir partinin işaret fişeği olarak görüyorum ben, değerlendiriyorum.
1: Mehmet Bey, söz sizdeyken şunu da sorayım. Mansur Yavaş. Yani şimdi diploması iptal edilmiş bir İmamoğlu var. Aday olamıyor.
2: Evet.
1: Yani mahkeme kararını verdi. Zaten hapiste, yargısı sürüyor. Özgür Özel'in yaşadıkları ortada. Her ne kadar AK Parti ve BHP seçimlerin zamanında yapılacağını söylese de bir erken seçim her zaman vardı ve genellikle de memleketimize Devlet Bahçeli Türkiye'yi seçime götürür. Bir erken seçim olasılığında Mansur Yavaş ne yapar? Tutumu şöyle, bir an önce kurultaya gidilsin diyor. Evet. Mansur Yavaş'ın tutumunu nasıl görüyorsunuz? Çünkü gözler bir anda Mansur Yavaş'a çevrildi.
2: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın net tavır ortaya koymaması, ortada durması aslında kendi açısından da nerede durduğunun da göstergesi.
3: Ama şöyle 45 günde yapılmalıdır diye bir
1: hemen kurultay, o da hemen kurultaydı.
2: Yapılmalıdır.
3: Evet.
2: Ama Sayın Özgür Özel'in yanında görmedik.
3: Seçilmiş, yani o alana gitmedi diyorsun şeyde.
2: Yani şu, bugün meclis hiçbir yerde yoktu. Dün
4: yok,
2: de yoktu.
4: Bugün bir araya geldiler. Böyle bir fotoğrafları var.
1: Bu olaylar yaşandıysa da Londra'daydı.
2: Evet. Genelde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıkıntılı dönemlerinde yurt dışında idim Mansur Bey.
3: Kaçıyor yani diyorsunuz.
2: Bu seferde de yoktu. Ben dün de görmedim. Belki yanı, ben görmemiş olabilirim. Ama ne bugün ne...
3: Başkanlarıyla birlikte ortak fotoğraf verdiler. Onu görmedin mi?
5: Toplantısına katıldı.
2: Hayır, toplantıya katıldı.
4: Ya dün de bugün de birer fotoğraf var ama güçlü bir şekilde çıkış yok. Bir toplantı. Öyle
1: diyeyim. Yani sizin kastetiniz güçlü bir şekilde yanında durmadı.
2: Şöyle bir şey var. Mansur Yavaş pozisyona göre, duruma göre vaziyet alır diye düşünüyorum. Başka bir şey diyemem yani Mansur Bey için. Çünkü geçmişte de aynı durum yaşandı. Şimdi görüyoruz ki artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak tartışmaların yaşandığı o geçmiş zaman itibariyle, hani daha doğrusu bir hafta öncesine kadar kim olacak tartışması yaşanıyordu. Şimdi kim olmayacak tartışması içinde olabiliriz. Çünkü Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı adayı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkın deseniz kendisi istemez bu saatten sonra.
1: Çok güzel bir soru, çok doğru bir soru. Hep şeyi aradık, milli sporumuz gibi CHP'nin adayı kim olacak, şimdi kim olmayacak?
4: Ona döndü birden.
1: Evet, ona döndü. Maalesef hakikaten doğru vallahi. Mansur Yavaş'la ilgili ne dersiniz?
5: Ben aslında bugüne kadar ya bu süreçteki değişkenleri, yani değişken çokluğunu, başlıkları değerlendirirken ya bir işte kitle bir tarafta, yetki bir tarafta, diğer taraftan önümüzdeki dönemde bu evrilme nasıl olacak acaba? Genel merkeze mi olacak, karşı tarafa mı olacak? Bence en kritik sorulardan birisi de şu. Yani tarafların adayı kim olacak? Acaba evet. Mesela bugünlerde ben de biraz Mansur Yavaş galiba bu şeyin, Sun Tzu'nun şeyi var. Duruma bak, rakibe bak, kendine bak. Yani çok enteresan bir politik duruşu var. Çok geride duruyor, şartlara bakıyor. Böyle hemen öne atılmıyor. Yani burada da bence tavrını yine biraz soft olarak, nötr olarak gösterdi. Biraz duruma bakacak. Acaba şöyle mi olur? Yani işte yeni kurulacak parti artı sağ partiler bir birliktelik mi oluşturur? Bence şeyin, tabii burada da kendisini ortaya koymayan bir kişi olduğu için şeyin de, yani yeni kurulacak partinin de ya da düşünülen partinin de Mansur Yavaş'ı bugünden yarın öne atma şansının da olmadığını düşünüyorum. O bence son güne kadar bakacak. Ha belki de Kılıçdaroğlu bir hamle yapıp, yani Sayın Kılıçdaroğlu şunu diyebilir. Biz böyle bir serüvene çıktık, yola çıktık. Adayımız Mansur Bey olabilir diye o da dillendirebilir. Çünkü kamuoyu desteği olan birisi.
1: O zaman demezler
2: Sayın
1: mi?
2: Sayın Kılıçdaroğlu'na ki... yanlış hatırlamıyorsam Sayın Kılıçdaroğlu'na bir hafta önce miydi? Sayın Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş'ın bir görüşmesi olmuştu. Evet.
5: Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönemde tartışılacak meselelerden birisi de bu. Nihayetinde tam varsayalım ki bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra oldu. Ya Türkiye'de hatta bu dönem seçim geç konuşulmaya başlandı. Bir önceki Cumhurbaşkanlığında, yani seçimden bir yıl sonra altılı masa teşekkül etti ve biz 3-3,5 yıl durmadan seçim konuştuk. Hani bugün, yarın işte oldu mu, erken mi olacak falan. Dolayısıyla bence önümüzdeki dönemde her iki tarafın da gündem alacağı meselelerden birisi popüler bir cumhurbaşkanı adayları olacak mı? Çünkü aday sürüklüyor süreci. Burada da Mansur Yavaş'ın hala kilit isim olduğunu düşünüyorum. En azından Cumhur İttifakı'nın yani adaylık konusunda bir netliği var. Hani Sayın Cumhurbaşkanı adayı, yani Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi. Ama diğer taraftan da burada bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde taşlar yerine oturmadan diğer siyasi partilerin pozisyonu da çok netleşmeyecek. Mesela İyi Parti işte %5'lerde, 6'larda bir
1: mesela,
5: oy var.
1: Mesela şeyin çok çarpıcı bir açıklaması oldu Erbakan'ın. Fatih Erbakan dedi ki biz Mansur Yavaş'ı destekleriz, tek şartımız CHP'den aday olmasın.
5: Evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi işte şimdi belki hangi CHP sorusunu sormak zamanı geldi. Dolayısıyla acaba genel merkezin temsil ettiği CHP mi yoksa dışarıdaki CHP mi?
2: Bence siyasette kartlar bugünden sonra yeniden karılmalı. Karılacak daha doğrusu.
5: Kendiliğinden olur zaten çok şeye değil. Acaba burada tabii ki şöyle bir kolaylığı vardı siyasetin. Şimdi Genel Türkiye raporunu yorumlarken Cumhur İttifakı'na bir yoruma koyuyorduk. İki Cumhuriyet Halk Partisi'ni yorumluyorduk. Çünkü rekabet ikisinin arasında. Ya diğer partileri ne zaman gündeme alırdık? Yani bir gün ittifak mevzusu olursa diğer partileri de yoruma katma durumumuz olurdu. Dolayısıyla bu ikili yapı aslında birbirini de tahkim eden yapıydı. Yani AK Parti karşılığından Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığı üzerinden AK Parti'nin tahkimi kolaydı. Şimdi aşağıdaki bir kargaşa yani şeyi de gevşetebilir. Yani AK Parti tabanını da gevşetebilir. Ya da şöyle, acaba bir yeni oluşum olacaksa sağcı bir oluşum mu olacak? Sağcı bir oluşum olduğunda mesela İyi Parti'nin varlığı anlamlı olacak mı, olmayacak mı? Diğer taraftan da bu anahtar partiyle alakalı bir kanaat serdediğim ben. Bir radikal milliyetçi grup var. %10-11 oyları var. Yani İyi Parti, Anahtar Parti, Zafer Partisi. Genelde hareketlik bu partilerin kendi içerisinde oluyor. Bir gün İyi Parti 6-7 oluyor. Bir gün Anahtar 4 oluyor. Sonra Anahtar 2'ye düşüyor. Zafer Partisi 3'e çıkıyor. O ülkedeki iç konjüktürel değişimlere göre de bunların pozisyonu var. Dolayısıyla bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı pozisyon hem siyasetin hem Türkiye'nin geleceğinin geleceğiyle alakalı çok önemli pozisyon olacak. Ya benim beklentim şu, yani bunu hangi taraf yaparsa yapsın, AK Parti kurulduğunda oturdu, bir araştırma firması titizliğiyle ülkenin sorunlarını tespit etti. Sonra önceliklerini tespit etti. Mesela ideolojik öncelikleri olabilirdi ama başörtüsü 2014'te kaldırıldı. AK Parti o toplumun rasyonel taleplerini rasyonel adımlarla iyileştirdiği için sürekli kamuoyu desteğini artırdı. Bugün bence AK Parti'nin işe başladığı gün gibi bir partiye ihtiyaç var. Hangi taraf yapacaksa bunu, oturacaklar, ülkenin fotoğrafını
1: çekecekler. AK Parti'nin de buna ihtiyacı var mı?
5: Her zaman var da 25 yıl az bir zaman değil. Hatta bu AK Parti kongreye giderken ben bir öneride bulunmuştum. Kendi kendime yani yazıp çizdim. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongreler şöyle olurmuş. Parti çok önemli değil orada. 3-4 gün politikalı setleri tartışılırmış. Onlar karara bağlanırmış. Sonra seçim yapılırmış. Bence AK Parti belki bundan sonra kongrelerini böyle yapabilir. Bir haftalık bir dönem çalıştayı yapar. Arama konferansları yapar. Tartışılır. Politika setleri kongrede de karara bağlanabilir. Elbette ki yani 25 yıl sonra bir resetlenmek çok da kötü olmaz. Çünkü uzun bir zaman 25 yıl, çeyrek asır. Doğru. Yani.
1: Ali Aydar Fırat, siz ne dersiniz Mansur Yavaş'la ilgili?
3: Bir soru sorabilir miyim? Buradaki buyurun. Yani o tek bir soru. Buyurun. Bu seçime gitmeden önce anayasa değişikliğini ön plana aldığına dair duyumlar veya tartışmalar var. Siz ne diyorsunuz?
5: Şimdi bu terörist Türkiye meselesi başladığında yani nihayetinde bir anayasada bazı değişik talepleri var yani. Şimdi burada daha da çok bence hukuk temelli olmak kaydıyla. Yani değişikliğin daha çok hukuk temelli, hukuk destekli terörle mücadele ile alakalı olmak kaydıyla belki anayasal bazı şeylere ihtiyaç var. Nihayetinde seçime gidilmeden önce bir anayasa değişikliği ihtiyaç gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben olabileceğini düşünüyorum. Bu tartışma yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir tartışma olduğunu düşünüyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi dışında kalamıyor.
5: Desteğe ihtiyaç var.
1: Desteğe ihtiyaç var. Re gerekiyor.
5: Ya belki de şöyle yapar. Yenilikçi ekip der ki biz şeyden, genel merkezden daha hızlı.
2: Dem dahil olursa desteğe yenilikçi? İhtiyacı yok.
5: Şöyle yepyeni var.
2: CHP'nin desteğine ihtiyacı yok.
3: Yani. Önce destekler.
5: Ya şöyle yapalım.
2: Kim? Bu saatten sonra destekler, evet.
3: Kim? Yani Kılıçdaroğlu o meclisteki 20'ye yakın arkadaşıyla birlikte Cumhurbaşkanlığına bir hoşuna gidecek bir şey daha yapması gerekiyor.
5: Şimdi burada iki tarafın bir çabası var. Mesela Kılıçdaroğlu karşıtları diyecek ki yani Kılıçdaroğlu hükümetin her şeyine evet diyecek onun için aman uzak durun. Öbür tarafta diyecek ki ya acaba bu yeni ekip, sağcı bir ekip nereye savrulacağından emin değiliz. Yani bu tartışmalar olur yani.
1: Allah aklımıza mukayyet olsun.
4: Milli müstabakat hükümetinden bahsedenler de var.
1: Aman aman.
4: Ara dönem dönem.
1: Aman aman.
4: Olduğu gibi.
1: Uzun zaman tartışıldı yalı melezler falan.
5: Milli bir hükümetimiz var, mutabakata ihtiyaç yok.
1: Peki. Ali Haydar Fırat, Mansur Yavaş'ı soracağım. Şimdi gözlerin çevrildiği, aslında en az da tartışılan bir isim. Hakkında çok da iddia yok. Bu kavgadan sonra herkes acaba Mansur Yavaş ne yapacak? Bu da şunun için durup dururken de değil. Olası bir erken seçimde Türkiye'nin milli sporu CHP'nin adayı kim olacak sorusunun merakı.
5: Ya, Ali Haydar Bey'e geçmeden bir katkıda bulunayım da bu Burcu Köksal şeyi AK Parti'ye geçtiğinde şöyle bir hava oluşmuştu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi için aslında bir yıkım gibiydi o. Kendi öz evladı gibi.
1: Kemal Bey'in ısrarı ya belediye başkanı.
5: Ben de şey yaptım. Yani eğer bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ailenin çok içinde merkezden birisi geçiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi iktidar iddiasını kaybetmiştir. Yani iktidar alternatifi olma iddiasını. Fakat hemen o haftalarda Özgür Özel ve İmamoğlu şu hamleyi yaptılar. Adayımız Mansur Yavaş olabilir. Aslında o yenilgi psikolojisine verilmiş bir cevaptı o gün. O gün bu ifadeyi öne almışlar.
1: İyi ki hatırlattınız. Evet. Hakikaten çok önemli. Şimdi daha iyi anlaşılıyor. Buyurun Ali Haydar Bey.
6: Önce iki düzeltme yapıp sonra sorunuza geçeyim. Birincisi sizin hanım Adalet Bakanı'nı töhmet altında bırakıyor gibi bir şey söyledi. Ben Adalet Bakanı'na ilgili bir eleştiri dile getirmedim. Burada Ülkü Hanım'ın İBB sözcüsünün İBB grubuna attığı mesajı okudum. Bu birincisi. İkincisi Ekrem Bey'in etkisi ve yetkisinin aslında bizzat tanıyım. Hem kulaklarımla duydum hem gözlerimle gördüm. Dolayısıyla herhangi bir biçimde kimseyi bir töhmet altında bırakmak gibi bir çabanın içerisinde değilim. Zaten Ekrem Bey de bunu kendisi de inkar etmez. Her hafta zaten Özgür Bey'le görüşüyor, Özgür Özel'le görüşüyor. Özgür Bey'e sorsan Özgür Bey de bunu inkar etmiyor. Yani Ekrem Bey'in belirleyiciliği konusunda kimsenin kafasında, aklında herhangi bir soru işareti yok. Partide hele parti yönetiminde hiçbir şey yok. Hatta şöyle bir size bir şey söyleyeyim. Parti meclisi olarak biz bir tek dahi belediye başkanını belirlemedik. Belediye başkanının hepsi MYK'da belirlendi geldi biz sadece oyladık. Ve ben buna da çok net bir biçimde eleştiri sundum. Bu doğru değildir. O zaman bizi hiç toplamayın siz kendiniz karar verin. Olayıp geçin dedim. Bu herhalde size fotoğrafı çok net bir biçimde ortaya koymuştur. Bu birincisi. İkincisi Burcu Köksal'ın belediye başkanı adaylığı ile ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun en ufak bir dahili olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu Özgür Bey'den Sayın Özgür Özel'den 3 kişinin belediye başkanı yapılmamasını eğer mümkünse... Özgür Bey de zaten onu dinlemedi. O üçünü de belediye başkanı yaptı.
1: Kim onlar?
6: Şimdi Mansur Başkan'la ilgili olarak şunu...
1: Kim onlar?
6: Onu söylemeyeyim. Şimdi onu söylemem doğru olmaz.
1: Ama yani bu Burcu Köksal'ı...
6: Belediye başkan.
1: Burcu Köksal ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bizzat dillendiriliyor. Kemal Bey'in özel isteğiyle aday gösterildi.
6: Hayır. Hiç... ikisiyle ilgili de çok net hatırlıyorum. Burada anket var dedi Sayın Özgür Özel. Elimizde ikisi de en iyi oyları onlarla alacağız dedi. O yüzden onları aday yapıyoruz dedi ve onları adaylaştırıldı. Dolayısıyla orada Sayın Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir telkini ya da şey olmadı. Sadece dediğim gibi birkaç rezervi oldu. O rezervlerle ilgili olarak.
4: Ama yıllarca onların kariyerinde ön plana çıkmasında, CHP'de yükselmelerinde Kılıçdaroğlu'nun prensesleri olarak adeta anıldıklarını da unutmayalım yani şimdi. Belediye başkanlığıyla başlamadık.
6: Elbette
4: yani.
6: Canım ya bunu Sezin Hocam bunu inkar edebilir mi? Bunu inkar edemeyiz de yani 13 yıl boyunca Kemal Bey'in genel başkanlığı döneminde de bütün yol arkadaşları aynı zamanda bugün benim de başta içinde bulunduğum değişimcilerdi. Yani Özgür Bey de grup başkan vekiliydi. Ondan sonra Veli Ağbaba da genel başkanımsıydı. Tekin Bingöl de genel başkanımsıydı. Bülent Tezcan da genel başkanımsıydı. Dolayısıyla eğer gerçekten bir bireysel bir sorumlu aramıyorsa kurumsal bir şeyden bahsedeceksek bu arkadaşların hepsi zamanında bu listeleri kendi yaptılar. Bu belediye başkanlarını kendi belirlediler. Kendi en yakın arkadaşlarını belediye başkanı yaptılar. Dolayısıyla yani

0: bir kişiye eleştirelim. Ben en çok eleştirilenlerden biriyim Sayın Kılıçdaroğlu'nu ama bu arkadaşlarımızın da listeleri yapmadığını, belediye başkanlarının belirlemediğini söylemek de hiç doğru olmaz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızda var olan süreçte bir başarısızlık varsa ya da başarı varsa neyse onun da en aktif özneleridir diye düşünüyorum. Şimdi Mansur Başkan'la ilgili bakın size çok açık ve net söyleyeyim. Ben 2014'ten beri biz 2014'te işte adaylaştırmıştık. O zamandan beri Sayın Mansur Yavaş'ı çok yakinen izleyen, bilen bir insanım. Mansur Bey çok parti konusunda, CHP konusunda son derece ilkeli ve prensipli davranıyor. O da şu. Mansur Bey asla partiyle ilgili herhangi bir işe karışmıyor. Yani değişim sürecinde 38. kurultayda da taraf olmadı. Ondan önceki süreçlerde de taraf olmadı. Asla Sayın Mansur Yavaş parti içindeki herhangi bir meseleye doğrudan katılmıyor. Sadece bir uzlaşma gerektirildiği zaman tırnak içinde bir abi ya da bir akil insan pozisyonuyla sürece dahil oluyor. Onun dışında birinin yanında ya da birinin karşısında asla olmuyor ve buna çok özen gösteriyor. Yani örneğin mesela parti meclisi ya da kurultayda mesela isim önermiyor. Yani şu benim adamımdır ya da şu bana çok yakındır, bu da aday olsun ya da bu da benim temsil etsin. Asla böyle bir herhangi bir biçimde partinin işleyişine ilişkin olarak bugüne kadar Sayın Mansur Yavaş'ın müdahalede bulunduğu tek bir olay yoktur. Ya da milletvekili seçiminde falanca kişi vekil olsun ya da olmasın. Yani sizin takdirinizdir diyor genel başkanlara. Hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem Sayın Özgür Özel'e. Yani ben bunu burada bir şey yapmam doğru olmaz diyor. O sizin kişisel takdiriniz diyor. O yüzden hani herkes bugünlerde Mansur Başkan nerede, Mansur Yavaş nerede diye soruyor. Mansur Başkan başından beri partiyle arasında çok ilkesel bir tutum takındı. Ve bence de son derece doğru yaptı. Son derece de iyi yaptı. O yüzden hala yıpranmamış olmasının, hala adaylık meselesinde en öne gelmiş isimlerden biri olmasının bir nedeni de ben bu olduğunu düşünüyorum. Bugün de yarın da yine partinin hukuku çerçevesinde herkese saygı gösterir. Davet edilirse gider konuşur. Edilmezse herhangi bir biçimde sesini çıkarmaz. Rahatsızlığı varsa da onu dile getirir. Ama herhangi bir biçimde kamuoyu önünde ne partiyi eleştirir ne partiyle ilgili bir demeç verir. Onun partiyle ilgili bambaşka bir ilkesel duruşu ve tutumu var. Bunu da bugüne kadar hep sürdürdü. Bundan sonra da sürdürür diye düşünüyorum.
1: Peki Ekrem İmamoğlu'nu çok sağcı bulduğunuzu, sağ gelenekten geldiğini söylediniz. Mansur Yavaş'la ilgili bu konuda nasıl düşünüyorsunuz?
0: Mansur Yavaş'ı daha devrimci bir... Ya tabii ki aynı kökten geliyorlar. Yani ne, bunu Sezin Hocam, bunu bilmeyen var mı? Yani Sayın Mansur Yavaş'ın kendisi bir ülkücü geçmişinin olduğunu inkar etmiyor ki ya da buradan... Herhangi bir biçimde onun inkar etmediği şeyi ben inkar edebilir miyim?
1: Hayır,
0: ya da Mansur
1: çok,
0: Yavaş solcudur diyebilir miyim?
1: Sosyal demokrat kodlarına dönmüş veya sosyal demokrat kodlarına hiç olmadığı gibi kavuşmuş bir CHP'den bahsettiniz. Sağın bu anlamda yeri olmayan da. Acaba Mansur Yavaş için ne düşünüyorsunuz bu konuda? Onu merak ettim.
0: Şimdi nereye koyuyorsunuz? Mansur Bey'in parti yönetimiyle ilgili biraz önce anlattığım şey aslında çok önemliydi. Mansur Bey sadece kendi alanıyla ilgili bir sürecin içerisinde partiye istikamet çizmiyor, partiye yönetici atamıyor, yönetici belirlemiyor. Dolayısıyla o kendi çerçevesi içerisinde son derece anlaşılabilir ve saygı duyulabilir bir mesele. Ekrem Bey'in pozisyonu, partiyi taşımak istediği yer bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak gidebileceğimiz bir yer değil. Zaten o alan onlarca partinin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Yani liberal, sağ, muhafazakar ne derseniz deyin. O zaten o alan dolmuş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde genetik kodlarına uygun bir alan değil. Dolayısıyla Ekrem Bey'in zorladığı CHP oraya gidebilecek bir parti değil. Yani Ekrem Bey'in anlamadığı ya da görmediği şey bu. Ekrem Bey farkında olmadığı şey yanlış yerde bir biçimine siyaset yaptığıdır. Yani belediye başkanı olarak kalsa buna bir şey söylemiyorum. Parti politikalarını uygular, kendince kendi politikalarını uygular. Ama bir bütün olarak partiyi sahiplenmesi, partiye yön vermesi ve bunu da yani örneğin şimdi Ekrem Bey'in parti meclisinde, son parti meclisinde 40 kişilik listesi geldi. 40 kişiyi önerdi Ekrem Bey. O gelen 40 kişi içerisinde hemen hemen çoğu geçmişte AK Parti'de siyaset yapan, Deva Partisi'nde, Gelecek Parti'de siyaset yapan isimlerdi. Şimdi o yüzden partinin kendi içerisinde tırnak içinde yaptığı tartışmalar ya da yürüttüğü tartışmalar, biri mesela Ekrem Bey'in ekibinden biri çıktı dedi ki Türkiye'de sağ sol diye bir şey kalmamıştır dedi. Şimdi Türkiye'de sağ sol diye bir şey kalmadı demek şu demek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerek yok demek. Yani çünkü siz sosyal demokrat bir parti olarak sonuçta emekten yanasınız. Sonuçta sınıfsal çelişkilere ve çatışmalara inanmış ve bunun üzerinde kendisine kurgu üretmiş bir partisiniz. Politika geliştirmişsiniz. Ama Ekrem Bey'in ekibi diyor ki böyle bir şey yok diyor. Ya da başka bir isim örnek vereyim. Onun mesela tarıma yaklaşımı ultra neoliberal bir yaklaşım. Peki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi neoliberal olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla Ekrem Bey'in ideolojik hattıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu yer arasında çok büyük bir mesafe var. Ekrem Bey parti oraya çekmeye çalışıyor. Parti de oraya gitmiyor, gidemez.
2: Peki. Gitmeyecek. Ali Aydar, yani Fırat,
0: bu mesele halen gör. Evet.
2: Mesele dönüyor dolaşıyor Ekrem İmamoğlu'na geliyor. Ben meseleyi oradan çıkarmaya çalıştıkça. Sürem de çok az kaldı. Söz sendeyken şu soruyu da hazır seni de bulmuşken sorayım. Arınma, temizlenme, kodlara dönme. Bundan sonra CHP'de bir ihraç dalgası mı yaşayacağız? Disiplin dalgası mı yaşayacağız? Ne olacak?
0: Şimdi çok vahim iddialar var. Bu vahim iddialarla ilgili olarak hem parti üst yönetiminin, geçmişte parti üst yönetiminde bulunan hem de belediye başkanlığı yapmış olan insanlar var. Bu insanlara herhangi bir biçimde hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Bunu Antalya örneğinde gördük, bunu Uşak örneğinde gördük. Dolayısıyla partiye ne kadar ağır faturasının olduğunu sokakta birebir tanıyız. Yani hem Antalya örneği hem Uşak örneği, parti yönetimi erken davranıp bu insanları ihraç etmiş olsaydı ya da disipline vermiş olsaydı ya da partiyle ilişkilerini kesmiş olsaydı bambaşka bir şey ortaya çıkardı. Burada Sayın Kılıçdaroğlu zaten İzmir'de de diğer süreçlerde de çok ilkisel bir tavır var. Arınsın gelsin diyor. Yani gitsin, yargılanma süreçleri bitsin, ondan sonra görevine geri dönsün. Bu olmadığı takdirde bu iddialar varken hiçbir parti bu kadar ağır iddiaları taşıyamaz. Yani bir genel başkan yardımcısının milyonlarca dolar rüşvet aldığı iddiasını Cumhuriyet Halk Partisi taşıyamaz.
2: Peki.
0: Taşımamalıdır. Hiçbir parti taşımamalıdır. Yani bunlara seyirci kalınması, bunlara göz yumulması, çok açık ve net söyledim. Daha önce de Sayın Kılıçdaroğlu da ifade etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki üstünlüğü ya da aslında solun temel olarak en büyük erdemi ya da en büyük politika yapma aracı şuydu. Temiz siyaset. Bugüne kadar bize şunu söylediler. İşte komünistsiniz dediler, bölücüsünüz dediler. Efendim işte başka bir takım siyasal jargonlar ya da ithamlar tırnak içinde kullanıldı bize karşı. Ama bugüne kadar bize, çok özür dileyerek söylüyorum, kimse bize pavyoncu demedi. Kimse bize hırsız demedi. Dolayısıyla bu yükler kaldırılabilir yükler değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak suretle burada bir toplum hem kendisiyle hesaplaşması hem de bunu Türk milletine anlatması gerekiyor, topluma anlatması gerekiyor.
1: Peki Mansur Yavaş'la da ilgili bir takım soruşturmalar başladı vesaire. Orada da bir takım sorunlar var. O peki Mansur Yavaş da bu arınma sürecinde mi o zaman olacak?
0: Hiç kimse yaşanan süreçlerden ağrı tutulamaz. Kiminle ilgili daha ne kadar değildir. İddia ve somut delil varsa aynen öyle. Dolayısıyla
1: ya arının da gel varsa, onu da kapsayacak parti mı?
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ahlaksızlık yapıldığını düşünmüyor musunuz? Şimdi buradaki temel
0: Cumhuriyet
3: mesele
0: Halk
3: şu.
0: Partisi başsavcılığı, genel başkanların, bakın, Cumhuriyet Halk
3: başsavcılığın,
0: Partisi
3: ben size soruyu ortaya söyleyeyim. Attım aslında. Başsavcının diliyle konuşuyorsunuz ve başsavcının diliyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyorsunuz ve başsavcının diliyle ortaya sürülen iddianameleri olduğu gibi kabul edip suçlu ilan ediyorsunuz. Ağır ben şeyler.
4: Yok, Ali Aydar'a haksızlık ediyorsunuz.
3: Efendim?
4: Bence haksızlık ediyorsunuz Ali Aydar'a.
3: Yani buradaki önemli olan
0: Orhan Bey size karşı
3: Ali Aydar Bey deminden beri suçladınız. Ben de bir gazeteci
0: ben
3: olarak bırakın da gördüğümü söyleyeyim.
0: Orhan Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı kendi çalışanıyla birlikte olamaz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili bunu savunamaz. Siz bunu savunuyor musunuz?
3: Vallahi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer somut gerçekten kanıtlanmış 1 milyar dolar...
0: Sayın Bursalı, aynı otel odasında basılmış görüntüsü ortaya çıkmış, pencereden bahsediyoruz.
3: Pencereden oraya bahsediyoruz.

0: Bahçeye 1 milyon dolar attım diyor. Kime verdiğim belli değil diyor. Oradaki büyük bir ahlaksızlık orada söz konusu. Söyleyeyim adını Antalya'da. Uşağı bilmem. Uşağı attılar zaten. Burada parti içinde gerçekten de...
1: Ne zaman attılar? Ne zaman attılar Orhan Bey?
0: Ortaya çıkınca attılar.
1: Ne zaman attılar? Buradaki,
0: ya attılar. Hayır. Ne bileyim ben ne
1: bunu
0: zaman
1: biliyor,
0: attılar.
1: Bunu biliyorlar mıydı
0: attılar
1: sizce?
0: Önemli olan ortaya
1: siz,
0: çıkınca
1: attılar. Siz bunu sizce bunu bilmiyor muydu o?
0: Somut ortaya
1: Orhan
0: çıkınca
1: Bey,
0: attılar.
1: Orhan Bey, ben Cumhuriyet
0: bugün,
1: Halk Partiliyim.
0: Demin de bir şey söylediniz.
1: Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Benim için parti kişilerden
0: Ali Haydar
1: daha
0: Bey, burada
1: ben kurumu
0: tamamen Kılıçdaroğlu'nun diliyle saldırıyorsunuz
1: lütfen
0: partiye.
1: Ben burada partiyi suçlamıyorum. Şunu söylüyorum Orhan Bey. Bakın hiçbir genel başkanımız hakkında bugüne kadar bugünkü Sayın Özgür Özel'e yönelik ithamlar dile getirilmedi. O yüzden diyorum temiz siyaset. Ben başsavcının ağzıyla konuşmuyorum.
0: Konuşuyorsunuz.
1: Ya da şununla ilgili bunun ağzıyla konuşmuyorum.
0: Tamamen
1: kendi
0: başsavcının ağzıyla konuşuyorsunuz.
1: Kendi ağzımla konuşuyorum. Şunu mu duymak istiyorsunuz?
0: O zaman
1: Ekrem
0: seçmiş
1: para aldığınız
0: ortak
1: için Cumhuriyet Gazetesi'ni bu hale getirdiniz. Bunu mu duymak istiyorsunuz?
0: Bakın.
1: Bunu mu duymak istiyorsunuz?
0: Şimdi bırakın da biz de söz...
1: Aldığınız fonlar bitmesin diye. Aldığınız fonlar bitmesin diye partiye saldırıyorsunuz. Bunu mu duymak istiyorsunuz?
0: Oradaki hakkımızı. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ne olursa olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ispat edilmiş, kanıtlanmış gerçekten para meseleleri vesaire hepsinin temizlenmesi lazım ve hepsinin şüphesiz ki mahkum edilmesi lazım. Bunu tartışmam bile ben.
1: Ben oradan. Neyi söylüyorum? Ben neyi söylüyorum?
0: Bakın siz farklı bir şey söylüyorsunuz oradan. Siz
1: neyi söylüyorum Orhan Bey?
0: Aranmasın mı diyelim? Bugün
1: aranmasın mı diyelim? Arkadaşlar
0: Ali Haydar Bey lütfen biraz susar mısınız? Biraz susar mısınız Ali Haydar Bey?
1: Yargılanmasın mı diyelim? Yargılanmasını diyelim.
0: Deminden beri gerçeklerle o şey yapmayan başsavcının iddialarını burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin hepsine belediye başkanlarına teşmil ediyorsunuz ve onların hepsinin arındırılması gerektiğini söylüyorsunuz. Bugün Silivri davalarında ortaya çıkan gerçeklerle hiç siz de yüzleşiyor musunuz orada? Bir sürü insan orada gerçekten de ya bir baskılar karşısında bunları verdik diyor ve içi boş, henüz daha kanıtlanmış bir sürü şey o ortadayken kalkıp da şimdi bu insanları böyle kendilerine böyle ağır suçlamalar yapıldı diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden
1: o insanlar partiden, Ekrem İmamoğlu'nun yanındaki
0: ihraç edilmesi,
1: itirafları nedeniyle
0: arındırılması gereken
1: o insanlar Ekrem İmamoğlu'nun göz bebekleri olan
0: Ali Haydar Bey sizi önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltilen
0: bir ahlaksız bir suçlamayı önce bir araştırın. Bunları ne kadar gerçek diye onları bir araştırın. Ondan sonra konuşun. Ya şunlar şöyle değil. Bunlar yanlış değil. Şunlar doğru olan şunlardır deyin. Deyin ki bunun bak şöyle kanıtları var. Ortaya çıktı. Bunlar mahkum edilmeli. Kesin ortaya çıkan suçluluk şeyleri olunca belgelerle birlikte bunların parti ilişkilerinin kesilmesi gerektiğini söylüyorsun. Söyleyin. Onu yapmıyorsunuz. Bütün 80 tane bir İmamoğlu'na demin de öyle salladınız. 80 tane arkadaşı böyle itirafname.
1: Şimdi yakışıyor mu size Orhan Bey? Ne demek salladınız ya?
0: Nasıl?
1: Yani size saygımı kaybetmek istemiyorum.
0: Cumhuriyet
1: Halk Partili, salladınız ne demek? Yakışıyor
0: siz Cumhuriyet
1: Halk Partili
0: değilsiniz
1: Ali
0: Haydar Bey.
1: Orhan siz Bey bir... Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarısınız. O gazete insanlara Türkçe öğretti. O gazete insanlara saygı öğretti. Yakışıyor mu size bu ifadeler?
0: Affedersiniz. Bugün sizin yaptığınız suçlamalar yakışıyor mu size? Başsavcı ağzıyla yaptığınız suçlamalar. Cumhuriyet Halk Partilisiniz ve bu konuda gerçek arayışında değilsiniz. Gerçek nedir? Yanlışla doğruyu ayırıp da ondan sonra durup şöyledir diye bir şey yapmıyorsunuz burada. Arındırma iddianameye bakarak bütün suçlananların arındırılmasını gündeme getiriyorsunuz. Buradaki başta tabii İmamoğlu, baş düşman o. İmamoğlu.
2: Bir de haşerattan bahseder gibi bir şey oluyor yani.
1: Oradaki, Sayın Bursalı,
0: insaf artık.
1: Belediye başkanları kendisi itirafçı olmuşken, belediye başkanları kendileri bunu yaptıklarını ifade etmişken nasıl koruyabiliriz biz o belediye başkanlarını? Nasıl korursunuz
2: ya
1: siz?
2: Bakın, İtirafçı Ali olan
1: Cumhuriyet Gazetesi olarak nasıl koruyacaksınız?
2: Öyle bir şey oluyor ki...
0: İtirafçı olan belediye başkanlarını attım.
2: İmamoğlu'nu geçtim. Mansur Yavaş'la ilgili öyle bir konuştunuz

0: ki kendisi apolitik oldukça CHP'de var olabilir. Apolitik kalsın, apolitik bir varlık olsun. Kendisiyle ilgili soruşturmalar var, kendisiyle ilgili yargı tehditleri var. Orada da o zaman aklansın gelsin. Ya şimdi burada siz gerçekten bu partiyle ilgili ne oluyor ya? Bu inanılmaz bir şey. Kim güvensin şimdi? Burada siz öyle bir Stalinist yaklaşım ortaya koyuyorsunuz ki. Ya bu çok ürkütücü bir şey.
1: Bir de
0: Türkiye'nin her şeyi için bir çok şey, ürkütücü.
1: Bir de birleşiliyor. Ortak hedef. Bakın Ali Haydar Bey. Bakın, zaten iktidarın ana hedefi, İmamoğlu. İmamoğlu'nun seçimleri kazanacağı, eğer serbest kalsa, normal süreçler işlese, seçimleri kazanacağı bütün anketlerde ortaya çıkıyor.
2: Ali Haydar Bey de diyor ki bunu, iddialar de bize çıksın, ondan şimdi, sonra diyor.
1: Peki, şimdi buradaki zaten 31 yıllık diplomasını iptal ederek seçime katılmasını önleyen ve onu hapse atan ayrıca da bir iktidar söz konusu burada. Bu var. Siz aynı suçlamalarla aynı şekilde iktidarlı bir bütünleşik cephe halinde İmamoğlu'nu yok etmeye çalışıyorsunuz. Sadece yani o olsa.
3: Buraya bir analitik giriş yapmam lazım. Lütfen. Benim. Şimdi şöyle.
4: Yani. Ya çok özür diliyorum. İmamoğlu partiyi, İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni hallaç pamuğu gibi sallarken, partinin bütün gelenekleri ve genetiğiyle oynarken buna seyirci kalacağız. Sesimizi çıkarmayacağız. Her şeyi satın alabilirim yaklaşımıyla partiyi yönetecek. Buna sesimizi çıkarmayacağız. Bunu konuşmayacağız. Ondan sonra İmamoğlu'nu yok etmek istiyoruz. Efendim 103 yıllık bir emek, 103 yıllık bir mücadele. Benim akrabalarım, benim yakınlarım bu parti için kendi hayatlarını feda etmiş olan insanlar. Ben o yüzden Cumhuriyet Halk Partili'nin ne demek olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili ilgili herhangi bir iddia dile getiriyorsa o iddianın herhangi bir biçimde parti yıpratmasına izin verilmemelidir. Oradaki kişiler gerçekten partili ise istifa ederler, aklanır, gelir siyasetlerine devam ederler. Hem de daha güçlü bir biçimde. Şimdi bu insanlar aklanmasın, bu insanlar yargılanmasın. Buradan peki yargı ne zaman, hukuk ne zaman devreye girecek?
1: Yargılanıyorlar zaten. Yani yargılanıyorlar zaten.
4: 15 yıldır bu iktidarı eleştiren bir insanım. 15 yıldır. Ama şunu da söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi toplumun önüne çıkacaksa bütün bu iddialardan arınmış bir biçimde toplumun karşısına çıksın ve de şunu desin. Bakın bu iktidar bana bunları yaptı ama benim bütün belediye başkanlarım temiz çıktı. Peki. Uşak
1: fırsat,
4: belediye başkanı 40
1: fırsat
4: gün sonra zorla partiden attırıldı.
1: Fırsat verin de arınsınlar. Kendi
4: sonra,
1: kendilerine
4: Orhan
1: temize
4: Bey,
1: çıksınlar.
4: 40 gün sonra.
1: Oradan.
4: 40 gün sonra zorla partiden ihraç edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya'ya gidin sorun belediye başkanı nasıldır diye. Ben parti meclisinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu adamı göstermeyin kardeşim, bu adam temiz bir adam değildir dediğimde bana dediler ki %80 bu adamın dedi beğeni oranı var dedi.
0: Peki. Ya bu söz bugünkü konusu kişi yeni mi geldi? Kılıçdaroğlu döneminde var olan bir insan kaç zamandır?
3: Biraz şöyle.
4: Ben o zaman yönetimde değildim Sezin Hanım. Ben o zaman yönetimde değildim. Ben
1: siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin
4: bunların doğru bir adam
1: genetik kalıtı siz değilsiniz sadece. Burada şimdi, bir sürü insan var Cumhuriyet Halk Partili.
3: Öyle,
1: siz sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden ve ana karakteri siz misiniz gibi konuşuyorsunuz.
3: Doğrular
1: burada.
3: Vardır, yanlışlar vardır.
4: Ben,
3: şimdi doğru,
4: ben partide üzerime düşen sorumluluğu yerine getiriyorum.
2: Teşekkür ederim Ali Fırat.
1: Saldırarak ve parçalayarak. Görüyoruz bunu gerçekten de.
3: Tamam. Meseleleri
4: görüyoruz
3: alırken,
4: efendim. Bugün yapılanları gördük. Yeni parti kurmak adına Cumhuriyet Halk Partisi'ni polisle karşı karşıya getirenleri gördük. Yeni parti kurmak adına, altyapısını hazırlamak adına Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan kötülüğü bugün gördük Orhan Bey.
1: Kendiniz partiyi gasp ettiniz.
4: Bunlar.
1: İktidarla
4: ne
1: anlaşarak.
4: Ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne polisle devlete
1: partiyi gasp ettiniz. Ali Haydar Bey iktidarla anlaşarak. Bu en büyük utançtır. Sosyal demokrat bir parti için ve sosyalistler için, solcular için. İktidarla anlaşarak partiyi gasp ettiniz.
4: Bu size yakışıyor mu? Size
1: yakışıyor mu böyle bir siyaset izlemek?
4: Sizin içinde Cumhuriyet Gazetesi'ni gasp ediyorlar.
2: Akşam saatlerinde.
5: Evet.
4: Ona ne diyeceksiniz Ak? Ona ne diyorsunuz Orhan Bey? Katılıyor musunuz?
2: Ali Haydar, cepheyi genişletmeyelim. Daha da gazeteye geçeceğiz.
3: Biraz böyle
2: zaten süren bitti, bir cümle lütfen.
3: Araya girmiş olalım. Program
2: değil, süre bitti.
3: Şöyle yani doğrular vardır.
2: Alacaklısınız.
3: Yanlışlar vardır. Şöyle yani bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi ya da yenilikçiler şunu başardılar. Sorunlarla kendi aralarına aşırı medya kullanıyorlar.

0: planlamayla bir perde ördüler. Bir de Cumhuriyet Halk Partileri'de şöyle bir şey var. Yani kendilerine bayılıyorum. Bir konu Cumhuriyet Halk Parti ile ilgili ise onu iktidarın yaptığına, o suçlamayı oraya atarak şartlar ne olursa olsun savunma gibi bir refleksleri var. Bu konuda Orhan Beyleri tebrik ediyorum. Hiç konunun içeriğine girme eğilimi göstermiyorlar. Yani
1: yeni bir sataşmaya mahal vermeyin.
0: Yok, sataşma değil. Ya bazen de şöyle, yani tamam savunun partinizi, ilkelerini savunun ama bazen kişilerin...
2: Burada tamamen siyaset savunuyoruz.
0: Kusurlarına da bazen
2: İhsan
0: kusurlarına
2: Bey, da tamamen acaba siyaset savunuyoruz
0: bazen
2: burada.
0: Bazen acaba diye bir soru sorun bence. Acaba olmuş olabilir mi? Acaba peki, yapmış olabilir peki mi?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Şimdi yapay zekaya baktım. En çok konuşan Orhan Bey. Ali Haydar Bey. Üçüncü sıradasınız. Ali Sami sizi alacaktı saymıştım ama sizden daha alacaktı. En çok alacaktı Mehmet Bey. Bu da kayıtlara geçsin. Çok teşekkür ederim diye.
3: Az ve öz konuştunuz.
1: Ali Aydar çok teşekkür ederim. Orhan Bursalı çok teşekkürler. Sizinle çok teşekkürler. Mehmet Müftüoğlu çok teşekkürler. İhsan Aktaş çok teşekkürler. Kısa bir yere gideceğiz. Aradan sonra beraberiz.

Habertürk gündemi tamamladık. Bizden sonra Bence Diye harika bir program başlıyor. Nefis bir sohbet sizi bekliyor. Kadir Kaymakçı, Ayşe Böğürler ve Profesör Doktor Nuran Yıldız. Sakın kaçırmayın bu sohbeti derim. Habertürk gündemi için haftaya aynı gün aynı saatte, pazar akşamı saat 8'de yeniden buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Kocaeli yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 24, Adana yağmurlu 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Konya yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van güneşli 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 25, Mardin güneşli 18 derece.

bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Hava çok kötüydü.
1: Hava çok kötüydü. Siyasi hava da pek iyi değil. Her anlamda. Evet. Yani biraz fırtınalıydı bugün, evet. Ankara değil mi?
0: Evet. Ve fırtınalıydı ama yani çok üzücü bir durum tabii ki. Yani Türkiye'nin en köklü siyasi partisi, özgül ağırlığı çok fazla olan bir siyasi parti. Yani tarihini düşündüğün zaman bu yaşananlar gerçekten çok üzücü. Yani yaşanmasını dilemezdik. Ama birçok açıdan mesele acıklı. Çünkü Ayşe Hanım da çok iyi bilir. Siyasetin bir teorisi var, bir de pratiği var. Teorik olarak baktığınız zaman, ki bunları atlıyoruz aslında. Ben siyaset bilimi derslerimin temel kaynağı Maurice Duverger'in Siyasi Partiler kitabıydı ve şu kalınlıkta bir kitaptı. Orada bir siyasi partiyi Maurice Duverger şöyle tanımlıyor. Diyor ki benzer ilkeler, benzer siyasi görüşlerin bir arada olduğu insan grupları ve hedeflerinin de iktidara ulaşmak olduğu bir siyasi örgüt diyor siyasi partiler için. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman siyasi partileri teorik olarak bu tanım koyduğunuz zaman her siyasi partinin de kuruluş koşullarına göre bir karakteri oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş koşulları 1919'a dayanıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki mücadelelere, Kurtuluş Savaşı'na dayanıyor. Böyle büyük bir davası var. Kurulurken temel vurgusu halkın iktidarını gerçekleştirmek. Dolayısıyla bugün gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenler, oy verenler ya da gönül vermeyen, oy vermeyen ama en azından önemli ağırlıklı bir ana muhalefet partisi olarak, çünkü biliyorsunuz demokrasiler sadece iktidarlardan oluşmuyor. Onları dengeleyen ana muhalefet partileri var olması gerekiyor. Ki zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı da açıklıyor değil mi? Bize ana muhalefet partisi gerekiyor diye birçok konuşmasını açıklıyor. Dolayısıyla 85 milyonun oy veren vermeyen bu duruma üzüldüğünü düşünüyorum. Bir de şöyle bir problem var. Burada ayrışma olabilir bir siyasi partide. Hani görüşler farklılaşır, ayrılabilirler. Ama bu arkadaşlara bakıyorsun, bunlar zaten aynı ekiptiler düne

0: Senle yayın öncesi konuşmuştuk. Biri diğerinin sağ koluydu, yardımcısıydı. Ayrışma zaman içerisinde şöyle olursa kabul edebilirsin. Siyasi görüşler farklılaşır. Mesela AK Parti'nin kuruluşu böyle bir şeydir. Yani Fazilet Partisi'nden, doğru hatırlıyorum o dönemi diye düşünüyorum. Fazilet Partisi'nden ayrılırken yenilikçiler ve gelenekçiler diye büyük bir kırılma oldu. Yenilikçiler gittiler, içlerinde Ayşe Hanım da vardı. AK Parti'yi kurdular. Şimdi buraya dönüp bakıyorsun, ayrıştırıcı bir dava yok. Her iki tarafın da söylemlerine bakıyorsun ki yeni hatırladılar. Hani o benim sürekli köşemde de yazdığım Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki büyük sorun var. Birisi davasını unutma sorunu, yani o ana çatıyı unutma sorunu. İki, bu hengame içinde hatırlamaya başladılar. İkinci önemli sorun da çok ciddi bir iletişim sorunu var. Mesela bu olay bu hale gelmeyebilir de, bir siyasi partinin kapısı penceresi kırılmayabilir de, birinin çıkıp şunu sorması gerekiyordu: neyi paylaşamıyorsunuz? Bu
1: Kişiye odaklı bir siyasete döndüğü
0: çok
1: için.
0: güzel bir şeyin altını çizdi Ayşe Hanım. Çünkü burada dava konuşulmadığı için, bir dava meselesi unutulduğu için, bu parti niye kuruldu, bu partinin kuruluş serüveni nasıldı, bütün bunlar unutulduğu için sanıyorum 2010'dan, yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine geldiği günden itibaren, ki öncesi de var ama uzun hikaye, girmeyeceğim, konuğumuz var. 2010'dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışılan bir tek şey var: kim hangi koltuğa oturacak? Yani daha bugüne kadar ne iktidar partisine çok ciddi bir eleştiri, ne çok ciddi bir çözüm önerisi, ne halka yeni bir umut açılacak bir görüş, hiçbiri 2010'dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin paylaşılamayan ve acıklı olan da zaten, hani böyle bir olaylar zincirinden sonra şunu beklersiniz: tamam, burada bir durulma olacak, bir yönlenme olacak. Böyle bir şey de yok. Hala o koltukların havada uçuşma nedeni o koltuklara kimlerin oturacağı. Ben okurlarıma da Instagram takipçilerine de hep şunu söylüyorum: bu olaylar başladığı 2 gündür sakin. Çünkü hiç kimse seçimini düşünmüyor. Hiç kimse siyasetle ilgilenen ya da bu partileri umut bağlayan insanları düşünmüyor. Bu senle ben mi kavgası arasında. Seçmeni de düşünmüyor. Dolayısıyla ben sürekli şunu söylüyorum: sakin, sağduyulu. Sakin ve sağduyulu. Çünkü bir süre sonra, bu durulduktan sonra biz göreceğiz esas resmi. Ve ben maalesef o esas resmin yine kimin hangi koltuğa oturacağı tartışmasından öteye gitmeyeceğini düşünüyorum. Ve yani
2: Bugün olanlar hiç olmasaydı, bunları hiç görmeseydik keşke.
0: Ama bak, çözülmesi gereken temel sorun ne biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok derin bir iletişim krizi var. Şimdi Ayşe Hanım AK Parti'de siyaset yapıyor. AK Parti'deki teşkilat içi iletişim...
1: Ben özne olmasam.
0: Siz özne olmayın ama
1: ben
0: biz ne zaman...
2: Yani biz bu...
0: Hayır, bir de şunu söylemek istiyorum. Biz ne zaman Ayşe Hanım'dan söz etsek, Ayşe Hanım sahada, teşkilat, Kayseri'de, siyaset alanda, sahada. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok teşkilatla genel merkez arasında, genel merkezin kendi içinde... Ya,
1: ilkeler ve değerler...
0: İlkeler, unutulmuş, telefonlara çıkmamanın çok matah bir nitelik gibi, ben o arada da açmadım, öbürü yoktu da, ya bir genel başkan düşünün, düne kadar belediye başkanları telefonuna çıkmıyordu, hatırlıyorsanız.
1: Bu İmamoğlu ile birlikte bozulan bir kimyadan söz edebiliriz.
0: Bunu ben söylemek istemiyordum.
1: Özgür Yalım meselesiyle birlikte bozulan, başka bir şeye dönüşen bir kimyadan söz edebiliriz ama önemli olan seçmenin, kendi seçmeninin taleplerini, ilkelerini, değerlerini koruyan bir partiye dönüşmesi.
2: Yani siyasetin, bu hale gelmeden dediğiniz gibi bir telefonla belki oturup konuşulsa başka şekilde halledilebilirdi. Hayır,
0: siyasetin ilkelerle yapılması gerekiyor, kişilerle değil. Dolayısıyla ne zaman ki ilkeler hatırlanır, altı okunu hatırlar, halkın iktidarı için kurulduğunu hatırlar, o zaman parti toparlanmaya başlar. Gençlerin önü açılır.
1: Rusya'da muhalefet partisi var mı hocam diye ben hemen konuyu
0: kusura
1: oraya
0: bakmayın
1: geçireyim.
0: Ama biz hakikaten Rusya'da çok travmatik günler.
2: Hocamı tanıtalım önce de
1: Ayşe Hanım. Kaç parti var? Ben bir onu sorayım, ondan sonra tanıtım.
3: Rusya'da şöyle, yani resmi olarak çok sayıda parti var ama
0: gayri resmi olarak
3: mecliste

0: Parlamentoda parti sayısı tabii çok az. Birincisi iktidar partisi Birleşik Rusya. Bunun dışında bir de Komünist Partisi var. Varlığını sürdürüyor. Hatta son yıllarda biraz reytingini ve oylarını da arttırdığını da söylememiz gerekiyor. Bunun dışında yakın zamana kadar Liberal Demokrat Partisi vardı. Herkesin tanıdığı Jirinovski'nin başında olduğu ama onun ölümünden sonra partide artık
1: Şaibeli
0: çok aktif...
1: ölüm diyebilir miyiz ona da?
0: Yok artık şey değildi. Jirinovski'nin ölümünde bir şey yoktu. Dolayısıyla partiler var ama bizdeki gibi tabii şey de yok yani Türkiye'deki gibi. Ne diyelim işte bir takım ana muhalefetin içerisinde bir takım sorunlar olsa da yine de Türkiye'nin gündemini yaratabilen bir parti olarak karşımıza çıkıyor. Yani Rusya'da durum biraz daha farklı.
2: Peki. Biraz farklı.
1: Çok biraz farklı. Buyurun.
2: Tarihçi Profesör İlyas Kemaloğlu bizimle. Çünkü
1: hoş
2: biz bu hafta Rusya konuşalım istedik. Neden? Putin Çin'e gitti. Ondan önce Trump Çin'deydi. Oralarda bir şeyler oluyor.
1: 6 aydır Macron gidiyor, Stormer gidiyor. Herkes Çin'e gidiyor.
2: Bir de şeyde hocam sizin yazınızda gördüm. 26 yıllık iktidarda 25'e Rusya'dan daha çok Çin'e gitmiş gibi evet, Putin sürekli.
0: Öyle. Bir de şunu da söylememiz gerekiyor. 25 kez gitti ama tabii görüşme sayısı çok daha fazla. Belki 100'e yakındır yani şey Rusya ile Çin liderler arasında. Dolayısıyla sıkı bir
3: kanka diyebilir miyiz?
0: Son liderle ve Xi Jinping ile Vladimir Putin arasındaki ikili kankalık münasebetlerin Çin-Rusya ilişkilerini de doğrudan etkilediğini söyleyebiliriz.
1: Karakter olarak nasıllar hocam?
0: Karakter ikisi... olarak da birbirine benziyorlar. Bu
1: Putin'le Xi Jinping'i.
0: Şeye baktığımızda ziyaret sırasında o verilen fotoğrafta ikisi de ciddi olarak değil mi gösteriliyor. Ne bileyim yüzlerine baktığımızda herhangi bir okuma yapmak mümkün değil. Hani anlaştılar mı, anlaşamadılar mı?
1: Duyguları sevdiler mi, sevmediler mi?
0: En azından ondan önceki hani Trump ziyareti sırasında değil mi? Şaka yapıyor adam. Ne bileyim çok daha farklı o samimi ilişkiler olmamasına rağmen ABD ve Çin liderleri arasında. Ama burada son derece ciddi iki lideri görüyoruz. Tabii bu belki biraz bunu mesaj olarak da okumak gerekiyor. Yani bütün dünyada artık siyasetin veya işte başkanların değiştiği bir ortamda diyelim günümüzde 2026'larda Çin ve Rusya lideri yine hala o eski siyasetin temsilcileri olarak da karşımıza çıkıyorlar
1: eski
0: mı?
1: Eski dedik ikisi de aslında komünist yani hem sosyalist komünist.
0: Hem komünist hem de bundan öncesi ne bileyim Trump öncesi, Zelenski öncesi devlet başkanlarına baktığımızda Avrupa'da veya bütün dünyada daha ciddi bir ciddiyet vardı eskiden ama şimdi ne bileyim işte Kanada örneği var, Zelenski örneği var, Saakashvili örneği var. Bunlar biraz da bir siyasi liderlere galiba siyasi lider profiline biraz zarar verdiğini de söyleyebiliriz
1: yani
0: sanki.
1: Yani bir ciddiyet gösterdi diyorsunuz
0: evet,
1: her şeyden önce.
2: Hocamsı geldi bir de bir ciddiyet falan diyeceğim.
0: Bunlar hala o eski dönemin temsilcileri diyebiliriz şimdi, ikisine.
1: Hocam bu dünya siyasetinin, uluslararası siyasetin yapısı değişiyor. Batı merkezli, batı patronlu siyaset, batı odaklı siyaset ve biraz böyle geriye gitmeye başladı. Bu görüşmeyi bu perspektiften nasıl değerlendirirsiniz diye sormak istiyorum. Çin kendi taleplerine uygun da bir meşruiyet alanı oluşturmaya başladı etraf ülkeleriyle birlikte. Ve işte dünyada genel yargıyı Batı belirlerken artık bu yargıyı Batı değil biz belirleyeceğiz diyen bir başka güç de ortaya çıktı. Bu görüşmeyi bu çerçevede nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Çin'in insan kaynağı burada hani sayısal insan kaynağından da söz etmiyoruz. Eğitimli insan kaynağı, üreten insan kaynağı, tarımla uğraşan yani nitelikli bir insan gücü var. Milliyetçi, ülkesini seven falan bir başka insan kaynağı. İşte diğer taraftan nükleer gücü, Rusya'nın nükleer gücü, işte Amerika'nın nükleer gücü, üç nükleer gücü, önemli nükleer güce sahip ülke olmaları açısından. Bu ziyaret Trump'tan sonraya denk gelmesiyle siz nasıl okudunuz bir Rusya uzmanı olarak? Bu arada söyleyeyim, İlyas Bey aynı zamanda Sovyetler Birliği dönemi değil mi? Kazan doğumlu aslında. Rusça, Slav dillerinin hepsine vakıf, Farsça,
3: Hatta
1: Arapça.
3: Hatta benim de o taraflardan gelmiş olma ihtimali sonra.
0: Tatar. Evet. Tatar'a benzediğinizi evet, söyledim.
1: Programın, Farsça, Arapça, işte bütün evet. Slav dilleri kaynaklarıyla, eski halleriyle hatta okuyan, yani. Araştıran ve çalışmaların 30'a yakın kitabını da bu özgün kaynaklarla ortaya koyan bir bölge uzmanı diyelim. Evet, teşekkürler. Rusya tek başına evet, yeterli değil. Bu arada evet. Altını da çizelim. Hanım köylü. Efendim bu programa
3: korkuyorum da... Korkuyorum bunu bir açar mısınız demeye.
1: Edirne'li eşinin kötüğüne geçmiş. Evet. Programa gelirken de hocam davet ettim. Dedi ki eşime sormam lazım. Dedim ki ilk defa bir konuğum bana. Diyor ki eşime sormam lazım. Bu anlamda da hocanın bir sesini
3: buradan eşinize selam evet, söyleyelim.
0: Ona teşekkür etmeniz lazım. Çünkü izin alabildik. Bir planlama yapmıştık çünkü. Ama sizleri sizleri kıramadım. Dolayısıyla buradayız.
3: Kadir'e söylüyorum bak eşler.
0: Değil mi abi?
2: Hocam ben de her şeyi eşimden izin alıyorum. Bu yayına gelirken buraya eşim izin alıyorum.
0: İyi, iyi yapıyorsunuz.
3: Bu arada.
2: Değil mi?
0: Yani başarının şeyidir.
2: Teşekkür ederim.
3: Ayşe Hanım'ın sorusunu hani size cevabını bırakmadan önce bir şey daha eklemek istiyorum soru olarak. Ben bu görüşmenin bir tesadüf olduğunu da düşünmüyorum. Yani Trump geldi gitti arkasından da ne tesadüf Putin geldi gitti diye düşünmüyorum. Bunun bir Çin organizasyonu olduğuna inanıyorum. Öyle olabilir mi diye size bırakıyorum.
0: Şöyle çok güzel bir noktaya değindiniz. Muhtemelen şöyle gelişti olaylar. Putin'in Çin ziyareti önceden belliydi. Trump sonradan çıktı ama devlet başkanları hem Çin hem Rusya Rusya-Çin zirvesini iptal etmediler. Herkes çünkü bundan kendisine bir pay çıkarttı. Şöyle bir pay çıkarttılar.
3: Trump'ı da onun önüne koydular.
0: Tabii Trump'ı önüne koyarak Çin evet. Devlet Başkanı şunu göstermeye çalışıyor bütün dünyaya. Dünyanın yeni merkezi, yeni lideri benim. Evet. İşte bugün Trump geldi, yarın Putin gelecek ve bunu da başardı. Evet. Gerçekten de bunu göstermeye çalışıyor. Tabii şöyle Donald Trump'ın Çin'e gitmesi de Amerika'nın algısını da ortaya koydu. Diyor ki dünyada iki güç var. Bunlardan biri Amerika, diğeri de Çin. Vladimir Putin ziyaretini iptal etmeyerek ve erteleyemeyerek neyi dünyaya gösterdi? Yok, iki değil, üç. Üç.
1: Rusya.
0: Evet, biri de Rusya. Dolayısıyla herkes aslında burada kendi oyununu oynadı.
1: Çin ne diyor
0: ve
1: peki?
0: Ve herkes galip çıktı. Hı. Çin tabii şöyle, Çin'in hem ABD'den hem de Rusya'dan görüşü daha farklı. Kendisini artık dünyanın merkezi veya en büyük gücü olarak kabul
3: Tek
0: ediyor.
3: Tek kutup var diyor.
0: Tek kutup var ve bunu da bu son ziyaretlerle birlikte diyelim en azından bizim böyle okumamıza neden olduğunu söyleyebiliriz.
2: Peki Çin bu dediklerinizde bu okudum bazı böyle analizlerde sanki Rusya, Putin, Çin'in burada bir adım o önde olduğunu yani o ileride olduğunu kabul etti. Yani sanki bu geziden sonra, bu geziden önce. Çünkü bir başlık okudum çok güzel bir size söyleyeyim. Diyor ki Rusya Mars'ta falan işbirliği yapmak istiyor ama Çin'in derdi fasulye diyor. Rusya'ya fasulye ektirmeyi planlıyor diyor.
0: Olabilir. Rusya en azından şöyle kabul etti. En azından diyor ki bir tane lider veya şey olacaksa, güç olacaksa o da ABD olmasın, Çin olsun. Çünkü biz Çin'le çok yönlü işbirliği gerçekleştiriyoruz diyor. Dolayısıyla Rusya'nın yaklaşımını da anlamak mümkün ama Rusya'yı Çin'e daha fazla iten son dönemdeki gelişmeler oldu şüphesiz. Bunların başında Ukrayna savaşı gelmektedir ama burada Trump'la Putin'in ziyaretini de belki biraz şöyle kıyaslamak mümkün. Verilen mesajlar üzerinden mesela. Vladimir Putin'i havalanda karşılayan Çin'in Dışişleri Bakanı'ydı. Dolayısıyla diyorlar ki şöyle bir mesaj verildi muhtemelen. Biz uluslararası ilişkiler ve işte bu bölgelerdeki gelişmeler konusunda nitekim görüşmeden de o karar çıktı veya öyle bir sonuç çıktı. Biz birlikte hareket ediyoruz. Aynı gözle bakıyoruz etrafımızdaki gelişmelere ve dünyaya. Çünkü Trump'ı karşılayan başkan yardımcısıydı. Biraz daha sessiz, çok önde olmayan diyelim, çok da etkili olmayan biriydi. İkinci mesajı şurada görüyoruz. Biz Vladimir Putin'le Xi Jinping'in çay saati olması, yani çok daha samimi bir ortamda geçti. Ve o çay içerken eski fotoğraflara baktılar. Yani o Vladimir Putin'in evet görüşme. 2000'li yıllardan itibaren dedik ya 26-25. Görüşmesi ve eski görüşmelerde çekilen fotoğraflara bakarak ve bütün dünyaya bunu

0: göstererek dediler ki bizim ilişkilerimiz çok daha eskiye dayanıyor.
1: Bu neden
0: çok daha
1: önemli?
0: Da samimi ilişkilere
1: Çünkü
0: sahibiz.
1: Sembolik iletişime çok önem veriyor. Yani bu o eski fotoğraflara bakma hikayesi de tasarlanmış bir şey. Çünkü Putin'in söylediği o söz, hani yüzünü ya da ki seni görmesem 3 sonbahar geçti sayarım.
0: Tabii o Çin atasözü.
1: Evet, ama insanlar bunu şey gibi görüyor. Hani işte bir aşk şiirinin bir dizesi gibi, ama değil aslında. Onun içerisinde de bir takım iç içe geçmiş semboller var.
2: Başka nezaket vesaire.
0: Orada şöyle bir şey de oldu. Ziyaret sırasında mesela 2000'li yıllardaki ilk ziyaretlerinden biriydi Vladimir Putin'in. Parktan geçerken orada oynayan bir çocukla karşılaşmıştı. Bir konuşma yapmışlardı. Şimdi o çocuk büyümüş tabii. Hatta Rusya'da eğitim görmüş. Mühendislik alanında. Ve şimdi tekrar onu Vladimir Putin'le görüştürdüler. Mesela bu da bir tesadüf değil tabii. Burada da bir mesaj veriliyor. O mesaj şudur ki hani... Biz 30 yıldır zaten çok yakın ilişkiler içerisinde. Çinli gençler Rusya'da eğitim görüyorlar. Rusya'dan diploma alıp Çin'e dönüyorlar ve burada çok önemli konuma gelmiş bulunuyorlar. Dolayısıyla bunu da bir mesaj olarak algılamak Tabii. mümkün. Nitekim mesela bu yeni diyelim tekrar buluşmanın sağlanmasının sebeplerinden biri de belki 2026 yılının Rusya ile Çin arasında eğitim yılı ilan edilmiş olması ve üniversiteler arasında da çok sayıda anlaşmanın imzalanmasıdır. Dolayısıyla bu ziyaret sırasında çok sayıda mesajın verildiğini söylememiz mümkün.
3: Mesaj deyince hocam çok özür dilerim Ayşe Hanım. Bu bütün o ticari anlaşmalar, hani bizim gördüğümüz, bize söylenen dışında bu şeyleri söyleyince işte çocukla bu, ben bir şey okudum. 1945'te Sovyetlerin kurtardığı bir kente gitmiş. Kent mi? Çin Demiryolu Harbi'ne gidiyor. Harbi. Bu da önemli bir mesaj diyor. Orada gitmiş bir Ortodoks ikon hediye etmiş. Rus askerleri mezarına gitmiş. Mesela bunu nasıl bir anlamı çıkarabiliriz böyle bir şeyden?
0: Tabii bu da şöyle, çünkü biz bugün yani onu da konuşuruz ama her şey böyle, bu münasebetlerin, bu ilişkilerin tek yüzü yok tabii. Bu tür çok çok yönlü işbirliği var bir tarafta, diğer taraftan Rusya ile Çin arasında bir rekabet de söz konusu. Tabii bu rekabet ama hep vardı. Bununla birlikte rekabetten ziyade tabii tarihte de, yani 20. yüzyılda da çok yakın işbirliği içerisinde olduklarını göstermek için yapılan bir ziyarettir. Onu da o çerçevede yorumlamak
2: aslında
0: mümkün.
2: Aslında bu şey aramızdaki tarihi bağ...
0: Tabii çok eskiye dayandığını söylüyorlar.
2: Şimdi konulardan birisi Tayvan. Tayvan meselesi Trump'la zaten bir daha da canlı kazandı. Trump bu konuda Tayvan'la ilgili taviz verebileceğini belirtti. Şimdi tabii Çin'i güneyde çevreleyen Amerikan üsleri var Tayvan'da. Bunlardan birisi. Dünyanın en önemli çip üreticisi aynı zamanda. Hatta tek bazı sektörler için tek çip üreticisi. Diğer taraftan Filipinler, yine Amerika'nın üslerinin olduğu bir şey. Japonya var. Yine ada devletleri olarak Amerika'nın, yani Amerika demek Japonya bir anlamda. Bu görüşmede bir Japonya'da gündeme geldi. Ona ilişkin yorumunuzu bir sormak istiyorum. Bir diğeri de Tayvan meselesinde Rusya Çin'in yanında olduğunu belirtti ki Tayvan konusunda Rusya'nın bir etkisi olamaz. Çünkü Tayvan tamamen Amerika'nın etkisinde olan bir şey, bir yer. Bu Putin'in Tayvan konusundaki bu açıklamasını nasıl yorumladınız? Yani bir anlamda iyi niyet göstergesi olarak senin kurmak istediğin yeni dünya düzenine, Çin'in kurmak istediğin dünya düzenine rıza gibi mi yorumladınız? Yoksa başka ilişkiler var mı? Bir de tabii Güney Kore var biraz daha yukarıda. O da Amerika etkisinde bir yer, güçlü bir yer. Hani bu şeyler çerçevesinde, bu güneyde kuşatan bu Amerika'nın etkisindeki adalar, yönetimler çerçevesinde de nasıl değerlendirdiniz? Bir diğer sorum da hepsi bir arada olsun. Bu Yuan ve Ruble ile anlaşmalarını yapmaları, bu dünya Amerika'nın SWIFT sistemini tamamen iptal eden, dolar üzerinden kurulan bu yeni küresel sistemi bir anlamda değiştirme girişiminde bulunulan bir şey, bir süreç. Bunu da nasıl değerlendirdiniz?
0: Bu konuları gündeme getirdiler ama her iki konu da aslında yeni bir şey değil, onu da söyleyelim. Peki. Çünkü bir nevi ne diyelim, görüşlerini bir kez daha dile getirmiş oldular. Çünkü Tayvan konusunda Rusya eskiden beri savunduğu bir husustur. Yani tek Çin politikasını izliyor Rusya. Onun için yeni bir şey değil ama hani hala aynı görüşteyim veya Çin'le biz bu konularda da farklı düşünmüyoruz. Benzer bir durum mesela şey için de söylememiz gerekiyor. Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili husus. Çünkü şu açıklamayı yaptılar Tayvan'ın yanı sıra. Hani Ukrayna krizinin ve Ukrayna Savaşı'nın sebeplerinin ortadan kaldırılması gerektiği. Sebeplerin ortadan kaldırılması demek ki Rusya'nın istediğinin alması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla burada bir nevi iki ülke birbirlerine destek çıkmış oldular. Dolayısıyla belki çok yeni bir şey yok ama Japonya'yı zikretmeleri tabii ilginç bir husus.
2: Hem de nükleer risk olarak Japonya'yı
0: evet, hani Japonya'nın nükleer güç haline gelmemesi gerektiğinin altını birkaç kez çizdiler ve bu konuda yine birlikte hareket edeceklerini bildirmiş oldular. Tabii Japonya meselesi öyle anlaşılıyor ki uzun vadede Rusya ile Çin'i birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Çünkü Çin ile Japonya rekabeti bölgede de zaten belli. Diğer taraftan bir de bilindiği üzere Rusya ile Japonya arasında hala resmiyette İkinci Dünya Savaşı sona ermemiştir. Çünkü öyle bir anlaşma imzalamadılar. Japonya Kuril Adaları'nı geri istiyor. En azından ikisini. Rusya tabii bu adaları verme niyetinde değil. Dolayısıyla Rusya her ne kadar bu İkinci Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitirmek isteyen, bitirecek anlaşma imzalamak istese de Japonya buna karşı çıkıyor. Bu anlaşmanın imzalanmaması tabii Japonya'nın Rusya'ya yatırımlarda bulunmasını da engelleyen bir husustu. Gerçi şu anki durumlarda da zaten o mümkün değil. O da ayrı bir şey. Burada yine hani o ruble ve yuan meselesi de önemli ama belki bu ziyaretin özellikle Vladimir Putin'in mesele bu ziyareti ertelememesinin sebeplerinden biri de şu aslında. O da Sibirya Gücü 2 adlı doğalgaz projesinin hayata geçirilmek istemesidir. Neden şu an zamanlama açısından önemli? Şuradan dolayı İran'daki o Hürmüz Boğazı dolayısıyla malum olduğu üzere enerji kaynakları fiyatları çok arttı ve Rusya da bundan istifade ederek iyi şu an kendisi için verimli ve uygun şartlarda Çin ile Sibirya Gücü 2 projesini hayata geçirmek istiyor. Ama tabii Çin yine bu konuda ne diyelim çok temkinli yaklaşıyor bu meseleye. Karşı değil ama bütün bu coğrafyadaki diyelim özellikle enerji fiyatlarına engelleyen gelişmelerin sona ermesini beklemek istiyor. Daha kendisi açısından iyi şartlarda bu anlaşmayı imzalamak için. Onun için biraz şu
2: fiyat
0: an ertelemiş bulunuyorlar. Fiyat kırmak için. Çünkü şöyle bir de Çin'in izlediği son yıllardaki politika Çin'i Rusya'ya bağlılık şey enerji alanında bağlılığını azaltmış bulunuyor. Avustralya'dan artık sıkıştırılmış gaz alıyor. Katar'dan alıyor. Dolayısıyla
1: bir de kendi enerjisini de üretmeye başladı.
0: Tabii ve özellikle nükleer santraller çok sayıda
1: görünenlerin de daha fazla olduğunu da düşünüyorum ben. Yani kendine yeterlik noktasına yaklaşmaya başladığını da düşünüyorum. Yani bu Rusya'yla ya da dünyanın başka yeriyle ya da İran'da olanlara mesafeli durmasının bir nedeninin kendine eskiye göre daha yeterli işte diğer tür enerjiler, güneş,
0: tabii,
1: elektrik.
0: Tabii alternatif enerji kaynakları evet. da elde etmiş oldu. Alternatif tedarikçi de kazanmış oldu. Dolayısıyla evet hala Rus gazına veya doğal veya petrole ihtiyacı var. Ama evet. Rusya'nın istediği şartlarda değil. Dolayısıyla biraz da zaman kazanmak istiyor. Diğer taraftan mesela Rusya özellikle Yamal yataklarından bu Batı Sibirya'da kalan bir doğal gaz yatağıdır. Neden özellikle oradan Çin'e doğal gaz ihraç etmek istiyor? Çünkü buradan çıkarttığı gaz gazı Rusya yıllarca Avrupa ülkelerine satıyordu.
2: Avrupa ambargodan
0: ambargodan dolayı azaldı. Rusya'ya Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı, ama aynı yataktan Çin'e. Burada da aslında bir mesaj da veriyor Rusya. Çünkü 2027 yılından itibaren artık Avrupa Birliği ülkeleri tamamen kesecek gibi duruyor Rus gazına bağlılığını. Dolayısıyla belki en önemli ziyaretin amaçlarından biri bu Sibirya Gücü 2 boru hattının ile ilgili önemli kararların alınmasıydı, ama

0: bu konuda görüşmelerin devam edeceği anlaşılmaktadır.
1: Bir şey okudum da tam bu şeyi diyor. Diyor ki bu görüşmeyi bir cümleyle özetlemiş bir tane analist. Diyor ki Çin'de evlerde Rus gazı, Rusya'da sokaklarda Çin elektrikli arabaları, elektrikli eşyaları. Bu şey aslında en altta temelde böyle bir şey var diye bir başlık vardı.
0: Çok doğru bir cümle ve Çin-Rusya ilişkileri de aslında özetleyen bir husus gerçekten de. Çünkü Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 240 milyar dolardı. Çok büyük bir rakam, 240 milyar dolar. Ve bu sene mesele daha da artacak. Şimdiye kadar işte ilk 5 ayda %20 artmış bulunuyor. Dolayısıyla 300 milyar dolara ulaşacaktır yıl sonuna kadar. Ve bunun da en önemli sebebi diyelim Rus gazı ve petrolü bir taraftan, diğer taraftan Rusya'daki Çin teknolojileridir. Dolayısıyla her iki ülke de aslında
2: bu muhtaç
0: ve bundan karlı çıkıyorlar. Tabii genel olarak ama baktığımızda bu ilişkilere bakış açılarında farklılık var mı? Var.
2: Yani Rusya mesela istediğini aldı mı?
0: Rusya ziyaretten...
1: Hocam, çok özür dilerim. Reklam gelmiş de.
2: Tamam.
1: O istediğini alıp çabuk. Almadığını iki dakika sonra konuşalım.
2: Ne kadar
1: konuşalım.
2: Çabuk reklam geldi.
1: Hemen geliyoruz.
2: Hocam tabii böyle su gibi anlatınca mevzeyi.
1: Evet, böyle hipnotize olduk hocam.

0: Nerede kaldık?
1: Hocam geri döndük. İstediğini aldı mı dedik ama.
0: Evet.
2: Ziyaret çerçevesinde. Tabii.
0: Ben söyleyeyim, sizin gibi Rusya uzmanı değilim. Evet. Bence aldı. Çünkü ben algılar dünyasından bakıyorum. Sizi bilmiyorum.
2: Tabii şöyle, belki o bahsettiğimiz enerji konu dışında aldığını söyleyebiliriz. Çünkü şunu dediler, artık uluslararası gelişmelerle ilgili bundan sonraki süreçte de birlikte hareket edeceğiz. İşte Orta Doğu, İran'daki olayları kınadılar. Bu ikisi açısından da önemli. Amerika Birleşik Devletleri'ni suçladıklarını ortak bir dille, bu da Trump'ın ziyaretinin hemen sonrasında bu konuların mesela gündeme getirilmesi de önemli. Özellikle Rusya açısından önemli. Bir de tabii şu var.

0: hem Rusya'nın hem de Çin'in elini de güçlendirdi. Çünkü önümüzdeki günlerde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyetin Rusya'ya geleceğini biz biliyoruz. Yine sonbaharda Çin liderinin Amerika'yı ziyaret edeceğini biliyoruz. Dolayısıyla aslında görüşmeler devam edecek ama...
1: Bir zincirin halkası gibi ilerleyecek.
0: Evet, ve şunu biz aslında şunu da söylememiz gerekiyor. O yeni uluslararası ilişkiler tipi veya yeni dünya düzeni diyorlar da aslında şunu da göstermiş oldular. Evet, bu üç ülke bu yeni düzende galiba başrolde oynayacaklar. Biri daha fazla etkili olacak, biri daha güçlü, diğeri belki daha zayıf ama bu üç ülke şüphesiz önemli.
1: Bu dönem tabii yeni dünya düzeni denilen bu dönem esnek ittifaklarla da ilerliyor. Esnek ikili, yani tek bir hegemon güç, tek bir batı gücü yok artık. Yani bu resmileşti, evet. Yani kesinleşti. Ama onun yanında esnek, farklı konularda ittifaklar var. Bu da bunun bir örneği, bu esnek, multipolar world dedikleri
0: çok
1: şey.
0: Çok doğru. Mesela bu Rusya-Çin ilişkileri için bile söylenebilir. Aslında Rusya bu ikili ilişkilerde çok daha fazlasını istiyor. Askeri bir birliktelik de istiyor.
1: Ama Çin buna yanaşmıyor.
0: Ama Çin buna yanaşmıyor. Işte diyorlar ki biz birbirimize destek verelim. İşte ne bileyim ABD'ye karşı veya belli olaylar karşısında. Ama o herhangi bir ittifak, askeri birlik, bu bunlara Çin'in pek yanaşmadığını biz yıllarca gördük. Belki en önemli örneği Şangay İşbirliği Örgütü oluşturmaktadır. Çünkü Rusya bu örgütü biraz NATO karşıtı ya da işte askeri tatbikatlar yapan, askeri bir birliktelik olarak algılarken Çin daha her zaman olduğu gibi ekonomi alandaki konuları
2: dahil edebilirsiniz. BRICS'i de dahil edebilirsiniz.
0: Tabii BRICS'i de aynı şekilde. Dolayısıyla aslında şunu söylememiz gerekiyor. Rusya ile Çin ilişkilerde evet çok belki önemli gelişmeler yaşanıyor ama buna rağmen Rusya'nın Rus-Çin ilişkilerine bakışı farklı, Çin'in Rus-Çin ilişkilerine bakışı farklı ama her ikisi de tabii buradan kendi çıkarına hareket etmeye çalışıyor.
1: Ya bu, şimdi bu yani iki taraf da birbirine çok güvenmiyor aslında, yani tarihleri
0: tabii
1: de
0: o da var.
1: Evet, ama birbirlerine karşı muameleye göre yeni konum alacaklar, öyle görünüyor. Buyurun.
2: Şöyle ben değil aslında hepimizin bildiği bir şey. Dünya büyük bir pazar oldu, değil mi? Ben bu üç ülkeyi, yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'i üç büyük şirket olarak konumluyorum. Aralarındaki ilişkiler de aslında şirketler arası ilişkilere benziyor. Ama burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha güvenlik politikalarıyla ayrıştığını, Rusya'nın hem güvenlik, sizin az önce söylediğiniz gibi, hem ekonomi, iki tarafa birden işte ekonominin içine dahil ediyorum uğraştığını. Çin'in ise istemem yan cebime koy politikası. Yani çok öne çıkmayıp ama geri planda kuklacıya dönüştüğünü düşünüyorum. Ama benim ilgimi çeken başka bir şey var. Aslında şeyi de merak ediyorum. Aslında dünya kaç kutuplu? Bir bakıyorsunuz hiçbir kutup yok. Hiçbir kutup yok. Bir bakıyorsunuz üç. Ama diğer tarafta Hindistan, Pakistan da bence buçuk da olsa kutuplaşmaya başladı gibi geliyor. Size işte... Şu anda 2,5 kutuplu gibi görünüyor. Amerika, Rusya, Amerika, Çin, buçuğunu Rusya yapıyorum. Bir onu soracağım. Bir de şunu çok merak ediyorum. Ben birkaç sene önce bu Anna Politkovskaya'nın Putin'in Rusya'sını okumuştum birkaç sene önce. Orada şöyle bir ifadesi vardı. Altını çizmişim. Sizin geleceğinizi öğrenince hemen tekrar açtım. Diyor ki Putin her zaman o KGB'deki yarbaydır. Hiçbir zaman değişmedi. Yani karakter olarak da o yarbaydır. Siz onda farklı yüzler görüyor olabilirsiniz. Daha sonra da ilginç bir şekilde ölü. Bir kazada öldü bu kitabın yazarı. Soru işaretli bir durum. Ama biz son kaç senedir... İşte evet, bir 5 sene önceden falan onun çeşitli spor yapan şeylerini görüyorduk ama son 2 senedir Putin iletişim tarzını, liderlik yapma tarzını değiştirdi diye görüyorum. Mesela tekerlekli sandalyedeki bir sporcuya madalyasını takmak için diz çöken bir Putin gördük. Annesini ve annesinin çektiği yoksullukları anlatırken gözleri dolan... espri çok fazla espri yapan

0: gençlerle şakalaşan, böyle bir işte gençlerle oturmak için hani ayakta bekleyip de birilerinin sandalyesini getirmesini bekleyen Putin gitti. Koştur koştur gidip sandalyeyi kendi alıp gelip üst oturan bir Putin'e
1: dönüştü. Yaşlandı, daha sentimental bir adam.
0: Yaşlandı, daha sempatik mi oldu? Yoksa Rusya'daki şey demokrasi olmama anlayışı da çok değişmediğine göre ne oldu?
2: Bu arada İlyas Hoca'nın evet. Putin'in Rusyası KGB'den devlet başkanlığı diye kalkmıştan çıkmış bir kitabı da var.
0: Onu i̇şte o nedenle evet. Sordum.
3: O da çok eski bir çalışmam. Tabii şöyle aslında Vladimir Putin'in çok değiştiğini de belki söylemek mümkün değil yani. Ama tabii şimdi şey bu az önce ilk programın ilk kısmında şeyden bahsettik ya. Bu işte ilk ziyaretleri sırasında bir çocukla karşılaşmıştı. Şimdi tekrar buluştular. Batı şöyle bir Batı basınına baktığımızda şöyle bir başlık atmıştı. Tamam yani bunlar tekrar buluştular ama zaman artık çok farklı. Yani evet. Şeyler farklı. Evet. Dolayısıyla Putin belki aynı Putin'dir ama farklı olan şu artık sosyal medya veya işte verilen mesajlar üzerinden de birçok şeyi okuyabiliyoruz.
0: Yani o da içerik mi üretiyor?
3: Tabii o da yani bir imaj çalışması onda da var tabii. Dolayısıyla belki bu çerçevede
0: Türkiye'deki muhalefete bakın, içerik üretiş şekline bakın, bir de Rusya'dakine.
3: Mümkün. Onu o şekilde de yorumlamamız mümkün.
0: Hocam şu kutu sorumun cevabı. Sizce kaç kutup?
2: Kaç kutup?
3: Tabii kaç kutup var? O da dediğiniz gibi sadece Rusya, Çin veya ABD yok. Evet. O saydığınız ülkeler burada buraya Türkiye'yi de dahil etmemiz evet. gerekiyor. Özellikle bölgesel meselelerde değil mi bugün?
0: Pardon. Türkiye'yi de dahil etmek dediğiniz noktada Sayın Bahçeli'nin Türkiye yüzünü Rusya ve Çin'e dönmeli. Orada bir TRÇ ittifakı kurmalı. Görüşüm siz nasıl buluyorsunuz? Türkiye nereye dönmeli?
3: Şimdi az önce de söylediğimiz
0: gibi Türkiye belki denge politikasını götürmesi doğru ama
3: Türkiye tabii çok başarılı bir şekilde bence denge politikasını evet. götürdü uzun son yıllarda evet. uzun yıllarda evet. ve bu politikasını da sürdürmelidir. Biz bunu Kafkasya'da da gördük, Ukrayna meselesinde de gördük, Orta Doğu'da da gördük. Dolayısıyla evet. bunun doğru bir siyaset olduğunu da bugün daha iyi anlıyoruz aslında. Kesinlikle. Ve sizin önceki sorunuza baktığımızda hani Hindistan var, Pakistan var ve diğer ülkeler. Her ne kadar biz bugün mesela Rusya-Çin ilişkilerini ele alıyoruz ve diyoruz ki aslında her şey yolunda gidiyor ama şöyle bir gerçek de var. Bu ister bunları biz birer kutup olarak algılayalım, ister ayrı birer sadece güç veya ülke olarak algılayalım ama hiçbiri şüphesiz diğerinin fazla güçlenmesini istemiyor. Mesela biz bunu Ukrayna meselesinde Rusya ile ilgili yaklaşımlarda da görüyoruz. Hatta çok fazla zayıflamasını da bence istemiyor.
2: İstemiyor, evet.
3: Mesela Rusya için söylüyorum. Çok fazla güçlenmesini...
0: Ne kadar hassas değil mi
3: evet,
0: dengeler?
3: Yani dengelerin çok hassas olduğunu söylememiz gerekiyor.
0: Böyle bir coğrafyada bunu yönetmek
3: gerekiyor.
0: Çok zor. Evet.
3: Çok zor. Mesela Çin Rusya'nın çok güçlenmesini istemez. Ama çok çok zayıflamasını da istemez. Ve belki Çin'in Rusya politikası bu denge üzerine kurulmuştur. Yani çünkü çok zayıflayan bir Rusya kendisi için de bir tehdit.
2: Tehlike.
3: Hem o istikrarsızlığın Çin'e taşınması açısından komşular çünkü hem de Çin'i Avrupa Birliği'ne veya ABD'ye karşı zayıflatacak bir husustur. Her ne kadar çünkü Çin Rusya ile doğrudan bir ittifak kurmasa da ama Rusya ile birlikte hareket ediyor olması bile Çin'e güç katmaktadır. Aynı şeyi biz ABD veya Batı için de söyleyebiliriz. Hatta Avrupa Birliği için bile söyleyebiliriz. Yani evet çok güçlü bir Rusya istemiyorlar ama çok güçlü, çok zayıf bir Rusya da onların işine yaramaz. Çünkü bu sefer Çin daha güçlenir kendilerine
1: karşı.
3: Son
1: temaslarda siz yazınızda vardı. İşte Çin, Rusya, Çin, ABD. Şimdi bir ABD heyeti Rusya'ya yakında gideceklermiş falan. Diyorsunuz yavaş yavaş Avrupa Birliği bir oyunun dışına mı itiliyor? Sanki burada kaybeden Avrupa Birliği gibi bir şey vardı yazınızda.
0: Biz küçük
1: kaybediyor
0: Emrah,
1: mu Avrupa
0: küçük
1: Birliği?
0: Emrah gibi diyoruz.
1: Öyle kaldı boynu büküktü. Geçen Avrupa, çok bence çok önemli ya. İngiltere yönetilemiyor mu diye yazı vardı bir yerde ya. Bu kadar başbakan değişir mi? 2 yılda, 3 yılda bir... Yani İngiltere yönetilemez halde mi diye. Telegraftaydı galiba.
2: Bir de kraliçede gidince tabii durum daha da vahimleşti herhalde.
3: Gerçekten de mesela bakalım birçok sorunda ve hepsinde biz İngiltere'yi de göremiyoruz. Genel olarak Avrupa Birliği'ni de göremiyoruz. Yani ya kınamakla kalıyorlar ya da onu da bazen yapamadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla mesela burada da hatta bilerek bence hem Amerika hem Rusya hem Çin böyle bir mesaj da vermeye çalıştı. Yani Avrupa Birliği ile özellikle çünkü Trump bu destek alamayınca İran konusunda Avrupa Birliği'nden ve Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler zaten malum. Dolayısıyla her ikisinin de arası şu an çok kötü. Dolayısıyla biraz Avrupa Birliği'ni gerçekten de zaten zayıflayan bir Avrupa Birliği var ve dışarıya doğru daha da fazla itmek istiyorlar. Tabii sanki bu, gibi geliyor bana.
2: Bu Batı merkezli hegemonya dediğimiz şeyin merkezinde Avrupa Batı Avrupa kültürü var yalnız. Yani kültürel hegemonya dediğimiz şeyin merkezinde o oluşturuyor. Aslında Avrupa'nın bu anlamda güçsüzleşmesi Batı hegemonyasının kültürünü de bu anlamda zayıflatan bir şey. Hani bu noktada da bu noktadan da işe bakmak
3: mesela var. Rusya, Çin de aslında Çin'in Rusya ile Çin'in de bu çok işine yarıyor.
2: İşte yani onu, onların yukarı
3: Avrupa
2: çıkması.
3: Birliği'nin evet arasının bozuk olması da.
2: Yani buradaki o kültürel şey, kültürel hegemonyayı zayıflatan bir şey. Bu Avrupa'nın zayıflamasının bu noktada da okunması gerekir evet. diye düşünüyorum. Çin, Rusya Çin'in Orta Asya'ya yerleşmesini istemez herhalde. Bundan rahatsızlık tabii. duyar. Ve bu önemli bir nokta. Orta Asya ikisinin ortasında bir Türk bölgesi olarak, Türkistan bölgesi olarak şimdi yeni kitaplarda olan ismiyle bu olaylardan, bu gidişattan nasıl etkilenir? Biraz onu size sormak istiyorum. Sizin çünkü Cengiz Han'ın ayak bastığı bütün yerlere ilişkin bir kitabınız var. yani bütün Türk Doğru. coğrafyasına dair.
0: Yayından önce onu ben aldım kendilerinden okuyacağım.
1: Tatar tarihi ve
0: Rusların gözüyle Türkler var ama ben Cengiz Han kitabını hemen çantama attım.
3: Evet, son çalışmam benim Cengiz
1: Han'la
3: dünyası.
1: Hocam onu bizden çaktırmadan.
3: Siz biraz geç geldiniz için. Aslında yani, üç kitap getirmiştim.
2: Tarihten bugüne ayak basılan tüm Türk coğrafyaları hakkında kitabınız, çalışmalarınız var. Biraz bu çerçevede Orta Asya. Durumunu nasıl değerlendireceksiniz?
3: Mesela biz bu program çerçevesinde de biraz Rusya ile Çin'i yakınlaştıran konular üzerinden gittik ama bir de rekabet alanlarının olduğunu da söylememiz gerekiyor.
2: Kazakistan doğalgazda.
3: En önemlisi tabii Türkistan coğrafyası. Orta Asya olarak uzun yıllar boyunca adlandırdığımız bir coğrafya. Ve şöyle bir istatistik vereyim size. Yakın zamana kadar bütün buradaki Türk Cumhuriyetlerinin hatta Tacikistan'ın da en önemli ticari ortağı Rusya'ydı. Ama bugün baktığımızda bütün bu buradaki 5 cumhuriyetin en önemli ticari ortağı kimdir diye baktığımızda Çin olduğunu görüyoruz. Bu yaklaşık olarak son 4-5 yıl içerisindeki gerçekten. Değişikliktir. Yani yeni yeni artık Çin bütün buradaki cumhuriyetlerin en önemli ticaret ortağı. Aynı zamanda yatırımları da arttı. Ve Rusya'nın
0: oraya
3: şüphesiz...
0: Afrika'yı da dahil edin.
3: Tabii sadece burası da değil. Yani diğer coğrafyalar için de bu geçerli. Ve Rusya'nın istediği bir husus değil. Malum olduğu üzere Rusya hala burayı Sovyetler Birliği'nin değil mi o evet. arka bahçesi olarak gördüğü bir coğrafya. Ve burada Çin'in yükselmesi... Rusya'nın istediği bir şey değil ama tabii yapacak bunu engelleyecek güçte de değil şu aşamada. Dolayısıyla rahatsız olmakla kalıyor diyelim. Bunu tabii yine resmi olarak ifade etmiyor ama.
0: Rusya'nın arka bahçesi dediniz de ön bahçesinde durum ne olacak? Ukrayna? Bir öngörünüz ne?
3: Tabii şöyle Ukrayna'yı aslında...
0: Hani oraya arka bahçe deyince orayı ön bahçe demek... Doğru oldu evet, gibi
3: ama
0: geliyor.
3: Tabii orayı da arka bahçe olarak görüyor ve şunu Ukrayna konusunda şunu söylememiz gerekiyor. Artık Rusya'da aslında Amerika'da farklı sebeplerden ötürü bu savaşı bitirmek istiyorlar. Yani aslında herkes çünkü istediğini de aldı yani Ukrayna konusunda. Amerika zaten istediğini aldı. Bunu biz biliyoruz. Tabii. Yeraltı kaynaklarından aldı. Evet. Rusya'yı kısmen zayıflatarak aldı.
2: Çin'in Avrupa'ya ulaşmasını
3: tabii,
2: kesti.
3: Onu keserek aldı. Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya enerji alanında bağlılığını keserek aldı. Ne bileyim Rusya ile Avrupa Birliği'nin arasını açtı. Çünkü biz bu savaş başlamadan önce Rusya, Fransa, Almanya ittifakından neredeyse bahsediyorduk. Amerika'yı da tehdit eden bir ittifak. bu ittifaktan şimdi hiç söz edemediğimiz gibi Rusya ile Avrupa Birliği ilişkilerinin düzeltilmesi bence 10 yıllarca iyi alır. Yani çok fazla bir zamana ihtiyaç duyulacaktır bu konuda. Rusya da istediğini aldı diyelim. Daha doğrusu

0: Bir taraftan tabii hem
1: insan
0: kaybına uğradı, mali olarak ambargo yaşadı. Tabii ambargo yaşadı diğer taraftan, ama o beş bölgeyi de kendi anayasasına dahi dahil etmiş oldu ve bundan da geri adım atmak istemiyor. Dolayısıyla her ikisi de savaşı bitirmek istiyorlar artık, ne diyelim, ABD'nin Zelenski'yi bir şekilde ikna etmesi veya diğer görüşmelere bağlı. Buradaki engel tabii Avrupa Birliği ülkeleridir. Çünkü onlar en büyük, ne diyelim, az önce de bahsettik ya, kaybeden
1: ama taraf olarak karşımıza çıkıyor. Ama Trump Zelenski'ye bir herkesin içinde dövmediği kaldı. Artık bitir diye. Evet.
0: Ama Avrupa yani, Birliği faktörü var, evet, burada. Ukrayna'ya destek vermeye devam eden bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Ama öyle anlaşılıyor ki, ya da şu soruyu sormamız gerekiyor: Avrupa Birliği ülkeleri ne kadar daha Ukrayna'ya yardım edebilirler? Çünkü kendileri de ekonomik olarak artık bir takım sorunlar yaşıyorlar.
2: Ben bir tekrar bir Orta Asya'ya döneceğim. Hı. Orta Asya Çin'le Rusya arasında en büyük rekabet mekanı, yeri. Özellikle doğalgaz, enerji, Kazakistan herhalde burada çok önemli Çin noktasında da. Orta Asya'nın yeni rotası içinde Çin'e yaklaşması ne kadar mümkün olacak? Türkiye'nin burada dengeleyici rolü ne olacak? Biraz bunu da sizden de duymak isterim.
0: Tabii sadece ticari münasebetler değil, belirttiğiniz üzere enerji kaynakları da çok, evet, önemli burada. Çünkü mesela şimdiden Çin özellikle Türkmenistan'dan sıkıştırılmış gaz alıyor. Bu sadece Çin, Türkistan Cumhuriyetleri arasındaki ilişkileri arttıran bir husus değil. Aynı zamanda Çin için alternatif enerji tedarikçisinin bulunması anlamına geliyor. Yani Rusya'nın payını bir nevi bu
2: azaltmış olacak, daha ucuz alarak vesaire.
0: Dolayısıyla Çin'in elini güçlendiren, dolayısıyla bu açıdan baktığımızda da biz tabii Rusya'yı, ne diyelim, memnun eden bir gelişme değil bu husus. Bir de malum olduğu üzere Türkiye'de son yıllarda özellikle Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde bölge ülkeleriyle işbirliğini arttırmış bulunuyor. Başlangıçta belki daha çok kültürel konular sadece ön plana çıkıyordu veya eğitim konuları, ama artık biz bu işbirliğinin eğitim veya işte ne bileyim kültür, ortak tarih yazımı, ortak alfabe gibi konuların çok daha dışına çıktığını, ekonomik ilişkilerin hala çok da bir düşük seviyede, bunu söyleyelim, yani ticaret, evet, hacimlerinin istenilen bir düzeyde olmadığını ama giderek arttığını ve sadece aslında Türkiye ile Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri değil, buradaki Türk Cumhuriyetlerinin de kendi aralarındaki sorunları geride bıraktığını ve yine kendi aralarındaki işbirliğini arttırdığını da görüyoruz. Dolayısıyla bu coğrafyada işte eskiden 2000'li yılların başında Rusya çok güçlü konumdayken artık burada biz Çin'i görüyoruz ekonomik alanında ve yine Türkiye'nin de etkisini arttırdığını söylememiz gerekiyor.
2: Ama Rusya hala var tabii.
0: Tabii Rusya hala var.
2: 70 yıl hükmettiği bir coğrafya burası.
0: Burada Rus nüfusu da var. Özellikle bu cumhuriyetlerden çalışmaya giden milyonlarca insan Rusya'da.
2: Yani var, okula giden var.
0: Okula gidenler
1: gittikçe de Rusya bir adres olmaya yükselen bir, yani Türkiye Cumhuriyetlerden Rusya'ya çok ciddi bir
0: göç var. Göç özellikle var. Çalışmak, evet, üzere. Çalışmak
2: dil bildiği var, yani Rusça biliyor çoğu.
0: Özellikle tabii ekonomik olarak zayıflayan herhalde cumhuriyetlerde. Mesela Kırgızistan'dan çok gidiyor, Tacikistan'dan çok gidiyor.
1: Özbekistan'dan giden var.
0: Oradan da çok var, evet, evet, ama mesela Kazakistan'dan daha az. Çünkü ekonomik olarak kendisi, tabii, zaten buna çok ihtiyaç duyuyor.
1: Peki herhalde süremiz bitmek üzere bir şey sorayım. Putin'le Erdoğan ilişkisine dair ne söylersiniz?
3: Çünkü çok özür dilerim. Ek gibi olsun, tamam, bu da. Sevgili gazeteci meslektaşımız Ahmet Yeşiltepe ile böyle bir tarih şeyleriniz var. Onları izlemeye çalıştım da orada diyorsun ki Türkiye yıllarca batıdan Rusya'yı anlamaya çalıştı. Biz Rusya'yı, evet, tanımadık. Tanımamız gerekiyor. Bu çerçevede soruyu biraz öyle genişletmiş olayım. Uzun bir cevap vardır belki ama.
1: Ama Putin Erdoğan'dan başlayalım.
0: Yani yakın zamana kadar galiba evet. Bu geçerliydi ama şimdi yeni yeni artık Rusça bilen genç meslektaşlarımız var, gazeteciler var, bilim

0: adamları dolayısıyla artık doğrudan Rusya'yı da takip edebiliyoruz. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Biz artık belki Rusya'yı daha doğru tanıyoruz ama Batı hala yanlış tanıyor. Bence evet. Rusya'yı. Evet. Yani Batı'nın Rusya'yı
1: yanlış tanıyor.
0: Tabii
1: bence.
0: Ve İran'ı mesela yanlış tanıyor. Çünkü İran'da da halkın hemen sokağa çıkacağını değil mi? Rejimi devireceklerini düşünüyorlardı, yanıldılar. Çin'i yanlış tanıyorlar, Rusya'yı yanlış tanıyorlar. Yani

0: yanlış okuduklarını ben düşünüyorum. Ben... Sizin sorunuza gelince aynı Putin Xi Jinping olayında olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin ilişkileri de benzer bir şekilde ikili ilişkilerin çok güçlü olduğunu söylememiz gerekiyor ve hani münasebetlerde, ilişkilerde...
1: Trump'a rağmen güçlü olabilir mi?
0: Tabii buna rağmen güçlü. Çünkü şunu biz görüyoruz. Küçük bir sorun olduğunda hemen bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyorlar. O soruna her iki ülkenin de çıkarlarını gözeterek çözmeye çalışıyorlar.
1: İletişim önemli. Biz bunun altını hep çiziyoruz.
0: Çünkü bu yakın zamana kadar, daha doğrusu uçak krizine kadar bu yoktu. Ama ondan sonraki süreçte özellikle eskiden konuşulmayan konular veya ikili ilişkilerde sorun teşkil edecek meseleleri de artık konuştukları için münasebetlerde karşılarında liderler çıkabilecek düzeyinde sorunları bu şekilde çözmüş oluyorlar. Aslında, ve liderlik düzeyinde olması bu çok
1: bölgenin
0: önemli.
1: Bölgenin ciddi lider takımının içinde Cumhurbaşkanımızın da zaten olması ve bunların arasındaki bu diyalog da...
0: Bunu Vladimir Putin de dile getirmiş bir hatta, evet, bu bölgede.
1: Yani lider ciddiyetini...
0: Evet, iki tane işte bir kendisi bir de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemişti. Bunun da hem iki tarafta farkındalar ve gerçekten de münasebetleri çok olumlu etkilediğini görüyoruz.
2: Çok önemli. Bir lafınız vardı, sözünüz, lafınız biraz şey oldu. Şey çok güzeldi. Diyorsunuz bir devamlılık var Rusya'da. Keşke onu biraz daha vakit olsa da konuşsak. Yani rejimler değişiyor, devletlerin adı değişiyor. Ama siyaset ve amaç Rusya'da değişmiyor, aynı kalıyor.
0: Rus tarihinin önemli özelliklerinden
1: biri. Büyük Rusya hikayesi.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Kocaeli yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 24, Adana yağmurlu 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Konya yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van güneşli 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 25, Mardin güneşli 18 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İyi geçeler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. CHP Genel Merkezi'nde mahkemenin mutlak butlan kararının ardından tahliye gerginliği vardı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler binaya girmek isteyince arbede yaşandı. Ardından da polisle partililer arasında tansiyon yükseldi. Polis binaya girdi. Genel merkez boşaltıldı. Özgür Özel de tahliye gerginliği sonrası binadan ayrılarak meclise yürüdü. Baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz mesajını verdi.
1: Kılıçdaroğlu'na yakın isimler genel merkeze girmek istedi. Bina önünde bekleyenler tepki gösterdi. Arbede yaşandı. Polis ekipleri CHP genel merkezine girdi ve tahliye yapıldı. CHP genel merkezi önünde gün boyunca tansiyon yüksekti. Bazı milletvekilleri genel merkez binasında nöbet tuttu. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup kapıların açılması için bina önüne yürüdü. Parti binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. CHP genel merkezine açılan yollar ulaşıma kapatıldı. Arbede yaşandı.
2: Yeni bir dönem başlıyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi hızla mümkün olan en kısa sürede kurultayımızı da yapacağız. Sayın Genel Başkanımızın parti meclisimizin ve MYK'mızın odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar.
1: Polis ve icra memurları CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için müzakere girişimlerine başladı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü.
3: İcra memuru gerektiğinde ilgili yerin duvarına o kararı yapıştırıp gidebilir ve bu tebliğ edilmiş sayılır. Bütün bunlar ortadayken bizim avukatlarımızın o dosyaları incelemesine dahi izin verilmemiş. Sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerimizin genel merkezimize güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettik. Çünkü bunun milletimize, demokrasimize, ülkemize bir hayır yok.
1: Polis genel merkezi tahliye etmek için binaya girerken bir kez daha arbede yaşandı. Bahçede ve binada bulunanlara biber gazıyla müdahale edilerek genel merkeze girdi. Binanın 12. katındaki genel başkanlık makamına çıktı. Özgür Özel'e tahliye tebligatı ulaştırıldı. Özgür Özel tebligatı yırttı.
4: Ha, bunun için yıktılar baba hocam. O makara gelin baba.
1: Partililer ve parti kurmayları polis eşliğinde dışarı çıkartıldı. Genel merkez boşaltıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik binaya gitti. Özgür Özel genel merkez çıkışında konuştu.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışanı yapıyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Çok üzgünüm. Baba ocağı bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri alınmak üzere çıkıyoruz. Buraya bir daha geldiğimizde bir daha ne bu iktidar ne de bu iktidarın işbirlikçileri bir daha buna cesaret edemeyecekler.
1: Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nden ayrılmasının ardından Özel'in binada asılı olan posteri indirildi. Özel ve beraberindekiler meclise yürüdü.
6: Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup odasıdır.
1: Özel daha sonra meclis önündeki parkta toplanan kalabalığa seslendi.
7: Boyun eğmiyoruz, geri çekilmiyoruz. Sadece kazanmak için, başarmak için kararlılıkla yürüyoruz.
0: CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye süreci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüş sırasında çıkan olaylar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan, taşkınlık çıkaranlar hakkında ve parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba sürüp, bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren eylem nedeniyle kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılmış.

0: yapılmıştır denildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel'in meclis önünde yaptığı konuşmada atılan sloganlara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz dedi. Efkan Ala açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz ifadesini kullandı. AK Parti'nin dünya, bölge ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgul olduğunun altını çizdi. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarını ayıracak vaktimiz de yok, niyetimiz de dedi. CHP Genel Merkezi mutlak butlan kararı sonrası tahliye edilirken MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yıldız seçim kurullarıyla hukuk mahkemeleri arasında yetki karmaşası olduğunu söyledi. Fethi Yıldız açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Siyasi partiler kanununun 121. maddesine işaret etti. Türk kanunu medeniyetiyle dernekler kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır hükmünü hatırlattı. Bu hüküm yürürlükten kaldırılmadıkça seçim kurullarıyla hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasını bitiremeyiz ifadelerini kullandı. Türkiye siyasetine iz bırakacak bir gün yaşandı. CHP Genel Merkezi'nde tansiyon oldukça yüksekti. Tahliye kararının uygulanması için polis ekipleri gönderildi. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararına uyun çağrısı yaptı. Özgür Özel buradan çıkmayacağız dedi. Özel genel merkezden ayrıldı ve meclise yürüyerek gitti. Detaylara bakacağız ve konuklarımızla yaşananları değerlendireceğiz. Bu saat diliminde yayın konuklarımız Gezici Araştırma Merkezi Genel Müdürü Murat Gezici ve Avukat Şükrü Aksu yayın konuklarımız. Murat Bey, Şükrü Bey iyi geceler. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi geceler.
2: Hoş bulduk. Yayınlar dileriz.
0: Çok teşekkürler. Murat Bey sizlerle başlamak isterim. Elbette Türkiye tarihine iz bırakacak bir gün yaşandı. Bu tabloyu görmeyi hiç kimse düşünmüyordu. Olanları sormak istiyorum. Neden böyle bir gün yaşadık? Neden böyle bir tablo ortaya çıktı? Uzlaşma neden gerçekleşmedi sizce?
1: Bu süreçte şuna baktığımız zaman her iki tarafta bugünkü yaşanan olaylardan rahatsız. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, gerekse Özgür Özel Bey'in yüz ifadesinden de bugün gördüğümüz kadarıyla gergin bir süreçti. Fakat öncelikle devletin kolluk görevlilerine teşekkür etmek lazım. Başta İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye. Çünkü süreç çok iyi yönetildi şu anlamda. Bugün daha büyük arbede yaşanabilirdi. Daha büyük olaylar çıkabilirdi. Her iki tarafında güvenliğini sağlamaya çalıştı. Bu önemliydi ama yine de bazı taşkınlıkların çıktığına şahit olduk. O yüzden bu süreci bu duruma gelmeyebilirdi. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu aslında partiye bir yeniden dönüş hikayesi değildir. Kılıçdaroğlu'nun Kasım ayında arınma çağrısıyla bu ay gerçekleşen arınma çağrısının aslında birbirinin benzeri ve ikisi de uyarı niteliğindeydi. Aslında kendi içimizde kendi sorunlarımızı kendimiz çözelim diyorlardı. Bugün tarihinde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis üyeleri, birazdan ekranda da belki görebileceğiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin binasından içeriye giremediler. Evet. Diyalog kurmak istediklerini, çözüm evet. aradıklarını...
0: Murat dediler. Bey özür dileyerek sözünüzü bölüyorum. Bir virgül koyalım. Bir Ankara'ya uzanacağız. Habertürk ekibinden muhabir arkadaşımız Emre bizleri bekliyor. Bilgi Üniversitesi ile alakalı yeni bir gelişme var. Emre, detayları senden dinleyelim.
3: Evet, iki gün önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin bir karar yayınlanmıştı. Bu karar çok yankı bulmuştu. Çeşitli tepkileri de neden olmuştu. Şimdi resmi gazetede yine bir başka karar ilan edildi. Buna göre yeni bir Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair ilgili kararın yürürlükten kaldırılması konusunda bir karar alındığı ifade edildi. Yani bu aslında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yeniden faaliyet göstereceğine ilişkin bir karar olduğunu açıklamak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte

0: üniversite kapılarını yeniden açtı diyebiliriz. Yaklaşık iki gündür oldukça yankı bulmuştu bu gelişme ve yeni bir kararname ile birlikte, yine Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan, resmi gazetede yayınlanan kararname ile birlikte de İstanbul Bilgi Üniversitesi bundan sonraki süreçte faaliyetlerine devam edecek.
1: Bilgi Üniversitesi ile alakalı sıcak gelişmeyi muhabir arkadaşımız Emre Karaca bizlerle paylaştı. Emre, teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyorum. Murat Bey, sözünüzü bölmüştük. Buyurun lütfen, kaldığımız yerden devam edebiliriz.
2: CHP'de yaşanan gelişme yalnızca bir genel başkanlık tartışması değildir. Tartışmanın merkezinde parti içi meşruiyet, kurultay sürecine dair iddialar, parti hukukunun nasıl kurulacağına, CHP'nin seçmen önüne nasıl bir güven vereceği de var. Esasına baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ler açısından da bu süreç kişisel bir dönüş meselesi gibi anlatılmamalıdır. Daha doğru çerçeve şudur: CHP kendi içinde şaibe iddialarını yok saymadan hukuk içinde ve sakin bir biçimde kendini toparlamalıdır. Parti temiz siyaset iddiasını önce kendi içinde göstermelidir. Ancak bu çizginin çok dikkatli yürütülmesi gerekir. Çünkü Özgür Özel tarafı gelişmeyi seçilmiş iradeye müdahale olarak anlatıyor. Bu söylem özellikle örgütlerde ve genç seçmenlerde karşılık bulabilir. Bu nedenle Kılıçdaroğlu tarafı yalnızca mahkeme kararına yaslanan bir dil kurarsa da daralıyor. Daha geniş, daha birleştirici, daha güven verici bir dil kullanmak zorundaydı. Bunu da gerçekleştiriyor. Aslında bu olaylar başlamadan öncesinde de Kılıçdaroğlu en güçlü yanını ortaya koydu. Uzun yıllar dayanan kurumsal hafızasını öne çıkardı. Devlet dili bilir. Krizin dönemlerde soğukkanlı davranabileceğini görüyoruz. Süreç boyunca çok sakin bir süreç yönettiğini itiraf etmek gerekiyor. Burada bir geri dönüş, partinin başına geri bir dönüş olarak okumamak gerekiyor. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerler ve kurumsal hafızaya altını çizdiğini görüyoruz. Şunu unutmayalım, İstanbul delegelerinin oy kullanamayacağı bir gerçek hukuk açısından. Ve bunu Özgür Özel Bey de biliyor ve İstanbul delegelerinin kullanmadan seçime gidelim diyor. Sandığa gidelim diyor, kongre yapalım diyor. Aslında bu krizin üzerine örtmedir. Yani sorunu kapatmaya yönelik bir söylem. Bunun dışında İstanbul delegelerinin dışında 163 delegenin ise şaibeli bir şekilde mahkeme tutanaklarında ve ifadelerde yer aldığını görüyoruz. Bu kitleyle kurultaya gitmenin, yaklaşık 400'e yakın kurultay delegesinin şaibeli olduğu iddia ediliyor. Bunların bir arınma sürecinin olması gerekiyor. Nitekim bakın, Sayın Kemal Bey'in ekibinin de çevresindeki kişiler de diyor biz kurultay yapacağız diyor. Fakat Özgür Bey de istiyor. Neden bu anlaşmazlılık var? Anlaşmazlığının temelinde şu: kurultay yapılsa da, ikisi de el sıkışsa da yarın bir gün bunun yine de meşruiyeti tartışılacaktır. Çünkü yüksek mahkemede iki tane tedbirli karar var. Bunun Yargıtay'dan bozulması gerekiyor ve bunun bozulabilmesi için en az 6, en fazla 1 yıllık bir süreç gerekiyor. Bu süre içerisinde bir planlama yapılabilir. Ama bu 40 gün içerisinde dar bir alanda konuşulması aslında krizin üzerine örtülme anlamına gelir. Buradaki temel noktaya baktığımız zaman ikisinin de anlaşamadığının temelinde kongre süreçleri. Kongre yapılsa dahi her iki taraftan biri mutlaka memnun olmayacak ve yeniden mahkeme sürecine gidecektir. Bu sefer yeniden bir dava süreci olacaktır. O yüzden temelinde yeniden mahalli seçimleri gerçekleştirerek, yani mahalle delegelerinin belirlenmesi, ön seçimlerin tamamlanması için bir zamana ihtiyaç var. Ama Kemal Bey'in geliş sebebinin ana sebebine baktığımız zaman arınma. Yani toplumsal değerlerde, ahlak değerleriyle ilgili şaibelerin ortadan kalkması adına delegelerin veya üyelerin, belki de belediye başkanlarının üyelikleri askıya alınabilir. Geçmişte bu oldu mu? Özellikle Deniz Baykal dönemini hatırlayalım. Çok sayıda buna benzer vakalar olmuştu. Ve bu süreçte örneğin Gaziantep Belediye Başkanı'nın üyeliği askıya alınmıştır. Sonra

0: katlanmıştır, partiye gelmiştir. Burada büyük bir yarışın olduğunu görüyoruz ve popülist bir söyleme geçiliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun AK Parti tarafından getirildiği iddia edilerek aslında popülist bir söylemle genç seçmeni mobilize etmedir. Bakın, Sayın Özgür Özel'in yaklaşık son bir haftadır, 10 gündür verdiği bütün çağrıları aslında sadece belli toplantılarla, dar toplantılarla geçiştiğini görüyoruz. Örneğin 81 il başkanının desteği iddia edildi. Fakat günün sonunda 40'a yakın il başkanının desteklemediğini gördük. 30 büyükşehir belediye başkanlarının desteğinden bahsedildi. Ama evet, belediye başkanlığı imzalamadığını gördük. Burada yapılması gereken bir yarış değil. Sayın Kılıçdaroğlu da 950'ye yakın imzayla 2023 seçimlerinde delege desteğiyle sandığa gitti ama 500 civarında oy aldı. Bu söylemler, şu kadar kişi benim yanımda ya da toplum desteği benim yanımda demekle bir popülist söylemi olduğunu görürüz. Günümüzün şartlarına baktığımızda İzmir'de 50 civarında İzmir il binasında CHP örgütünden 50 civarında, Balıkesir il başkanlığında 50 civarında, Anadolu'nun birçok yerinde bu tür çağrılara karşılık bulmadığı, Türkiye ölçeğinde seçmen şöyle bir düşüncesi içerisinde, Türkiye'deki seçmenlerin %55'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye ölçeğinde ülkeyi yönetebileceğine güvenmiyor. Temeldeki sorun bu. Cumhuriyet Halk Partisi meşruiyetini kanıtlaması kendi içinde karşıladıktan sonra evet, ülke boyutuna getirmesi gerekiyor. Son bir şey daha ekleyeyim.
1: Buyurun.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren yeni bir anket çalışması, yaklaşık 10 gün öncesinde çıkan bir sonuç. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %72'si CHP'nin kongrelerinde şaibe olduğuna inanıyor. O yüzden bunlara kulak vermek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde CHP'li seçmenlerin olmadığını gördük. Bayraklarda, afişlerden gördüğümüz kadarıyla marjinal bir seçmenin orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemlerine katıldığını görüyoruz. Bu da CHP içerisinde ayrı bir tartışma yaratmıştır. Polisle karşı karşıya getirilmesi de yanlıştır. Evet. Buradan tekrar ifade etmek istiyorum. İçişleri Bakanı'nın bu süreçte sağduyulu bir yönetimi yönetmesi, Mustafa Çiftçi Bey'i bu anlamdaki süreci yönetmesi çok başarılı bir süreç yönetmiştir. Arbedenin büyümemesini, kan akmasını engellemiştir devletimiz.
1: Evet, her iki tarafta da oldukça diyalog halinde olduğunu da biliyoruz İçişleri Bakanlığı'nın. Şükrü Bey, şimdi tabii mutlak kararı sonrasında CHP içindeki karmaşa henüz çözülebilmiş değil, taraflar uzlaşamadı. Hal böyle olunca taraflardan çeşitli açıklamalar var, taraflara yakın kaynaklardan da ortaya atılan iddialar var. Onu sormak istiyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki haftalarda bir miting yapılacağı söyleniyor. Yeni bir yönetim kurulu kurulacağı, yeni bir grup başkanı seçileceği, grup başkan vekillerinin seçileceği ifade ediliyor. Tabii Özgür Özel de partinin iç tüzüğü gereği yeniden grup başkan seçiminin yapıldığını ve kendisinin seçildiğini ifade etmişti. Yani iddia edildiği gibi yeniden bir yönetim kurulu oluşturulacaksa, grup başkanı vekilleri ya da grup başkanı seçilecekse bu nasıl gerçekleştirilecek? Hukuksal anlamda bunu da size sormak isterim.
2: Ahmet Bey, tabii bu Türk siyasi hayatında ilk defa yaşanılan bir olay olduğu için çok fazla hukuki bilgi kirliliği var. Öncelikle ben yaşanılan sürecin ve mahkeme kararının ne olduğunu size tanımlayayım. Bakın, evet, siyasi partiler kanunun 3. maddesi gireyince siyasi partiler bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişiler hakkında mutlak mutlak kararı verilmesi halinde bu karar kesinleşmeden uygulanamaz. Çünkü hukuk usulü muhakemeleri kanunun 367. maddesinin 2. fıkrası kişiler hukukuna ilişkin kararlar kesinleşmeden uygulanamazlar. Peki bu olayda ne var? Mahkeme bir ihtiyati tedbir ara kararı kurdu. Bu kurmuş olduğu ara kararla birlikte daha önce genel başkanlık yapmış olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nu Türk Medeni Kanunu 427. maddesinin 4. fıkrası gereğince yönetim kayyımı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirmiştir. Bu noktada şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönetim kayyımı olarak bulunmakta ve ancak geçici genel başkan unvanını kullanabilir. Peki, HMK 460. madde bize şunu söyler. TMK 460 bunu şunu söyler, der ki böyle bir durumda ancak olağan yönetim işlerini yapabilir. Bu kapsamda 40 gün içinde, 45 gün içinde, 40 gün diye bir süre yok zaten. 45 gün içerisinde olağanüstü ya da olağan genel kurultayı toplaması ile ilgili elinde bir yetki bulunmamaktadır. Aslında söz konusu krizin çözülebilmesi 5 dakikalık bir olaydır. Bunun için davacı ve davalı olan taraflar, yani bölge adliye mahkemesinde davacı ve davalı olan taraflar temyiz haklarından, eğer temyiz ettilerse, temyiz haklarından feragat ederek bu kararın kesinleşmesini sağlarlarsa otomatik olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık sıfatını tamamen kazanacağı için Cumhuriyet Halk Partisi iç tüzüğü gereğince 2+1 yıllık sürede dolduğu için en geç 45 gün içerisinde kararın kesinleşmesinden itibaren genel kurultayı toplamak zorunda kalacaktır. Bu noktada şu an itibariyle Sayın Özgür Özel'in mevcut parti meclisinin ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun görevi devam etmektedir. Ancak yetkileri ellerinden alınmış, görevi askıya alınmıştır. Çünkü ihtiyat tedbir ara kararı kurulmuştur. O yüzden bu hususu net bir şekilde ortaya koyalım. Burada ikinci bir ihtimal, Türk Medeni Kanunu 460. maddesinin ikinci fıkrası gereğince eğer Sayın Özgür Özel parti meclisi üyeleri ve delegelerin talebinin bulunması halinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu vesayet makamı olan mahkemeye başvuruda bulunarak kurultayın yapılması ile ilgili izin isteyecektir. İzin istemesi halinde izin verilirse bu yapılabilir, ancak bu zor bir ihtimal. Niye bunu söylüyorum size? Kişilerin hukukuna ilişkin kararlar kesinleşmeden uygulanamayacağı için siz bugün kurultay yaptığınızda yarın Yargıtay bu kararı bozarsa sizin seçmiş olduğunuz başkan ve işlemler kadük kalacak. Sayın Özgür Özel görevine devam edecek. Dolayısıyla burada bir hukuki bilgi kirliliği var. Az önce söylediğiniz diğer husus. Bakın partinin grup başkanlığı meclisteki partinin iç tüzüğünün 59. maddesi, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP iç grup yönetmeliğinin 6. ve 14. maddeleri der ki bir genel başkan milletvekili sıfatına haiz değilse grup başkanı PBM'deki üyeler arasından seçilir. Üyeler bir araya gelirler, en yaşlı üye ile en geç iki üye divan kurulunu oluşturur. Salt çoğunlukta grup başkanı seçilir ve bu grup başkanının seçildiği divan kurulu tarafından, oradaki yetkililer tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirilir. Bu noktada şu anda Sayın Özgür Özel'in grup başkanı seçilmiş olması hukukidir. Peki ne burada önemli olan husus? Bu toplantılara başkanlığı kim yapacak? Konuşmaları kim yapacak? Sorumlusalı var ya.
1: Evet.
2: Siyasi Partiler Kanunu 15. madde. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 19. maddesi gereğince grup başkanı, başkan vekilleri ve TVB'deki partili üyeler genel başkanın emri ve talimatı doğrultusunda çalışırlar. Çünkü genel başkan Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu dışındaki bütün kurumların başkanı niteliğindedir. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel genel başkanın ve onun gütmüş olduğu siyasi politikanın, parti meclisinin gütmüş olduğu siyasi politikanın, programın dışına çıkarak onun istemediği beyanlarda bulunma hakkına haiz değildir. Konuşabilir, toplantı yapabilir. Buna Sayın Genel Başkan engel olamaz. Ancak partinin genel programına aykırı eylemlerde bulunursa, bakın yine iç tüzüğün 26. maddesi gereğince görevden alınabilir. Yine iç tüzüğün 68. maddesi gereğince uyarma, kınama, geçici çıkarma ve kesin ihraç sebebiyle partiden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bu noktada hukuki tabirleri ve terimleri doğru kullanmakta fayda var. Şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönetim kaybının pozisyonunda bulunmaktadır ve geçici genel başkan sıfatını elinde bulundurur. Çünkü böyle durumlarda bizim hukukumuz şunu söyler. İhtiyat tedbir ara kararları esasa mutallik olacak şekilde verilemez. Ancak zorunlu olan durumlarda sen bir ihtiyat tedbir ara kararı verdiysen, gelen kişi o kurumun çökmemesi, mali olarak, idari olarak sıkıntılara düşmemesi, suça bulaşmaması için, ayakta kalabilmesi için karar kesinleşinceye kadar ancak bu işlemleri yapabilir. Bu noktada hangi işlemleri yapacak, yapamayacak noktalarını doğru değerlendirmek

0: gerekir. Burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk yapacağı işlem, partiye geldikten sonra zaten elinde bir parti meclisi var. Bir
1: Evet.
0: yüksek disiplin kurulu var. Merkez Yürütme Kurulu'nu seçecek parti meclisinin içerisinden. Çünkü Merkez Yürütme Kurulu'nun alması gereken uygulama, yani MKYK dediğimiz Merkez Karar Yürütme Kurulu, bunların yapması gereken iş ve işlemler var. Bunları seçecekler. Sonra ikinci işlem şu olabilir: İhraçla ilgili suça karışmış, hakkında soruşturma başlatılmış, kamu davası açılmış, ceza almış olan kişilerle ilgili kademe kademe, kimisine uyarma, kimisine kınama, kimisine geçici ihraç, bunların durumların hukuki niteliklerini değerlendirerek yüksek disiplin kurullarına tek işlemleri parti meclisi ve genel başkanla birlikte yapılabilir. Şu aşamada doğrudan bir kurultay yapılabilmesi hukuken mümkün görünmüyor. Bunu açık ve net
1: Evet.
0: olarak söyleyeyim.
1: Evet. Murat Bey, şimdi Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını da sormak istiyorum. Tabii taraflardan çeşitli açıklamalar var demiştik. Özellikle taraflara yakın kaynaklar çeşitli iddialarda bulunuyor. Partiden ihraçlar olunacağı söyleniyor. Yani çeşitli isimler de dolaşıyor. Ne dersiniz? Yani Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritası ne olacak? Gerçekten iddia edildiği gibi ihraçlar mı başlayacak?
2: Bir komisyon kurulacak. Bu komisyon sadece partiye üye olanlarla ilgili olmayacak. Aynı zamanda belediyeleri denetleyen, mali, iktisadi anlamda da bir şekilde onları doğru işlemler yapıp yapmadığıyla ilgili bir denetim mekanizması çıkartacak. Bunun temelindeki sebep şu: Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki meşruiyetini sağlayarak iktidara yürümek istiyor. Hukukunu korumak istiyor. CHP tabanı Kemal Bey'in yol haritasına baktığımız zaman şu sinyali veriyor bize: sağduyulu, sükunetli bir süreç yönetmek istediğinin temelini görürüz. Yol haritası bu, ekseni bu. CHP tabanı bugün iki duygu arasında bölünmüş durumda. Bu bir gerçek. Bir kesim kurultay sürecindeki iddiaların araştırılmasını istiyor. Çok güçlü bir istek var. Bu kesim partimiz temiz olmalı diyor. Diğer kesim ise mahkeme kararıyla yönetim değişmesine de tepki duyuyor. Bu kesim parti iradesinin dışarıdan müdahale edildiğini iddia ediyor. Kılıçdaroğlu farklı bu iki duyguya aynı anda görmeli. Yalnızca kendi destekçilerine konuşmak yetmez. Kararsız, kırgın ve tepki duyan CHP'lere de konuşması gerekiyor. Bu kesimi ikna edilmeden parti içinde kalıcı bir rahatlama sağlanamaz. Bunun için en doğru yol şudur: önce tansiyonu düşürülmeli, sonra kurultay sürecine dair iddialar açık ve şeffaf biçimde incelenmeli. Ardından bu, işte bahsettiğim, incelenmeli dediğim kısım bu. Burada komisyonlar kurulacak. Gerek üyelerle ilgili, gerek parti meclisiyle ilgili ve milletvekilleriyle de ilgili. Evet, biz milletvekillerin belki de üyeliğinin askıya alındığını duyacağız, göreceğiz. Ama öncelikle tansiyonun düşürülmesi lazım. Sonra kurultay içerisine dair iddialar açık, şeffaf biçimde incelenmeli. Ardından CHP üyelerinin ve delegelerinin iradeyi yenileyen bir siyasi takvim açıklanmalıdır. Böyle bir yolla
1: Evet.
2: karşılaşacağız. Kılıçdaroğlu'nun düşündüğü ve mecburi bir yönde daha güçlü kararlar alacağını düşünüyorum. Bu yönde.
1: Evet, Şükrü Bey, şimdi yargı süreçleri kamuoyunda çokça tartışılan konular arasında. Tabii hem bu kararların, daha doğrusu yaşanılan bugünkü olayın, yani Türkiye tarihine iz bırakacak bir olay diye bahsediyoruz. Topluma yansımasını sormak istiyorum. Aynı zamanda siz de biraz önce ifade ettiniz, yani birçok bilgi kirliliği var dediniz, hukuken de bu böyle dediniz. Yani hem hukukçulara düşen sorumluluklar ne, hem de yani medyada, özellikle sosyal medyada da çok fazla bilgi kirlilikleri var. Özellikle medya kuruluşlarına ve hukukçulara düşen sorumluluğu da sormak istiyorum.
0: Ahmet Bey, tabii önce aslında neyi konuştuğumuzu bilmek lazım. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihli parti içtüzüğüyle birlikte kurulmuş. Kendi içtüzüğün ikinci maddesi girince de yurtta sulh, cihanda sulh ülküsüne sahip olan, bununla birlikte çoğulcu demokrasiyi, eşitlikçi anlayışı, parti içi demokratik işleyişi, hukukun üstünlüğünü esas alan bir siyasi parti olup Türkiye siyasi tarihinde en köklü partilerden bir tanesidir.

0: Dolayısıyla burada siyaset yapan kişilerin öncelikle aklı selim ile ve kalbi selim ile hareket ederek topluma doğru örnek olabilecek nitelikte hareket etmesi gerekir. Farabi'nin çok güzel bir sözü vardır. Siyaset insanları idare etme değil, insanları yaşatma sanatıdır. Dolayısıyla siyasetçiler insanlara örnek olmak zorundadır. Bu ne demek? Bakın, siyasi partiler anayasaya ve kanunlara uygun olarak hareket etmek zorundadır. Anayasanın 138. maddesi bize şunu emreder. Yargı kararları bütün kurumları yasama, yürütme, idare ve bütün kurumları bağlar. Yargı kararına karşı siz ancak hukuki yollarla direnebilirsiniz. Bugün Sayın Murat Bey'in yanılmıyorsam bir beyanı vardı. Mustafa Çiğ, Sayın İçişleri Bakanı ile görüştü. İhtiyati tedbir ara kararları geçici hukuki koruma niteliğindedir. Ve bölge adliye mahkemesi tarafından karar verildikten sonra artık temyiz kanun yoluna başvuramazsınız. Ancak bu tarz kararlarla ilgili, kesin olan kararlarla ilgili siz iki kurumun kanun yararına bozma yapabileceğini bize kanun söyler. HMK 363. Bunlar kim? Bir Adalet Bakanlığı, diğeri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'dır. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuş olmanız ya da Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurmuş olmanız bu kararın icrasını durdurmaz. Bize bunu ne söylüyor? Hukuk usulü mahkemeleri kanunu 394. madde söylüyor. İhtiyati bir kararları uygulanmak zorundadır. Ve uygulanırken kolluk kuvvetleriyle birlikte icra dairesi zor kullanabilir. Dolayısıyla hani hukukçular ne yapmalı diye sordunuz ya, Cumhuriyet Halk Partili kurmaylar, hukukçular bu hukukun maddelerini bilmeme ve bunları uygulamama lüksleri yok. Bugün bu tablonun ortaya çıkacağı, polislere karşı bir zor kullanma eyleminin söz konusu olacağı, Cumhuriyet Halk Partisi gibi siyasi tarihimize damga vurmuş Atatürk'ün partisi dediğimiz partinin önünde bu üzüntü verici olayların yaşanacağını hukukçuların bilmesi gerekirdi. Bakın, bu davanın öncesinde ilk derece yargılaması davanın konusuz kalmasına karar vermişti. Ben o zaman da eleştirmiştim. Bu dava konusuz kalamaz çünkü hukuk bize bunu söylüyor. Nasıl hareket ettiler? Olağanüstü kurultaylar yapılarak bu sorunların önüne geçmeye çalıştılar. Bugün görüyorsunuz ki hukukçu kurmayların verdiği aklın hukuki olmadığını hep birlikte görmüş olduk. Ben buradan bir hukukçu olarak tekrar söylüyorum. Bu sorunun çözümü çok basit. Zor zamanlar güçlü kararlar almayı ve güçlü liderler çıkarmayı gerektirir. Siz davacı ve davalı taraflar olarak temyizden feragat ederek bu kararı hemen kesinleştirirsiniz. Hani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan en hızlı zamanda, en kısa zamanda talepte bulunuyorlardı ya, böylelikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun elindeki kendinizce bunu koz olarak görüyorsanız o kozu ortadan kaldırmış olursunuz. Dolayısıyla bununla birlikte 45 günlük süre içerisinde kurultayın toplanması gerekir. İşte burada hukukçuların doğru hukuki terimleri, doğru tanımlamaları kullanıp sorunlara doğru çözümler yürütüyor olmaları gerekir. Kanun yararına bozma için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuş olmanın icrayı durdurmayacağını kendilerinin de biliyor olmasına rağmen ve bugün yaşanan olayların bakın birçok BBC News'ten tutun da birçok yurt dışındaki kanallarda, internet ortamlarında bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde yaşanan arbede olayları gösteriliyor. Bu ülke olarak dünyaya bir çözüm üretmeye çalıştığımız, çatışma çözümünde lider pozisyona gelmiş olduğumuz bir dünya düzeninin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki siyasi partileri, muhalefetin en önemli adayı olan siyasi partinin duruşuna yakışmamıştır ki ortada tekrar söylüyorum, Sayın Özgür Özel, Parti Meclisi veya Yüksek Disiplin Kurulu'nun görevi devam etmektedir. Bu görev sadece yetkileri kullanılamaz hale gelmiştir. Çünkü ihtiyati bir ara kararı verilmiştir. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreci yürütürken olağan işlemleri yapacak. Ancak siyasi irade kurucu nitelikte işlemleri yapma noktasında şu an kendi elinde bir yetki yoktur. Bunun da hukuki olarak doğru tanımlanıp doğru uygulanması gerekir. Buradaki hukuki karışıklıklar nasıl uygulanması gerektiği noktasında doğru bir aklın ortaya konulmadığını bize gösteriyor. Bu aklın doğru kullanılmadığını bugün biz Sayın Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin önünde hep beraber görmüş olduk. O yüzden hukukçulara böyle dönemlerde çıkarları doğrultusunda değil, hakkı, hukuku, adaleti gözeterek doğru
1: Evet.
0: telkinlerle, doğru yönlendirmelerle yapmak düşmektedir.
1: Peki. Murat Bey, şimdi yaşanan bir karmaşadan bahsediyoruz. Uzlaşmanın hayli uzun bir vakit alacağı da aşikar. Yani şimdi 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Özgür Özel ve ekibi tarafından mutlak butlan kararı...

0: beklenmiyor muydu? Yani bir yol haritası ya da bir önlem alınmamış mıydı ki bu tarz tablolar bugün gördük ya da bu tarz karmaşalar yaşanıyor? Ne dersiniz?
1: Sayın Özgür Özel Bey aslında bu durumun yaşanacağını biliyordu. Hı. Aslında mahkemenin sonucu da biliniyordu kamuoyunda. Neden biliniyordu? Çünkü somut anlamda bulgular vardı. Arınma paradigması da buradan çıktı. Yani ahlaki bir zemine oturtma. Aslında yeniden bir dönüş değil. Buradaki Kılıçdaroğlu'nun ana cümlesinin arınmayla ilgili söylediği aslında yeniden güvenilir kılmak. Bunun için aslında buraya geliyor. Belki kelime olarak basit gibi görünüyor olabilir ama dönüşümün bir intikam gibi düşünülmemesi lazım. Toparlama görevi gibi görünmesi gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Bakın sokağa çıktığımızda her 10 kişiden 7'si Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresiyle ilgili şaibeli olduğunu söylüyor. Bu çok önemli. Bakın şikayet eden, işte bazen AK Parti'ye yakın isimlerin eleştirel anlamda yaklaştığı bir açı var. Bu doğru. Baktığımız zaman şikayet eden, şikayet edilen CHP'li olduğunu görüyoruz. Başlangıç noktasına baktığımız zaman ve bir müzikolün önünde başlayan bir süreç var aslında. Orada bir para alınıyor. Para alan aldığını, veren verdiğini ifade ediyor. Düşünün bununla ilgili yaklaşık 400 delegeden bahsediyoruz. 400 delegenin gerek para aldığı gerek ev aldığı iddia ediliyor. Ve bir kısmının da iş verildiği, para verildiği, yakınlarına, birinci dereceden yakınlarına belediyelerde iş verildiği söyleniyor. Şimdi bu doğru mu doğru değil mi? Bunu ancak bir arınma paradigmasıyla kendi içlerinde bu sorunu kendisini çözmesi lazım. Neden? Seçmen artık yalnızca iktidarın değil, muhalefetin de açıklık, hesap verilebilir, şeffaf, temiz siyaset bekliyor. Kurultay öncesine dair iddialar ciddi ise bunların üstü kapatılamaz. Ciddi değilse de açık biçimde incelenir, temizlenir. Üyelikler iade edilir, askıya alınır. Buradaki temel nokta bu. Bakın farklı ülkelerde baronları gördük. Partileri satın almaya, milletvekili hatta bakan olmaya çalıştığını hatırlayalım zihnimizde. Şimdi 2 milyar dolar bir parası olan Türkiye'de herhangi bir siyasi parti alma ihtimalini ortaya çıkardı. Bu bir milli güvenlik sorunudur. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu olarak bakmamak gerekiyor. O yüzden bütün seçmenin neredeyse %70'i bu sorunun açıklığa varmasını istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu arınma vurgusunun temelindeki yatan bu güveni tekrar inşa etmek. Yeniden bir dönüş olarak bakılmamalı Kemal Bey'in gelişi. Oradaki süreçle ilgili hukuki süreçlerin yanında komisyonların kurulmasıyla bu süreç olabilir. Özgür Özel Bey bu süreci biliyordu. Özgür Bey'in şu an yapmak istediği iki tane bir süreç var. Birincisi böyle bir sertlikle belli bir yaş grubunun popülaritesini yakalamak, özellikle AK Parti'yi Erdoğan'ı kelime arasında kullanarak popülist söylemlerle Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir siyaset yapıldığını görürüz. Bu da doğru değil. Ve bu sayede CHP'nin yönetimine bir baskı oluşturma. Bunu neden yapıyor olabilir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olamadıysam Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Bu birinci seçeneği. İkincisi, buradaki bir mağduriyet algısıyla bir hikaye oluşturarak yeni bir oluşuma gidebilir mi? Ama bunun tamamını kısa ve orta vadede bunu görebileceğiz. Çünkü şu an kamuoyundan bir destek yok. Belli bir yaş grubundan destek olduğunu görüyoruz. Fakat partinin büyükşehir belediye başkanlarının yarısının dahi desteğini alamadığını görüyoruz. İl başkanlarının sadece 60 civarında ya da 50 civarında bir desteği var. Ama şunun örneğini verdim. Bu destekler ölçülebilir değil. Neden? Hangi genel başkan istediği yazıyı yazdıramamıştır ya da söylettirememiştir. O yüzden bunlar çok gerçekçi değil. Programın başında da ifade ettim. Sayın Kılıçdaroğlu son kongresine katıldığında 900'ün üzerinde imzayla girdi ama 500 civarında oy aldı. Yani bunlar ölçülemiyor.

0: biliyor. O yüzden şu an yapılması gereken Kongre isteğiyle krizin üzerini sandıkla örtmemek, daha şeffaf bir şekilde bir süreç olmak. Ama Özgür Özel Bey'in Silivri'den aldığı bilgilerle yönlendiği ve bu direnişi arttırdığı söyleniyor.
1: Evet.
0: Normalde 3 gün 4 gün öncesinde böyle bir süreç yaşatmamayı planlıyorlardı. Kimsenin yaşatmamasını istiyordu. Bugün polisle karşı karşıya bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde bu görüntüyü verilmesi baş sorumlusu olarak seçmen bunu görmeye çalışacaktır. O yüzden bu süreci daha sağduyulu ilerletmek gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun vurgularına baktığımız zaman sadece kendisini destekleyen kitleye seslenmediğini görüyoruz. Kararsız olanları, o tarafa haklıdır diye kulak kabartanları da sağduyuyla onları da anlatmaya çalışıyor. Ama bakın bugün bir grup Kemal Bey'i genel merkeze taşımak istedi. Bakın bu önemli bir bilgi. Fakat Kemal Bey dedi ki hayır, olay çok taze, biz çok ağır bir süreç yaşadık, karşı karşıya getirildik. Bakın tarihinde ilk defa CHP'nin milletvekilleri ve parti meclisi üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden içeri alınmadı. Ve Özgür Özel Bey'i destekleyenler tarafından taş atıldı ve orada çatışma ortamının da olduğunu gördük. Bunlar yaşanmamalıydı.
1: Evet.
0: Bu süreçte şunu göreceğiz. Kemal Bey diyor ki bugün olmaz. Bayram sonrasında ve bayram girsin, bayramlaşalım. Ardından genel merkeze gitmeyi düşünüyor. Ve biraz önce hukukçu arkadaşımızın bahsettiklerine katılıyorum. Çok doğru analizler. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü tamamen incelediğimizde diğer partilerden daha farklıdır. Başkanlık sisteminin bir benzeri partide yer almaktadır. Parti tüzüğünün, burada yanılıyor muyum? Yani baktığımız zaman aslında tam bir başkanlık sistemi gibi önemli görevler veriyor. Yani
1: Evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı talimatlar vererek aslında grup toplantısını yönetebileceğini görüyoruz tüzükten dolayı.
1: Evet, yani belediye başkanlarına döneceğim. Onu size sormak istiyorum. Ancak Şükrü Bey, yeni parti kurulacağı iddiaları da var. Vekillerin yeni bir grup kuracağı söyleniyor. Yani her iki senaryoda da iş ve işlemler nasıl yürüyor? Hukuken neler yapılır?
2: Tabii şimdi tekrar vurgulamak gerekirse bakın Sayın Özgür Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun görevi hala devam ediyor.
1: Evet.
2: Sadece yetkilerini kullanamayacak pozisyondalar. Dolayısıyla siz hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık sıfatına haizken yeni bir parti kuruyor olmanızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geçmişine de baktığınızda kendisinden ayrılarak parti kuranların hiçbir zaman iktidara gelemediğini, Sayın Bülent Ecevit dışındaki kişilerin iktidara gelemediğini gördüğümüzde burayı baba ocağı olarak tanımladığınız bir noktada yeni bir siyasi parti kurarak partiden ayrılıyor olmak aslında iktidar olmamayı da şimdiden göze almak manasına gelir. Ve dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine Cumhuriyet Halk Parti'ye gönül vermiş olan kişilere, delegelere ve halka bu noktada zarar verir. İşte burada Ekim Partisi adında bir parti kurularak bazı milletvekillerince bunun gerçekleştirileceği söyleniyor. Ancak ben bunun çok realist olduğunu düşünmüyorum. Siyaseti doğru okuduğunuzda bunun mevcut Sayın Özgür Özel ve beraber yürüdükleri kişilere siyaseten de bir fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Şu an itibariyle aslında yapılması gereken şey gerçekten çok basit ve çok kolay. Ancak bunun tabii yapılmama gerekçesini ben şöyle takip ettiğim kadarıyla şöyle anlıyorum. Eğer bu temyizden feragat yapılırsa ve bu karar kesinleşirse sanki bu kararın kesinleşmesi mutlak butlanda iddia edilen mahkemenin tespit etmiş olduğu bu hile iddialarının, şaibe iddialarının bir kül halinde kabulü olarak değerlendirileceği için kamuoyunca ve belki diğer siyasi partiler tarafından da seçimler sırasında bu karşı bir koz olarak kullanılabileceği için bu noktadaki bu kolay çözüme, basit çözüme ne yazık ki gitmek istenilmiyor. Halbuki elinde

0: Size var olan birçok kanal biliyorsunuz şu an bu süreci takip ediyor. Siz doğru bir PR ile, doğru bir anlatım ile, hukukçularınızın buradaki doğru yaklaşımıyla birlikte buradaki süreci siz siyasi olarak nitelendiriyorsanız, bir siyasi süreç, hukuki süreç değil diyorsanız ki ben bunun tamamıyla hukuki bir süreç olduğunu söylüyorum. Kararın da hukuki olduğunu ve doğru olduğunu söylüyorum. Sadece bir nokta var kararla ilgili benim eleştirdiğim. Bu konuda ceza yargılaması devam ediyor. Ceza yargılamasında olur da bir beraat kararı çıkarsa mahkemenin vermiş olduğu karar bu noktada problemli olabilir. Kuvvetli muhtemel Yargıtay da bozarsa sadece bu yönden bozar diye düşünüyorum. Yani ceza yargılamasını beklemeliydin. Bekledikten sonra karar vermeliydin diye bir bozma usulü bir bozma gelebilir. Onun dışında orada bir ceza kararı çıkarsa bu karar hukuken her şeyle yasaya, kanunlara uygun bir karar olacak. İşte bu noktada bu kabulü yapmamaları bugün yaşanılan bütün arbedelerin en büyük sebebi olarak ben görüyorum. Halbuki böyle durumlarda siyasetin amacı kriz zamanlarında çözüm üretebilme sanatını gösterebilmektir. Ve burada az önce çok güzel bir şeye değindiniz. Murat Bey de değindi. Bakın bizim HMK'mızda 24. maddede tasarruf ilkesi vardır. Yani tarafların açmadığı bir davada mahkeme karar veremez. Taleple bağlılık kuralı vardır. Tarafların talep etmediği bir konuda mahkeme karar veremez. Bugün Lütfü Savaş'ın açmış olduğu dava reddedildi. Neden? Çünkü kendisi partiye üye değil, ihraç edilmiş.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olanların açtığı bir davada, karşı tarafın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olduğu bir davada buradaki göbekteki bu düğümün Cumhuriyet Halk Partililer tarafından kesilmesi gerekir ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde bu iradeyi gösterecek gücü ortaya koyması kendilerinden beklenir diye düşünüyorum.
1: Evet, Murat Bey, belediye başkanlarının biraz önce yani bu tarz olaylara müdahalesi ya da etkisi üzerine bir cümleniz vardı. Onu sormak istiyorum. Yani yine iddialar o ki Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü olaylar ışığında en azından parti binasının kapatılması, direnilmesi noktasında bir çağrısı olduğu ve olayların bu noktada geliştiği ifade edildi. Yine Mansur Yavaş'ın açıklamaları sıkça her iki taraftan da ya da toplum tarafından da ya da CHP'ye gönül vermiş partililer tarafından da eleştirilen çok yönü vardı. Yani gerçekten bu kadar karmaşa varken belediye başkanlarının da bu süreçlere etki ettiğini düşünüyor musunuz?
2: Etki ediyor. Ben de programın başında Silivri'nin Özgür Özel Bey'e etki yarattığını ve sürecin daha da bir karmaşaya dönüştüğünü gördüğümüzü ve duyduğumuzu biliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanları kaygılı. Neden kaygılı? Bunun temelinde şöyle bakmak lazım. Öncelikle yaşanan süreci biraz özetleyeyim. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Özgür Özel'e destek vermesi. Evet, ilk bakışta Kılıçdaroğlu açısından zorlayıcı görülmektedir. Fakat bu tavırı yalnızca Kılıçdaroğlu karşıtlığı olarak okumak eksik kalır. Yani belediye başkanlarının temel kaygısı yerel seçimlerde kazanılan siyasal sermayenin korunması. Onlar partideki krizin yerel hizmetleri ve belediyelerin meşruiyetini gölgelemesini istemiyorlar. Ve bunu tamamı neredeyse Özgür Özel Bey'e söylüyor. Kılıçdaroğlu açısından doğru hamle belediye başkanlarına karşı cephe gibi görmek değil. Onların partinin kurumsal onarım sürecine dahil etmesi gerekiyor. CHP'nin belediye gücü önemlidir. Fakat parti yalnızca belediyenin ağırlığıyla yönetilen çok merkezli bir yapıya da dönüşmemelidir. Neden? Çünkü siyasi etkinin daha da arttırabiliyor. Milletvekilleri üzerinde, parti meclisi üyeleri üzerinde, delegeler üzerinde, üyeler üzerinde dahi etki yaratabiliyor. Ve bakın Mansur Yavaş Bey'in ilk açıklaması 8 8 tane paragraftan oluşuyordu. Herkese mavi boncuk dağıtıyordu neredeyse. Yani bir yandan mahkeme kararını kabul etmiyor, bir yandan da mahkeme kararını kabul ettiğini görüyoruz. O yüzden belediye başkanları çok zor durumda kaldılar. Nedeni temelinde kazanılan siyasal sermayenin korunmasını istiyorlar, onun meşruiyetini. Çünkü CHP'li belediye başkanları da görüyor. Seçmenin %70'inin kafalarında ciddi anlamda bir soru işaretini. Burada belediye başkanlarının yapıcı bir role dönüştüğünü görürüz. Mesela o fotoğrafı

0: tarafa bakalım. O fotoğrafta imza atmayan büyükşehir belediye başkanları vardı. Ama baskı aracı kullanan yönetim onları oraya mecbur kılıyor. Ama onlar da bu kaygılarını da dile getiriyorlar. Kendi sorunumuzu kendi içimizde çözelim ve bir şekilde diyalog kurulmasını da istediler. Bakın, iki tane büyükşehir belediyesi başkanı ayrıldı. Yaklaşık 25'e yakın belediye başkanı ayrıldı. 300'e yakın CHP meclis üyesi ayrıldı. Çok vahim bir durum. Ve Türkiye ölçeğini %64 yöneten Cumhuriyet Halk Partisi %52'ye gerilemiştir. Yani nüfusun
1: Evet.
0: artık ikiden biri. Bakın, Özlem Çerçioğlu çok başarılı büyükşehir belediye başkanı olarak görülüyordu ve Cumhurbaşkanlığına adı geçiyordu. İzmir Büyükşehir adı geçiyordu ama örgütle parti meclisi milletvekillerinin baskılarıyla aslında örneğin Kuşadası'nda İmarla ilgili çok ciddi baskılara maruz kaldı. Buna direndi. Direndiği için il yönetimiyle, parti yönetimiyle aralarına mesafe girildi. Buna benzer sorunlar da yok sayamayız. Kim bu sorunları oluşturdu? Bunların arınma sürecine girmesi gerekiyor. Belediyelerle ilgili aslında ifade etmek istediğim temelinde kazanılan siyasal sermayenin korunmasını istiyor büyükşehir belediye başkanları.
1: Evet, Şükrü Bey, süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Son olarak yayınımızı sizle bitirmek isterim. Tabii hukuki süreçlerde bir takım karmaşalar yaşanabiliyor. Yani algılar en azından farklı olabiliyor. İşte yeniden kurultayın yapılması gibi, grup başkanının seçilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi gibi birçok önümüzde hukuki süreçler var. Eğer bu hukuki süreçler uzarsa süreç nasıl bir şekle evrilecek?
2: Tabii aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçici genel başkan sıfatıyla ve yönetim kayyumu sıfatıyla burada bulunduğu için yapacağı işlerin doğru tanımlanması lazım. Türk siyasi tarihinde ilk defa böyle bir olay yaşandığı için ciddi bir karmaşa var. Ancak bu husus Siyasi Partiler Kanunu 121. maddesinde o kanunda hüküm olmadığı takdirde Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu uygulanır dediği için şu an Türk Medeni Kanunu'nun 427 maddesi ve 460. maddelerinin burada uygulanması gerektiğini açık ve net olarak söylemek lazım. Bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinin kamusal bir görev olduğunu, mahkeme tarafından görevlendirildiğini ve parti iç tüzüğüne, anayasaya, kanuna uygun şekilde mahkemenin denetimi altında bu görevini yerine getirmek zorunda olacağını, dolayısıyla partiye zarar verecek, partiye siyasi irade kurucu nitelikte eylemlerde bulunmaması gerektiğini, burada partinin var olan organlarını tekrar hayata sokacak, partinin kaybolmuş organlarını yeniden diriltecek. Yani burada mesela bu olay özelinde önceki parti meclisi ve merkezi yürütme kurulu ortadan kaldırılmış olduğu için, yetkileri alınmış olduğu için şu an bir 2023 öncesindeki var olan parti meclisi içerisinden merkez karar yürütme kurulunu kuracak. Neden kuracak? Çünkü örneğin bir görevden alma yapmak istediğinizde parti iç tüzüğü 26. madde diyor ki merkez karar yönetim kurulunun, yürütme kurulunun 2/3'ünün oyu gerekir. Siz bu kurulu kurmadan nasıl bu kararları alacaksınız? Dolayısıyla burada partinin iç işleyişiyle ilgili süreçleri ve kurumları oluşturacak. Bununla birlikte tabii ki bugüne kadar partide harcanan, kullanılan araçlar, taşınmazlar, ödemeler, bunlarla ilgili de bir detaylı araştırma içerisine girmesi gerekecek. Çünkü mahkemeye bunun durumunu, hukuki durumunu bildirecek. Karar kesinleşinceye kadar olan kamusal görevinde bu mali durumu, idari durumu her aşamasıyla kayıt altına alması, nasıl teslim aldığını öncelikle bir rapor halinde ortaya koyması gerekecek. Yani ilk yapacağı iş, Merkez Karar Yürütme Kurulu'nu ortaya koyduktan sonra nasıl bir kurum devraldım? Elimde neler var? Hangi araçlar, hangi taşınmazlar, hangi yetkiler, hangi güçler var? Bunları tespit edecek, bunların tutanaklarını hazırlayacak, sonrasında işlemlere başlayacak. Dolayısıyla daha göreve daha yeni geldiği bir sürecin içerisinde hemen kurultay yapsın talepleri de hukuki olmadığı gibi böyle bir yetkinin de kendi elinde olmadığını doğru söylemekte fayda var. Bu sürecin doğru şekilde hukukçular tarafından yönlendirilmesi gerektiği çok açık ve net. Herhalde şunu söyleyeyim, Türk siyaset tarihinde hukuka en çok ihtiyaç duyulan dönemin içerisindeyiz diyebilirim.
1: Peki. Mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de yaşanan süreci bu saat diliminde Gezici Araştırma Merkezi Genel Müdürü Murat Gezici ve Avukat Şükrü Aksu ile birlikte konuştuk. Murat Bey, Şükrü Bey, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyor, iyi geceler diliyor.
0: İyi geceler.
2: İyi geceler, teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Şimdi kısa bir araya gidelim, dönüşte buradayız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Kocaeli yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 24, Adana yağmurlu 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Konya yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van güneşli 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 25, Mardin güneşli 18 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılma kararı iptal edildi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında geçtiğimiz günlerde alınan faaliyet izninin kaldırılması kararı iptal edildi. Kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince alındığı belirtildi. YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek açıklamasında bulundu. İlk karar yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi diyen Özvar, Cumhurbaşkanımız öğrencilerimizin eğitim hayatının aksamaması, ailelerimizin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarımızın haklarının gözetilmesi yönündeki süreci hassasiyetle yeniden değerlendirmiştir ifadelerini kullandı. CHP Genel Merkezi'nde mahkemenin mutlak butlan kararının ardından tahliye gerginliği vardı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler binaya girmek isteyince arbede yaşandı. Ardından da polisle partililer arasında tansiyon yükseldi. Polis binaya girdi, genel merkez boşaltıldı. Özgür Özel de tahliye gerginliği sonrası binadan ayrılarak meclise yürüdü. Baba ocağını geri almak üzere yola çıkıyoruz mesajı verdi.
1: Kılıçdaroğlu'na yakın isimler genel merkeze girmek istedi. Bina önünde bekleyenler tepki gösterdi. Arbede yaşandı. Polis ekipleri CHP genel merkezine girdi ve tahliye yapıldı. CHP genel merkezi önünde gün boyunca tansiyon yüksekti. Bazı milletvekilleri genel merkez binasında nöbet tuttu. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup kapıların açılması için bina önüne yürüdü. Parti binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. CHP Genel Merkezi'ne açılan yollar ulaşıma kapatıldı. Arbede yaşandı.
2: Yeni bir dönem başlıyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi hızla mümkün olan en kısa sürede rutayımızı da yapacağız. Sayın Genel Başkanımızın, parti meclisimizin ve MYK'mızın odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar.
1: Polis ve icra memurları CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için müzakere girişimlerine başladı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü.
3: İcra memuru gerektiğinde ilgili yerin duvarına o kararı yapıştırıp gidebilir ve bu tebliğ edilmiş sayılır. Bütün bunlar ortadayken bizim avukatlarımızın o dosyaları incelemesine dahi izin verilmemiş. Sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerimizin genel merkezimize güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettik. Çünkü bunun milletimize, demokrasimize, ülkemize bir hayır yok.
1: Polis genel merkezi tahliye etmek için binaya girerken bir kez daha arbede yaşandı. Bahçede ve binada bulunanlara biber gazıyla müdahale edilerek genel merkeze girdi. Binanın 12. katındaki genel başkanlık makamına çıktı. Özgür Özel'e tahliye tebligatı ulaştırıldı. Özgür Özel tebligatı yırttı.
4: Bunun için yıktılar babacığını.
1: Partililer ve parti kurmayları polis eşliğinde dışarı çıkartıldı. Genel merkez boşaltıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik binaya gitti. Özgür Özel genel merkez çıkışında konuştu.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışanı yapıyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Çok üzgünüm. Baba ocağı bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri alınmak üzere çıkıyoruz. Buraya bir daha geldiğimizde bir daha ne bu iktidar ne de bu iktidarın işbirlikçileri bir daha buna cesaret edemeyecekler.
1: Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nden ayrılmasının ardından Özel'in binada asılı olan posteri indirildi. Özel ve beraberindekiler meclise yürüdü.
6: Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek genel merkezi

0: odasıdır.
1: Özel daha sonra meclis önündeki parkta toplanan kalabalığa seslendi.
2: Boyun eğmiyoruz. Geri çekilmiyoruz. Sadece kazanmak için, başarmak için kararlılıkla yürüyoruz.
3: CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye süreci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüş sırasında çıkan olaylar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan, taşkınlık çıkaranlar hakkında ve parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba sürüp bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren eylem nedeniyle kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılmıştır denildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel'in meclis önünde yaptığı konuşmada atılan sloganlara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz dedi. Efkan Ala açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini, AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz ifadelerini kullandı. AK Parti'nin dünya, bölge ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgul olduğunun altını çizdi. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok, niyetimiz de dedi. CHP Genel Merkezi mutlak butlan kararı sonrası tahliye edilirken MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yıldız seçim kurullarıyla hukuk mahkemeleri arasında yetki karmaşası olduğunu söyledi. Fethi Yıldız açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesine işaret etti. Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanunu'nun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır hükmünü hatırlattı. Bu hüküm yürürlükten kaldırılmadıkça seçim kurullarıyla hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasını bitiremeyiz ifadelerini kullandı. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken diplomasi trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma konusunda temsilcilerine acele etmemelerini söylediğini açıkladı. Trump bir gün öncesinde ise İran'la anlaşma kısa süre içinde açıklanacak demişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma konusunda temsilcilerine acele etmemelerini söylediğini açıkladı. Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda İran'la müzakerelerin düzenli ve yapıcı şekilde ilerlediğini belirtti. Anlaşma imzalanana kadar yaptırımlar tam kuvvetiyle devam edecek dedi. Trump bir gün önce ise İran'la anlaşmanın kısa süre içinde açıklanabileceğini söylemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil çok sayıda liderle barış sürecini görüştüğünü belirtmişti.
4: Nihai hale getirilmesi gereken bir anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'yla da çok iyi bir görüşme yaptım. Anlaşmanın son yönleri ve detayları görüşülüyor ve kısa süre içinde açıklanacak. Anlaşmanın diğer birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı da açılacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da müzakerelerde büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. En önemli hedef İran'ın nükleer silaha sahip olmaması dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'la İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ve nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması konusunda mutabık olduklarını açıkladı. Trump, Lübnan dahil tüm cephelerde İsrail'in kendini savunma hakkını destekledi dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise dünyaya nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız açıklaması yaptı. İran lideri Hamaney'in danışmanı da Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin ulusal güvenliği sağlamak için İran'ın yasal hakkı olduğunu savundu. Bunun Körfez'deki 50 yıllık güvensizliği sona erdirdiğini söyledi. İran basınında potansiyel anlaşma taslağının maddelerine dair iddialar paylaşıldı. İddialar arasında petrol yaptırımlarının geçici olarak askıya alınması, Lübnan dahil cephelerde çatışmaların durması, Hürmüz'den geçecek gemi sayısının 30 gün içinde savaş öncesine dönmesi ve ablukanın 30 gün içinde kaldırılması yer alıyor. Nükleer konusundaki müzakereler içinse 60 günlük bir süre belirleneceği ileri sürüldü.

0: aksıyorsa tarafların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, mayınların temizlenmesi, İran'ın petrol satışına izin verilmesi ve Tahran'ın nükleer programının sınırlandırılmasına yönelik müzakerelerin yürütülmesini içeren 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğunu öne sürdü. İsrail basını da Netanyahu'nun Trump'a çekincelerini ilettiğini yazarken, İranlı kaynaklar uranyum stokunun teslimi konusunda hala anlaşma sağlanamadığını belirtti.
1: ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri yükseldi. ABD gizli servisi şüphelinin vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump şüphelinin şiddet geçmişi ve Beyaz Saray takıntısı olduğunu söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray yakınından bir kez daha saldırı haberi geldi. Çok sayıda silah sesi duyuldu. Amerikan gizli servisi olayla ilgili detayları paylaştı. Saldırganın 17. Cadde ile Pennsylvania Avenue köşesine giderek çantasından çıkardığı silahla çevreye ateş açtığını belirtti. Açıklamaya göre gizli servis ajanları saniyeler içinde karşılık verdi. Şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Çatışma sırasında çevrede bulunan bir kişi de hafif yaralandı. Yetkililer yaralının durumunun iyi olduğunu açıkladı. Silah sesleri Beyaz Saray içinde canlı yayın yapan muhabirlerin yayınlarına da yansıdı. Seslerin duyulmasının ardından Beyaz Saray bahçesindeki basın mensupları hızla briefing salonuna alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri devreye sokuldu. FBI direktörü Kash Patel gizli servisle birlikte çalıştıklarını duyurdu. Olay sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu bildirildi. Trump'sa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gizli servis ve güvenlik güçlerine teşekkür etti. Şüphelinin şiddet geçmişi ve Beyaz Saray takıntısı olduğunu savundu. Trump ayrıca bu olayın gelecekteki tüm Amerikan başkanları için güvenli bir alan inşa edilmesinin önemini gösterdiğini söyledi.
1: Ukrayna'nın başkenti Kiev'in dün gece Rus ordusu tarafından hedef alındı. Dün gece o saldırılara tanıklık eden Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk vurulan yerleri görüntüledi. Rus ordusunun Kiev'de yol açtığı yıkımı getirelim ekranlarınıza.
2: Çok güçlü bir patlama sesi daha geldi. Şu an çok güçlü bir patlama sesi daha geldi. Bakın.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle hedef aldı. Habertürk'ün canlı yayınına da yansıyan saldırının neden olduğu yıkım hava aydınlanınca ortaya çıktı.
2: 24 Mayıs gecesi Rusya başkent Kiev'e kitlesel bir hava saldırısı düzenledi. Saldırılar o kadar şiddetliydi ki Kiev'in belediye başkanı bütün ilçelerde hasarın meydana geldiğini söylüyor.
0: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece saatlerinde peş peşe alarm çalmaya başladı. Ardından da patlama sesleri duyuldu.
2: Çok güçlü bir patlama sesi daha geldi. Şu an çok güçlü bir patlama sesi daha geldi. Bakın, oraya gidelim mi Özcan abi? Önce oraya gidelim Özcan abi. Bakın, zannediyorum sol taraftan sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama çok güçlü şu anda Kiev semalarında patlama sesleri duyuluyor.
0: Rusya bu saldırıyı Ukrayna'nın Luhansk'taki bir koleje düzenlediği saldırıya karşılık vermek için yaptığını duyurdu. Saldırıda Oreshnik, orta menzilli hipersonik balistik füzesi olmak üzere 90 füze ve 600 silahlı insansız hava aracı kullanıldı.
3: Çok gürültülüydü dün gece. Çok fazla patlama oldu. Bütün gece çok korktum.
0: Rusya'nın saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.
4: Arkadaşıma ne olduğunu bilmiyorum. Bu sabah aradım, telefonuna ulaşamıyorum.
0: Saldırıda çok sayıda bina hasar aldı. Bir alışveriş merkeziyle Çernobil felaketi müzesi de zarar gördü. İtfaiye ekipleri saldırılar sonrası çıkan yangınları söndürebilmek için uzun süre uğraştı.
2: Burası başkent Kiev'de hedef alınan noktalardan bir tanesi. Hemen merkezde yer alan bu caddenin üzerindeki hemen hemen bütün dükkanlarda hasar var. Sabahın erken ışıklarıyla birlikte ise dükkan sahipleri iş yerlerine geldi. Hem kontrol ediyorlar hem de onarım çalışması yapıyorlar.
1: Gece İsrail'in tanıdığı Somaliland bölgesinin Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimi krize yol açtı. Türkiye dahil 15 ülke adımı yasa dışı ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.
5: Somaliland krizinin nedeni olduğu diplomatik gerilim devam ediyor. Somali'den 1991 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesi, geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açma girişiminde bulunmuştu. Somaliland'in Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed Hacı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a güven mektubunu sunmuştu. İsrail 2025 yılında Somaliland'i bağımsız ve egemen devlet olarak tanımış ve bunu yapan ilk ve tek ülke olmuştu. Somali yönetimi ise Kudüs'te büyükelçilik açılması girişimini hükümsüz ve geçersiz ilan etti. Bu adımın uluslararası hukuka aykırı ve İslam dünyasına yönelik provokasyon olduğunu savundu. Türkiye dahil 15 ülkenin Dışişleri Bakanları da ortak açıklama yayımladı. Açıklamada Somaliland'in Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişiminin yasa dışı ve kabul edilemez olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanları Doğu Kudüs'ün 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin toprağı olduğunu hatırlattı. Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini yineledi.
1: Hatay'da aşırı yağışlar sonrası meydana gelen afette can kaybı arttı. Selde kaybolan gencin cansız bedenine arama çalışmalarının 3. gününde ulaşıldığı kentte can kaybı 5'e yükseldi.
6: Buranın budamasını yapıyorken bir baktım burada bir el gördüm.
0: Selde köprünün çökmesi sonucu otomobille nehre düşen gençten acı haber geldi. Arabaların 3. gününde cansız bedenine ulaşıldı. Hatay'da etkili olan sağanak yağış geçen hafta afete yol açtı. Sabandağ ilçesinde Karaçay Nehri'nin taşması sonucu köprünün bir bölümü çöktü.
6: Bizim köprü yıkıldığında selden dolayı, arkadaşlar Antakya istikametinden Sabandağ istikametine giderken orada aradaki boşluğa düşmüş araç.
0: Nehre düşen araçta 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel vardı. Arama çalışmalarının ilk gününde Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bulundu. 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cesedine ise 3. gün ulaşıldı.
6: Buranın budamasını yapıyorken bir baktım burada bir el gördüm. Önce normal bir maket olarak gördüm. Sonra biraz elimle dokundum, baktım yumuşak bir cisim görünce. AFAD'daki arkadaşlardan birini burada gördüm. Hemen gittim çağırdım ve onu tespit ettik.
0: Musa Paşa'nın cansız bedeni kaybolduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu. 20 yaşındaki gencin cenazesi morga kaldırıldı. Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi.
1: İstanbul Şişli'de kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu. Polis 34 yaşındaki Defne Boz'un ölümünü şüpheli buldu. Soruşturma başlatıldı.
0: Arkadaşları haber alamadı. İhbarla eve giden polis genç kadının cesediyle karşılaştı. 34 yaşındaki Defne Boz, İstanbul Şişli'de bir apartmanda yaşıyordu. Arkadaşları bir süredir ondan haber alamayınca meraklandı. Eve giden arkadaşları kapıyı açan kimse olmayınca polise ihbarda bulundu. Polis çilingir yardımıyla eve girdi ve genç kadını yerde yatarken buldu. Defne Boz'un banyo girişinde öldüğü belirlendi. Evde inceleme yapan polisler ölümü şüpheli buldu. Savcının incelemesinin ardından genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Bağcılar'da sabah işe gitmeyen mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu. Hüseyin Yalçın'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: Çalışanlar işe gelmeyen patronlarına ulaşmak için telefonla defalarca aradı. Kayıp mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu. İstanbul Bağcılar'da bir alışveriş merkezinde bulunan ev tekstili mağazasının sahibi Hüseyin Yalçın sabah işe gitmedi. Durumdan şüphelenen çalışanları telefonla aradı ama ulaşamadı. Bir mağaza çalışanı Yalçın'ın otomobilinin alışveriş merkezi yakınlarında park halinde olduğunu fark etti. çalışanlar hemen 112'ye ihbarda bulundu. Kilitli olan otomobilin camı kırılarak kapılar açıldı.

0: Hüseyin Yalçın otomobilin bagajında ölü bulundu. Mağaza sahibinin olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Hüseyin Yalçın'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
1: Türkiye'de e-ticaret harcamaları geçen yıl 4,6 trilyon liraya ulaştı. İkinci el ürün piyasasında en fazla gömlek satıldı. Tutar bazında da 594 milyon lirayla cep telefonu öne çıktı.
0: En fazla gömlek satıldı. Tutar olaraksa cep telefonu öne çıktı. E-ticaret uygulamaları üzerinden ikinci el ürün satışlarında artış dikkat çekiyor. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre e-ticaret harcamaları geçen yıl 4,6 trilyon liraya ulaştı. Yenilenmiş ve ikinci el ürün satışını kapsayan sürdürülebilir e-ticaret kapsamında 2024'te 9,8 milyar lira olan hacim geçen yıl 21,8 milyar liraya yükseldi. Bu ürünlere ilişkin işlem sayısı da 17,5 milyondan 23,6 milyona çıktı. Eşya grupları incelendiğinde adet bazında gömlek ve üst giyim ilk sırada yer aldı. E-ticaret üzerinden geçen yıl 751.294 ikinci el gömlek ve üst giyim ürünü satıldı. Bu ürün grubunu 681.697 ile elbise ve abiye, 564.906 ile de pantolon takip etti. İkinci el e-ticaret kapsamında satılan ürün grupları hacim olarak incelendiğinde ise ilk sırada cep telefonları yer aldı. Yenilenmiş ürünler hariç, geçen yıl internette toplam 594,17 milyon lira değerinde ikinci el cep telefonu satıldı. Cep telefonlarını ceket ve mont ürün grubu takip etti. Yenilenmiş ürün pazarını da büyük ölçüde cep telefonları satışının üstlendiği görüldü. Bu kapsamda %16,3 ile 2021 model ve 128 GB cep telefonları ilk sırada yer aldı.
1: Gökyüzünde yerli internet dönemi başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat tarafından uçak içi internet hizmetinin sunulacağını açıkladı. Bu yıl AJet uçaklarında başlayacak yüksek hızlı internet hizmeti 2027'de Türk Hava Yolları filosuna da sunulacak.
0: Uçuş boyunca kesintisiz internet hizmeti olacak. Mesajlaşma ve video konferans yapılabilecek. TürkSat'la gökyüzünde yerli internet dönemine geçiliyor. Uçak içi internet hizmeti projesinin detaylarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
2: Bu yıl AJet uçaklarında başlayacak yüksek hızlı internet hizmetinin 2027 yılında THY filosuna da sunulması planlanıyor. Bu girişimle Türkiye'nin yerli uydu altyapısının sivil havacılıkta etkin kullanımı mümkün hale getirilirken, TürkSat'ın yayıncılık dışındaki mobil ve havacılık tabanlı iletişim hizmetlerindeki rekabetçi konumu da pekiştirildi.
0: Projeyle TürkSat uçakla uydu arasındaki bağlantıdan yer istasyonlarına, oradan yolcunun cihazına kadar tüm internet trafiğini kendi bünyesindeki Network Operasyon Merkezi üzerinden yürütecek. Yolcular mesajlaşma, video konferans ve bulut tabanlı iş uygulamalarına uçuş boyunca kesintisiz erişebilecek. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yolcu portalı üzerinden internet paketi satın alma, kota takibi ve çok dilli destek hizmetleri de sunulacak.
1: Belçika sömürge dönemindeki uygulamaları nedeniyle tarihi bir kararla mahkum edildi. Belçika Yargıtayı Kongo'da melez çocukların ailelerinden zorla koparılmasını insanlığa karşı suç olarak tanıdı.
0: Avrupa'da bir ilk yaşandı. Belçika devleti sömürge döneminde işlenen suçlar nedeniyle insanlığa karşı suç kapsamında mahkum edildi. Belçika Yargıtayı Alt Mahkemenin 2024 yılında verdiği kararı onaylayarak devletin temyiz başvurusunu reddetti. Mahkeme Kongo'da melez çocukların ailelerinden zorla koparılmasının ırk temelli sistematik bir politika kapsamında gerçekleştiğine dikkat çekti. Uygulamanın insanlığa karşı suç niteliği taşıdığına hükmetti. Zaman aşımı hükümlerinin bu davada geçerli olmadığı ifade edildi. Mahkeme davacıların her birine 50 bin avro tazminat ödenmesine hükmetti. Dava 1945 ile 1950 yılları arasında doğan 5 çocuğun henüz 2 ila 4 yaşındayken ailelerinden zorla ayrılmasına ilişkin açılmıştı. Siyah Kongolu anneler ve beyaz babalardan doğan çocuklar çoğunlukla Katolik Kilisesi tarafından yönetilen kurumlara yerleştirilmişti. Davacıların avukatı bu kararın Avrupa'da sömürge dönemi suçlarına ilişkin ilk emsal mahkumiyet olduğunu söyledi. 80 yaşındaki mağdurlardan Lia Tavares Mojinga karardan duyduğu memnuniyeti belirtti. İlk defa bir mahkeme kendi devletini insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle kınadı. Çok çok mutluyum dedi.
1: ABD ordusu Venezuela'nın başkenti Caracas'ta askeri tatbikat yaptı. Bu ABD güçlerinin 3 Ocak'ta devlet başkanı Maduro ve eşini alıkoymasından bu yana ülkedeki ilk askeri tatbikat oldu.
0: Amerikan ordusu Venezuela'nın başkentinde tatbikat yaptı. Amerikan askeri personelinin Venezuela hükümetinin önceden verdiği izinle Caracas'taki büyükelçilik yerleşkesinde askeri tatbikat yaptığı belirtildi. Tatbikata askeri personelin yanı sıra 2 helikopter, itfaiye ekipleri ve ambulanslar katıldı. Bazı askeri gemiler de Karayipler'de Venezuela karasularına girdi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikatın Amerikan Büyükelçiliği'nin talebi üzerine olası sağlık acil durumları veya afet senaryolarına hazırlık kapsamında düzenlendiği belirtildi. Amerikan Büyükelçiliği ise Başkan Trump'ın 3 aşamalı Venezuela planının uygulanmasına bağlı kalındığını, özellikle de Venezuela'nın istikrara kavuşturulmasının hedeflendiğini kaydetti. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 Ocak'ta Caracas'a düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Maduro ve eşi Flores'i alıkoymasından bu yana ülkedeki ilk askeri tatbikat oldu. Maduro ve eşi özel bir operasyonla alıkonularak New York'a götürülmüştü. Silah ve uyuşturucu kaçakçılarıyla suçlanan çiftin yargılaması sürüyor.
1: Ermenistan, Türkiye ve Gürcistan üzerinden Ermenistan ticareti için demir yolu bağlantısı açıldığını duyurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni hattın Ermenistan'ın ihracat ve ithalatı için açıldığını belirtti. Paşinyan, Azerbaycan demiryolu hattının ardından Türkiye bağlantısının da devreye girdiğini belirtti. Paşinyan, gelişmeyi ülkenin ekonomik hayatı için büyük bir adım olarak tanımladı. Paşinyan ayrıca Türkiye ve Gürcistan'a yapıcı işbirliği için teşekkür etti. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticaret daha önce Gürcistan üzerinden ve ek vergiyle yapılıyordu. Yeni düzenleme ile mallar Türkiye'den Ermenistan'a doğrudan ihraç edilebilecek. Her yıl milyonlarca kişinin başvurduğu ABD'de yaşama ve çalışma imkanı sağlayan Green Card programı için süreç zorlaştırılıyor. ABD'de bulunan ve başvuru yapmak isteyen yabancıların olağanüstü durumlar hariç ülkelerine dönmeleri ve başvurularını oradan yapmaları gerektiği belirtiliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma imkanı sağlayan Green Card'a başvuru zorlaşıyor. Süreçle ilgili yeni şartlar getiriliyor. Açıklama Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Kurumu'ndan geldi. Ülkede geçici olarak bulunan ve Green Card için başvuruda bulunmak isteyen yabancıların olağanüstü durumlar hariç ülkelerine dönmeleri ve başvurularını oradan yapmaları gerektiği belirtildi. Green Card başvuruları her yıl genellikle Ekim ayının ilk haftasıyla Kasım ayının ilk haftası arasında yalnızca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı üzerinden çevrim içi olarak yapılıyor. Kura yoluyla yaklaşık 50 bin kişiye kalıcı oturum hakkı tanıyan program özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde az temsil edilen ülkeleri kapsıyor. 2025 çekilişine yaklaşık 20 milyon kişi başvurmuş, eşlerle birlikte 131 binden fazla aday seçilmişti.
1: Kocaeli'de sabah erken saatlerde cadde üzerindeki bazı dükkanların camlarını tahta ve taşlarla kırdı. Güvenlik kamerasına yakalanan saldırgan çok geçmeden gözaltına alındı.
0: Eline ne geçtiyse dükkanlara fırlattı. Vitrin camlarını kırıp zarar verdi. Sabah iş yerine gelen esnaf gözlerine inanamadı.
3: Yani geldik, şoktayız. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor.
0: Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. yalın ayak bir kişi sabah saat 5 sıralarında cadde üzerindeki dükkanların önüne geldi. Tahta ve taşları fırlatarak bazı dükkanların camlarını kırdı.
3: Sabah doğru fırına uğruyor. Orada kişilere kendini yakan atmasını söylüyor. Polisi arayın diyor.
0: Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri alkollü olduğu anlaşılan VD'yi kısa sürede yakaladı.
3: Yapan kişi yakalanmış. Yani yapma nedeni yok. Bilinçsizce saldırmış, kendinde değilmiş.
0: Şüphelinin çoğunluğu mala zarar verme ve uyuşturucu madde kullanımı olmak üzere toplam 14 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Adana'da 3 katlı kullanılmayan bina hem yağmur hem de sabaha karşı meydana gelen deprem sonrası çöktü. Neyse ki çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi.
0: Yağmur duvarları zayıflattı, deprem çökmesine neden oldu. Adana'da kullanılmayan binanın çökme anı kameraya yansıdı.
4: Çok korktuk, bildiğin gibi değil. Ben hatta dedim deprem mi oldu, çalışanım dedi ki moloz döküyorlar.
0: Adana'nın Seyhan ilçesindeki 3 katlı bina bir süre önce boşaltılmıştı. Oldukça eski olan bina günlerdir süren yağmurun etkisiyle iyice zayıfladı. Sabaha karşı meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde binanın çökmesini hızlandırdı. Sokağa doğru çöken binanın çevresinde kimsenin olmaması faciayı önledi. AFAD ekipleri çevrede önlem aldı. Binanın ayakta kalan kısmının yıkılması için çalışma yapılacak.
1: Kurban Bayramı'na artık sayılı gün kaldı. Kurban pazarlarında da hareketlilik hafta sonuyla birlikte satışlar nasıl, fiyatlarda değişiklik var mı? Haberimizle bakalım.
5: Her geçen gün fiyat düşüyor.
0: Kimileri önceden aldı, kimileri ucuza almak için son günü bekliyor. Kurban Bayramı yaklaştıkça pazarlıklar da kızıştı.
6: Kaç kilo hayvan?
7: 60-65 kilo.
6: Siz ne kadar istiyorsunuz?
7: Ben 30 bin istiyorum.
6: Siz ne olur en son?
8: Ben de 23'e verdim, 23 lira haylaşalım dedim.
7: Senin güzel hatırına 500 daha kaldırıyorum, 24.500 hayır
8: diyor.
7: Yok. Vallahi hayır. O da senin hatırına. Vallahi hayır.
6: Hayırlı. 24.500 mu?
8: 24.500'e. Allah hayırlısı nasip etsin.
0: Satıcıların bazıları hayvanlarının çoğunu sattı.
9: 19 hayvanla geldim. 17'sini sattık. 2 tane hayvanımız kaldı.
5: Burada şimdi birkaç tanesine isim koymuşlar. Onları satmışlar.
6: Yanımdaki hayvanın ismi yok ancak lakabı doyumsuz. Çünkü hem kendi önündekini yiyor hem de başka hayvanların yemeğini yiyor. Kendisi satılmış ve üzerinde alıcısının baş harfleri yazıyor bu şekilde. Ancak henüz satılmayan hayvanlarda ise bu şekilde bir yazı ibaresi bulunmuyor ve kendileri alıcılarını bekliyor.
0: Büyükbaş fiyatları 200 bin liradan başlarken küçükbaş fiyatları da 20 bin liradan 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.
5: İleride bir hayvan var. Ortalama 400-500 kilo civarında.
6: Fiyatı ne?
5: 265'ten ağzını açıyor.
10: Biz işte 80-90 kiloluk bakıyoruz.
6: Fiyatı ne kadar?
10: 30-32 o civarlar.
11: Şu an zamanı değil. Bir iki gün daha beklemek lazım. Millet hep son günü bekliyor. İstanbul'un %65-70'i de almamış kurban.
0: Bazı alıcılar hayvanı daha ucuza almak için arife gününü beklese de satıcılar hayvan kalmayabilir diyor.
11: Düşer yani bir 15-20 bin lira oynar.
6: Arife günü 350 bin liralık hayvan ne kadara düşer?
11: Çok düşmez ya. Düşeceği 320 bin lira. Bu sene İstanbul genelinde hayvan az. Geçen sene gibi düşünenler bu sene yanılacak.
12: Yani geldim mi almak lazım. Yani çok da yani 3'e 5'e bakmamak lazım.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da İstanbulluların alışveriş için tercihi Eminönü oldu. Bayram kahvaltısı ve ikramlık almak isteyenler tarihi Yarımada'nın yolunu tuttu.
13: Kes kurbanı ye. Allah bu günü aratmasın inşallah. Maşallah her taraf hareket.
14: Bayramda çocuklar gelecek. Çocuklarla bayram öyle geçecek.
15: İşler bizde yoğun. Hareket de bir haftada böyle bir hareketlik var.
16: İstanbullular bayram alışverişi için soluğu yine Eminönü'nde aldı. Alışveriş çantaları bayram sabahı için kahvaltılık ve ikramlıklarla doldu.
17: Neler aldınız bayram kahvaltısı?
14: Kahvaltılık aldık. Çikolata aldık.
17: Bayram kahvaltısı hazırlayacak.
14: Evet. Gelinlerim var, torunlarım var. Çocuklarım gelecek.
16: Fiyatlar kimine ucuz, kimine pahalı geldi.
18: İyi, uygun yani. Fazla pahalı değil.
17: Genelde Eminönü mü tercih ediyorsun?
18: Evet.
19: Allah el yakıyor. Kuru yemiş olsun, peyniri olsun. Pahalı tabii.
13: Lüks çerez 4 çeşit 9.50. Kına çerezi var

0: Fındık fıstık karışık 390 lira. En çok karışık kuru yemiş gidiyor. İçinde fındık fıstık badem kaju olduğu için.
1: Yarım kilo kaybı aldım. Bir kilo da kuru yemiş ucuzundan aldım. 1200 lira.
2: Bayramda misafirlere mi ikram edeceksin?
1: Misafirlere gelirseler ederiz.
3: Eminönü'ne hem gezmeye geliyoruz hem alışveriş ama tabii ki fiyatlar uçuk.
2: Bayram öncesi alışveriş yapmanın artık geleneksel hale geldiği noktalardan bir tanesi hiç kuşkusuz Eminönü. İstanbullular bayram sabahı güzel bir kahvaltı sofrası kurmak için en çok Eminönü'nden kahvaltılık ürün almayı tercih ediyorlar.
4: Peynir fiyatları 400 liradan başlıyor. Çarşının en pahalısı ise pastırma, kilosu 3950 lira.
5: Çeşir 490, bu yılbaşında verme aynı fiyat. Eski kaşar 530.
2: Biraz şu peynirlerde de.
5: 445'ten başlar 480'e kadar var. Evet. Et ürünlere zam geldi. Pastırma mesela 2800'dü 3950 oldu. Yani 1000 lira falan pastırmaya falan zam geldi.
6: Türkiye'de son bir aydır sağanak yağış, hortum ve fırtına gibi hava olayları farklı kentlerde büyük hasarlara yol açtı. Uzmanlar bu yaz etkili olması beklenen Süper El Nino nedeniyle Türkiye'de sıra dışı hava olaylarının artacağı konusunda uyardı.
7: Hortum, kuvvetli yağış, fırtına, dolu ve ardından gelen felaketler. Bu yaz Süper El Nino ile birlikte hem kavrulacağız hem de ekstrem hava koşullarıyla karşılaşacağız.
8: Gerçekleşecek olan Süper El Nino olayı benzer tarihte gözlemlendiği gibi ülkemizde kuraklığın artmasına, şiddetli hava olaylarının artmasına neden olacaktır.
7: Türkiye bu yıl bahar ayında ekstrem hava olaylarını peş peşe yaşadı. Sağanak yağış nedeniyle peş peşe sel meydana geldi. Hortumun vurduğu köylerde hasar büyük oldu. Yaz geldiğinde ise dünya ile birlikte Türkiye'yi de Süper El Nino bekliyor. Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları normalden fazla yükselecek. Bu da hava olaylarını etkileyecek.
8: Yazı bir stabil bir yaz olarak değil, aynı zamanda yazı sıcaklıkların yüksek olduğu, kuraklığın şiddetli olduğu, yangın frekansının yüksek olduğu bir yaz olarak büyük bir olasılıkla gerçekleşeceğini öngörüyoruz.
7: Kuraklıkla birlikte zaman zaman ekstrem hava olayları da yaşanacak.
8: Kuzeyden sokulacak bir soğuk hava kütlesiyle birlikte aşırı fırtınalara, sağanaklara, yer yerde zaman zaman da Medicaid olaylarının özellikle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirebileceği uygun ortamları oluşturabilir.
9: Ocak ayından itibaren daha önceki yıl.
6: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan Likya uygarlığının en önemli kentlerinden biri olan Olimpos'ta kazı çalışmaları sürüyor. Antik kentteki kazılarda anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait lahit bulundu.
10: Son kazdığımız mezar içerisinde de yeni bir lahit ortaya çıkarttık.
7: Güç ve zenginliğin simgesi olan av sahneleri işlendi. Ölümsüzlük motifleriyle günümüze kadar geldi. Yeni bulunan lahitteki aristokrat kadın heykeli arkeologları heyecanlandırdı. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos antik kentinde kazı çalışmaları devam ediyor. Son kazıda lahit mezar ve aristokrat bir kadına ait olduğu tespit edilen lahit bulundu.
10: Bunlar 10 metre yüksekliğinde tonozlarla örtülü. Yine 10 metreye 8 metre ölçülerinde oldukça büyük anıtsal mezarlar. Lahit üzerinde önemli bir av sahnesi var. Bu Roma döneminin şeylerinin güç ve zenginlik gösterisi olarak av sahneleri yer alıyor. Nike figürleri, Eros figürleriyle ölümsüzlük motifi de işlenmiş üzerine.
7: Alt bölümü kırık halde bulunan lahit yaklaşık 50 parçadan oluşuyor.
10: Kırık durumda günümüze ulaşmış olsa da onarımlarına başladık lahdin.
7: Antik kentte daha önce de Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ışık tutan eserler bulunmuştu.
10: Aynı şekilde bu lahit de ortalama 50 parçaya ayrılmış durumda. Kısa bir sürede bunu da birleştirip onarımlarını yaptıktan sonra yerine yerleştirip sergileyeceğiz.
6: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
11: Hatırımı sorsan ne olur? Bugün resimi kırdın bir kere.
12: Türk pop müziğin romantik sesi Gökhan Türkmen hayranlarıyla buluşuyor. Büyük insan çatı katı, biraz ayrılık gibi popüler şarkılarını da seslendireceği konser 28 Mayıs'ta Vadi İstanbul'da gerçekleşiyor. Perafim Uluslararası Müzeler Günü kapsamında

0: Bağımsız Film Kolektifi El Pamperosine ile hazırladığı gündelik tuhaf programını izleyiciyle buluşturuyor. Türler arasında dolaşan anlatılarıyla dikkat çeken seçki 6 Haziran'a kadar Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi bu yıl eşik sanatsal üretimde anlamın yeniden kurulması temasıyla çağdaş sanatın güncel tartışma alanlarına odaklanıyor. Zeynep Burçoğlu ve Koray Tokdemir küratörlüğünde düzenlenen sergi bu yıl jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 23 genç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilir. Yazar Feridun Oral'ın Kiremit'te Alabalık Bir Rüyanın Peşinde kitabının sergisi açıldı. Özgün çizimleri ve kitabın yaratım sürecine ışık tutan özel çalışmaların yer aldığı seçki, okurları yeniden hayallerin peşinden gitmeye çağırıyor. Sergi 6 Haziran'a kadar Galeri Selvin'de ziyaretçilerini bekliyor.
1: Haber bülteni noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, iyi pazarlar. Habertürk gündeme hoş geldiniz. Saatlerdir, hatta kaç gündür ekranların tek gündem maddesi neredeyse savaşı dahi unutturdu. CHP'de yaşanan gelişmeler hakikaten de yeni görüntüler, daha önce görmediğimiz görüntüler. Ben aslında o görüntülere bakınca aklım 2005 yılına gitti. 2005 yılında Deniz Baykal'la Mustafa Sarıgül'ün yarıştığı bir kongre vardı. Ben de orada parlamento muhabiriydim. Yaşım da ortaya çıktı bu arada. Parlamento muhabiriydim. Sandalyeler havada uçuşuyordu ve şöyle bir anons çekmiştim. İnanılmaz görüntüler, bir kurultay salonunda sandalyeler havada uçuşuyor diye. Ama bugünkü görüntüler neredeyse onu bile geride bıraktı. Neler oluyor, neler olacak? Klasik soru, kurultay. Tarihi belli mi? Uygun zaman ne zaman? Hemen ne zaman? 40 gün ısrarı var Özgür Özel'in. İhraçlar olur mu, olmaz mı? Kıymetli konuklarımla uzun uzadıya tartışacağız. İzin verirseniz onlara da bir merhaba demek isterim. Sizin öne siyaset bilimci Sezin Hanım. Hoş
1: merhaba,
0: geldiniz.
1: Merhaba,
0: üstadımız Orhan Bursalı, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Orhan Bey,
2: merhaba,
0: hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Mehmet Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: İhsan Aktaş, Genel Araştırma Şirketi Başkanı. İhsan Bey, herhalde keyifle izliyorsunuz.
4: Yok yani, keyfimiz yok da memleket
0: i̇nsanın,
4: meselesi.
0: İnsanın tadı kaçıyor değil mi?
4: Yok, memleketimizin sorunu.
0: Peki. Ve Ankara'da Doktor Ali Haydar Fırat, iletişim bilimci. Ali Haydar, hoş geldiniz.
5: Çok teşekkür ederim. İzleyenlere ve konuklara saygılar.
0: Ali Haydar, ben şey diye sormuştum editörüme. Ali Haydar da Butlal'la beraber PM üyesi oldu mu ama galiba o kurultayda aday değilmişsiniz.
5: Hayır, şöyle, ben 38. kurultayda parti meclisi üyeliğine seçildim ama şimdi Butlan kararıyla birlikte tabii o titir geride kaldı.
0: Peki.
5: Yani benim de geçmişte kazanmış olduğum pozisyon da tırnak içinde silinmiş oldu.
0: Hakkı yenenlerden, yenenler listesine eklendiniz. Peki.
5: Aynen öyle, aynen öyle.
0: Peki. Orhan Bey, sizinle başlamak isterim. Yani aslında kavram şuydu, CHP ya da Sol Parti, Kurultay Halk Partisi. Bu sefer ortada kurultay da yok. Kurultaydan önce kavgası başladı. Normal mi yaşadığımız şeyler?
6: Mahkeme ve siyaset işin içine karışınca her şey bize normal görünmeye başladı. Şimdi burada durup dururken bu kavga çıkmadı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi

0: işte merkezine basmak durup dururken olmadı. Yani bir baktığımız zaman geriye doğru bir adım attığımızda iki tane, üç tane 38. kurultaydan bahsediyoruz. Orada onun davası oldu, söz konusu oldu. Bu davanın yani 3 yıl önceki bir olayın şimdi dün yahut da işte 3-5 gün önce mutlak butlanla yani sonuçları itibariyle yok sayılması söz konusu oldu. Fakat yani ondan önce 38. kurultaydan sonra bir olağan kurultay oldu, bir de olağanüstü kurultay oldu.
1: Evet.
0: Ve bütün oralarda da aynı delegelerle seçime gidildi. Yani 38. kurultayın delegeleri, 39. kurultay, olağanüstü, hangisi şimdi karıştırmayayım. Ve diğer 40. kurultayda da bir aynı delegeler oy kullandı ve orada da Kılıçdaroğlu ekibinden veyahut
1: da... Ama farklı... şurada da şu var, yani hani çoğu yorumda da ben de dinliyorum. İşte iktidar eliyle, iktidar eliyle. Sonuç itibariyle bu kurultaylara itiraz eden de CHP delegeleri. Yani CHP içinden...
0: Kaybeden.
1: Şöyle yakıldı.
0: Durup dururken olmadı. Kaybeden. Bir iddia ortaya attılar. O iddia da henüz daha sonuçlanmış bir iddia da değil. Öyle bir durum var. Yani delegelere para verdiler şeklinde. Ya telefonlar verdiler. Telefonlar, 1500 telefon dağıtıldı. Telefonlar ortada yok. Para verdi. Bunların hepsi ifade.
1: Evet.
0: Ve yani bir anlatıma, bir söyleme dayalı, hiçbir tanesinin kanıtı yok vesaire, böyle bir durum orada söz konusu. Ve bu bir dava konusu, ceza davası konusu oldu aynı zamanda, fakat o da sonuçlanmadı henüz. Yani bir de şimdi mahkeme butlan, yani yok sayan mahkeme daha henüz daha sonucu da belli olmayan bir yargıya veyahut da bir iddiaya dayanarak bugün 38. kurultayı, bütün sonuçları ve ondan sonraki kurultayları da yok sayma kararı alıyor. Orada bir sorun olduğunu hukukçular söylüyor.
1: Ondan. Hayır, tamamını yok sayamıyor. Mesela milletvekilleri duruyor.
0: Duruyor.
1: Belediye başkanları şimdi, duruyor.
0: Şimdi burada çifte hukuk söz konusu oldu bir baktığımız zaman. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na götürüldü.
1: Evet.
0: Özgür Özel ve arkadaşları. Mazbata meselesi var. Şimdi tabii. Buradaki mesela Kılıçdaroğlu'nun bir genel mahkeme tamam dedi. Sen dedi partiyi sana iade ediyorum dedi. Fakat bunun bir mazbatasının verilmesi lazım. Bir mahkemenin bir başkana mazbata vermek gibi bir görevi yok.
1: Yok.
0: Dolayısıyla bunu Yüksek Seçim Kurulu'na havale ediyor. Yüksek Seçim Kurulu da ya bizim diyor bir...
1: mazbatayı vermişiz ama iddialar ortada, iptal ediyorum diyor.
0: Hayır, mazbata zaten vermişler. Mazbatayı iptal ediyorum diye bir şey söylemiyor. İddia
1: geçersiz.
0: Başvuruyu reddediyor oradan.
1: Evet.
0: Bu bizim işimiz değil diyor. Yani bir adliye mahkemesinin verdiği kararı onaylamak gibi bir görevimiz yok diyor. Ve ayrıca çok önemli başka bir şey daha söylüyor. Onsa bir de gene bir seçimi kaybeden muhalif kanattan, yani Kılıçdaroğlu ekibinden birisi daha, yerel seçimleri 2010-2024 yerel seçimlerin de iptali için YSK'ya başvuruyor. Böyle komik durumlar ortaya çıkıyor. YSK diyor ki yok öyle bir şey diyor ve reddediyor, iptali reddediyor. Şimdi eğer bir kongrenin, İki kongre, hatta üç kongre yapılmış ve o seçilen yönetim belediye başkanlığını falan da belirlemiş. Yani icraatı var aynı tabii zamanda. Canım. Eğer yok sayıyorsan bütün onların da hepsinin berhava olması lazım ortadan. Evet. Öyle bir şey de yok. Şimdi çift hukuk var burada. Bir sadece bir sürece mutlak butlan karar veren bir mahkeme var. Fakat esas partilerin faaliyetleriyle ilgili mazbatayı veren Yüksek Seçim Kurulu birinci derecede etkili ve yetkili ve sonuçları da verdiği kararların sonuçları da tartışılmaz bir yer, bir yüksek mahkeme. O bu konuda hiç sesini çıkarmıyor, askıda tutuyor onu. Ben çünkü mazbataları vermiş.

0: Yani görevlendirmeleri kabul etmiş, kongrelerin sonuçlarını kabul etmiş ve yetkilendirilmiş bütün bunları kendisi geriye dönüp de ben şimdi onları iptal ettim, bir mahkemenin kararını dayanarak iptal ettim diyemiyor, diyemez de zaten. Nitekim de demiyor da bunu oradan.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani bu
1: Kaos.
0: seçilmiş bir mazbatası olan tek bir kişi var seçilmiş diye kabul edilen. Kim bu? Özgür Özel ortada duruyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun mazbatası yok. Yani görevlendirilmemiş henüz. Oradan yarım kalmış bir süreç. Fakat o kendisini bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin atanmış bir yani başkanı olarak kabul edip ve genel merkez bastırıyor ve bugün sabahleyin yaşadığımız olaylar yani hukuki zemini, altyapısı deminden beri bahsettiğimiz gibi olmayan gidip orada oturuyor. Böyle bir durum söz konusu orada. Şimdi ve bu Kılıçdaroğlu öyle yaparken bir de Özgür Özel'in bir de grup başkanlığı kabul edilmiş
1: Tabii
0: durumda.
1: tabii. Yoksa o
0: Yani
1: da aradan gidecekti de orada biraz hızlı
0: böyle
1: davrandık
0: bir
1: diyorlar.
0: durum söz konusu yani.
1: Peki. Ali Haydar, Fırat'a dönelim. Ali Haydar, bu işin buraya geleceği belliydi diyenlerden misin?
2: Aynen. Maalesef.
1: Neden?
2: Aslında süreç yeni başlayan bir süreç değil. Kurultay ve kurultay sonrası ve sonra operasyonlar, operasyonlar sonrası alınan tavırlar. Bir türlü mevcut yönetimdeki arkadaşlarımız içinde bulundukları gerçekliği kabul etmek yerine ya da var olan sorunları gerçek bir zeminde hem tartışmak hem de onlara bir çözüm bulmak yerine daha fazla bağırarak, daha fazla ses çıkararak, işte mitinglerle vesaire falan bu süreçleri atlatabileceklerini düşündüler. Bunun böyle olmadığı bugün bir kez daha görüldü. Öncelikle çok üzgünüm. Hakikaten hem ülke adına, hem parti adına, hem verdiğimiz mücadele, verdiğimiz emek adına, yani 1923, 9 Eylül 1923'ten beri bu partinin üyesi olan bir ailenin evladı olarak bunu söylüyorum. Ve aynı zamanda yıllar, yani bir kendimi bildim bileli bir siyasal bilince kavuştuğum andan itibaren hep Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeydim. Hep onun içinde mücadele ettim. Bu emekler, bu çabalar, ödenmiş bedeller bu kadar kolay bir biçimde, bu kadar hoyrat bir biçimde kullanılmamalıydı. Şimdi herkes şunu söylüyor Cumhuriyet Halk Partiler, biz kurucu partiyiz, devleti kuran partiyiz. Bunun birçok anlamı vardır. Bunu genişletebiliriz. Herkes kendine göre yorumlayabilir ama en temelde Cumhuriyet Halk Partiler şunu kabul etmek zorundadır. Bazen yargının vermiş olduğu kararlar hoşumuza gitmeyebilir, doğru bulmayabiliriz ama biz bunu uygulatamayız deme hakkına sahip değiliz. Ya da Cumhuriyet Halk Partiler genel merkezlerini bırakın il binalarını herhangi bir yerinde kendi polisimize karşı barikat kurabilecek bir parti değildir, olmamalıdır. Bunu meşru görmek, bunu doğru görmek, buna hak vermek asla ve asla bir Cumhuriyet Halk Partili sorumluluğuyla bağdaşan bir tutum değildir. Bugün yaşadığımız olayların nedeni ne olursa olsun, yaşanan, meydana gelen bütün olumsuzluklar sadece tırnak içinde karşıdaki iktidardan da kaynaklı olsa, bugün bu tavır, bu yapı, bu gösteri ne derseniz, nasıl tanımlarsanız tanımlayın, olmamalıydı. Bunlar yaşanmamalıydı. Bunların yaşanmaması için de birçok insan elinden geleni yaptı, onu söyleyeyim. Çok farklı insanlar devreye girdiler. Olayın yumuşak bir biçimde, geçişin yumuşak bir biçimde sağlanması ve sonrasında demokratik mücadelenin, yani tarafların tırnak içinde, ben de sizin gibi kullanayım, tarafların bağlı bulundukları pozisyonları sürdürmek ya da iddialarını sürdürmenin demokratik zeminde devam etmesini sağlamak adına birçok girişim oldu ama ne yazık ki bu girişimler istenilen sonucu vermedi ve bu görüntüleri yaşıyoruz. Elbette ki bu görüntüler hem parti hafızasında hem Türkiye'de toplumun hafızasında yer edecektir. Bu olumsuzluğu gidermek bundan sonra herkesin ortak sorumluluğudur. Hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Sayın Özgür Özel'in hem de bütün partilerin ortak sorumluluğudur. Dolayısıyla parti kimliği yıpratılmıştır, parti kimliği gerçek anlamda zedelenmiştir. O yüzden gerçekten Cumhuriyet Halk Partili olanlar, gerçekten duyarlı olanlar,

şunu artık bir kenara bırakmalıdır. Birbirine karşı olan husumetleri, birbirine karşı olan kini ve nefreti bir tarafa bırakıp herkesin son derece yapıcı, herkesin son derece kucaklayıcı, herkesin son derece kapsayıcı bir siyaseti üretmesi gerekiyor. Sadece şunu söyleyeyim, sonra cevabı biraz daha derinleştirmek isterim. Maalesef

0: eleştiren, sıklıkla buna karşı çıkan bir pozisyon aldım. Bir değişim süreci başlattık aslında Sayın Özgür Özel'le birlikte. Ama o değişim sürecine sadık kalınmadı. O değişim sürecine neden sadık kalınmadı? O değişim sürecinde bizim partimizin bütün hani ciddi bir biçimde desteğiyle ortaya çıkmış olan irade götürüldü. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na teslim edildi. Dolayısıyla değişimin anahtarının Ekrem İmamoğlu'na verilmiş olması aslında bugün bütün çağrılara rağmen birkaç gündür Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin genel merkeze gelmemesinin de en temel nedenidir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, il ilçe örgütleri gerçek anlamda bu sürecin tam da Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi bir arınmayla sonuçlanacağını, var olan kuşkuların bir şekilde sonlandırılması ve bunun da elbette ki hak, hukuk, adalet çerçevesinde cereyan etmesini beklemektedir. Şimdi bekliyorduk, niye bekliyorduk onu söyleyeyim. Sayın Özgür Özel her defasında şunu söylüyordu, yani işte butlan çıkmayacak, ben kolumu keserim. Niye bunu söylüyordu? Çünkü AK Parti'de tırnak içinde arka kapı diplomasi dediğim bir diplomasi işletiyorlardı. Orada kendilerine verilen sözler vardı. Şimdi sevgili Kerem Kırçıoğlu, yani bir taraftan iktidarın en önemli isimleriyle görüşüyorsunuz ki Sayın Bülent Arınç'la yaptığı görüşme de hepimizin gözü önünde oldu. Bir taraftan da efendim yargı AKP yargısıdır. Dolayısıyla biz buna güvenmiyoruz. Ben hep şundan yana olmuşumdur. Tavrın mutlak suretle ve de pozisyonun net olması gerektiğini savunmuşumdur. Yani ön tarafta Adalet Bakanı'na yemin ettirmeye çalışıp kendi arkadaşlarını dövdürtüp grup başkan vekillerinin gidip Adalet Bakanı'na tebrik edip efendim işte hayırlı uğurlu olsun demeleri kabul edilebilir ya da sindirilebilir bir tavır değildir. Bu çelişkili, bu ikircikli tavırlar Cumhuriyet Halk Partisi maalesef içinden çıkılması zor bir krizin içine sürüklemişlerdir. Dün gece, şöyle bitireyim, dün gece aslında birçok yerden haber geldi. Genel merkezdeki arkadaşlarımız odalarını boşaltmışlardı. Bir direniş gösterme gibi bir gayetleri yoktu. Ama şunu söylüyorlardı, bizim bütün bu çabalarımız ve söylemimiz Kılıçdaroğlu'nu kurultaya ikna etmeye dönüktür. Dolayısıyla biz de biliyoruz çıkacağımızı. Hatta gelenler tepki gösterdiler. Kardeşim, madem odalarınızı boşaltıyorsanız bizi niye çağırdınız genel merkeze? Bizi niye buraya kadar getirdiniz? Onlar dedi ki ya biz ne yapalım yani, otur polisle mi çatışalım dediler. Ama sonra sabah bambaşka bir tablo, bambaşka bir şey ortaya çıktı. Dolayısıyla şöyle toparlayayım sevgili Kerem Kırçıoğlu. Değişim süreci maalesef istenildiği gibi yürümedi, yürütülmedi. Parti bir bütün olarak bir belediye başkanının himayesinde, vesayetinde kendi gerçekliğini, kendi politik gerçekliğini, kendi reel gerçekliğini, kendi tarihsel gerçekliğini bir tarafa bırakarak bütün birikimini, bütün çabasını, bütün emeğini bir kişinin arkasına yığarak o kişiyi kurtarmak adına bütün bir partinin emeğini, çabasını, her şeyini seferber ederek bu noktalara kadar geldi. Uyarılarımız oldu, konuşmalarımız oldu, söylemlerimiz oldu. Bu doğru değildir. Bunlarla hesaplaşmak gerekiyor. Bunları ben çok net ifade ettim. Yani bir yıl öncesinden, 1,5 yıl öncesinden bunları söyledim. Bakın bu dedim, yaşanan süreç normal bir süreç değildir. Her defasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile karşı karşıya geliyoruz. Mahkemelerde sürünüyor parti, adliye koridorlarında sürünüyor. Türkiye'nin sorunları var, toplumun sorunları var. Bunlara çözüm üretmemiz gerekiyor. İnsanların bizden beklediği budur. Dolayısıyla bunlar yerine bir takım farklı ilişkiler, farklı süreçler işletirseniz bunun sonucunda ağır bedeller öderiz ki maalesef bugün umuyorum ve diliyorum ki bu sürecin son perdesi olur. Bir ağır bedel ödenmiştir. Gerçekten üzgünüm. Herkese ama herkese özellikle ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ülkemden, partimin bütün insanlarından kendi adıma özür diliyorum. Yani orada değildim, kimseyle çatışmadım. Kimseye kötü bir söz söylemedim, en ufak bir şey yapmadım ama son derece üzgünüm kendi adıma, bütün halkımızdan ve elbette ki partilerimizden özür diliyorum. Keşke bu görüntülere sebebiyet vermemiş olsaydık.
1: Peki, yine de hani değişim derken de, peki yani Özgür Özel'lerin başaramadığı değişimi tekrar Kemal Kılıçdaroğlu yapabilecek mi? O da ayrı bir soru. Onu da ikinci turda tekrar size sormuş olayım şimdiden. Siz görüntüleri izlerken ne hissettiniz? Bazı paylaşımlarınızı gördüm çok. Siz de aslında sosyal medya tümüyle bir taraf

0: olmuş gibi. Yani herkes Kemal Bey'e karşı bir şey eleştiri içinde. Yaşanan görüntüleri kabul etmez bir tablo var. Siz o görüntüleri izlerken, yani ortada bir yargı kararı var. Ali Haydar da söyledi. Sonuç itibariyle adaleti kestiği parmak acımaz. Başvuran CHP sonuçlanmış. Öyle ya da böyle kurultay talebi haklı bir talep. En son kurultayda bütün delegelerin oyunu almış, seçildiğini ortada olan bir genel başkan var, Özgür Özel. Bir an önce tamam, mahkeme yeni bir durum ortaya çıktı, hemen kurultaya gidelim diyor. Ama iş sanki kontrolden çıkmış gibi. Ne dersin?
1: Kontrolden çıkmış, evet, kesinlikle. Şimdi şöyle, hakikaten de bunu mutlak mutlağın kararını ilk duyduğumda Perşembe günü beklediğim halde ve aylardır takip ettiğim halde bu durumu, gerçekten de inanamadım. Yani Türkiye'nin bu noktasında bunun olabilmesine, böyle bir karar verilebilmesine. Çünkü bir parti eğer yönetimi değişecekse kendi içinde bunu halledebilir. Ya bunun önünde hiçbir engel yok. CHP'nin delegelerini ona göre örgütlersiniz. Ona göre kendi kampanyanızı yaparsınız parti içinde vesaire. CHP'nin önünde hiçbir engel yok. Dolayısıyla bana kimse mutlak mutlağın sürecini izah edemez. Yani bu hukuki olarak şöyledir. İşte efendim partililer de böyle haklıdır, şöyledir. İçimizde biz neler yaşıyoruz biliyor musunuz? Bunları bana izah edemezler gerçekten. Ve bunu ben Türkiye'ye yapılmış çok büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Bugünümüzde bunu yaşıyor olmamalıydık. Ben hep AK Parti'ye yapılmış zamanda haksızlıklara karşı durarak ve onlardan çok irkilerek büyüdüm. Ben klasik öyle CHP'li yedi göbek bilmem ne şöyle böyle falan da değilim. Yani hep her zaman...
0: Siz AK Parti'ye bakarak büyüdünüz. Biz Erbakan'a yapılarak gördük.
1: Ya işte mesela, yani o zaman olsaydı ortada ona kızardım. Ya da şimdi gerçekten de bu benim için bir demokrasi meselesi, bir hukukun üstünlüğü meselesi. Ve siz işte diyor 2005'teki bu kurultaydan bahsediyorsunuz. Ben ondan sonra doğmuş oğluma, ki apolitik bir oğlum var benim, anlatmaya çalışıyorum ya bu nedir vesairedir. Yani dünya bitmiş gibi görüyor, yaşıyor. Şimdi bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yok gerçekten de. Bu parti içinde çoktan halledilebilirdi. Şimdi bana gerçekten Ali Haydar Bey'i ben tanıyorum. Yani dolayısıyla söyleyeceklerim hiçbir kıymet olacağını da zannetmiyorum. Fakat bugün yaşatılan bu görüntüler, şöyle bir şey var. Yani burada bir ev var. O benim evim değil. CHP benim evim değil. Ama o eve haneye tecavüz görüntüsü veriyor bu. Ya şimdi bunun yaşatılması...
0: Kapının kırılması vesaire.
1: Evet. Ya şimdi bu saatten sonra yok bizim şey tamamen şöyledir, böyledir vesairedir. Bunu anlatamazsınız kimseye. Halkın algısında bu böyledir. Ki şimdi aramam, çok mesafe koyarak yaklaşmaya çalışıyorum. Kendi bu demokrasi, naif bağlarımı vesaire, onları, bu ülkenin geleceği ne olacak, Türkiye ne olacak, işte gelecek nesiller ne olacak, bunları, onların demokrasi hayali ne olacak, bunları kenara bırakıyorum, bırakmaya çalışıyorum. Fakat bugün yaşananlar hakikaten bana en çok kimler ulaştı biliyor musunuz bu 48 saatte? AK Partililer, eski AK Partililer veya AK Partililer. Ya onlar şok yaşıyor ve çok yaşamakta da haklılar. Çünkü ne olursa olsun AK Parti'nin de veya iktidarın da aslında dengesi bir CHP olmasına bağlı. Ve şimdi o yıkıldı, o kaide. Şimdi tamam, diyelim ki işte iki parti çıktı içinden, şöyle oldu, böyle oldu. Ben böyle soğukkanlı bir takım yorumlar yapmaya çalışabilirim ve bunun çok daha da kitlesi olur, masası olur, belki bir karşılığı olur medyada. Ama doğruyu söylemem. Şimdi burada olan hakikaten o kaidenin yıkıldığı bir şey ve hepimiz için kötü bir durumdan bahsediyoruz. Lümpen siyasetten tırnak içinde bahsetti Ali Haydar Bey. Şimdi bakalım elit siyasetlerinin ne kadar karşılığı olacak halkta? Ben çok merak ediyorum. Peki. Çünkü son şunu söyleyeyim. Bir araştırma ile uğraşıyordum en son bugünlerde. Ve özellikle orada şöyle bir soru sorduk. CHP'ye haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? %62 evet dedi. Mutlak mutlan öncesi. Bakalım şimdi ne kadar düşünüyor?
0: Peki. Mehmet Bey,

0: İlk tepki veren isimlerin başında da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi.
1: Evet.
0: Ben de bu olaydan sonra iki gündür gazetenizin, sizin attığınız manşetlere bakıyorum. Hakikaten de net okuyorsunuz. Kaos diyorsunuz. Kurultay'da anlaştılar. Evet, doğru. İkisi de ayrı ayrı açıklama yaptı. Manşetinizdeki gibi. Bir tek zamanda anlaşamadılar.
1: Evet,
0: diyorsunuz. Hem Sayın Bahçeli sanki bugünü görmüş gibi iki taraf bir araya gelsin, konuşsun. Hatta sınıf arkadaşı feragat etsin, yani Kemal Bey. Haklı olduğu ortaya çıkmıştır ama feragat etmeli demiş. Bugünü görmüş gibi. Siz de kaos manşeti attınız. Nasıl çözülür bu kaos?
1: Şimdi bugün yaşanan tabloyu hiçbirimiz tasvip etmediğimizi söyleyebiliriz. Yani ben şahsen hiç tasvip etmedim. Burada hiçbirimiz de tasvip edecek durumda değil. Ama buraya nasıl gelindi noktasına baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü bir parti, Cumhuriyet değerlerini kendi omuzlarında taşıdığını iddia ediyor ki öyle idi diyorum. Bugün itibariyle maalesef ki bunu söyleyemiyorum. Ve geldiği noktaya bakın. Bir de dün birbirlerine destek olanlar, birbirlerinin arkasından gözyaşı dökenlerin bugün birbirlerini boğazladıklarını görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Ve bunu aslında Cumhuriyet Halk Partisi siyasi kodlarını 6+1 ittifakı kurduğunda da görmüştük. Orada bir takım savrulmalar, bir takım siyasi menfaatler, bir takım işte hani siyasi rantlar mı diyeyim, yani belki tırnak içinde söyleyeyim bunları. Bunları görenler uçuşmuşlardı ve buradan bir ganimet çıkarmaya çalışmışlardı. Siyasi değer, siyasi etik hiçbir şekilde gözetilmemişti. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu'yla birlikte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasını çizmişti.
0: Evet.
1: Ama aynı Sayın Kılıçdaroğlu birlikte yol yürüdüğü kişi tarafından ekarte edildi.
0: Hatta Kılıçdaroğlu isim vermese bile hançerlendim dedi.
1: Yani şimdi böyle bir ortamda bugün Cumhuriyet Halk Partisi birbirine düşmüş, birbirlerini evet boğazlayan, hançerleyen, birbirini yok etmeye çalışan bir durumdan karşı karşıya. Ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli Türkiye'nin fotoğrafını çok net olarak çektiği için, hem Türkiye'nin fotoğrafını hem Türkiye'nin dışındaki gelişmelerin fotoğrafını çektiği için, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü bir parti, bu ülkenin olmazsa olmazı olduğunu varsaydığı için bir çağrıda bulunuyor. Ve bu çağrı her iki taraf için de makul olabilecek bir çağrıydı.
0: Evet, diyalog.
1: Şimdi kesinlikle öyle. Ama görüyoruz ki sanki Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında başka bir parti yok. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi ile 6+1 ittifakı kuran hiçbir parti olmamış gibi bugün herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan çatışmayı, yaşanan kavgayı izler hale geldi. Adeta yangından mal kaçırırcası, o örnekleme olmadı pardon. Bir ganimeti buradan ne pay koparırım, evet, havasında pusuya yatmış gibi bazı siyasi partilerin bunu beklediğini görüyoruz. Ve bir taraf olmaya başladıklarını görüyoruz.
0: Biz, yani şunu mu kastediyorsunuz, daha açık konuşursak? Ben biraz açayım mesela.
1: Hiç
0: mesela,
1: sorun değil.
0: Musavvat Bey dedi ki ben tanımam.
1: Ya diğer partiler, küçük
0: Ümit
1: partiler
0: Özdağ'da benzer bir şey.
1: Benzer söyleyeyim. Açıklamalar yaptılar.
0: Onları mı kastediyorsunuz?
1: Şimdi, gayet tabii ki, yani bunu herkesi içine koyabilirsiniz. Başkalarını da içine koyabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi,
0: yani bu kaostan,
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ağabey rolünü üstlendiğini düşündüğümüz az önce şu an ismini şey yapamadım. Ali Haydar Bey ifade etti. araya girenler oldu. İşte
2: eskilerden birini hatırlıyorum.
1: Ya bir an böyle isim şeye gitti, evet. Şimdi ya siz neyi bekliyorsunuz? Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar siyaset yapmış, biz akil insanız diye arabaların üzerine çıkanlar, işte aracılık yaptıklarını zannedenler diyorum şimdi. Bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi tarumar edilmiş, binanın içi talan edilmiş, duvarlar bile kırılmış. Oradan biri çıkmış, binadan su sıkıyor. Yani itfaiye suyunu açmış, su sıkıyor. Hayırdır ya, siz ne yapıyorsunuz? Ya bu mudur yani? Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirdiğiniz nokta bu mu? Ve de MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısını bazıları eleştiriyor. Ya bu çağrı diyor, niye bu çağrıya uyalım? Ya da niye bu çağrıya uysunlar? Uymasınlar da birbirlerini boğazlasınlar mı? Birbirlerini mi vursunlar?
0: Ya da bir çatışma mı da olsun?
1: Birbirleriyle çatışsınlar mı? Yani Türkiye'ye yakışıyor mu? Bırakın CHP'yi. Türkiye'ye yakışıyor mu bu görüntü?
3: Yani ekleme yapabilir miyim Mehmet Bey?
1: Şunu bitireyim. 100 yıllık partinin geçmişten bugüne geldiğimizde nice siyasetçilerin, Atatürk'ten, İnönü'den, işte bir sürü isimler sayarak geldiğimiz noktada kişiler tabii ki geçicidir. Ama kurumsal olarak siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Ve bu parti Türkiye'de yaşamalıdır. Yani bu ülkenin direği diye diyebileceğimiz CHP diyorlar, MHP diyorlar. Bunlar olmazsa olmaz denen partilerin bir şekilde parçalanması için, yok olması için kendi elinizden bunu niye yapıyorsunuz?
0: Evet.
1: Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim.
0: Buyurun.
1: Evet, bu ülkede tabii ki siyasi partiler birbirlerinin açığını bulup onu geriletmek için uğraşırlar. Herkes iktidar olmak için çabalar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir seçim kazanıldı. Bu seçimin zafer sarhoşluğunda birbirleriyle uğraşmaya başladıklarını gördük. Ve bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birlikte yol yürüdü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yardımcılarım diyerek girdi. Seçimden başarısızlıktan çıktıktan sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseten kenara çekildiğini bu ülke hepimiz gördük. Ama evet, bunu da hakkını teslim etmek adına söylüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi o dönem itibarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık etmiştir. Ama bugün geldiğimiz noktada yargı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hakkını iade etmiştir. Sayın Bahçeli de gayet çağrı yaparken açıklamasında, ki bunların yaşanacağını da öngörerek söylediğini de düşünüyorum. Çünkü öngörü siyasette, liderlikte öngörü çok önemlidir. Bugüne kadar Türkiye'de birçok olayların yaşanmasını engel teşkil etmek için, engellemek için çok önceden uyardıklarını da gördük. Peki. Ama eğer bu uyarıya dikkat edilmezse korkarım ki önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden eser kalmayacak diye de söyleyebilirim.
0: Önemli. Ali Haydar, bütün Türkiye'den özür dilemişken bir katkıda bulunacaksın galiba Mehmet Bey'e. Buyurun.
1: Özür dilerim. Evet. İsminizi bir an hatırlayamadım. Normalde görüştüğümüz kişisiniz.
3: Rica ederim. Hiç. Aynen öyle. Rica ederim. Evet. Hiç sorun değil. Önce şunu söyleyeyim. Elbette ki Devlet Bey gerçekten son derece saygın bir siyaset insanı ve Türkiye'de siyasetin önünü açan bir insan. Yaptığı her uyarı herkes açısından son derece değerli ve önemlidir. Onun hakkını teslim etmek istiyorum. Ama Sayın Müftüoğlu'nun söylediği hani birileri devreye girsin meselesiyle ilgili olarak çok net bir şey paylaşayım sizle. Yani neden birileri devreye giriyor ve olmuyor, ya da neden bir uzlaşma

0: sağlanamıyor meselesiyle ilgili olarak bir arka kapı bilgisi vereyim. Yani neden bu işler bu hale geliyor? Şu, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim sıklıkla uyardım. Parti içerisindeki toplantılarda iki başlık olmaz. Partinin kurulların vermemiş olduğu kararları başka yerde alamazsınız. Dolayısıyla bu parti burada yönetilmelidir, parti meclisinde yönetilmelidir, MYK'sta yönetilmelidir ama bunun böyle olmadığını çok net ve açık bir biçimde ifade edeyim. Şimdi bakın, son derece net ve açık konuşayım. Bizim aldığımız, partide aldığımız her karar Sayın İmamoğlu'nun denetiminden geçiyordu. Benim kişisel olarak partiyle, yani mevcut yönetimle yollarımı ayırmamın nedeni de budur. Ben Sayın İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini parti meclisine söyledim ve o kayıtlarda duruyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü partinin aldığı her pozisyonda Sayın İmamoğlu kendisini önceliyor.
1: Bir dakika. İlk defa işittiğim bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinde alınan kararlar İmamoğlu'na mı gidiyordu?
0: Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim mesela.
2: Ay Haydar Bey, bu doğru değil yalnız. Son zamanlarda milletvekilleri bile görüşemiyor Ekrem İmamoğlu'yla. Yani bu izin çıkmıyor çünkü.
0: Sezin Hocam, ben çok iyi bildiğim için somut
2: ben
0: olarak
2: size açıklayayım. Kusura bakmayın, bu kısmını biliyoruz, takip ediyoruz, yani bu doğru bir şey değil. Ne kanıtınız var bu konuyla ilgili?
0: Sezin Hanım, ben partinin yönetimindeydim. Parti meclisindeki konuşmalar istiyorsanız ben burada açıklamayayım. Ama örneğin İmralı'ya gidip gitmeme meselesinde partinin tavrı İmralı'ya gitme yönündeyken Sayın İmamoğlu beni koşul olarak, şart olarak öne sürün. Ve ondan sonra eğer beni bırakılacaklarsa o zaman parti masaya otursun, Öcalan'a görüşmeye gitsin dedi. Ve parti gitmedi. Çünkü kimse o pazarla oturmak istemedi. Bu bir. İkincisi, bütün bu görüntülerin arka planda ne var biliyor musunuz? Yani bir diyalog vardı. Şimdi biraz sonra muhtemelen bunu konuşacağız sevgili Kerem Kırçıval. İki gündür partinin bu denli yıpratılmış olmasının nedeni Ekrem İmamoğlu'ndan gelen talimattır. O da şudur. Bunu önümüzdeki günlerde, saatlerde çok açık ve net bir şekilde göreceğiz. O da şudur. Ekrem İmamoğlu zaten bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmayacağını biliyor. Bu görüntüleri yaşatarak, bu fotoğrafı vererek CHP'ni kurumsal olarak zayıflatarak, CHP'nin kitleyle olan bağını düşürerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde bize siyaset yapma imkanı kalmamıştır. O yüzden arkadaşlar, yeni bir parti kurmak zorundayız çıkışıdır. Bu görüntünün yaşanmasının en temel sorumlusu ve sebebi bizzat Ekrem İmamoğlu'dur. Çünkü ben bizzat tanıklık ettiğim bir takım uzlaşma görüntülerinin sonuçsuz kalmasının nedeni belli bir takım avukatlar aracılığıyla gidip gelen bilgilerin hayır öyle bırakmayacaksınız, kolay teslim olmayacaksınız yaklaşımının gece saat 3'te herkes evine giderken, bütün genel başkan yardımcılar odalarını boşaltmışken birden sabaha karşı hayır arkadaşlar bu iş öyle olmuyor, direniyoruz talimatının, altını çizerek söylüyorum, talimatını, öneri demiyorum, talimatının Ekrem İmamoğlu'ndan gelmesidir. Ben bir buçuk yıldır Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne ağır bir darbe, ağır bir zarar verdiğini, partiyi kendisine siper ettiğini ve bunun doğru olmadığını, ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanının cezaevine düşmediğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları dahil cezaevine girdiklerini ama partiyi kendine siper etmediklerini parti tarihini bilen bir insan olarak söyledim, söylüyorum. Bu görüntüler yeni bir partinin kurulması için hazırlanmış senaryonun bir parçasıdır. Ve o senaryonun yazarı da bizzat Ekrem İmamoğlu'dur. O yüzden uzlaşma, o yüzden ortak bir yol, o yüzden ortak bir irade bulunmaması mümkün olmuyor maalesef. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı üzerinde, Sayın Özgür Özel'in üzerinde Ekrem İmamoğlu vesayeti vardı. Ben bunu yerel seçimlerde aday belirlirken de tanıklık ettim. Tek tek bunun isimlerini veririm, hangi aday nasıl belirlendi. Sonrasıyla ilgili alınan kararlarda da verebilirim. Peki. O yüzden Sayın Müftüoğlu niye uzlaşma olmuyor sorusunun ya da sorgulamasının cevabı tam olarak budur.
1: Vallahi Ali Aydar Fırat çok büyük bir

0: Şet verdin.
1: Şimdi
0: yani parti meclisi kararlarının cezaevindeki bir belediye başkanı
1: hangi gerekçe sunarlarsa sunsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir bütün olarak görüyorlarsa, kendilerini Cumhuriyet Halk Partili olarak görüyorlarsa, herkes partisini korumaktan, kollamaktan mükelleftir, evet, sorumludur.
0: Tabii.
1: Benim, o halde hepiniz suçlusunuz.
2: Benim bir önerim var. Şimdi buradaki Ali Haydar Bey baş hedef olarak...
0: Ben de baki.
2: Kusura bakma, iki cümle söyleyeceğim. Baş hedef olarak burada olmayan, Silivri'de bu söz hakkı da olmayan İmamoğlu'nu hedefe koydu, ona saldırıyor. Ben şunu rica edeceğim. Şimdi bağlanalım Silivri'ye. İmamoğlu'na bir söz hakkı verelim. O da bizim buradaki
3: toplantıya katılsın. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Adalet Bakanlığı da töhmet altında bırakılıyor orada. Sanki demek ki orada bir cep telefonu mu var, nedir? Yani
4: avukatlar 24 saat görüşebiliyorlar.
3: Genel merkezini yönetebilecek kadar.
2: Yani bunlar çok haksız şeyler burada. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında. İmamoğlu biliyorsunuz 2023 seçimlerinde bütün Türkiye'yi dolaştı, Kılıçdaroğlu kazansın diye. Doğru mudur bu?
0: Evet.
2: Doğrudur. İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı...
4: Ama Kılıçdaroğlu Karadeniz'den rey alamadı.
2: Kılıçdaroğlu'dur. Doğru mudur? Doğrudur. Fakat o seçim kaybedildikten sonra 2023 ve Kılıçdaroğlu ile bu işin artık gidilemeyeceği gerçeği ortaya, çünkü kaybetmiş. Bak, ben de destekledim. O zaman neden? Çünkü ben bu iktidarın değişmesini istiyorum Türkiye açısından ve gelecek açısından da. Ve o sırada bu iktidarı değiştirecek en büyük partide odak neresiyse oraya oy verdi. Bu da Kılıçdaroğlu idi orada. Eğer mesela bir şey söyleyeyim ben şimdi uç noktada. Eğer MHP bağımsız olsaydı ve iktidarı değiştirecek bir noktada olsaydı, MHP'ye ben oyumu verirdim. Yani bu farklı şeyler. Şimdi buradan kalkıp İmamoğlu orada saf şeyini değiştirdi. Tutumunu değiştirdi. Bu politika böyle bir şeydir zaten. Yani Kılıçdaroğlu ile artık bu işin olamayacağını görüp başka bir çözümle hareket etmek siyasetin en önemli doğası konularından, konularından bir tanesidir.
1: Buradaki yapmamak lazım bence. Orada davranış biçimleri çok kötüydü.
2: Yani. Yapmıyor orada. İmamoğlu şey değiştiriyor, politika değiştiriyor. Artık Kılıçdaroğlu ile gitmemeye karar veriyor. Herkesin hakkı bu. Seçmen de kime bugün AKP'ye oy veren, yarın İYİ Parti'ye de oy veriyor. Seçmenin tutumunu, görüşünü değiştirdiğini görüyoruz. Bunun için şimdi...
4: Ki yani Türkiye'de mesela Demokratik Sol Parti %21 oy aldı, %1'e düştü. O %20 bir anda bambaşka yerlere gitti.
2: Yani evet. Şimdi buradaki bu Kılıçdaroğlu anladığım kadarıyla affetmiyor. Yani ağırlığını değişimden yana koyunca 38. kurultayda...
4: Evet.
2: Oradaki bütün dengeler bozuldu gerçekten de. İstanbul il başkanlığından başlayarak kongrede de ağırlık değişimcilerden yana oldu ve Kılıçdaroğlu kaybetti. Ondan sonra da hep kaybetti zaten. Şimdi bu asla Kılıçdaroğlu'nun affedemeyeceği bir durum ortaya çıktı ve bir vesayet meselesi ortaya çıktı. Ya Cumhurbaşkanı adayı bugün Cumhuriyet Halk Partisi İmamoğlu'na nasıl feda etsin? 15,5 milyon
4: imza var.
2: İmza var. Ayrıca da 25 milyon yani partililerin imza. 25 milyon buçuk imza da yine Cumhurbaşkanlığını desteklemek için oy vermiş böyle yani yapılan şeylerde. Böyle bir durum söz konusu. Güçlü bir lider. Ayrıca da İstanbul'da başarılı. Bakmayın siz şimdi bugün neler bugünkü durumun açılan davalar. Buradaki bu demokrasi sorunudur. Bu iktidar ya demokrasiyi kabul edecek ve partilerin rekabet içinde yarışmasını ve iktidarı da teslim etmeyi içine sindirecek ve kabul edecek ve oyunun kurallarına, parlamenter rejimin kurallarına uyacak. Uymamayı tercih ediyor ve karşısındaki en güçlü parti neyse onu ufalamaya çalışıyor. Bugün parçalamaya çalışıyor. Bugünkü tablonun aslında ortaya çıkmasının temel nedeni siyasetin yargı aracılığıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni, daha doğrusu Özgür Özel'in 35'lere yükselttiği ve iktidar adayı, birinci parti ve iktidar adayı yaptığı partiyi bu sefer Kılıçdaroğlu gibi her zaman 15 kez yendiği bir kişiye devrederek 13. ufalamaya çalışıyor. Yani bunu görmek lazım.
4: Daha 15 olmadı, daha 13'tü.
5: Sayın Kırçoğal, Kerem Hocam. Kerem Hocam.
4: Ya İhsan Bey çok şey oldu. Buyurun.
5: Çok özür dilerim. Hemen bir İhsan Hocam, çok özür. Şimdi bakın, dün bir mesaj geldi. İBB grup sözcümüz Ülke Hanım bir mesaj atıyor İBB grubuna. Aynı şöyle söylüyor. Değerli arkadaşlar, az önce Ekrem Başkan'ın yanından çıktım. Başkanımızın bize mesajı şudur. İBB meclis üyeleri olarak Genel Başkanımız Özgür Özel, İl Başkanımız Özgür Çelik ve Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yanında ve onların önlerinde hep birlikte hareket edeceğiz. Ekrem Başkan, Genel Başkanımız ve İl Başkanımız ile istişare halinde ve süreci yönetiyorlar. Bizler İBB meclis üyeleri olarak bireysel hareket etmeden, olaylara panikle farklı tepkiler vermeden Genel Başkanımızın, İl Başkanımızın talimatıyla toplu hareket edeceğiz. Her şey 2-3 hafta içinde netleşecek. Biz meclis üyeleri olarak yerimiz bellidir. Yerimiz Genel Başkanımız Özgür Özel, İl Başkanımız Özgür Çelik, Başkanımız Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yanıdır. Bu operasyon doğrudan Recep Tayyip Erdoğan operasyondur. Kılıçdaroğlu da maşadır diyor. Şimdi hani nasıl içeriden haber alınıyor, içeriden bunları yapıyor falan deniyor ya.
3: İçeriden haberi sayesinde alıyoruz.
5: Şu anda içeriden. Evet, o Ekrem İmamoğlu içeriden İBB'de alınan her karara da karışıyor. Aynı Sayın İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi listesinde istediği her türlü değişikliği, MYK'sında istediği her türlü değişikliği yapabiliyor. Yani o içeride görüldüğü ya da söylendiği kadar çaresiz bir biçimde hiçbir şeye müdahale etmeden tırnak içinde cezasını çekmiyor. Bu süreçlere müdahale ettiği için ve biz bunları bildiğimiz için ve ben kişisel olarak bunları bildiğim ve bunu doğru bulmadığım için seçilmiş bir insan olarak kendi parti irademe, kendi kurultay delegelerimin iradesine ağır bir saygısızlık olarak gördüğüm, çünkü biz değişim sürecini başlatırken şunu söyledik. Sayın Kılıçdaroğlu, siz danışmanlarınızla parti yönetiyorsunuz. Bu doğru değil. Parti yetkili kurullarıyla yönetilir. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha beter bir tavra gidirdik, daha başka bir tavra döndük. Biz bir belediye başkanı tarafından yönetildik.
4: Evet.
5: Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar bir belediye başkanı tarafından yönetilmiştir. Bu kadar net ve açık söylüyorum.
4: Peki, Allah sonunuzu hayır etsin.
5: İhsan Bey, kusura bakmayın, çok özür diliyorum.
4: Estağfurullah. Allah sonunuzu hayır etsin. Danışmanlardan belediye başkanına geldiniz, bilmiyorum. Bundan sonra nereye gider? Şimdi iki algı var. Aslında buradaki tartışma da onu ortaya koyuyor. Bir tarafta iktidar eliyle CHP'ye bir operasyon yapılıyor. Çünkü Özgür Özel'in de deyimine. Çünkü biz kazanıyorduk. Kazanmaya da adayız. Bundan ötürü iktidar hukuku kullanarak müdahale etti. Diğer taraftan ya haksızlık edilmiş. İtiraz eden de CHP'liler. CHP'nin itirazı karara bağlanmış, CHP'li delegelerin. Niye bu kavga dövüş? Aranızda anlaşın. Anlaşsınlar. Bunun iktidarla alakası yok. CHP'nin arınması lazım. Ki Kemal Bey de diyor ki gerçek kodlarına dönmesi lazım. CHP'ye daha önce de eleştiriler geliyordu ama yolsuzluk eleştirileri bu denli değildi diyor. Toplum bunu nasıl algılıyor İhsan Bey? Yani izleyenler, çünkü bütün televizyonlarda her yerde bu mesele var. Görüntüler canlı, bitmiyor.
6: Öncelikli olarak tabii konunun içerisinde çok farklı parametreler var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi bugüne kadar, İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu sürece kadar bütün meseleleri şu şeye, paradigmaya oturtmuştu. Efendim, bizim %60'la %70'le kazanacak bir adayımız vardı. Bu %100'de kazanacaktı. Kazanacak adayımıza işte çelme takıldı. Yani hükümet işte buna tutuklayarak bunun önüne geçmeye çalıştı. Bu onların söylemi. Elbette ki şimdi yani güçlü bir iktidara karşı, 25 yıldır güçlü bir iktidar ve güçlü bir lidere karşı, bir de kendilerini hani seçilmiş ya da ülkenin asil evlatları, işte yüzyıllık parti temsilcileri, yani ya da şeyi, ülkeye sahip olmayı, yönetmeyi hakkı mükteseb olarak gören bir zümrenin 25 yıldır

Yani öyle ya da böyle ya yani muhalefette kalması, yedekte kalması da bu tür söylemlerin kolay karşılık bulmasını sağlıyor. Fakat bugün karşı karşıya kaldığımız durum bu değil. Başka bir durum var ortada. Şimdi ilk akşamdan başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere çok böyle teenniyle ve makul önerilerde bulundular. Fakat ben sürecin böyle gitmeyeceğine dair kanaatlerim vardı ve öyle de durdum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ihtilaf bir günlük, bir haftalık ihtilaf değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililer ilginç bir şekilde yani partide doğmuş, partide yaşamış bir bakıma partili olmak genetiklerini işlemiş birisidir. Diğer taraftan da parti içindeki mücadele, hizip, yarışlar bir günlük değil. Yani her hikayenin en az böyle geriye dönük 10-15 yıllık aksi sedaları vardır. Hatta ben bu ulusalcılar tasfiye edildiğinde Kemal Bey zamanında ben demiştim ki ya 10 taneniz bir araya gelip bir yol çizemiyor musunuz? Tamam İsmail Bey biz 10 kişi bir araya gelelim de 10 kişi bir araya geldiğimiz zaman beşimiz beşimizin düşmanıdır zaten diye bir ifade kullanmışlardı. Şimdi gelinen noktada ben öncelerden de sık tekrarladım. Yani bu duruma mahsus değil. Siyaseten yani bir partinin genel başkanı olmak, belediye başkanı olmak, cumhurbaşkanı olmak meşru haktır. Ve bu çabayı siz gösterdiğiniz zaman yani var olandan daha iyi bir alternatif olduğunuz zaman nasıl ki belediye başkanlığı geldiniz, kazandınız. Cumhurbaşkanlığı seçimde meşru dairesinde kazanabilirdiniz. Fakat yeni yönetim ya da yenilikçiler ki yenilikçilerden ben Ali Haydar Bey'in şahsının dışında yani cümle kuran kimseyi de bilmiyorum. Hani yenilikçilik ifadesi var ya nihayetinde ömrüm siyaseti takiple, siyaset okumalarıyla geçti. Yani yenilikçilik bir paradigma meselesidir. Mesela diyelim AK Parti geldiği zaman bir yenilikçiler olarak geldi. Yani Türkiye'de şeyi böyle hani kodları belli, sağlam, dış politika, iç politika ne söyleyeceğini bilen bir parti vardı, Refah Partisi. İşte şey oldu, kapatıldı. Fakat mesela Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işin başına geldiği zaman manzarayı şöyle gördü. Biz bu fikirler sağlam fikirler yani çok geri adım atacak şeyler değil. Fakat toplumun %25'ine hitap edebiliyor. Partisini aslında çok da büyük sayılarla değil, sosyalistlerden, milliyetçilerden, biraz muhafızkarlardan ekler aldı yani isimler aldı. Aslında bir bakıma da şeyi yumuşatarak yani ortamı yumuşatarak o %34'lük ilk oyunu zaman içerisinde %50'ye kadar çıkardı. Bence Sayın Cumhurbaşkanı dehasını bence burada gösterdi. O partinin %24'lük 25'lik tabanını ki 22,5 en az AK Parti'ye geçmişti. Şimdi yenilikçilerde bir yeni fikir yoktu fakat onlar bir şeyi keşfettiler. Ya bir yazıya atıf yaparak bunu ifade edeyim. Şimdi yerel seçimlere bir 40 gün kala ben bir yazı yazmıştım. AK Parti, Cumhur İttifakı iç kaleyi muhafaza etmeye çalışırken Cumhuriyet Halk Partisi önüne geleni satın alıyor. Bu satın alma meselesini ben hani merkeze koyarak bu değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Şimdi elbette ki yani bir figür olarak İmamoğlu ortaya çıktı. Bazen kazanma rakibin zaafıyla da ilgilidir. Yani sizin başarınızdır. Bazen ben şöyle derim. Bir siyasi rekabette bazen Allah aklı iki tarafa aynı anda vermez yani. Bir taraf daha iyi çalıştırır o siyasi zekayı. Şimdi bir büyükşehir belediye başkanısınız. Bunu usturupla meşru dairede yaparsınız. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi sırası geldiğinde Özgür Özel'e aday koymak yerine gider kendiniz aday olursunuz. Fakat yenilikçi ekip bir şey keşfetti. Keşfettikleri şey şuydu. Siyasetin finansmanını aşırı radikal, ölçüsüz yani temin etme, oluşturma ve kullanma açısından bu yöntemin olağanüstü derecede işlevsel ve kar getirdiğini gördüler. Yani sonuç aldığını gördüler. Mesela sizin 1.000 tane gazeteciniz, 10.000 tane trollünüz ve her ilçe yarışında, her küçük odak yarışında harcayarak sınırsız kaynaklarınız varsa ve bunu da kullandığınızda sonuç alıyorsanız bu çok iştah kabartıcı bir şeydir. Yani Üsküdar ilçesini almak için 1 milyar lazımsa 1 milyar. Bir başka yeri 500 milyona alacaksanız 500 milyon. Bunu da bir AK Partili belediye başkanı, saygın yani mimar olan belediye başkanı, yani isim Fatih Belediye Başkanı açıkça söyleyeyim çok hani söylediği şey gayet makul bir şey. Diyor ki ben bir dönem belediye başkanlığı yaptım. Rakibim devlet memuruydu. Fakat ben devlet memuruyla harcama yapmakta baş edemedim. Yani nihayetinde iki taraf da harcama yapıyor ki yani sonuç alsınlar. Ben devlet memuruyla baş edemedim.
Burada bu

0: şey iştahı, yani seçim kazandıran iştah kurultaylara yöneldi. Ya İstanbul kurultaylarında ya sadece Barış arkadaş konuşmadı. Yani o kurultayın nasıl döndürüldüğüne dair o kadar sokak efsanesi konuşuldu ki daha o akşamdan konuşulmaya, o haftalar konuşulmaya başlandı. Ve İstanbul başarısı arkadan şey başarısını getirdi. Bu evangelistlerin Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir şeyleri var, çabaları var. Onların şeyi nedir? Yani Mehdi ya da Mesihçilerin, genel Kabalistlerin ya da Siyonistlerin.
1: Başımıza bir de onları bela etmeyin şimdi.
0: Yok, belasız tarafını konuşacağım. Onlar diyorlar ki efendim dünyada kaos olsun, fesat olsun, kan gövdeyi götürsün, sonra Mesih gelsin.
1: Varlıkları zaten yetince bela. He.
0: İşte zaten dünya çıkardığı belaları görüyoruz. Mesih gelsin, şöyle hepimiz birlikte göğe yükselelim. Bütün bu yaptığımız pisliklerden de kurtulmuş olalım. Yani cennete de gidecekler ya adamlar. Şimdi şeyi de İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi meşru dairesinde belediye başkanlığı yapabilirdi. Genel başkan olabilirdi. Hatta Cumhurbaşkanı da olabilirdi. Bence siyaset nihayetinde bugün AK Parti'nin 25. yılı ama kıyamete kadar AK Parti iktidar olmayacak. Bir parti gelip bir gün değiştirecek. Bence meşru yoldan makul bir şekilde olabilecek her şeyi. Burada da ben ilk büyükşehir yönetimiyle alakalı da ilk eleştirimi şuradan yapmıştım. Seçim kampanyacılarla kazanılır. Fakat siyasilerle yönetilir ya da teknokratlarla yönetilir. Bence İmamoğlu şöyle de hoş bir şeydir. Yani şimdi siz seçildiğiniz gün veya bir ay sonra İstanbul'un bütün billboardlarında Kahraman'ın Yolculuğu kitabını görürseniz ya da siz artık belediye başkanı değilsiniz. Siz cumhurbaşkanısınız. Şeyi kullanılırsa ben şeyin bu yani bu aşırı para kullanma iştahının ve sonuç alma, ki sonuç aldılar bence. Ben o konuda başarılı.
1: Arada sözünüzü atıyorum. Kesiyorum. Tümüyle tahliye edilmiş. Habertürk'ten duyuralım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Özgür ve Özgür Özel ve ekibinden tümüyle arındırılmış, tırnak içinde söylüyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Yanlış bir laf ettiysem de özür dilerim. Tümüyle tahliye edilmiş. Artık mahkeme kararıyla genel başkan olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu için hazır. Sözünüzü
0: bugünkü kesin. Bugünkü duruma gelecek olursak bir, kitle bir tarafın elinde, yani Özgür Özel ve ekibinin elinde. Fakat bütün yetkiler de Kılıçdaroğlu'nun elinde. Yani partiyle alakalı tasarruf yetkisi.
1: Oraya da geleceğim A'dan yani Z'de. İki başlık.
0: Evet. Dolayısıyla bir taraf kitleyi nasıl yönetecek, diğer taraf şeyi, o bütün yetkileri nasıl yönetecek. Fakat siyasetin doğasında ilginç bir şey vardır. Bunu siyaset yapanlar bilirler. Siyaset yapan insanların canı, dini tekrar siyasette var olmak içindir. Yani yarın bir insan tekrar seçilmek istediğinde, tekrar belediye başkanı olmak istediğinde, tekrar bir atama durumu olmak istediğinde bu tasarrufu kim kullanacaksa kademe kademe oraya doğru evrilir. Bir de benim Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı bir kanaatim var. Cumhuriyet Halk Partisi
1: çok seçmeni, hızlı dönenler var.
0: Vardır. Ben
1: biliyorum.
0: Tabii dönmek mi onu da şeye göre. Yani
1: Orhan Bey çok kibarca politika değişikliği diyor. Ona sataşmıyorum. O cümleye sataşmıyorum ama mesela daha önce Özgür Özel'in yanında hizalanıp hemen şu anda Kılıçdaroğlu'na tarafına yanaşanlar var.
0: Bu parti kurma hevesi olanlar için bir şey.
1: Ya da
0: şey
1: Kılıçdaroğlu'na
0: var.
1: Çok yakın olup Özgür Özel tarafına geçenler var. Yani birçoğuna hakimim, eski bir CHP muhabiriyim ben de.
0: Ya parti kurma hevesiyle ilgili olanlara bir hani kötü haberim var, onu söyleyeyim. Ya Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir yere gitmeye çok yatkın değiller. Çünkü kavgayı orada vermiş, mücadeleyi orada vermiş. Başka bir partiye gitse kavga edecek adam bulamazlar. Yani o çok, ya bunu hani şaka diye söylemiyorum. Bu ciddi bir şey Cumhuriyet Halk Partiler için. Dolayısıyla bir parti kurulabilir. Yani rüzgarın etkisiyle, bu tepkilerin etkisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin %70'ini de taşıyabilir. Fakat aradan 1-2 yıl geçtiğinde biz görürüz ki tekrar o tabela, kurgu. Yani bu büyük medya kuruluşları satıldığı zaman, baktığınız zaman mesela o büyük rakamlar ortaya çıkıyor ya. Rakamlar ne için ortaya çıkıyor? Aslında personel dediğim birisinin 300 personel vardır, birisinin 500. Ama o marka o değeri ediyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu ve genel merkezi eninde sonunda başında kim olursa olsun kitlenin kayır eksiltilerini yanında toplar. Ama parti kuranlar bugün için, yarın için, 1-2 yıl için bir pozisyon tutabilirler diye düşünüyorum. Bir de son cümle, yani değişkenlerden en büyüğü bence İmamoğlu etkisi. Ben Özgür Özel'in karakter olarak uzlaşmaya, görüşmeye, müzakereye yatkın birisi olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle düşünün, yani Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu masaya oturup da bir çerçeve çizdiğinde arınma başlığının altında bir liste çıktığı zaman muhtemelen birinci dışlanacak kişi İmamoğlu olacağından dolayı burada ben İmamoğlu nasıl bugüne kadar partiyi yönettiyse bundan sonra da bu yenilikçi ekibi bırakmayacağına dair bir kanaatim var. Çünkü öbür türlü de doğrudan kendi intiharı olur.
1: Peki. Orhan Bey, biliyorsunuz içinden en çok parti çıkaran parti CHP. Hatta şöyle bir yanlış vardı bugün dinledim.
2: En çok parti yutan da AKP.
1: Ha, o da doğru. En çok parti çıkaran içinden CHP. Efendim, CHP'den ayrılanlar hiçbir zaman başarıya ulaşmadı derler. O da bir yanlış. Demokrat Parti başarıya ulaştı. Demokrat Parti CHP içinden çıkmış bir hareketti.
0: CHP'ye... Demokrat Parti bugünlere örnek verilemez. Çünkü o toplumun büyük sıkışmıştı. Bunun
1: yani, vardı. Yok, işimize geldiği gibi de ya, CHP içinden yani çıkıp başarılı...
0: Demokrat Parti hikayesi çok farklı bir hikaye.
1: Elbette ama sonuç itibariyle Demokrat
3: Rahmetli
1: Parti...
3: Rahmetli Ecevit de aynı.
1: Yani Menderes'le eski bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili.
3: DSP...
0: Ama kaç yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ydi Menderes ayrıldığı zaman? Yani öyle bak.
1: Ben,
0: o, yıllık
1: ya, ben bunu yarıştırmıyorum.
3: Sisteme geçişinde
1: başarı öyküsü var.
3: Şeydi.
1: Ha, şu dendiği için bir tek AK Parti bu konuda başarı sergilemiştir. Hani esas ana damardan koptuktan sonra. Deniyor da CHP'den de Demokrat Parti örneği verilebilir diye söyledim. Yeni parti. İhsan Bey meseleyi oraya getirdi. Şimdi iki soruyu bir arada sorayım. Sürem hızla gidiyor. Şey diyor ki Sayın Özgür Özel, 40 gün hemen kurultayı yapalım. Tamam, oldu bitti artık.
2: Bu tüzükte olan bir şey.
1: Evet. Şey de diyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki en uygun zaman yapmayalım demiyor. En uygun zaman diyor. Bir bu, eğer ki belli ki Kemal Bey süreyi uzatma niyetinde, öyle anlaşılıyor.
2: Belki de sonsuza kadar.
1: Belki de. İlelebet. O da mümkün değil ama. Yeni bir parti olasılığı da var mı? Ve sizce ne zaman yapılmalı kurultay?
2: Yani en kısa zamanda yapılmak zorunda zaten. Şimdi iki şey var ortada. Bir tane bütün kurultayları kazanmış bir grup var. Özgür Özel ve arkadaşları orada. Bunların bütün kazançları birdenbire berhava ediliyor ve yok oluyor, yok ediliyor. Sıfıra döndürülüyor. Sen şimdi yeniden yarış deniyor orada. Ve seçimleri hep kaybetmiş bir lidere parti teslim ediliyor. Şimdi bütün bunlara bir bakmak lazım. Yani bir siyasi tepeden bir siyasi demokrasi dışı bir tasarım burada söz konusu orada. Ya bunu demin de altını çizdim, fakat bunu yine her zaman için bu hatırlatarak söze başlamak zorundayız. Eğer bunu kaybedersek altta küçük şeylerle uğraşıp dururuz. Yani ana fikrinin altıyla hep uğraşmalıyız burada. Şimdi partinin, yani şunu demek istiyorum. Partinin liderleri, hala mazbatası da elinde olan bir parti lideri var. Seçilmiş bir parti lideri var burada. Eğer tamam diyor, bir kurultay yapılsın diyor. Kurultay 45 gün, bu tüzükte var olan bir şeydir. Onu söylüyorlar zaten. 45 günde bunu kabul edelim. Ama siz de dediğiniz gibi Kılıçdaroğlu uygun zaman diyor. Uygun zaman nedir? Belirsizliktir. Uygun zaman. Yani
0: Kılıçdaroğlu galiba böyle Çin gibi duracak, karşısında Amerika'nın reflekslerini bekleyecek.
2: Kılıçdaroğlu sabırlı bir insandır.
1: Orhan Bey, Gürsel Tekin dedi ki 7 ay. Hani Kemal Bey'e de yakınlığını biliyoruz.
0: Gürsel Bey galiba yani şey, örgütlerin değişmesi ve kongreler üzerine. Yapacak.
2: Bütün ilçe...
1: Mahalle. Mahalleden başlıyor da.
2: Efendim?
1: Daha mahalleden başlıyoruz şeyler. Ya, mahalle temsilcileri, ilçe.
2: En azından 7 ay sürüyor o zaten orada. Bütün delegeleri değiştirecek. Kendi adamlarını seçilmesi için bugün bu Özgür Özel ve arkadaşlarının eleştirildiği, yani sen delegeleri kafa kola alıyorsun vesaire hikayesinin uç noktada, oralarda yaşayacağını da hepimiz göreceğiz. ve illeri, ilçeleri, bütün şeyleri

0: dağıtacak. Bugün il yönetimlerini, ilçe yönetimlerini, kasaba yönetimlerini, köy yönetimlerini, muhtarları falan. Şimdi ben oraya kadar...
1: Mahalle temsilcilerini.
0: Tabii yani muhtarları laf olarak da
1: Biliyorum,
0: söylüyorum
1: biliyorum.
0: tabii. Bütün onları değiştirecek ve yepyeni bir Kılıçdaroğlu partisi inşa edecek. Bunun için zamana ihtiyacı var. En az 7 ay, 7 ay yetmez. Bir yıl buradan. Şunu ben bilmiyorum. Acaba yani partinin kurultayının yapılması lazım. Yasal süre yani 38. kurultay zamanında yapılmış bir kurultaydır. Aradan 3 yıl geçti ve kurultaysız bir parti söz konusu burada. Aslında hemen yapılması lazım kurultayın. Yani şimdi bunu bir yıla kadar nasıl uzatacaklar? Bu da meşhur. Ben belki bir boşluk vardı. Benim bilmediğim bir konu gibi görünüyor bu. Bu konuda herhalde daha sağlıklı bir bilgi vardır. Yani 6 ay veyahut da bir yıl veyahut da 2 yıl öteleyebilir, mücbir sebepler gösterebilir falan. Öyle bir şeyler varsa bilmiyorum. Ben bir de partili de olmadığım için yani parti tüzüğünü de çok iyi de bilmem
1: Ali
0: orada.
1: Aydar'a sorarız şimdi.
0: Çok benim de birinci derece
1: Bir
0: ilgi
1: yol
0: alanım
1: bulunur
0: değil.
1: Orhan
0: Ben
1: Bey, hiç merak
0: siyaset
1: etmeyin.
0: analizi yapmayı kendime bir de bilim ve siyaset analizi yapmayı kendime adamış bir insanım.
1: Ama konu
0: Şimdi
1: bilimden çok uzakta.
0: buradaki siyaset bilimi diye bir şey var ayrıca. Ben hem bilim hem siyaset bilimiyle ilgiliyim. Yani
1: Biliyorum,
0: zaten
1: öbür
0: siyaset okumuş.
1: esas bilimden ben söz ettim.
0: Siyaset okumuşum ben zaten. Buradaki bunu kabul etmesi mümkün değil. Yani seçilmiş ve mazbatası
1: O
0: elinde
1: zaman yeni bir parti mi?
0: bir liderin bunu kabul etmesi mümkün değil. Hiç kimse kabul etmez bunu. Kardeşim, madem geldin tamam, hadi 45 gün içinde yapalım. Eski o zamanki 38. kurultay delegeleriyle birlikte
1: Yapalım.
0: yapalım. Orada ölenler var bilmem ne. Gel o konuda anlaşalım nasıl yapacağımız konusunda. Buna yanaşmayacaktır. Bir de ikinci bir şey var burada da. Yani birdenbire ben Kılıçdaroğlu'nun bugünkü manzaradan hoşnut olduğunu düşünmüyorum. Kaybeden bugünkü olayı kaybeden aslında oradaki görüntüler basılması vesaire Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nun adeta başkomutanlığı şeyi içinde başvurular yapıldı. Polise gidildi. Orayı boşaltın dedi falan. Polis de geldi. Biber gazı, plastik
1: Orhan
0: mermiler.
1: Bey, bayram beklenebilir miydi bu
0: Ortalık
1: konuda? Benim beklentim oydu. Yani bayram sonrasına kadar bir şey yapılmayacağı, talep yapılmayacağı bir öngörüm vardı. Belki bu arada da önemli müzakereler
0: Fakat tam da
1: olabilirdi.
0: o noktada ben bir şey
1: Değil
0: söyleyecektim.
1: mi? Genel merkezin Genel boşaltılması.
0: merkezin boşaltılması ya da genel merkeze yeni ekibin,
1: Yani
0: eski yeni ekibin
1: şimdi girmesi
0: buradaki
1: bayram
0: acele
1: sonrasında
0: niye
1: bırakılabilir.
0: aceleci? Bu aceleci ne? Bayram sonrası hiç olmazsa. Bir
1: Ama o
0: o konuda
1: yani
0: bir
1: Orhan Bey'in dediği gibi avukatlarının başvurusuyla oldu.
0: Ama
1: Yani
0: avukatlar kendiliğinden
1: Kemal Bey'in
0: başvurmaz.
1: avukatlarının.
0: Tabii ki ya Kılıçdaroğlu'nun emriyle
1: Evet,
0: hareket
1: evet, evet.
0: edildi.
1: Aynı şeyi söylüyorsun.
0: Durmadan. Orada. Şimdiki bu durumda Kılıçdaroğlu bu sonuçları öngörebilirdi aslında. Böyle bir tablonun ortaya çıkacağını orada. Çünkü bir de kendiliğinden Özgür Özel meclise kadar da böyle büyük bir kitleyi çoğalarak yürüyen ve orada konuşma yapan bir lider. Bir büyük bir mağduriyet yaratıldı orada.
1: Bir sözünüzü bir keseyim. Meclise gitmeden önce bir görüntümüz vardı. O görüntü bir gelsin. Şu görüntü bir izleyelim Orhan Bey. Bu da tarihe geçecek görüntülerden bir tanesi. Verelim o görüntüyü. Sesini de duyalım.
2: Ha, bunun için yıktılar babacığım.
1: Bir daha verelim. Şimdi tebligat geliyor.
2: Bunun için yıktılar baba ocağını.
1: Bunun için yıktılar baba ocağını diyor ve tebligatı yırtıyor. Sonra devam ediyor.
0: Evet.
1: Diyor ki
2: koy
1: masaya gelince okusun koy masaya. Herhalde Kemal Bey'i kastediyor.
0: Evet. Şimdi
1: bundan sonra da meclise giriyor.
0: Zaten bu artık olay bitmiş. Son bir tebrikat geliyor. Onu da tabii ki atıyor. Yani olay kopmuş. İpler, bağlar kopmuş. Bu saldırı sonucunda ipler ve bağlar kopmuş. Ondan sonra bu

0: hareketi yapıyor orada. O hareket doğru mudur yani, ben bunu tartışmasına girmem. Kendisinin yaptığı bir harekettir. Şimdi buradaki Kılıçdaroğlu aslında bu aldıktan sonra şöyle yorumlar yapıldı. Mazbat'ta genel başkanlığa atandı Kılıçdaroğlu. Atandıktan sonra yani parti merkezini de mutlaka gidip orada oturacağı falan da belliydi. Yani birbiri ardına kararlar aldı. Ne yaptı?
1: Tabii, avukatları
0: yaptı, hazretti. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki şeyi atadı, bilmem ne falan. Bu temyiz başvurusunu geri çekti. Özgür Özel evet. Yeniden kendi adına vurdu. YSK olayı öyle gerçekleşti falan. Buradan belli ki çok kararlı bir şekilde Kılıçdaroğlu bu işi fazla uzatmadan hızlı bir şekilde bitirmek istiyor orada. Yani partiyi tamamen devralmak istiyor. Zaten parayı da devraldılar
1: tabii.
0: Orada. Yani orada
1: erişimi
0: da
1: engellediler diğerleri.
0: Evet, 1 milyar lira varmış.
2: İlk iş, buradan en
0: bugün söylenen şeylerde 1 milyar Kılıçdaroğlu herhalde şeydi. 1 milyarla biz toparlarız her şeyi falan diye düşünüyorum.
1: Cemal Bey, 1 milyarla
0: olabilir diye düşünüyorum. 1 milyarın
1: Bey,
0: bugün
1: Cemal Bey, 1 milyarla
0: önemi varsa onu da bilmiyorum ya.
3: Bence de eder.
2: Biz bir göremediğimiz için öyle bir şey bilmiyorum. Benim de sıfırlar böyle falan. Eder.
0: 1 milyar da çok çabuk biten bir para. Yani
1: Cemal Bey 10 sene idare eder.
4: Bitmez. O para bitmez.
0: Ya dolar olarak bu...
1: Evet be, güzel söyledi ya. Hesap uzmanı o.
0: Ben şimdi tabii ki yani 1 milyarla neler yapılabilir bilmiyorum yani çok... Türkiye'nin bu enflasyon döneminde 1 milyar, 3 milyar falan bana bunlar havacava gibi geliyor doğrusu. Şimdi buradaki Kılıçdaroğlu şunu gördü. Parti bana gelir. Yani belediyelerden bir kısmı gelir, partiden bir kısmı gelir vesaire falan. Böyle bir bekleyiş içinde aslında bir pazarlığa giriştiğini ben varsayıyorum orada. Bu pazarlık fakat karşısında sert bir kaya duruyordu. Belediye başkanları toplu, il 81 ilin yöneticileri toplu.
3: Ram Bey, buna bugünlük diyelim.
0: Hareket, ben sanmıyorum.
3: Siyaset böyle çok konuda, katı bir kuralla işlemiş sistem değildir.
0: Fire vermez, bir iki fire verebilir.
1: Yeni parti kurulur mu?
0: Ama buradaki temel bir şey var.
4: Bir daha nasıl?
0: Temel bir şey var. Kılıçdaroğlu şimdi bunları görünce hareket etti bence. Yani bu demek ki benim beklentim bu gerçekleşmeyecek, hareket etti. Bir de bu konuda böyle yorumlar yapıyor bazı gazeteciler. İşte güç neredeyse herkes oraya kayar gibi falan yorumlar da ortaya çıktı. Bu her zaman doğru olan bir şey değildir orada. Bir de burada esas güç millettir, seçmendir. Bunu görmeden herhangi bir konuda karar vermek mümkün değil. Yani bana kayacak diye bir şey yok. Seçmen nerede? Özgür Özel'in yanında. Kılıçdaroğlu nerede? Kılıçdaroğlu da sürekli her zaman kaybetmiş bir lider olarak artık siyaset yapmasını istemeyen bir Cumhuriyet Halk Partili seçmen burada söz konusu. Dolayısıyla buradaki güç merkezi Özgür Özel ve arkadaşlarında. Güç derken
1: yeni parti kurulur
0: seçmendir.
1: Mu?
0: Güç seçmendir.
1: Uzarsa yeni parti kurulur mu CHP için?
0: Şimdi peki...
1: Israrlı sorularıma
0: evet.
1: Dayanamayarak cevap
0: evet,
1: verin.
0: Evet, kurulur. Ben zaten buradaki şimdi bir taraftan Özgür Özel ve arkadaşlarının bugünkü açıklamalarına baktım. Bir taraftan mücadeleyi, partiyi, baba ocağını geri alacağız evet. diyorlar. Böyle bir çalışma, bir Yargıtay verir mi karar onu bilmiyoruz.
1: Ama arada bir cümle etti. Bizi de ihraç edebilirler. Kapalı bir toplantı etti daha doğrusu söylendi.
0: Yani evet. Fakat bir parti zaten varmış. Yani
1: yedekte.
0: Yedekte bir parti varmış zaten. Ben bu konuda daha radikal düşündüm aslında. Yani kardeşim bütün bunlar bu manzaraları da gerek olmadan aslında yeni partini koru ve oradan yürü git kardeşim. Seçmen, %34 seçmen seninle birlikte gelir. En azından seninle birlikte gelir. Fakat kurdukları strateji ya bu ben bugün doğru bir strateji. Büyük bir mağduriyetle yarattılar. Yani bunu bilinçli yaptıklarını düşünüyorum. Yani biz çıkmıyoruz.
1: Ali Haydar o işin mimarisinin İmamoğlu'nda olduğunu söylüyor.
0: Onu bilmiyorum. Ben yani öyle afak ki benim o parti içinde şu düşmanım bilmem öyle bir şey olmadığı için İmamoğlu başarılıdır. Partinin partide söz sahibi olması normaldir. Yani Cumhurbaşkanı adayı gösteriliyor oradan. Yani Cumhurbaşkanı adayı gösteriliyor.

0: var zaten, yeni partiye geçerler diyelim gidin şeklinde. Daha sonra geriye dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri bağlı olarak davranırsınız. Yasal süreci izleyin vesaire falan, sonra yeniden bir birleşme olur şeklinde, evet, düşündüm ben. Bu böyle şöyle bir de in gidin şeklinde. Daha sonra geriye dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri bağlı olarak davranırsınız. Yasal süreci izleyin vesaire falan, sonra yeniden bir birleşme olur şeklinde, evet, düşündüm ben. Bu böyle şöyle bir de iddiam var. İlk seçimde Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere girerse, tabii onu da bilmiyorum, %2 oyla ancak sıyırır işin içinden. Bu da yanlış bir şey değil. Ecevit dönemiyle gittiğimiz zaman Ecevit'te partisi birdenbire %21'den hatta 2'nin altına, ben biraz daha şans verdim. Onu %100 çarptım. 2'ye. Peki. %2'ye oy öngörüyorum.
1: Peki. Şimdi Ali Aydar Fırat, sana sorumuz çoğaldı. Bir Orhan Bey de diyor ki, ben tam iş tüzüğü de bilmem ama kurultayın zamanı bir taraf hemen, bir taraf uygun zaman. Uygun zaman ne zaman? Ve yeni parti meselesi.
2: Şimdi bizim kurultay yönetmeliğinin 3. maddesine göre işte kurultaylar 2 yılda bir, 1 yılda mazeret göstererek erteleyebiliyorsunuz. Ama tabii şimdi farklı bir durum oluştu. O da şu, yani daha önce yapılmış olan kurultaylar iptal edildiği için Sayın Genel Başkan bugün kurultay kararı alsa 45 gün içinde kurultay toplanır. Dolayısıyla 45 gün böyle bir karar alır mı, 45 gün içinde kurultay toplanır mı, ona çok ihtimal vermiyorum. Onun dışında tabii şöyle bir şey var. Daha henüz bu bütün hukuki süreçler tamamlanmış değil. Biliyorsunuz bir temiz edilme durumu var. Yani Yargıtay aşaması var. Buraya acaba gitmeden böyle bir karar alınır mı alınmaz mı, onu da bilmek lazım. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığı için muhtemelen buna dair bir takım farklı yorumlar olacaktır. Yani henüz Yargıtay aşaması tamamlanmadığı için sizin kurultay kararı almama. Çünkü biliyorsunuz tedbirli olarak bu buttan kararı alındı. Ve Yargıtay aşaması bitince artık süreç tamamlanmış olur. Ondan sonra muhtemelen belki karar alabilir ve 45 günün içinde seçime götürebilir. Ama bunun dışında siyaseten şunu söyleyebilirim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun 45 gün içinde bir kurultayı çok mümkün görmediğini, bunu çok arzulamadığını düşünüyorum. O da şu, yani bir arınma sözü verdi topluma. Partinin arınacağını, partinin kendi kurucu kodlarına geri döneceğini, onun ifadesiyle en büyük, en önemli sermayemiz ahlaki üstünlüğümüzdü ve bunu yitirdik bu süre zarfında. Uşak'ta, Antalya'da ortaya çıkan olaylar ya da diğer belediyelerde çıkan olaylarla ilgili olarak. O arınma süreciyle muhtemelen bir biçimiyle tamamlamak isteyecektir. Bir diğer mesele şu, yani her genel başkan maalesef, belki siyasi partiler kanunundan kaynaklı da olabilir, kendi teşkilatını yaratıyor. Yani biz buna karşıydık aslında. Yani Özgür Bey ile yola çıktığımızda tümüyle belediyelerin denetimine bırakılacak bir örgüt yapısının olmaması gerektiğini ifade etmiştik. 38. Olağan Kurultay'ın konuşmasında da Sayın Özel bunu açık bir biçimde beyan etmişti. Ama ne oldu? Sonrasında yine bildiğimiz süreç işledi. Ne oldu? Belediye başkanları seçildi. O belediye başkanları kendi ilçelerinde seçim yaptılar. Son derece antidemokratik bir süreç işledi. Onlar ilçe başkanlarını belirlediler, il başkanlarını belirlediler ve sonrasında da işte Özgür Bey'in kendisine yakın bir parti üst yapısı oluştu. Bu şu demek değil, yani partinin ana gövdesi, partinin bir bütün olarak Özgür Bey'in yanında durduğu ya da Özgür Bey ile hareket edeceği anlamına taşımıyor. Hatta şöyle iddialı bir şey söyleyeyim. Özgür Bey ve Ekrem Bey partiyi ana gövdesinden kopardılar.

0: Bizim partideki şoför arkadaşlarla işte oradaki çalışan diğer kat görevlilerle konuştuğunuz zaman hep şunu söylüyorlar bana. Diyorlar ki bu kadar yıldır bu partideyiz. Yani hem Deniz Bey zamanında hem Kemal Bey zamanında ilk defa bu kadar boş bu partinin koridorları. Çünkü parti yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelen insanlar ya da karşılığı olan insanlar, sosyolojik ve siyasal olarak karşılığı olan insanlardan oluşmadı. O bir kırılma yarattı. O yüzden de bu çağrılara parti örgütü geniş anlamda il başkanları ve ilçe başkanlarını kastetmiyorum. En geniş şekliyle parti örgütü bütün bu süreçlere katılmadı. Ha yeni parti kurulur mu? Ben zaten bütün bu olayların bir yeni partinin kurulması için bir tür bir atmosfer oluşturma çabası olarak görüyorum. Ha başarılı olur mu? Elbette ki herkesin demokratik hakkıdır. Kendisi parti kurar. Ama şunu bilen diyeyim hani gözlemleyen bir insan olarak Cumhuriyet Halk Partisi özellikle kendi içerisinden kopmuş partilerin elbette ki bu zamanla ilişkin bir şeydir. Elbette ki bu liderliğe ilişkin bir şeydir. Elbette ki bu gerçekliği yani söylemler, o söylemlerin inandırıcılığı programla ilgili bir şeydir. Bunların ne kadar inandırıcı olup olmadığı halk tarafından bir biçimiyle kabul edilirse o parti büyür. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ben zannetmiyorum ki yani öyle %2'lere, 3'lere, 5'lere, 10'lara düşen bir parti olsun. Şuradan biliyorum yani birçok hemen hemen hepsiyle görüştüğüm için söyleyebilirim. Hem milletvekili düzeyinde hem de belediye başkanı düzeyinde konuştuğum hiç kimse biz partiden ayrılırız demiyor. Bir dönemsel bir tepki olabilir. İnsanlar yaşanan süreçten kaynaklı olarak geri çekilebilirler. Burada bir düş kırıklığı yaşamış olabilirler. Ama ben çok kısa süre içerisinde Kemal Bey iyi bir yapı
1: Bence
0: kurarsa,
1: şu
0: iyi bir...
1: belirleyici olabilir. Mesela diyelim ki bir yeni yönetim kurulduğu zaman acaba bu Cumhuriyet Halk Partileri ne kadarını kuşatacak? Bir dar bir ekip mi olacak? Yani sadece öncekilerini tasfiye edecek bir gruplaşma mı olacak? Yoksa hem Türkiye meselelerini hem de partinin bütününe hitap edecek bir grup mu olacak? Bence söylemler ve takımın kimden oluşacağının da önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Çok önemli soru.
0: Yok katılıyorum, katılıyorum size. Ama dediğim gibi ana gövdeyi oluşturan temel yani
3: Hatta daha
0: bizzat
3: net bir soru
0: işte
3: ya. Özgür Özel'in partisi mi,
0: bizim...
3: İmamoğlu'nun partisi mi?
1: Evet. Bence
0: Yani
1: ya
0: işte
1: net bir soru,
0: orada
1: evet.
0: da aynı ya tabii ki İmamoğlu'nun partisi olacak. Yani bunu hani hiç hani Özgür Bey'e söyleseniz o da muhtemelen bunu kabul edecektir.
2: Özgür Özel'i yok
0: Zaten onun
2: sayıyorsunuz siz Ali
0: ekibinin
2: Aydar Bey. Özgür Özel diye birisi
0: yani
2: yok orada.
4: Peki siz ne
2: Özgür
4: sunacaksınız?
2: Özel bir
4: Yani şimdi peki sizin projeniz nedir?
1: Uzun zamandır
4: bir de onu bir duysak.
1: Kusura bakmazsanız benim uzun zamandır dillendirdiğim bir mevzu vardı. Şimdi İmamoğlu tutuklandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi o kadar tek meseleye odaklandı ki. Mesela şu an dünya kökten değişiyor. Uluslararası alanda yeni bir fikir ortaya koymadı. Mesela ekonomiyle alakalı varsayalım ki bugün sıkıntı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili alternatifi
2: Varsaymayın
1: nedir?
2: canım var.
1: Enerji ekonomi, enerji ekosistemi ile alakalı dünyada büyük dalgalanmalar var. Cumhuriyet Halk Partisi hatta Ankara'daki mahkemenin takibi de dahil o kadar o kürsüde ilden ile bir konuya odaklandılar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci bir konusu olmadı. Hatta şöyle bizim verilerde mesela bir yıl önce Mart ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları 34'lere kadar düşmüştü. Mesela iktidar alternatif olan bir partinin oyları düşmez. Şimdi 34'lere kadar çıkmıştı. Şimdi 30'lara düştü. Ben biraz şöyle yorumladım. Yani yerel seçimlerde bu kadar...
2: Tabii bu olaylardan önce değil mi bu 30?
1: Şöyle İmamoğlu tutuklanınca 34'e çıktı. Bugün 30 ama bugün şöyle mesela biz araştırmaya çıkmadık. Çünkü hangi CHP diye sormak diye mesela oyunuzu kime vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne hangisine? Hani böyle bir ayrıma girmemek için şu an hani bekliyoruz şartlar netleşene kadar. Bence eğer parti bir taraftan İmamoğlu meselesini takip ederken siyasetin 5-10 başlığıyla alakalı siyaset üretip toplumla bunu paylaşmış olsaydı bugün manzara biraz daha farklı olabilirdi.
2: İzin Hanım'ın da bir itirazı var.
1: Kusura bakmayın.
4: Yok hayır ya peki sizin projeniz nedir? Neyle geliyorsunuz? Ne vaatle geliyorsunuz?
2: Ali
4: Ya
2: Aydar,
4: bu
2: soru
4: çok
2: size.
0: Bana mı soruyorsunuz? Özür dilerim.
1: Yepyeni, hani
0: çok özür
1: yepyeni,
0: diliyorum.
1: Yepyenilikçiler diyelim artık. Ali Aydar Bey, siz yepyenilikçisiniz.
0: Ben
1: ona göre siz
4: eski
1: ne vaat
4: yeni.
1: ediyorsunuz?
4: Eski yeniciler vardı. Öyle bir şey oluyor.